0: merak ediyorum. Söz sizde Kaya abi.
1: Ya şimdi ben böyle şeyleri sporda hayatımda bahane hiç sevmem. Sporda nefret ederim bahane duymaktan. Yok sıcaktı, soğuktu, dün maç yaptım, dinlenemedim, maç ertelemeleri. Ya bunlar ucuz bahaneler. Bunlara sığınamazsın. Sadece Arizona'da sen yaptın. İşte hani binlerce, 10.000 kilometre yol giden takımlar var. Onlar nasıl oynuyor?
0: İran mesela 24
1: Yani
0: saat.
1: mesela Norveç takımı, adam hayatı boyunca ne bileyim 10 derecede top oynuyor. Sıcakta ne yapsın? O daha çok etkileniyor.
0: Doğru.
1: Yani böyle şeylerle ucuz kara, yani ucuz sığınmalar, ben bahaneden nefret ederim.
0: Anladım abi.
1: Ya futbolcu mesela sakatlanıyor. İşte ayağım çekiyor var. Yani sen kardeşim, ben çatlak bileğimle 2 tane 90 dakika oynamış adamım. Sonra fark ettim. Isındığın zaman bunları hiç hissetmezsin.
0: Hissetmiyorsun
1: Her şey
0: bunu.
1: kafada biter. Ha, %100 performans gösterebilir misin? Bak herkese söylüyorum, televizyonda da söyledim. Nadal'ın bir tane belgeseli var Netflix'te. Alın seyredin. Adama ben çok bayılan bir adam değildim ama o belgeseli seyrettim. Adama 10 kat arttı saygım. Bana gördüğüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük atletlerinden biri. Sadece tenisçi değil. Adam hayatı boyunca bırak %100'ü, %50 ile sağlıklı bir spor hayatı geçirememiş.
0: Doğru.
1: Hem de bireysel spor yapıyorsun, hem de üst düzey spor yapıyorsun. Elit atletsin. Ya bunlara sığınmayın ya, ayıptır ya. Yok koluma bir şey oldu da bilmem neydi falan. Bunlar ucuz işler. Yok sıcaktı. Aha, orada yapılan bir hata var mı? Vardır. Ben de duydum. Yani o da liyakatı olmayan bir adama
0: Bravo.
1: verilmiş.
0: Doğru.
1: Zaten liyakatı olmayan bir yöneticinin seçtiği adam da liyakat olmaz. Ya
0: Doğru.
1: bana dese ki mesela şimdiki Beşiktaş Kulübü Başkanı, gel benim futbol direktörüm ol. Her şeye sen karar ver. Direkt soru sormam ona nasıl yapacağız. Hayır derim. Çünkü anlaşamayız. Anlatabildim mi? Yani
0: Sonuna kadar.
1: yönetici işi bilmiyor ki. O yöneticiyle işi bilen bir adam çalışamaz. Bir anekdot daha vereyim sana. Rahmetli babama bundan 50 sene evvel işte dediler ki gel şu kulübün başkanı ol. İsmini vermeyeceğim şimdi. Büyük kulüplerden biri. Olmaz dedi. Niye dediler? Ben dedi para yok, bilgi var. Sizde dedi bilgi yok, para var. Anlaşamayız dedi.
0: Şahane bir
1: Anlatabildim mi?
0: tespit evet, şahane.
1: Şimdi ya bunları yaşamış böyle bir insanla, bir hocayla bir hayat geçirince çok olaylara da farklı bakıyorsun. Ha bu günümüz kabul ediyor mu? Etmiyor. Her şey unutuluyor. Her şey oluyorsun, rezil olamıyorsun. Yani geçmiş kronolojik olarak bak, son 30 senede yaşanan rezaletleri, o rezaletleri yaşayan insanlar hala içimizde duruyorlar. Maalesef. Başka ülkelerde olsa adı anmaz hiçbirinin. Yani giremezler bir daha ortama.
0: Şey mi
1: Ne
0: demek
1: sporcusu,
0: istiyorsunuz?
1: ne yöneticisi, ne antrenörü.
0: Şunu mu demek? Yani bu rezaleti yaşatanlar şu an medya içerisinde bu milli takımı eleştiriyorlar tarzına mı dönme gidiyor? Onu mu açıklamaya çalıştınız? Onu mu anlamaya
1: Ya
0: çalışıyorum?
1: yayınımı yakından takip edenler bilir.
0: Ben çok iyi
1: Montella'ya
0: takip
1: benim
0: ettiğim için
1: dışımda,
0: biliyorum işte, o yüzden söylemedim.
1: Montella'ya benim dışımda 3 sene. Ben Montella'ya ilk geldim, İbrahim'e dedim ki neden? Kuntz geldi, neden geldi dedim. Onu söyle bana. Şaşırdın. Nedenini anlat dedim. Niye? Bu soruyu soracaksın kendine. Ne için geliyorsun? Ya bundan sonra gelecek adama da diyeceksin. Mesela milli takım diyelim ki kulüp başkanısın. Veya şey
0: Federasyon
1: başkanısın.
0: başkanısın.
1: Milli takım federasyon başkanısın. Kulüp teknik adamı teknik adam seçeceğim milli takıma. Nasıl bir kriterler ararsın? Sana soruyorum.
0: Şimdi tabii öyle bir şu andaki baktığımız zaman bu konjonktürdeki hiçbir ismi sokamayız oraya.
1: Yani ben sana söyleyeyim. Yapılacak basit bir şey. Yani hiçbir şey bilmesen
0: Yani Türk anlamında
1: adaylarsın.
0: soruyorum Kaya abi, Türk anlamında soruyorum. Çünkü X bir ismi söylesem Y takımı karşı gelecek. Y'nin bilmem nesi karşı gelecek. Aynı şey federasyon başkanlığı için de geçerli. Buyurun. Buyurun abi.
1: Türkiye'den ok atayım. Yani bütün antrenörleri yazayım, bir haritaya koyayım. Ok atayım. Montella'dan iyidir bir kere. Türk antrenörlerine ciddi haksızlık yapıyor. Onların ciddi hataları var mı? Var. O
0: Var,
1: da ayrı bir
0: var,
1: konu.
0: var.
1: Ben seçeceğim, nasıl seçerim biliyor musun? Çok basit. Dört tane aday olur. İşte Aykut, Çağdaş, Hikmet Karaman,
0: Yılmaz
1: atıyorum
0: Vural
1: İlhan
0: atıyoruz.
1: Palut
0: Veya
1: falan
0: İlhan
1: filan.
0: Palut. Hı.
1: Tamam mı? Kardeşim derim, gelin yapmak istiyor musunuz bu işi? Hepsi de evet diyecek değil mi? Bir takım hayır
0: Evet.
1: demeyecek.
0: Evet.
1: Gidin size bir hafta mühlet. Bir hafta sonra bana bir rapor yazın derim. Bir rapor yazın. O raporu okurum. O raporda ileriye dönük benim fikirlerimle ölçüşebilecek bir adam varsa onu seçerim. İlk bana derse ki mesela bu raporlardan birinde 2026 Avrupa Şampiyonası'nda final oynayacağım, yarı final oynayacağım diyene hemen elerim bir kere. Bak hemen elledim.
0: Uçuyor çünkü o belli.
1: Okumam bile A4 kağıdında yazdığı rapor.
0: Uçuyor belli.
1: Biz ileriye dönük planlama yaparken tabii ki müsabık olacağız. Müsabık olabiliriz, yarı final oynayabiliriz, çeyrek oynayabiliriz. Onlar ayrı bir konu. Ama bana kim derse de ki 2034'te ben yarı final oynamayı hedefliyorum, o adamı seçerim. O adam doğru konuşuyordur çünkü. Belli bir planı vardır. Sanal olarak kafasında milli takımı yönetmiştir.
0: Kaya abi.
1: Ben diyorum ki eleştirmeyin kardeşim, çözüm bulun. Siyaset için de geçerli bu.
0: Kaya abi, ben özür dilerim.
1: Sanal olarak kafamda Beşiktaş'ı yönetiyorum. Futbol Federasyonu'nu yönetiyorum. Atıyorum Fenerbahçe'yi yönetiyorum. Kafamda diyorum ki ya Fenerbahçe başkanı olsam nasıl davranırım? Bu Fenerbahçe'yi nasıl... Adam diyor ki ben geleceğim diyor. İşte Hakan'la Meri'yi alacağım diyor. 5 yıldız alacağım. Ya Leao'yu beğendim, seyretmedim. 5 dakika baktım diyen adam Fenerbahçe başkan adayı oldu bu ülkede.
0: Evet gördüm.
1: Ve muhtemelen bu seneler sonra 3-4 sene sonra da başkan olacak. Yani sağlıkla ilgili en ufak bir lafı yok adamın. Yani zeminle ilgili yok. Stadı büyüteceğim. Yani bunu bilmeyen var mı ya?
0: Ama sizin bu, yani doğrusu bu Kaya abi. Sizin düşünceniz, kafanızda kurmuş olduğunuz plan, program, nasıl yönetim düşüncesi bu ama Türkiye'de maalesef konjonktür öyle ki bir anda şey bekliyor, başarı bekliyor. Yani tamam. Sizin yapmış olduğunuz süreyle buna başladığınız zaman özellikle bir de sosyal medyada çok fazla etki altında bırakıyor kulüp başkanlarını maalesef.
1: Ya sosyal, şimdi kulübün sahibi genel kuruldur. Beni seçmiştir, 3 sene görev vermiştir. 3 sene sonunda ben yaptıklarımla hesap veririm.
0: Doğru.
1: O genel kurul beni götürür ama sen kamuoyunu yanlış yönlendiriyorsun, yanlış hazırlıyorsun, hazırlamıyorsun ki. Demiyorsun kardeşim sabredeceğiz, biz bu iş bu şartlarda on. Bunu diyen adamı kovdun zaten, Sergen Yalçın işte. 6 ayda kovdun, kapının önüne koydun. Adamın aldığı 3-4 tane futbolcu şu anda Dünya Kupası'nda çatır çatır oynuyor. Adam sana yalan söylemedi, kovdun. Adam yorumculukta şöyle demişti, ya yorumculuk başka iş, eylem başka iş. Yani Beşiktaş takımından bugün hiçbir şey, şu son Ocak transferlerini çık alıp da bir takımda, yani birincilik, süper ligde oynatacağım bir tane oyuncu var mı ya?
0: Yok.
1: Ya Allah aşkına yani.
0: Yok.
1: Ha Sergin'in yanlışları var mı? Var.
0: Var.
1: Sonuna kadar onu da söylüyorum. Ya Fatih Hoca'nın olmadı bugün Türkiye'de futbol tarihini yazan adam ya. Mesela son milli takım dönemini düşün. Bir skandal.
0: O dönem.
1: Ama şimdi Fatih Hoca'nın başarılarını koyduğun zaman teraziye ağır basıyor.
0: Ağır basar.
1: Yani tabii ki insanlar hata yapacak. Acaba bir de o konuşsun o süre içinde. İnsanlar bazen susuyor.
0: Ama mesela yani. Fatih Hoca konuştu Kaya abi. Türkiye'den konuştu. Dünya Kupası'nda milli takımla eleştiri yapınca Amerika'dan cevap geldi. Hatta
1: adam
0: cevabın...
1: milli takıma eleştiri yapmadı ki.
0: Evet onu diyorum. Hatta devamını da söyleyeyim Kaya abi. Hatta Sayın Adalet Bakanı'nı göreve çağırdı eleştirilenlerle ilgili soruşturma başlatılsın diye.
1: Ben de diyorum ki adam eleştiri yapmadı.
0: Aynen.
1: Niye muhatap alındı biliyor musun? O gündemi meşgul etti 3-5 gün. Hani sanki milli takıma
0: farklı
1: saldırı vardı.
0: Farklı.
1: Ya Fatih Hoca eleştiri yapmadı ki, durun dedi kardeşim, daha bir maç var. Bitsin ondan sonra konuşalım dedi. Ondan sonra hesap vereceksin tabii. Ya bir de hesap verme hikayesi yalan nedir abi? Bak mesela maç biter, şampiyonluk kaybedilir, kupa kaybedilir falan. Çıkar teknik adam, ki bunları çok yaşamışsındır biliyorsun. Şimdi isim verdirme bana. Çok önemli görevlerde bulunan. Sorumluluk bende. Baba sorumluluk sende, hesap ver, tamam vereyim. Sonuçta ne hesabı veriyorsun? Gitti paralar, hep onu veririm ben. Bu hafta sorumluluk bende, benim yüzümden oldu. Benim 2,5 gitti.
0: Evet.
1: İbo diyordu bana 2,5 ne abi? 2,5 milyon lira alacaktım ben bu maçtan. Yani sorumluluk ne? Ne hesabı verici? Hesabı veren yok. Madem dedim ben çok üzüldünüz. Madem çok üzgünsünüz değil mi? Yani
0: evet.
1: Utanıyoruz diyorlar, üzülüyoruz falan. Alın verdiğiniz, aldığınız filmleri verin abi şehit analarına.
0: Doğru.
1: Ne bileyim daha ihtiyacı olan efendim engelli sporculara.
0: Lösevi olabilir. Bir sürü ampute takım olabilir.
1: O kadar ihtiyacı olan insan var ki.
0: Doğru.
1: Yani o kadar çok madalya alan dünya şampiyonu sporcumuz var, kimsenin umrunda değil.
0: Filenin sultanların ben prim aldığını görmedim şu ana kadar.
1: Ya şey Milletler Ligi'ni aldığında 1 milyon dolar gelmiş şeyden, FIBA'dan.
0: O kadar. Onda dağıttılar, böldüler onda yani.
1: 20'ye bölmüşler adam başı, 50 bin dolar dünya şampiyonu.
0: Bizimkiler katılım için 1 milyon dolar demiş. Ben onun önce 15 milyon dolar falan demiş.

0: Birer milyon dolar deyince sonra demiş ki ben bu rakamı çok söyledim demiş. 500'e indirmiş Sayın Başkan. 250 giderken almışlar, 250 dönüşte alacaklarmış.
1: Ya,
0: 500 bin bizde, euro.
1: Bizde bak dikkat et, konuşmalar şöyle geçer. 3-5 milyon euro diyor mesela. 8-10 evet. milyon euro diyor. Ya kardeşim ya, 8 mi 10 mu 3 mü 5 mi aradaki 2 milyon euroyu saymıyorsun. Hep şunu söylerim, kaç para alıyorsunuz kardeşim? Ayda diyelim 100 bin lira. 100 bini çarp 1-200 ediyor. Ne? Vur euroya 30 bin euro mu şey 20 bin euro mu ediyor? 20 bin euro. 500 bin euroya çalışman için 25 sene çalışman lazım kardeşim diyorum. Herif bir kere de alıyor gitti diye oraya.
0: Evet ya.
1: Niye bu mukayeseyi aşağıyla yapmıyorsun? Hep yukarıyla yapıyorsun. Ronaldo kaç para kazanıyor? Ronaldo öyle yapma sen. Asgari ücretle yap aldın gelirini.
0: Bize bağlanan dinleyiciler bunu çok söyledi Kaya abi. Ya adam diyor ki ben şu kadar para alıyorum diyor. Bunların yap ben diyor sabahın köründe kalktım. Bunların maçını izlemek için kalktım diyor. Ortadaki rezaleti görüyor musunuz diye binlerce dinleyicimiz bağlandı buraya telefonlarla.
1: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yaklaşık 50 senedir falan futbolu seyrediyorum. Yani işte 40'ında biliyorum falan desem. Hiç bu kadar tepki görmemiştim altta. Halk bu sefer nefret etti.
0: Evet. Para çok ön plana çıktı Kaya abi.
1: Paradan villalar, değil. Villalar paradan da. Değil, mücadeleden.
0: Oynanan futbol da yok. Futbol da yok, doğru.
1: Mücadele kötü.
0: Mücadele.
1: Yani futbolun kötü olabilir ama mücadele yok yani.
0: Doğru. Kaya abi gene çok kısa bir aramız var müsaade ederseniz. Kısa tabii, bir aradan sonra Kaya Çilingiroğlu'yla sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Kaya Çilingiroğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. 700'ün üzerinde şu anda okunmayı bekleyen mesaj var arkadaşlar ama kusura bakmayın ne olursunuz. Genel anlamda zaten sevgili Kaya Çilingiroğlu gelen mesajlara bakıyorum ben, çoğuna zaten cevap verdi. Demin çok güzel bir şey söylediniz Kaya abi. Kafamda dediniz oynuyorum ben dediniz kulüplerle ilgili, yani başkanlığıyla ilgili projeler anlamında oynuyorum dediniz. Kaya battı mısın?
1: Yönetiyorum.
0: Ha özür dilerim, yönetiyorum dediniz. O zaman işte ben de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiyim aynı zamanda. 26 senelik de kongre üyesiyim aynı zamanda.
1: Benim babam da Onur üyesi.
0: Biliyorum babanız. Allah rahmet eylesin, tekrar mekanı bir kez daha cennet olsun.
1: Yani öyleydi. Babam mesela Beşiktaşlıydı. Trabzonspor sevdalısıydı.
0: Evet.
1: Ama Fenerbahçe'de mesela Onur üyesi yapmışlardı onu. Yani böyle bir anlayış vardı. Türk futbolu nereden nereye savruldu anlamıyorum. Ne kadar kısa zamanda oldu. Yani mesela diyorlar ki şimdi lafını kestim. Şimdi
0: yok, aklıma
1: da bir şey geldi seninle konuşurken sanal yönetmeye devam ediyorum. mesela şöyle bir şey var. Futbol dedin ki demin işte voleybol federasyonu, basketbol federasyonu falan dedin, tamam mı? Voleybol federasyonunun bu kadar başarıları karşısına aday çıkarmışlar. Aday poster basmış reklam için, elinde basketbol topu ya. Ya memlekete bakar mısın arkadaş ya? Ya mesela ben sana şöyle bir şey daha iddia. Futbolun içinden gelen hiçbir kimse Futbol Federasyonu Başkanı olamaz kardeşim. Gördüklerim içinde. Niye biliyor musun? Futbol Federasyonu Başkanlığı sadece futbolla alakalı bir şey değil ki. Bunun hukuk tarafı var.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Mali tarafı var.
0: Tabii.
1: Teknoloji tarafı var. Marka tarafı var. Merchandising'i var.
0: Doğru.
1: Sağlık var. Sonra bizim ligimiz Futbol Federasyonu'ndan kopup aynı Premier Lig'deki gibi başka bir organizasyonun içine alınmadığı sürece asla ve asla düzelmez. Marka değeri yükselmez. Siz NBA'yi biliyor musun? Futbol Federasyonu olacak arkadaş. Hayır.
0: Yok.
1: Formula 1'i biliyor musun?
0: Yok.
1: Hayır. En çok gelişme. NFL'i biliyor musun? Hayır. Hokey ligini biliyor musun? Hayır. Bütün bunları bilen bir adam olursa ancak öyle sana bir ortam sağlayabilir. Ben mesela bunların atıyorum diyeceğim ki şimdi bizim Saran vardır mesela Formula 1'i bence dünyada en iyi bir adamlardan biri. Futbol Federasyonu'nu alırım. Millet der ki niye? Murat Muratoğlu var mesela. NBA tarihinin en iyi bilen adamlardan biri.
0: Doğru.
1: Anlatabildim mi? Ya Uli Hoeneß yok mu Uli Hoeneß?
0: Evet.
1: Meşhur Bayern'in onursal
0: efsanesi.
1: Bu erken sakatlanıyor. Sakatlanınca o sene Amerika'ya gidiyor böyle. Amerika'da bir bakıyor. 1970'ler falan. Ve sakatlandığı dönemde Bayern'in sağlık kurulunu kuruyor adam. Yani sakatlığından dolayı 50 sene evvel. Adam gidiyor Amerika'ya bakıyor. Diyor ki ya burada formalar satılıyor bilmem ne, biz Bayern'e niye uygulamıyoruz bunu diyor. Sonra merchandising işini kuruyor. Şimdi mesela bunları bilen, inceleyen, yapabilecek insanları biliyor musunuz? Hayır.
0: Yok.
1: O zaman

0: Türkiye dışında seyreden kimse var mı?
1: Fenerbahçe Galatasaray maçlarını bile ben yurt dışından çok fazla izlendim.
0: Fenerbahçe Galatasaray maçını kaç kişi seyrediyor baktığın zaman? Dünya derbisi diyorsun.
1: Yok, dünyanın haberi yok.
0: Hadi El Clasico'yu geç. Bayern Dortmund maçını en az 200 milyon insan seyrediyor.
1: İzliyor, izliyor.
0: Yani sen, dolayısıyla adam çok veriyor. Peki alternatifi var mı beIN Spor'un?
1: Maalesef.
0: Yok.
1: Olanlar devre dışı.
0: Bizim grup girdi. Dedi ki biz alırız ama bazı şartlarla. Seçeriz maç dedi. Çünkü kurtarmıyor. Ben hep söylediğim bir şey var. Pastayı büyüt. Sen aynı pastanın içinde buradan farklı gelir elde etmeyi düşünüyorsun. Edemezsin kardeşim. Yani futbolcu maaşlarını konuşma bile zaten.
1: Anladım.
0: Yani 12 milyon bir stopere verir mi bir ülke ya? Ya bu ülkenin ne olacak yani? Allame-i Cihan olsa 12 milyon euro ya. Senelik. Net. Eline alıyor. Yani bu ülkeden işte kayıt 50 bin euro falan alıyormuş yurt dışında. Adamı şimdi direktör yapmışlar. 1,5 milyon euro veriyorlar. Yani sen içinde birleşemiyorsun ki. Şu en son biliyorsun Aykut Kocaman'la İsmail
1: onu soracaktım zaten. Buyurun.
0: Ha, adam 40 yıllık arkadaşını bırakmış. Telefonlarını açmamış. Evet. Aykut Kocaman söyledi işte.
1: Evet. Televizyondan öğrendi.
0: Birlik Aykut olamıyorsun ki. Sen günü kurtarıyorsun. Onun da ötekinin de ömrü bir sene. Max.
1: Doğru.
0: Maksimum. Doğru. Adam sene. Demiyor ki ya ben burada geleyim bir sistem kurayım. Ben gideyim devam etsin sistem. Ben onu kurmak istiyorum.
1: Ama günü kurtarma bizimkilerde. Bizimkilerde
0: yani
1: günü kurtarma.
0: Gideyim, Fatih Hoca geldi mesela diyelim. Atıyorum şimdi. Sallıyorum. Veya Sergen Beşiktaş'ta kaldığını düşün. Sergen gitsin. Sistem devam etsin. Bunu demek istiyorum. Sistemi oluştur. Sistemi bozdurma. Bak Galatasaray Kulübü Dursun Özbey'in ilk döneminde berbat bir mali tabloyla karşılaştı. Mustafa Zengiz seçildi. O zaman UEFA'dan gittiler, rica minnet uzattılar falan filan. Mali sistemini değiştirdi, son derece şeffaf hale getirdi. Florya ve Riva'nın imar durumlarını hallettiler. Şimdi Dursun Bey geldi, kaymağını yedi. O kadar da güzel yaptı işlerini, yanlış anlamayın. Yani dolayısıyla şimdi Dursun Bey de gitse o sistem bozulmaz. O sistemi kuran rahmetli Mustafa Cengiz de onun mali işlerine bakan arkadaşımız. Orada kurdular, burada ekmeğini yediler. Ben sistemi kurmayayım diyorsun. Aynı kafayla devam edeyim. Geleyim bu sene şampiyon olacağım. Söz. Nereye olacaksın abi? Ya diyelim ki Chelsea takımını getir. Fenerbahçe forması giydir. Garantisin var şampiyon olacağını?
1: Yok.
0: Evet tamam, başka bir şey daha söyleyeyim. Şampiyon olamazsan sana bir şey diyen var mı? Çekiyorsun gidiyorsun. Bu kadar basit.
1: Kulübü de borç batağına bırakıp giderken de kulübü borç batağına bırakıyorsun.
0: Ya onu hiç söylemiyorum zaten. Konuşulan rakamlar. Mesela ben bazı laflarım vardı. Çok da insanlar sevmeyebilir ama mesela Sayın Ali Koç Bey 80 milyon dolar hibe etmiş. Edecek kardeşim, 1 milyar dolar harcadı. Ortada ne var hiç? Çakılmış çivi yok ya. Hani dersek ki sportif başarım yok.
1: Tesisleşme anlamında diyorsun. Tesisleşme anlamında.
0: Aziz Bey'in futbol anlamında sportif değil demeyelim de futbol anlamında beklentinin altında kaldı. Tamam. Ama hiç olmazsa adamın koyduğu tesislere bak. Yani bugün her biri paraya çevrilecek durumda 4-5 tane projesi var adamın. Ya Süleyman abiden beri Beşiktaş'a çivi çakan var mı?
1: Yok. Evet. Onun bıraktığı eseri şu anda yemeye çalışıyorlar.
0: Şimdi Galatasaray'da yaşıyor ama Galatasaray'ın biliyorsun kendi stadının arkasında bir basketbol alanı yapıyor.
1: Gene bir alanda alacak. Genelde
0: sadece şey yok. Galatasaray'ın tesisleri yok. Arkada bir proje daha hazırlıyor. Değil mi yani? Seni doğru kuruyor.
1: Doğru.
0: Yani dolayısıyla sistemi kur, senden sonrası da aynı devam etsin.
1: Doğru.
0: Bunları ben uydurmuyorum. Bütün dünya böyle yapıyor, aklı başında. Ondan sonra gidiyor, başarılı oluyor tabii.
1: Kaya abi, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı sevgili Kaya?
0: Yok, çok teşekkür ediyorum. Belli ki çok izlenen bir programın devamlı reklam alıyorsun. Başarılarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür. Ama şunu da söyleyeyim Kaya abi. Kaya Çilingiroğlu'nu Radyo Spor'da görmek istiyoruz diyor insanlar. Program yapmasını istiyoruz diyorlar. Onu da söyleyeyim. Gelen mesajların büyük bir kısmı o yöndeydi. Çok keyif aldıklarını söylüyorlar. Hakikaten çok güzel destek verdiniz. Çok da keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim kardeşim. Bütün dinleyenlere saygılarımı, sevgilerimi ilet. Çalışanlarınıza ve
1: öğrencilerinize. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, attığımızda spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 800'ü geçtik arkadaşlar WhatsApp mesajlarda. Ama 3 aşağı 5 yukarı her şeyi sormaya çalıştığımı söyleyeyim. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Yayınımızda birazdan konuklarımız olacak. İlk konuğumuz aksilik olmazsa teknik direktör Mehmet Altıparmak olacak. Bunu belirtelim. Sonrasında yine hattımızda önemli konuklarımız olacak sevgili dinleyenler. Tüm takımların transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Transferi gerçekleşen oyuncular takımlarına katkı sağlar mı? Bunları da konuşacağız. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. İlerleyen bölümde Cem Kerpiççiler ve Hasan Yıldırım da bizlerle birlikte olacak. Bunun dışında birkaç bağlantı daha yapabiliriz. Bunun da altını çizelim. Bugün yayınımız saat 13'e kadar sürecek. Bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak olacak dedim. Bağlantı da sağlanıyor. Mehmet Hoca ile birlikte transfer gelişmelerini ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Milli takımımızın da gruplardaki son maçı yarın sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile. Ne yazık ki gol atma başarısı ve puan alma başarısını henüz gösteremedik. İki maçta da mağlup olduk. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 yenildik sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Mehmet Altıparmak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağlayın.
0: Hocam sizin adınıza geçtiğimiz sezon nasıl geçti? Ames Spor ve Sivas Spor'da sezonu tamamladınız.
1: Evet. Vallahi bizim geçen seneki özellikle sezon başında Amespor'la yaptığımız transferler ortada. Belki de kimsenin hayır mümkün değil gelmeyecek dediği birkaç oyuncu vardı. Bunlardan Jagna gibi, Diasaba gibi oyuncular. Bunlar da tabii ikili ilişkilerle konuşarak daha önce Jagna'nın Kasımpaşa'daki şeyini de bildiğimiz için güzel bir kadro oluşturduk. Hem genç oyuncular vardı, hem tecrübeli oyuncular vardı. Ve bunların ikisini birleştirerek çok iyi bir kadro oluşturuldu. Zaten şampiyonla oynayan bir kadro oldu. Ve sonucunda da belki biz başladık, devam ettik. Biz ayrıldığımızda da çok kötü bir sonuç yoktu ama farklı sebeplerden ayrılmak zorunda kaldık. Ama o takımın kadro itibarıyla, kadronun kurulumu, oyuncu itibarıyla şampiyon olacak bir kadro vardı zaten ve nihayetinde de şampiyonu. Biz tabii oradan ayrıldıktan sonra Sivas Spor'a gittik. Sivas Spor'da Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Gerçekten çok güzel günlerimiz geçti. Her şey, kadro kalitesi, belki hani şampiyon olacak bir kadro var mıydı? Gittiğimizde de yoktu. Normalde ortayla üst sıra arasında bir takım vardı. Belki 3-4 tane iyi oyuncu alınsaydı playoff'u yakalayabilecek bir kadro vardı. Ama tabii Sivasspor'un eski şeyleri yok. Özellikle parasal anlamda tabii biraz sıkıntılar vardı. Buna rağmen olan kadroyla iyi bir dönem geçirdik. Devralası Manay gibi bir oyuncu geldi. Eğer Manay baştan olsaydı çok daha farklı bir Sivasspor olabilirdi. Tabii bir oyuncu çok şeyi değiştiriyor. Özellikle Manay'ın orada olması ama tabii çok hazır gelmedi. Hazır gelmediği için de çok fazla değerlendirme şansımız olmadı. Sonrasında zaten biz ayrıldık. Ayrılma zorunda kaldık. Ayrıldıktan sonra da sezonu bitirdik. Sivasspor'da zaten kadro kalitesi devre arasında çok transfer yapılamadı. En fazla işte Mana ile birlikte bir oyuncu da alındı. Ve sezon öyle tamamlandı. Bizden sonra gelen hocalar aynı şekilde. Zaten orta sıralar belki playoff'u yakalama şansı olabilirdi. Genele baktığımız zaman çok iyi bir şey geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü kurduğumuz takımın şampiyon olması, diğer takımın da playoff'lara kadar yaklaşması bizim adımıza önemliydi. Ama tabii Türkiye'deki biliyorsun şeyleri, biz şampiyonluklara alışmışız. Her sene bir şampiyonluk geliyordu uzun süredir. Geçen sene bu şampiyonlukları yaşayamadık. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu yaşayacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak. Hocam hemen şunu sormak istiyorum size.
1: Tabii.
0: Mbaye Diagne, ben geçtiğimiz yıl sizi görevdeyken uzun süreli bir sözleşme yapıldığını biliyorum. Süper Lig'de düşünülerek. Doğru değil mi hocam?
1: Evet, doğru. 2 senelik gelmişti.
0: Evet. Çünkü taraftar zaten çok merak ediyor. Hatta geçen bana da yazdılar abi, devam edecek mi diye. Benim elde ettiğim bilgi devam edeceği yönünde. Hocam, oyuncuyu yakından tanıyorsunuz. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'in gol kralı oldu. Evet. Daha önce Neom takımında da Suudi Arabistan 2. Lig'inde de gol kralı olmuş.
1: Orada zaten şampiyon oldu. Takım lige çıktı. Oradan bize geldi.
0: Evet hocam. Hatta Neom'da bir proje takımı. Bunun da altını çizelim, Suudi Arabistan Pro Lig'inde. Orada takip edenler bilecektir. Suudi Arabistan'da ciddi yatırım yapılan bir kulüp. Şampiyonluk yaşadı. Ahmet Spor'a geldi. Ahmet Spor'da da ligin gol kralı oldu. Hocam, Süper Lig özelinde değerlendirdiğinizde o kadroya hangi isimler ön plana çıkabilir?
1: Kadroda mı?
0: Evet hocam.
1: Yani şimdi Ahmet Spor takımında, şampiyon olan takımda, zaten kadro kurulurken de, kadro olduğunda da mesela Erde Kardeşler bu ligde Süper Lig oynamış oyunculardan biri. Mehmet Yeşil keza aynı şekilde. Carney zaten bunların şeyini, Murat Uçar bu lig değil, Süper Lig oynamış ve her an bunu oynayabilecek oyunculardan biri. Bana göre orada en önemli oyunculardan biri Sinan Kurt. Sinan Kurt da Türkiye'de yerine gelememiş oyunculardan biridir. Çok iyi bir 6-8 ikisini birden oynayabilen oyuncu özellikleri, çok iyi oyunculardan biri. Emrah Baş'tan zaten Süper Lig'den geldi. Oralarda oynamış. Tabii bunlar yavaş yavaş yaş itibariyle belki şey olur ama mesela Diasaba gibi bir oyuncu var orada. Bana göre her ligde çok rahat oynayabilecek oyunculardan biri. Morena aynı şekilde Süper Lig'de oynayabilecek oyuncu. Cagne var. Orada Afene Cihan diye bir genç bir oyuncu getirdik biz İtalya'dan. Onun çok patlama yapabileceğini düşünüyorum. Dimitrov daha önce oynamış. Hasani'yi aldılar. Hasani iyi oyunculardan biri. Yani o takımda bir 7-8 tane böyle çok kaliteli, hani üst tarafta sırıtmayacak oyuncu var diye düşünüyorum ben.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, şimdi çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından tabii devam ki edelim.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak. Gündemi değerlendiriyoruz. Hocam, Mbaye Jagne'nin performansını değerlendirdiniz. Sinan Kurt da orada. Sizin döneminizde gelen oyuncular.
1: Ya bana göre Sinan Kurt hani çok takımda çok işler yaptı gerçekten.
0: Evet. Hocam, Galatasaray dönemi de var diye biliyorum. Hafızam beni yanıltmaz. Galatasaray'da da kısa bir dönem oynadı Sinan Kurt.
1: Evet, yani ilk şeylerde tabii onun en büyük şeyi, yoksa Galatasaray'da şey yok da Ankara Spor'da Galatasaray değil ama Adana Demir Spor'da müthiş işler yaptı. Adana Demir Spor sürecinde gerçekten müthiş oynadı. Sonra Eyüp'e geçti, Eyüp'te müthiş oynadı. Şimdi Sakarya, Ahmet, yani hep bir yükselişi vardı. Bana göre hani Süper Lig'de olması gereken oyunculardan biri olması lazımdı ama...
0: Hocam ilk defa yanıldım, Galatasaray yok hocam.
1: Yok Galatasaray yok. Onu biliyorum.
0: Galatasaray'a ben. İsmi bir dönem
1: bayanıydı. Yurt dışından geldiydi. Yurt dışından, evet. Oberhausen'den Ankara Spor'a geldiydi. Oradan da devam etti.
0: Evet hocam, yani...
1: Sonrası Adana Demir, işte Eyüp, Sakarya ve Ahmet. Yani ve her gittiği takımda da hemen hemen çoğunda oynadı. Çok iyi bir istikrarı vardı. Gol olarak, şey olarak belki, çünkü oynadığı mevki itibariyle yoktu ama Adana Demir Spor'da bir sezonunda iyi işler yaptı. Yani bana göre Süper Lig'de devamlılığı olması gereken oyunculardan biriydi. 4-5 sene önceki Adana Demirspor'un iyi zamanında çok da iyi maçları vardı o sene. Ve Adana Demirspor'da çok da iyi oynamıştı ama tabii hani özellikle hem koşan, hem mücadele eden, hem de top kullanan orta saha olması benim için çok önemli bir teknik direktör için. O yönden ben Sinan Kurt'un Süper Lig'de her zaman olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, yani normalde hocam, yani bu konuda hafızam iyidir ama Sinan Kurt'un ifade ettiğiniz gibi Galatasaray yok. Evet. Ayrıca bir dipnot, İlkay Gündoğan'la da yakın arkadaşlar diye biliyorum.
1: Evet, evet.
0: Kardeş ilişkilerinin evet. olduğunu biliyorum.
1: Aynen öyle. Bir de karakter olarak da çok düzgün, tertemiz bir çocuk zaten.
0: Hocam, transfer gelişmeleri devam ediyor. Piyasada yalnız inanılmaz bir durgunluk var.
1: Ya şu anda herkes bence Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası çok belirleyici olacak. Ondan dolayı şu anda herkes Dünya Kupası'nın bitimini bekliyor. Çünkü oyuncuların çoğu orada, herkes orada, belki yöneticiler orada. Ondan dolayı kimse açıkçası daha şu ana kadar çok fazla hareket yapan bir takım yok. Çünkü belki o takımlar oyuncularını çok önceden belirlediler, transfer çalışmalarına başlıyorlar ama işte Dünya Kupası'nda olması, oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi, orada gösterecekleri her şey bunları etkileyecek. Zaten 32 turu başladıktan sonra, bu turdan sonra takımlar artık yavaş yavaş şeye başlayacak zaten. Elenen dönecek, elenen, çünkü artık çok kısa süre sonra ligler başlayacak. Bütün dünyada tekrar başlayacak. Oyuncuların belki çok fazla dinlenme şansları da olmayacak ama ve ben transferinde işte bu 32 maçlarından sonra hızlanacağını düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak sohbetimiz sürüyor. Hocam, milli takımımızla ilgili değerlendirmeniz nedir? Vincenzo Montella'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Devam edeceğim şeklinde açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri maçında olası kötü bir sonuçta, olası farklı bir mağlubiyetimizde bir değişim yaşanır mı, yoksa bu karar devam eder mi?
1: Ya bence hani bu tabii federasyonun kendi alacağı bir karar. Çünkü çok özellikler, hiç kimse zaten ülkede bir şey sorulmadığı için, yani hem yönetici bazında hem hoca bazında ben şu andaki görünüş itibariyle, tabii ki Amerika maçı belki çok önemli şu anda, Amerika maçı, ama ben Amerika maçının hani kazanılması veya kaybedilmesinin çok şey olacağını düşünmüyorum. Federasyon başkanının da Montella'ya devam edeceğini düşünüyorum. Federasyon başkanı çünkü bu konularda biraz şey, bir de ulus olarak herkes, inanılmaz derecede milli takımı eleştiriyor, federasyonu eleştiriyor. Herkes eleştirildiği bir ortamda kendisi de çıktı zaten, hem takıma sahip çıktı hem hocaya sahip çıktı. Onun için ben hani Montella'nın değişeceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Montella'nın değişmesi için bence federasyon değişirse o zaman komple her şey değişebilir. Ama ben Amerika maçı Türkiye için ne olur, sonucu ne olur onu bilmiyoruz ama ben oradaki sonucun çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Zaten bizim için formalite maçı ama oyuncular için de son maç olduğu için zaten Amerika'da bunu çıkmayı garantilemiş. Tabii ki kendi sahası ve seyircisi önünde çok fazla baskılı ve kazanmak için oynayacaktır ama bizim oyuncularımızın da bir duruş sergileceğini düşünüyorum bu maçta.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mehmet Altıparmak, sohbetimiz sürüyor. Mehmet Hocam, milli takımımız, yani biz genellikle Radyo Spor'daki programımızda oyunsal anlamda çözümde sıkıntı yaşadığını konuştuk milli takımımızın. B ve C planlarına sadık kalmadığını ifade ettik. Siz de bir teknik direktör gözüyle değerlendirdiğinizde eksikler nelerdi? Bundan ya şimdi sonra neleri doğru yapmamız gerekiyor hocam? Çünkü milli takımın başında bir teknik direktör var ama milli şuurumuz çok çok yüksek, milli duygularımız çok çok fazla. Milli takımımızın galibiyeti bütün ülkemizi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı sevindiriyor. Mağlubiyeti, beraberliği ise çok çok üzüyor. Mesela üzülüyoruz. Hafta sonumuz adeta zehir olarak geçti hocam. Dünya Kupası'ndan artık bir keyif almıyoruz.
1: Ya şimdi biz ülke olarak her şeyi sevincimizde, üzüntümüzde çok fazla ve çok önde yaşayan insanlarız.
0: Evet.
1: Milli takım olduğu zaman da hepimiz için her şey biter. Bütün görüşler, bütün taraftarlıklar, bütün takım tuttuğunuz takımlar biter. Ve tek şeyde birleşen ender nadir ülkelerden biriyiz diyebilirim.
0: Evet.
1: Milli takım, milli duygular olduğu zaman. Tabii Dünya Kupası'na çok uzun süre sonra gitmemiz bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Açıkçası şöyle bir şey oldu, görüntü olarak da oldu. Bu bizi biraz da çok fazla işte ya Dünya Kupası'nı alır mıyız gibi söylemlerimiz oldu üst taraflardan. Bakanlarımız, yöneticilerimiz, şeylerimiz, yani ayağımız biraz yere basmadı diyebilirim. Bizim iyi bir takımımız var. Gerçekten iyi bir takımımız var. Ama hazırlık dönemini iyi geçiremediğin zaman ya da mental ve kafa olarak Dünya Kupası'na iyi hazırlamadığın zaman istediğiniz kadar iyi oyuncularınız olsun. Yani bu çok farklı bir turnuva, çok farklı bir şey. Oyuncuların kulüplerdeki performansları, şeyleri, her şeyi orada farklılaşıyor. Seneyi kötü geçiren bir oyuncu orada çok iyi işler yapabiliyor. Ama milli takım farklı. Orada takım oyunu oynamak çok önemli. Ve Dünya Kupası'nda özellikle bu ilk turlarda çoğu takım ilk maçlarını kaybetmemek çok önemli. Kaybettiğiniz zaman zaten psikolojik olarak çok etkileniyorsunuz. Bizim de en büyük sıkıntımız bana göre 2-3 tane oyuncumuzun sakat olması. Hazırlık maçları dahil bu maçlarda hiçbir türlü milli takımda oynamaması ve ilk maçta bu sakat oyuncuların sahada olması bence bizi çok etkiledi. Rakibimizin ne oynayacağını biliyoruz, okey. Ama biz kendimiz ne oynayacağımızı bir türlü çözemedik. Yani biz rakibin nasıl oynayacağını biliyoruz, kapanacağız ya, ama biz onu açmak için veya onun için ne yapmamız lazım, bununla alakalı şeylerde bana göre çok eksik kaldık. Kapanan takımlara tamam şut atılır attık ama yani ortalar çok orta yaptık ama bu ortalar için bir kafa topu olan iyi bir santrforunuzun olması lazım veya kafa vurabilen. Biz belki bu zamana kadar oynadığımız, özellikle çok kritik maçlarda oynadığımız o bekleyip oyun ve hızlı hücumu biz tam tersini bize oynadılar. Arka tarafta ağır adamlarınız olduğu zaman bu oyunu oynamak çok zor. Biz de ne yazık ki bunun sıkıntısını yaşadık. Belki maçlara baktığımızda kalemize 3 kere geldiler, 4 kere geldiler. Biz 3'ünü gol yedik zaten. Ama benim en büyük tespitim, biz kafa olarak, mental olarak Dünya Kupası'na iyi hazırlayamamışız kendimiz.
0: Yani bir de hocam oyunsal anlamda da 4-6-0, buna 4-3-3 diyebiliriz.
1: Evet.
0: 4-2-3-1 de diyebiliriz. Kerem Aktürkoğlu çünkü kanat pozisyonunda oynamadı. Direkt net ortada evet, oynadı. Hücumun
1: direkt... Spor oynadı.
0: Evet.
1: Ya biz tabii bazı şeyler şimdi sonuçlar da kötü olduğu zaman bu tür şeyler ortaya çıkıyor tabii ki. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri bizim ikinci, üçüncü alternatifli oyunumuzun olmamasıydı.
0: Evet.
1: Yani biz belki tamam hızlı hücumu okey her şeyi yapıyoruz. Bazen işte Deniz Gül'le oynamayı da öğrenmeliydik, bilmeliydik veya bunu yapabilmeliydik. Çünkü bir tane pivot santrforla şimdi bütün takımlara baktığınız zaman iyi giden takımların çoğunda bir tane pivot santrfor var. Ha, bizim oyun sistemimizde bu yok mu? Yok. O zaman ona göre oynayalım. Yani oyun sistemimiz ne? Çabuk oyuncular, hızlı oyuncular, top bizde zaten çok iyi oyuncularımız var. Orta sahada o topu defansın arasına sokabilecek işte Arda gibi, Orkun gibi, Hakan gibi, aralara çok iyi, Salih gibi çok iyi toplar atabilecek oyuncularımız var zaten. O zaman biz bu tür bir oyun sistemini benimsemeliydik. Çünkü biz eğer çok ön tarafta oynarsak arka tarafta yani bizim stoperlerimizin baktığımız zaman Melih Demirel, ondan sonra Samet Akaydın, Çağlar Söncü, Abdülkerim Bardakçı, tandem oynayan oyuncularımızın yani bir Ozan Kabak biraz çabuk, onun dışındaki oyuncular oyunu oynamaya müsait oyuncular değil. Ama biz ısrar ettik bu oyunda çünkü rakiplerimiz bizi bu oyuna yönelttiler. Rakipler hep çekildiler, topu bize verdiler, beklediler. Çünkü bizim gerçekten çok kaliteli oyuncularımız var. Yani bu işi çözebilecek. Ama o kadar iyi defans, artık dünyada bütün takımlar, ben Haiti'yi de seyrediyorum, defans yapıyor. Yeni Zelanda'yı da seyrediyorum, çok iyi defans yapıyor. İşte Ghana takımı inanılmaz defans yapıyor. Yeşil Burun diye bir takım, yerini belki kimse bilmez. İnanılmaz puanlar alıyor. Yani müthiş defans yaptı. Yani şimdi ya herkes defans yapmayı öğrendi. Ve biz ne yazık ki bu tuzağa düştük. Biz bu defansı nasıl açacağımızı, bununla alakalı bir oyun şeklini tabii çalışılmadı, gelinmedi. Çünkü biz bu zamana kadar oynadığımız çoğu maçta hep hızlı hücum, çabuk hücum, orta sahada iyi pas yapıp aralara bıraktığımız toplarla buralara geldik. Ama Dünya Kupası'nda tamamen tersi bir oyun oynandı. Çünkü siz nasıl analiz yapıyorsanız rakipler de size analiz yapıyor. Ve bana göre bizim ayarımızda olmayan bir Avustralya, ayarımızda olmayan Paraguay'a ve yenildik. Bence bunlar çok konuşulması gereken şeyler. İşte milli takımı o alınmalıydı, bu alınmalıydı, o gelseydi, bu gelseydi. Ya bunlar her zaman tartışılacak. Sonuçlar kötü olduğunda oyuncu performansları her zaman ortaya çıkacak. Bunlar çok doğal şeyler. Ama bir gerçek var. Türk futbolu şu anda Dünya Kupası'nda sınıfta kaldı.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mehmet Altıparmak. Mehmet hocam, Sakarya Spor'la bir görüşmeniz oldu. Sakarya Spor'da da yaşanan gelişmeler var. Son durum nedir hocam? Anlaştınız mı?
1: Yok, şu anda herhangi bir anlaşmamız. Daha önceden Enes Başkan'la görüşmüştük ama bu bayağı bir zaman oldu. Ve Sakaryaspor kendi iç karışıklığı, bir yönetim belirlenemedi. 3-4 tane yönetici, yönetime aday çıktı falan. Şu son zamanda da herhalde Enes Başkan'a kaldı. Bir kongre yapılması lazım. Kongre yapıldıktan sonra bilmiyorum onlardan talep gelir mi gelmez mi, onu da çok şey yapmıyoruz çünkü şu anda bir belirsizlik var, Sakaryaspor'da da var ama daha önce konuşmuştuk, o zaman herhangi bir sıkıntı yoktu. Bizim istediğimiz, onlara ilettiğimiz yapması gereken şeyler var. Onlar da kendi işlerini hallettikten sonra herhalde bir görüşme yaparız, olumlu olumsuz ondan sonrasına bakacağız ama daha önce bir görüşmemiz oldu. Ve bizim de işte şampiyonluk için, çünkü Sakaryaspor Bu liglerin takımı değil. Sakaryaspor'un ligi olmaz. Her ligde şampiyonluğu oynayan bir takım olması lazım. Biz de bunun için gerekli şeyleri söyledik. Bakalım, herhalde hafta sonunda bir kongre olacak. Kongre sürecinden sonra da her şey daha da netleşecek.
0: Hocam, çok teşekkür ederim. Sizin hakkınızda da hayırlısı olsun. Sakaryaspor için de aynı duyguları paylaşıyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun diyelim. Sakaryaspor dışında var mı gelen teklif?
1: Ya oluyor teklifler ama hani buradan şu bu demeyelim. 5-6 yerden oldu ama bizim de birkaç şeylerimiz var. İstediğimiz şeyler var. Onlar olduğu zaman bir takımla inşallah başlayacağız diye düşünüyoruz.
0: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun.
0: Mutlu günlerdim. Hoşçakalın hocam. Sağ olun.
1: Sağ ol. Kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Mehmet Altıparmak'tı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde Fenerbahçe'yi yakından takip eden Cem Kerpiççiler var. Cem abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Salim. Umarım sen de iyisindir.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Cem abi. Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini yakından takip ediyorsun. Öncelikle düne dönelim. Dün Aykut Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu açıklamalarla ilgili düşüncelerin nelerdir? Aykut Hoca yazılı bir basın açıklaması yaptı.
1: Kıymetli Salim, ben Aykut Kocaman Hoca'ya haksızlık edildiğini düşünen taraftayım çok net olarak. Siz evet. İki ay boyunca neredeyse Aykut Hoca ile bir projenin içerisine giriyorsunuz. Ve sonra 17 Haziran'da bir operasyonla Aykut Hoca'ya nezaketen haber bile vermeden rotanızı İsmail Kartal'a çeviriyorsunuz. Evet, bir yolculuk başlamış olabilir, orada bir takım problemler yaşanmış olabilir ama ben nezaketen Aykut Hoca'ya bunun bildirilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Bence hiç doğru bir organizasyon olmadı. Ayrıca bir organizasyonu Aykut Hoca üzerine kurun, daha sonra İsmail Kartal Hoca ile bu organizasyon üzerinden devam etmenin de ne kadar doğru olduğunu ilerleyen süreçte öğreneceğiz.
0: Bu arada Göztepe'yi yakından takip eden arkadaşımız, zaman zaman da yayın alırım, Orçun Akten. Dün Orçun abiyle konuşmuştum. Normal şartlarda bugün yayınımızda olacaktı. Yarın kendisi yayınımızda olacak. Haberini de yaptı. Fenerbahçe İsmail Kartal Hoca'dan önce Göztepe'nin teknik direktörü Stoylov'un da şartlarını sormuş. Stoylov hakkında bilgi almış. Bu konuyla ilgili yorumun ne olur?
1: Bu da çok ilginç bir gelişme.
0: Yani
1: ben de
0: Stoylov hocam bir sistem hocası. Göztepe'nin oyun sistemini düşünelim. Üçlü oynuyorlar. Top rakipteyken beşli bir savunma anlayışı. Stoylov hoca, ben hatırlamıyorum ama yani yaş itibariyle hatırlamıyorum, Fenerbahçe'de de oynamıştı futbolcu.
1: Oynadı. Benim yaşım yetiyor diye hatırlıyorum. Fakat senin söylediğin çok kıymetli Salim bana. Şimdi bir metot teknik direktörüne gidiyorsunuz. Stoylov'a gidiyorsunuz. Aykut Kocaman hocadan sonra. Sonra Stoylov olmayınca bu sefer İsmail Kartal'a yöneliyorsunuz. Evet. Bence bu organizasyonda bir problem var. Yani birbirine benzemez teknik direktör modelleri. İsmail evet. Kartal'la Stoylov.
0: Bu iki arası evet. Aykut Hoca da yine aynı şekilde. Var. Üç teknik direktör birbirinden çok farklı.
1: Şimdi genel olarak ben organizasyonda bir arıza, bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani siz yola çıktığınız süreçte neredeyse iki ay boyunca bazı çalışmalar yürütüyorsunuz. Transfer çalışmaları bunun üzerinden yürütüyorsunuz. Sonuçta Girasi ile Aykut Kocaman Hoca'nın yarım saat konuştuğu şeklinde çok fazla haber okuduk. Evet. Bütün bunların üzerinden rotayı çevirdiniz. Fenerbahçe'nin şimdi sadeleşme sorunu var. Sadece şu anda kampta 30 tane oyuncusu var. Sonradan geleceklerle bu rakam 41'e 42'ye ulaşıyor. Fenerbahçe'nin transferden önce zaten bu sadeleşmeyi çok doğru yapabilmesi gerekiyor. Tabii ki ya, bu umutsuz cümleler kuruyorum ben kendi penceremden ama tabii ki bu İsmail Kartal Hoca'nın gelecekte başarılı olma ihtimalini yok saydığım anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını çok düşürdüğüm anlamına gelmiyor. Fakat ortada bir realite var. Bu somut koşulları da tartışmamız gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım Bey ve yönetimin göreve geldiğinde tüm Fenerbahçe camiasının, hatta futbol kamuoyunun sürprizlere hazır olması gerektiğini düşünen taraftaydım. Beni yanıltmadı Aziz Bey. Yani bir takım kişiler şu tezi ileri sürdü: Aziz Bey çok değişti. Aziz Bey artık oyuna farklı bakıyor. Ben 20 yıllık başkanlık döneminde de Aziz Bey'i çok yakından takip ettim. Evet. Bence Aziz Bey değişmedi.
0: Uzun yıllar.
1: Bir kere bunu tartışmak gerekiyor.
0: Yani gazetede çalıştığınız dönemde yakından takip ettiniz Fenerbahçe'yi. Peki yaşanan süreçte yol haritası ne olmalı? Transfer noktasında da birazdan transfer ateşindeyiz. Transfer bilgilerini de paylaşacağım.
1: Tabii.
0: Bu noktada Grassi isminden bahsettim. Greenwood ismi bahsediliyor. Greenwood'la ilgili zaten en ciddi teklifi, en yüksek teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı konuşuluyor. Greenwood mesela, bu noktada Roma'nın da bir isteği var Greenwood için. Grassi ismi konuşuldu ama şu an gündemde değil. Grimaldo Fenerbahçe ile ismi anıldı. İlk kez bunun haberini de yapmıştık. Fakat Grimaldo noktasında da oyuncu Atletico Madrid'e gitti. Bizim ülkemizi tercih ederken oyuncular B planı ve C planı olabiliyoruz. La Liga gibi, Serie A gibi, Fransa Lig 1 gibi, İngiltere Premier Ligi gibi ligler olduğunda biz ne yazık ki burada geri plandayız. Neler söylersin? Kıymetli, Vedat Muriç şu ana kadar yapılan tek transfer.
1: Kıymetli Salim Manav, transfer dönemi geldiğinde benim rehberim sensin. Bu konuda uzman olan kişi sensin çok net olarak. Ben kendi penceremden şunu söyleyeyim. Greenwood son 2 senede 64 gole katkısı var. Net olduğunu altını çizelim. Bunların evet. 48'i gol, 16'sı asist. Ve bunları evet. Lig 1'de yapıyor Marsilya formasıyla. Şimdi Dünya Kupası'ndan Greenwood'a bağlayacağım. Dünya Kupası'nda şu ana kadar bence iz bırakan konu şu. 5-4-1 türevi derinde kalabalık savunma yapan, iki bloğunu yan yana tutan, derinde savunan takımların karşısında Fransa'nın da İngiltere'nin de İspanya'nın da zorlandığını görüyoruz. Evet. Bizim buradaki kulüplerimiz buradan bir kopya çekecekler. Çünkü Fenerbahçe kapalı savunmalara karşı oynayacak. Genelde Fenerbahçe 5-6 maç dışında hep kapalı savunmalara karşı. Burada o kapalı savunmaları kıracak bir balyoz gerekiyor. Burada da bir kanat oyuncusu gerekiyor. O delici kanat oyuncusu bence Greenwood çok net olabilir. Ama şu şerhi de koyayım. Oyuncunun geçmiş dönemlerde yaşanan sağ dışı bazı problemleri var. Evet. Onlar gündeme gelir mi? Sonuçta o bölümü de iyi tartışmak gerekiyor. Ben sağ içi bölümünü anlattım. Sağ içinde bence çok önemli bir oyuncu gelirse Fenerbahçe kanatlarda bence sorun yaşamaz. Çünkü o kapalı savunmayı Fenerbahçe açamadı cümlesini tedavülden kaldırır. Ben Grubit'e o açıdan böyle yaklaşıyorum. Ama Fenerbahçe'nin mutlaka bir sol stoper alması gerekiyor. Bana göre bu isim de Sarı olmamalı. Mesela Sarı tartışabiliriz. Bence
0: mesela Sarı'la ilgili de ben hemen bilgileri verelim. 5 milyon euro yıllık ücret, 2 milyon euro imza parası. Oyuncu Lens kulübünde oynadı. Şu anda serbest statüde. Serbest statüde olduğu için, herhangi bir bonservis miktarı olmadığı için, oyuncular bonservisi elindeyken, tabiri yerindeyse, imza parası ücreti talep ediyor kulüplerden. Gideceği takımlardan. Bu da gayet normal. Fiyat ve fayda anlamında Sarş neden olmaz? Ve Ake var listede. Ake ve Sarş şu anda.
1: Nathan Ake hiç olmaz. Nathan Ake çok sık sakatlanıyor. Onu çok net söyleyelim. Şimdi Sar da niye olmaz? Aslında üçlünün stoperinde. Sar evet üçlü oynarken bence gayet verimli.
0: Sol stoperde
1: evet.
0: Değerlendirilebilir.
1: Ama Fenerbahçe'de dörtlüde oynarken aynı verimi verebilecek mi? Topla çıkması iyi ama bana kalırsa zaman zaman ağır kaldığı pozisyonlar var.
0: Ağır kaldığı pozisyonlarda da agresif hareketler yapabiliyor stoperler. Yani bu hamle stoperi dediğimiz oyuncularda direkt sert faullerle ve kırmızı kartlarla cezalandırılabiliyor. Sert faullerle ilişkisinde.
1: %100 bizi dinleyenlere çok net örnek verelim. Bologna'dan Lukumi tercihi bence Sar'dan çok daha doğru bir tercih olur. Sadece Lukumi demeyelim. Mesela kim söyleyebiliriz? Kim Mijie çok konuşuluyor. Evet, evet ben geçen Güney Kore maçını seyrettim. Patrick Schick'ten inanılmaz mesela ilk maçta. Müthiş bir müdahale etmişti. Halen duvar gibi. Ama sadece bu isimler de değil. Mesela Çekya'nın sol stoperi var mesela. Çok uzun boylu Kleici. Beşiktaş ilgileniyor. Bence Fenerbahçe için de bu isim çok doğru bir isim olabilir. Ama ben sadece soru işaretlerim var. Onu çok net söyleyeyim. Yani üçlüde stoper oynamakla dörtlüde stoper oynamak arasında bayağı farklar var. Fenerbahçe'nin oraya bence Milan Škriniar'la o uyumu sağlayacak, takımı öne çıkarabilecek, takım boyunu kısaltacak, çok rahat geri dönüşleri yapabilecek, hızlı, agresif bir isme gitmesi gerekiyor.
0: Bilgileri aktaralım. Cem abi, Mert Hakan Yandaş konusu var. Mert Hakan Yandaş şu anda Fenerbahçe ile birlikte sağlık kontrolünden geçti. Kamp kadrosunda yer alıyor. Ve en çok merak edilen konulardan birisi Mert Hakan Yandaş'ın devam edip etmeyeceği ve bununla birlikte İsmail Hoca döndü. İsmail Hoca ile birlikte kariyerinde zirve yaşayan İrfan Can Kahveci tekrardan eski günlerine dönebilir mi? Kasımpaşa'daki maçlarını da birlikte takip ettik. Neler söylersin?
1: Bir kere Mert Hakan benim her zaman beğendiğim bir oyuncu olmuştur saha içerisinde kaldığı süreçte. Gerçekten bence çok iyi bir 8 numara. İyi bir pasör. Şutları çok bence tehlike yaratacak cinsten. Evet. Tabii ki süreçte İsmail Kartal Hoca'nın onu kampa götürmesi bile kıymetli. İrfan Can Kahveci benim beğendiğim bir oyuncu. Eğer İsmail Kartal'la birlikte ben yeni sezonda şans bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü 4-2-3-1'de kanatlardan bir tanesi, en az bir tanesi hazırlayıcı pozisyonda olmalı. İrfan Can Kahveci mutlaka süre alır. Ben tabii ki ilk 11 mi dersen orada şüphelerim var ama sonradan girdiğinde 60'larda 70'lerde bence Fenerbahçe'de iş yapabilecek nitelikte bir isim. Fenerbahçe çift idman yapıyor. Ben sabah saatlerindeki idmanı izleme fırsatı buldum. Takip etme fırsatı buldum. Oyuncuların bence hal, davranışları, İsmail Kartal ilk günden itibaren hepsiyle birebir iletişime geçmiş. İsmail Hoca'nın en önemli özelliği bir kere çok çalışkan ve birebir iletişim kuruyor.
0: Evet, hep mesela Duşan Tadiçli olan diyaloğu hala hafızalarda.
1: %100 çok önemli. Hemen Osayi'yi ekleyelim. Mesela evet. Osayi'nin sakat olduğu bir maçta ona diyor ki hani oynamak zorundasın. Çünkü benim senden isteğim bu. Daha önce onun için bir tırnak içinde iyilik yaptığı için, oyuncunun kalbine girdiği, gönlüne girdiği için harika bir Galatasaray maçı çıkartıyor mesela Osayi. İsmail Hoca'nın insani özellikleri çok yüksek. Ben son dönemde de artık bu 4. İsmail Kartal döneminde daha güçlü bir şekilde iletişim anlamında da kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bir eleştirimi de şöyle yapayım.
0: Tabii
1: dünyada oyun duran top üzerinden gidiyor. Elit liglerde atılan 4 golden biri duran toptan geliyor. Fenerbahçe'nin ben şimdi antrenör kadrosuna bakıyorum. Uzman bir duran top antrenör var mıdır sorusu benim kafamın içinde halen dönüp dolaşıyor. Çünkü uzman duran top antrenörü kimdir? Mesela Nicolas Jover'dir, Bernardo Cueva'dır. Bunlar çok önemli isimler. Hani ona yönelik bir çalışma var mı? Dünyada mesela Liverpool'da Klopp geldiğinde ilk işi mesela uzun taç teknik direktörü, uzun taç antrenörü getirmek olmuştu. Acaba dünyada futbolun gittiği dinamiğe ne kadar İsmail Kartal ve ekibi takip ediyor? Bütün bunları o uzun lig maratonunda göreceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Cem Kerpiççiler. Cem abi, dinleyenlerimizden gelen soru var. Bir dinleyenimiz yazmış. Ghana'da 10 numara Asante diye bir topçu var. İlk maçta oynadı. Çok iyi topçu bence. İzleme imkanı buldun mu?
1: Ya Ghana'yı seyrettim ama benim o kadar dikkatimi çeken bir oyuncu olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben takım oyunlarında özellikle oyuncuların bir maçlık performanslarına da bakmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin ben hep söylüyorum, İsmail Kartal'la birlikte yıldız oyuncudan çok bir takım oyunu, bir inşa sürecine doğru gidileceğini görüyorum. Net olarak söyleyelim, sahada küçük üçgenler göreceğiz. Bugünkü çalışmayı da biraz izleme fırsatı buldum. Fenerbahçe geçmiş dönemdeki o bize izlettiği o üçgenleri İsmail Kartal'la birlikte yeniden kurma derdine düşmüş sevgili Salim Manol.
0: Peki Cem abi, Greenwood'dan bahsettik. Greenwood için masadaki en güçlü adaylardan birisi de Roma. Bunun da altını çizelim. Zaten Gasperini'nin istediğini biliyoruz. Roma'da da şu anda işler ağır ilerliyor. Bunun sebebi ise Roma'daki, ben Roma'ya yakın bir menajerle görüşmüştüm. Roma kulübüne yakın bir menajerle görüştüğümde direkt şunu söyledi. Roma'da işler ağır ilerliyor. Sebebi ise Roma'daki yöneticilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nı takip etmeleri dedi. Ve orada da bir değişim yaşandı. Hatırlarsın, Roma son 2 sezondur kötü durumlar yaşadı. Kötü durumlar yaşadığı için Roma'da sportif direktör ayrıldı. Yerine yeni sportif direktör geldi. Orada da ciddi bir değişim var. Gasperini'nin istediğini biliyoruz. Bunun da altını çizelim. Ve bir soru var Cem abi sana. Pierre Van Hooijdonk'tan İyi duran top antrenör olmaz mı? Antalya'dan Ergün Bey yazmış. Cem abiye sorar mısın diyor. Cem Bey'e sorar mısın demiş.
1: Selamlar dinleyicimize.
0: Bu arada şunu söyleyebilir miyim Cem abi?
1: Müthiş kritikleri izliyoruz tabii. Evet. Hep hatırlıyoruz. Tabii.
0: Cem abi, yani biraz konudan bağımsız ama muhtemelen Z kuşağı bilmiyor olabilir ama futbol severlerin büyük bir bölümü hatırlayacaktır. Özellikle de yaş baremi 30 ile 50 arasında olanlar. Ankara Gücü'nde Yılmaz Özlem vardı. Adana Demirspor, Ankara Gücü, Adana Spor gibi kulüplerde oynadı, Buca Spor'da.
1: Buca Spor'da.
0: Benim Türkiye'de gördüğüm frikik atışlarında usta isimlerden birisiydi. Biraz da hafızamızı tazeledik. İnanılmaz frikik golleri vardı. En son bölgesel amatör ligde bir takımda hocalık yapıyordu Yılmaz Hoca, Yılmaz Özlem Hoca. Aslında duran top antrenörü demişken olabilir yani frikik anlamında.
1: Salim, bu detaylara hakimsin.
0: Hatırladın değil mi Yılmaz Özlem yani?
1: Tebrik ederim seni. Önemli. Bu detaylara hakim olman bence çok kıymetli. İzleyicimizin söyledikleri de bence çok değerli.
0: German Manoidon dedi, direkt hafızamızı tazeledi.
1: Tazeledik. Manoidon inanılmaz bir frikikçiydi. Zaman zaman hep kendi arkadaşlarını da ön tarafa koyardı, rakip baraj yapmazsa. Böyle çok güzel golleri vardır. Olabilir. Neden olmasın? Şöyle bir bilgi verelim. Dirk Kuyt ekibe katıldı Fenerbahçe'de. Evet. Şu büyük ihtimalle olacak. Fenerbahçe'nin ön alan presini kurgulayan isimlerden biri de Dirk Kuyt olacak. Yani Dirk Kuyt'ın İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı. Saha içerisinde özellikle enerjik olarak o ön alan presini nasıl yaptığını hatırlıyoruz. Burada da takımın ön alan pres kurgusunu orada yaratacak isim Dirk Kuyt olacak İsmail Kartal'la birlikte.
0: Cem abi çok teşekkür ederim. Değerli bilgilerini paylaştın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cem Kerpiççilerdi. Dinleyenimizden gelen soru da güzeldi. Hafızamızı tazeledik bizler de. Pierre Van Hooijdonk ismi geldi Antalya'dan Ergün Bey'den. Birçok gelen soru var. Bunları da yanıtlamaya gayret göstereceğim. Selamlarını gönderen dinleyenlerimiz var. Hüseyin Mecit, Derfin Yunustane başta olmak üzere hepsine ve tüm dinleyenlerimize selamlarımı iletiyorum. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından Konya Spor'u yakından takip eden Hasan Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Konya Spor'daki iç ve dış transferi konuşacağız. Kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Hasan Yıldırım olacak. Hasan Yıldırım'la birlikte Konyaspor'u konuşacağız. Şimdi bağlantı sağlandı. Hasan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar diliyorum sana.
0: Teşekkür ederim. Hasan, Adil Demirbağ konusunda ben de sen de haberlerimizi yapmıştık. Konyaspor'un bonservis beklentisi 3 milyon euro ve kullanabileceği artı oyuncu talebi Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor. Adil hakkında Konyasporlu yetkililerden bilgi aldı. Durumunu sordu, şartlarını sordu diyelim. Durumunu sordu deyince direkt sosyal medyada şaka konusu olabiliyor.
1: Nasılsın, iyi misin diye sordu.
0: Nasılsın, iyi misin diye sordu. Yani durumunu sordu derken mali şartlarını sordu demek daha güzel oluyor. Ne dersin yani bu transferle ilgili, hangi takıma daha yakın görüyorsun? Yorumun nedir?
1: Vallahi Salim, şunu söyleyeyim. Yorumdan önce Adil'in karakterli bir oyuncu olduğunu sen kendin biliyorsun zaten. Adil ne zaman biz kendisiyle konuşsak der ki bana, ya ben şu an Süper Lig'de forma giyiyorsam bu Konyaspor sayesinde kulübünde bir şeyler kazanması lazım. Gerçekten karakterli bir durum. Normal şartlarda olunca bu şekilde.
0: Aidiyet duygusu yüksek.
1: Kesinlikle öyle. Doğru telaffuz ve doğru cümle bu. Aidiyet duygusu Adil'in çok yüksek. Ve bu konuda da kulübü sıkıştırmıyor. Yani sözleşmesi biliyorsun sen de son bir yılı kaldı. Yani herhangi bir transfer olur olmaz ayrı mesele, ama bu transfer dönemini kapattıysa eğer Konyaspor'da yeni sözleşme için Konyaspor tarafı görüşmelere başlayacak zaten. Öyle bir durum var. Ama kendisi de ya ben şuraya ekleyeyim, ya ben buraya ekleyeyim diye bir konu yapmadığı için kulübün eli bu konuda çok rahat. Şimdi baktığınız zaman kendini zaten söyledin, sen de süreci yakından takip ediyorsun. Sadece Başakşehir'in ve Trabzonspor'un resmi teklifi var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin sadece nabız yoklama cinsinden, sen de biraz önce söylediğin gibi bilgi alıyor, durumunu soruyor. Ya şu oyuncuyu versek olur mu? Ya şu kadar para versek olur mu? Ama dediğim gibi Konyaspor Adil'den kaynaklı olarak eli gerçekten kafası da rahat, eli de rahat. Tabiri caizse çok satıcı oynuyor, o şekilde söyleyelim. Haliyle en iyi parayı vereni Konyaspor tarafı uygun görmeye çalışıyor. Şimdi de şu kısmı var. Teknik sektörü lampalık diyor ki ya böyle öldüm parasına vereceksiniz, hiç vermeyin. Adil benim için değerli bir oyuncu, takıma kalmasını ben isterim ama kulübün menfaatleri gereğince satılması gerekiyorsa da bir şey diyemem dedi son yaptığı görüşmede. Dolayısıyla Konyaspor tarafı da bu konuda hoca tarafından da rahat. Yani Adil bir daha satacak diye bir şey yok. Şartlar uygun olursa Konyaspor'un istediği makul seviyelere bunlar çekilebilirse ya da karşı kulüpten Konyaspor'un gözüne kestirdiği bir oyuncu varsa o zaman detaylar biraz daha netleşecek ama şu an her şey ortada sevgili Salim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Hasan Yıldırım, sohbetimiz devam ediyor. Hasan, dış transferde son durum nedir ve dış transfer noktasında sorumu sordum ama bir önemli gelişme daha var. Bunun da altını çizelim Konyaspor'la alakalı. Konyaspor'da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Melih İbrahimoğlu konusu var. Melih İbrahimoğlu konusu da bence önemli bir konu. Oyuncuya ilginin olduğu bahsediliyor. İlgilerin olduğundan bahsediliyor.
1: Doğru.
0: Bu konuyla ilgili de yorumunu merak ediyorum. Oyuncuya ilgiler ne durumda? Resmi teklif var mı? Ve bir de son olarak Nagalo. PSV Eindhoven'la görüşmeler devam ediyor. Adam ona Nagalo için. Bu konuda var mı bir sıcak gelişme? Teklif kabul edildi mi?
1: Salim, en sondan başlayalım. Adam ona Nagalo ile ilgili PSV biliyorsun 7 milyon euro bir bonservis yatırdı. İyi bir yatırım, ciddi bir yatırım ve doğal olarak onlar zarar etmek istemiyor. Yani o seviye bandında bir rakam Konyaspor'dan talep ediyor. Lakin Konyaspor da yani o parayı sadece tek oyuncuya vermek istemiyor. Konyaspor'un vermiş olduğu bir teklif var. Onu özel bir detay olduğu için ben rakamı vermeyeyim. Sadece biraz daha makul bir seviyeye bu fiyatı çekmeye çalışıyor Konyaspor. Bunu yapabilirsek eğer adam ona Nagalo'yu alacağız. Görüşmelerimiz sana halde sıklaştırdık. Gerçekten çok baskı da kurduk. Hatta PSV'nin neredeyse her gün darlıyoruz adamları. Ama onlar geri adım atmak istemiyor. Zarar etmek istemiyor. İlhan Uca Nagalo'yu istiyor. Tamamen orada bir belirsizliğimiz var. Ama Nagalo'yu çok istiyoruz, onu söyleyeyim. Diğer taraftan Melih İbrahimoğlu biliyorsun. Biz maviliğimizin yanı sıra bir de Konyaspor taraftarıyız. O yüzden bu maçından önce menajeri İtalya'daydı, Fransa'ya gitti. Bunlar çok dinlendirmedik. Gerçekten çok fena ilgi var Melih İbrahimoğlu'na. Gerek yurt içine gerek yurt dışına. Trabzonspor bariz bir şekilde ilgileniyor. Bugün kazanan isimleri çıkıyor. O kulübe gelen herhangi bir teklif yok. Sadece nabız yoklamalar var. O da zaten biliyorsun. Hani bu transfer dönemlerinde her zaman her oyuncu için nabız yoklanıp birileri gelir, her zaman şeyleri sorar zaten. Melih İbrahimoğlu'nun konusu bu. Diğer tarafta dış transfere gelecek olursak diğer Dimo biliyorsun. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, medyaya her tarafa yansıdı zaten. Genç kontenjanında olan bir oyuncu ve onun için Konyaspor'da bir süreç başlayacak. Daha sonrasında bir özel bilgidir. Bu arada sıcağı sıcağına işlerinde paylaşmış olayım ben bunu. Konyaspor'un kampına, yani 1 Temmuz'da başlayacak Konya'daki ilk etap kampına bir sol bek oyuncusunu Konya Spor takıma getirmeyi düşünüyor. %80 bandına tamam, o konuda sorun yok ama bir de kanat operasyonu var, onu da yetiştirebilirse Konya Spor günler sonra tekrar hem sol bekini hem de kanadını Konya'ya getirerek sürece başlamış olacak. Zaten sen de süreçleri biliyorsun, kulüp bunu duyurusunda yapmıştı. 9 Temmuz'da Konya'daki kampını tamamlayacak. Daha sonra evet, Slovenya'ya gidecek ve bir etapı bir kamp döneminden geçecek Maribor'da ve diğer tarafta bir tane daha bölge var. Hem evet, bir bölgede hazırlık maçları yapacak, evet, antrenmanlar üzerine duracak, taktiğini tekrar etmeye çalışacak. Evet. En iyi şekilde hazır olup Slovenya'dan doğrudan maç haftasında Konya'ya
0: geri gelecek. Teşekkür gelecek ederim Hasan. Yine tekrardan görüşürüz Transfer Ateş programında. Hoşça kal, kendine iyi bak.
1: Salim. Sana ve dinleyicilerine günler diliyorum Salim. Hoşça kal.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca 6. Adam programıyla 13-14 arasında sizlerle olacak. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.

Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün sabah Mert bizle beraberdi ama programın sonuna doğru Mert biraz böyle bir hastalandı. Dün zaten biraz da onun emareleri varmış Mert'te. Sabah da hastalandı, hastalanınca Mert'i eve gönderdik. Bugün biz bizeyiz, onu söyleyelim. Ama biz bizeyiz derken bugün telefon hattını da açarız. Sizlerle de biraz konuşuruz. Milli takımı konuşuruz. Çünkü yarın sabah 5'te Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmamızda Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Ev sahiplerinden biriyle oynayacağız. Amerika biliyorsunuz grubu lider bitirmeyi garantiledi. Biz de elendik. Ama bu karşılaşmada da nasıl bir milli takımla karşı karşıya kalacağız? Açıkçası merak ediyoruz. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda ne gördünüz? Neden böyle oldu? Biraz konuşuruz. Dün Montella'nın maç öncesi basın toplantısı vardı. O basın toplantısı da hani bence Montella açısından pek verimli geçmedi. Yine İtalyan hocamız enteresan şeyler söyledi basın toplantısında. Şimdi Montella'nın şöyle bir sözü vardı basın toplantısında. Diyor ki iki maçta 62 şut çektik. Ceza sahası içinde 590 aksiyonda bulunduk. 341 kez rakip ceza sahası çevresinde aksiyonda bulunduk diyor Montella. Şimdi tabii rakamlar yüksek, bakıyorsunuz 590 kez ceza sahası içinde aksiyonda bulunmuşuz. 341 kez rakip ceza sahası çevresinde aksiyonda bulunduk diyor. Şimdi hepimiz iyi kötü işte futbolu, sporu takip etmeye çalışıyoruz. İstatistik bilimi diyelim futbola son yıllarda girdi. Çok da fazla kullanılıyor. Ama ben belki benim cahilliğim, daha önce duymamıştım. Yani 341 kez rakip ceza sahası çevresinde aksiyonda bulunmak. Bilmiyorum, sizler duydunuz mu daha önceden rakip ceza sahası çevresinde aksiyonda bulunan takım ya da bir takım rakip ceza sahası çevresinde şu kadar aksiyonda bulundu? Ben bu istatistiği duymamıştım. Ondan sonra merak ettim haliyle ve sevgili Barış Gerçeker var. O da Opta'da çalışıyor. Yani bu işin merkezinde çalışıyor. Çok da değerli bir arkadaşımız, istatistik bilimine önem veren. Ona sordum ya, dedim hani Barış, hatta Twitter üzerinden sordum. Bize bir dedim söyler misin, bu nedir rakip ceza sahası çevresinde aksiyona girme istatistiği, bize bir anlat. Hani biz de bilmiyorsak öğrenelim. Vallahi Barış'tan şöyle bir cevap geldi. Onu da şimdi size söyleyeceğim. Açılırsa tam olarak kendi yazdıkları şeylerle. Ne, internetimizde mi sıkıntı var? Heh, şimdi geldi. Barış dedi ki, ben Barış'a şöyle dedim. Barış dedim, sevgili Barış dedim, lütfen bize Montella'nın söylediği rakip ceza sahası çevresinde aksiyona girme istatistiğini anlatır mısın? Oyunu okumada önemli midir diye sordum. O da dedi ki, Opta Türkiye'de çalışan Barış, bildiğim bir metrik değil dedi. Yani Barış da Opta Türkiye'de çalışıyor, daha önce böyle bir şeyi duymamış. O zaman tamam dedim ben de, hani başka sorum yok. Eğer öyleyse öyledir. Ondan sonra Barış da demiş ki Opta'da yok diye tabii kötü ya da yanlış diyemeyiz. Oralarda zaman geçirme anlamına gelecek herhangi bir metrikteki bir sonraki soru da demiş ne kadar verimli yapıyorsun olur. O konuda da dertliyiz demiş. Orası kesin demiş. Ama neticede Opta'da çalışan Barış Gerçeker'in daha önce duyduğu, bildiği bir şey değil. İstatistik değil. Tabii Opta'da çalışması dolayısıyla biraz da burada ironi oluyor. Yani dün Montella yine bazı rakamlar, bazı istatistikler üzerinden konuştu ama iş verimliliğe geldiği zaman orası ciddi bir soru işareti olarak gözüküyor. Zaten Barış da hemen ona vurgu yapmış. Hani oralarda zaman geçirdik ama ne kadar verimli yaptık bu işi, onu da detaylandırmak gerekiyor. Yani siz de bir maçı analiz ekibinize izlettirip bir istatistik çıkartıp o istatistiğin hiçbir işe yaramadığını anlayabilirsiniz. Sanki dün biraz, ne yazık ki diyeyim, Montella'nın ekibi öyle yapmış gibi gözüküyor. Yani bakmışlar 590 kez işte rakip ceza sahasına girmişiz ama

0: Akşam öncesinde bir dinleyiciyi almaya çalışalım. Dediğim gibi bugün milli takımı konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Yarın Amerika mücadelemiz var. 0212 363 0434 Radyospor'un canlı yayın telefon numarası. Şimdi bir dinleyicimizi, arayan dinleyicimizi yayına alacağız. Yayında herhalde tahminen 3 ya da 4 dinleyiciyle bugün konuşuruz diye planlıyorum, ama diğer taraftan siz de programa katılmak isterseniz 0538 052 1487 WhatsApp numarasından bizlere mesajları gönderebilirsiniz. Evet, ilk dinleyicimiz bizi bekletmedi. Hemen aradı. Bakalım kimle görüşüyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ali abi, ben Mehmet Ünlü.
0: O Mehmet Ünlü, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
0: Teşekkürler. Seni sormalı.
1: Valla çok şükür ben de iyiyim.
0: Tatilde misin yoksa?
1: Yok yok, daha tatile var. Tatil 3 hafta var, sonra inşallah 4-5 hafta Türkiye'deyiz.
0: Güzel, güzel. 4-5 haftalık bir tatil. Yine Mehmet Ünlü'den bir şov. Mertelem nereden şey yapıyor acaba? Ne derler? Örnek alıyor diye düşünüyorum. Mehmet Ünlü'den çıkıyor örnekler.
1: Yok,
0: 4-5
1: ben
0: haftalık
1: daha çok ona
0: tatillerde.
1: örnek alıyorum sadece.
0: O da olabilir. O da olabilir. Evet, dinliyoruz.
1: Valla milli takımdan başladın sen de. Ben de oradan biraz devam etmek istedim. Montella sanki Türkiye'de bayağıdır çalışıyor da Türkleşti gibi. Bahane konusunda. Yani iyi yönlerimiz neyse onu saymaya çalışıyor da pek iyi yönümüz de yoktu. Yani kötü yaptıklarımızı nerede doğru ya yanlış yaptık ona odaklanmadı konuşmalarında da. Komple yönetim olarak da işte İbrahim Hacı Osmanoğlu olsun, futbolcular olsun, İstatistikler üzerine çok durdular. Yani çok gereksizdi bence. Ne bileyim yani hatayı bulmak lazım. Nerede yanlış yaptık ve ona odaklanmak lazım. Siz istediğiniz kadar hücum edin, istediğiniz kadar şut çekin. Topu kaleye sokamıyorsanız bir sıkıntı vardır. Şut çektik tamam ama biz ne kadar verimli şut çektik? Ceza sahasına ne kadar girdik? Ne kadar sürpriz koşular yaptık? Yani rakiplere karşı hiçbir hazırlığımız olmamış. İki maçta da hiç olmamış. Futbolcuların kafasında da olmamış. Bunu sabah sen zaten belirtmiştin. Yani futbolcularda da vardı bir anormallik. Hiç kendilerini hazırlamamışlar. Tamam biz gidiyoruz. Güle oynaya zaten gruptan çıkarız gibisine bir şeyle gittiler. Düşünceyle gittiler sanki. Yani hepsi bir birlik oldu. Teknik hata, teknik direktör hatası, futbolcuların kendilerini vermemesi. Ondan sonra işte İbrahim Hacıoğlu, Hacı Osmanoğlu, TFF Başkanı hiçbir tam odaklanmamışlar yani biz kendi gücümüz ne rakip bize karşı ne önlem alacak ve biz bulduktan nasıl çıkarız hiç buna çalışmamışız biz
0: Yani
1: ilk maçta
0: sanki bizim milli takım için turnuva eğer yapabilselerdi gruptan sonraki aşamada başlayacaktı herhalde. Hani grubu kafada bitirmiş bir oyuncu grubu var gibiydi. Hani biz bu gruptan her türlü çıkarız. Avustralya'yı, Paraguay'ı yeneriz. İşte en kötü Amerika ile berabere kalırız. Orası sanki öyle düşünülmüş.
1: aynen
0: Belki ondan
1: aynen
0: sonra başlayacaklardı turnuvaya. Geçen gün
1: Ya
0: TRT'de bir program izliyordum.
1: aynen hatırlıyorsanız zaten Avustralya maçından önce adamların kaptanı çıktı çok güzel bir konuşma yaptı ve biz bunu aşırı böyle kendimizi iğneyici olarak algıladık. Adam dedi ki karşı tarafın zaten tecrübesi yok biz kendi tecrübemize güveniyoruz ve tecrübe de çok net belirgin ortaya çıktı o maçtan sonra. İlk önce ya ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Biz ne için geldik buraya? İlk önce bir bütün takımlara baktığınız zaman mesela en belirgin örneksi de Arjantin. Diyor ki ben ilk önce bir kendim garanti alayım. Önde zaten gol atacak adamım var. Bizde de aynı şekilde var. Bir temkinli başlamak gerekiyor. Bir ölçüp tartmak başlamak gerekiyor. Yani Montella sürecinde de ben bunu sabah da yazmıştım. Bugüne kadar oyun üzerine biz hiçbir şey koymadık Montella'yla. Tamam sonuçlar geldi. Sonuç odaklı çok oynadık Montella'yla. Onun da hakkını yememek lazım. İyi yerlere getirdi bizi skor olaraktan. Ama futbol olaraktan baktığımızda da ya şu maçta da ne oynadık? Şu maçta da bir farklı bir şey yaptık da rakibi çözdük. Genelde kazandığımız rakipler yenmemiz gereken rakiplerdi. Bunu hep sen belirttin zaten. Bizim gol atabilecek futbolcularımız çok fazla var zaten takımda şu an için. Yani hep birisi çıkıp gol atacak, birisi çıkıp gol atacak. Ve bu son iki maçta işlemediği için bizim de taktiksel olan defolarımızda çok net ortaya çıktı.
0: Evet, az önce sen konuşurken aklıma geldi. Hani sen dedin ya işte şunu yaptık, bunu yaptık, ama mesela en fazla yapamadığımız şey herhalde rakibi şaşırtmaktı. Rakibi şaşırtamadık. Yani iki
1: Evet.
0: karşılaşmada 180 dakika, belki 200 dakika oynadık, ama rakip maçın hiçbir anında bizim hücum aksiyonlarımızda şaşırmadı, dengesini bozmadı. Dengesini bozmasına gerek bile olmadı. Zaten belki de milli takım teknik heyetinin anlamadığı nokta o. Yani onlar istatistiklere bakarak konuşuyorlar, ama oyuna Şöyle bir

0: baktığında, oyunu istatistikten bağımsız okuduğunda, yani o karşılaşmaları izlenirken hani zorlanmadığını söyleyebilirsin Paraguay ve Avustralya savunmasının ne yazık ki.
1: Tabii ki yani dediğim gibi sürpriz koşularımız hiç yoktu ceza sahası içine. Topu ceza sahası önünde gezdirdik durduk, gezdirdik durduk, olmadı geri döndük. Arada bir iki şut denedik. Kimisi kaleyi tuttu. Merih mesela ilk şutu kaleyi tuttu diye ardından 3-4 tane şut denemeye kalktı. Yani böyle net pozisyona zaten giremedik. Yani iki maçta toplasak belki bir ya da belki iki pozisyonumuz belki bu gol olabilirdi diyebilirdik. O da olmadı. Umarım yani inşallah bir gol atarız da öyle bitiririz. Fazla da vaktinizi almayayım ben.
0: Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Sana iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, Mehmet Ünlü zaten mesajlarından da Radyo Spor dinleyicileri tanıyor. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Bağlandı. Teşekkür ediyoruz. Görüşlerini söyledi. Şimdi az sonra bir araya gideceğiz. Aradan sonra bir dinleyicimizi daha da alırız. Milli takımın yarın Amerika karşısındaki muhtemel 11'ini vereceğim. Enteresan birkaç istatistik var. Onlardan bahsedeceğim. Mesela Amerika Dünya Kupaları tarihinde hiç 3 maç üst üste kazanamamış. Şu an 2 maç üst üste kazanmış durumdalar. Eğer bizim karşılaşmayı da Amerika Birleşik Devletleri galip bitirmeyi başarırsa tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda üst üste 3 maç kazanmış olacak. Diğer tarafta biz de Dünya Kupaları tarihinde hiç 3 maç üst üste kaybetmemişiz. 3 kez katıldık ama böyle bir şey başımıza gelmemiş. Eğer biz de kaybedersek yarın, hani Amerika kendi adına olumlu bir rekor kıracağı gibi biz de kendi adımıza olumsuz bir rekor kıracağız. Üst üste ilk kez Dünya Kupalarında 3 maç kaybederek. Aynı zamanda bizim milli takım Euro 2020'den beri 3 maç üst üste kaybetmiyormuş. Uzun süredir bundan uzak durmuşuz. Bu tabii iyi bir şey ama yarın sabahki mücadeleyi kaybedersek böyle bir durumda ortaya çıkacak. Euro 2020'yi de hatırlayın, 2021'de oynanmıştı. 3 maç üst üste mağlup olup kötü bir turnuvayı kapatmıştık, geride bırakmıştık. O zamandan beri 3 maç üst üste kaybetmemişiz. Şimdi öyle bir riskle yine karşı karşıyayız. Peki 14-16 birçok mesaj da geldi. Milli takımla açılışı yaptık. Devam edeceğiz. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra bir dinleyiciyi daha alacağız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-17 yaptık saatleri. Yayıncı kuruluş TRT'de az önce bir programda milli takımın muhtemel 11'ini verdiler. Kalede Uğurcan, sağ bekte Mert, sol bekte Ferdi, Merih Abdülkerim stoper tandemimiz, Hakan Orkun ve Arda merkezde olacak, Barış Alper sağ kanat, Kenan sol kanat, Can Uzun da merkezde olacak. Böyle bir muhtemel paylaştı TRT Spor'daki bir program. Az önce, bu yaklaşık yarım saat önce verilen muhtemel 11'di. Tabii değişebilir muhtemel 11 ama ileride Kerem'le pek başlaması beklenmiyor Montella'nın. Merkezde İsmail Yüksek yerine biraz daha hücuma yönelik Orkun hamlesi. Barış Alper kendi daha alışık olduğu sağ tarafta başlayacak gibi gözüküyor. Sol tarafta Kenan zaten tartışılmaz. Merkezde Arda ve ileride de Can Uzun, böyle bir muhtemel yazmış TRT. Bu arada Amerika cephesine de baktım. Tabii Amerika grup liderliği garanti. O yüzden bu karşılaşma onlar için pek bir şey ifade etmiyor. Tabii ne ifade ediyor? Belki o momentumu devam ettirebilmek. Mesela dün Meksika takımında da bunu gördük. Meksika son karşılaşmasında kazanmak zorunda olan Çekya ile oynadı ve ikinci yarı attığı gollerle 3-0'lık net bir galibiyet aldı. İşte 3 karşılaşma sonunda Meksika 9 puan yaptı, gol yemedi. Grubu zaten lider tamamlamışlardı ama o momentumun devam etmesi, ben zaman zaman dile getiririm, sporda çok önemli. Kazanmaya başladığınız zaman hep kazanırsınız. Kaybetmeye başladığınız zaman da, işler kötü gitmeye başladığı zaman da, momentumu bir kere kaybettiğinizde de işler bir anda kötüleşebilir. O yüzden Amerika tabii yarın yine kazanmak isteyecektir. Fakat onlarda da 4 tane oyuncu sarı kart sınırında. O yüzden belki, ki hani bu oyuncuların 2 tanesi bayağı önemli Amerika için. Tyler Adams, Balogun, Chris Richards ve Robinson. Bu oyuncular kart sınırında Amerika'da. O yüzden belki

0: Pochettino bu oyuncuları riske etmemek adına sonraki karşılaşma için böyle bir rotasyona gidebilir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ayrıca Amerika'nın da oynadığı son 9 maçın 7'sinde 2 ya da daha fazla gol attığını da söyleyelim. Amerika'nın zaten grupta diğer takımlardan net şekilde temposuyla, hızıyla, hareketliliğiyle ayrıldığını artık biliyoruz. Hepimiz zaten turnuva öncesinde de buna benzer yorumlar yapılmıştı. Bunu konuşmuştuk. Amerika fizik gücü temposuyla, hareketliliğiyle gerçekten çok zorluyor rakipleri. Şu ana kadar iki karşılaşmada 300 kez rakibe yüksek baskılı pres yapmış Amerika takımı. İki karşılaşmada 300 kez rakibe yüksek baskılı pres yapmışlar ki bu da turnuvada şu an bir numaralı takım olmasını beraberinde getiriyor Amerika'nın. Bugün Amerika'da kadro değişse de oyun anlayışı pek değişmeyebilir. Şimdi oyun anlayışı mesela Amerika'da nasıl değişmişti? Şöyle bir örnek verebilirim size. Avustralya maçını oynadılar. Hani biz Avustralya'yı 90 dakikada çözemedik. Onlar 10 dakikada çözdü. İlk yarıda Amerika kendi oyununu oynadı o karşılaşmada. Ondan sonra ikinci yarıda oyunu tamamen rölantiye aldı. İki farkı bulunca öyle bir oyun oynamışlardı. Aynı şekilde Paraguay maçında ilk yarıda müthiş bir top oynayıp zaten ikinci yarıyı biraz daha hani Avustralya maçı kadar tempoyu düşürmemişlerdi ama biraz daha Paraguay maçındaki ilk yarıya göre doğal olarak tabii skorda gelince tempoyu düşürmüşlerdi. Yani bugün Amerika'da özellikle rotasyon olsa da oyun anlayışının en azından maçın belli bölümünde çok değişeceğini ben düşünmüyorum. Dolayısıyla Amerika maçın bir bölümünde bize yüksek baskılı pres yapacaktır, yapmaya çalışacaktır. Bakalım orada bizim tepkimiz nasıl olacak? Çünkü milli takımla alakalı olarak şu da söylendi. İşte rakipler bize çok kapandı. Rakipler çok kapandığı için istediğimiz alanı bulamadık. Acaba ilk maçı Amerika ile mi oynasaydık ya da grupta daha güçlü takımlar olsaydı bizim için daha mı iyi olurdu? O da söylendi. Fakat ben bizim takımın da hani geriden oyun kurarken böyle çok da güvenilir olmadığını düşünüyorum. Yani yarın Amerika maçı da aslında bir test olacak. Peki, şimdi telefon numaramızı hatırlatalım ve bir dinleyici daha alalım. 0212 363 04 34 Radyospor'un canlı yayın telefon numarası. Milli takımı konuşuyoruz, milli takımı değerlendiriyoruz. Yarınki maçtaki muhtemel 11, Amerika'nın özellikleri, bizim özelliklerimiz, bunları sizlerle konuşuyoruz. Umarım bu turnuva bize bir ders olur demiş dinleyicimiz. Çünkü milli takım maçı var diye heyecanlanmayı unutmuştuk. Bu takım sayesinde tekrar hatırladık. Umarım geriye dönmeyiz demiş. Valla doğru. Bu tespit doğru. Geri dönmeyiz. Niye dönelim? Hani milli takımda öyle çok kavgalı, gürültülü bir ortam yok. Fakat hani işte teknik direktörün de son toplantıdaki, basın toplantısındaki bence stratejisi yanlış. Biraz daha mütevazi bir yaklaşımda olabilirdi Montella. Biraz böyle bizim insanların pek de sevmediği bir inatlaşma. Hani eğer istifa etmemi istiyorsanız çok beklersiniz tarzı bir yaklaşım. Genelde bizim topraklarda çok böyle kabul görmüyor. Ondan sonra işte istatistiklerle ilgili söylediklerini de size anlatmaya çalıştım. Hani bu iletişim bu şekilde devam etmezse ki mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu da federasyon başkanımız da önce bir sert çıktı. Ondan sonra herhalde gelen tepkiler yüzünden o da bir durdu, düşündü ve bir biliyorsunuz özür açıklaması yaptı. Hani özür diliyoruz diye. Ve bu şekilde yaklaşılırsa insanlar da aynı heyecanı devam ettirir. Sonuçta hani kimse milli takımdan kupayı almasını beklemiyordu. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu söylemişti de hani sokaktaki bir kişi bile öyle bir düşüncede değildi. İstenen milli takımın diğer takımlar kadar mücadele etmesi, kalitesini ortaya koyması ve gidebildiği yere kadar gitmesiydi. İnsanlar bunu göremediği için tepki verdi. Ama milli takım yetkilileri pek orayı anlamadı gibi gözüküyor son açıklamalara bakılınca. Peki dinleyicimiz telefon attığımızda bakalım o neler söyleyecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ali abicim, selamun aleyküm. Cihat Çiftçi, ben İstanbul'dan. Nasılsınız?
0: Merhaba, hoş geldin Cihat.
1: Ali abi, şimdi bundan 4-5 şey turnuva başlamadan önce sabah sporunda WhatsApp'tan bir mesajım vardı. Şey demiştim, hatta geçmiş olsun Mert'e. o mesajımı okumuştu.

0: sağ olsun. Şey yazmıştım, yani her topun kıymetini bilmemiz lazım. Çok arzulu, istekli, mücadele etmemiz gerekiyor. Yani hiçbir şekilde bir an bile dalmamamız gerekiyor diye uzun bir mesajdı da. Yani maalesef bunun hiçbirini biz sahada göremedik. Yani o kadar güzel reklamlar yaptılar ki gitmeden turnuvaya. Sanki kupayı almışız da kutlamasını yapıyoruz gibi, ama takım içinde hiç öyle bir şey yokmuş. Yani sahanın içine hiç girmeden. Yani bu iki maç sonunda ben bunu gördüm. Yani hiç demek ki bunlar çalışmamışlar. Yani bir arkadaşlık yok içeride. Birbirini gaza getiren yok. Hani milli ruh, milli
1: dava. İçeride arkadaşlık var da az önce ben söyledim diye düşünüyorum. Yoksa hani bu bizim söylediklerimizin olamaması pek mümkün değil. Hani insan şeyi düşünüyor. Ya bir oyuncu Dünya Kupası'na konsantre olmaz da neye konsantre olur? Hani bu oyuncular sadece 4 senede bir kere Dünya Kupası'nda oynayabiliyorlar ve hani bir Dünya Kupası kaçırdığınız zaman belki kariyeriniz bitiyor. O kadar değerli bir şey Dünya Kupası. Hani o yüzden oyuncuların bu hali pek akıl sır erdirmiyor. Ben de sadece bunu şu şekilde açıklıyorum. Demek ki grubu kafalarında çok kolay gördüler. Hani bu maçlardaki görüntünün tek sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor. Ne olabilir ki onun dışında?
0: Ben ya bu görüşünüz çok kıymetli Ali abi, ama ben şöyle düşünüyorum. Ben senin kadar iyimser düşünmüyorum. Gerçekten o şekilde düşünmüş olsalardı, hani bu turnuva 4 yılda bir geliyor. Biz burada kendimiz hem milli takımımız için hem orada bizi bekleyen 80 milyon duaları var, şeyleri var. Bu kadar da üst perdeden konuştuk, yaptık, ettik. Hani burada bir şey yapalım. Hiçbir şey görmedik abi. Yani Montiller'in açıklamaları gerçekten, yani 15 yaşındaki bir çocuk, futbola yeni tanımaya başlayan bir çocuk bile anlam veremez yani. O kadar çok hani dalga geçiyorlar aklımızda ya. Yani bir de bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Yani atıyorum bir insan bir yerde başarısızsa koltuğu bırakıp gitmiyor abi. Ben bunu anlamıyorum ya. Yani başarısızsan ceketini alıp gidersin. Sen milleti gaza getiriyorsun. Kupayı alıp geleceğim. Bilmem ne yapacağım.
1: Evet, ben de işte inanmıyorum. Onlara sorulduğu zaman başarısız diye düşünmüyorlar kendilerini. Hatta tam tersi. Hani biz bu kadar başarılıyız, bunları biz yaptık, siz neden bahsediyorsunuz diye düşünüyorlar. Dün dikkat edersen Montella sürekli ben demeye başlamış. Yani ben işte iki kez üst üste büyük turnuvaya soktum milli takımı. Ben Dünya Kupası'na getirdim. Ben Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Ben Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattım. Yani Montella ya da federasyon başkanı ya da federasyon yetkilileri bu turnuvada başarısız olduğunu düşünmüyor ya da genel olarak bence başarısız olduğunu düşünmüyor.
0: Şimdi genel olarak tamam, okey, ama biz şunu unutmasınlar ki biz A grubunda olmadık hiçbir zaman. Yani biz baba takımlarla hiç oynamadık. Yani şimdi A grubuna gireceğiz, orada göreceğiz. Orada eğer başarılı olursa hakikaten söylediğin gibi, o zaman biz seni alkışlarız. Ama şimdi mesela maçtan sonra bizim Arda Güler'in açıklaması bence en iyi açıklama oydu. Yani hepsi kendilerini savunmaya geçtiler. Helal olsun o Arda Güler'e, çıktı adam açık açık net her şeyi tak tak söyledi. Ben valla Arda Güler'i alkışlıyorum. Yani bizim hislerimize tercüman oldu Ali abi. Bir de şöyle bir şey var Ali abi, bu yıllardan beri ben 42 yaşındayım. Futbolu çok takip ediyorum. Yani belki 20 yılım statlarda geçti.
1: Çok güzel.
0: Ben milli takımın yani bazı dönemler dışında, 2008 Fatih Terim'deki Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası dışında bizim milli oyuncuların özverili oynadıklarını düşünmüyorum abi. İnanamıyorum yani. Düşünemiyorum bunu. Çünkü Bosna Hersek'le oynadık, Avrupa takımlarıyla oynadık, şimdi Paraguay'la oynadık, Avustralya'yla oynadık. Karşıdaki adamlar sanki karşıda böyle aç kurtlar gibi saldırıyorlar. Hani bizde böyle bir şey yok. Yani dediğim gibi abi, 4 yılda bir bu turnuva gidiyor. Bir hakkını ver yani. Bir koş, bir terle, bir mücadele et.
1: Evet, yani, evet, yani en büyük hayal kırıklığı oldu zaten. Onu görseydi çok... insanlar belki hani bu işte o zaman Montella'nın bahsettiği istatistiklerin de bir anlamı olabilirdi. Yani o istatistiklerle bu oyun pek örtüşmedi, uyuşmadı. Ondan sonra rakibi zor duruma düşüremedik. Olmadı.
0: Aynen.
1: Yani milli takım
0: rakibi
1: yani.
0: Rakibi hiçbir zaman zor duruma düşüremedik Ali abi. Bir de şöyle bir şey var. Hatırlıyor musun? Birkaç sene önce Montella gelmeden önce milli takımın maçını izleyen kimse yoktu. Yani Hiç kimse yoktu. Hatta insanlar ne zaman maç var falan diye birbirlerine sorar. Hani bakacak, Google'a da görecek yani. Hani maç doğru, var, bir şey var. Doğru. Yeni yeni böyle ısınmaya başladılar ama işte bu turnuvayla da hiç yönetemediler bence bu turnuvayı. Ne öncesini ne sonrasını. Yani insanlar gerçekten büyük üzüntü yaşadı. Benim evde çocuklarım bile çok üzüldüler. Sabah uyandırdım onları, şey yaptım falan. Hepimiz hüsrana uğradık yani.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Cihat, görüşmek üzere. Programa renk kattın. Teşekkürler. Evet, ikinci dinleyicimizle de konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. O da ne güzel sakin sakin anlattı ne düşündüğünü. Şimdi saatler 14.30. Birkaç tane mesaj okuyalım sizlerden gelen. Ardından ikinci aramıza gideceğiz. Yavaş yavaş. Şöyle bir bakalım. Şimdi Bağcılar'dan Halil yayını çok beğenmiş. Teşekkür ederiz. Milli takımın başarısızlığının fazla motivasyondan dolayı olduğunu düşünüyorum demiş. Bazen fazla motivasyon, fazla konsantre olmak ters tepki yapabilir demiş. Bağcılar'dan sevgili Halil. Olabilir ama ben pek o havada olduklarını düşünmüyorum. Az önce de anlatmaya çalıştım milli takımla alakalı olarak. Sanki ilk iki maçta hani biz bu karşılaşmaları bir şekilde kazanırız, geçeriz diye bir şey vardı. Oyuncuların öyle bir havası vardı. Tam tersi yani, konsantre yerine biraz bir rahatlık vardı. İşte sabah da anlatmaya çalıştım. Yani şöyle bir iki maçı düşünün. Sabah Mert'e sordum. Şimdi size sorayım. İki maçta en iyi oyuncumuz, en iyi oyuncularımız kimlerdi? Mert Kenan dedi. Kenan'ın yanına dedim. Kimi koyarsın? Bir cevap yok. Bakıyoruz birbirimize. Çünkü öyle bir oyuncuyu bulmak kolay değil gerçekten. İstanbul'dan Murat şöyle demiş. Milli takım oyuncularının motivasyonu sadece Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası olmaması gerekir. Onların tek motivasyonu milli takım formasının üzerine giymiş olmaktır demiş. Benim oğlum da geçen sene milli takım formasını e-spor alanında üzerine giydi. Ve ben alacağı paranın önemi olmadığını düşündüm demiş. O parayı giymenin ve o formayı giymenin verdiği hazzı, mutluluğu yaşadım. O forma her şeyden kutsaldır. Tabii ki öyle. Fakat işte oyuncular sezon içerisinde çok fazla maç oynayınca bu duygulara biraz daha kolay alışıyorlar. Onu da unutmamak lazım. Yani sizin bizim gibi bakmaları mümkün değil. Belki sizin hani işte hayatınızın bir bölümünde öyle bir ülkeyi bir yerde bir temsil etme durumu olabilir. Bu her alanda olabilir. Çok heyecanlanabilirsiniz, çok gururlanabilirsiniz ama bu oyuncular bir süre sonra alışıyorlar. Onların normali haline geliyor. Normali haline geldiği zaman da işte o konsantrasyon, motivasyon biraz zor. Ama tekrar söylüyorum, yani Dünya Kupası'nda da konsantre olamayacaksınız. Dünya Kupası'nda da mesela fizik olarak böyle ateş gibi olamayacaksınız. Fizik olarak en iyi halinizde olamayacaksınız Dünya Kupası'nda. Mesela nerede olacaksınız milli takım formasıyla? Onu çok merak ettim ben. Bu iki karşılaşmayı izledikten sonra bir başka dinleyicimiz demiş ki kavga olay yok ama federasyon başkanının tavrı, prim gibi konular işin içine girince insanlar da ister istemez soğuyor diye bir mesaj atmış. Yöneticilerin liyakatından bahsetmiş İstanbul'dan Mahsun. Böyle olduğu zaman sonuçta kaçınılmaz oluyor demiş. Ömer merhaba demiş. Bildiğim kadarıyla sarı kartlar grup aşaması bitince sıfırlanıyor demiş. Aynı şekilde çeyrek finalden sonra da sıfırlanacak. Vallahi benim okuduğum yabancı bir kaynaktı. Yabancı kaynağında maç yazısında işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 oyuncu sarı kart sınırında. O yüzden Pochettino değerlendirmeyebilir demiş. Ona bakmak, kontrol etmek lazım. Ama ona da bakarız. Ozan Kabak kadrodaki en formda defans oyuncumuz, hiç süre alamadan turnuvayı bitirecek gibi demiş. Şaşkınım açıkçası. Vallahi çoğu kişi Ozan Kabak'ın özellikle ikinci karşılaşmada oynayabileceğini düşünüyordu. Ozan Kabak'ın özellikle antrenmanlarda da çok böyle ciddi çalıştığını, iyi çalıştığını okuduk. Ama sanki işte TRT'nin verdiği 11'de de yoktu. Sizin dediğiniz gibi belki ilk 11 başlamadan, belki oyuna sonradan girer ama turnuvayı bitirecek gibi gözüküyor. Bakalım başka neler söylemişsiniz. Şöyle bir Cihan Euro 96'da da gol atamamıştık ama Alpay Fair Play ödülü almıştı demiş. Mustafa Dürüst dün akşam bir UFC maçı izlemiş. Dövüşçülerden biri rakibine neredeyse 5 kat daha fazla yumruk atmış ama diğer dövüşçü öyle bir anda vurmuş ki adamı bayıltmış ve maçı kazanmış. Bizim milli takımın da durumu biraz öyle diyor. Bir başka dinleyici Haiti, Katar, İran, Irak, Kurasao ve Yeşilburnu'ndan daha kötü bir turnuva geçirdik. TFF yönetimi ve teknik kadro istifasını vermeli demiş. Malaga'dan, İspanya'dan Ertuğrul, Montella istatistik konusunda Alex Ferguson'un sözlerini hatırlatmak gerekiyor sanırım demiş. Bir başka dinleyici Göztepe'li Hayrettin, yine Erman Toroğlu'nun bir benzetmesi varmış istatistiklerle alakalı. Burada okumayacağım. Onu hatırlaması lazım demiş ve bizim aklımızla alay ediyorlar diye eklemiş. Bakalım şöyle bir başka dinleyici Montella'nın açıklamasını skandal olarak dile getirmiş. İşte benim program başında söylediğim. Gerçekten ben de anlamadığım için sordum. Hani daha önce öyle bir istatistiği ben futbolda duymamıştım. Ama tekrar söylüyorum, bilmediğimiz çok şey var. Bilmediğimiz zaman da öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden sordum Opta'daki Barış'a. O da duymuyormuş yani. Onun duymaması tabii trajikomik. Bakalım. Murat Şengül de son zamanlarda sıkça dile getirilen abi Montella hakikaten de Türk olmuş tespitini o da yapmış. Evet, mesajlarınız aşağı yukarı böyle. Tabii okuyamadığım birçok mesaj var ama bu arada saatlerde 14.37 oldu. Şöyle yapalım, ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra bir dinleyiciyi daha alırız. Yine milli takımı konuşmaya devam ederiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.39 saatlerimiz, yarın bu Dünya Kupası'ndaki son maçımıza çıkacağız. Ardından da bizim için Dünya Kupası tamamlanmış olacak. Grupta ilk iki maçı kaybettik. Gol atamadık milli takım olarak. Ve şimdi son karşılaşmayı oynayacağız. Ondan sonra da dediğim gibi bizim için Dünya Kupası bitecek. Bu arada bizim grupta yarın sabah 5'te Paraguay-Avustralya karşılaşması da var. Paraguay ve Avustralya bizim milli takımı mağlup ettiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de mağlup oldular. Şu an Paraguay -2 averajda, Avustralya'nın averajı 0. Bu takımlar berabere kalırsa ikisi de 4 puana yükselecek ve en iyi üçüncüler kontenjanında çok büyük ihtimalle kupada yollarına devam edecekler. Aslında bu bile bizim için bir anlamda üzücü. Hani bizim gruptan 4 takımdan 3'ü Dünya Kupası'nda yoluna devam etmiş olacak. O yüzden genelde yorumlarda Avustralya-Paraguay karşılaşmasının berabere biteceği yazılıyor, konuşuluyor. İddiadaki oranlar da o yönde. İkinin biraz üzerinde bir beraberlik oranı var. Takımların çok risk almasını gerektirecek bir durum olmayacak. Tabii futbol bu. Dün İsviçre-Kanada karşılaşmasında da buna benzer bir durum vardı. Tam olarak böyle değildi ama buna benzer bir durum vardı. O maçtan bir kazanan çıktı. Bu akşam, daha doğrusu yarın sabah, böyle söylediğime bakmayın, yarın sabah hani Avustralya ve Paraguay mücadelesinde bir tarafın çok risk almasını gerektirecek bir durum olmayacak. İki takım berabere kaldığında 4'er puanla yollarına devam etmiş olacaklar D grubunda. Evet, 0212 363 0434. Son dinleyicimizi de alalım, onunla da sohbet edelim. Ardından da zaten başka dinleyici almayacağız. Bu arada tabii Dünya Kupası'nda artık yavaş yavaş gruplar da tamamlanıyor. Dün belki izlediniz, belki izlemediniz. Sabaha karşı ve akşam saatlerinde maçlar vardı. Biraz onlardan da bahsedeceğim. Ama dinleyicimiz telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ali Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
1: Fırat benim adım. Çeşme'de arıyorum. Çeşme'de yaşıyorum.
0: Çok güzel. Fırat Bey, buyurun. Dinliyoruz sizi.
1: Ya ben şuna takılıyorum Ali Bey. Yani futbol zaten mevcut. Milli takım futbolu ortada. Rezalet yani. Bundan daha çok, futboldan daha çok biz nedense bu villalar, prim, yok 1 milyon eurolar, bunlar konuşuluyor. Bu gerçekten insanın canını sıkıyor. Yani milli takım bence bir para kazanma yuvası ya da ne bileyim işte bu şekilde bir rant kapısı olmamalı bence. Yani bu açıklamalar sanki biz işte katılmadan önce işte gidip kupayı alacağız, en kötü çeyrek final, yarı finaller falan havada uçururken Avustralya'nın futbol ortada yani şeyi geçin zaten. Paraguay Güney Amerika'nın en kötü takımlarından bir tanesi ve benim canımı sıkan bir durum da şu hocam, yani filenin sultanları dünya şampiyonu oldu. Bu kızlar Amerika'ya sanırım ekonomiyle uçtular yani.
0: Evet.
1: Ekonomi sınıfında uçtular. Bizim milli takım işte Arizona'da kamplar falan, yani biliyorsunuz. Yani çok böyle bir adaletsizlik var ve başarılı olan takım bu kadar yani tofu olamıyor ki, amatör spor olarak dönüyor maalesef. Voleybol ülkede ya da basketbol da aynı şekilde zaten keza. Yani derdim bu. Umarım biz de yani bir şekilde...
0: Sizin bu derdiniz uzun süre devam eder, yalnız söyleyeyim sevgili Fırat. Bu derd uzun süre devam eder yani. Hani tabii onun kendi içinde başka sebepleri var ama sizin ne demek istediğinizi herkes anlıyor özünde. Şimdi milli takımla alakalı olarak mesela oyuncuların bu villa konusunda bir taleplerinin olmadığı söylendi. Hani bu biraz sanki milli takım üzerinden bir şey böyle devşirmek isteyen, milli takım üzerinden biraz PR yapmak isteyenlerin gündemi de olabilir. Ben şuna inanıyorum. Milli takımla alakalı olarak eğer bir prim verecekseniz bu prim ülke standartlarında insanların canını sıkmayacak bir rakam olmalı. Yani biz turnuvaya katıldık diye turnuvayı kazanması muhtemel bir Batı Avrupa ülkesinden 5 kat daha fazla prim veremeyiz. O kadar zengin bir ülke değiliz.
1: Çok doğru söylüyorsunuz ki muadilleri de var yani. Şampiyon olan Fransa falan. Yani,
0: tabii. Hani bunun bir rakamı olur. Bu rakam makul olur. Uluslararası seviyede olur. Hani sonuçta bu uluslararası bir iş. Bu kupaya katıldığı için FIFA'dan federasyon iyi bir para alıyor. Alsın, daha da çok alsınlar ama tabii, o para tabii. Mesela federasyona geldiğinde İşte bu paranın tamamı oyunculara dağıtılacak. Hayır, federasyonun görevi oyunculara o parayı dağıtmak değil. Federasyonun görevi, bir numaralı görevi Türkiye'de futbolu geliştirmek, futbolu yaymak, futbolun altyapısını geliştirmek. O parayı oraya harcayacağız deseler insanların daha çok hoşuna gider. Daha çok ilgi gösterirler federasyona, milli takım oyuncularına. Ama bizde böyle garip bir şey var. Kraldan çok kralcılık var. Ne yazık ki işlemiş kültüre. Ve böyle oluyor. Bu durum ortaya çıkıyor. Yani bu bana sorarsanız atla deve değil. Dersiniz ki eğer elemeleri geçerseniz, Avrupa Şampiyonası'na katılırsanız, örnek veriyorum, kişi başı 50 bin euro. Dünya Kupası'na giderseniz 100 bin euro. Dünya Kupası'nda şu kademeye gelirseniz 150 bin euro. Hani bunu turnuvadan önce söylersiniz. Dersiniz ki gelirimiz de bu. Hani bu turnuvadan bu kadar gelir bekliyoruz milli takım olarak ve vereceğimiz prim bu. Ama bu primin sokaktaki insanın canını yakmaması gerekiyor. Yani sokaktaki insan alın teriyle kazandığı parayı bir ay sonra gidip bankadan çekerken diğer tarafta bir oyuncu, bir futbolcu yapması gerekeni yapıp onun karşılığında bir de böyle hani hiçbir insanın hayatı boyunca çalışamadığı ya da kazanamayacağı bir parayı alırsa o zaman can yakıcı oluyor. O zaman işte milli takımla insanlar arasındaki köprüyü atıyorsunuz. Siz belki iyi bir şey yapmak istiyorsunuz ama insanlarla milli takım arasında duygusal bir zaafa yol açıyorsunuz. İşte bunu bilmiyorum neden yapmıyorlar, yapmak mı istemiyorlar. Yani oraları anlayamıyorum yani. Oralarda ben de sizin gibi dertliyim ama benim de derdim uzun sürer sizin gibi.
1: Aynen öyle ki altyapıya o kadar önem veren yani Avrupa takımları görürüz ki ben işim gereği Strasbourg'da da yaşadım. Bir 4 sene orada yaşadım ve bir ufak bir oğlum var. Hadi altyapısına verelim dedik. Zaten Strasbourg kabul etmedi. 14 yaş altı almıyorum ama bizim altyapı takımımız var dedi. O Strasbourg kulübünün inanın 9 tane altyapı kulübü var. Ve eski Vauban diye bir kulübe götürdüm oğlumu. Ve bir baktım Arsene Wenger'in dev posteri var arkada ki adam orada çıkmış ve gelip maçlarını izliyormuş. Strasbourg'un kendisi Arsene Wenger. Hatta Tierney'i falan bulan adam zaten. Yani Avrupa'da bu kadar spora teşvik, işte çocuğunuzu bir spora yönlendiriyorsanız maaşınıza ek bir para yatıyor orada. Yani inanılmaz böyle teşvik varken bizim bu ülkede milli takımın hali 85 milyonuz diyoruz ki inanın bir 10-15 milyon da Avrupa'da yaşayan Türk vardır bence muhtemelen. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da birçok yerde. Yani bir forvetimiz yok yani. İşin komiği bu. Fıkra bu kadar. Yani sadece.
0: Evet. Yani. Fırat Bey çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Zamanınızı aldım.
0: Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Çok sağ olun. İyiler.
0: Evet, Fırat Bey de bugünün son dinleyicisiydi. Program girişinde dile getirdim. Mertelen bugün hastalandı. O yüzden biz bize kaldık. Ve milli takım yarın sabah maça çıkacakken biz de biraz milli takımı konuşalım, değerlendirelim. Dedik. Tabii ki yarınki mücadeleden beklentimiz milli takımın iyi oynaması, galip gelmesi. Ben şuna çok katılmıyorum, artık bir önemi yok işte oynasalar ne olur. Hayır, öyle demeyin. Her zaman için milli takım sahadayken kazanması, o mücadeleyi ortaya koyması beklenmeli. Bunu bir spor kültürü olarak düşünmeliyiz, bir spor kültürü olarak yerleştirmeliyiz. Evet, iki maçı kaybettiniz, elendiniz ama üçüncü maç da var. O maçı neden kaybedelim? Eğer gücümüz yetiyorsa çıkalım, oynayalım, kazanalım. İşleri biraz daha düzeltelim kendi adımıza. Sonuçta turnuvayı üst üste 3 maç kaybederek mi kapatalım? İşte bir rekor olacak bizim için. Çünkü daha önce Dünya Kupalarında 2 Dünya Kupası'na katıldık. Böyle bir şey yaşamamışız. İşte gol atalım, goller atalım, kazanalım. Ben bunu istiyorum. Milli takım oyuncularının mesela bu sorumluluğu almasını da istiyorum bir taraftan. Hani bir taraftan kazanalım istiyorum ama milli takımın şu ilk 2 maçtaki halini gördükten sonra bir tepki versinler istiyorum. Bir böyle iyi mücadele etsinler istiyorum. Öyle bir milli takım görmek istiyorum. O yüzden hani bu maçın hiçbir önemi yok. İşte ne olursa olsun. Ne olursa olmasın. Mesela hani biz ne olursa olsun şöyle diyelim. Hani ne bileyim, kalkıp artık izlemem. Saat 5'te de bu milli takımı izlemek istemiyorum. Buna hiç itirazım yok. Hani kalkıp mutlaka izleyin. Ondan sonra şöyle olacak, böyle olacak. Orada değilim ben ama milli takım oyuncularından dediğim gibi bugün, yarın sabah bir tepki beklentim var benim. Bakalım, umarım olur. Umarım bir şeyler görürüz ilk iki karşılaşmadan farklı olarak. Evet, A grubunda program içerisinde kısaca bahsetmiştik ama Meksika 3 maçını ev sahiplerinden Meksika kazandı. Gol yemedi ve 9 puanla grubu lider tamamladı. Bu grupta bir sürpriz var açıkçası. Güney Afrika bence A grubunda sonucu olmasını çoğumuzun beklediği takımdı Güney Afrika ve grubu ikinci sırada tamamlamayı başardı. Dün Güney Kore'yi yendiler 1-0 ve 4 puanla Kanada'nın son 32 turundaki rakibi oldular. Güney Kore'den beklenti daha büyüktü ama ilk karşılaşmayı kazanmalarına rağmen son iki mücadelede kaybedince 3 puanda kaldılar ve şimdi diğer takımları beklemek durumunda Güney Kore. Son 32 turuna kalabilecek mi, kalamayacak mı? Onu diğer takımların performansı belli edecek ve Çekya bana göre turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. 3 karşılaşmada da kötü futbol ve 1 puanla tamamlayabildiler turnuvayı ve A grubunda Çekya'da veda etti. B grubunda bir başka ev sahibi Kanada vardı. İsviçre, Bosna ve Katar bu grubun diğer takımlarıydı. İsviçre dün ev sahibi Kanada'yı mağlup etmeyi başardı. 2-1 ve dün mesela ben İsviçre'nin oyununu beğendim. Hatta Bosna ve Katar önünde de ben İsviçre'yi beğenmiştim. İlk maçta Katar'dan son saniyede sürpriz bir gol yemişlerdi. Ama ona rağmen maç boyunca çok fazla pozisyona girdiler. Bosna maçı keza uzun süre dengede gitti ama son bölümde çözmeyi başardı İsviçre ve dün Kanada maçının ilk dakikasından itibaren özellikle 2-0 bulana kadar neredeyse sahada sadece İsviçre vardı. Kanada 2-0'dan sonra biraz tepki vermeye çalıştı. İsviçre çok tempolu, böyle çok olağanüstü futbol oynayan bir takım değil ama çok dengeli bir takım. Dengeli takımlarda turnuvada genelde iş yaparlar. Onu söylemek lazım. Hatta hep söylüyorum yani şu Embolo'yla Endoy biraz daha yetenekli bitirici oyuncular olsalar İsviçre daha rahat karşılaşmalar oynayabilir. Dün Bosna üzerine düşeni yaptı. Katar'ı yendi. Hatta iki farklı yendi. 4 puan ve -1 averajla grubu 3. sırada tamamladı. Şimdi onlar da rakiplerini bekleyecekler. 4 puan yetecektir. Kanada'nın Güney Afrika ile eşleştiğini söyledik. Kanada için de aslında dünkü karşılaşmayı mağlup olmadan tamamlamak önemliydi. Eğer mağlup olmasalardı son 32 ve son 16 turunu da kendi sahasında oynayacaktı Kanada. O avantajı kaybetti ama onlar da tarihlerinde ilk kez biliyorsunuz bu Dünya Kupası'nda maç kazandılar. Ve ilk kez gruptan çıkma başarısı da gösterdi Kanada. C grubu, Brezilya'nın grubu. Dün Brezilya İskoçya karşısında 3-0 kazandı. Tabi Brezilya'nın gollerinde İskoçların hataları ilk iki golde dikkat çekti. Büyük bireysel hatalar yaptılar. Ama Brezilya 3-0 kazandı. Vinicius gene gol attı. Cunha gene gol attı. Neymar sakatlık dönüşü ilk kez forma giydi ve Brezilya takımı da biraz böyle sessiz ve derinden yavaş yavaş gücünü göstermeye başladı. Fas Haiti'yi beklendiği gibi geçti. İki kez geriye düşmesine rağmen 4-2 kazandı Fas takımı. Brezilya'ya aynı puanı topladı. Averajla ikinci sırada kaldı. İskoçya için bu grupta Brezilya'ya da Fas'ı geçmesi çok kolay değildi. O karşılaşmalardan bir tanesinde puan alabilseler 4 puan yapacaklardı. 3 puanda kaldılar Haiti galibiyetiyle. Şimdi 3 puan ve -3 averajla onlar da Güney Kore gibi diğer takımları bekleyecekler. Haiti de 3 maçını kaybetti. 0 puanla turnuvaya veda etti ama 2 gol atmayı başardılar. Özellikle dün attıkları ikinci gol olağanüstüydü. D grubu bizim grubumuz. Az önce zaten bahsettik. D grubunda Amerika direkt olarak gruptan çıktı. 2 maçlar sonunda Avustralya ve Paraguay sabah saat 5'te bizim maçla aynı saatte karşı karşıya gelecekler. Bir beraberlikle iki takım da 4 puanla yükselecek ve yollarına devam edecek. Biz elendik. E grubu Almanya'nın grubu. Almanya'da zaten 6 puanla grubu lider olarak tamamlamayı garantilemişti. Ekvator'la oynayacak Almanya. Fil dişi de Curaçao ile oynayacak. Fil dişi tabii kazanmaya çok yakın. Büyük ihtimalle puanını 6 yapacak ve grup ikinciliğini bırakmayacak. Ekvator'da tek puanda kaldığı için Almanya karşısında kazanmaya ihtiyacı var. Onlar da özellikle savunma olarak çok havalı bir şekilde gelmişlerdi ama Curaçao karşılaşmasındaki beraberlik tabi onlara çok pahalıya patlayacak. Çünkü Curaçao'yu mağlup etmesi gerekiyordu Ekvator'un. O karşılaşmada berabere kalınca şimdi grup üçüncüsü tek puanda, hani Almanya'dan bir puan alsa 2 puan yetmeyecek. Sadece Almanya'yı yenmesi lazım gibi gözüküyor. Ekvator da şu ana kadar grupta gol atamadı ve F grubu Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un grubu. Orada da Hollanda Tunus'la oynayacağı için grup liderliğini bırakmayacak gibi gözüküyor. Japonya, İsveç'te güzel bir karşılaşma olacak ama orada hani bir beraberlik iki takıma da yarıyor gibi gözüküyor. Japonya ikinciliği bırakmaz, İsveç yoluna devam eder. Ama tabii çapraz eşleşmelere de bakmak lazım. Eğer çok güçlü bir rakiple karşılaşma ihtimali varsa bu ekiplerin, orada ona göre kazanmak için de oynayabilirler. Evet, böylece özeti de yapmış olduk. Hem dünün özetini yapmış olduk, hem bugün oynanacak, bu akşam ve yarın sabaha karşı oynayacak karşılaşmaların özetini yapmış olduk ve programın da sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Birçok mesaj geldi. Çoğunu tabii okuyamadım. Telefon bağlantıları oldu. Bağlanan dinleyicilerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Az sonra Spor Kazanı her zaman olduğu gibi sizlerle beraber olacak. Yarın milli karşılaşmadan, milli maçtan sonra Sabah Spor'unda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanını sunar.
4: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ercan Taner'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında futbol gündemini, bilhassa Dünya Kupası'nı uzun uzun masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
5: Herkese iyi günler. Merhaba Burak, hoş bulduk.
4: Program bu dönemde yapmanın da güzelliği, Dünya Kupası'ndan sürekli bir malzeme çıkıyor. Bir de gündemden daha iyi bence Dünya Kupası.
5: Katılıyorum sana. Bütün zaten dünya futbol denince bu büyük organizasyonu takip ediyor.
4: Şey açısından da güzel oldu abi. Şimdi burada normal bir yaz ayında bu programı yapıyor olsaydık belki de realite ihtimali sıfır olan onlarca transfer ihtimalini masaya yatırmak durumundaydık. Şimdi futbol konuşabiliyoruz.
5: Evet, transfer her zaman olduğu gibi yazılır. Haberlerde oyuncuların isimleri yer alır. Bu isimlerle değerlendirmeler yapılır. Yıllardır böyledir. Ama o isimlerin büyük bir çoğunluğu o istenilen takımlara transfer olamazlar. Ve onları sadece işte CV'leri, daha önce neler yaptıkları değerlendirme içinde kalır.
4: Burada biz de birçok oyuncu için dil dökeriz ama birçoğu aslında gerçeği tezahür
5: eder. Gelmezler, evet.
4: Ha, burada şey de oldu, sosyal medya çağıyla birlikte menajerlerin de sanki biraz daha oyuncuların piyasasını köpürtmek için çok müdahil olduğunu düşünüyorum ben.
5: Tabii sosyal medyaya baktığın zaman dünya içinde bu böyle, dünya futbolu içinde. Bir anda Tottenham şunu aldı, Manchester City şunu düşünüyor haberleri, örnek olarak söylüyorum bunu, İngiliz medyasında, sosyal medyada diyelim, yer alıyor. Fakat o da gerçekleşmiyor.
4: Tabii.
5: Sabun köpüğü gibi 24 saat içinde bu sefer başka isimler görüyorsun.
4: Hemen seyreliyor, başka insanlar ortaya atılıyor.
5: Evet, evet.
4: Maçlara değmeden abi istersen şununla başlayalım. Öncelik sıralaması yapalım. Bu sabaha karşı 5'te, daha doğrusu yarın sabaha karşı 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile A milli takımımız grubun son maçına çıkacak. Çok heyecanlı değiliz ne yazık ki.
5: Cuma sabahı 5. Yarın bu arada karne alacaklara da şimdiden tebrik edelim. Tatil başlıyor öğrencilerimiz için. Onu söyleyeyim. Karne günü ve cuma sabahı 5. Tabii ki bir mesai günü. Ve milli takımımız iki maçı kaybetmiş. Olaya biraz sosyolojik girdim. Fazla seyredilme ihtimalinin yüksek olmadığı bir maça doğru gidiyoruz.
4: Valla açık bir yorum yapayım abi bu söylediğinle alakalı. Hani maçı illaki burada programda konuşma durumumuz olmasa ya da işte mesleki olarak farklı bir noktada olsam izlemezdim.
5: O havada ve o düşüncede olan, yani bizim dışımızda da tabii ki medyayla da çalışmayan, bu işlerle sadece izleyici olarak ilgisi olan futbol severlerin aynı görüşte olduğu kesin. Birçoğunun da ya ben daha sonra bakarım düşüncesine kapıldığı kanaatindeyim.
4: Ya bundan bir ay da değil, 2-3 hafta önce turnuva başlarken grup aşamasında belki de en heyecanlı olmasını beklediğimiz mücadele bu arada. Bu bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri maçı.
5: şunu hayal etmiştik tabii. Biz Amerika ile grup birinciliği maçına çıkacağız. Belki maça grup birincisi olarak gideceğiz. Öyle karşılaşacağız. Ya da biz yeneceğiz. Grup birincisi olacağız. Amerika ikinci olacak. Fakat bunların hepsi tatlı bir hayal olarak kaldı. Gerçekleri sahada gördük. 2'de 0 çekince de hiçbir ihtimalimiz kalmadı.
4: Şimdi bakıyorum abi, dün oynanan sonuçlardan işte Bosna mesela Katar karşısında kazandı, bir şey yaptı. En iyi üçüncüler bile bir heyecanla oturup bekleyecek maçların tamamlanmasını. Biz o heyecana bile ortak olamadık.
5: Evet, Bosna 4 puan. Hatta yayına girmeden önce seninle konuşmuştuk ya, İtalya'yı eledi Bosna. O elenen İtalya bu grupta herhalde çıkardı.
4: Grupta Bosna, İsviçre, Katar, Kanada
5: diye düşünüyorum herhalde. Ama onlar da nerelerde hata yaptıklarını herhalde çözmüşlerdir artık. Çünkü 3 Dünya Kupası 13 yıldır İtalya milli takımını Dünya Kupası'nda 4 kez Dünya Kupası'nı almış İtalya'yı görememek enteresan.
4: Yani dün herhalde son maçları izlerken, özellikle Bosna-Katar maçını izlerken evinde oturduğu yerde Gattuso derin bir iç çekmiştir diye düşünüyorum.
5: Tabi burada sorumlu olan son teknik direktördür Gattuso. Ama o İtalya'yı terk edeceğim demişti. Programda bunu değerlendirmiştik hatta, sen eğer Dünya Kupası'na katılamazsak. Kaldı ve Lazio'nun da teknik direktörü oldu. Ben de merakla performansını bekliyorum.
4: Bir de başkente gitti, terk etmediği gibi. Gözlerden evet. Irak bir yere de gitmedi. Yani üzücü, böyle İtalya'nın durumundan bahsediyoruz ama bizim açımızdan da mesela daha önce konuşmuştuk ya geçen hafta, işte organizasyonel problemler var, oyun anlayışında problem var. Bir liste yaptık kendi çapımızda burada, en azından sorun saptaması yaptık.
5: Evet.
4: Şuna bakıyorum, bunlardan ders çıkarıp bir sonraki turnuvaya iyi gider miyiz? Şimdi sonra şunu düşünüyorum, ülkemizin dinamiklerine bakınca, özellikle futbol üzerinde söylüyorum bunu. Biz 4 yıl sonraki Dünya Kupası'na kadar başkan değiştirebiliriz TFF bazında, teknik direktör değişebilir milli takımda. Biz bu dersi çıkartan kişilerle de devam etmeyebiliriz mesela. Yine sarbaşa seyret olmasın.
5: Her an her şey olabilir. Öyle bir kupa ki, bunu yaşıyoruz şu anda. Mesela Güney Afrika'yı hiç beğenmemiştik değil mi? Puanları topladı, galibiyetleri aldı. Turnuvada iyi olarak değerlendirdiğimiz Güney Kore'yi yendi en son.
4: İkinci oldular grupta, direkt çıktılar.
5: Evet. Ya bu büyük bir başarı değil mi?
4: Vallahi Güney Afrika ilk Meksika maçında hakikaten burada yüzümüze ekşiden bir futbol vardı ama 4 puanla şu an evet iki direkt olarak çıktılar. Güney Kore'ye en iyi üçüncüler. Mengenesinin içine attılar.
5: Ya Güney Kore'nin işi zor. Kazanamaması ve çok iyi de bence kadroya sahip Güney Kore.
4: İyi de futbol oynuyordu mesela Çekya maçında, çok beğenmiştim ben.
5: Evet. Ama Çekya'da 3 maç 0 puan alarak bu turnuvanın başarısız takımları içinde olduğunu gösterdi.
4: Danimarka'ya yazık olmuş abi elemelerde. Dönüp baktığımda onu söyleyebilirim.
5: Katılıyorum. Ya Danimarka'da bu Dünya Kupası içinde yer alabilirdi, öyle düşünüyorum.
4: İyi de bir kadroları var abi. Genel Dünya Kupası penceresine dönmeden dün Kenan Yıldız ve Vincenzo Montella'nın açıklamaları vardı Amerika maçı öncesi. Burada başlıklardan gitmek gerekirse.
5: Gidelim.
4: Vincenzo Montella'ya istifaya yönelik bir soru geldi. Orada net bir şekilde istifa etmeyeceğim, bunu kabullenin yanıtı geldi. Direkt kendi cümleleriyle.
5: Doğru. Çünkü ya kendisinin 2028'e kadar sözleşmesi var.
4: Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar.
5: Evet. Eğer Montella ile bu işin olmayacağı kanaat getirilirse Futbol Federasyonu yönetimi tarafından, kendisine o 2 yıllık ücreti ve sözleşmesinde yazılı mı değil mi bilmiyorum, bir tazminatı vermek zorundasın. Yoksa kendi başına niye istifa etsin?
4: Kimse yapmaz ki, bulunduğu yerden niye kalkasın? Yani burada şunun olması lazım abi. Başka çok cazip bir yerden ilgi gelip de hani biraz daha bu geçiş sürecini hızlandırmak adına belki fedakarlık yapabilir ama aksi takdirde kimse bulunduğu yerden oynamak istemez ki.
5: Tabii bir de profesyonel bir anlaşma yapmışsın.
4: Burada şeye çok takılıyorum abi. Mesela çok güzel bir şey söyledim. Profesyonel çerçevede bu anlaşmalar yapılıyor. Bunlar profesyonel kurumlar ve profesyonel kişiler ama dışarıdan yaratılan algı, biz bir aileyiz, Türk vatandaşı yapacağız, bir aradayız, tekiz, biriz, diriz algısının realite tarafında da bu profesyonellik duvarına çakılıyoruz. Mesela biz bunu neden sağlıklı bir şekilde dışarıya yansıtamıyoruz?
5: Bu çok zor ve üzerinde konuşulması gereken bir husus. Tamam, aileyiz, kabul ediyorum. Belki hoca vatandaş da olmak isteyecek, Türk vatandaşı Montella zaten istiyor. Öyle konuşuldu. Öyle nakledildi. O ayrı, milli takımda gösterdiği performans ayrı. O da şöyle bir yolculuk. Biz 24 yıldır katılamadık, katıldık. Kimle katıldık? Montella ile. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendik. Kimle elendik? çeyrek finalde Montella ile takım iyiydi. Avrupa Uluslar Ligi'nde C kategorisinde işte Faroe Adaları, Maltalar, şunlar bunlar takımların yer aldığı üçüncü kategori, en zayıf kategoride bizi elit kategoriye çıkardı. Fransaların, İtalyaların, İspanyaların, İngiltere'lerin olduğu o elit kategorideyiz Avrupa Uluslar Kupası'nda. Bunları da düşünmemiz gerekiyor.
4: Burada şuna bakmak lazım abi. Geçen hafta Paraguay ve Avustralya maçının verdiği hayal kırıklığıyla genel bir tepki oluştu ya işte. İstifa, bir sorumlu
5: Montella. Evet, hemen istifa denir zaten öyle oluşturulunca.
4: Şimdi bu aradan geçen bir haftanın ardından biraz daha oturup sakince düşündükten sonra sence devam kararı makul müdür?
5: Ya şu anda istikrar devam etmeli diyen ve o düşüncelere sahip insanlar var tabii de. Yarın yine beklenmedik şekilde kötü bir futbol sabaha karşı 5'te. Ve acayip bir mağlubiyet olursa tekrar bu masaya yatırılır. Ya ikimiz bunu değerlendirdiğimizde ya bir istikrar fena olmaz diye konuşuyoruz. Belki şu anda hayır biz istikrar kabul etmiyoruz diyen değerli dinleyicilerimiz de fazladır, vardır. Ama dediğim gibi yarın yine beklenmedik kötü futbol ve hüzün dolu bir mağlubiyetle bu konu yine bir 10 gün konuşulur.
4: Bardak taşabilir.
5: 10 gün yine bir konuşulur.
4: Kısa bir aramız varmış abi, istersen bir reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte ben Burak Alaca, saatler 17.30'a kadar futbol gündemini, Dünya Kupası gündemini masaya yatırıyoruz. Dün Montella'nın açıklamalarında bir serzeniş vardı basın mensuplarına ve genel yaratılan algıya karşın. 3-4 kişi bizi protesto etti, videolar çekip paylaştı, art niyetli gazeteciler de bunu yaydı. Ülkede gergin bir ortam varken galeyana getirmeleri insanları bence doğru değil. 24 yıl yetmemiş miydi Dünya Kupası'na katılmamak için? Bayrağın altında birleşsek ve desteklesek daha farklı şeyler olmaz mıydı sizce diye, burada daha farklı şeyler olmazdı. Hani tavır olarak olabilirdi ama sonucu etki eder miydi onda emin değilim. Bu biraz daha suçu başkasında aramak gibi geliyor.
5: Ya onu başkasından aramayacaksın dediğin gibi, başarısızlığı. Biz neden başarılı olamadığı biraz daha açıklamasını beklerim. Bu tahmin ediyorum Dünya Kupası'ndan sonra yapılacak bir değerlendirme toplantısında kamuoyuna bu konuda bence bilgi vermesi lazım.
4: Çok bariz.
5: Ya, bu istenen bir şey. Tabii ki kendisi teknik direktör, takımın sorumlusu. Yarınki maçta bittikten sonra kupa bizim için sona eriyor. Artık başka kupalara doğru hedefimize devam edeceğiz. Ama bu soru ve cevapları mutlaka vatandaşı tatmin etmeli açıklamalarla. Neden başarısız olduk? Neyimiz eksikti? Ben de bunu merak ediyorum. Yani bir basın toplantısı düzenlese mutlaka arkadaşlar soracaklardır. Yani sebep ne? Tamam, eleştirili var, ağır eleştiri. Ben hakaretlere kesinlikle karşıyım.
4: %100. Saygı çerçevesini aşmaması lazım.
5: Ya yani futbolda eleştiri de saygı çerçevesini aşmadan, hakaret etmeden eleştiri yapmak çok mümkün.
4: Kendini ifade edebilirsin her şekilde tabii ki.
5: Kesinlikle öyle. Ben hocadan, Montella'dan bunu bekliyorum. Neden? Yani bizim takımımız, şimdi bir sürü takıma bakıyorum. Mesela Bosna Hersek elindeki imkanlarla süper bir takım değil. Ama gruptan çıkacak.
4: Bizimkinden daha kolay bir grup da değil abi bu arada. İsviçre ve Kanada hakikaten boş takımlar.
5: Ev sahibi.
4: Yani.
5: Öyle değil mi?
4: Evet.
5: Ya o grupta bakıyorum tekrar takımlara. Ya Haiti'den öne geçiyor 2-1 Fas karşısında. Brezilya bile öne geçemedi. Ya şimdi bir daha oynasalar belki geçer ama Haiti'nin Fas karşısında 2-1 öne geçti. Daha sonra Fas'ın işte oyunu toparlayıp karşılaşmayı kazandığı. Ama Haiti'nin bunu bile denediği, çabaladığı, o havayı, maçı izleyen vatandaşlarına iyi havayı, olumlu futbol girişimini gösterdi. Vatandaşları, Haitililer memnun olmuşlardır.
4: Abi Curaçao da bile mesela Ekvador maçında 0-0 berabere kalıp puan aldı Curaçao.
5: Curaçao hiç kimse bir şey beklemiyordu. Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları bence bu turnuvada elinden gelenin en iyisini gösteren bir takım.
4: İspanya'dan puan aldılar abi, ötesi yok. Son Avrupa şampiyonundan bahsediyoruz.
5: Ya o, bu turnuvanın belgeseli hazırlandığında her zaman bir gelenektir o. Dünya Kupası ile ilgili. İşte bu İspanya maçında da yeşil burun bayağı tarihteki yerini alacak.
4: Uruguay maçı da öyle bence.
5: Evet.
4: 2 puan aldılar abi. Yani basın mensubu olmanın dışına çıkıp bir futbol sever olarak bir şey söyleyeyim mi? Bana burada maç sonundan bahsediyorum, Paraguay maçı. Güncel dünün açıklamaları değil ama federasyon başkanının, Montella'nın, Kaptan Hakan Çalanoğlu'nun yaptığı kader kısmet buraya kadarmış açıklamaları hiç geçmedi. Yani çok özür diliyorum ama yılbaşı çekilişine girmiyorsun. Bu kadar da kader kısmet değil mi işler?
5: Değil. Futbolda çalışacaksın. Konsantrasyon mükemmel olacak. Fizik olarak hazır olacaksın. Bütün bunları sağladığın takdirde işte 63 şut atmışsın. Bir tanesi direkten dönmüş diyelim. Örnek olarak. Onun dışında şut kaliten çok kötü. New York Times'ta bile yazmış bunu. Haberleştirmişler New York Times. Ya bu golf oynasalar daha iyi diyor özetle. Ya şutların kalitesinden bahsetmiş onlar da. Bayağı makale yazmışlar.
4: Göze batıyor ama biz farkında
5: ve
4: değiliz.
5: Ve şunu söylemişler, 1966'dan bu yana böyle bir şey olmadı.
4: İngiltere şampiyonundan bu yana.
5: Evet, böyle dünya kupalarında böyle bir şey olmadı demişler. Bu yüzden dediğin gibi şut kalitesi, topun o çerçeveye gidip kalede tehlike meydana getirmesi, kaleci kurtarır, direkten döner ama bunların tekil değil çoğunluğa doğru gitmesi gerekiyor. Tek kalmamalı.
4: Ya burada mesela bahsediyorsun ya, New York Times'ın dehşet içinde makaleye aldığı bir hadiseyi, 2 maçta 65 şutu biz basın toplantılarında şöyle bakarak servis ettik. 2 maçta 65 şut attık, olmayınca olmuyor. Yani şunu sormak istiyorum. İlk maçta 7 gol attığı için bu örnek üzerinden gideceğim. Almanya 2 maçta 6 puan aldı, 9 gol attı. Almanya'nın 65 tane şut attığını düşünüyor muyuz mesela? Bence 30'un üstünde değil Almanya'nın şut attığı. İsabetsizleri de dahil ederim.
5: Değil, bir de öyle bir fırsat bulurlarsa bu sefer Almanya 9-0 kazanıyor. 10-0 kazanıyor. Çünkü onlar filelerle buluşuyor. O şutlar.
4: Burada bu açıklamalara inanarak yaptıklarını düşünüyor musun? Mesela 2 maçta 63 şut attık, olmayınca olmuyor gibi mesela. Bunlar sayılır.
5: Ben herhalde bir mazeret olarak değerlendirmek isterim bunu.

0: Dediklerini zikrettiği noktadan sonra şey eleştirileri ortadan kalkıyor. Bizim aklımızla mı dalga geçiyor? Şimdi kontrol ettim seninle konuşurken. İki maçta 9 gol atan Almanya 42 şut denemesi yapmış. Biz iki maçta 65 tane yaptık. Ya övünülecek bir şey olmadığını buradan anlayabiliriz. 9 gol attı adamlar. Bizim golümüz yok.
1: Evet.
0: Ya ben şeye sıcak bakmıyorum. Dediğim gibi bu kadar kader kısmet bir kenara, işte 65 şut attık olmadı diyorum ya. Yani maçı izleyen biri buna zaten inanmaz. Geçmez bu açıklama. Aklımızla mı dalga geçiyorsun ya?
1: Ya
0: 65
1: çalışırsan kaderinde başarıya ulaşırsın.
0: Hep böyle.
1: O zaman başarının o ışığını görürsün çalışırsan. Konsantrasyonun çok yüksek olursa. Ben havadan mı? Tekrar söylüyorum, fizik kondisyonumuzu hiç beğenmedim.
0: İlginç bir şey daha söyleyeyim abi. Turnuvada neredeyse bütün takımları izledik şimdiye kadar ayrı ayrı. Ben fizik kondisyon olarak bizim kadar kötü gözüken ikinci bir takım daha bulmakta çok zorlanıyorum şu an.
1: Gördüğüm öyle. Bu da bana bayağı enteresan geldi. Belki işte yıldızlarımız, ki onlar maç kazandırma kapasitesine yakın oyuncular.
0: Game changer.
1: Kenan, Arda, Kaptan. Bunlar maç kazandırabilirler. O oyuncuların etkinlik alanını ya rakipler çok iyi ezberledi. Bunu hayır, Messi'yi de ezberliyorsun da.
0: Çözemiyorsun.
1: Ne kadar ezberlersen ezberle. Nasıl yaptığını, nasıl oynadığını izliyorsun. Acaba iki kişi mi sıkıştırsak diyorsun oyunun içinde. Kapatsak. Ama çözüyor. Seni bitiriyor. Ya Arda'nın da öyle bir yeteneği. Ya oyunun içinde yapacağı bir ara pası, topuk pası, rakip eksiltme. Kenan'ın kaleye attığı şutlar ceza sahasına girer girmez. Serbest vuruşlar, Hakan'ın ortaya çıkması. Bunlar bir türlü gerçekleşemedi. Bunu kabul edelim.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Messi örneği üzerinden gittin ya mesela. Arjantin maçlarını izlerken görüyorsundur. Messi'ye sürekli bir alan açılıyor. Ceza sahasında Lautaro, Alvarez varsa oyunda meşgul ediyor. Orta saha oyuncuları bir şekilde. Messi o boşluğu bulup atıyor ya.
1: Evet.
0: Kenan Yıldız'ın iki maç sonunda da topla buluştu her sekansta karşısında ikinci, üçüncü yardım savunmaları geldi ve biz Kenan'a o alanı yaratamadık mesela.
1: Kullanamadık.
0: Arda için de aynısı geçerli.
1: Kullanamadık çünkü bakıyorlar Türkiye'nin en önemli ve hücumda etkili olabilecek iki oyuncusu diyelim. Bu konuyu açtığın da iyi oldu. Arda ve Kenan. Biz diyorlar bunları devre dışı bırakacağız. Bunu biz de senle Avustralya'ya çalıştırsak aynı şeyi söyleriz. Arda ve Kenan'ı devre dışı bırakmamız lazım. Ya da Paraguay'ı.
0: Ya bunu bizim maç önünde öngörememiş olmamız, buna yönelik bir planımız olmaması da bana ilginç geliyor. Mesela ne bekliyorduk ki mesela?
1: Şu var, iki maçta da yenik duruma düşünce bu takımlara karşı biz hiç yenik duruma düşmeyi hayal etmemişiz. Ben onu anladım. Biz demişiz ki kendi kendimize, yok ya biz bu takımlara karşı herhalde çıkacağız. En kötü ihtimalle birer puan hesabı bile yapmamışlar. Onu gör. Direkt kazanırız. O zaman top ağlarımıza gidince şunu gördüm. Şaşkınlık yaşıyoruz. Avustralya bize gol atıyor. İkinci golü atıyor. Paraguay oyun başlıyor. Ne oldu derken gol yiyorsun. Onun dönüşü olmuyor. Büyük bir şaşkınlığa giriyoruz. İkinci maçta ben stresi de gördüm tabii.
0: Erken artık de gol yiyince.
1: Artık iş bitiyor. Maçın özellikle ikinci yarısında o stres ortaya çıktı.
0: Biraz daha serin kanlı kalabilseydik farklı olur muydu abi?
1: Olabilirdi. Biraz daha soğukkanlı bakış, geriye dönüşün hesaplanması. Çünkü bunu yapabilecek kapasitede bir kadromuz var. Fakat dediğim gibi çabuk olamadık. Tempo olarak o görüntümüz çok diri miydi? Bence değildi.
0: Asla. Diyorum ya, başka bir takım bulamayız o kadar tempo problemi yaşayan. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim abi, dışarıdan baktığımda katılır mısın? Turnuva başlamadan bu 48 takımın bütününe baktığında, tek tek kadrolarına baktığında belki turnuvanın en iyi 10 kadrosundan birine de sahibiz diyebilirim ya. Şu an işte Afrika'dan gelen Fas'a bakıyorum, Senegal'e bakıyorum. Bence bizim kadromuz daha iyi. Kağıt üstünde söylüyorum bunu. Oyun olarak değil. Avrupa'da tepe 5-6 takımın arkasında belki yazabileceğim bir kadro var ama gelinen noktada yokuz mesela. Son 32 takım arasına giremedik en iyi 10 kadroyla.
1: Öyle gözüküyordu Dünya Kupası'ndan önce. Ya bunu işte baktığımızda bütün kadrolara, bizden tabii ki iyi takımlar var, 5-6 takım, bunu kabul edelim. Ama biz de fena değildik.
0: Ya şimdi kendi grubunda fırtınalar estiren Norveç'in bizden daha iyi bir kadrosu olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. Tamamına bakınca. Evet.
1: Yani forvetleri tabii ki bizden iyi.
0: Orası bariz ama tamamına bakıyorsun, savunma hattını tanımıyorsun mesela. Orta sahada Ödegaard haricinde işte Sander Berge vesaire bizimkilerle aynı kalibrede oyuncular değil. Ama Norveç 6 puanla şu an gruptan çıktı.
1: Ama o takım birlikteliği,

0: ve onu ortaya çıkartan takım oyunu, onlar da pozitif. Bizim saha içindeki birlikteliğimiz zayıf not aldı. Geçemedi.
1: Buraya gelene kadar daha Avrupa Şampiyonası'nda bunu baz alarak söylüyorum. İyi de gözüküyorduk. Burada bir şey oldu. Ben anlam veremedim.
0: Ya dediğim gibi bunu teknik direktör ne oldu acaba diye sorulduğunda bir değerlendirmesi lazım. Bir basın toplantısında.
1: Bekler misin abi döndükten sonra Türkiye'ye
0: ya, ya da ben Amerika maçından sonra bile beklerim. Yani kısa süreler veriyorlar ama işte bu Dünya Kupası'nda olmadı. Nedenlerini de şöyle değerlendirebiliriz. Daha geniş şekillere konuşabiliriz diye. Kısaca 2-3 madde şeklinde belki bir şeyler söyler.
1: Bu açıklamaya bence ihtiyacımız var ama ya. Şu an o kadar eleştiriler varken, belirsizlik varken ve kamuoyunu rahatsız eden bu kadar açıklama yapılmışken bir en azından orada bir nokta koymak lazım. Ya bu şekilde turnuva biterse hakikaten çok büyük hayal kırıklığı. Oyun olarak da söylem bazında
0: tabii,
1: da.
0: Tabii tabii. Ya şimdi oyuncuların artık bu birkaç gün zor geçebilir Amerika'ya da yenilirsek. Psikolojik olarak tabii oyuncuların zor geçecek. Onların da biraz kafayı dinlemesi lazım. Hemen sezon başlıyor. Oyuncuların çok iyi kafayı dinlemesi lazım. Ve bu psikolojik yıkıntının da sona ermesi gerekiyor.
1: Bana sorarsan abi son maçın da ardından şu an oyuncu grubuna desen ki turnuva burada bitti tamam hadi Amerika maçını bırakalım dönelim diye dönmeyi kabul edecek çok oyuncu vardır.
0: Psikolojik yıkım işte dedim ya. Haklısın. Sen de bunu iyi bir örnekle ortaya çıkartmış oldun.
1: Yani ne desem bilmiyorum ya artık milli takımla ilgili. Bugün son maç heyecanlı değiliz kalkıp izleyeceğiz ama inşallah en azından bir moral olacak sonuç gelir. Hani grup liderini yendik en azından deyip bir şekilde buraya dönebiliriz ama görüntü çok o yönde değil.
0: Bazı değişiklikler yapabilir mi kadroda diye kendi kendime sordum. Acaba takımı buraya kadar getiren ve ilk iki maçta yer alan evet bu kadroyla geldim ve bu kadroyla bitiriyorum bu Dünya Kupası'nı diyecek bir teknik direktör kararı da olabilir.
1: Muhtemel 11'e bir baktım abi şimdi. Bir paylaşayım istersen fikirlerimizi de onun üzerine atalım ortaya. Uğurcan Çakır, Melih Demirallı, Ozan Kabak değişikliği gözüküyor. Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, sağda Mert Müldür, solda Ferdi Kadıoğlu. Ortada İsmail Hakan, Arda, sağda Barış, solda Kenan, en uçta da bir Deniz Gül hamlesi gözüküyor.
0: Evet yani bu olur mu? Sağ ve sol kanadı tekrarlayalım dinleyicilerimiz için. Hücumda.
1: Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız.
0: Evet. Bunları göreceğiz. Arda'yı ortada. Fazla bir değişim yok.
1: Santrfor ve bir stoper değişikliği var.
0: Evet. Bu da normal. Şimdi tabii Hakan oynuyor. İsmail. İsmail bu takımda durdurucu bir oyuncu. Şu aklıma geldi. Bunu da karıştırmasınlar futbol severler. İşte İsmail oynadığı zaman Orkun'un yedek kalması normal diyorlar ya.
1: Bambaşka oyuncular aslında.
0: Tarif edelim. Orkun ceza sahası çevresinde bitirici paslar verebilen, şut atan, hücuma yatkınlığı olan apayrı bir oyuncu. İsmail önce durdurucu bir oyuncu. Kesinlikle. Mücadele eden bir oyuncu. Ya aynı kategoride değil iki oyuncu. Görev alanları farklı.
1: Aylardır bunun farkında değiliz ama İsmail mi Orkun mu tartışması veriliyor bu ülkede.
0: O yanlış işte onu belirtmek istedim. Çok ayrı kategorilerde. Ya birisinin görevi farklı, diğerinin daha farklı.
1: Ya şeyi görmek bile yetiyor işte. Orkun'un Beşiktaş'ta o ikinci yarıda özellikle 10 numaraya evrildiğinde, biraz daha serbest oynadığında, biraz daha özgürlüğü olduğunda ne öğrettiğini gördük. Orkun evet. Bir 6 numara oyuncusu değil artık. Bunu bir kanıksayalım. İsmail'le Orkun'u artık aynı cümlede zikretmeyelim bile mümkünse.
0: Deniz tam hazır bir santrafor mu? Şimdi ona bir bakalım. Bence değil. Değil. Şimdi o milli takımda son dönemde işte ya Deniz şöyle bakıyor. Burak mı?
1: Hayır, henüz değil.
0: Şu anda değil.
1: Abi. Ona evet. Gidelim sonrasında devam edin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, minik bir yarış arasının ardından spor kazanında tekrardan sizlerleyiz. Evet Ercan abi, muhtemel 11'den bahsediyorduk. Tam Deniz Gül isminde kalmıştık. Bir aramız vardı. Devam edelim istersen.
1: Ve tabii santrafor eksikliği yüzünden santrafor arıyoruz. Yarın Deniz'le başlarsak bu 4-6-0 oynamayacağız anlamına geliyor.

0: şükür diyebilir miyiz?
1: E tabi. Yani 4-6-0 oynamayacağız. Çok şükredelim. Ama sahadaki görüntümüz öyle mi olacak?
0: Oyun alışkanlığı var. Ben çok dışına çıkılabileceğini zannetmiyorum.
1: O yüzden Deniz'de yalnız kalacak. Yani bu böyle B planına geçişte milli takım olarak sadece antrenmanda olmaz bu. En az 2-3 hazırlık maçında o B planını uygulamamız gerekiyor.
0: Aşamalı bir şekilde.
1: Yani nasıl olur? Nasıl oturtabiliriz bu oyunu? Bunlara çalışmamız gerekiyor. Ya futbolun gerçeği bu. Durup dururken şimdi bir uzun santraforla, merkez santraforla başlıyoruz. Bu kanatların o santrafora atacağı toplar. Orta alandan yine desteklenecek bir santrafor yapısında bir oyun sergileyebilir miyiz? Ben bu ihtimali çok yüksek görmüyorum.
0: Burada da benim içimi şura atlatıyor abi. Şimdi biraz da trajikomik olduğu için gülüyorum ama biz zaten 4-6-0 oynarken de en uçta 1.73'lük Kerem olmasına rağmen yan toplar, ortalar falan açıyorduk. Ya biz de ne oynadığımızı tam bilmiyorduk. Belki hani o kafa karışıklığı bugün işe yarar mı?
1: Abi yani yaraması, bu sefer orta açmazsak problem var.
0: O da çok yani saçma değil mi?
1: Ya orta derken olayın tekniğinden biraz konuşmak isterim. Yüksek top ceza sahasında, yüksek etkili top.
0: Evet.
1: Bu hatta orta olarak da değil, ceza sahası içinde yandan gelen yüksek isabetli pas girişimi. Böyle değerlendirmemiz lazım onu. Bu devam ederse tamam Deniz, çünkü son maçta dikkat edersen bayağı güzel bir kafa topu geldi bence Deniz'e.
0: Kötü vurdu.
1: Ya o topu şöyle söyleyeyim, futbol oynadığı dönemlerde gol yapacak olan bayağı santraforlar var. Burak onu atardı mesela.
0: Atardı. Onu Enes Ünal da atabilirdi bence.
1: Enes de atabilirdi. Ama en netini söyleyeyim, Burak atardı onu.
0: Çok bariz. Şu an bu arada bak söyledin, gözümde canlandı. Bu 4-6-0 biraz daha hani orijin olarak topu rakibe bırak, geçiş hücumu oyna sisteminde Burak Yılmaz o savunma arkası koşullarıyla vesaire bu milli takımda çok başka bir seviyeye ulaşabilirdi ya.
1: Tabii tabii. Ya gireceği pozisyonlar, rakibi rahatsız etme, bunun sonucunda gol pozisyonuna girme. Bunların hepsini bu Dünya Kupası'nda yaşayabilirdik.
0: Yanlış zaman doğru insan.
1: Evet. Bu yüzden şimdi yarın bu değişim olur mu? Tabii orta alanımız, orta alandaki o üretimi tam sağlıyor muyuz? Bir de onu biraz seninle masaya yatırmamız lazım. Şimdi İsmail durdurucu üretimden çok yakın değil, uzak.
0: Yaratıcı bir oyuncu değil.
1: Hakan, seninle bunu konuştuk. Inter'de oynadığı yer ve Inter'in yapısı, oyun yapısı. Inter'in oyun yapısını açtığımızda milli takımla çok ayrı bir sistemi var Inter'in.
0: 3-5-2 oynuyor Inter ta Conte döneminden bu yana.
1: Evet. Inter tamamen farklı bir yapıda. Ve Arda. Arda Real Madrid'de oynadığı oyun. Ki bayağı en üst seviye takımda. Tabii ki milli takımda banko oynayacak oyuncularımızdan biri. Ondan tam faydalanabildik mi bu turnuvada? O bile bence orta alan anlamında söylüyorum bunu. Tartışmaya açık bir husus.
0: Abi Real Madrid'de de mesela Arda'nın yanında biraz daha onun fiziksel yükünü hafifletecek oyuncular var işte. Tchouaméni'ydi, Valverde'ydi. Biraz daha temposu yüksek, fiziksel gücü yüksek oyuncular var mesela. Burada öyle bir durum da yok. Hakan'ın da mesela fiziksel olarak çok maça ağırlık koyacak, yanındaki oyuncuları rahatlatacak bir isim olduğunu düşünüyor muyuz?
1: Şu anda düşünemiyoruz çünkü bu sene biraz adres sakatlıkları yaşadı. Ve oynadığı maç sayısı fazla olmadı. O istikrarı tamam, Inter şampiyon oldu. Mutlaka Hakan'ın da katkısı var 3-5-2 sistemi içinde. Fakat Hakan son haftalarda yoktu, neden sakattı. Hatta iki oyuncumuzun birden, bir de üç Kenan'ı da söyleyelim. Şimdi sakat oyuncularla Dünya Kupası'na başlamak bir talihsizlik. Bunu hangi futbol insanına sorarsanız sorun. Çünkü sakatlıktan dönüşte aynı tempoyu bir anda yakalayıp faydalı olma ihtimaliniz çok düşük.
0: Maç kondisyonu düşüyor.
1: Maç kondisyonu düşüyor. İçinizde acaba şu duygu var. Ya şimdi tekrar Adele'de bir problem yaşar mıyım? Onlar ortaya çıkarsa bu oyuncuların kendine gelme ihtimali tabii düşük olabilir.
0: Mesela şimdi Hakan'ın Inter'deki orta saha tandemine baktım abi. Hakan orada biraz daha derinden oyun kuruyor biliyorsun, savunmadan. Yanında Barea ve Jelinski gibi. İki tane box to box 8 numara topla koşan oyuncu var. Hakan da orada topu koşturan oyuncu. Bizim milli takımımızda böyle box to box bir 8 yok mesela.
1: Yok.
0: Topla dikine oynayabilen. Yok, topla dikine oynayabilen, tempolu.
1: Sağ iç derler eski futbolda sağ iç sol iç orta alanda forvete yakın. İşte 8 numara. Bazen 10 numarayı da öyle düşünebilirsin. O tarz bir oyun yapısına sahip oyuncu tipi yok. Çünkü oyuncuların günümüz futbolunda senin de söylediğin gibi driplingde çok iyi olması lazım. Top rakibe verildiği anda kaptırdın topu. Süreyi fazla geçirmeden tekrar o topu geri almak için bu tarz oyunculara ihtiyacın var.
0: Ya da aldığında daha hızlı topu dikine çıkartabilecek oyuncular lazım. Mesela Beşiktaş'ta Getson'un katkılarını hatırlarsın geç uçumlarda.
1: Güzel bir örnek verdin. Bizim orta sahada sprint ya depar diyelim. Kuvvetli kaç oyuncumuz var?
0: Hiç oyuncumuz yok bence.
1: Bu işin vahim tarafı. Daha kreatif oyunculardan çevrili bir orta alan bizde. Fakat diğer takımların çoğunda deparı, toplu topsuz koşusu ve driplingi yüksek oyuncu sayısı bence daha fazla.
0: Yayın öncesi Manzabi'den bahsettik mesela seninle İsviçre'de.
1: O da 19 yaşında bambaşka bir İsviçreli oyuncunun gelecekte neler yapabileceğini dün akşamki karşılaşmada Kanada karşısında gördüm.
0: Bayern Münih falan ya da Borussia Dortmund bu yaz turnuva sonunda radarını alırmış gibi hissediyorum onu da.
1: Belki çoktan almıştır. Daha çok genç çünkü.
0: Bu arada Freiburg'la Avrupa Ligi finalinde de oynamıştı. Şimdi bu söylediklerimizi kafamda birleştiriyorum ve şunu düşünüyorum abi. Dedin ya bizim biraz daha teknik kapasitesi yüksek, daha yaratıcı yönü yüksek tempoya nazaran oyuncularımız var. Böyle takımların nasıl oynaması lazım bu kadar teknik kapasiten yüksekse? Rakip yarı sahaya rakibi hapsedip orada kilidi açman, üretmen lazım. Ama biz geçiş hücumu oynayan bir sistemdeyiz. 4-6-0 da böyle, biz de böyle oynuyoruz. Mesela topu rakibe bırak, hızlı çık. Ama senin böyle bir materyalin yok ki. Neden bu oyun sistemi peki? Tam şimdiye kadar başarılıydı. Başarılıyken kimse bir şey demez ama şimdi düşündüğümde bunları bana mantıklı gelmiyor.
1: Bu Dünya Kupası'nda bunun birçok takımdaki o sürat yapısıyla oyunun rengini değiştiren oyuncu sayısının ne kadar fazla olduğunu herhalde Montella görmüştür.
0: Ümit ediyorum.
1: İsviçre takımında 3 oyuncu sizi yoruyor. Şöyle yoruyor. Pozisyona giriyorlar, hata yapmaya zorluyorlar. Aklım İsviçre geldiği için söylüyorum. Dün Brezilya'yı seyrediyorum. O orta alanı evelemeden, gevelemeden çok çabuk geçen bir Brezilya var. Casemiro'ya rağmen. İskoçya karşısında.
0: Çapa Casemiro'ya rağmen.
1: Ya düşün, Casemiro'ya rağmen onu başaran. O da herhalde orta alanı biraz rahatlatsın, nefes aldırsın diye düşünüyor onu Ancelotti. Ona rağmen gayet başarılı. Portekiz orta sahada eveliyor geveliyor mu? İlk maçta biraz pas yapayım dedi. O galibiyeti koruyayım dedi. İkinci maçta hiç öyle bir görüntüsü yoktu Portekiz'in.
0: Vitinha, Neves, Bruno Fernandes hakikaten makine gibi bir orta saha.
1: Biraz da ilk maçta dediler ki ya tamam biz öne geçtik, golü attık. Dediğim gibi bu bayağı zor bir seçim oldu milli takımımız için ama işte dediğimiz dünya futbolundaki o oyuncu seçimleri değişiyor.
0: Ya Hollanda milli takımını görüyoruz abi, ne kadar kompakt. 3 tane 6-8-10 oynayabilen orta saha oyuncusu var. Reinders'inden tut da De Jong'una kadar mesela.
1: Şimdi Zinedine Zidane'ın orta alanla ilgili yıllar öncesinde Real Madrid çalıştırırken bir saptaması var. Şöyle diyor, futbolda bütün oyuncular önemlidir ama ya sahada yer alan olmalıdır. Orta alan tamamıyla bir omurgadır. O omurga çok sağlam olduğu takdirde maçları kolay kolay kaybetmezsiniz diyor Zinedine Zidane. Ya orta alanın her zaman ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Belki o zaman teknik kapasitesi yüksek oyuncular oyun bu kadar süratlenmemişken daha iyiydi. Ama şimdi bu Dünya Kupası'nda gördüğümüz pres yapan, driplingi kuvvetli, birebir de oyunu geçen, oyuncuyu geçen ve topu kaybettiği anda tekrar geri almak içinse baskı yapan oyuncu sayısının birçok takımda fazlalaştığını gördük Burak.
0: Eski futbolda biraz daha teknik kapasite, fizik kalite dengesi %60'a 40 iken şu an sanki fizik kalite biraz daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor.
1: Fizik kalitenin içinde şunu unutmayalım, o oyuncudan bir de oyun zekasında iyi olmasını bekliyorlar.
0: Örneklerini görüyoruz turnuvada, evet.
1: Ya oyun zekası, oyunu yönlendirmesi de iyi olacak. Ya sadece koşarak, işte Gattuso futbol oynarken çok korkulan bir oyuncuydu. Baskısı, faulleri, tekniği var mıydı?
0: Çok zayıf. Orada
1: şimdi
0: bir yere
1: o, o tarz oyuncu tiplerinden dünya futbolu diyor ki ikisini birlikte çok daha iyi yapman gerekiyor. Bu sefer ona geldik.
0: Patrick Vieira modeli oyuncular biraz daha şu an revaçta.
1: Hatta ondan da oyunun içinde daha fazla olacak.
0: Daha çabuk.
1: Daha çabuk olmak zorunda.
0: Ya gelinen noktada biz biraz sanki elimizdeki materyalleri bu modern futbolu uygulamaya çalışırken yanlış kullandık gibi gözüküyor ya. Şimdi artık dikine oyun var biliyorsun abi. Topu çok ayağında tutman da mühim değil. Mümkün olduğunca kısa sürede kaleye gitmen lazım. Tempolu olman lazım. Biz bundan çok uzağız ama.
1: Ya bir Dünya Kupası oynuyorsun. Şimdi Arjantin'e karşı geçiş oyunu oynasan ne yapacaksın?
0: Topu verip geri dönersin. Topu verip geri dönersin abi kısa olmaya.
1: Bir de topu nerede verdiğin de önemli. Verdin, kaptılar, tek top Messi. Messi'den bir pas, top ağlarda gol. Ya da Messi topla çok tehlikeli yerde buluştu. Gitti, attı, geldi. Nasıl durduracaksın geçiş oyunda Arjantin'i? Fransa'yı, hadi geçiş oyunu oynayalım Fransa'yla. Daha şimdi Fransa'yla maç yapacağız Eylül'de. Değil mi? Ya bu Dünya Kupası'nda oynayan kadrodan birçok oyuncu olursa işimiz hiç kolay değil.
0: Abi şu an yedek kulübesindeki oyuncular bile işimizi çok zorlaştırır.
1: Tabii.
0: Bazı değişikliklere ihtiyaç var. Bilmiyorum doğru dersler çıkartıldı mı, neler yapılacak.
1: Bugün, oyun anlamında.
0: Evet evet, bugün onu göreceğimizi zannetmiyorum. Hani bu kadar kısa sürede bir dönüşüm olur mu? Ama mesela şunu da düşünüyorum. Reklamda sana da söyledim ya. Şimdi bazı göze batan oyuncularda değişiklik oldu. İleriye net bir santrfor koydun. Ham bir oyuncu da olsa. Savunmada Ozan Kabak antrenman performansı en iyi oyuncu olduğu söyleniyor. Son maçta iş işten evet. Geçtikten sonra konu. Şimdi tutup kazanırsak ne olacak?
1: Demek ki kazanıyormuşuz diyeceğiz. Niye böyle oynatmadın daha önce denecek. Hoca da kendine göre teknik direktör Montella açıklamalar yapacak. Ya bu soru sorulmaz mı şimdi? Diyelim Amerika'yı yendik. Bu saydığımız muhtemel 11. Çıktı, Amerika'yı yendi. Peki niye bu 11'de şans verilmedi diye sorulduğunda ben de ne yanıt vereceğini merak ediyorum.
0: Vallahi yine kader kısmete girmediği sürece oturur dinleriz ama yani.
1: Ya, tabii girmez herhalde ya, oradan çok eleştiri aldığını biliyor.
0: Yani dediğim gibi abi işte işin en acı tarafı, bazen çuvallıyorsun, duvara tosluyorsun, bunlar üzücü şeyler ama bence işlerin en acı verici duygu pişmanlık. Eğer bugün bu değişen 11'le birlikte iyi bir futbol ve iyi bir sonuç olursa o pişmanlık gerçekten çok hazin olur bizim açımızdan.
1: O doğru söylüyorsun. Yalnız şu var tabii, Amerika Birleşik Devletleri karşısında ev sahipleriyle böyle maçları oynamak da kolay değildir.
0: Çok da iyi gelen bir takım var bu maçta.
1: Çünkü zirvede moral motivasyonu olan bir takım var. Ve sen elenmişsin. Böyle maçları oynamak çok zordur.
0: Ya burada mesela şeyi düşünüyorum abi, burada erken yiyebileceğimiz bir golle Paraguay maçı gibi Amerika onun motivasyonuyla birlikte bizi çok hırpalayabilir. Biz eğer bir çöküntü içerisine girersek çok korkutucu bir sonuçla çıkabilir ortaya.
1: Ya umarım olmaz.
0: Amerika çünkü tempolu da bir takım abi. Sen burada maçı toparlayayım diye ön alana yerleşmeye kalkarsan Amerika'nın geçiş hücumları Paraguay'a benzemez.
1: Ya Amerika'ya karşı rakip yarı sahaya yerleşip oynamak herhalde Montella bu taktiği benimsemeyecektir. Sanmıyorum.
0: Büyük hata olur. Orada skoru erken verirsen ama işte abi biraz oyun seni ona iterse çok problematik şeylere gebe olabilir o durum.
1: Evet, bu Dünya Kupası şunu da öğretmedi mi Burak? Biz izleyenlere tekrar. Yıllardır ben bilirim de onu Dünya Kupası'nda, sen de bilirsin izlediğin için. Dünya Kupası'nda yenik duruma düşmeyeceksin.
0: Ya şeyleri çok gördük. Burada seninle de konuştuk. Böyle 1-0'a 1-0'a tur atlayarak şampiyon olan takımlar var. Orada skoru verdiğinde geçmiş olsun. Çok zor.
1: Zor tabii.
0: Ya dünkü mesela Fasaiti gibi çok bariz bir siklet farkı olursa belki bir şey olur ama işte rekabetçi, biraz daha kompetitif bir maçta eğer skoru verirsen hayırlı işler. Ya çünkü şey var, modern futboldan bahsettik ya. Bu modern futbolu iyi uygulayan takımların hepsi iyi geçiş hücumu oynuyor. Sen ona hücum etmeye kalktığında buna mecbur kalırsan çok büyük sıkıntılara gebe o iş.
1: Ya tamamıyla hücum edip rakibi kendi yarı sahasına boğmak, arka arkaya pozisyona girmek, rakibin çıkmasına izin vermemek. Bunun için de bütün oyuncularının hücumda üst düzey kaliteli olması gerekiyor. Kanat beklerinin bile. Ya kanat savunma beklerinin bile hücum alternatifinde. Kanat bekleri ne yapar? Tabii topu ceza sahasına yüksek topları atar. Oyuncu eksiltip ceza sahası içine yerden oynayabilir. Fakat savunmaları da iyidir. Rakibin çabuk çıkmasına izin vermez. Bunları başarabildik mi? Bence bunları da başaramadık.
0: Bek katkısı alamadık. Mesela şey çok kritikti abi. Avustralya'nın bizi merkezden savunduğu o maçta bekleri ya da kanat bekleri kullanıp biraz daha oyunu enine genişletebilsek belki doğru alanları bulabilirdik ama hiç bek katkısı alamadık.
1: Doğru. Burada Pochettino'ya baktığımızda mesela çift santrafor oynadı. Kendisi de bunu maçtan sonra açıkladığı için değerlendirmemiz lazım. Evet, rakip çok kapanıyordu. Ağır savunma yapacağını, kapalı savunma yapacağını biliyorduk. Bu yüzden çift santraforla rakibin orta bölgesinin dengesini bozmaya çalıştık dedi.
0: Bizim maçta iyi analiz etmiş Avustralya'yı.
1: E tabi. Daha önceden de etmiştir.
0: Ne muhakkak.
1: Ya Avustralya'nın nasıl oynayacağını bir ay önceden hepimiz biliyorduk.
0: Ha, bu arada farklı türlü oynasa da bir şey üretemeyecek bir takım. Onlar da el mecbur yani, buna göre hazırlanabilir de.
1: E tabi Avustralya çıkıp ben Arjantin gibi oynayacağım dese dörtlük olur her maçta.
0: Şimdi düşününce abi, bu kadar merkezi savunan bir takıma karşı biz mesela sağ kanat oynatmadık. Dört orta sahayla, bu hep işte İsmail, Orkun, Arda, Hakan konuşuyoruz ya. Ne yerden geçti, ne serden geçti hoca. Biz dört orta sahayla çıktık. Sağ tarafı Zeki Çelik'e bıraktın. Ki bence iyi bir oyuncu ama mesela Kasper'in sisteminde de bu sene zaman zaman üçlü savunmanın sağında oynayan, kanat bek oynayan ve savunma özellikleriyle kariyerini tanımlamış bir oyuncuya sağ koridoru verdin. Ondan sonra maçta merkezde sıkıştın kaldın. 30 tane şut attın, %70 topla oynadın, bir faydası yok ama. Galiba bir reklam aramız varmış abi, istersen ona gidelim, sonrasında devam edelim kaldığımız yerden.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Milli takımdan bahsettik abi. Eklemek istediğin bir şey var mı? Dünya Kupası'nın güzelliklerine de geçelim istedim.
1: Geçeceğiz tabii güzelliklerine. Amerika karşısında bu sefer başlangıca çok dikkat etmemiz lazım. Burak. Ya maç başlıyor, hemen gol yiyoruz. Bu huyumuzu bitirmemiz gerekiyor.
0: Abi açık söyleyeyim Amerika...
1: Ve geriye, çok kolay geriye düşmememiz lazım.
0: Hemfikirim, Amerika'ya karşı erken skoru vermektense ben maçın 0-0 bitmesini tercih ederim bu arada.
1: Evet. Neden olmasın?
0: Ya burada Paraguay maçı gibi, işte Avustralya maçı gibi Amerika'ya yüklemek durumunda kalırsan Amerika 5 topta rakip kaleye gidiyor abi. O çok büyük problem.
1: Bunu mutlaka analiz etmişlerdir, sanmıyorum. O yüklenme olayında bu sefer herhalde o düşünceye sahip olmayacağız.
0: Ya mesela geçen saat diliminde bahsettiğim bu teknik kapasitesi yüksek orta sahalar var ya, böyle orta sahaları olan takımlar bu oyuncular sayesinde genelde maçın temposunu belirler. Biz bunu yapamıyoruz mesela.
1: E tabi. Çünkü bu oyuncular dripling yapma, bu oyunculara tempolu oynama imkanı sağlayacak alanlar da sağlayamadık. Ve dört orta saha dediğin gibi ortadan rakibi geçmeye çalıştık ki ortadan kapanan Avustralya mesela. Paraguay maçında zaten senin sistemin oturmadan ikinci dakikada gol yedin. Saha içini kastediyorum.
0: Ondan sonra mental çöküntü.
1: O çöküntünün de normalde olmaması lazım da. Ama oluyor işte. İlk Dünya Kupası'nda az önce söylediğimiz gibi geri düşmeyeceksin.
0: Orada geçen hafta da şey demiştim ya, bir travma sonrası stres bozukluğu oldu. İlk maçın üzerine erken de gol yiyince takım biraz daha dağıldı, elden ayaktan düştü. Evet, gelelim Dünya Kupası'na. Bir iki saati çok kasvetli geçtik ne yazık ki. Yani çok hayal ettiğimiz gibi olmuyor şimdiye kadar turnuva. Dün turnuvanın gedikli takımlarından bir oyun itibariyle de umut ışığı verdiğini düşünüyoruz. Konuştuk yayın öncesinde. Brezilya, İskoçya karşısında 3-0'lık net bir galibiyet. Oyun olarak da ilk iki maça nazaran daha iyi gözüktü Brezilya.
1: Toparlamış ki İskoçya'nın temaslı oyunu, sert oyunu da var. Buna rağmen Brezilya'nın rakibin hatalarını kovalama, organizasyon anlamında tek topu iyi oynama, hücumda başarılı koordinasyon ve Vinicius gibi önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha dünya futbolunda dün akşam kanıtladı Brezilya milli takımında. Beni sevindiren tabii az da süre alsa da Neymar'ın da bu Dünya Kupası'nda sahaya girmesi oldu Brezilya adına.
0: Bir boy göstermesi beni de mutlu etti açık söylemek gerekirse. Ne?
1: Ya güzel bir... Tamam belki 90 dakika oynayamaz ama en azından büyük bir ihtimalle kendisinde son Dünya Kupası. Öyle gözüküyor.
0: 76'da oyuna dahil oldu, onu da ekleyelim.
1: Değil mi? Yani son bölüm diyoruz işte onun için. Bu da Neymar'ın da, o da dünya futbolunda çok önemli işler yaptı. Öyle demeyelim, öyle diyelim. Ya Brezilya'nın son o efsane yıldız adayları arasında gösteriliyordu.
0: En tepededir bence son jenerasyonda.
1: Öyledir. O öyle gösteriliyordu. Bu sebepten dolayı da ben ona mutlu oldum. Neyman adına.
0: Bu arada Brezilya'da F grubunun ikincisiyle eşleşecek. Orada muhtemelen Hollanda-Japonya ikilisinden biri gelecek. Yani Japonya'nın
1: Brezilya
0: düşününce, evet, Japonya olabilir.
1: Japonya Brezilya maçı tabii zor geçer. Japon futbolu çünkü şunu gösterdi bizlere. Artık ben de kategorilerde iyi duruma geldim. Japonya iyi oynuyor.
0: Müthiş bir tempo var.
1: Temposu iyi. İyi maç olur. Hollanda gelseydi bir final gibi olurdu. Brezilya-Hollanda.
0: Tunus'u yener herhalde Hollanda bugün. Grup liderliğini bırakmaz diye düşünüyorum.
1: Evet ya, Tunus takımı bizim gibi gördüğüm kadarıyla iyi oynayamıyor.
0: Bitap durumdalar.
1: Değil mi? İyi oynayamıyorlar. Bunu kabul edelim.
0: Brezilya-Japonya eşleşmesi de bir heyecanlandırdı abi. Neymar orada mesela süre bulamayabilir. Çünkü o maçın kolay kopacağını pek zannetmiyorum dünkü gibi.
1: Eğer bulursa o zaman süre alır Neymar. Ve Neymar'ın da hoşuna gidecek bir karşılaşma olabilir. Çünkü diyelim 2-0 öne geçti Brezilya. Dünkü gibi dakika 78-79. Neymar bulduğu iki topla tehlike meydana getirebilir.
0: Ya maçın temposu düştükten sonra tehlikeli bir oyuncu. Ona bir stres seviyesi azalan maçlarda çok tehlikeli bir silah haline gelebilir, evet.
1: Ya Ancelotti de onu düşündüğü için zaten kadroya dahil etti.
0: Görmek istiyoruz son Dünya Kupası dediğin gibi. Özel de bir oyuncu. Yani Dünya Kupası'nda en azından bir iz bırakması. Bu arada Vinicius Junior da herhalde bu turnuvaya böyle devam ederse. Bu geçen programda da konuşmuştuk ya, turnuvalardaki ikonik performanslar diye. Sanki onlardan birine doğru evriliyor grup aşamasında.
1: Doğru söylüyorsun. 4 gole ulaştı o da. Böyle giderse de gol sayısını fazlalaştırabilir Vinicius. Bu turnuva için şu anda Brezilya milli takımının en formda oyuncusu tanımını yapsak herhalde yanıltmayız dinleyicileri.
0: Japonya maçı da tam onluk bir maç abi. Temponun yükseldiği maçlarda savunma arkasına yaptığı koşularla fark yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Bu arada Brezilya'da Rafinha'nın durumunu gördün mü abi?
1: Bir haberler okudum. Ya mali durumuyla ilgili bir şeyler olmuş galiba, değil mi?
0: Ekonomik olarak şu an bir
1: kriz mi yaşıyormuş?
0: Dar boğaz içerisinde olduğu söyleniyor. Oynar oynamaz maçı söylemleri vardı bu maç için. Dün ilk 11'de başlamadı. Şey söylentisi vardı. Hani ne pozisyonda olursam olsam oynayacağım gibi bir söylemi vardı. Dün ilk 11 başlamadı. Yani bana enteresan geliyor abi. Tabii ki harcamaları farklıdır ama yıllık işte ne bileyim 15-20 milyon eurolar kazanan bir oyuncunun ekonomik darboğazda olmakla Dünya Kupası'na damga vurması da ilginç. Dün maç kadrosunda yoktu.
1: Evet. Ben bazı haberlerle tabii tam doğrulamamız lazım değil mi?
0: Tabii. Şimdi başka bir futbolcu olsa bir tereddüte düşerim ama Brezilyalı futbolcuların geçmişinde bunu çok gördüğümüz için.
1: Evet, kesinlikle haklısın. Adrian örneği var mesela.
0: Ronaldinho örneği var.
1: Servetlerini istedikleri gibi kullanamayan oyuncular.
0: Burada şey söylentisi var mesela, maddi olarak biraz rahatlamak açısından Rafinha'nın kendine Al Hilal'in yaptığı bir teklifi değerlendirebileceği söylentileri son günde çok fazla ortaya çıktı.
1: Eğer çok ekonomik olarak zorluklar yaşıyorsa değerlendirebilir.
0: Bir 50 milyon euro yıllık onu rahatlatır gibi düşünüyorum.
1: Hemen rahatlatır.
0: Hepimizi rahatlatır. Orada da biliyorsun Anthony Gordon'u aldıkları için herhalde sanki bu ihtimalle onlar da bir göz önünde bulunduruyor gibi.
1: Kendisi de tabii bu problemi yaşadıysa ekonomik zorluklar anlamında neden olmasın?
0: Vallahi 15 milyon euro gibi bir maaşı var abi. Brüt net herhalde cebine 7-8 milyon euro kalıyor. Çok sıkıştıysa kendisini vergi cenneti ülkemize davet edebiliriz. Burada kulüpler ödüyor biliyorsun.
1: O da var. İkincisi bana ama Arabistan şimdi büyük bir ihtimalle savaş da sona ermiş gibi gözüküyor şu an itibariyle.
0: Bir anlaşma var, evet.
1: Arabistan'a gidebilir.
0: Üzülüyorum abi böyle futbolcuların da genç yaşında Arabistan'a gitmesine. Yani izlenebilir bir lig değil çünkü bizim açımızdan, öyle düşünüyorum.
1: Katılıyorum da dediğin gibi adam işin açıkçası zor durumdayım, gitmem lazım derse de ben saygı duyarım, yapacak bir şey yok.
0: Ya şunu demezler mi abi ya, bir oyuncu Barcelona'da oynayıp nasıl zor duruma düşmüş olabilir?
1: Hatayla. Öyle değerlendirelim değil mi? Hata.
0: Yarını yok gibi yaşayınca genelde böyle oluyor herhalde.
1: Evet, bu hep çeşmeden para akacak zannediyor birçok oyuncu. Halbuki öyle bir şey yok. Değil mi?
0: Öyle gözüküyor.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey daha vardı abi. Arjantin-Avusturya maçı sonrası, o maça da değiniriz. Julian Alvarez'in bazı açıklamaları vardı artık. Hani bunu söylemekten erinmiyorum. Kulüple de konuştum, ayrılmak istiyorum. Gelecek hayallerim konusunda bazı planlarım var diye. Atletico Madrid'in ilginç bir tavrı var biliyorsun. Real Madrid 150 milyon euro koyuyor.
1: Evet.
0: Sosyal medyadan açıklıyorlar, reddediyorlar, sarkazm yapıyorlar işte. Mbappe üzerine bilmem ne diye espriler yapılıyor. Barcelona 100 milyon euro veriyor, reddediyorlar. 500 milyon euroluk çıkış opsiyonunu istediklerini belirtiyorlar. Ya yani şu an Alvarez'in Barcelona ile aylar öncesinden anlaştığı konuşuluyor. Orada sence nasıl bir süreç olacak bu açıklama?
1: Ya şimdi oyuncu, ben bu konuyu dış basından takip ettim ama herhalde bir araya gideceğiz.
0: Reklamımız varmış abi, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte Dünya Kupası gündeminden, futbol dünyasındaki son gelişmelerden bahsediyorduk. Reklam öncesi Julian Alvarez'in transferinden bahsettik. İstersen oradan devam edelim abi. Atletico Madrid 500 milyon euro da biraz daha toksatıcıyı oynuyor.
1: Evet, şu serbest kalma bedeli.
0: Evet.
1: Fakat bu çağda futbolcuların şöyle bir, ya nasıl söyleyeyim, planı oluştu. Futbolcu çıkıyor röportajda, diyor ki takımım beni bıraksın.
0: Bana çok yanlış geliyor etik olarak.
1: Artık bu işin etiği kalmadı.
0: Bu oyuncuların sendikası güçlü olduğu için mi böyle abi?
1: Ya bu oyuncuların haklarının, daha çok oyuncu haklarına göre bırakılıyor. Şimdi oturuyorlar, oyuncuyla konuşuyorlar, diyorlar ki seni bırakmayacağız. Bu sefer oyuncunun kapasitesi düşüyor. Eskisi gibi sizinle takım birlikteliğinde bulunmuyor.
0: Rafa Silva oluyor.
1: En yakın örnek. Böyle bir şey ortaya çıktığı zaman da şunu düşünüyor kulüpler. Ya biz tamam, paramızı kazanalım ve oyuncuyu bırakalım. Çünkü Atletico Madrid büyük bir kulüp. Bunu kabul edelim. İspanya'nın Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Bunlar bayağı üst kategoride sayılan takımlar La Liga'da. Ama Atletico Madrid'in Real Madrid ve Barcelona ile saha dışına baktığımız zaman lobi, kulis, ekonomik gelirleri onların gerisinde olduğunu biliyoruz.
0: Doğal olarak.
1: Doğal olarak öyleler. Yoksa onların da müthiş bir taraftar desteği var.
0: Müthiş de bir statları var.
1: Stat çok iyi, yeni stat. Eski stat da güzeldi, yeni stat çok daha güzel. Biraz yeri, ben gördüm stadı, yeri biraz eski stadın yanından nehir geçiyordu. Şimdi yeni statta biraz daha böyle ağaçlandırılması lazım. Biraz kurak bir yere kurmuşlar. Çorak, öyle diyelim. Bu yüzden ben Atletico Madrid'in fazla bu konuda ısrar etme olayına girmeyeceği kanaatindeyim. Ya Simeone de bunu biliyor. Şimdi bu oyuncudan uzun vadede ben ne kadar faydalanacağım diyor.
0: Bana şey çok ters geliyor abi. Oturduk bir kurumla, işte Radyo Spor'la 5 yıllık mukavele imzaladım. 5
1: evet.
0: yıl boyunca ben kendi haklarımı ona veriyorum, ona hizmet edeceğim.
1: Evet.
0: Aradan 2 yıl geçtikten sonra bırakın beni, ben gideceğim deme lüksüne sahip olmamam lazım. Ben o 5 yılımı zaten kapatmışım. Onu göze almış olmam lazım. Yani bir mukavele var ortada. Oyuncu...
1: Tabii tabii.
0: Bu kadar kulübe baskı yapabilmesi de bana etik gelmiyor. Zamanında bazı burada başkanlar vardı ya, birden fazla. Oturturum parasını veririm oynatmam diye mesela. O da farklı bir tutumdu. Şimdi benim çok gözüme batıyor oyuncuların bu tavrı.
1: Benim de.
0: Mbappe'nin ayrılma biçimini de hatırlarsın mesela.
1: E tabii. Mbappe de aynı şekilde Real Madrid'e doğru yola çıktı değil mi?
0: Bir sene zorla güzellik olmaz modunda kenarda tuttular. Bedavaya gitti sonra bonservissiz.
1: Ve yine alacaklarından bir kısmı da ödenmediği iddiasıyla yine dava kazandı. Bayağı büyük bir gelir elde etti. Finalde oyuncular kazanıyor.
0: Bu bana yanlış geliyor.
1: Ya şimdi 500 milyon euroyu da şu anda kim verecek? Serbest kalma maddesi.
0: Abi dünya tarihinde zaten zirve 222 milyon euro. Yani 12 katından fazla bir para talep ediyorsun.
1: Neymar 222 milyon euroya gitti.
0: PSG transferi. Şimdi 500 milyon euro veriyorsan Yamal'ı falan alman lazım. Yani şu an zirvede sayabileceğim bir futbolcu alman lazım. Alvarez çok iyi ama mesela bir Yamal'la Mbappe ile aynı sayfaya koyabilir miyiz?
1: Şu an itibariyle koyamayız.
0: Yani.
1: Gelecekte, fakat dediğim gibi Real Madrid bir 150'yi gözden çıkardığına göre 200 barajını bile geçebilir. Yani 150'den kapağı açtı. Kapıyı açtı. 150. Şimdi bunu arttırabilir. Barcelona bunu sağlayabilir mi? Onlar da tamam, parası var Barcelona'nın. 70 milyon euro Gordon'a verdiler. Aldılar. Fakat Barcelona o kadar çok harcama yapamıyor.
0: Limitler var.
1: Limitleri var şu anda.
0: Messi'yi tutamadılar seneler o yüzden.
1: Evet, evet.
0: Yani Alvarez bence çok iyi bir oyuncu abi. Seninle de konuştuk. Hibrit bir oyuncu. Sanki Agüero ile Messi arası bir model gibi bir şey.
1: Alvarez markacı da çok zor bir oyuncu.
0: Çift ayaklı.
1: Ya markacı da çok kolay böyle saha içinde değerlendirip ya bu nasıl tutarız diye stoperlerin ve diğer kanat savunmaların başını ağrıtabilecek bir oyuncu.
0: Nasıl konumlandırdın abi Real Madrid'de? Şu an biliyorsun Mbappé'nin
1: Vinicius, formasyonu var. Alvarez, Mbappé. Üç tane forvet saydım sana. Bunları artık Jose Mourinho nasıl kullanacak?
0: Bir de Mourinho'nun eline düşecek tabii. O detayı da unutmamak lazım.
1: Ya üç tane forvet saydım.
0: Bir reklamımız varmış abi. İstersen reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, kısa bir aranın ardından devam edelim. Şimdi Atletico Madrid demişken arada bir istatistik konuştuk. Hani yere göğe koyamadığımız Arjantin milli takımı Alvarez'de dahil olmak üzere Atletico Madrid'den daha önce yolu geçmiş ya da aktif oynayan çok sayıda oyuncu dikkatimi çekti. Geçenlerde
1: yani Arjantin milli takımında şu anda.
0: Evet, yani Simeone sanki Arjantin milli takımının bir franchise'ını alıp da İspanya'da şu an rekabet ettiriyor gibi. Rodrigo De Paul, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone ve Joao Musso. Daha önce Atletico Madrid'den yolu geçmiş ya da aktif oynayan Arjantin milli takımı oyuncuları.
1: Bir de bunların arasına Messi alıyorsun.
0: Şey gibi abi, sanki bir hani bu menajer oyunları vardır ya, Atletico Madrid'de Messi'yi koysan nasıl olurum denemesi gibi bir şey şu gördüğünüz.
1: Evet. Atletico Madrid'de tabii Simeone de Arjantinli biliyorsun.
0: Tabii.
1: Bunu değerli dinleyicilerimiz de biliyor. Ve Arjantin piyasasında nelerin olup bittiği, hangi oyuncuların onun takımına çok büyük faydalar sağlayacağını en iyi bilen isim. Bu Atletico Madrid için de çok büyük bir avantaj.
0: Ya burada biliyorsun Arjantin Simeone deyince aklıma direkt galiba 2002 Dünya Kupası mıydı ya da 2006 mıydı, orada Beckham'ın İngiltere'deki hayatını bitiren o meşhur kırmızı kart.
1: Evet. Daha önceki Dünya Kupası.
0: 2002 mi?
1: Yok. 2000.
0: 98.
1: Ya da 2006. Almanya'daki Dünya Kupası da var mıydı? Vardı.
0: Burada Simeone'nin kariyerindeki en ikonik anlardan biridir. Hatta Beckham belgeseline de koymuşlar onu. Bir kötü karakter izlenimi hep var kendisinde.
1: Evet. Ya yani kendisi sert bir oyuncuydu, bunu kabul edelim.
0: Bir devrimci diyebilir miyiz abi futbol için? Oyun anlayışı olsun, Atletico Madrid'de 15 yılda kulübü getirdiği nokta olsun. Hani
1: ya ben uzun süredir hep şu örnekleri veriyorlar. İşte Alex Ferguson kaç yıl çalıştı?
0: Wenger.
1: Guiru vardı Auxerre'de. O da uzun yıllar çalıştı, 20'ye yakın. Şimdi de Simeone'ye bakıyorsun, 15 yıl deviriyor. Hatta dediler sezon sonu Inter'e dönecek. Ya Inter'de oynadı ya. Ben dedim ki ya hiç öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü takımın anahtarını Simeone'ye vermişler.
0: Başkan gibi aynı zamanda bir yandan.
1: Bir haber var mı? Yok.
0: Inter zaten Kibu'yla uzattı biliyorsun.
1: Zaten kendisi öyle bir şeyi kabul etmez.
0: Yakışır mıydı abi Inter'e? Ben mesela düşündüğüm zaman o
1: zorlanırdı. Çünkü Simeone'nin oyun tarzında tabii ki rakibe pozisyon vermemek, gol yememek, sonra rakibin üstüne gitmek, bunları o takıma adapte edene kadar Serie A'da süreye ihtiyacı var. Inter ona 2 yıl verir miydi? Serie A'da çalışmak kolay değil. Ya da 3 yıl verir miydi?
0: Zor.
1: Çünkü artık vermiyorlar.
0: Burada da şey olarak
1: ya ama... Simeone Atletico Madrid'i bıraksın. Diyelim ki ben tamam. Guardiola ya da Jurgen Klopp gibi ben bir dinleneceğim desin.
0: Nadasın.
1: Bir sene kafamı dinlemek istiyorum, iki sene. Gelecek olan teknik direktörün işi bence çok zor. Kim gelirse gelsin. Bir bakmışsın 6 ayda değiştirmişler. Ararlar Simeone gibi. Çünkü istikrar aranır. Onu söyleyeyim.
0: Bahsediyoruz. Burada kim nasıl futbolcular geçti abi? İşte Filipe Luis'ler, Arda Turanlar, Gabi'ler.
1: 15 yıl. Antrenman sisteminin çok ağır olduğunu, bazı oyuncuların buna dayanamadığını da biliyoruz. Ya bayağı fizik olarak Atletico Madrid hep iyidir. Bu ağır antrenmanlardan geçer biraz da. Temposu yüksek antrenmanlardan geçer. Bu arada antrenman deyince Arda gittiğinde Real Madrid'in antrenmanları biraz veriliyordu. İzliyordum. Antrenman temposuna ben inanamamıştım. Sanki maç oynanıyor dedim.
0: Avrupa'nın genelinde bu standart var herhalde. Buradaki oyuncular hep gidince şikayet ediyor işte. Weghorst'un bir açıklamasından sen bahsetmiştin ya, antrenman temposu çok kötüydü diye.
1: Evet. Ya antrenmanlardan memnun değilim dedi Weghorst. Ya bunu söylediği için biz de rahatlıkla bunu değerlendiriyoruz.
0: Nedir sıkıntı sence burada?
1: Bilmiyorum. Ben anlayamadım. Ya yani aynı antrenmanları yaptırıyor deniyor teknik direktörler için ama oyuncuların ağır antrenman görmüş ve ona alışmış oyuncuların bundan tabii şikayet etmesi önemli.
0: Yoğunluğu düşük herhalde.
1: Öyle tahmin ediyorum. Ya yoğunluk ve tempo bence. Antrenman temposu.
0: Burada da ortaya şu çıkmıyor mu mesela? Sen yurt dışından 5 büyüklükten transfer yaptığında teknik kalitesi yüksek oyuncular alırsan belki onu kullanabilirsin ama temposuyla fark yaratan bir 8 numara alsan mesela 3 ay sonra burada sıradan bir oyuncuya dönüşebilir mi gibi duruyor.
1: E tabi antrenmanlardaki o tempo düşük kalırsa, oyuncu da ona adapte olursa ki ister istemez olacak.
0: Mecbur.
1: O zaman bir bakmışsın oyuncunun temposu düşük. Ya bu adam böyle değildi, nasıl böyle oldu diye biz de böyle programlarda konuşuruz karşılıklı.
0: Sıradan bir oyuncuya dönüşür.
1: Öyle değil mi? Yani sıradan olmasa bile o eski görüntüsünden eser kalmaz.
0: Çok da gördük bu arada yurt dışından gelen oyuncularda bunu.
1: Gördük.
0: Bizde şey vardır meşhur mesela Premier Lig'de başaltı bir takımdan oyuncu alırsın. Bak Premier Lig'den oyuncu getirdim, cakası satılır. Oyuncu 3 ay sonra burada sıradan herhangi birine dönüşür mesela. Ya
1: Beşiktaş Leicester'dan kimi aldıysa bitik kaldılar mesela.
0: Evet.
1: Ama oyuncular oynuyordu.
0: Ndidi, Amartey.
1: Ya Ndidi de tempo yüksek mi şu anda?
0: Tempo namına hiçbir şey yok bana sorarsan. Yani ligde Torreira ile kıyaslıyorum mesela. Didi de tempo namına hiçbir şey yok bana sorarsan.
1: Bana sorarsan da.
0: İlginç burada ama şimdi bu işleri bilerek yapmıyoruz. Ne antrenman metodu ne oyuncu kimliği. Geçen programlarda bundan da çok bahsetti. Genel bir Türk futbolda en azından analitik kafa yapısına biraz geçmemiz lazım mı artık?
1: Evet. Ya oyuncular yoruldu. Biraz daha hafif antrenman yapalım tarzı ya da antrenman tempomuz şöyle olsun tarzından vazgeçmemiz gerekiyor. Ya çünkü bir de söz vardır tabii, antrenmanda çok yorulan maçta dinlenir diye, ama artık o değişti. Antrenmanda yorulacaksın ki maçta dinlenmeyeceksin, maçta da o tempon devam edecek.
0: Burada gelen yabancı hocaların peki buradaki sisteme ayak uydurmasına ne diyorsun? Mesela hiç şey,
1: bunlar böyle demek ki diyor.
0: Şey yok mesela burada bir devrim yapan, işte bak yazın yüklemeyi çok, ben Broncos döneminde şeyi duydum abi, o dönem Slovenya kampına giden basın mensuplarından. Adam kondisyon antrenmanı yaptırmamış. Maç temposuyla sezon başında kazanılır diye taktik antrenman yaptırmış mesela bir dönem.
1: O da olmadı.
0: Böyle şey mi olur abi zaten? Yani sezon başında mesela şimdi Mijnant'la eşleşti Beşiktaş diyoruz ya. Mijnant'ın aynı dönem sezonu başlayacak. Temmuz'un sonunda.
1: Hazırlık maçı oynadılar geçen hafta.
0: Hazırlık maçları oynuyorlar. Adamlar sezon temposuna ısınıyor. Sen sezona kondisyon antrenmanı yapmadan başlıyorsun.
1: Bence olmaz.
0: Bu bütün takımlarımızda da var mesela. Şu an işte Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan. Bu sezon öncesinde farklı bir şey bekliyor muyuz?
1: Ya umarım bu Avrupa kupaları da göz önüne alınarak biraz hazır çıkarız.
0: Bu meşhur şeyler var ya işte, Fenerbahçe'nin Vardar maçı, Galatasaray Young Boys, Beşiktaş'ın geçen seneki Lozan maçları falan. Aslında çok rahat eleyip geçebileceğimiz takımları bence sırf bu yüzden sürekli olarak sürpriz mağlubiyetler alıyoruz ama bir farkındalık yok mesela. Maçları konuşuyoruz, Beşiktaş Lozan elendi, Fenerbahçe Vardar
1: elendi. Nasıl elenir diyorsun?
0: Nedeni yok ama kimse sorgulamıyor nerede neyi yanlış yaptık diye. Aynı tas aynı ama her sene üzerine evet, yeni bir tanesini ekleyerek devam ediyoruz.
1: Ya bu yüzden de dikkatli olmamız gerekiyor ve bunu uygulamamız lazım diyorum. Ama bir türlü başaramıyoruz bunu.
0: Bu TFF için de söyledik ya abi. Türkiye'de de bu dersleri çıkartıyorsun. Dersi çıkaran ertesi seneye başlıyorsun. Hoca gitmiş. Dersi çıkaran başkan gitmiş. Dersi çıkaran yöneticiler gitmiş. Birileri bir ders alıyor ama hani teoriyi öğreniyor, pratiğe dökmeden zaten devir teslim oluyor.
1: Tabii devamlılık olmuyor.
0: Bizim istikrar problemini bir şekilde çözmemiz lazım bence.
1: Bence de aynı kanaatteyim.
0: Peki şunu sorayım abi, Dünya Kupası'nı izliyoruz. Dünya Kupası'nda futbola gelen yeniliklerden, oyun anlayışı olabilir, sistem olabilir, hakem kuralları olabilir. Buradan ligimize örnek alabileceğimiz referanslar neler oldu senin için şimdiye kadar?
1: Ya umarım Yeşilburun ya da Kurasao'nun defansif anlayışını ya da Avustralya'nın defansif anlayışını çok örnek olarak almazlar. Umarım.
0: Yani düşük bütçeli takımlar için ciddi emsal teşkil edebilir.
1: Fakat bunu alırlarsa tabii ona göre de zirve mücadelesi yapacak takımların işi biraz zora gelebilir. Ama onlar da şunu düşünecekler. Her sistemin bir çözümü vardır. Kapanan takımlarda da işte ne diyor Pochettino, Amerika'nın hocası? Çift santrafor başladık diyor. Senin de öyle başlaman lazım demek. Yani sen de ona göre bunların çözümünü yapacaksın. Şimdi Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a deplasmana gelen takımların çoğu zaten kapanıyordu.
0: Hep böyleydi bugüne kadar.
1: Fakat bunun aşılması için de işte de rakip bize kapandı deniyordu maçtan sonra.
0: Argüman bu.
1: Değil mi? Bunun aşılması için de demek ki ne olacak? kaliteli iki santraforun olacak. Kanatların direkt olarak kaleyi düşünebilecek. Adam eksiltebilecek.
0: Kanat o zaman,
1: tabii. O zaman bir de seyirci desteğini de unutmayalım. Bu katı savunmalar aşılır.
0: Ya burada zamanında şey vardı. Futbol zaten sürekli yeni tez oluşturup üzerine yazılan antitezlerle büyüyor ya. Mesela zamanında Avrupa futbolunu domine eden Tiki Taka'ya Jose Mourinho bir antitez geliştirdi. Inter'le Şampiyonlar Ligi aldı mesela. Oraya bir virgül koymuştu.
1: Tabii Tiki Taka topu dolaştırma, tek top. Bunu çabuk da yapma. Ama o topu bir kaptırdığın anda da gol yiyordun.
0: E tabii.
1: Bunu da anladılar. Yani nedir bu? Temaslı oyun çok gelişti. Topu geri alma süresi çok gelişti. Ya yani her sistemin bir çözümü vardır.
0: Güncel mesela Luis Enrique'nin sistemi de yeni bir antitez aslında bakarsan. Yine topu ayağında çok tutmayı seven takımlar için 3-4 topta dikine hücumla bir farklı bir geçiş hücum modeli. Bunun da bir antitezi oluşturulacak mesela bir noktada.
1: Oluşturulur. Öyle geçme anında o topu tekrar alıp sen hücumu gerçekleştirir ki bunu başaramıyorlar şu anda. Kimse başaramadı. Eğer başarabiliyorsan bu sefer sen gol pozisyonuna girersin. Bir o Bayern Münih maçında o sinyaller gözüktü. Bayern Münih Paris Saint Germain maçında.
0: 5-4'lük maç.
1: Evet, 9 gol.
0: O da Bayern Münih'in biraz daha çok üstün bir takım olmasından mütevellit iyi gözükmüş gibi gözüküyor. O modelin gelişmesi lazım biraz.
1: Tabii.
0: Kompany ama ışık verdi o maçta abi. Ne dersin peki genel için bu yeni nesil teknik direktörlerin?
1: Ben Kompany büyük ışık verdi. Ya bu sene yine bence Bayern Münih bayağı Avrupa kupalarında favorilerden biri. Onu şimdiden söyleyebilirim.
0: Peki şunu sorayım. Mesela futbolun bir önceki döneminde işte Cruyff.
1: Aha şunu söyledim bir de özür dilerim. Bir de orta alanların çok çabuk geçildiğini gördüm. Ve bu geçirme anlarında da dribling yapan, koşu yapan oyuncu sayısının bayağı fazlalaştığını gözlerimizle gördük bu Dünya Kupası'nda.
0: Milli takım özelinde eksik aldığı noktalardan biri.
1: Evet.
0: Şeyi sorayım abi, genel kapsamlı bir futbol muhabbeti varken işte 2000'lerin başından itibaren işte Guardiola'ya, Mourinho'ya, Klopp'a geçen bir orada dünya futbolunda devrimci teknik direktör üçlüsü vardı mesela. Yeni dönem teknik direktörlerden Fabregas, Arteta, Luis Enrique belki yeni dönem sayılabilir, bir geçmişi var ama yeni dönemde ön plana çıkacak futbol anlayışını dünyada belirleyecek teknik direktörlere kimleri yazarsın mesela? Kompany'den de bahsetmişken.
1: Kompany iyi yazarım. Arteta'nın bu oyun tarzıyla tarihe geçer mi bunu bilemem.
0: İyi hatırlanmaz geçse de.
1: Ya bu oyun tarzı bana biraz sıkıcı geldi.
0: İzlenmiyor.
1: Bayağı sıkıcı geldi. Enrique'yi tabii ki söylerim. Paris Saint Germain'le ayrı bir şey oynuyor. Bunu kabul edelim. Klopp'un dönüşü acaba nasıl olur diye merak ediyorum.
0: Nereye olur ya da?
1: Ya da hayır, bir de nasıl olur oyun anlamında. Guardiola dönerse aynı Guardiola mı döner? Onu merak ediyorum. Ama burada kesinlikle şunu söyleyebilirim. En başa ben şu anda teknik direktörlüğün zirvesi anlamında Enrique'yi koyuyorum.
0: Alttan gelen mesela Fabregas gibi potansiyelli hocalar var.
1: Büyük başarı.
0: Maresca da mesela çok iyi olabilir.
1: Evet. Fabregas'ın devamını çok merak ediyorum. Çünkü Como ne olursa olsun İtalya Ligi'nde geldi mutavazı. İyi transferler, iyi derken akıllı transferleri kastediyorum. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı.
0: Hem de Juventus ve Milan'ın önünde.
1: Evet. Fakat teknik direktörlükte önemli husus devamlılığı getirmektir. Seneye ne yapacaklar onu merak ediyorum.
0: Vallahi yalan yok abi, hayallerimden biri Arteta'nın artık şapkasını önüne koyup ben gidiyorum arkadaşlar dediği denklemde Fabregas'ın Arsenal'a geri dönüş.
1: Ya o olabilir ya da Arteta bu sene tamam. Belki de takımın psikolojik durumunu göz önünde bulundurarak, ya eyvah şampiyonluğu tekrar kaybediyor muyuz? Onu anladı. Biraz daha savunmayı, sıkı oynamayı kafasına koydu. Ve son haftaları böyle atlattı. Yeni sezonda bunun böyle olma ihtimali düşük kalabilir. Çünkü ben Arsenal'in iyi oynayıp hücumda etkili olduğu çok maçı da seyrettim bu sezon.
0: Sezonun ilk yarısında bilhassa.
1: Sezonun ilk yarısında, doğru. Bunları da seyrettiğim için tekrar bu aynı oyun sistemiyle ben devam eder miyim? Ben sanmıyorum çünkü taraftar da kızar.
0: Pragmatizm de bir yere kadar.
1: Evet, Arsenal öyle bir takım değil. Ama şampiyon oldu şu anda.
0: Ben yalan yok mutlu oldum abi. Oyun tatmin etmese de çocukluğumdan beri hep zaafım olan bir takımdı. Yani daha güzel bir şampiyonluk hayal ediyordum. Ben ilk izlediğim dönemleri hatırlıyorum. Sen daha iyi bilirsin. İşte Arşavinler, Şamaklar, Alex Songlar, saçma sapan bir takım
1: vardı. Tabii Henry.
0: Henry'den bir sonraki dönem. Henry'nin yaşlılığı da vardı gerçi. Evet. İkinci bir dönem geldi. Bu meşhur Invincible sezonu ben sonradan izledim. O dönem 3 yaşında olduğum için. Mesela 2003-2004 takımıyla bu seneyi kıyasladığında abi çok fark var değil mi arada?
1: Dağlar kadar. Onu söyleyeyim.
0: Henry, Bergkamp, Pires, Vieira.
1: Bergkamp gibi bir oyuncu Hollanda'da olsa Dünya Kupası'nda, şöyle söyleyeyim. Evet, bu takım kupayı alabilir derdim. Bergkamp. Hucumda sizi zirveye taşıyan oyunculardan biri olurdu.
0: Ben dönüp izlediğimde abi çok ilginç. Parmak ucunda oynayan, sürekli olarak oyunun içinde olan, rakibin her hamlesini önden gören.
1: Tabii televizyoncu deyimiyle jenerikte rekor olmuş bir golü vardır. Topu alır Arsenal formasıyla. Rakibin üstünden aşırır. Yer ceza sahasıdır. Top rakibin üstünden açtıktan sonra rakip topu arar. Bulamaz ama Bergkamp o sırada golü atmıştır. Bu jeneriklere girmiştir televizyoncu deyimiyle. Çok güzel bir goldür.
0: Parmak ucunda.
1: Evet. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, Hollanda'da böyle bu tarz bir oyuncu olsa, ha tabii bu tarz dediğimiz zaman bir sürü oyuncu oluyor. Mesela Romario şu anda iş yapmaz mı? Brezilya'da olsa tamamdı.
0: En uçta Matheus Cunha yerine Ronaldo olsa mesela Brezilya'da.
1: Ronaldo olsa tamamdı. Ya onlar hep bu zamanlarda bile oynayabilecek oyuncuları sayıyorum.
0: Daha zamansız. Brezilya bekleri de bence öyle mesela.
1: Tabii.
0: Hücum katkısı olarak bilhassa.
1: Her zaman öyledir onlar.
0: Şu an Bergkamp Arsenal'da olsa da çok iyi olabilirmiş abi. Yani Ödegaard'ın önüne, arkaya Declan Rice, Ödegaard en uçta, Bergkamp.
1: Tabii.
0: Fena olmazmış hakikaten.
1: Zamansız yıldızlar terimi bence çok doğru.
0: Böyle başka kimler aklına geliyor? Mesela seni bulmuşken bunu sormamak ayıp olur. Yani futbolun geçmiş
1: yüzyılda. Ya şu anda tabii ki çok oyuncu geliyor. Ama günümüzdeki o tempo olayına bakıyoruz. Bana şöyle söyleyeyim. Maradona her zaman da oynarmış gibi geliyor.
0: Çok çabuk abi, çok çabuk.
1: Her zamanda. Yani işte Maradona'nın zamanı mı şu anda diye soruyorlar. Bence zamanı.
0: Burada peki mesela bir şey tartışması var. Maradona şu anın temposunu kaldırabilirdi. Zaten çok çabuk bir oyuncu diyoruz. Messi 80'lerdeki o futbolun sertliğini kaldırabilir miydi?
1: Yok.
0: Mesela? Çok mukayese edildiği için.
1: Hayır. Çok ağır sakatlıklar yaşayabilirdi. Belki de kendini koruyabilirdi ama bence Maradona'nın bir İtalya maçı vardır. Maçın başlangıcından atılana kadar tekme yedi. Dayanamadı artık. Gentile vardı yanında. Ya Messi ona nasıl dayanırdı ya da sakatlanmazdı? Maradona buna rağmen sakatlanmadı.
0: Enteresan bir fizik yapısı var abi. Yere çok, evet, sağlam basıyor. Yol tutuşu bayağı iyi bir oyuncu. Bir de o dönem şey varmış meşhur. Sonradan görmüştüm. Maradona'nın Atletik Bilbao maçı artık. En son tekmesiyle tokat rakip takım oyuncularıyla birbirine
1: artık gidiyor. İspanya'ya, evet. Dayanamadı artık.
0: Orada da 4-5 kişiye şey yapıyor. Saldırıyor mesela. O da enteresan.
1: Tabii tabii.
0: Bu bir şey vardır abi doğada. Bal porsu diye mesela. Kral kobraya kafa tutar. Aslan sürüsü, evet, satran sürüsü. Maradona biraz daha ufak tefek de olduğu için bal porsu diyebilir miyiz onun için?
1: Diyebiliriz rahatlıkla.
0: Enteresan bir oyuncu. Geçen seninle de burada çok konuşunca bir iştahım kabardı. Eve gidip bir bu meşhur Opus grubunun Life is Life şarkısıyla bir klip yapmışlar 9 dakika. Şu an hakikaten Maradona'ya benzeyen bir oyuncu dahi yok. Hani Messi de çok iyi bir oyuncu ama çok farklı bir tarzı var.
1: Ya şimdiki dönemde ne diyorum? Şimdiki dönemde oynayabilir diyorum. Ama Messi şu anda rekorları kırdığı için ben Messi demek zorundayım. Değil mi? Rekorları kırdı.
0: O da çok başka bir oyuncu abi. Tartışması çok zor
1: artık mu gerçekten? Onu kabul edelim. Rekorları kırdı. Mesela İtalya'da da, İtalyan futbolunda şu anda düşünüyorum. Pirlo gibi, Baggio gibi, Del Piero gibi yıldızlar yetişmiyor.
0: Paolo Rossi'ye de daha geçmişten.
1: Santrafor. Yetişmiyor. Ya onları şöyle gözümle... Çok iyi bir Del Piero İtalya'da oynardı ya. Çok iyi bir Del Piero.
0: Şu an bir de şey meşhur oldu ya... Biraz daha kısa boylu, çabuk forvet
1: tipleri. Evet.
0: Del Piero şu an bence çok ciddi de... Kendi döneminden daha fazla bile prim yapabilirdi.
1: Kesinlikle.
0: Ya burada bakıyorum mesela... Orta sahada Pirlo'dan, Del Piero'dan bahsettin. O savunma hattındaki Cannavaro, Nesta, Maldini... Üçlüsüse mesela şu an çok rahat oynayabilirdi.
1: Çok rahat. Ve dünyanın en iyi savunmalarından biri olarak değerlendirilebilirdi.
0: Herhalde abi... Genel futbol tarihinin en iyi savunma ünitesi diyebilir miyiz o İtalya savunması için?
1: Katılıyorum sana, diyebiliriz. Neden olmasın?
0: Ve çünkü ikonik takımlara baktığımda işte 74 şeye bakıyoruz, Almanya'ya bakıyoruz. Beckenbauer'dan bahsediyoruz. İşte Arjantin'de 86'da Pasarea'dan bahsediyorsun ama savunma bütünü olarak bu kadar o birden fazla alfa oyuncunun zikredildiği bir şey aklıma gelmiyor benim.
1: Ya benim de gelmiyor. Ya bu bahsettiğimiz İtalyan oyuncular geliyor.
0: Yani... İtalyan futbolunda bu duruma düşmesini böyle konuştuktan sonra görünce ilginç geldi. Yine geçmişten bakıyorum abi, günümüzde oynayabilecek oyuncular mesela. Diego Forlan bir 15 yıl geçti aradan. Şu an mesela o da prim yapabilecek bir oyuncu gibi geliyor.
1: Ya o patlamasıyla.
0: Patlayıcılığı, şut özelliği.
1: Evet tabii. Neden olmasın?
0: Peki abi şunu sorayım. Bergkamp örneğini bunun üzerinden verdiğin için. Şu an Dünya Kupası'ndaki takımlara baktığında böyle majör şampiyonluk adayı olabilecek takımlara geçmişten birer oyuncu ekleseydi kim olurdu? Yani burada hazır seni bulmuşken bunu sormamak.
1: Fransa'ya Henry'i eklerdim. Bak söyleyeyim.
0: Zidane ya da bir yer olmaz mıydı? Bana orta
1: ben Henry'i eklerdim.
0: Mbappe, Henry.
1: Evet.
0: Dembele.
1: Ben Henry'i eklerdim.
0: Ben de şeyi düşündüm abi. Orta sahayı şu an çok Fransa'da...
1: Orta saha dersen... Ya Zidane biraz arka almaz mıydı?
0: Vieira olabilir mi?
1: O da arkadır.
0: Makalele?
1: Yani. Makalele enteresan bir oyuncuydu.
0: Kante var gerçi onun biraz ikame
1: edebileceğimiz. Evet, ikame edebileceğimiz öyle olabilirdi. Şu anda İtalya'da Del Piero olmalıydı. Ama Dünya Kupası'nda yok. Hollanda'da...

0: Brezilya'ya mesela kimi koyardık? Orada çok fazla isim var. Az önce de konuştuk ama.
1: Ya Romario, fenomen Ronaldo. Ronaldo zayıf olsun, fenomen Ronaldo. O fit hali. Ve Romario'nun muazzam ayakları. Ya sence Ronaldinho oynar mıydı?
0: Ha, bu
1: Şu
0: takım.
1: anda düşün, 21 yaşında. Bugünümüz futbolunda.
0: Abi Ronaldinho'nun günümüz futbolunda bu kadar tempo ve çabukluk varken o savruk oyunu biraz hani çok seyir zevki verebilirdi ama verimli olur muydu emin değilim.
1: O işte tartışmaya gerçekten açık bir konu. O bir savrukluk vardı ama iki oyuncu var. Bu iki oyuncu Romario ve fenomen Ronaldo savruk değiller. Rakibi de bitiriyorlar.
0: Ya bir de şimdi şey var ya abi, topu aldığında basan oyuncu yok ya genel olarak. Hep dikine hep dikine ya da çabuk
1: Evet.
0: pas yapıyorsun. O yüzden Ronaldinho mesela benim kafamda oturmadı. İzlemesi çok zevkli olabilirdi ama Neymar'dan çok farklı olur muydu bilmiyorum mesela.
1: Evet, olmayabilirdi. Ama bu iki isim olabilirdi bence.
0: Arjantin'e kimi atardık abi?
1: Maradona'yı tabii ki.
0: Tabii. Maradona orada doğal aday olduğu için belki farklı bir şey çıkar diye düşündüm ama Maradona ile Messi de aynı takımda.
1: Düşünebiliyor musun?
0: Yani Dünya Kupası'nda 48 maçın hepsini Arjantin oynasın. Bir ay izlerim abi Arjantin'i, saat fark etmeksizin.
1: O saatler konusunda da eğer bütün dünya izlesin diye çok güzel saatlere de koyarlardı.
0: Bu meşhur Mike Tyson maçları gibi abi. Sabaha karşı 4'te olsa açıp izlenirmiş bu arada. Maradona ile Messi.
1: İzlenmez olur mu ya? Muazzam.
0: Düşünüyorum abi başka takımlardan mesela başka kim olabilir diye. İngiltere'ye Alan Shearer dedik. Lineker dedik.
1: Evet, şimdi düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani fena değil takımlar şu anda. Uruguay'da bu Forlan oynardı.
0: Çok rahat. Çok rahat. Cavani de oynardı mesela bence.
1: Ya öyle gözüküyor.
0: Almanya'ya ne yapardık abi?
1: Almanya'da dönemler çok değişik. Bu yüzden Almanya'yı bir değerlendirmemiz lazım.
0: Bir yarış aramız varmış abi. Hem takımlara bakalım, bir değerlendirelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şöyle bir konu başlığı aralamıştık. Katılım sağlamak isterseniz konuya ilişkin mesajla atabilirsiniz. Bu arada yine 50'nin 60'ın üzerinde mesajımız var. İlerleyen dakikalarda göz gezdiririz. Dünya Kupası'ndaki takımlara efsane oyuncularından birini ekleseydik kim olurdu? Ufaktan bir konuyu demledik, şimdi devam edebiliriz. Mesela Almanya'dan bahsediyorduk abi, bir mesaj gelmiş sonda. Lothar Matthäus ismi 90'dan.
1: İyi bir Matthäus tabii ki.
0: 90 Dünya Kupası Lothar Matthäus.
1: Evet, şu an iyi bir Matthäus. Yani günümüz futbolunda da aranan bir oyuncu.
0: O profilde çok fazla oyuncu yok, evet.
1: Yok, onu kabul edelim.
0: Bakıyorum abi takımlara. Mesela araya bir parantez olarak açalım. Bizim milli takıma Burak Yılmaz dedik. Mesela ben Nihat Kahveci'nin de çok başarılı olabileceğini
1: kesinlikle düşünüyorum. Şu anda olsa çok başarılı olur.
0: Yani
1: o tarz bir oyuncu.
0: Montelli Hoca'ya şey dersin, buyur 4-6-0 oynayacaksan da bunu oynayabilirsin diye atabilirsin.
1: Rahat rahat.
0: O da mesela bir sosyal...
1: Ya şut attı mı atar.
0: Koşu atar savunma arkasına.
1: Rakip savunmaları çok rahatsız eder. Yani muazzamdı. Nihat Kahveci'yi seyretmeyenler eğer imkan bulurlarsa YouTube'da, İspanya'da özellikle çok iyi golleri var.
0: Sosyedat dönemi biraz.
1: Evet. Darko Kovačević, Nihat Xabi Alonso'nun takım arkadaşı. Karpin vardı. Önemli oyuncu. Bayağı büyük işler yaptılar. Son haftaya kadar şampiyonluk iddiaları devam ediyordu Real Madrid'le. Nihat bu kadar önemli bir oyuncuydu.
0: Abi şimdi tabii sosyal medya çağda olmadığı için o dönemde çok fazla göz önünde değil ama bence Avrupa'da oynamış en büyük Türk oyunculardan biri olabilir Nihat.
1: Kesinlikle.
0: Kahveci. Yani izleyenler anlatıyor. Hani benim ailemde bahsetmiştim daha önce, Beşiktaşlı oldukları için de Nihat Kahveci'nin çok meti dönüyor genelde sohbet ederken. Arada da izliyorum. Mesela geçenlerde bir röportajı var. Real Madrid'in savunma oyuncuları için hantal ifadesini kullanıyor.
1: Evet.
0: Takım arkadaşları diyor ki bak ne yapıyorsun orada, ağırlığı olan oyuncular, yanlış iş yapıyorsun. Topu alıyor abi, iki savunmacının arasında topu açıp gidip gol atıyor mesela. Tamam diyor, ondan sonra bakın buyurun.
1: İşte görün diyor.
0: Bir baraj vardır meşhur, biliyorsun Nihat Kahveci.
1: Tabii tabii.
0: Beckham'ların,
1: Zidane'ların.
0: Enteresan.
1: Ya bu yüzden ben onun bizi çok iyi temsil ettiği kanaatindeyim İspanya'da.
0: Şu an olsa milli takımda bence hakikaten o 4-6-0'ın en ucunda çok başka olabilirdi.
1: Bambaşka olurdu canım, bunu kabul edelim.
0: O zaman burada Burak Yılmaz dedik, Nihat Kahveci.

0: dedik. Başka kim eklerdin abi geçmiş jenerasyonlardan milli takıma?
1: Ya bir sürü oyuncu var. Tabii şimdiki dönem çok farklı.
0: Futbol farklı.
1: Futbol farklı. Ya aklınıza gelen modern futbola yakın devam edebilecek oyunculardan bahsediyoruz.
0: Emre Belezoğlu bence olabilir mesela.
1: O 40 yaşına kadar oynadı zaten Emre'de.
0: Biraz daha sıksa oynayacaktı zaten, evet.
1: Öyle değil mi?
0: 40 yaşında Başakşehir'de en son bıraktı bildiğim
1: Tabii
0: kadarıyla.
1: tabii. Bayağı uzun yıllar forma giydi.
0: Yani Emre Belezoğlu olabilir.
1: Ya yürümüyordu bir de futbolu bıraktığında saha içinde.
0: Abi çok hırslı bir fıtratı var. O zaten hani orada son
1: Evet.
0: nefesini verecek olsa da oynayacak profilde oyunculardan biri.
1: Kesinlikle öyle. Katılıyorum.
0: Arda Turan'ı mesela atar mıydık sağa?
1: Arda'nın da o yetenekleri milli takımımızın bayağı işine yarardı.
0: Baya bir oyuncu var aslında geçmişten işte.
1: Var.
0: Devam ediyorum abi, takımlara bir bakıyorum. Almanya'dan bahsediyorduk. Lothar Matthäus ismini konuştuk. Schweinsteiger ismi vardı. Arada seninle Beckenbauer'ı konuştuk. Almanya'ya ne derdik?
1: Almanya devam. Tabii forvetler Almanya'da hep önemlidir. Ya bayağı gol atmış. Dünya Kupası sıralamasına almış. Müller'in zamanı mıydı? Bu bayağı tartışmaya açık.
0: Klose için de bence aynı şekilde.
1: Klose. Bunlar ama tabii gol anını yaşayan ve hisseden oyuncu tipi. Böyle oyuncuları bulduğun anda kaçırmayacaksın. Ya en zor pozisyonda topu ağlara gönderme yeteneğine sahip oyuncu tiplerini bulduğun anda hangi takımda olursa olsun kaçırmayacaksın.
0: Bunlar bir daha gol sezgisi çok yüksek oyuncular olduğu için hani futbol 10 kere evrim geçirse de yine burada yer edinebilecek isimler bana sorarsan.
1: Bana gol atmayı bilen oyuncu her zaman elinde olmalı. Değil mi? Dünya zaten bunu arıyor. Böyle karşı karşıya pozisyonlara dikkat edelim. Bir sürü oyuncu gol atamıyor. Kaleciye çarptırıyor. Kaleci kurtarıyor. Ama o tarz oyuncularda top önüne geliyor. Ceza sahası. Karambol gibi bir pozisyon yaşanıyor. Vuruyor, gol oluyor. O kalabalığın arasında bu golü sağlamak için de ceza sahası oyun zekasının çok yüksek olması, hislerinin çok iyi olması gerekiyor. Bu oyuncularda bu vardı. Şimdi arıyor dünya.
0: Bu bahsettiğin eski 9 profilinde tam golcü diyebileceğimiz oyuncu da çok kalmadı abi. Yani
1: Kalmadı tabii. Ben yakın zamanda tekrar buna yönelecekleri kanaatindeyim. Bir oyuncu, o oyuncular gol makinesi değil ki şu andaki oyuncular.
0: ya Haaland işte ne bileyim Harry Kane, aç ki Harry Kane de o profil değil. Gol sezgisi yüksek
1: Ama
0: ama
1: yine
0: biraz da geçen
1: makine.
0: profil. Ya Haaland'ı, Kane'i sayarım makine olarak. Şimdi bırakmak üzere Lewandowski'yi sayarım. Başka 5'e çıkartamam bu sayıyı mesela.
1: Böyle oyuncular bulunamıyor çünkü. Ya herkes koşmalı düşüncesi gayet iyi de bir de ceza sahası içinde o klasını, oyun zekasını topu ağlarla buluşturarak konuşturman lazım.
0: Ya bunun en basit örneği ya, bu bahsettiğimiz profildeki Lewandowski 35 yaşından sonra La Liga'da 4 senede 3 şampiyonluk kazandı. Her sene 20 golün üzerinde katkı verdi. 35 yaşından sonra yaptı bunu.
1: Tabii.
0: Ya bu herhalde şey abi, futbolda tempo ihtiyacı arttıkça teknik talep biraz daha düşüyor mu sanki?
1: Ama o tempoya da teknik bir estetik gerekiyor. Bu her yerde tempo, bir yerde teknik estetiğin olmazsa rakibin seni bir bakmışsın yenmiş.
0: Onu birleştirince Paris Saint-Germain oluyorsun. Yani.
1: Onu da birçok takım birleştiremiyor.
0: Burada peki sana bir soru. Bu günümüz tempolu futbolunu mu bir futbol sever olarak daha çok kanıksıyorsun, içine siniyor, yoksa geçmişteki biraz daha topa basan, biraz daha oyunu demleyen, teknik
1: Ya
0: kapasitesi yüksek futbol mu?
1: o futboldan daha çok zevk alıyordum ben. Birçok futbol severin de aynı kanaatte olduğuna inanıyorum.
0: Hemfikirim.
1: O çünkü o futbolun içinde bir mimarlık vardı. Mimarlar ne yapar? Binayı meydana getirirler. Estetik koyarlar. Öyle sanatçılık vardı. Sanki ünlü ressamların sergisine gidiyormuş gibi hissediyorsun kendi müzeye gittiğinde.
0: Şimdiki
1: O yıllar öyleydi. Ya şimdi tamamıyla kuvvet, tempo, dikine oyun bir yere kadar. Ama maçın içinde bazen canın sıkılıyor seyrederken. Kabul edelim. Hani estetik diyorsun. Şimdi Mbappe bir gol attı mesela. Mükemmel bir gol attı, hatırlıyor musun? Santrayı yaptı Fransa golü yedikten sonra.
0: Senegal maçı.
1: Senegal
0: Üçüncü gol.
1: maçı. İşte öyle anları ben özlüyorum.
0: Şimdiki futbol herhalde abi, mimari olarak belki brutalist olarak bir benzetme yapabiliriz. Ya da sanatta Bauhaus diye bir akım var ya,
1: Evet.
0: biraz daha basit köşelerin
1: Evet.
0: olduğu, gene Alman prensibi olan. Ya Bauhaus veya da brutalizm tarzı bir futbol var artık, biraz daha endüstriyel kafaya kaymış durumda.
1: Fakat bunu bence Enrique değiştirmek istiyor mesela.
0: İhtiyacımız var ama futbol severler olarak.
1: Guardiola yeni dönüşünde acaba Enrique'den biraz esinlenecek mi? mutlaka izlemiştir ne yaptığını, ne yapmak istediğini. Onun üstüne bir şeyler koyabilir.

0: mi? Çünkü onun da muazzam bir futbol zekası ve taktik geliştirme becerisi var.
1: Onunla yaşıyor.
0: 24 saat onunla yaşıyor, evet.
1: Burada herhalde toparlamak gerekirse futbolun bu Hollywood endüstriye kafadan biraz daha art house festival filmi kafasına geri dönmesi gerekiyor diyebiliriz.
0: Evet, şimdi İngiltere, Britanya'da yapılacak, İskoçya, Galler'de yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası için de UEFA mesela açıklama yayınladı. Su molası yok.
1: Çok şükür.
0: Tamamıyla UEFA'nın açıklaması, hava çok sıcak olursa hakeme bağlı. Yani hakeme bağlı. Öyle turnuvanın başından sonuna kadar iki devrede su molası denilen olaya şu anda UEFA yaptığı açıklamayla hayır diyor. Ve topu hakeme bırakıyor. Ki o zaman da Britanya'da öyle anormal sıcaklar olacağını pek tahmin etmiyorum.
1: Yılın hiçbir döneminde olmuyor zaten.
0: Evet.
1: Futbol evine dönüyor diyebiliriz. Çok şükür.
0: Görüntü o. Ya dikkat edersen şimdi ara verildi deniyor ya. Seyirciler de sıkılıyorlar. Ya takım bir sistemini sahaya tamamen yansıtmış durumda. Temposunu yakalamış durumda. Birçok takım aradan sonra biraz debeleniyor.
1: 3 dakikasını alıyorsun.
0: Düşüyorsun. Bir de taktik veriyorlar. Teknik direktörler ister istemez oyuncularını. Bunu görüyoruz.
1: Burada geçenlerde şeyi dinledim abi birinden. Amerika'da yaşayan birinden. Amerika'daki spor anlayışı. Hani futbolu çok sevmiyorlar ya.
0: Soccer diyorlar değil mi?
1: Tabii genel Amerikan sporlarında şöyle bir şey varmış abi. İşte Amerikan futbolunu biliyorsun. Beyzbolu, NBA'yi biliyorsun. Oyun sürekli duraksıyor. Sürekli molalar. Zaten hani akıcı sporlar da değil. Amerikan futbolunda 4 hücumda topu belli bir mesafe kat ettirmen lazım.
0: Evet.
1: Her hücum arasında 1 dakika ara var. İşte beyzbolda benzeri bir durum. Ay işte basketbolda öyle. Onların spor takip etme alışkanlığı sürekli arada telefonuma bakayım, atıştırmalık alayım falan biraz daha dinlendire dinlendire spor izleme alışkanlığı varken futbolda bu tempo onların genel izleme algısına, kültürüne çok uymuyormuş ve olayın duygusal boyutunda tabii ki çok fazla da reklam alamadığı için Amerikalılar çok fazla futbol ön plana çıkan sporlardan
0: Ya
1: biri
0: bir de
1: değil.
0: şu var, Amerikalılara şunu anlatamıyorsun. Mesela 0-0'ı kabul etmiyorlar. Bir maçta
1: Enteresan.
0: 0-0 biter diyor. Yani herhangi bir işte beyzbol, Amerikan futbolu, onlar bu sokeyi, bunlar tabii 0-0 bitmiyor.
1: Tabii.
0: Ama futbolda bir gerçek sonuç var, 0-0. Bundan da biraz soğuk kalıyorlar.
1: İzleme kültürleri, alışkanlıkları çok farklı abi.
0: Ya bunu kabul edelim. Ayrı bir dünya, ayrı bir kıta.
1: Futbol alışmaları kolay olacak gibi gelmiyor bana o
0: Ya
1: yüzden.
0: şimdi çok futbola kadınlar da çok başarılılar. Çok büyük şampiyonluklar artık almaya başladılar. Kulüpler düzeyinde genç takımlara eğiliyorlar.
1: NCAA.
0: Evet ve bayağı lisanslı futbolcu sayısının çok arttığı, hem kadın hem erkek Amerika'da şu anda en çok ilgi duyulan alanlara doğru gittiği rakamlarla ortaya çıkmış durumda. Bu gelecekte tabii Amerikan futboluna bir şeyler getirebilir. Ama önemli olan buna devam edecekler mi?
1: Orada çok devrimsel kişilik Amerikan futbolunda kadın tarafında Sebastian Berhalter diye bir hoca vardı. Onun da birlikte işte dünya futbolunda turnuvalarda vesaire bir atılım yaptılar bundan yaklaşık 10-12 yıl önce. Ondan beri orada bir Amerikanlarla kadın futbol kültürü oturmuş durumda.
0: İşte bunu da şu anda Pochettino başarılı olursa bir çeyrek ya da yarı final görürlerse evet futbolda da biz bir şeyler yapabiliriz'in konumuna gelebilirler. Yani bunu devam ettirebilirler, onu demek istiyorum.
1: Bu arada Amerika'nın da brakette öne açık gibi yani bir çeyrek final yarı final olma ihtimali de azımsanmayacak kadar çok bu arada.
0: Evet ben de baktım, neden olmasın?
1: Hemen söyleyeyim abi. B, E, F, I ve J gruplarından birinin üçüncüsüyle eşleşecekler. Ondan sonrasında zaten neyin ihtimali çeyrek finalden her şey beklediğimiz gibi giderse Avusturya gelme ihtimali var.
0: Avusturya'yı elerlerse şaşırır mısın?
1: Daha kaliteli bir takım bana sorarsan kadro bazında en azından.
0: Daha da iyi oynuyorlar sanki.
1: Evet. Ben beğenmedim Arjantin maçında Avusturya'yı. İlk maç zaten Ürdün maçı bir referans mıdır? Benim için değil.
0: Evet, Arjantin maçında o beklenen Rangnick'in takımı ortaya bir türlü çıkamadı.
1: Öyle hoca takımları da bu knockout sisteminde tek maç eliminasyon sistemlerinde fark yaratabilir diye düşünüyorum. Bir bekleyip görmek lazım ama Amerika tutup çeyrek final yapsa bu bahsettiğimiz en kötü senaryoda yarı final yapsa şaşırmayız. Orada da Pochettino acaba futbolu bir kült haline getirmeyi başaran isim olacak mı? Dediğin gibi bu konuda ciddi bir aday gibi gözüküyor.
0: Dediğim gibi çeyrek ve yarı final.

0: bir anda acaba ben final oynayabilir miyim moduna geçiyorsun ve ev sahibisin.
1: Dünyanın en elit 8 takımı arasına giriyorsun, hani çeyrekte veda ettiğin senaryoda bile.
0: Ki rakip Avusturya olunca %50'den daha fazla şansın var.
1: Ev sahibi avantajıyla, evet. Kalite farkıyla. Vallahi ilginç, bakalım. İlerleyen günlerde Amerika'da futbol ne noktaya gideceğiz göreceğiz. Yatırımları da arttırıyorlar. Bir aramız varmış abi. İstersen kısa bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası'ndaki ülkelere geçmişten bir oyuncu getirebilsek kimler olurdu onu konuşuyorduk sevgili.
0: Ya İspanya'da, şimdi İspanya diyelim mesela. Michel vardı çok öncesinde orta alanda.
1: Teknik direktör oldu şimdi Ajax'ın,
0: evet,
1: başına geçti.
0: Orta alanda bayağı kaliteli ve klas bir oyuncuydu. Her dönem oynayabilecek yeteneğe sahip. Ya şöyle söyleyeyim, Raul gibi bir santrafor istemez misiniz? Ya Oyarzabal mı Raul mu?
1: Ya Ferran Torres, Oyarzabal bir yer, Raul bambaşka bir yer.
0: Öyle değil mi?
1: David Villa da olabilir mesela.
0: Villa. Evet. Ya istemez misin bunları şu anda?
1: Çok
0: İspanya'da.
1: İyi gider. Çok iyi giderdi abi. Savunma yapıyor olabilirdi mesela.
0: O her zaman o hırsıyla ortaya çıkabilecek. Ya var İspanya'da kalecide de hep iyi kaleciler çıkardılar ama bana sorarsan Casillas'ın yeri ayrıdır.
1: Mesela şeye çok üzülüyorum abi. Orada hala David Raya'nın forma şansı bulamaması beni üzüyor, açık söyleyeyim.
0: Evet, teknik direktörün kararı. Raya çünkü iyi kaleci, kabul ediyorum ama Simon'dan vazgeçmiyor. Orada Simon da fena değil.
1: İyi kaleci. Atletik Bilbao'da oynamış olması biraz onda belki algı olarak bir handikap yaratıyor ama iyi kaleci bence de.
0: Klas bir kaleci, onu söyleyeyim.
1: İspanya için bunları dedik. Bakıyorum abi başka kimler var. Fransa'ya tekrar bir masaya yatıralım istersen. Biraz kararsız kalmıştık birden fazla.
0: Ben Fransa'ya kafadan Henry'yi aldım.
1: Ben de farklı bir cevap vereyim diye düşünüyorum. Orta saha yani... Zidane'ı düşündüm, olduramadık. Vieira, Antal kaldı. Makalede desek aynısı var. Kante var. Nasıl bir şey yapabilir? Laurent Blanc alabilir miyiz mesela savunmaya?
0: Yok. Çok ağır kalır.
1: Platini'yi alabilir miyiz orta sahaya?
0: Platini'nin döneminin durarak oyun. Şimdi Platini o durarak oyunda acayip bir orta saha oyuncusu. Afrikikler için alırım tabii canım.
1: 85'te biliyorsun bu Hayzer faciasının olduğu maçta penaltı golüyle Juventus'a şey aldırıyor, şampiyonlar
0: aldırıyor. Evet, bir de şu var, Afrikiklerde uzmandır biliyorsun.
1: Zaten her şey olan bir takım var. Bir tane de duran top spesyalist.
0: Ama Fransa hep yıldız çıkardığı için bir şey de diyemiyorsun ki.
1: Yani. Ya mesela tam net santrafor yok diye Benzema atabilir miyiz diye düşünüyorum.
0: Fayda olmaz olur mu değil mi? Şimdi genç olsa. Ya şu var, o kadar çok yıldızı çıkardılar ki 84'ten Avrupa şampiyonu oldukları Jires, Tigana, Türkiye'de Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı.
1: Yan Tigana.
0: Gengini, Bosis. Ya bu, o zaman da diyorduk ya Fransa'da ne kadar iyi oyuncular var diyorduk. Platini, Rosto, çok iyi oyuncular var diyorduk Fransa'da. Hep o oyuncular devam etti.
1: Hala da geliyor.
0: Geliyor. Buluyorlar. Fransa hep buluyor.
1: Ben de o zaman yakın zamandan gideyim abi. Yine bir gerçek Fransız oyuncu görmek adına Griezmann oraya atabilirim mesela.
0: Kesin.
1: İlla ki oynar.
0: Ya Griezmann bayağı da güzel oldu söylediğin Griezmann'ı.
1: Arjantin'e bakalım diyeceğim. Maradona da fitiz. Belki alternatif tabii bir isim olabilir mesela. Otamendi'nin yerine Pasarea'ya atılır mı?
0: Ya şimdi hayal ediyorum. Ya Pasarea'yla çok klas bir oyuncu. Kaptan. Neden olmasın ama aradan yıllar geçti. O zamanki fizik durumu, şu andaki durum. Ama tabii ki Pasarella'nın ismini söylemek iyi oldu.
1: Başka kim olabilir diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim, en uca Lautaro'nun yerine Kempes atılabilir mi?
0: Kempes tipik bir merkez santrafor. Hızlı. Ya hızlı derken çok hızlı değil ama. Ama hızlı. Ya 1978'i kazandırdı Arjantin'e. Final maçında da attığı goller var Hollanda maçında. Gencecik 21 yaşında bir Kempes, 22 yaşında şöyle düşünüyorum ve Batistuta'da da karar kılıyorum.
1: Vazgeçtin.
0: Ha, Batistuta diyorum.
1: O da efsanedir. Bu arada şey enteresan abi, Atletico Madrid Arjantin bağından bahsetmiştik ya, bir dönem bu Valencia Arjantin arasında varmış. Mesela Kempes, Pablo Aymar, Ever Banega gibi oyuncular mesela o dönem Valencia'daydı. Şimdi Atletico'ya döndü herhalde.
0: Evet, çünkü burada işin başında Simeone var. Atletico Madrid. Ve herhalde bütçe olarak da Valencia büyük ekonomik darboğazlar yaşadı. Belki de yaşamaya devam ediyor. Bu oyuncuları getirmek için de bayağı para harcaman lazım.
1: Tabii Alvarez'e 75 verip getirmişlerdi mesela.
0: Değil mi?
1: Güzel bir renk oldu Atletico Madrid Arjantin tayfasıyla birlikte Simeone başı çekmişler.
0: Ya şimdi 75 mesela 3 katını düşünelim 75'in.
1: 225.
0: 250'ye Real Madrid alır mı Alvarez'i?
1: Yani Atletico Madrid fit olacaksa Real Madrid verebilir böyle bir meblağ.
0: Bence de. Eğer oyuncu ben hayır kesinlikle kalmak istemiyorum Atletico Madrid'de derse 75'e mal ettiğin oyuncuyu iyi bir bedelle elinden çıkarmış oluyorsun.
1: Tutum o yönde gibi.
0: Röportajda bile söyledi.
1: Peki bir şey söyleyeceğim abi. Batistuta'dan işte Kempes'ten bahsettik. Alvarez'i eski Arjantinli oyunculardan birine benzetsen kime daha yakın gelirdi?
0: Alvarez hibrit bir oyuncu. Senin de bahsettiğin gibi. Kısa çabuk, daha fazla uzun değil. Ya kısa derken çok kısa değil de. Yani eskilerden şu anda gözümün önüne getiremedim. Değişik bir oyuncu çünkü.
1: Ya mesela şey de var, topla ilişkisi var, oyun kuruculuk becerileri var. Evet. Bir yandan Agüero ile Messi hibriti gibi bir şey gibi geliyor bana.
0: İşte hibrit dedim. Ya bu hem ucumda hem orta alanda oynayabilecek hibrit bir oyuncu. Onu biraz daha şans bulduğu anda Arjantin milli takımında daha net görmemiz lazım.
1: Özel oyunculardan Milito'yu hatırlar mısın? Diego Milito ne?
0: Tabii canım.
1: O da enteresan, tam bir asker tipi santraforlardan biriydi. Görevini yapardı.
0: Her zaman.
1: İki kardeşti onlarda. Biri de Barcelona'da oynuyordu. Gabriel Milito, Milito. O da stoperdi.
0: Ya Milito neden olmasında değil mi?
1: Ya Milito iyi oyuncudur.
0: Mesela... Ama tabii Kempes yere ayrı Dünya Kupası getirdi. Batista bence çok büyük bir santrafor.
1: Özellikle Fiorentina dönemi.
0: Kesin.
1: Burada mesajlara bir bakalım abi. Burak kardeşim, Arjantin'den Ardiles'i unutmayın.
0: Ardiles, Villa. İkisi Premier Lig'de, daha sonra Tottenham'da forma giydiler. Hem Ardiles hem Villa. Ardiles'in forma numarası da enteresan birdi. Dünya Kupası'nda.
1: Kaleci olmamasına rağmen.
0: Evet. Bir numaralı oyuncu havası vardı.
1: Öyle enteresan şeyler vardı abi, hatırlarsın Avustralya'da Tim Cahill vardı Everton'da, o da 4 numara giyiyordu ileri, evet, oyuncusu olmasına rağmen. Kısa bir araya gidelim, sonra mesajlara bakalım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle. Son sohbetimizde milli takımlara geçmiş dönemden hangi oyuncuları getirdik sohbetimiz üzerine bayağı bir mesaj gelmiş. İstersen biraz onlara göz gezelim.
0: Bakalım.
1: Abi. Bakalım. Ercan abi, Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart kuralı 1974 yılında uygulanıyor, ancak daha önce maçlarda çok sert faullere ve gole giden oyuncuyu düşürenlere uygulanan bir ceza sistemi var mıydı?
0: Var. Hakem eliyle oyuncuyu oyundan atıyordu. Yani eliyle dışarıya çıkar mısın diyordu.
1: Yani kırmızı kart minvalinde bir sistem var.
0: Evet, evet.
1: Daha esnek mi abi sınırları peki?
0: Yani tabii ki sert hareketlere biraz, ancak futbol Maradona'dan sonra ya bu yıldızları koruyalım çıktı. Çok çok sert hareketler vardı futbolda, onu söyleyeyim. İlk kırmızı kartta Doğan Babacan gösterdi bu arada, Türk hakemdir. Federal Almanya o zamanki adıyla Şili maçında. Kesele diye bir oyuncu kırmızı kart gördü Şili'li. 74.
1: Bu arada o Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.
0: Tamam. Evet. Hollanda'yı finalde yendi 2-1.
1: Bakalım. Tugay Kerimoğlu milli takıma çok yakışırdı demiş bir dinleyicimiz.
0: O iyi oldu. Zaten futbolu da o da bayağı yaşında bıraktı. Genç değildi bıraktığında.
1: Abi Tugay Kerimoğlu'nun Blackburn dönemi mesela şu an.
0: Muazzam.
1: Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de oynadığı Regista rolünü öyle büyük bir takımda oynasa nasıl olurdu?
0: Çok çok ses getirdi ki o dönemde İngiltere'de oynamak. Önce kendisi, değerli dinleyiciler de biliyordur, Rangers'a gitti.
1: İskoçya'ya bir sene.
0: İskoçya dönüşü Blackburn, Premier Lig ve iz bırakmıştır kendisi.
1: Ki o dönem Blackburn'un hani başaltı değil, yakın tarihte şampiyon olan bir takım olduğunu hatırlatmak lazım Kenny Dalglish.
0: Premier Lig adıyla oynanan İngiltere Ligi olarak oynanıyordu. Sonra dediler ki bizim ligin adı Premier Lig oldu. Şampiyonudur Blackburn.
1: 2000-2001 olması lazım. Tabii. Kenny Dalglish dönemi.
0: Onu söyleyelim.
1: Arjantin için orta sahaya Juan

0: Sebastian Veron, ileri Batistuta, belki Riquelme de olabilir demiş Cihan Bey İstanbul'dan.
1: Riquelme'yi unutmayalım tabii.
0: Büyük bir Boca efsanesidir.
1: Muazzamdır.
0: Bakalım bakalım abi. Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası kadrosuyla 2026 kadrosu karşılaşsa nasıl olur demişler.
1: Şu anda olmadı. 2002 dünyada ilk üçe giren takım oldu.
0: O takımla karşılaştı sana abi.
1: Bizim çok önemli oyuncularımız vardı 2002'de, onu söyleyeyim. Yani Real Madrid'de oynamıyorlardı. Ama önemli oyuncularımız vardı. Ya da işte Juventus'ta oynamıyorlardı.
0: Burada o dönem herhalde Türkiye'nin futbolcu anlamında çok ihracat yapmamasının da etkisi var. Şu an o futbolcular olsa iş bence giderler.
1: Tutamazdım burada.
0: Bana da öyle geliyor. Arjantin'de defansa Martin Demişelis ismi gelmiş. Efe Bey'den.
1: Evet, onu konuştuk reklam arasında. Mesajları değerlendirirken. Biraz da ağırlığı vardı ama.
0: Fazlasıyla.
1: Değil mi?
0: Fazlasıyla. Ercan abi, Fransız savunma oyuncusu Petit vardı. O da çok iyiydi.
1: Geçen onun da bir röportajını izledim. Aradan yıllar geçmiş tabii. Herkes yıpranıyor. O da dinleyicimize katılıyorum. İyi bir oyuncuydu. Emmanuel Petit.
0: Bir isim gelmiş abi. Uzun uza diye yazmışlar. Roy McKay. Deportivo efsanesidir.
1: Hollanda'da.
0: Los Turcos.
1: Los Turcos. Deportivo'nun lakabı. McKay da bayağı iş yapan bir oyuncu.
0: Deportivo'nun lakabında geliş hikayesi daha 1600 yıllara dayanıyor, biliyorsundur muhtemelen. Orada Barbaros Hayrettin'in o La Coruña bölgesindeki halkı oradaki Katoliklerden kurtarması. Orada bir kale vesaire tahsis ediyorlar. Barbaros Hayrettin'e de o dönem Osmanlı onları biraz koruyor. Sonrasında Vigo, çevre Katolik şehirlerden de onları Los Turcos, Türkler diye bir aslında yukarıdan bakan bir söylemle hakarette bulunuyorlar. Onlar da bunu benimsiyor ve yıl 2026 hala Los Turcos olarak
1: anılıyor. Bayağı Los Turcos taraftar grubu işte Deportivo'nun.
0: Çok da sempatik bir takım.
1: Evet. Deportivo La Coruña.
0: Bu sene de La Liga'ya geri döndüler.
1: Renk katacaklarına eminim, iyi transferler yaparlarsa.
0: Vallahi bir Türk futbol izleyicisi olarak gönlüm Deportivo'dan yana bu sene. Abiler selamlar. Ercan abiye bir sorum var. Bu söylenenlerden dolayı aklıma geldi. Futbol maçları berabere biterse 0-0, 1-1, 2-2 hiçbir takım puan almasın. O zaman işte heyecan olmaz mı?
1: Bu denendi zaman zaman.
0: Ben sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum bunu.
1: Evet, bu denendi. Japonya'da da en son uygulanıyor ama bir türlü bunun olmayacağına karar verdi UEFA ve FIFA. Yani biri mutlaka deplasman takımında hakkı puan kazanması lig usulünde.
0: Ya bir de burada büyük takım perspektifinden bakılıyor ya. Şimdi ligin bitimine 3 hafta var. Tamamen uyduruyorum. Burada Mallorca çıktı Barcelona deplasmanda, beraberlik aldı. O adamın puana ihtiyacı var. Yenmeyi hayal etmesi makul değil.
1: Aldı ve küme düştüler gerçi de. Örnek olarak söylüyoruz bunu tabii. Farazı o puanla ligde kaldı.
0: Mesela.
1: Değil mi? Ya da bir puanla bile Real Madrid şampiyon olacaktı. O bir puanı aldı mesela. No Camp'ta. Beraberlikte şampiyonluk Real Madrid'de geliyor diyelim.
0: Mesela.
1: Ya o yüzden futbolun içinde olması gereken bir husus gibi beraberlik.
0: Ya dediğim gibi büyük takım perspektifinden bakınca beraberliğe yatan takımlar rahatsız ediyor ama küçük takımlar için o bir puan bazen çok hayati önem arz edebiliyor. O yüzden ben karşı değilim.
1: Ben de.
0: Beraberlik uygulamasına. İngiltere'ye Beckham ve İspanya'ya da Raul. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Mesela devre arası sonrası seyirciler hala dışarıda. Tribünler boş. Seyirciler için halka açık yemek ve içecek bir şeyler ayarlıyorlar anladığım kadarıyla demiş.
1: İşte Amerikan futbolunun bir görüntüsü.
0: Devre arasında eğlenmeye çıkıyorlar. Dışarıda biliyorsun orada şeyler vardır Amerikan futbolunda. Taraftar grupları, davullar, marşlar.
1: Tabii tabii.
0: Panayır gibi bir şey oluşuyor orada genelde. Bakalım bakalım bakalım. Eski futbol kesinlikle daha iyiydi. Şu an maç izlerken ben çok sıkılıyorum demiş bir dinleyicimiz.
1: Eleme maçlarına gelince o sıkılma sona erecek bence.
0: Tek maç sisteminde tabii orada şey vardır ya, kalabalıkta efeliğin tenhada affı olmaz diye. Halk arasında bir laf vardır. Orası öyle bir sistem. Er meydanı.
1: Er meydanına çıkacaklar. Belki bazı maçlar uzayacak. Belki bazıları penaltılara kalacak. Ama ben yine de iyi maçlar göreceğiz.
0: Bir dinleyicimiz Van Basten işimizi görürdü demiş. Bunu herhalde Hollanda'da mı yaşıyor bilmiyorum ama.
1: Van Basten her zaman iş görür. Keşke sakatlanmasaydı.
0: Onu da üst üste aldığı Ballon d'Or'lar, Şampiyon Kulüpler Kupası üzerine erken kariyerini bitmesi çok hazin.
1: Buna rağmen hala bak gördüğün gibi unutulmadı, mesajlarda konuşuyoruz.
0: O Milan kadrosu da efsaneymiş abi. Ancelotti'ler, Baresi'ler, Gullit, Rijkaard, Van Basten.
1: Bambaşka.
0: 4-4-2. O kadar bahsettik.
1: Değil mi?
0: Arrigo Sacchi'nin o dönem dünya futboluna bayağı kabul gördürdüğü bir sistemdi. Şimdi uzaklaştık ama o gün

0: Neleri özlüyor musun abi?
1: Tabii ki ya, 4-4-2 bir de İngilizlerin ana sistemidir. Şimdi pek tercih eden takım sayısı çok az. Çünkü zor bir sistem. Özlemez olur muyuz o isimler? Bak, bir sürü yıldız sayıyoruz. Şimdi onun sayısının azalması bile futbol için iyi değil.
0: Ya burada mesela abi şu an Van Basten'i andığımız gibi bundan 20 yıl sonra günümüzde anabileceğimiz 10 tane forvet oyuncusu yok mesela. İkonik.
1: İkonik tabii.
0: Ya burada yoksa oyuncu kalitesinden değil ama Van Basten'in mesela sıfırdan voleyle attığı bir gol var mesela. Onu görmedim.
1: Daseve attı. 1988 finali.
0: Öyle bir gol göremeyiz herhalde bir daha.
1: Evet. Ya o gol zaten dünyada finallerde atılan en ikonik gollerden biri.
0: O 80'ler sonu İtalyan futbolu da abi, Maradona'lı Napoli, işte Sacchi'nin Milan'ı vesaire, enteresan bir İtalyan futbolu varmış o dönemde.
1: Saydığımız oyuncular, o yıldızlar, şimdi Premier Lig'de çok yıldız var. O zaman İtalya'daydı o yıldızlar. Bayağı bir yatırım yapılmıştı. Şu anda o yatırımdan bayağı koptular.
0: Yetiştirmiyorlar da bu arada.
1: Alamıyorlardı.
0: Yani herhalde en son bir Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a dönüşü örneği aklıma geliyor. Ya da Pogba'nın geri dönüşü. Onun haricinde çok büyük bütçeli yıldız transferler
1: Yok,
0: görmüyoruz. Evet.
1: yapamıyorlar.
0: Enteresan gerçekten. Merhaba, kolay gelsin. İzmir'den Mehmet Doğan. Prime dönemindeki Jorge Hagi.
1: Prime ama.
0: Prime Hagi'nin kaç yaştır mesela? Galatasaray dönemi de çok üst düzey. Barcelona dönemi de bence üst düzey. Mesela hangi
1: İşte
0: Hagi sence?
1: en iyi dönemi, iyi dönemi. Ya iki dönemi de diyebiliriz.
0: Onun Real Madrid dönemi çok beklediği gibi geçmemiş galiba.
1: Evet.
0: Sonrasında Brescia mı vardı abi, Parma mı?
1: Beşe galiba.
0: Brescia olması lazım. Ben de öyle hatırlıyorum. Almanya'nın forvet problemi var. Klinsmann'ı öneriyorum ben Almanya milli takımına, demiş bir
1: O
0: dinleyicim.
1: bir zamanların Klinsmann'ı, o patlaması rakipleri çok zor duruma düşüren bir oyuncu.
0: Jürgen Klinsmann.
1: Evet.
0: Yupaykens nasıl bir golcüydü abi? Hocalığından hep
1: Ben
0: hatırlıyoruz.
1: onun da görüntüleri, o orta saha 10 numara,
0: Hamburg efsanesi.
1: Mönchengladbach,
0: Ha pardon, düzeltiyorum.
1: Borussia Mönchengladbach. Onun tabii teknik direktörlüğünde de Bayern'de büyük işler yaptı. Ama biz onun görüntülerini tabii yetişemedik. Ancak gördüğümüz belgesel görüntüler, YouTube görüntülerle değerlendirebiliriz.
0: Şimdi mesela çok düşüp çıkan Hamburg'da eskiden Ballon d'Or almış Kevin Keegan falan oynamış zamanında abi, 70'lerin sonunda.
1: Tabii.
0: İlginç.
1: Yani Kevin Keegan, Liverpool efsanesi olarak değerlendiriyorduk. Bir baktık Hamburg'a gitti.
0: O da tam bir rockstar. Beatles üyesi gibi zaten tipi
1: Evet.
0: vesaire o dönem. Kenny Dalglish'ler, Kevin Keegan'lar. Bu arada şeye de dikkat ettim abi. Mesela Danimarka'dan da programda bahsettik ya. Bu kadar hani ikinci sınıf olarak baktığımız Danimarka'nın tarihinde iki tane Ballon d'Or alan oyuncu varmış. Biri Simonsen zamanında,
1: Simonsen.
0: Mönchengladbach Simonsen.
1: Evet.
0: Biri de Laudrup mesela. O da enteresan bilgi.
1: Danimarka büyük işler yaptı futbolda. 80 sonrası. Bunu söyleyebiliriz.
0: 92 Avrupa Şampiyonu'na reklamda bahsetmiştik
1: Tabii
0: zaten.
1: tabii. Almanya'yı yendiler finalde.
0: Selamlar Ercan abi. Arjantin'de Maradona, Messi, Batistuta, Tevez ve Kanija. Kanija.
1: Kanija.
0: Kanija muhteşem olurdu demiş.
1: Kanija boş markajdan kurtulduğu anda yakalaman çok zor olan bir oyuncu.
0: Süratli.
1: Süratli. Gol yollarında da gol atmanın nasıl olabileceğini bilen bir oyuncuydu. 90'da mesela Brezilya Maradona pası veriyor. Kanija savunmanın arasından golü attı. Arjantin Brezilya'yı eledi.
0: 90 Dünya Kupası.
1: Ya yani maçın bitmesine de 8 dakika falan var. Bir anda iş bitti.
0: O turnuva da Almanlara gitti sonra tabii.
1: Tabii finalde Arjantin penaltıyla kaybetti. Brehme attı golü. 1-0.
0: Rivaldo Brezilya'ya olabilirdi. Ronaldinho 21 yaşındayken Mars'a koysan orada bile oynardı demiş.
1: Ya ona da katılmadan edemeyeceğim. 21 yaşında
0: PSG dönemi.
1: kesemezsin de, değil mi?
0: Zor. Ancelotti yapar ama abi. Yaparsa o yapar.
1: Ya o bile yapamazdı ya.
0: PSG
1: 21
0: dönemi.
1: yaşında elinde bir Ronaldinho gibi bir oyuncu var. Bir de şu var. Tamam, dağınıklıktan bahsettik ama her an her şeyi yapıp savunmayı bitiren bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Yürüyerek adam geçiyordu abi. Bir de Ronaldinho'nun bir sonraki hamlesini hiçbir zaman hiç kimse bilmiyordu abi. İzlerken galiba şunu yapacak diyebildiğim bir oyuncu değildi.
1: Değildi.
0: Juan Sebastian Verón Almanya'da da Lothar Matthäus olabilir diye Arjantin'i
1: Evet,
0: almış
1: Verón'u
0: galiba.
1: konuştuk. Mateus'u da.
0: Merhaba, ben İzmir'den Mevlüt. Milli takıma Fatih Terim ilaç olmaz mı sizce? Milli takımda da Real Madrid gibi takım içindeki sorunları çözecek bir hoca lazım. Madrid bile bu sorunları çözmek için Mourinho'yu geri getirdi. Ben artık o sayfada değilim abi yani.
1: Ya sorun var mı ki takımda ya da oyun sistemi mi?
0: Bunu da farazi tabii, bilmiyoruz böyle bir şey olup olmadığını.
1: Ya da oyun sistemi mi? Öyle değil mi?
0: Ben sistem ihtimaline daha yakınım.
1: Ben de.
0: Norveç'e Karev Haaland ikilisi harika olurdu demiş Boston'dan Serdar
1: Doğru.
0: Bey.
1: Karev de yeri kolay doldurulmayacak oyuncu tipi ama şimdi Sörloth var değil mi?
0: John Karev de Beşiktaş'ta da çok olmamıştı ya.
1: Nasıl olmadı hayret değil mi?
0: O dönem ondan sonra Inter'e gitti bildiğim kadarıyla. Sonra Aston Villa'ları falan var.
1: Tabii tabii. Nasıl olmadı hayret.
0: Onda o dönem Rastalı'ydı galiba saçı yanlış hatırlamıyorsam. O da ikonik bir Türk futbolunda çok gözde görmediğimiz tipte oyunculardan biri.
1: Evet.
0: Ondan sonra Ailton da olmadı abi. O dönem Del Bosque teknik direktör olarak Ailton Kare Beşiktaş CV
1: ya Ricardinho olmadı. Düşünebiliyor musun?
0: Kleberson çok iyi değildi mesela.
1: Kleberson evet.
0: Brezilya milli takımında oynuyordu.
1: Ya nasıl olmadı? Şimdi düşünüyorum mu bayağı şaşkın.
0: O dönem abi hakikaten dediğim gibi düşünüp bakıyorum işte Del Bosque, Kleberson, Ailton yani olmama ihtimali yok diye getirdiğin herkes elinde patlamış takımın.
1: İnanılmaz ya. Gerçekten.
0: Burak Bey, Kocaeli'den Bülent selamlar kendisine de. Arjantin'den Batistuta ve Caniggia.
1: Doğru.
0: İzmir'den Halil Kabakoğlu, Van Basten çok fenaydı zamanında demiş. Marco Van Basten'i de bugün iyi kulağını çınlattık.
1: Bayağı konuştuk Marco Van Basten'i.
0: Merhaba, bağlanan seyirciye katılmıyorum. Bu bize, bizim programa ithafen değil, birini bağlamadık.
1: Evet, bağlamıyoruz biz.
0: Sohbet koyu.
1: Evet.
0: Van Nistelrooy da etkili olurdu bayağı şu anki Hollanda takımında, Murat Bey yazmış.
1: Van Nistelrooy da özel santrafor tabi.
0: O da enteresan oyuncuydu. Bakalım. Hatırlatma ve anlayanlara. Evet, burada bir fotoğraf gelmiş. Onun haricinde çok fazla bir geçmişi yad eden mesajları geçmişiz. Bayağı bir oyuncuyu da anmış olduk abi. Geçmişe bir...
1: Evet, o oyuncuların neler yapabileceğini de konuştuk. Bayağı keyifli bir bölüm oldu.
0: Küçük bir zaman yolculuğu yaptık. Şimdi dönüp bakınca Dünya Kupası'ndan daha da bir soğudum abi. Bahsettiğimiz oyuncular çok uzağında olduğumuz için hakikaten hevesim kaçtı, onu söyleyeyim yani.
1: Ya ben işte dediğim gibi elemelerin daha heyecanlı olacağı kanaatindeyim. Hatta 32'ler bitsin. 16 çeyrek bayağı heyecanlı olacak.
0: Bekliyoruz bakalım abi, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler, herkese iyi akşamlar.
0: Spor Kazanı'ndan bu kadar diyelim. Sevgiler Can Taner'le birlikte 2,5 saatlik dilimimizi doldurduk. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı'nı sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo.

Herkese günaydın. Sabah sporundan, Radyo Spor'dan saatlerimiz 7.02 geçiyor. Tam milli maç bitti. Biz de yayına girdik. Milli maç biterken galibiyet golümüz de geldi. 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle milli takım Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2 kazandı ve turnuvayı en azından galibiyetle tamamlamış olduk. Tabii ki milli karşılaşmayı, milli maçı konuşacağız. Üçkilik galibiyet. Açıkçası maçın özellikle son bölümünde, ikinci yarısında ben pek beklemiyordum. Hatta Montella'nın değişikliklerine de sinirlenmiştim. Pek hoşuma gitmemişti değişiklikler. Ama 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle maçı kazanmayı başardık. Tabii iyi oldu. Son anda gelen gol bir anda benim de moralimi ciddi şekilde yükseltti. 2-2 bitse gerçekten özellikle ikinci yarıdaki performans için, hatta Montella'nın değişiklikleri için çok şey konuşulabilirdi. Gene konuşulacak ama en azından iyi bir şekilde, başımız dik bir şekilde turnuvaya veda ettik. 3-2 kazandık. Karşılaşmanın henüz ikinci, üçüncü dakikasında kornerde büyük bir hata yaptık. Arkada Trusty bomboş kaldı ve topu filelerimize gönderdi. Daha maçın başında

bir kez daha geriye düştük. Acaba mı derken milli takım ondan sonra toparlandı. Arda'nın güzel golüyle ki orada Oğuz Aydın, Barış Alper ve Arda aksiyonun içerisindeydi. Arda da o pozisyonu çok güzel bitirdi ve dakikalar onu gösterirken milli takımımız bir birlik beraberliği yakaladı. O golden sonra yani bir biri bulduktan sonra performansımız daha iyiydi. Belki hani turnuvadaki zaten bu maçtaki kesin ama turnuvadaki de büyük ihtimalle en iyi futbolumuzu o bölümde oynadık ve dakikalar 31'i gösterirken gerçekten çok güzel bir gol attık. Orada takımın paslaşması, oyuncuların birbirini görmesi, Eren'in bindirmesi ve asistiyle beraber Orkun'un golüyle milli takım 2-1 öne geçti. İlk yarının son bölümü daha çok ortada geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamayı başardık. İlk yarıda dediğim gibi çok gene beklenmedik bir şekilde demek lazım. Kötü başladık, ardından iyi oynadık, 2-1 önde kapattık ilk devreyi. İkinci devrenin başında yine bir gol yedik. O gol de tacın devamında geldi. O da biraz üzücü oldu, yine savunma olarak pek iyi gözükmedik. 2-2'den sonra açıkçası ikinci yarıda çok uzun bir bölümde pek bir şey yapamadık. Bunu dile getirmek gerekiyor. İkinci yarıdaki ilk şutumuz dakikalar 72'yi gösteriyordu. Kenan'la geldi. Dakika 72, yani 45. dakikadan 72. dakikaya kadar ikinci yarıda milli takım şut çekemedi. Ondan sonra oyun değişti mi derseniz hayır, oyun yine değişmedi. Dakika 81'di. Bir de Orkun'un bir denemesi vardı milli takım adına. O arada Amerika'nın da kaçırdığı ciddi pozisyonlar oldu karşılaşmanın ikinci yarısında. Uğurcan'ın bir tane kurtardığı bir top var. Çok çok güzel bir toptu. Onu söylemek gerekiyor. Çok zor bir şekilde uçtu. Topa değdi, top direğe çarptı. Ondan sonra Uğurcan da zaten hafif bir sakatlık geçirdi. O çok iyi bir pozisyondu. Birkaç şut kalemize çok yakın gitti. Yine Uğurcan'ın bir iki kurtarışı var. O bölümde pek iyi değildik. Tabii o bölümde pek iyi oynamazken insan yedek kulübesine bakıyor. Acaba ne zaman değişiklik gelecek diye. Montella ilk değişiklikleri 84'te yaptı. Zeki Çelik çıktı. Çağlar Söyüncü girdi. Kenan Yıldız çıktı. Can Uzun girdi. Zeki Çelik çıkınca Çağlar Söyüncü savunmanın merkezine geçti. Ozan Kabak sağ stoper, Abdülkerim sol stoper gibi oynadı. Yani üçlü bir savunma. Aslında beşli gibi de gözüken bir savunma. Kanat beklerine döndük o durumda Oğuz Aydın'la birlikte. Ondan sonra 88'de diğer değişiklik geldi. Kaan Ayhan girdi. Ardından da son dakikalarda İrfan Can Kahveci ile Mert Müldür girdi. Dakika 90+2 idi o değişiklikler sırasında. Değişikliklerle beraber son bölümde Amerika'nın da temposunun çok yükselmediğini, onların da biraz daha rölantiye aldığını gördük oyunu ve son dakikada gelişen hatamızda Can Uzun'un yarattığı pozisyonda Kaan Ayhan ceza sahası içerisinde topa dokundu kayarak ve milli takım maçı kazanmayı başardı. Dediğim gibi bu karşılaşmayı detaylı olarak konuşacağız. Montella'nın da basın toplantısı olacaktır yine bizim program içerisinde, onu sizlere aktaracağız. Bugün biz bizeyiz ama yalnız değiliz. Genco Boran, biliyorsunuz, Radyo Spor programcısı Amerika'da. Genco Boran'a bağlanacağız. Engin Çetin yine Amerika'da karşılaşmayı yerinden takip etti. Engin Çetin'e program içerisinde bağlantımız olacak. Şimdi ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz bağlantılarla. Bu arada gruptaki diğer karşılaşmayı da söyleyelim. Gruptaki diğer karşılaşmada beklenildiği gibi aslında Avustralya ve Paraguay 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma başladığı gibi bitti. Böylece grubu Amerika 6 puanla lider, Avustralya 4 puan ve 0 averajla ikinci, Paraguay 4 puan ve -2 averajla üçüncü, biz de 3 puan ve -2 averajla dördüncü ve son sırada tamamladık. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra bağlantılarla buradayız.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası'na galibiyetle veda ettik. Amerika'yı 3-2 mağlup etmeyi başardık. Milli takımı kutluyoruz. Son golde az önce de söyledim açıkçası. Benim de moralim bir anda düzeldi. İkinci yarıda oyunu pek beğenmemiştim ama son dakikada, hatta son saniyede Kaan Ayhan'ın golü geldi. Santrası bile olmadı golün ve 3-2 kazandık Amerika karşısında. Bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş: Umut, maçı izlemedim demiş. Amerika'nın puana ihtiyacı olsa sonuç farklı olur muydu? Dinlendirdikleri oyuncular oldu mu? Açıkçası galibiyet rakiple mi alakalı diye bir soru sormuş. Evet, şimdi kadrolardan bahsetmek gerekirse milli takımda 7 oyunculuk bir değişiklik vardı bir önceki karşılaşmaya göre. Diğer tarafta Amerika'da da tam 9 oyuncu değişmişti. Tabii Amerika açısından bu karşılaşmada grup liderliği de garanti olduğu için kendini fazla sıkmadan Amerika diğer oyuncuları da işin içine katarak bir formül düşünmüş. Pochettino, bu son derece normal ama Amerika maçın genelinde yine kendi oyununu oynadı. Kendi oyununu oynamaya çalıştı. Zaten az önce de dile getirdim, yani ikinci yarıda ikinci yarının çok büyük bölümünde gole daha yakın olan taraf Amerika'ydı ama bu kez de kazanan biz olduk. Hani diğer karşılaşmalarda biz oynuyor gibi gözükürken rakipler kazanmıştı. Bu maçın ikinci yarısında da Amerika bize göre daha iyi gözükürken kazanan biz olduk. Bunun yanında bizim milli takıma baktığımızda, hemen tabii size nasıl bir 11 çıktığını da söyleyelim. Milli takımda kalede Uğurcan vardı. Zeki Çelik, Eren Elmalı, bu kez bek tercihleri böyle oldu Montella'nın. Abdülkerim ve Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın da İşte biliyorsunuz Paraguay karşılaşmasında oynaması bekleniyordu. Bu karşılaşmada Ozan Kabak 11'de çıktı ve iyi de bir müdahale yaptı ikinci yarıda. Merkezde Salih Özcan ve Orkun Kökçü vardı. Orkun milli takımın ikinci golünü attı. Bu arada ikinci golü de Barış Alper'e yazmışlar ama o değiştirilecektir. Salih Özcan

yine Montella'nın sürprizlerinden biri oldu. Salih Özcan da beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi demek yanlış olmaz. Onların önünde Arda vardı. Arda da gayet iyi bir maç çıkardı. Son golde Pulisic'e iyi bir çalım attı. Atak oradan başladı. İşte Can Uzun'a gitti. Ondan sonra da golü attık. Arda aynı zamanda maçın oyuncusu da seçildi. Onu söyleyelim. Kenan Yıldız zaten bekleniyordu. Sol tarafta banko isimlerden biriydi. Ve

Ama Oğuz Aydın'ın da karşılaşmada iyi gözüken isimlerden biri olduğunu söylemek lazım. Ve ileride de Barış Alper Yılmaz bu şekilde 7 oyuncu değişikliğiyle çıktı milli takımımız karşılaşmaya. Ve maçın genelinde de oyuncu performansları diğer iki karşılaşmaya göre daha iyi oldu. Bunu söylemek gerekiyor. Yalnız tabii şunu unutmamak gerekiyor. Hani Amerika gerçekten rahat bir takım ve bize fazlasıyla boşluk bıraktılar. Tabii o boşluklarda da bunları değerlendirebilecek kalitede oyuncularımız var. Fakat sevindirici olan noktalardan biri belki de fizik olarak bu karşılaşmada Amerika ile uzun bölümde birebir oynadık. Hatta son bölümde bizim daha çok ayakta kaldığımız bile fizik olarak söylenebilir. O bakımdan sevindiriciydi. Peki nasıl istatistikler çıktı karşılaşmada? 3-2 kazandık. Onları da hemen sizinle paylaşayım. Topu hemen hemen iki takım ortak kullandı. Biz %47 topa sahip olduk. Amerika Birleşik Devletleri %53 topa sahip oldu. Biz 9 şut çektik. Bu 9 şutu çekerken ilk yarıda 5 şutumuz vardı. İkinci yarıda 4 şutumuz vardı. Ama tekrar hatırlatayım. İkinci yarıdaki ilk şutumuz dakika 72'de Kenan'la geldi. Kenan klasik sol tarafta topla buluştu sağ ayağıyla. Güzel böyle kaleye doğru kavisli bir şut attı. Yaklaşık yarım metre farklı avuta çıktı. O pozisyon vardı yani dakika 72'ye kadar ikinci yarıda şutumuz yoktu. Son bölümde biraz daha hareketlendik ve o ikinci yarıda gelen 4 şut 72 ve sonrasında geldi. İkinci yarıda kaleyi bulan zaten tek şutumuz var. O da gol oldu. Diğer tarafta Amerika'nın ikinci yarıda 10 şutu var. Bu 10 şuttan 3'ünde kaleyi buldular. 2 net fırsat yarattı Amerika Birleşik Devletleri ikinci yarıda. Bizim tek net fırsatımız var. Ve biz ikinci yarıda korner kullanamazken Amerika 4 korner kullandı. İkinci yarıdaki istatistikler bu şekilde. Maçın genelinde biz 9 şut attık dedim. 3 isabetli şutumuz var, 3 golümüz var. Bu da enteresan oldu. 3 isabetli şutta 3 gol bulduk. Bundan önceki karşılaşmalarda biliyorsunuz pozisyona girmekte çok zorlanıyorduk. İsabet bulmakta zorlanıyorduk. Bu kez 3 isabet bulduk. 3 gol çıkarmayı başardık. Amerika bizim 2 katımız şut çekti karşılaşma boyunca. 18 şut çektiler. Biz 9 şut çekmiştik. 7 isabet buldular ve onlar 4 büyük fırsat yaratmış, 4 büyük şans yaratmış karşılaşma boyunca. Biz sarı kart görmedik. Amerika bir sarı kart gördü. XG olarak da bu karşılaşmada 2.71 XG biz ürettik. Diğer tarafta Amerika'da 2.06 XG üretti. Tabii burada bizim özellikle Orkun'un ve Kaan Ayhan'ın gollerinde, hatta Arda'nın vurduğu noktada kaleye tabii çok yakın vuruşlar yaptı oyuncularımız. Onu söylemek gerekiyor. Orada Arda'nın vuruşu çok kaliteli bir son vuruştu. Kaan Ayhan topa böyle yatarak müdahale ettiği yerde. Orkun da çok iyi vuramasa da top kaleye gitti ama kaleye çok yakın mesafelerdendi. Amerika'nın XG'sinin bu kadar, yani daha doğrusu bize göre daha düşük çıkmasının sebebi bir gol. Yediğimiz bir gol yine ceza sahası dışından geldi. Ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şut yerden sekti. Tam da direğin kenarına gitti ve Uğurcan o topu çıkaramadı. XG'lerdeki farklılıklar da bu şekilde açıklanabilir. Evet, bakalım sizlerden ne mesajlar gelmiş. Ekrem şöyle demiş. Bu galibiyetten sonra Türkiye'nin gerçek gücü bu deyip aynı şekilde devam edecekler diye bir mesaj atmış. Diğer mesaj Mehmet Ünlü'den gelmiş. Kaleciler hariç tek süre almayan oyuncumuz Samet oldu galiba demiş. Bununla birlikte bakalım mesajlara. Antalya'dan Metin uyuyamadım demiş sıcaktan ama maçı açıp da izleyişim gelmedi. Oyuncuların kişisel kariyerini kurtarma açısından önemli bir galibiyet, ancak milli takımın geleceği açısından alınmaması gereken bir galibiyettir diyor. Teknik adam ve TFF yönetiminin bu galibiyet sayesinde ömrü gereksiz uzamıştır bana göre. Ya şimdi tabii burada bu tartışılabilir ama şöyle söyleyeyim size. Milli takımın vedasının bu şekilde olması gerekiyordu. Bir kere bir tepki vermemiz lazımdı.

bu kadar turnuva öncesinde hep anlattık, sadece biz tarafından değil Avrupa basını, dünya basını tarafından da sürpriz adaylarından biri olarak gösteriliyorduk. İlk iki karşılaşmayı gol atamadan kaybettik. Dolayısıyla artık son karşılaşmada evet, hani dediğiniz olabilir, belki Montella'nın devam etmesi, İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetiminin devam etmesi olabilir. Bunlar tartışılır ileride, bu galibiyetin getireceği sonuçlar, ama ben açıkçası çok mutlu oldum attığımız son golle, maçı kazandığımız için. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Hep söylüyorum, eğer iki maçı kaybediyorsanız üçüncü maçı kaybetmemek için oynayacaksınız. Spor böyle bir şey. Eğer kazanamıyorsanız en azından berabere kalmak için uğraşacaksınız. Beşinci sıradaysanız dördüncü sıraya çıkmaya çalışacaksınız. Yani sporda hedef hiçbir zaman bitmez. Dolayısıyla buna ihtiyacımız vardı. Ben kendi adıma bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son golde de gayet de sevindim. Yani çok da mutlu oldu. Hatta işte az önce de dile getirdim. Tam da o ara Montella'nın yaptığı değişiklikleri, hatta yapmadığı değişiklikleri eleştiriyordum. Çünkü ikinci yarıda maç özellikle 2-2 erken bulundu. Ondan sonra yavaş yavaş maç elimizden kayıyor gibi gözükmeye başladı. Yani atak yapamıyoruz. İkinci yarıda şut çekemiyoruz. Oyun aynı oyun devam ediyor. Amerika 78'de Pulisic'i oyuna soktu. 76 ve 77'de değişiklikler yaptı. Yani biz ilk değişikliği yapana kadar Amerika Birleşik Devletleri 4 tane oyuncu değiştirmişti. Ondan sonra hani Zeki Çelik Çağlar değişikliğini görünce açıkçası sinirlendim. Kenan Yıldız yerine Can Uzun girdi. Hadi ona bir şey diyemezsiniz. Zaten Can Uzun'un girmesi lazım ama çok geç bir oyuna dahil oluş. Ondan sonra işte dakika 88'de Orkun'un yerine Kaan Ayhan girince gene ayrı bir sinirlendim Montella'ya. 90+2'de Mert Müldür ve İrfan Kahveci girdi. Hani sanki bu değişiklikler bana şöyle hissettirdi. Maçı kazanmak yerine, yani milli takımın maçı kazanması yerine işte Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü Dünya Kupası'nda da süre alsın, Dünya Kupası'nda da oynamamış olsun gibi hissettirdi açıkçası. Ama az önce de dile getirdim, 90+8'de Arda'nın başlattığı bir pozisyonda golü attık ve maçı da kazanmayı başardık. Dolayısıyla hani benim açımdan güzel oldu. Çok kısa bir milli takıma ara verelim. Neden? Diğer karşılaşmaları, diğer gruplardaki olanları da sizlerle paylaşayım. Çünkü daha sabah herkes yeni açtı radyoyu. Belki diğer gruplarda haberiniz yok. Bizim grupta Avustralya-Paraguay karşılaşması başladığı gibi bitti. 0-0 sonuçlandı. Amerika 6 puanla lider, Avustralya 4 puanla ikinci, Paraguay 4 puanla üçüncü oldu. Biz de 3 puan aldık grupta ve dördüncü basamakta yer aldık. E grubunda dün Almanya Ekvator'a 2-1 kaybetti. Ekvator 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. Almanya'nın golü henüz ikinci dakikada Sané'den geldi. Dakikalar 9'u gösterirken Angulo bir birlik beraberliği yakaladı Ekvator adına ve 77. dakikada bir kornerde Plata'nın golüyle Ekvator çok ihtiyacı olan galibiyeti aldı. Bu galibiyetle 4 puana yükseldi. 0 averaja yükseldi Ekvator ve büyük ihtimalle en iyi üçüncüler arasında yoluna devam edecek. Gruptaki diğer karşılaşmada Fil Dişi Kurosawa'yı 2-0 mağlup etti beklenildiği gibi ve onlar da 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladılar. Nicolas Pepe çok güzel bir gol attı. Fil Dişi sahilinde ilk gol gerçekten çok güzeldi, dakikalar yediği gösterirken. Sonra 64'te bir gol daha attı Nicolas Pepe ve 2-0 kazandı Fil Dişi sahili, onu söylemiş olalım. Diğer tarafta şimdi öteki grupta da Hollanda'nın grubu biliyorsunuz. O grupta da Japonya İsveç'le 1-1 berabere kaldı. Orada da Maeda ile Japonya güzel bir yine takım organizasyonuyla golü attı. 56'da Japonya 1-0 öne geçti. 62'de Elanga'nın yine güzel bir plasesiyle uzak köşeye, 62'de İsveç beraberliği yakaladı. Bu beraberlik iki takıma da yaradı. Neden? Zaten Hollanda'nın Tunus'u mağlup edeceği bekleniyordu, düşünülüyordu. Hollanda yanıltmadı, 3-1 kazandı. 7 puanla grubu lider.

0: bitirdi. Japonya 5 puanla yükseldi, ikinci oldu ve İsveç de 4 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Tunus da turnuvaya 3 maçta 3 mağlubiyet, 2 gol attılar, 12 gol yediler. Bu şekilde tamamlandı dünkü karşılaşmalar. Şimdi şöyle bir bakınca en iyi üçüncüler sıralamasına İsveç, Ekvator, Bosna ve Paraguay 4'er puandalar. Bir maçı eksik, Hırvatistan'ın 3 puanı var. Güney Kore 3 puanda ama 3 karşılaşmada. Cezayir'in 3 puanı var. İskoçya'nın 3 puanı var ama 8. basamakta. Diğer takımların daha tamamlanmamış karşılaşmaları var. Yani 3 puan pek de yeterli olmayacak gibi gözüküyor en iyi üçüncüler sıralamasında. Evet, çok kısa şöyle bir değindik. Şimdi aramıza gidelim. İkinci aramız, ardından bağlantılarla buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 2022 Dünya Kupası. Where is Messi? Messi nerede? Türkçesi. Arjantin-Suudi Arabistan maçı. Arjantin öne geçiyor. Sonra attığı goller var. 3 gol vara takılıyor. Henry Ferran'ın maçın devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşma, motivasyon konuşması. Messi'yle fotoğraf çektirin diyor, tutamıyorsanız diyor. Tamam diyor oyuncular. Suudi Arabistan mağlup. 2 gol atıyorlar. Arjantin yine saldırıyor. Sonuç yok. Hiçbir şey değişmiyor. Ve çok büyük bir sürpriz. Arjantin açılış maçı. Suudi Arabistan karşısında mücadeleyi kaybediyor grubunda. Belki de bu mağlubiyetle iyi sonuçlar almasa Dünya Kupası'nda grupta bile elenecek. Şöyle bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan kralı maçtan sonra diyor ki ertesi gün bu bizim için bir bayram ve tatil ilan ediyorum diyor. İşte tarihe geçecek bir galibiyet. Suudi Arabistan 2, Arjantin 1.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
12: Bankam.com Bank kartıma bin.
13: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Radyo Spor.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.36 saatlerimiz Dünya Kupası'na galibiyetle veda ettik. Milli takım son saniye golüyle, Kaan Ayhan'ın son saniye golüyle Amerika'yı 3-2 mağlup etti. Engin Çetin, Radyo Spor yorumcusu, karşılaşmayı yerinde Los Angeles'ta takip etti ailesiyle beraber. Engin Çetin, hoş geldin, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk Ali'cim. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyiz. Bugün biraz daha yüzümüz gülüyor. Vallahi ben son gole çok sevindim. Hiç bu kadar sevineceğimi düşünmüyordum. Bir anda Kaan Ayhan golü atınca çok mutlu oldum. Sonuçta güzel bir şekilde turnuvaya veda ettik. Sen de oradaydın tüm
1: şimdi
0: turnuva boyunca.
1: Öyle, evet, aynen, milli aynen takımı. Öyle. Şimdi biraz gürültü var, kusura bakmasın dinleyenlerimiz ve sen. Aynı zamanda stat biraz kalabalık, çıkışta biraz hengame var. Otoparkta da araca binmek üzereyim. O yüzden şimdiden kusura bakmasınlar. Şimdi araca biniyorum. Daha rahat şekilde konuşacağız.
0: Tamam.
1: Şimdi evet. Valla sana denk geldi. İkidir buradaydık. Mağlup oluyorduk. Kötü bir bağlantı yaşıyorduk. Moral bozukluğuyla. Ne diyeceğimizi bilemiyorduk açıkçası. Lafı eveleyip geveliyorduk herkes gibi. Ama şu aşamada açıkçası şimdi biraz daha keyfimiz yerine geldi diyebiliriz, geç de olsa.
0: Vallahi karşılaşmada anladığım kadarıyla ortam çok güzeldi. Amerikalı taraftarlar, bizim taraftarlar. Zaten stadyum çok güzel bir stadyum. 70 bin kişi varmış. 70 bin 500 kişi varmış.
1: 70 bin 500, 70 bin 482.
0: Evet.
1: 70 bin 482 gibi rakam çıktı ekranda. Scoreboard'da.
0: Aynen, zaten ama scoreboard, zaten oradaki scoreboard ömrüne bedel. Efendim?
1: Stadı bile izleyebilirsin yani. Maçı izlemene gerek yok. Stadı bile izleyebilirsin. Çok atmosferi geniş ve önemli stadlardan bir tanesi. Zaten dünyanın bütçe anlamında en pahalı stadlarından bir tanesi.
0: Evet. Alo. Scoreboard bile ömre bedel orada ya.
1: Evet. Scoreboard, evet. Oval bir scoreboard.
0: Evet. Peki Engin Çetin, karşılaşmada milli takımı nasıl buldun? Ben mesela ikinci yarıda Montella'nın geç değişiklik yapmasını, ondan sonra yaptığı değişiklikleri pek beğenmedim açıkçası, ama galibiyet de son dakikada geldi. İkinci yarıda ilk şut 72'de geldi bizden. İlk yarıda golü attıktan sonra devre sonuna kadar fena gözükmedik, ama ikinci yarının başında gelen golden sonra gene böyle bir kontrolü kaybettik. Son bölümde, son 5-10 dakikada biraz daha milli takım tekrar kendini buldu. Pas yapmaya başladı, Amerika'nın üzerine gitti. Ama Amerika'nın ikinci yarıda bize göre daha net pozisyonları vardı. Ama sonuçta kazanan biz olduk. Nasıl değerlendirmek lazım maçı? Neler söylemek lazım?
1: Valla değişiklikler biraz hani maçın gidişatına göre hamle anlamındaki değişiklikler değildi açıkçası. Biraz daha böyle turnuvadan eleniyoruz. Getirdiğimiz tabiri caizse yaşını almış oyuncuların oyuna sokulması değişiklikleri bence. Hı-hı. Çağlar olsun, Kaan Ayhan olsun, İrfan Can olsun. Hani 3 maç oldu, hiç süre vermedim olmasın durumu bence. Çok açıkçası taktiksel manada değişik olarak görmüyorum. Ben de sana katılıyorum. Çok iyi değişiklikler değildi. Hı hı. Biraz daha böyle maçın Amerika tarafından da iddiasız olmasının kaynaklı. O da dakikaların biraz gevşek geçmesinden kaynaklı bence. Son 10 dakikadaki biraz kıpırdamamız. Yani iddialı olsaydı nasıl geçerdi? Açık söylemek gerekirse yani tahmin edemiyorum şu aşamada. Hem Amerika açısından hem bizim açımızda. Hı hı. Biraz da hem başlangıçta biraz şey de vardı sanki, iki maçın faturasının kesilmesi başlangıç 11 olarak değerlendirilebilir.
0: 7 değişiklik vardı.
1: Evet, kaç değişiklik vardı tam olarak?
0: Bizde 7 değişiklik vardı, Amerika'da 9.
1: Amerika'da da var, evet. Amerika'da biraz zaten iddiası. Yani ne demek ki Paraguay maçında bir puan alabilseymişiz, bu maçta Amerika'nın bakış açısıyla birlikte gruptan çıkabilirmişiz. Belki de en iyi 3. olabilirmişiz 4 puanla.
0: Öyle gözüküyor.
1: Daha rahat geçebilirmiş, daha iyi geçebilirmiş maç. Hı hı. O fırsatı bence kaçırdık. Zaten benim için en üzüntü verici kısmı Paraguay maçından bir puan daha alamamak oldu. Hı hı. Çünkü bence biz turnuvaya şöyle baktık. Hem teknik adam hem takım özelinde, hatta ülkece diyebilirim, bizler de dahil olmak üzere, lider mi bitiririz, ikinci mi bitiririz özelinde baktık. Ben açık söylemek gerekirse planlamamı, buradaki planlamamı birinci ve ikinci üzerinde yaptım. Üçüncülüğü aklım ucundan dahi geçirmiyordum turnuva başlangıcında, ama dördüncü olduk maalesef ki. Burada en büyük hata bu tarz turnuvalarda, kısa turnuvalarda, hele ki statünün değişmesinden kaynaklı, biraz daha böyle 4 puanı nasıl alırım diye başlamak gerekiyor bence bu turnuvalara. Yani 3 maç sonunda ben 4 puanı nereden alacağım? Onun üstündeki tabii ki ekstra olacaktır. O sana ikinciliği hatta liderliği getirecektir. Ama o 4 puanı biz planlamadık. Planlamadığımız yerden de başlangıcımız kötü olunca grupta belki de en zayıf takımlardan bir Avustralya'ya kaybederek başlamamız bizi psikolojik anlamda da eleştiri anlamında da bayağı yordu diyebilirim. Onun da yansıması diğer maçlara oldu açıkçası.
0: Ya işte bir o puanı alabilsen mesela son karşılaşmalar formaliteye dönebiliyor. Şimdi diğer tarafta
1: işte.
0: Avustralya-Paraguay karşılaşması oynandı. İki takım da 3'er puanla geldi. Maç başladığı gibi bitti. O kadar belli ki karşılaşma boyunca şöyle söyleyeyim ben sana. Paraguay'ın gol beklentisi 0.25, Avustralya'nın 0.57. Oynamadılar yani.
1: Yani statü değişmese bile o maçta ikisi de beraberlik yarayacak pozisyonda oluyor. Yani.
0: Aynen. O noktada çıktılar maça. O istediklerini aldılar, bitirdiler. Yani aynen. Biz de şansımızı 3. maça taşısak belki biz böyle bir beraberlik maçı oynayacağız. Ya da işte Amerika aynen, yine liderliği garantilediği için değişikliklerle çıkacak. 9 değişiklik yapacak. Biz az kadromuzla çıkacağız. Maçı kazanacağız. Gerçekten çok yazık oldu yani bu sistemde.
1: Evet. Hakikaten yazık oldu. Hala o hayal kırıklığı var ama bir nebze olsun bu maç yüzleri gülümsetti diyebiliriz herkesin açısından. Bizleri de en azından hem gol atarak hem de galip gelerek turnuvaya veda etmek biraz olsun bizi sevindirir diyebiliriz.
0: Engi Çetin, son iki sorum sana. Çok uzatmayacağım. İlki şu, bugün Arda Güler bayağı etkili gözüktü. Çok güzel bir gol attı. İlk yarıda özellikle böyle bir ilk yarının ortalarıydı. Çok güzel bir sola yaptı. Milli takım böyle ikinci golde çok güzel paslar attık birbirimize. O gol hakikaten harikaydı. Turnuvadaki en güzel gollerden biri bence takım olarak atılmış. İkinci yarıda maçın son bölümünde işte Pulisic attığı çalımla üçüncü golün başlangıcını sağladı. Ve diğer taraftan da maçın oyuncusu seçildi. Maç sonunda da Arda Güler'in şimdi açıklamalarına bakıyorum. Herkes Arda Güler'in açıklamalarını takdir ediyor. Çünkü hani çok kötü oynadık diyor Arda Güler. Eleştirileri anlıyorum diyor. Bundan sonra daha iyisini yapmaya çalışacağız diyor. Arda Güler'in bu açıklamaları da şimdi görüyorum herkes tarafından takdir edilmiş. Tüm eleştirileri haklı buluyorum diyor Arda. Ne deseler haklılar diyor.
1: Zaten ikinci maç sonunda yaptığı açıklamalar da benim nezdimde geçer akçeydi. Öyle söyleyeyim. Yani kendi öz eleştirisini yaptı. Utanç verici. Çok sıkılıyoruz, utanıyoruz demişti. Bundan sonra kariyerimde bu turnuvadaki yaptıklarımızı değiştirmek, tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım demişti. Çok hızlı. Çok hızlı döndü. En azından bu maç üzerine döndü. Daha bir sonraki turnuvayı beklemeden döndü milli takım kariyerinde. Hı-hı. O anlamda açıkçası yani ben oyuncularımızın tabii çok eleştirildi. Bizler de eleştirdik. Yani hayal kırıklığı oldu. Beklentisi çok yüksekti. Anlayabiliyorum ama oyuncularımızın da bu yükün altından kalkamadığını psikolojik anlamda onu da görüyorum. Yani biraz daha böyle kantarın topuzunu belki kaçırmasaydık onları bir hızlı kaybetmezdik diyebilirim. Açıkçası ama tabii bu da şu aşamada söylenecek bir durum değil. Sonuç itibariyle öfke patlaması da oluyor. Beklenti çok yüksekti. Kaldı ki yani beklentimizin olması hakikaten bugün de gördük. Beklentimizin olmasının bir hayal olmadığını gördük bugün bence. Yani bu turnuvaya ben gelirken burada bir sürpriz yapacaksa bir takım Türk milli takımının olacağını düşünüyordum. Duygusal düşüncemin dışında söylüyorum bunu.
0: Bunu herkes söylüyor. Engin Çetin yani.
1: Evet, aynı.
0: Bunu defalarca ben de dile getirdim. Yani bu sadece senin benim ya da herhangi bir başka birinin görüşü değildi. Yani yurt dışında da insanlar böyle düşünüyordu.
1: Doğru.

0: Japonya,
1: aynen öyle.
0: Norveç, Türkiye ve işte Senegal'le fil dişi sürpriz yapabilecek takımlar olarak konuşuluyordu Dünya Kupası'nda.
1: Bu saydıklarım arasında benim gözümde yani turnuva 0'a 0'ken herkesin bence önündeydi bu saydıkları takımların önündeyiz diye düşünüyordum ben açıkçası. O yüzden yazık oldu. O yüzden hayal kırıklığı oldu. O yüzden de biraz da eleştirilerin dozu kaçtı diyebiliriz. Keşke bu kadar beklentiyi de yönetmek çok önemliydi bence. Yani burada teknik adamı oynattığı oyun üzerinde eleştirebiliriz ama genel anlamda bir eleştiri yapmak gerekirse bence teknik adamın turnuva başlangıcında şunu bize hissettirmesi gerekirdi ülkece. Biz burada favori görebiliriz, yani gizli favori görebiliriz ama Montella şunu demesi lazımdı her basın toplantısında: arkadaşlar çok yüksek perden konuşuyoruz, biz bu gruptan çıkmak birinci hedefimiz. Çünkü Avustralya dediğimiz, Paraguay dediğimiz takımlar her sene her düzenlenen turnuvaya katılıyor. Biz 24 sene sonra katıldık. Katılabiliyoruz. Diye biraz baskıyı alabilirdi bence. O baskıyı almadığı ölçüde biz de beklenti oyuncular üzerinde yoğunlaştı.
0: Engin Çetin, çok teşekkür ederiz sana. Lafını balla keseceğim çünkü Montella'nın açıklamaları başladı.
1: Tamam.
0: Onu
1: tamam,
0: dinleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Zahmet oldu sana.
1: Herkese,
0: görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: It doesn't work.
3: Ma meglio avere un funzionale solo che mio.
2: No, ma è italiano, devo ascoltare per vedere se sbagliano.
3: Ah, tu?
2: Sì.
3: Ma tanto ci sono tante date italiane.
2: Lo so.
3: Italiano. Finish? Finish? Okay.
4: Evet, başka soru alabiliriz. Mehmet Bey buyurun. Second row please.
2: Abi çeviri yapmadılar abi. Sorun.
5: Deminki sorunun devamı esasında.
2: TRT'de koyuyorum işleri. Ben çeviriyorum abi.
5: 62 şuttan 62 şuttan 3'ün biraz üzerinde XG elde etmiştik gol beklentisi ilk iki maçta. Bu gol beklentisiyle bu maçta 9 şutta ulaştık. Bunu nasıl değerlendiriyor? Bir de ikinci maçtan önce, Paraguay maçından önce bir puan da bizim için bizi hayatta tutabilecek bir sonuç demiştim. Hayır, kesinlikle galibiyet istiyordum. İstiyorum demişti. Şimdi bu iki konuda ne düşünüyor acaba?
6: Io ho detto tutte le partite iniziamo per vincerle. Però se forse abbiamo tirato troppo in porta in precedenza, devo dire, se il palo di Iapo interno va dentro, ma di cosa stiamo parlando con l'Australia? Se il palo attraversa palo di Muldur va dentro, di cosa stiamo parlando? Calcio è così, a volte è logico, ma l'anima e lo spirito della squadra al di là del risultato si vede sempre, se uno vuole vedere. Per me lo spirito e l'anima, la squadra l'ha proposto e l'ha messa in campo anche nelle prime due partite. Quindi questo è quello che leggo io. Ovviamente potevamo fare un po' meglio in determinate situazioni, ma quello è un discorso che non finirebbe più. Quindi il calcio è così. Certo, è difficile accettarlo, ma va accettato. Il calcio è così.
2: Yani hocanın da ilk başta söylediği de şu, yani ilk iki maça baktığınızda top direkten çarpıp içeri de girebilirdi ama dışarı çıkmayı tercih etti. İkinci maçta da üst direkten, yan direk, sonra dışarı. Yani enstantane oyun olduğunu unutmamak lazım. Futbol bu. Tabii ki de kabul etmek çok zor. Daha farklı olabilirdi ama maalesef durum bu.
4: Emre Bey.
7: Emre Tanrılar, GZT Spor. İstatistiklere bakınca, 3 maçın istatistiklerine, niteliğin nicelikten daha önemli olduğunu en azından bu maçta gördük. Bu 3 maç sonucunda turnuvadan çıkardığınız en büyük ders neydi? Teşekkürler.
6: Evet. Hadi.
2: Dice che praticamente se guardiamo le statistiche delle tre partite è più importante essere incisivi che avere la quantità dei tiri. Cosa vorresti dire?
6: È certo che essere concreti è più importante di essere numericamente, no? Però è difficile, gli altri non non escono, ovviamente gli spazi sono meno, c'è stato un po' di

0: probabilmente anche le prime partite un po' di tensione inconscia, no? Proprio perché ci tenevano a fare un certo modo il mondiale, c'era una pressione molto alta, ma nessuno di noi, no, forse io sì perché l'ho giocato in mondiali, ma nessuno di noi c'era mai stato da un po' di anni, no? Da 24 anni, e quindi c'era una festa continua intorno alla squadra. Probabilmente ti toglie un po' di qualcosa, però a me piace analizzare le cose nel contesto giusto, nel momento, nel contesto anche da allenatore. Non siamo stati sicuramente fortunati nelle prime due partite, insomma, perché un pareggio ci avrebbe almeno un pareggio, ma ci avrebbe premiato, ma ripeto, a me interessavano le risposte della squadra oggi. Lo spirito, l'anima, voglio dire, si può dire tranquillamente che usciamo da questo torneo con rammarico, ma con un grande onore. E mi va anche di sottolineare l'esultanza di Canna alla fine con la squadra, e questa la dice lunga sul loro spirito, sulla loro volontà, sui loro desideri e sul loro orgoglio nazionale, che questo va al di sopra di ogni altra cosa.
1: Ayrıca Hoca Kaan'ın golündeki sevincini ve hepimizin sevincini de altını çizmek istiyor. 98. dakikada hep beraber orada neler yapmak istediğimizi bilerek, hareket ederek oradaydık ve aslında o duygusal patlamanın da ilk iki maça da yansıması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü biz bunun farkında olup da aslında bu maç ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorduk bizim için. Çünkü tekrardan ayağa kalkma maçıydı.
2: Mustafa Bey.
3: Mustafa Göksel, Yeni Şafak Spor. Merkezi sebebiyle sosyal medyada ve televizyon yayınlarında çok fazla tartışmalara sahne oluyor bu durum ve şahit oluyoruz. Kamp merkeziyle ilgili neler söylersiniz? Bu vaziyette siz istediğiniz sonucu aldığınızı düşünüyor musunuz? Futbolcuların psikolojisi bu anlamda iyi miydi ve yaptığınız yolculuklar sizleri etkiledi mi? Olumsuz anlamda.
1: Ha chiesto la domanda per il centro del ritiro che avevamo e delle distanze.
0: Ma sinceramente non eravamo nelle condizioni ideali, però per essere nelle condizioni ideali dovevamo qualificarci a novembre. Qualificandoci a fine marzo, primo aprile, non c'era nessuno.
4: İdeal koşullar içinde olmadık. Ama Kasım'da belki bu elemelerde çıksaydık farklı olurdu. Ama biz Nisan başı ve Mart sonunda bu turnuvaya girdiğimiz için belki farklı olurdu. Organizasyon daha farklı bir sonuç yaratabilirdi. Daha önceki 4 şampiyonalara baktığımız zaman mesela bunlardan hiçbirinde hiçbir yeri değiştirmek gibi bir şansımız, böyle bir seçeneğimiz, fırsatımız olmadı.
1: Şu yine kusura bakmasınlar, yine müdahale ediyorum ama ideal şartlarda tabii ki de değildik belki ama anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Çünkü eğer biz Kasım'da Dünya Kupası'nı garantileseydik zamanımız olurdu. İdeal bir kamp yeriyle alakalı belki farklı adımlar atabilirdik. Ama biliyorsunuz ki yani çok kısa süre önce Dünya Kupası'nı garantiledik ve o kısa süre içerisinde bütün bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu hiçbir şekilde. O yüzden anlık bir şekilde adapte olmamız gerekiyordu.
0: C'è qualche squadra che l'ha cambiata la sede, ma solo quelle squadre che si sono.
4: And also
1: Hiçbiri kamp yerini değiştiremedi kısa sürelerden dolayı.
2: Aslanım.
5: Aslan Aktağ Yeni Birlik Gazetesi. Öncelikle tebrik ederim. Hayallerimizin yarım kaldığı buruk bir sevinç yaşıyoruz hocam. Turnuva boyunca kader ve şans sık sık gündeme geldi. Ama turnuva geneline baktığımızda bir öz eleştiri yapmanız gerekirse eksik olduğunu düşündüğünüz kısımları nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.

verilere, gerçeklere dayalı somut bir şekilde yaklaşmamamız gerekti. Bazı fırsatları belki daha iyi değerlendirebilirdik. Tabii ki hiç kimseye suç atmak istemem ve kadroda hiç kimseye bunu yapmak istemem. Bu bir tecrübe bizim için. Çok dersler çıkarabileceğimiz, öğrenebileceğimiz. Eğer buna mütevazi bir şekilde yaklaşırsanız çok şey öğrenebilirsiniz. Evet, ben bu konuda yapılabilecek bazı konuları gündeme getirmiştim. Belki biraz daha aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdi bu süreç.

0: konular da çok önemli. Yani çok hemen tabiri caizse bir anda eleştiri yığına tutuldu ve farklı bir baskı da yaratıldı takımın üstünde. Daha farklı olabilirdi her şey.
1: Last question, Buğra Bey.
2: Buğra Balaban, Maç Golik. Hocam bugün için tebrikler. Paraguay maçından sonra biz de çok duygularımızla konuştuk. Siz de duygulardan bahsettiniz ama biraz daha akıl boyutuna geçmek istiyorum. Gerek başkan gerekse siz birlikte devam edeceğimiz yönünde açıklamalar yaptınız o ikinci maçtan sonra. O yüzden şunu soracağım. Sonraki turnuvalara buradan Birleşik Devletler'den ne tür kazanımlarla gideceğiz? Atıyorum neleri değiştirdiniz diye düşünüyorsunuz? Kamp merkezi seçiminde daha net olmak, daha seçici olmak mı? Belki bu tür baskısı yüksek maçlarda psikolojik olarak ekiple destek alabilecek birini eklemek mi? Belki ilk iki maça bir puan hedefiyle çıkıp daha muhafazakar davranıp son maça hedefi taşımak mı? Neler var cebinizde? Teşekkür ederim.
0: Chiesto anche se pensi che in futuro abbiamo bisogno di una figura per la psicologia anche dei momenti che viviamo, eccetera.
3: Rispondo subito. Allora, la pressione è stata creata, certamente non da noi. Spetta psicologia, a me, ma ho avuto la sensazione che la squadra aveva una difficoltà enorme.
4: Creata un po' la
5: Doğrusu ben
4: tensione.
5: şöyle bir hissi kapılıyorum. Bizim takım gerçekten çok büyük baskı altında kaldı. Çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Fakat bütün bunlara rağmen çok iyi bir tepki verdiler. Ben psikolog değilim. O konuda herhangi bir eğitimim tabii ki yok. Ama elimden geldiği kadar onların psikoloğu gibi davranmaya da çalıştım bu turnuva sırasında. Hem sahada hem saha dışında. Bunların yanı sıra şunu da söylemek istiyorum. Bence bir psikoloji uzmanına falan ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü zaten takım karakterinin ne kadar yüksek olduğunu, becerilerinin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi zaten. Bundan sonra da daha iyi yapacağız diye umuyorum. Yani 24 sene sürmeyecek tekrar Dünya Kupası'na gelmek diye düşünüyorum. Çok daha erken geleceğiz.
1: Thank you very much.
6: Okay, thank
1: you. Thank you, Team USA.
7: Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor.
7: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum lastikleriyle bir arada. Kum lastikleri yol durumunu sunar.
9: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara-İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da Çağlayan yan yolu bir peyzaj çalışması var. Bu bölge trafiğini çok etkiledi. Cevizli

0: Bağdan gelen akımda. Onun haricinde Acı Şerif'teki bir arızalar araç nedeniyle parsellerden buraya trafik yoğunluğuyla Topkapı yönüne etkili. Anadolu Avrupa geçişlerinde de birinci köprünün yolunu Çamlıca rampayı buluyor. Hemen hemen buraya da dikkat. Ankara trafiğine baktığımızda ise özellikle kuzey çevre yolunda Pursaklar trafiğine problemli duruyor Saray'a doğru. İstanbul yönlü. Özür dilerim, bu kısma dikkat etmek lazım. İzmir trafiğini de şöyle bir inceleyecek olursak eğer burada bir kaza noktası yine bize karşıladı. Ankara Asfaltı Caddesi Kemalpaşa istikameti. Atahan'a ev öncesi bir trafik kazası var ki bölge trafiğinde de yoğunluk gördüğümüzü söylemek gerekiyor. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı verilerse İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4 ve İzmir'de 102.5 karasal frekanslarımız olacak. Ayrıca rota belirlerken radyo trafik mobil uygulamasını kullanırsanız da rotanızda neler olduğunu daha öncesinde bildirim olarak alabileceğinizi de unutmayın. Herkese yolculukları iyi sabahlar, hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni saatte sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Dünya Kupası'na Amerika galibiyetiyle veda ettik. 3-2 kazandık Amerika karşısında. Maçın başında 1-0 geriye düşsek de ilk yarıda geri döndük. 2-1 öne geçtik ilk yarıda Arda ve Orkun'un golleriyle. İkinci yarının başında yine gol yedik. 2-2 oldu. Ama maç biterken 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2 kazandık ve turnuvaya galibiyetle veda ettik. Az önce teknik direktörümüz Montella'nın açıklamalarını da sizlere canlı olarak aktardık. Basın toplantısını. Tabii basın toplantısında tercümanlar pek başarılı değil. Bunu söylemek gerekiyor. Hani Montella bir şeyler söylüyor ama çeviriler pek güzel değil. Zaten sizlerden de hemen mesajlar gelmiş bu konuyla alakalı olarak ama çok da fazla yapacak bir şey yok. Şimdi hemen şöyle bir Montella neler söyledi size toparlayayım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyacımız olmayacaktır. Çünkü takım karakterini gösterdi zaten. Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 sene sürmeyecektir dedi Montella. Bunu neden söyledi? İşte arkadaşlarımızdan, medyadaki arkadaşlarımızdan Burak Balaban dedi ki hani ikinci karşılaşma sonrası hepimiz duygusaldık. Şimdi turnuva bitti. Turnuva bittiği anda rasyonel olarak düşündüğünüzde bu turnuvadan neler çıkardınız dedi. Hani daha iyi kamp tesisleri olabilir miydi? O da son günlerin tartışma konusu biliyorsunuz. Milli takımın bir psikoloğunun olmaması tartışma konusu. O yüzden de Montella böyle bir cevap veriyor. Hani ben dedi psikoloji uzmanı değilim. Ama dedi onlara da elimden geldiği kadar yardım etti. Yine de diyor bir psikolojik uzmana ihtiyacımız olmayacak. Çünkü takım karakterini gösterdi. Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 sene sürmeyecektir dedi. Montella bu kez sizin de dikkatini çekmiştir. Çekmiştir dikkatinizi. Sorulara daha kısa cevaplar verdi. Pek detaya girmedi Montella. Adeta soruları böyle göğsünde yumuşattı. Yavaş bir şekilde geri iade etti. Ama tabii enteresan şeyler de söyledi bu arada. Mesela diyor ki 1000 zafere bedel bir maç oldu diyor Montella bu galibiyet için. Bu da belki biraz üzerinizdeki Montella'nın üzerindeki baskıyı anlatması açısından önemli. Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için çok mutlu oldum dedi. Katılmadığım bir sözü şuydu. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık biz bu maçı çeviremezdik dedi. Fakat ikinci yarıdaki oyunumuz hani maçın sonucuyla çok paralel olmadı.

0: açıkçası. Hatta Montella'nın değişiklikleri de bana göre pek takıma fayda sağlayan değişiklikler değildi. Ama futbolda şans faktörü var. Bazen işler istediğiniz gibi gidiyor. Hatta Montella'nın işte Kaan Ayhan'ı neden oyuna aldı, İrfan Can'ı neden oyuna aldı, Çağlar'ı neden oyuna aldı diye düşünürken değiştirdiği oyunculardan bir tanesinin golüyle galibiyet geldi. Bu işler böyle ama ikinci yarıda hani oyun olarak öyle Montella'nın dediği gibi bir durum bence pek yok. Maçı izleyenler zaten bunu büyük ihtimalle görmüştür, fark etmiştir. 98. dakikada diyor Montella, Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl bir üzüntü de hazırlık yaptığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. Onurumuzla bu turnuvadan çıkmak istiyorduk demiş Montella yaptığı açıklamalarda. Kaan Ayhan galibiyet golümüzü atan isim milli takımda. Duygusallık olsa da pek sevinemedik diyor Kaan Ayhan maç sonunda yaptığı açıklamada. Kaan Ayhan bunu tabi yayıncı kuruluş TRT'ye yaptı. TRT'ye benim görebildiğim kadarıyla Arda Güler konuştu, Kaan Ayhan konuştu, Orkun konuştu. Belki bir futbolcu kaçırmış olabilirim. Bunlar TRT'ye verilen röportajlar. Duygusallık olsa da pek sevinemedik diyor Kaan Ayhan. Nedeni ilk iki maçta alamadığımız puanlar. En büyük eleştiriyi zaten biz yapacağız. Bundan sonra biz yapacağız bu eleştirileri demiş. Ama demiş belki 20 saniye 1 dakikalığına milletimizi sevindirdiysek ne mutlu bize. Vallahi beni çok sevindirdi Kaan Ayhan'ın golü. Dediğim gibi ikinci yarıda böyle biraz sinirli izlerken karşılaşmayı, Kaan Ayhan'ın golüyle benim bütün modum değişti. O yüzden Kaan Ayhan'ın dediği gibi en azından bizi bir mutlu ettiler turnuvanın sonunda. O da güzel oldu. Ozan Kabak yine konuşan oyunculardan bir tanesiymiş. Varımızı yoğumuzu sahaya koymak ve karakterimizi bu maçta sergilemek istedik. Umarım bir nebze de olsa kendimizi affettirme şansı bulmuşuzdur diyor Ozan Kabak, ki bugün o da iyi oynadı. İyi oynayan oyuncularımızdan biriydi. Orkun Kökçü, ülkemiz bunu hak etmedi demiş, biz hak etmedik demiş. Çok şey denebilir ama henüz zamanı değil. Duygusal anlamda herkes yüksek. Böyle bir şey söylemiş Orkun Kökçü. O da milli takımın ikinci golünde son dokunuşu yapan oyuncuydu. Milli takımın ikinci golünü görmediyseniz hemen izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir atak yaptık. Eren'in bindirmesi, Arda'nın pası, Eren'in topu, Orkun'a bilinçli şekilde çıkarması. Orkun'un vuruşu tam istediği gibi olmadı ama biraz da şansımızın yardımıyla top kaleye gitti. Ama gerçekten milli takımın attığı ikinci gol güzel bir goldü. Ve o golle milli takım ilk yarıyı da önde tamamlamayı başardı. 2-1. Evet, Montella'nın basın toplantısını sizlerle paylaştık. Bununla birlikte oyuncuların da maç sonu yayıncı kuruluş TRT yaptığı açıklamalardan kısa kısa cümleleri sizlerle yine paylaştık. Arda Güler de maçın oyuncusu seçildi, ki işte az önce Engin Çetin'le de konuştuk. Arda Güler de maç sonunda yaptığı açıklamalarla birçok kişinin takdirini kazandı. O da özetle tüm eleştirileri haklı buluyorum, ne dese insanlar haklı dedi. Peki iyi oynamadık bu turnuvada dedi. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, şimdi WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara bakayım. Sizlerden gelen mesajlara. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Araya gittikten sonra da Ayhan Şensoy, Radyo Spor programcılarından bizle birlikte olacak. Ayhan Şensoy'la biraz milli takımı değerlendireceğiz. Ayhan Şensoy'la bağlantımız tamamlandıktan sonra Genco'yu bir kez daha deneyeceğiz aramayı, Genco'ya ulaşmayı. İlkinde istediğimizi yapamadık. Engin Çetin'le oradan bir bağlantı yaptık ama Genco da orada. O yüzden Genco'yu bir kez daha deneyeceğiz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş. Bu arada 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Bu numaradan mesajlarınızı, görüşlerinizi söyleyebilirsiniz. Bir dinleyicimiz genel olarak futbol, futbolcu yorumları Kurtlar Vadisi jenerikleri gibi. Şeref, haysiyet, onur hak etmedik milletimiz için bunun gibi demiş. Neden bizden sağlam, analitik ve mantıklı, anlamlı bir cümle kurabilen oyuncu çıkmıyor demiş. Merakım budur demiş. Çünkü çok duygusalız. Bunu daha önceden de konuşmuştuk. Bu sadece sporda yaşadığımız bir durum değil. Hayata bakışımız bu şekilde. Duygular bizi idare ediyor. Diğer tarafında olması için biraz daha akla, mantığa yönelmek lazım. Ama o bizde az. Çok böyle durumlar yaşandı daha önceden de hemen hemen her konuda. Ben buna bağlıyorum. Halil Demir, Ali abi demiş, Montella hoca iyi hoş konuşuyor. Ama demiş, bu maç hedefi olan bir karşılaşma olsaydı böyle bir kadroyla çıkabilecek miydi o zaman? Tabii bunu bilmek çok mümkün değil. İşte bugün Amerika takımında 9 oyunculuk bir rotasyon vardı. Bizim takımda 7 oyunculuk bir rotasyon vardı. Fizik ve performans olarak bence öteki iki karşılaşmaya göre daha iyi gözüktük. Tabii Amerika'nın rahatlığı bunda mutlaka etkili oldu. Ama Amerika'da maçın genelinde kendi oyununu oynamaya çalıştı. Zaten bizim iki katımız şut çektiler. Onu dile getirmiştik. İkinci yarıda gole daha yakın olan taraf ikinci yarının genelinde Amerika'ydı. Ama maçı kazanan biz olduk. Bunu çok bilemeyiz. Bir başka dinleyicimiz, kazandık biraz buruk sevinç yaşıyoruz demiş. Özellikle Oğuz Aydın ve Arda'yı çok çok beğendim. Son 10 dakika oyuncu değişiklikleri eleştirilebilir ancak sanırım son turnuvaları olabilecek oyuncuları almak istedi belki de demiş. Hatta Mert Günoğlu bile alabilirdi, sevgiler demiş. Vallahi onu herhalde herkes tespit etmiştir. Yani ben de az önce program içerisinde dile getirdim. Değişiklikler benim pek hoşuma gitmedi. Yani oyuncular geldi, o zaman Dünya Kupası'nda süre alsınlar mı yoksa maçı kazanalım değişiklikleri mi olmalıydı? Bence maçı kazanalım değişiklikleri böyle bir milli takım için daha doğru olurdu. Sonuçta Montella kazandı ama Montella kazanırken doğru hamleleri yaptığını ben yine kendi adıma pek düşünmüyorum. Bir kere 84. dakikaya kadar zaten böyle bir ikinci arada değişiklik yapmamamız bence ciddi bir hataydı teknik direktör açısından. Evet, devam edeceğiz. Saatlerimiz 8.12. Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'dasınız. Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Amerika'yı mağlup ettik 3-2. Turnuvaya galibiyetle veda ettik. Biz de maç sonunda değerlendirmeler yapıyoruz. Sizlerin mesajlarını paylaşıyoruz. Radyo Spor yorumcularıyla konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra Ayhan Şensoy bizlerle birlikte.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
3: Opel Combo 600.000 TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeliğe, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.

0: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: ...28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
3: Milyoner. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
4: ikinci el. Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, sabah sporundan bir kez daha günaydın. Saatlerimiz 8.17. Dünya Kupası'na Amerika galibiyetiyle veda ettik. 3-2 kazandık. Şimdi maç sonu değerlendirmeleri yapıyoruz. Radyo Spor'un değerli programcılarından Ayhan Şensoy da şu an telefon attığımızda. Ayhan, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Uzun süre sonra sabah sporundasın.
1: Vallahi özlemişim. En son 21 Kasım'da yapmıştın.
0: 21 Kasım'da, hadi ya.
1: Orada olarak hani zaman zaman böyle programlara telefonla bağlandık bahis soruşturması kapsamında ama orada uzaklaştıktan sonra artık...
0: Neredeyse 6,5 ay olmuş.
1: Bayağı olmuş ya.
0: O zaman ben yazayım seni tekrar sabah sporuna. Sen hem sabah gel hem akşam gel. Madem öyle özlediysen böyle özlemini giderebilirim ben istiyorsan.
1: Sabah o şeyi de özledim ya. Poğaça güzeldi, peynirli poğaça.
0: Evet, gel poğaçalarımız hala devam ediyor. Sana poğaça da veririz. Daha ne yapalım? Hatta çay bile veririm yanında. Daha ne istiyorsun yani? Evet Ayhan, turnuvaya galibiyetle veda ettik. Tabii ben açıkçası mutluyum. Yani bugün şimdi böyle bir mağlubiyet dağılıp iyice böyle felaket bir modda yayın yapmaktansa şu galibiyet beni mutlu etti. O son saniyede gelen gol beni mutlu etti. Ama büyük resimde bir şeyi değiştirir mi? Değiştirmeli mi? Senle oradan başlayalım.
1: Ya ben de aslında galibiyetle başlayayım. Şimdi şöyle bir gerçeğimiz var bizim ülke olarak. Yani 45 milyon insanın yani hayatta böyle keyif alabileceği çok fazla bir alan yok. İşte insanlar da en çok bu tip organizasyonlarda, Dünya Kupası'na çok da katılamıyoruz. İşte milli takım, kadın voleybol olur, basketbol olur. Bunlardan keyif alıyorlar, mutlu oluyorlar. Oraya bir bel bağlıyorlar hani mutluluk için. Hı hı. Dolayısıyla bizim turnuvada böyle hani hem Paraguay hem Avustralya maçlarındaki kötü oyun, kötü sonuçlar Türk halkı ciddi bir şekilde üzdü. Yani dediğim gibi çok fazla böyle insanları mutlu edecek alan olmadığı için tepkiler de biraz sert oldu doğal olarak. Bu oyunculardan beklenti yüksekti. Bugün ben de çok sevindim galibiyetten dolayı ama saha içine bakacak olursak şu gerçeği de unutmamamız lazım. Yani Amerika'nın ilk iki maçtan 9 farklı oyuncuyla sahaya çıkması. Bizde de tabii Paraguay maçına göre 7 farklı isim vardı bugün. Hı hı. Özellikle işte Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demirel bu turnuvada performanslarının çok altında kaldılar. Bu oyuncuları tercih etmedi bugün Vincenzo Montella. Onların yerine işte Oğuz Aydın gibi, Salih Özcan gibi oyuncular vardı zaten. Kenan da yani maalesef

0: da çok iyiydi. Arda çok iyiydi. Orta alanda Beşiktaş mesela şu an alma imkanı varsa hiç düşünmesin derim. Bugün Salih Özcan'la Orkun uyumunu çok beğendim. Salih Özcan'ın bonservisi hala elinde şu an.
1: Salih beni de şaşırttı ya. Hani neredeyse bütün sezon oynamayan bir oyuncu olarak bugün bayağı iyi performans sergiledi.
0: İşin savunma kısmında da hücum kısmında da Orkun da çift yönlü olarak çok iyi performans ortaya koydu. Yani ikisinin uyumu çok belirleyiciydi bugün. Hani tamam Arda Güler gol attı, asist yaptı ama organizasyonların hepsinin içinde başlangıçta bitirişte Salih Özcan Orkun uyumunun dikkat çekiciydi, onu söyleyebilirim iyi tarafından. Eren Elmalı'nın performansını çok beğendim. Saçından dolayı çok eleştirilmişti ama bugün girdiği ikili mücadelelerde çok başarılıydı. Yaptığı hücuma katkı, koşular. Hani Ferdi de çok değerli bir oyuncu ama Ferdi de turnuvada performansının olarak çok altında kaldı. Eminim sen de bana hak vereceksin.
1: Evet zaten yani, ilk iki maçta iyi oynayan yoktu. Yani bugün iyi oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. İlk iki maçta iyi oynayan oyuncu yoktu neredeyse.
0: Oğuz Aydın ben Fenerbahçe'de de mini takımda da o değeri bulamadığını düşündüğüm oyunculardan biri. Hani üzerine düşünse, o güven verirse fazlasıyla karşılığını verebilecek potansiyelde bir oyuncu olduğunu gösterdi bugün. Onun adına çok sevindim. Ve temel olarak da hani topu oyalamak yerine işte sağa sola yan pas o tercihlerden ziyade direkt oyunla ve biraz da böyle plan, işte tabii ki mini takım sonuçta o kadar da yerden yere vurduk ama antrenmanlarda illaki Vincenzo Montella bu takıma çizilmiş böyle hücum planları yapmıştır. Onu uygulama konusunda zaten başarısı olduk biz Avustralya Paraguay maçlarında. Bugün o şeyi de gördük. Yani çizilmiş, antrenmanda denenmiş hücum setlerinin iyi bir şekilde bitirildiğini de gördük. Bu da açıkçası maçı izlerken mutlu etti beni.
1: Peki bu galibiyet bir şeyleri değiştirir mi? Sen milli takımla alakalı olarak bütün Dünya Kupası'nı, Dünya Kupası serüvenini düşündüğün zaman aklına neler geliyor? Mesela çok fazla tartışılan bu kamp yerinin değiştirilme, değiştirilmeme konusu var. Birkaç gündür işleniyor bu konu. Bununla beraber hani ilk iki maçta evet insanlar üzüldü, insanlar tepki verdi. Ama insanların tepkisi de haklıydı. Yani ortada kötü oyun, kötü sonuç ve bir çaresizlik vardı. Ondan sonra milli takım yetkililerinden, federasyon yetkililerinden gelen cevaplar, açıklamalar insanları biraz daha açıkçası sinirlendirdi. Montella istifa etmemi bekleyenler çok bekleyebilirler dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu önce sert çıktı, sonra belli ki bir şey yaptı, bir farkındalık oldu. Ondan sonra özür diledi. Yani orada gene bir hafif bir kaos yaşadık. Şimdi bundan sonrası için Montella senin görüşüne göre kalacak mı? İbrahim Hacı Osmanoğlu kalacak mı? Bir değişiklik öngörülebilir mi? Neler söylersin?
0: Ya şu çok basit. Az önce basın toplantısını takip ettim. Vincenzo Montella'ya bir gazeteci arkadaş sordu. Hoca da dedi ki ya biz dedi Dünya Kupası'na en son katılan takımlardan biriyiz. Dolayısıyla kamp yerini değiştirme konusunda işte 2 aylık süre vardı, çok fazla seçeneğimiz yoktu. İşte Fransa, Portekiz, İspanya geçen yıl Kasım ayında garantiledikleri için onlar kamp yerini değiştirip organizasyonu daha sağlıklı yapabilirler dedi. Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir yetkili, başkan olmasa bile herhangi bir yetkili çıkıp Türker Çozar da olur yani, Türker abi yıllarca orada şunu yapabilirdi ya diyebilirdi. Yani işte 30 Mart'ta katıldık Dünya Kupası'nda. 1,5-2 aylık bir süreç vardı. Çok da böyle opsiyon kalmadı bize kamp yeri için. Bunu söyleselerdi tepkiler belki çok daha az olacak. Maalesef ciddi bir iletişimsizlik de var. Yani kimse şey yapmıyor işte. Ya şu yüzden oldu diyen kimse yok ülkede. Herhangi bir alanda yok ki milli takımda olsun. Nihayetinde İbrahim Hacı Osmanoğlu da turnuvanın başından beri Türkiye'den gelen tepkilerin mutlaka işte duymadıklarında biri, yakındaki biri söylüyordur. İşte Yusuf Yerkel var, danışmana da mutlaka iletiyordur. Hiçbir şekilde iki maçtaki kötü oyunun sorumluluğunu almayınca buradaki tepki ister istemez daha fazla artıyor. Ya bunu da gayet anlaşılır. Ya biri çıkıp desin ya biz işte şunu yapamadığımız için şu an bu durumdayız. Çok basit bir cümle aslında. Bugün Vincenzo Monte ile basın toplantısı onu söyledikten sonra ben tamam dedim ya bu konuda artık daha bir şey söylemem. Çünkü kap yeri konusunda aydınlanmış olduk. Bunu baştan söylemedikleri için tepki çok yoğun oldu. Seçim ve tercihler kısmında İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan kimse memnun değil. Yani bilmiyorum niye. Pek oraya da yakıştıramıyorlar. Hani

0: Türkiye'nin işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Türkiye'yi temsil edecek kabiliyetli biri olarak görmüyorlar. Temmuz ayında da Ankara'da bir idari mali genel kurul olacak. Orada tabii bir tartışma olacaktır ama ben bir yıl daha görevde kalacağını düşünüyorum. Çünkü geçen birkaç genel kurul üyesine de sordum. Zaten 2027'de seçim var. 2027 için ciddi bir hazırlık var bazı kişiler tarafından deniliyor. İşte Mustafa Eröğüt ismi veriliyor. Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı olarak tekrar dönebilir deniliyor. Yani bu kişilere direkt iletişime geçip sormadım ama zaten kulislerde konuşulan isimler bunlar. Vincenzo Montella'nın da en azından UEFA Uluslar A Ligi'ndeki maçlara çıkacağını düşünüyorum. O konuda bir değişiklik beklemiyorum ama işte Eylül-Ekim aylarında bu bizim Fransa ile oradaki gruptaki takımları da unuttum şu an. Fransa vardı da başka hangi takımlar vardı?
1: Bizim grupta mı? Belçika ile İtalya var.
0: O maçlarda alacağı sonuçlar işte kötü oyun olursa böyle farklı mağlubiyetler işler kötü giderse Vincenzo Montella'da tartıştır ama bizim genel itibariyle bu takımlara karşı da oynadığımız oyun plan işliyor. Hani işte çözemediğimiz Paraguay, Avustralya gibi takımlardı. Vincenzo Montella'da bir süre daha devam eder ama birkaç maç kötü sonuç gelirse hoca da gönderilir diye düşünüyorum. Kısa vadede yani en azından bu yaz hem federasyonda hem milli takımda bir değişiklik beklemiyorum ben.
1: Evet, Ayhan Şensoy Radyo Spor programcılarından bizle birlikteydi. Ayhan, benim sormadığım, senin söylemek istediğin bir şey varsa tam sırası, yoksa sana veda ediyoruz.
0: Arda Güler kısmı çok hoşuma gitti sevgili Halil'im. Yani sabah bugün hakikaten işte hepimiz şeyi izledik Paraguay maçından sonra, Allah'ım neden diyordu maç bittikten sonra. Bir üzüntüsü vardı ve çok samimi gelmişti bana o üzüntü. Bugün de sahada müthiş bir oyun ortaya koydu. Golünü attı. Hücum organizasyonlarında takımı çok iyi yönlendirdi. Tam bir yıldız gibiydi. Yani Arda Güler bugün böyle işte tam hayalimizde, işte onu Real Madrid'de izlerken gururlandığımız Arda Güler'i izledik ve maç sonunda TRT Spor'a çıkıp şunu söyledi. Çok hoşuma gitti. Biz dedi tüm takım olarak, tüm oyuncular olarak kötü oynadık. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bundan sonra buradan ders çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Ben bunu Türkiye'de pek duymadığım için...
1: Ya işte mesela oradaki garip nokta da şu değil mi Ayhan? Yani bunu 2005 doğumlu bir genç söyleyebiliyor. Mesela bunu Montella söylemiyor. İbrahim Hoca Osmanoğlu söylemiyor.
0: Demin de aslında tam anlatmak istediğim oydu. Acayip mutlu oldum. Yani hani bugün kötü oynasa, işte kaybetsek bile çıkıp şu açıklamayı yapması. Çünkü bu onu çok iyi noktaya taşıyacak, geliştirecek, çok belli. Egodan çok erken sıyrılmış, işte milletin tepkisini çok iyi kavramış, empati duygusu gelişmiş. Ya bizim böyle insanlara, böyle oyunculara, böyle yetkililere ihtiyacımız var. Arda Güler açısından bu söylemi çok değerliydi bence.
1: Evet, Ayhan Şensoy, çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim, yayınlarsın.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, Radyo Spor programcılarından Ayhan Şensoy bizle birlikteydi. Bağlantılara devam etmeye çalışacağız tabii. Milli karşılaşmayı değerlendiriyoruz. Dünya Kupası yolculuğu bizim için ne yazık ki bitti. Ama en azından galibiyetle bitirmeyi başardık. Başımız dik ayrılmayı başardık. Bundan sonra Dünya Kupası'ndaki süreç değerlendirilecektir. Eğer kamp yeriyle alakalı olarak, hep söylüyorum bunu, bir noksanlık varsa değerlendirilecektir. Montella'nın performansı değerlendirilecektir. Federasyonun durumu değerlendirilecektir. Yaptığımız hatalardan ders çıkardığımız sürece hep daha iyiye gidebiliriz. Bu net şekilde böyle. Çünkü elimizdeki potansiyel takım ortada. Bu takım biraz kıpırdandığında işte zaten turnuva başından beri, başlamadan önce dile getirdiğimiz nokta, bu takım gol atabiliyor. Bugün de işte çok mu iyi oynadık? Hayır, çok iyi oynamadık ama ara ara milli takım parladı ve 3 gol atmayı başardık bugün. Dolayısıyla milli takımın böyle bir potansiyeli var, böyle bir yetenek havuzu var. O yüzden de yaptığımız hatalardan ders çıkartırsak bu milli takımla uzun süre gururlanabileceğiz gibi gözükmekte. Ama yeter ki işte o bakış açısını ortaya koyalım. Az önce Ayhan da söyledi, işte ben de anlatmaya çalıştım. Yani böyle insanlar eleştiri yaptığında insanlarla inatlaşmak, insanlara dikleşmek yerine evet kötü oynadık, daha iyi olabilirdi, özür dileriz deyip işinize bakmak yerine hep böyle yüksek perdeden insanlara bakmak, Türk halkına o şekilde konuşmak zaten daha fazla tartışmaların da büyümesine sebep oldu. İşte Arda Güler, az önce de söyledim, 2005 doğumlu bir oyuncu, çıktı bir açıklama yaptı. zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı o açıklamayı, o tarz benzer açıklamaları bekliyormuş. Evet, sizlerden de tabii mesajlar geliyor. Şöyle bir mesajlara bakalım. Ardından bir araya daha gideceğiz. Ankara'dan Gürsel, elenmemizde ne Montella ne futbolcular suçlu. Bence tek sebebi Burak Alaca'dır demiş. Onun yaptığı sabah yayınlarına hep yenilgiyle merhaba dedik. Seninle olan yayına galibiyetle başladık. Büyüksün Ali Erim demiş ve beni güldürdü. Sağ olsun, komik tabii. Burak açısından da zor iki yayın oldu. Burak sağ olsun hafta sonları normalde sabah 10'da mesaisine başlıyor. Sabah 10'da başlıyoruz Radyo Spor'daki yayınlara. Burak iki maçta da kalktı geldi teknik yönetmeniyle beraber. Maç biter bitmez yayındaydı. Bağlantıları yaptı ama şansına milli takım iki maçı da kaybetti. Ama Burak da sağ olsun bu Dünya Kupası'nda özveriyle Radyo Spor'da çalıştı. Salih Özcan'la Orkun'un uyumu 2-2 biten İspanya maçından belliydi demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Salih Uçan'ı diyorum. Salih Özcan demem lazım. Salih Uçan dememişimdir umarım. Salih Özcan'la Orkun'un uyumu 2-2 biten İspanya maçından belliydi diyor dinleyicimiz. Salih Özcan'ı açıkçası çok beğendim. Hiç ilk 11'i gördüğümde ya nasıl bir tercih diye düşündüm. Yalan yok ama maç içinde Salih Özcan sanki geçen sene hani çok az oynayan bir oyuncu gibi değildi. O bakımdan bence bugün performansıyla sınıfı geçti. Şimdi tabii büyük ihtimalle yine az önce Ayhan'ın da dediği gibi Türk takımlarının da gündemine gelecektir. Statta gördüğüm en başarılı sporcu Scottie Pippen'dı demiş bir başka dinleyicimiz. Bizim çocuklar atletizm ve sporcu psikoloji konusunda gelişmeli. 2030'a yetişirse tadından yenmez demiş Manisa'dan Yenal Bey. Bugün fiziksel olarak fena değildik. Sonuçta Amerika turnuvanın en fizik olarak iyi takım, hazır takımlarından bir tanesi. Bugün milli takımda maçın genelinde fiziksel olarak Amerika ile o korokor mücadeleyi verdi. Tabii Amerikalı oyuncuların rahatlığı önemli. Onun farkındayım. Grup liderliği garanti. Mağlup olsalar da bir şey değişmeyecek. 9 oyunculuk bir rotasyon var. Bunlar etkiler mi? %100 etkiler performansı. Ama fizik olarak da zaten oyuncuların ne durumda olduğunu anlamak da pek zor olmuyor. Avustralya ve Paraguay karşılaşmasına göre milli takımın fizik gücü bence daha iyiydi, daha başarılıydı. Bir başka dinleyicimiz maçı izlemedim ama bundan sonra demiş bu hoca ve federasyonun olduğu bir karşılaşmayı izlemeyeceğim. 9 rotasyonlu takımdan 2 gol yemişler. Hala 3 gol atıp yendik diye seviniyorlar demiş. Yapmayın Allah aşkına diye de eklemiş. Valla Dünya Kupası'nda aldığınız galibiyetleri sevineceksiniz. Tekrar söylüyorum yani 3-3 mağlubiyetle mi veda etseydik Dünya Kupası'na daha mı iyi olurdu? Tabii ki daha iyi olmazdı. Yapabildiğinizin en iyisini yaparak veda edeceksiniz. Bu turnuvada da böyle oldu. İlk iki maçta biz de çok eleştirdik. Burada oyun olarak pek iyi değildik ama skoru almamız önemliydi. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bence sevinmeleri normal. Ama az önce de işte dile getirdik. Sizler de yazıyorsunuz mesajları. Buradan ne ders çıkartacağız? Bu turnuva bizi nereye taşıyacak? Ona bakmak lazım. Hani Montella açısından da ilk iki sınav pek iyi değildi. Hatta bu sınavda bence yarım iyiydi. Ben Montella konusunda kafamdaki soru işaretleri devam eden birisiyim. Erkan şöyle demiş. Montella ve TFF yönetimini kurtaran beşlik. Beşlik derken de Arda'nın çalımından bahsediyor. Arda'nın köşe noktasında 3. golden önce rakibin bacak arasından geçirdiği top Montella ve TFF yönetimini kurtardı diyor dinleyicimiz. Saatler 8.35. Bir ara vakti daha. Araya gidelim. Aradan sonra Genco Boran'ı telefona bağlamaya çalışalım. Genco Amerika'da. Eğer onu bağlayamazsak başka bir yorumcumuzu deneriz. Bu arada sizden mesajlar gelmeye devam ediyor. 0538 052 14 87. Şimdi aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor. Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E500'leri Topkapı'da.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy Jean.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu dakikalarda İstanbul'da yoğunluk ortalaması %60'larda seyrediyor. Kaza noktası var Mahmut Bey Askeri yoldan Arnavutköy'e doğru giderken Eski Edirne Asfaltlı Caddesi çıkışında bir kaza meydana geldi. Buraya dikkat. Bir kaza Mehmetçik Vakfı yolunda meydana geldi. Gebze yönüne giderken Mehmetçik Vakfı'na girecekler. Bu kazayla karşılaşacak bölgeyi kullanacakların dikkatine. Araç arızaları var. Haliç Orta Köprü'de Topkapı'ya doğru. Sağmacılar da Aksaray yönünde O3'te. Basın Ekspres Sefaköy kavşağından sonra TEM yönünde. Haramdere yan yolda Büyükçekmece'ye, Gümüşbalı yine Büyükçekmece'ye doğru araç arızaları var. Köprü 1 Avrupa'ya doğru Çamlıca rampada, köprü 2 Elmalı'dan yoğunken Avrasya Tüneli'ne doğru Acıbadem'de yavaşlama var. Anadolu yönünde ise tünel köprüler iyi, katılımlarda şu an için sorun görmüyoruz bilginize. Ankara'da ise 4 kaza noktası var şu anda. Çevre yolunda Yaşamkent geçişinde bir kaza meydana geldi. Gençlik Caddesi'nde Necati Bey yönünde bir kaza var. Bir kaza Atatürk Bulvarı'nda, Kızılay yönünde bir kaza da havalimanı yolunda merkez yönde. İzmir'deyiz. İzmir'de şu anda yoğunluk %40'larda, etkileyen bir hadise olmadığını belirtelim. Herkese iyi yolculuklar, kazasız güvenli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.41. Milli takımın Paraguay ve Avustralya karşılaşmalarından sonra Amerika'yı yenmesiyle birlikte turnuvaya galibiyetle veda ettik. Bu galibiyet gruptan çıkmamızı sağlamadı ama en azından kazanarak, goller bularak turnuvayı tamamladık. Tabii duygular karışık, birazdan sizlerin mesajlarına da bakacağım. Ara öncesi Genco'yu arayacağımızı söylemiştim. Aradık ama pek ulaşamadık. Şu an hatlarda bir sıkıntı var. Belki bulundukları yerle alakalı Genco'ya ulaşmakta zorluk çektik. Şimdi Batıkan bir de Mert Elam'ı deneyecek. Mert Elam da biraz hasta, o yüzden bugün bizle birlikte değil. Eğer müsaitse Mert'le de biraz milli karşılaşmayı konuşuruz program içerisinde. Evet, milli takım kazandı. Gruptaki diğer karşılaşmada Paraguay ve Avustralya beklendiği gibi golsüz berabere kaldı. El ele, kol kala maçta zaten toplasanız bir XG bile olmamış. Böyle son karşılaşmalar olabiliyor. Onu da bu yeni sisteme bağlamak lazım. Ve onlar da el ele, kol kola 4 puana yükseldiler ve büyük ihtimalle ikisi de, ikisi derken zaten Avustralya'da yoluna devam edecek de ikinci olduğu için Paraguay'da büyük ihtimalle yoluna devam edecek. E grubunda dün akşamki karşılaşmalar sonucunda Fil Dişi Sahili Kurosawa'yı 2-0 mağlup edince grubu 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Ekvator da bir sürpriz yaptı. Almanya'yı mağlup etti. Ekvator'un işi zordu açıkçası. Almanya'nın çıkardığı kadro da iyi bir kadroydu. Ekvator Fil Dişi mağlubiyetiyle başlamıştı. Çok önemli değil o mağlubiyet. Çünkü ikinci karşılaşmada rakip Kurosawa'ydı ama Ekvator, hatırlayacaksınız, dünyaları kaçırarak Kurosawa ile 0-0 berabere kalınca son karşılaşmada Almanya önünde 4 puana ulaşmak için 3. çünkü berabere kalsa 2 puana yükseleceklerdi. Bir anlamı olmayacaktı. Mutlaka 4 puana yükselmesi lazımdı Ekvator'un. Ekvator onu başardı. Almanya'yı mağlup etti ve 4 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Diğer grupta, F grubunda Hollanda beklenildiği gibi Tunus'u mağlup etti 3-1. Hollanda maça çok hızlı başladı. Daha dakikalar 7'yi gösterirken Hollanda 2-0 öndeydi bu karşılaşmada. Daha sonra bir kornerde ikinci yarıda skor 2-1'e geldi. 62'de Vaneke'nin golüyle Hollanda 3-1 kazandı ve grup lideri oldu. Hollanda'nın da şu ana kadarki performansı bence beklentilerin üzerinde. Bununla birlikte Japonya-İsveç maçı da iki takımın bir birlik beraberliğiyle sona erdi. O karşılaşmada da bir puan İsveç'e de yarıyordu, Japonya'ya da yarıyordu. Japonya ikinciliğini korudu. İsveç 0 gol avarajı ve 4 puanla en iyi üçüncüler listesinde kendine yer buldu ve yoluna devam edecek gibi gözüküyor. 0 avarajı olduğu için, bir de İsveç 3 karşılaşmada 7 gol attı. Hani diğer 0 avarajlı takımların büyük ihtimalle önünde olacak İsveç. Dolayısıyla oradaki beraberlikte iki takımın işine yarıyordu. Ve bu grupta da Hollanda, Japonya ve İsveç sıralaması oldu. Tunus turnuvaya veda etti. Şöyle bir ilk tamamlanan gruplara baktığımızda Katar puan almayı başardı. Çekya puan almayı başardı. Haiti 3 karşılaşmayı da kaybeden ilk takım olmuştu. Ondan sonra da Tunus oldu ama Tunus'un performansı Haiti'nin performansına göre daha kötü. Haiti 3 maçta 2 gol atıp 8 gol yedi. Tunus 2 gol atıp 12 gol yedi. 3 maçı da kaybetti. Zaten onun dışında Irak şu ana kadar 2 maçı kaybeden bir takım. Ürdün 2 maçı kaybeden takım. Ve Özbekistan, Panama bu şekilde devam ediyor. 2 maçı kaybeden takımlar. Bakalım turnuvanın da hani ilk aşaması bittikten sonra, grup karşılaşmaları tamamlandıktan sonra en başarısız takımı hangisi olacak? Şu ana kadar tamamlanan gruplarda 3'te 3 yapan tek takım

ev sahiplerinden Meksika oldu. Meksika Güney Afrika'yı, Güney Kore'yi ve Çekya'yı uygun diyebileceğimiz grupta mağlup etmeyi başardı ve 3'te 3 yaptı. Onun dışında İsviçre, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya grubunu, hatta Hollanda lider tamamlamasına rağmen 3'te 3 yapamadı. 3'te 3 yapması muhtemel, bir de 3 takım kaldı. Onlar kim? Fransa, Arjantin ve Kolombiya. İlk iki maçlarını kazanmışlardı. Onların 3'te 3 yapma ihtimali var. Diğer ülkelerin zaten 3'te 3 ile tamamlama ihtimali yok. Bununla birlikte 12 grup var biliyorsunuz. 12 gruptaki üçüncüler sıralanacak ve o üçüncüler arasında en iyi 8 takım kupada yoluna devam edecek. Şu an İsveç, Ekvator, Bosna ve Paraguay'ın 4'er puanı var. İsveç burada az önce de söylediğim gibi sıralamada lider durumda. Çünkü 7 gol attı. Ekvator 0 averaj ve 2 gol attığı için ikinci sırada. Bosna, Paraguay ve Hırvatistan diye o sıralama devam ediyor. Güney Kore ve İskoçya 3'er karşılaşmada 3'er puan aldıkları için şu an en iyi üçüncüler arasında gözüküyorlar. Ancak diğer takımlar puan aldığında onlar da turnuvaya veda edebilir. Orada gergin bir bekleyiş var demek yanlış olmaz bu takımlar için. Bununla birlikte radyosunu tabii yeni açanlar için bir hatırlatma yapalım. Son 32 turunda belli olan eşleşmeler var. Son 32 turu da pazar günü başlayacak. Güney Afrika, Kanada bu eşleşmelerden biri. Brezilya, Japonya mesela enteresan bir eşleşme oldu. Bayağı güzel bir eşleşme. Hatta buna Hollanda, Fas'ı da eklemek lazım. Şimdi mesela Brezilya, Japonya, Hollanda, Fas bu eşleşmelerde hangi takım elense yazık olacak. Ben bugüne kadar Japonya'yı beğendim mi? Vallahi çok beğendim. Brezilya'yı beğendim mi? Bence beklentilerin üzerinde. Hollanda'dan az önce bahsetmiştik. Fas zaten bayağı iyi bir turnuva geçiriyor. Dolayısıyla bu son 32 eşleşmelerinde elenen takımlara yazık olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bir diğer ev sahibi Bosna ile eşleşti. Bosna için zor bir eşleşme. O da 2 Temmuz sabaha karşı oynanacakmış karşılaşma. Yani şu ana kadar tamamlanan gruplardan bu 4 eşleşme çıktı. Bu 4 eşleşme içerisinde Hollanda, Fas ve Brezilya, Japonya eşleşmeleri doğal olarak ön plana çıkıyor. Evet, şimdi birkaç mesaj bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş. Dünya Kupası artık pek umurumda değil ama demiş. Bu sezon ligde Uğurcan'ın uzaktan yerden yediği gollere çare bulamazsak işimiz hakikaten zor. Bir şeyi gerçekten merak ediyorum. İki maçta ruhsuz gezip bir maç kazanınca iki maçtaki durum siliniyor mu demiş dinleyicimiz. Tabii daha sert sözler söylemiş de ben biraz yumuşattım Ersin Bey. Vallahi yani ben anlamıyorum bu tarz mesajlar yazanı. Çok fazla anlamlandıramıyorum. İstediğiniz neydi yani? Üçüncü maçı da milli takım kötü oynayıp hiç varlık gösteremeden kaybetse miydi? Yani istediğiniz bu muydu? Orayı pek anlamıyorum. Hani sizin tabii oradaki çıkış noktanız bu maçı da kaybedelim. İşte Montella gitsin, İbrahim Hoca Osmanoğlu gitsin, yeni bir şey başlasın. Bunu istediğinizin farkındayım ama onların gitmesi için hani illa bu maçı da kaybetmemize gerek yoktu. Eğer o karar alınacaksa bu karşılaşmanın skorundan bağımsız alınabilir. Eğer o değerlendirme yapılırsa milli takım kurmayları tarafından, hani Montella bu turnuvada başarısızdı. Amerika maçında da başarısızdı kazanmamıza rağmen. O yüzden Montella ile yolları ayırıyoruz. Olabilir. Federasyonun Dünya Kupası sürecinde hataları vardı. Federasyon seçime gidiyor. Olabilir. Yani dolayısıyla bu durumu maçlardaki skorlardan bağımsız değerlendirmemiz gerekir artık. Yoksa bir maç kazandık diye Montella çok iyi teknik direktör, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi çok başarılı oldu anlamını kimse çıkarmıyor. Ama tekrar söylüyorum, yani niye kaybedelim? Niye bir Dünya Kupası karşılaşmasını mağlup kapatalım? Bir karşılaşmayı daha mağlup kapatalım. 3 mağlubiyetle bitirelim Dünya Kupası'nı. Tabii ki kazanmak çok güzel oldu. Çok sevindik. Ama diğer kararlar bu galibiyetten bağımsız çok rahat bir şekilde alınabilir. Bu arada milli takımın Dünya Kupaları tarihinde üst üste 3 maç kaybetmediğini

0: söyleyelim, iki maçı kaybettikten sonra tarihimizde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya gelebilirdik. Amerika önünde yenilseydik. O olmadı. 1954 ve 2002 Dünya Kupalarına katılmıştık. Üst üste 3 mağlubiyeti yoktu milli takımın. Yine olmadı. Diğer tarafta Amerika'nın da Dünya Kupaları tarihinde üst üste 3 galibiyeti yoktu. Onlar da bizi yenemeyince onların da o şeyi baki kaldı. Devam ediyor. Üst üste 3 maç kazanamamış durumdalar. Norveç 3'te 3 yapabilir demiş Fransa boşlarsa diye bir dinleyicimiz. 24 yıl sonra katılmamızın sebebi Montella'nın sebebi Montella mı, takım sayısının artması mı demiş Cihan. Biliyorsunuz takım sayısı arttı ama Avrupa'dan katılan kontenjan sayısı öyle artmadı. Yani Avrupa'nın kontenjanı bir arttı. O yüzden orası biraz haksız bir eleştiri. Onu dile getireyim. Diğer Afrika ve Amerika kıtasının, Güney Amerika ile CONCACAF'ın kontenjanları daha çok arttı Avrupa'ya göre. Montella ve Hacı Osmanoğlu zaten gitmeli. Başarısız planlama, başarısız takım yönetimi. Ama demiş bir dinleyicimiz, futbolcuların golden sonra abartılı sevinçleri, birilerinden intikam alıyor gibi yaptıkları hareketler bence hoş olmadı. Tamam, yenmelerine sevindik ama keşke ilk maçlarda aynı gol sevincindeki enerjiyi gösterselerdi demiş Bora Görgeç, dinleyicimizin ismi. Güzel bir yaklaşım bence, mantıklı bir tespit. Ama bazen oluyor işte, diyorum ya, duygularla hareket ediyoruz. Oyuncular da belli ki bu eleştirilerden sonra bayağı dolmuşlar. O öfke onunla alakalı. Yapmasalar daha mı iyiydi? Evet. Bunu zannedersem 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da yaşamıştık. Son karşılaşmada galip gelmiştik. Yine zannedersem Burak Yılmaz gol atmıştı. O da böyle bir sevinç yapmıştı. O da eleştirilmişti. Şimdi onu hatırlattı dinleyicimizin mesajı bana. Ama bunlar var futbolun içinde. İlk iki maçta enerjiyi görebildik mi? Göremedik. Keşke daha iyi olsaydı enerji. %100 katılıyorum. Ama bu karşılaşmada milli takımın fiziksel durumunun daha iyi olduğu netti. Hani sizden böyle açıkçası biraz daha pozitif mesaj gelir diye bekliyordum ama pek öyle bir mesaj yok sizlerden gelen. Bulmaya çalışıyorum. Genelde mesajlara da bakıyorum şöyle bir. Bir başka dinleyicimiz, Ali abi bizim istediğimiz üst tura çıkmaktı, açık ve net demiş. İlk maçta İstiklal Marşı okunurken duygu patlamasından dolayı ağlayacaktım, çok gururluydum, fakat iki maçta da rezil olduk. Şimdi üçüncü maçta lider çıkmayı garantilemiş 9 rotasyonlu takımı yendik diye sevinmeyi haklı görmüyorum. Ben şahsen demiş, grupta Fransa, Almanya ve o tarz başka bir takım olsaydı ne yapacaktık acaba demiş. Ya bu galibiyet hani bizi havalara sıçratmadı ama siz benim ne demek istediğimi anladınız zaten. Hani tekrar söylüyorum, şimdi burada mağlubiyeti mi konuşsaydık daha iyiydi, yoksa hani buradan ne dert çıkardık? Bakın bu takımda potansiyel var, bir şekilde gördük, golleri attık, maçı kazandık. Tamam, Montella gidecekse gitsin, yönetim gidecekse gitsin. Ben biraz daha oradayım. Benim anlatmak istediğim bu zaten, siz de biliyorsunuz programı dinleyenler. Peki, şimdi içeriden uyarımız geldi Batıkan'dan. Saatlerimiz 8.54 olmuş. Devam edeceğiz sizlerin görüşlerine, milli takımı konuşmaya. Hatta belki bu bölümde birkaç dinleyiciyi de alabiliriz. Radyo Spor'da canlı yayına sizlerin de görüşlerini alabiliriz. Onu da yapabiliriz. Ama şimdi ara vakti. Aradan sonra yeni saatte birlikte buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonlar son düzlükte.
12: Bankam.com Bank kartıma gir.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300.000 TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
13: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
14: Benim bankam İş Bankası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
16: Radyo Spor.
15: Saran Holding kuruluşudur.
17: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Evet, kupadan haberlerle karşınızdayız. Haberler şöyle: milli takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Milliler son karşılaşmada Amerika'yı 3-2 mağlup ederken gollerimiz Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada Paraguay ve Avustralya 0-0 berabere kaldı. İki ülke de turnuvayı 4'er puanla tamamladı. Dünya Kupası'nda dün ve bu sabah oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Ekvator 2, Almanya 1, Fildiş Sahili 2, Kurosawa 0, Tunus 1, Hollanda 3, Japonya 1, İsveç 1, Türkiye 3, Amerika Birleşik Devletleri 2, Paraguay 0, Avustralya 0. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar belli olan son 32 eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti: Güney Afrika, Kanada, Brezilya, Japonya, Hollanda, Fas ve Amerika, Bosna Hersek. Dünya Kupası'nda bugün 3 grupta oynanacak 6 karşılaşma ile maçlar devam edecek. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde: saat 22'de Norveç, Fransa, Senegal, Irak. Sabah karşı 3'te Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya ve sabah 06'da Mısır, İran, Yeni Zelanda, Belçika.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. WhatsApp hattımız açık. İlerleyen dakikalarda bir iki dinleyicimizi daha almayı planlıyorum. Şimdi Mustafa Demirkaya şöyle bir mesaj göndermiş. Ali abi affedersin ama demiş, bugün çok iyimserlik gösteriyorsun. Bu galibiyet kandırmaca galibiyeti. Bir de Arda'yı kastetmiyorum ama demiş, yalandan özürler, pardonlar bize geçmiyor. Son olarak da demiş, genç abiye İstanbul'da ulaşılamıyor. Amerika'da da bence çok zor ulaşırsın. Şansınızı zorlamayın demiş. Evet, son tespite katılıyorum. Genco ile alakalı olarak burada ulaşamıyoruz. Amerika'da ulaşmayı beklemek biraz hayalcilik. Şaka bir tarafa, ilk iki maçtan sonra Genco bağlandı uzun uzun Radyo Spor yayınlarına geçtiğimiz hafta sonunda. Ama bugün ulaşamadık, olmadı. Devam edelim mesajlara. Açık oynayan Amerika'yı yendik. Kapanan Avustralya ve Paraguay'ı açacak sistemi kuramadık. Evet, öyle gözüküyor. Fakat Amerika maçında da izleyenler görmüştür. Öyle oyun çok çok iyi değildi ama milli takım daha önce yaptığı işi yine yaptı ve kolay gol buldu Amerika karşısında. Yani aslında çok fazla pozisyona girdik mi? Hayır. Ama bugün son vuruşlarda, bitiricilikte daha iyiydik, daha başarılıydık. Sonuçta tüm karşılaşma boyunca isabetli 3 şutumuz da gol oldu. Kaleye 3 isabetli şut çektik. 3'ü de gol oldu. Bunun tabii ciddi bir avantajını yaşadık. Savunmada iyi miydik? Pek iyi değildik. Onu da söyleyelim. Yediğimiz ilk golde ondan önce bir tane pozisyon verdik. O top kornere çıktı. Kornerden gelen topta rakip oyuncuyu öyle bomboş bıraktık ki, yani bir kişi yok yanında. Gelen ortayı, ki kornerden gelen orta, en az 40 metrelik bir top o. Oyuncu kontrol etti ve golü attı. Onun dışında verdiğimiz pozisyonlar var. Uğurcan'ın ikinci yarıda etkili bir kurtarışı var. Bir iki tane yine Amerikalı oyuncuların bitiremediği ya da vurdukları şutların direğin yanından out'a çıktığı pozisyonlar oldu. Yine maçı izleyenler fark etmiştir. Özellikle duran top savunmasında, hava toplarında neredeyse tüm toplara Amerikalı oyuncular dokundu. İlk yarıda 30. dakikada yediğimiz bir gol var. O da kornerden gelen bir top. Tabii offside'tı oyuncular ama orada yine ilk pozisyonda vurdurduk. Uğurcan kurtardı. Dönen topu Amerikalı oyuncu tamamladı ama offside'daydı. O yüzden gol verilmedi. Yani genel olarak milli takımın oyunu ve nasıl söyleyeyim, oyuncu değişiklikleri Montella'nın bence gene vasat seviyesindeydi. Bunu dile getirmek gerekiyor. Fakat işte bir iki tane güzel hücum yaptık. Tekrar söylüyorum, attığımız golde işte Kenan'ın Arda'yı görmesi, Arda'nın Eren'i görmesi, Eren'in çok güzel bir şekilde Orkun'a topu çıkarması çok güzeldi. Belki turnuva boyunca yaptığımız en iyi ataktı. Amerika'ya karşı attığımız ikinci gol. Onu söylemek gerekiyor. Bunları diğer karşılaşmalarda yapamadık. Olumlu olarak ben fiziki güç olarak milli takımı diğer iki karşılaşmaya göre daha iyi gördüm. Bunlar söylenebilir. İşte buralardaki zaten değerlendirmeleri sağlıklı yapmak lazım. Hatta işte eleştirilerden bir tanesi de belki yine yediğimiz ikinci gol olabilir. Tacı iyi uzaklaştıramadığımız için gol yedik. Orada Amerikalı oyuncu ceza sahası dışından bir şut fırsatı verdik ve hani Uğurcan yine eleştirilmiş bu golde ama yani önü o kadar kalabalık ve top o kadar zor bir yere gidiyor ki bence Uğurcan'ın burada çok fazla yapabileceği bir şey yok. Yani o topu görmesi Uğurcan'ın refleksi ama top yerde sektiği için de bayağı bir zeminden hız kazanıyor. O yüzden bence yediğimiz ikinci golde Uğurcan'ın pek bir kabahati yok. Yani onu çok zor kalecilerin çıkarması. Şimdi özetler ekranda 62. dakikada yine savunma arkasına atılan bir top. Oğuz Aydın müdahale edemiyor. Pulisic karşı karşıya, Uğurcan kurtarıyor. Uğurcan'dan dönen topa Amerikalı oyuncu, hani Uğurcan yerdeyken ve kalenin köşesindeyken çok kötü bir vuruş yapıyor. Orada adeta Amerika bir golden oldu. 63. dakikada az önce size söylediğim Uğurcan'ın kurtarışı var. Top Pulisic'e çarpıyor ama çok zor bir yere gidiyor. Uğurcan topa böyle son anda eliyle dokundu. O dokunması topun direğe çarpmasını sağladı. Ve ondan sonra da biz bir gol yemekten kurtulmuş olduk Uğurcan'ın kurtarışıyla. Barış Alper'in zorlayarak girdiği bir pozisyon var. Orada son saniyede böyle ayağıyla dokunmaya çalıştı. Dokunamadı. Ama onun dışında işte zaten dakikalar 90 artı 8'i gösterirken Arda'nın bir çalımı, orada iki oyuncuyla mücadele etmesi, topu Mert'e çıkarması, Mert'ten zannedersem kime geldi göremedim orada ama en son Can Uzun ve işte Kaan Ayhan'ın dokunuşu ve milli takımın 3. golü geldi. Maçı da bu şekilde kazanmış olduk. Bakalım mesajlara, sizlerden gelen mesajlara. Benim tespitim, sabahları insanlar gergin oluyor ondandır demiş gelen mesajlarla alakalı olarak. Bir başka dinleyici, İstanbul'da yoğun trafikte sizi dinlemek en iyi çalan parça gibi demiş. Teşekkür ederiz. Güzel bir mesaj olmuş. Fatih Kaya Erzincan'dan yazmış dinleyicimiz. Milli takımın başında Nuri Şahin, federasyon başkanı da futbolun içinden gelen biri olmalı. Örnek olarak Rıdvan Dilmen, Tugay Kerimoğlu veya bu seviyede biri olsa daha iyi olmaz mı demiş. Yani milli takımda baştan aşağı Türk futbolu ve futbolun içinden gelen birileri olmalı diye mesaj göndermiş. Yani milli takımda biliyorsunuz Hamit Altıntop'ta sorumluluk aldı, görev aldı, iyi bir pozisyon aldı. Ama onun da işte açıklamalarını gördük. O da bir noktada sadece ben demeye başlamıştı. Zannederseniz hani Hamit Altıntop dışında ülkede futbolla ilgilenen biri yok. Futboldan anlamak başka bir şey. Federasyonda yönetici olmak başka bir şey. Federasyonda üst düzey yönetici olabilmek için futboldan iyi anlamak çok büyük bir artı. Ama adı üzerinde başka bir iş, yöneticilik işi. O konuda ben eski oyuncuların kendilerini çok fazla geliştirmediğini düşünüyorum ülkemizde. Onu söyleyeyim. Yoksa bu dediğiniz isimler hani yöneticilik anlamında kendilerini geliştirseler oranın zaten direkt doğal adayı olurlar. Ama pek o bizde yok, olmuyor. Dolayısıyla hani evet bu isimler olabilecek isimler. Fakat şu an ben çok öyle hazır bir isim görmüyorum açıkçası federasyon başkanlığı için. Eski oyunculardan. Bir başka dinleyicimiz abi demiş, herkes çok duygusal. Oyuncular gol sevinciyle cevap veriyor. Taraftar takım kazansa da kaybetse de eleştirecek bir şey buluyor. Bu da bizim ülkemizde hem taraftar hem de futbolcu olmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor demiş. Mahsun İstanbul'dan yazmış. Erman, aldığımız 3 puanla sanırım en iyi 4. oluyoruz demiş. Tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Espri mi yapıyor yoksa kuralı mı bilmiyor ama milli takım zaten ikinci karşılaşma sonunda elenmişti. Tabi bazı şeyler Dünya Kupası'nda değişti. Onu kaçıran dinleyiciler olduğunu farkındayız. Biz de işte 2 maç bitti. Milli takım elendi diye konuşuyoruz. Abi işte nasıl olur? Yensek Amerika'yı 3 puan farklı yensek zaten olmuyor mu yetmiyor mu diye mesajlar gelmişti. Son dönemde biraz daha azaldı ama hala bilmeyenler olabilir. İkili averaj artık geçerli olduğu için gruplarda bizim zaten Amerika karşısında aldığımız skorun hiçbir önemi yoktu. Amerika'nın da bizim karşımızda aldığı skorun hiçbir önemi yoktu. O yüzden de hani bu galibiyet ya da mağlubiyet Amerika ve Türkiye'nin gruptaki sıralamasını değiştirmeyecekti. Amerika Paraguay ve Avustralya'yı yenerek geldi. Bu karşılaşmayı kaybetti. Diğer takımlardan biri kazansaydı 6 puana çıksaydı ikili averajda Amerika üstün olduğu için işte sıralamadaki yeri değişmiyordu. Tersi hikaye de bizim için geçerliydi. Olabilir tabii bunlar yavaş yavaş oturacak. Çünkü daha önceden biliyorsunuz UEFA organizasyonlarında sürekli ikili averaj ama FIFA organizasyonlarında genel averaj geçerliydi. Bu turnuvada böyle bir değişikliğe gittiler. Peki şimdi saatlerimiz 9.11 oldu. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra alternatif piyasalar bölümümüz var. Ondan sonra iddia bölümümüz var. Ardından da az önce söylediğim gibi bir iki dinleyiciyi telefona bağlamayı düşünüyorum. Radyo Spor'un canlı yayına bağlar. Sizle de milli takımı konuşuruz. Şimdi kısa bir ara.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.

Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
5: Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Her sabah olduğu gibi bu saat diliminde BTC Türk'ten size bir Bitcoin fiyatı aktaracağım. Bitcoin'de şu an Amerikan doları üzerinden fiyat $59.750 seviyesinde gözüküyor. Piyasaları yakından takip edenler fark etmiştir, bir iki günde tüm piyasalar tersine dönmüş durumda. Bitcoin de bundan etkilenmiş gibi gözüküyor. Bir ara $58.200 kadar düşmüş Bitcoin ama ondan sonra tepki alımlarıyla yine $60.000 seviyesine yaklaşmış. Şu an fiyat $59.750 seviyesinde işlem görüyor dedik. Türk lirası olarak baktığımızda da 2 milyon 780 bin lira civarından bir Bitcoin işlem görmekte.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün, bu akşam ve yarın sabaha karşı ve sabah 6 tane karşılaşma var. Bu aralar günde 6 tane mücadele oynanıyor Dünya Kupası'nda. Saatler değişken, dün mesela karşılaşmalar 23'te başladı. Bugün 22'de başlayacak. 22'de Fransa, Norveç ve Senegal, Irak karşılaşmaları var. Bu tabii özellikle şöyle bir bakarsak Fransa-Norveç karşılaşması bu akşam saatlerinde izlemeye değer olarak gözüküyor. Saat 22'de bu mücadeleyi izleyebiliriz. Tabii iki takım da gruptan çıktı 6'şar puanla. Fransa ve Norveç iki maçlarını kazandılar. Fransa Senegal'i 3-1, Irak'ı da 3-0 mağlup etmişti. Diğer tarafta Norveç Irak'ı 4-1 mağlup etti. Sonra da Senegal'i 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Şimdi bu karşılaşma grup liderliği mücadelesi olacak iki takım için. Hatırlayacaksınız, Haaland Fransa maçını çok da önemsemiyorum. Büyük ihtimalle zaten bizi mağlup edecekler demişti. Ve Fransa Norveç bugün karşı karşıya gelecek. Şöyle bir oranlara baktığımızda Fransa'nın galibiyet oranının iddiada 1.43 olduğunu görüyorum. Norveç galibiyetine 4.67 verilmiş. İddia risk yönetimi 2.5 gol üstü tercihini 1.38 olarak belirlemiş oranda ve 2.5 gol altı da 2.34 verilmiş. Şu an alternatif seçenekler de açık. Tabii turnuvada golcüler çok iyi başladı. Haaland ve Mbappe iki takımda da dikkat çeken isimler. Fransa'nın zaten hücum gücünü biliyorsunuz. Bakalım bugün nasıl bir performans ortaya çıkacak. Onu da hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi alternatif seçenekler şu an açılmış. Mesela Norveç ilk yarı, işte Fransa ilk yarı şutlar, ilk yarı toplam şutlar. Norveç ilk yarı 3 isabetli şut çeker. Norveç ilk yarı 2 isabetli şut çeker. Alternatifleri var. Mesela ben Türkiye-Amerika karşılaşmasında iddia.com'a Amerika ilk yarı 2 isabetli şut çeker dedim. Üçüncü dakikada o seçenek geldi. Az önce bahsetmiştim. Hani golü yedik. O zaten bir isabetli şut ama ondan önceki şutta da Uğurcan'ın bir kurtarışı vardı. Daha ilk yarıda, daha maçın başında 3. dakikada o opsiyon geldi. Bu da hani denenebilir, iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Özel seçeneklerde bunu bulabilirsiniz. Burada tabii ne isterseniz, işte biraz daha sürpriz arıyorsanız, mesela Norveç ilk yarı 2 isabetli şut çekerin oranı 1.86. Fransa ilk yarı 3 isabetli şut çeker. Bunlar en az rakamlar. 1.81 ya da ikisinin kombinasyonunu alabilirsiniz. Oran biraz daha düşse de her isabetli şut size yazacak.

dile getirdim. Burada eğer Senegal farklı bir galibiyet alabilirse işte 0 ya da artı 1 averajla en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacak 3 puanla. İskoçya eksi 3 averajda 3 maçını tamamladı. Güney Kore eksi 1 averajda. Yani Senegal bugün Irak'a 3 farklı mağlup etse 0 averajla iki takımı da geçiyor. Aslında eksi 1 averajla da geçebilir. Çünkü Senegal zaten 3 gol atmış. Hani eksi 1 olması için 2 gole daha ihtiyacı var en azından. Dolayısıyla geçer o takımları. Ama işte 0 ya da artı 1 averaj Senegal için biraz daha şansını arttıracaktır. Senegal'e verilen oran çok düşük. Sadece 1.12'lik bir oran verilmiş. Belki burada ilk yarıdan bir Senegal galibiyeti denenebilir. İlk yarı bir tercih yapılabilir bu karşılaşmada. Burada da yine alternatif seçenekler açılmış. 1322 alternatif olduğunu görüyorum bu karşılaşmada şu an seçenek olarak. Bunları deneyebilirsiniz ama ben biraz daha ilk yarı bir tarafındayım. Sabaha karşı 3'te Uruguay-İspanya karşılaşması var. Onu da söyleyelim. Uruguay-İspanya H grubunda iki tane takım. Uruguay tabii bir sürpriz yapıp İspanya'yı yenerse grubu lider olarak tamamlıyor. İspanya'nın bir puana ihtiyacı var grubu lider tamamlayabilmek için. Tabii oldu ya, Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'ı çok farklı yendi. İspanya berabere kaldı. Yani Yeşilburun Adaları'nın bile liderlik şansı var ama İspanya'ya göre 4 gol gerideler. Çok kolay değil. O yüzden bu gruptaki maçlar enteresan olacak. Hatta Uruguay mağlup olursa elenecek. 2 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesi mümkün değil Uruguay'ın. O yüzden güzel maç, ilginç maç olacak. Yeşilburun Adaları tabii Suudi Arabistan'la oynadığı için avantajlı. Galip geldiği anda 5 puanla yükselecek. Kesinlikle yoluna devam edecek Yeşilburun Adaları. İlk iki maçından beraberliklerle ayrılmayı başardılar. Suudi Arabistan karşısında da favori olacaklar. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan'ın da şansı devam ediyor. Evet, belki farklı mağlup oldular İspanya'ya. 4-0 kaybettiler ama ilk maçta Uruguay'dan puan aldığı için Suudi Arabistan bugün Yeşilburun'u mağlup ederse onlar da 4 puana çıkacak ve çok çok büyük ihtimalle yollarına devam edecekler. O yüzden de Yeşilburun Suudi Arabistan karşılaşmalarında oranlar çok yüksek. İki takımın da galibiyetine 2.43'lük oranlar verilmiş. Yani maçı tam ortada olarak görmüş iddia risk yönetimi. Bununla birlikte 2.5 gol altı 1.57, 2.5 gol üstü de 1.95 olarak verilmiş. Uruguay-İspanya karşılaşmasına göz attığımızda orada da İspanya'nın galibiyete yakın olduğu zaten tahmin edersiniz. 1.40'lık bir oran verilmiş sadece. Bakalım Uruguay bu Dünya Kupası'nda şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan ülkelerden bir tanesi. Özellikle hadi Yeşilburun Suudi Arabistan maçları bir tanesinde puan kaybetti Uruguay ama birinden mutlaka galibiyetle çıkmak durumundaydı. O galibiyet gelmeyince işte gruptaki son maç en zor maç İspanya maçı. İspanya kaybederse İspanya tabii grup liderliğini Uruguay'a kaybediyor. İspanya da bunu istemeyecektir. Güzel bir karşılaşma ama tabii saati biraz kötü oldu. Yeşilburun Suudi Arabistan maçı da ben de katılıyorum. Ortada gözüken bir maç. Bakalım oradan neler olacak, neler çıkacak onu da hep beraber göreceğiz. Ve sabaha karşı oynanacak karşılaşmalar, G grubu mücadeleleri. Onlar yarın sabah 6'da başlayacak. Mısır-İran bu gruptaki bir karşılaşma. Şimdi o grupta Mısır-İran'da Mısır 4 puanda rahat gözüküyor görece olarak. İran 2 puanda, İran kazanırsa Mısır'ı geçecek. İran berabere kalırsa 0 averaj ve 3 puanla en iyi üçüncülerden biri olmaya çalışacak. Şansı var ama çok kolay değil. Ve Belçika, Yeni Zelanda belki de günün en banko karşılaşması. Yeni Zelanda 1 puanda grupta. Belçika 2 maçından da beraberliklerle ayrıldı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı mı? Net hayal kırıklığı. Doğru. Fakat hani Belçika da zaten Yeni Zelanda'yı da mağlup edemezse Dünya Kupası'nda ne işi var demek lazım. Bu grupta da enteresan bir tablo var. Bakalım ne olacak? Nasıl bir sıralama olacak? Belçika

0: Yeni Zelanda'yı yener diye düşünüyorum ben de. Ama İran-Mısır karşılaşması biraz daha ortada ki Mısır'ın da iki karşılaşmalık performansı bence İran'ın bir adım önündeydi. Ama İran'da dirençli takım. Onlar da bayağı iki karşılaşmada yüksek direnç göstermeyi başardılar. Özellikle Belçika maçındaki oyun iyiydi. Yani bugün güzel bir Dünya Kupası günü bizleri beklemekte. Siz de iddia.com'da yüksek oranlarla, kral oranlarla bu karşılaşmalara seçenekler, tercihler yapabilirsiniz. Gün içerisinde diğer mücadelelerde de alternatif seçenekler açılacaktır. O alternatif seçeneklere bir kez daha bakmanızı öneriyorum diyelim ve iddia bölümü de böylece bitsin.
1: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
2: Radyo Spor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir iki dakikalık süremiz var. Araya giderken o bir iki dakikayı sizlerin mesajlarına ayıracağım. Ardından araya gideceğiz. Aradan sonra da eğer bir aksilik olmazsa iki dinleyicimizi Radyo Spor'da canlı yayına alacağız. Milli takımı konuşacağız. Milli takımı değerlendireceğiz. Bir gün bir mağlubiyette destek olmayı ve takımlarımızı yerden yere vurmamayı becerebilirsek o gün başarılar gelir. Tamam, ilk iki maç çok kötüydük ama buralardan ders çıkarmak gerekiyor. Amerika 9, biz 7 rotasyonla çıktık. Bizim çocuklar her zaman bizim çocuklar diye bir destek mesajı gelmiş. Günce Aka'dan gelmiş bu destek mesajı. Ben Amerikalıların attıkları gollerden sonra böyle abartılı sevinmelerine bir anlam veremedim diyor Mustafa Dürüst. Vallahi ben verdim anlamı. Neden? Çünkü bu kez karşılaşmalarını başka bir şehirde oynadılar. Kaliforniya'da oynadılar. Az önce bahsettik. 70.500 taraftar vardı. Bütün Amerika'nın gözü kulağı bu takımın üzerinde. 2'de 2 yapmışlar. Havaya girmişler. Oyuncular ilk iki mücadelede oynamayan oyuncular. 9 oyunculuk bir rotasyon. 70 bin kişinin önünde oynuyorsunuz. Ortam çok güzel. Stat çok güzel. İşte karşılaşmayı izleyenler görmüştür. Amerika'daki ünlü simalar da karşılaşmayı yakından takip etti. O yüzden hani onlar da yedek oyuncular da ellerinden geleni yaptılar. Gol atınca da çok sevindiler. Bana çok garip gelmedi. Yani onlar da Dünya Kupası'nın takım olarak havasına girmiş durumdalar. İşte bugün Brad Pitt şeydeydi, stadyumdaydı. Leonardo DiCaprio stadyumdaydı. James Cameron, ünlü yönetmen, stadyumdaydı. Birçok Scottie Pippen stadyumdaydı. Will Ferrell stadyumdaydı. Edward Norton stadyumdaydı. Bayağı ünlü isimler oradaki. Ünlü şahsiyetler maça ilgi göstermiş. O yüzden onlar da duygusu yüksek bir karşılaşma oynadılar. Bence çok garip değil. İstanbul'dan Davut, ben yönetici olan insanların daha yumuşak huylu, kapsayıcı ve pozitif olmasını bekliyorum demiş. Biz halk olarak had bildiren demek istemiş herhalde. Ahkam kesen yöneticilerden sıkıldık. Ben de katılıyorum Davut'un görüşlerine. Kadir Doğan Bursa'dan milli takımın defansif zafiyeti, gruplaşmayı ve bir oyun planımızın olmamasını bu galibiyet gölgeler mi demiş. Ya işte zaten bütün olay o. Yani bir galibiyetle çok coşmaya gerek yok. Bir mağlubiyetle de çok yakıp yıkmaya gerek yok. Burada neleri yanlış yaptık? Bu yanlışları devam ettirir miyiz? Teknik kadro olarak, oyuncu grubu olarak oraya odaklanmak lazım. Biraz daha oyuna bakmak gerekiyor. Oralara daha çok bakarsak zaten sonuçlar kendiliğinden gelir. Ha, bana sorarsanız ya da ben size sorayım. Yani teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın 3 maçlık teknik direktörlük performansı sizce 10 üzerinden kaç? Artık grup maçlarını tamamladık. Bu soruyu size sorabilirim. Ne düşünüyorsunuz? Yani bana sorarsanız 3, 3,5 maksimum. Yani hiçbir teknik direktör katkısı aldığımızı düşünmüyorum ben 3 karşılaşmada Montella'dan. Yani bu mücadelede bile

0: Dakika 84'tü ilk değişiklikler geldiğinde milli takımda. Amerika 4 değişiklik yapmıştı. Yani 9 oyuncu değiştiren Amerika milli takımı 4 oyuncu daha değiştirdi. Biz bu karşılaşmadaki ilk değişikliğimizi yaparken. Değişiklikler bizim oyunu öne götürdü mü? Ya da diğer karşılaşmadaki değişiklikler oyunda fark yarattı mı? Taktiksel olarak rakipler karşısında üstünlük sağladık mı? Hayır. O yüzden bence Montella bayağı kötü bir notla kapattı Dünya Kupası'nı. İşte bu kararı vermeniz gerekiyor. Yani diyebilirsiniz ki işte şartlar şöyleydi, böyleydi, o oldu, bu oldu. Evet, Montella hatalı ama Montella'nın yaptığı hatalar Montella'nın gönderilmesini gerektirmiyor. Çünkü Montella o takımı getirdi, şöyle oldu, böyle oldu. Altını doldurmaya çalışırsınız. Bir rapor hazırlanır. Karar verenler de buna göre düşüncesini ortaya koyar. İşte böyle karar vermek gerekiyor. Sonuçta hani biz ya da birçok kişi Montella'nın puanını kırık olarak değerlendirecektir Dünya Kupası sonrasında. Ama tekrar söylüyorum yani Dünya Kupası'ndaki 3 maçıyla birlikte direkt Montella gitsin demek de çok doğru değil. Onun da altını doldurmanız gerekir. Böyle böyle oldu. Aslında şu karşılaşmada böyle olmuştu. Euro'da şöyle yapmıştı Montella. İşte oyun olarak çok bir gelişmemiz yok dersiniz. İnat ediyor dersiniz. İşte santrafor konusu dersiniz. Diğer taraf der ki oyuncular Montella'dan memnun. Takım hala Montella'nın arkasında. Bunlar artılar eksiler yazılır. Bir karar verilir. Tek maç üzerinden değerlendirmeye çok gerek yok. Peki çok fazla konuşmayalım. Ara vakti geldi. 9.32 saatlerimiz. Aramıza gidelim. Aradan sonra iki dinleyiciyi programın son bölümünde Radyo Spor'da canlı yayına alalım. Canlı yayın numaramızı da şimdi hatırlatalım. 0212 363 0434.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2022 Dünya Kupası. Where is Messi? Messi nerede? Türkçesi. Arjantin-Suudi Arabistan maçı. Arjantin öne geçiyor. Sonra attığı goller var. 3 gol vara takılıyor. Henry Ferran'ın maçın devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşma, motivasyon konuşması. Messi ile fotoğraf çektirin diyor, tutamıyorsanız diyor. Tamam diyor oyuncular. Suudi Arabistan mağlup. 2 gol atıyorlar. Arjantin yine saldırıyor. Sonuç yok. Hiçbir şey değişmiyor. Ve çok büyük bir sürpriz. Arjantin açılış maçı. Suudi Arabistan karşısında mücadeleyi kaybediyor grubunda. Belki de bu mağlubiyetle iyi sonuçlar almasa Dünya Kupası'nda grupta bile elenecek. Şöyle bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan kralı maçtan sonra diyor ki ertesi gün bu bizim için bir bayram ve tatil ilan ediyorum diyor. İşte tarihe geçecek bir galibiyet. Suudi Arabistan 2, Arjantin 1.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Radyo Spor.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
4: Radyo Spor.
7: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
9: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım. İstanbul'da Anadolu Avrupa geçişleri 1. köprüde problemli. Çamlıca rampadan başlıyor kuyruk ama yakın çıkışları diğer seçeneklerde ise ciddi problemler yok. Aksiyon Avrupa Anadolu geçişlerinde ise zaten saat itibariyle pek problem gördüğümüzü söyleyemeyiz. Ankara trafiğine döndüğümüzde birkaç uyarı noktası var bizim için. Turan Güneş Bulvarı İncek yönünde TRT öncesinde bir kaza var. Yine İncek Bulvarı Mamak yönlü hastane önünde bir kaza var burada. Buralara dikkat etmenizi rica ediyoruz. İzmir trafiğine şöyle bir baktığımızda ise çevre yollarında büyük oranda trafiğin hareketli olduğu söylenebilir aslında. Şehir merkezine yaklaştıkça alıştığımız yoğunluklar söz konusu. Tabii sabah trafiğinin büyük şehirlerde bugün biraz daha rahat olmasının sebebi de malumunuz olduğu üzere 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün çocuklarımızın, öğrencilerin karne almasıyla sonuçlanıyor. Bu arada bütün öğrencilerimize de şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Bunlar özet bilgilerdi. Daha ayrıntılı verilerse İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4, İzmir'de ise 102.5 karasal frekanslarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Radyo Trafik mobil uygulamasını indirerek de Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak kullanabilir ve uygulamada rota çizebilir. Rotanızdaki tüm hadiseleri de önceden öğrenebilirsiniz. Herkese yolculuklar, hoşça kalın.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 9.40 oldu. Şimdi programın artık son bölümüne yaklaşmışken iki dinleyicimizi telefon hattımıza alacağız dedik. Az önce Batıkan'la da konuşuyorduk. Ben vallahi bugün programdan çok keyif aldım. Uzun süredir tek başıma programda yapmıyordum. Dün de tek başımaydım. Hattrick'te o da güzel, o da keyifliydi. Sizlerle konuştuk. Bugün de ben keyif aldım. Tek kişilik programın da böyle güzel tarafı oluyor. Tabii bugün malzeme çoktu. Milli takım vardı. Her zaman böyle olmaz ama bugün keyifliydi. Destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. 0212 363 0434 Radyospor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Montella'nın puanı 10 üzerinden 2 benim gözümde. Sırf Kaan Ayhan, İrfan Can da Dünya Kupası maçı oynasın diye son dakikalarda oyuna aldı. O da tesadüfen gol attı. Bu değişiklik Montella'nın başarısı değil demiş. Bu değişiklik, bu galibiyet Montella'nın başarısı değil diyor. Ve dinleyicimiz Montella'ya 10 üzerinden 2 puan veriyor. Benden de daha sert bir hoca çıktı. Ben 3-3,5 demiştim. O 2 puan verdi. Dinleyicimiz telefon attığımızda bakalım o neler söyleyecek. Merhaba, hoş geldiniz.
12: Hoş buldum. Çişli'den Gündüz. İyi programlar dilerim.
11: Gündüz abi hoş geldin. Nerelerdeydin?
12: Ara sıra şey yapmayayım diye, nasıl söylenir, sık sık bağlanıyor, şeysi oluyor, konuşmaları oluyor.
11: Ben senin sesini uzun süredir duymuyordum. Sevindim. Hoş geldin. Günaydın.
12: Günaydın.
11: Montella'nın puanı kaç sizin gözünüzde Gündüz abi?
12: Ben de vallahi eksi olmuyor da 1 veya 2.
11: 1 veya 2.
12: Eksi olmayacak çünkü. Haiti'nin, Katar'ın, Yeni Zelanda'nın gittiği Amerika'daki turnuvada, Dünya Kupası'na Türkiye'de gitmiş. Ne olacak? Onların kaç tane Avrupa'da oynayan futbolcuları var? Arda gibi, şey gibi,
11: nasıl? Kenan gibi.
12: Çağlanoğlu vesaire. Böyle onlar hiçbir aktivite gösteremedi maçlarda. Dolayısıyla bu Montella'dan bir şey olmayacak. Ben her şeye rağmen bir Türk antrenör, hadi koçum, aslanım, hani bizde biraz da maneviyat vardır. Koçum, aslanım şeklinde etki edecek bir yerli antrenör olması taraftarıyım.
11: Bir isim var mı aklınızda yerli antrenör olarak? Mesela Arda Turan deniyor.
12: Olabilir. Ben Beşiktaş sempatizanıyım ama Aykut Kocaman olabilir. Arda başarılı. O olabilir. Dolayısıyla ben yürümeyecek. Aslında Futbol Federasyonu'nu da değiştirmek lazım ama o değişmeyecek. Diyor ki çok iyi çalışma yapan Adalet Bakanımıza şikayet ediyor Futbol Federasyonu. Tenkit etmeyin. Tenkit en güzel bir yapıcı fikirdir. Fakat olmuyor. Dolayısıyla ben yerli antrenör tarafındayım. Açmışken bir de şey mesajı vereyim. Devamlı dinliyorum. Geçen hafta da bir şoför vatandaşı, esnafı öldürüldü. Darp edilerek. Bu arabalara 1000 lirayı geçmez. Bir alarm takılamaz mı? Bir alarm tuşuna basacak bir cibe. No, haliyle ötecek ve saldırgan tedirgin olacak. Dörtlü sinyal yanabilir. Bu 1000 liraya mal olur. Günah değil mi? Gece gündüz çalışıyor bu şoförler. Ben teşekkür edeyim.
11: Teşekkür ederiz. Sesinizi duyduk. Mutlu olduk. Görüşmek üzere.
12: Takip ediyorum sizi. Eksik olmayın.
11: Sağ olun. Görüşmek üzere.
12: Görüşmek üzere.
11: Evet, Radyo Spor dinleyicileri Gündüz abiyi bilirler, tanırlar. Eskiden tabii daha fazla açıyorduk telefon hattımızı. Gündüz abiyle daha çok konuşuyorduk. Ben de çok severim kendisini. Sesini duyduğum için gerçekten mutlu oldum. İspanya'dan Ertuğrul, Hakan Çağlanoğlu olmadan daha mı çok dikine ve öne doğru oynuyoruz demiş. Hakan ile sanki biraz topu eveleyip geveliyoruz, biraz fazla çeviriyoruz demiş. Böyle bir tespiti var. Bunun yanında bakalım şöyle bir dinleyicimiz demiş ki grubumuz işte Norveç, Fransa ya da Brezilya, Fas gibi olsa elensek tutunacak dalımız olurdu demiş. Grup zordu, tecrübe oldu derdik. Mevcut grubumuzdan elenen tek takım olduk. O da hani gruba bakınca performansın yeterli olmadığını söylemiş. Orası kesin. Zaten grup ilk açıklandığında da herkesin çok hoşuna gitmişti. Hani bu gruptan çıkarız. İlk iki olarak çıkarız. Üçüncü olmayı düşünen bile yoktu. İşte program içerisinde Engin Çetin bağlandı. O da Amerika'da yerinde turnuvayı takip ediyor. Ne dediğini duydunuz. Hani planımı grubu bir ya da ikinci bitiririz şeklinde yapmıştım. O da planı derken seyahat planını söylüyor. Yani birinci olursak şuraya gideriz, ikinci olursak şuraya gideriz diye. Üçüncülüğü düşünmedim bile diyor ama o grupta ne yazık ki ilk üçe bile giremedik. İşte Paraguay karşısında bir puan alsaydık belki Amerika yine aynı rotasyonla çıkacaktı bizim karşımıza ve biz Amerika'yı mağlup ettiğimiz anda 4 puanla yolumuza devam edecektik. Biraz ahlar vahlar oldu. Ama yapacak bir şey yok. İşte burada Montella'nın rolünü düşünüyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Peki 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bir dinleyicimizi daha alacağız. Montella'nın oyuna müdahale etmediğini dile getirmiş bir dinleyicimiz. Oyuna müdahale edebileceği tek maçı vardı. O da Avustralya maçı. Onu da okuyamadı demiş. Gerisi de malum olarak eklemiş. Peki diğer dinleyicimiz de telefon attığımızda onu da alalım. Bakalım o Montella ile ilgili neler söyleyecek. Montella'nın performansına kaç puan verecek. Günaydın, hoş geldiniz.
13: Günaydın Ali abi.
11: Kimle görüşüyoruz?
13: Ankara'dan Murat abi.
11: Murat hoş geldin. Montella'ya notunu verdin. Kaç puan verdin?
13: 0 abi.
11: 0. Otur 0 dedim Montella'ya.
13: Otur 0 dedim abi. Otur 0 neden dedim? Neden dedim abi? Onu da söyleyeyim. Bugün de sabah erkenden kalktım ben. 5-10 kalaya saatimi kurdum maçımızı izlemek için.
11: Aynı saati kurmuşuz seninle. Ben de tam 5-10 kalaya kurdum.
13: 5-10 kala kalktım
11: 4.30'da
13: abi.
11: 4.30'da uyandım
13: ama ben. Elimizi yüzümüzü yıkadık oturduk milli maçımızı izlemeye. Abi şundan dolayı söylüyorum. Yani az çok futbol bilgisi olarak söylüyorum. Sizler bizden daha iyi bilirsiniz.
11: Estağfurullah, estağfurullah.
13: Yani Orkun'un oynadığı kreatif oyunu ben iki maçta da Hakan'da göremedim. Yani Hakan zorlaması, yani ileride Kerem zorlaması, yani defansta ağır kalan bir Merih zorlaması. Yani biraz ikinci maçta ben özellikle bir değişim bekliyordum hocada. Yani hem defansif anlamda hem orta saha anlamında. Yani Hakan Çalanoğlu abi şöyle bir ceza sahasına içine girip de bir pozisyon yakaladı mı acaba iki maçta da? Sana soruyorum abi.
11: Yok. Zaten takımın en kötülerinden biri.
13: Evet abi. Yani bunu görmek, bunu anlamak yani çok zor olmaması gerek. Ve ben bugün açıklamasını dinledim biraz. Sizin radyonuzu sabahtan beri zaten işe başladığımdan beri de her gün dinliyorum zaten. Sessiz çoğunluktan. Yani Montella'nın şu psikolojik desteğe ihtiyaç yok açıklaması. Yani biz millet olarak çok duygusal, en ufak bir şeye üzülen, en ufak bir şeye kafamızı takan bir millet olduğumuz için yani psikolojik desteğe ihtiyaç yok demesi, yani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum, çok saçma geldi bana. Yani diğer takımların neden psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar acaba?
11: Güzel bir şey söyledin. Yani burada yine Montella hani ben işte psikolojiden anlamam ama elimden geldiği kadar yardım ettim demesi evet. Yerine ya bundan sonraki turnuvalarda tabii ki o desteği alabiliriz diye böyle çok yuvarlak bir şey söyleyip konuyu kapatabilirdi yani. Verdiği cevaplar gerçekten enteresan sorulara.
13: Evet Montella'nın. Evet çok enteresan abi. Yani ben çocuklarımızın yani gerçekten iyi top oynayabilen bir takımız biz. Ama başında oynatan bir hoca olması lazım.
11: Evet.
13: Kim olursa olsun oynatan bir hoca olması lazım. Ben yani Galatasaray taraftarıyım, ben illa demiyorum Galatasaraylı bir hoca. Yani bu Fenerli de olabilir, Beşiktaşlı da olabilir, burası milli takım. Kim iyi oynuyorsa, sahada kim her şeyini veriyorsa o çıksın oynasın abi. Hoca olarak da Aykut Hoca mı bizi iyi olacak gelsin. Arda Turan mı iyi olacak gelsin. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim mi abi? Hı hı. Sergen Yalçın diyorum ben abi.
11: Ya Sergen Yalçın da öyle bir eleştiriliyor ki sevgili Murat.
13: Çok eleştiriliyor
11: yani
13: biliyorum
11: o da,
13: ama.
11: O da ne zaman televizyona çıksa ondan sonra 3 gün Sergen Yalçın'ın söyledikleri konuşuluyor.
13: Neden diyorum biliyor musun Ali abi? Şu Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı zaman oynattığı güzel oyun. Yani ben Sergen'i gerçekten beğenen birisiyim. Ha egoları yüksek bir hoca mıdır? Evet doğrudur. Ama yani bence milli takımın onları yapamaz. Yani benim şahsi düşüncem bu tabii ki. Yani ben Sergen'in gelmesini isterim yani.
11: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz.
13: Ben teşekkür ederim Ali abi.
11: Görüşmek
13: üzere. Görüşmek, konuşmak çok güzeldi benim için.
11: Aynı şekilde çok teşekkür ederiz renk katınız programa. Görüşmek üzere. Evet. İkinci dinleyicimizi de almış olduk. Böylece artık yavaş yavaş programında sonuna geliyoruz. Evet, Dünya Kupası maceramız bugünkü Amerika maçıyla tamamlandı. 3 karşılaşmanın ilk ikisinde beklediğimiz oyunun çok uzağındaydık. Beklediğimiz skorların çok uzağındaydık. Gol atamadık. Sahada istediklerimizi yapamadık. Ondan sonra tabii büyük bir tartışma oldu. O tartışmalarla birlikte Amerika maçına çıktık. Bugün milli takımda 7 oyuncu değişmişti milli takımda. Barış Alper'i santrafor pozisyonunda gördük. Oğuz Aydın'ı sağ önde gördük. Kenan sol öndeydi. Arda istediği pozisyon 10 numaradaydı ki maçın oyuncusu oldu. Orkun'la Salih Özcan merkezdeydi milli takımda. İkisi de iyi oynadı. Orkun gol attı. Salih Özcan da program içerisinde birkaç kere söyledim. Beklentilerin üzerinde bir fiziki performans ortaya koydu. Eren Elmalı savunmada Ferdi'nin yerine görev yaptı. İkinci golde çok güzel bir asist yaptı. Asisti gayet kaliteliydi, iyiydi. Savunma olarak çok iyi olduğumuz söylenemez. Ozan Kabak Merih'in yerine sahadaydı. Ozan Kabak sınıfı geçti ama genel savunma olarak Amerika'ya bayağı bir pozisyon verdik. Hava toplarında pek iyi değildik. Buna rağmen milli takım genelde iyi olduğu noktayı ön plana çıkarmayı başardı bugün. Girdiği pozisyonlarda isabetli bir şekilde son vuruşları yaptı. Bitiricilikte iyiydik. 3 kez kaleyi bulan şut attık ve 3'ü de gol oldu. Bu milli takım için tabii maçın kazanılmasındaki kritik faktördü. Çıkardığı kadro değil ama maçın ikinci yarısında oyunu tamamen Amerika'ya vermişken Montella'nın yine değişiklik yapmaması benim en çok eleştirdiğim nokta oldu. Değişiklikler geldikten sonra o değişikliklerin de pek maçla ilgili değil. Genelde oyunculara Dünya Kupası'nda forma giydirme amaçlı olduğunu düşündüm. Çağlar, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci bence o yönde değişikliklerdi. Ama Montella'nın şansı yaver gitti ve karşılaşmayı kazandık. Kaan Ayhan'ın 90+8'de attığı golle. Tabii ondan sonra işte ben program boyunca yine 3-4 kere söyledim. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Oyuncular da tabii çok sevindi. İşte oyuncuların gol sevinçlerinde ne kadar doldukları da ortaya çıktı hatta kenar yönetiminde. Şimdi bundan sonra bakacağız artık ne olacak, ne bitecek, nasıl kararlar alınacak milli takımda. Hep beraber göreceğiz ama bizim için tabii genel anlamıyla üzücü bir Dünya Kupası serüveni oldu. Bu grupta FIFA Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan herhangi bir takım yoktu. Evet, ev sahibi Amerika vardı ama Paraguay, Avustralya bu gruptan bizim milli takımımız en kötü ihtimalle ikinci çıkar diye düşünüyorduk. Üçüncülüğü aklımıza bile getirmiyorduk ama onun bile uzağında kaldık. Bu kez olmadı. Uzun bir süre sonra, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele ettik ve Dünya Kupası'nı bir galibiyet ve 3 puanla tamamlamış olduk. Böyle bir Dünya Kupası serüveni oldu. Tabii ki Dünya Kupası'nda neyi doğru yaptığımız, neyi yanlış yaptığımız yine konuşulacaktır. Artık bundan sonra Dünya Kupası'nı uzaktan takip edeceğiz. Dünya Kupası'nda artık yavaş yavaş son 32 eşleşmeleri de belli olmaya başladı. Yine programlarda Dünya Kupası'nı, milli takımı konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bugün milli takımın karşılaşması sabah 5'teydi. 7'de bittiği anda biz de burada sizlerle birlikte yayındaydık. Az önce de söyledim, benim çok hoşuma gitti bu yayın. Herkese çok teşekkür ediyorum verdiği destek sebebiyle. Artık yavaş yavaş programın da sonuna geldik. Herkese bir kez daha teşekkür edelim. Az sonra Aygün abi sizlerle birlikte olacak ters köşede. Ben de gün içerisinde yine Hattrick'te sizlerle birlikte olacağım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
4: Radyo Spor.
14: Reklam.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
16: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
17: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
18: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
4: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi.
2: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
0: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
6: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat boyunca yani 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız dün yaklaşık 700'ün üzerinde yani 750 en sona doğru yani 800'e doğru gidiyordu tahmin ediyorum. Mesajlar vardı. Sayın Karayiç Çilingiroğlu bizlerle beraber de biliyorsunuz. Milli takımı da konuştuk. Okuyamadım çok fazla mesaj vardı. Son birkaç gündür hakikaten çok yoğun bir mesaj trafiği var ama yayın içerisinde elimden gelince okumaya çalışıyorum. Şu anda zaten mesajlar da düşmeye başladı. Evet, milli takımımıza başlayalım. Veda ettik. 62 şut atmışız bundan önceki maçlarda. Hücum bölgesinde girişlerde ilk sıradaymışız. Öyle diyormuş Montella. Ortalama topa sahip olma oranında ikinci sıradaymışız. Dikine oyun paslarında İspanya'nın ardından ikinci sıradaymışız. Gol fırsatı yaratmada üçüncü sıradaymışız. Toplam kornerde üçüncü sıradaymışız. Ama Dünya Kupası'na en erken veda eden ikinci sıradayız. Gülüyorum, ağlanacak halimize gülüyorum. Bugünkü galibiyet 100 tane zafere denk oldu dedi Montella. Pardon, 1000 tane zafere. Bugün galip 1000 zafere denk oldu dedi. Amiri takımımız Dünya Kupası'nı maalesef galibiyette veda etti. Tabii Allah'tan galip geldik. Allah'tan gol attık, goller attık. Sıfır çekmedik yani gol anlamında, puan anlamında. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında milli takım ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi ve millilerimiz turnuvaya veda etti. Milli takımın galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan attı. Bu sonucun ardından milliler 3 puanla Dünya Kupası'na veda etti. ABD ise 6 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükseldiğini belirtelim. Günaydın.
7: Alo. Günaydın Aygün Bey, hayırlı cumalar.
6: Size de teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
7: Ankara'dan Murat Koçyiğit.
6: Buyurun, hoş geldiniz Murat Bey.
7: Eyvallah, sağ olun Aygün Bey, iyi yayınlar.
6: Teşekkürler, buyurun efendim.
7: Sizin söylediklerinizi Montella söylemiş. Galiba Aygün Bey.
6: Montella söylemiş ona. Gülüyorum yani. Adama gülüyorum. O da bir, aynen. Adamı da bizden biri yaptık yani.
7: Ya biz yanlış maçları izledik. Ya evet. Da... Montella farklı bir boyutta, farklı bir Dünya Kupası oynadı.
6: Ya da yani kalmak için elinden geleni yapıyor.
7: Yani ben Aygün Bey şahsen hani milli takımı kazandığı için sevindim. Kazanarak veda ettim ama ettiğimiz, evet. Benim gönlümden geçen bizim bir 4-5-0 yenilip hem Montella'nın hem de Hacı Osmanoğlu'nun ikisinin birlikte bavulunu alıp gitmesiydi. Yani yoksa bunlar onların ömrünü uzattı bu galibiyet.
6: Mi acaba? Önce... Mi acaba? Ama doğru söylüyorsun. Yani şimdi baktığın zaman ben diyor kulüp başkanı bir neden istifa edeyim diyen bir federasyon başkanı. Bu galibiyet 1000 tane zafere denk geldi diyen bir yani. Milli takım hocası. Doğru söylüyorsun. Doğru.
7: Bunlar onların ömrünü uzattı Ergün Bey bu galibiyet. Farklı bir şey olmadı yani bence.
6: Bence çünkü uzatmadı. Şimdi... Bu iş İstanbul'a döndüğü zaman çok su kaynar bu şeyin altında.
7: Çok zor Ergün Bey. Bizim ülkemizde bu şekilde bir şey olmadığı sürece, kendilerinden olmadığı sürece TFF başkanları zor gider gibi geliyor bana da. Hayırlısı. Yine peki. De ümidimizi kaybetmiyoruz. İnşallah Beşiktaş'ın da transferlerinden biraz bahsederseniz var mı?
6: Yok. Vallahi yok, yemin ediyorum yok ya. Baktım bugün de baktım, bir şey yok. Fener'de bir de şey bir şey yok. Galatasaray'da Icardi olayı devam ediyor ama yani hakikaten transfer anlamında bir şey yok. Gerçekten.
7: Hayırlısı bakalım Aygün Bey. Bekliyoruz.
6: Peki, çok teşekkürler.
7: İyi yayınlar, iyi cumalar.
6: Sağ olun, size de hayırlı günler. Sağ olun. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Milli takımımızın ABD'yi 3-2 yenerek Dünya Kupası'ndan elendi. Maç sonunda Montella biz bunu hak etmedik dedi. Peki neyi hak ettiler? Aldıkları primleri mi? Biz Türkiye olarak neyi hak ettik? Hayal kırıklığını ortaya konan ruhsuz futbolu, savrulan tehditleri, liyakatsizliği ve uykusuz saatleri hak ettik. Keşke o istek, o mücadele, o inanç turnuvanın son maçta değil başından itibaren sahada olsaydı. Bugünün çok farklı konular konuşuyor olurduk demiş Ankara'dan Sinan Bey. Devam edelim. Ya bugün biraz daha vay çok mesaj var. Okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Yayınlar. Günaydın. Galibiyetle veda edilen Dünya Kupası'nda ve yaşanan buruktan sonra şimdi gerçek gündemde yüzde kalacağız. Bakalım TFF Başkanı teknik adama gerektiği gibi görevlerini bıraktıracak mı? Artık bu ülkede hocaya maalesef güven bitti. Bir o kadar... Adam, kimi futbolcular artık milli takıma veda etmeli demiş. Bazı futbolcular veda etmeli demiş. Nedim Küçük Bey. Teşekkürler Nedim Bey. Aygün Bey merhaba, ben Ankara'dan Orhan. Yani Montella burada ne demeye çalıştı? Alın size yedek, alın nasıl oynadıkları görün işte, ama bizimkiler daha iyi oynadı. Yani Montella'nın basiresini göstermiyor mu? Ya bir de şunu konuşmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri yedeğin yedeği kadrosuyla çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin maç içerisinde kaçırdığı pozisyonları gördünüz tahmin ediyorum. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdılar. Onu da söylememizde fayda var yani. Biz ideal 11'imizle çıktık. Hak eden 11'imizle çıktık. Montella en sonunda doğruyu bulduğu 11'le çıktık. Hakan Çalhanoğlu falan olmadığı bir 11'le çıktık. Galibiyeti elde ettik. Paraguay maçında bir puan alsaydık şu an şu dakika itibariyle farklı bir şey konuşuyorduk. Ama tabii onu da bilemeyiz. Amerika tabii belki de puan durumuna göre ideal 11'le çıksaydı daha farklı sonuç da olabilir miydi? Olabilirdi. Devam edelim mesajlara. Aygün abi merhabalar, ben Mustafa Gaziantep. Milli takımı tebrik ediyorum ve eleştiriyorum. Sanki rüyadan iki maç sonra uyandılar. İkinci goldeki organizasyonu neden ilk maçta yapmadılar? Demek ki yapılabiliyormuş. İyi yayınlar diliyoruz dedi. Montella'nın bu kazanılan maç sonrası elini güçlü hissettiğini tahmin ediyorum. Ama... Bundan dolayı da açıklamalara bakıyorum, insanlar laf söylemeye başlamış. İki maç önce neredeydin? Şu an valizimizi topladık, dönüyoruz sevgili Montella. Bir de şunu söyleyelim, Dünya Kupası'na biliyorsun statü biraz değişti, ondan dolayı katıldık. Yoksa statü değişmeseydi biz katılabilecek miydik? Katılamayacaktık, onu da belirtelim. Ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. bir bankadan daha fazlası.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Radyo Spor.
12: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
0: Maksimum. Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Montella laf sokmaya devam etti Amerika'da, onu da söyleyelim. Sabahın köründe kalkan insanlar vardı sevgili Montella. Eleştirilere tahammül olmayan bir Montella gördük. Sanki yani bir tek ülkemizde mi bu eleştiri var sevgili Montella? Futbolcularım saldırıları hak etmedi demi Montella. Sen kazansaydın. Dünyanın her yerinde kaybedildiği zaman bir eleştiri olur. Hakareti tasvip etmiyoruz. Küfürü tasvip etmiyoruz. Ama eleştiri olacak arkadaş. Federasyon Başkanı racon keser. Adalet Bakanı göreve çağırır. Montella o da başladı racon kesmeye. O da konuşuyor işte saldırdılar, ettiler, onu yaptılar, bunu yaptılar diye. Yok efendim bu maç galibiyet, 1000 tane galibiyete bedel. Abi ne oluyor ya, bu zafer 1000 tane zafere bedel, ne oluyor abi? Nereye? Ne oluyor sevgili Montella? Bak ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam Amerika'da kal, uçağını veririm, biletini veririm, hadi buradan İtalya'ya derim. Hiç. Getirmem, ülkeye getirmem. Ülkeye sokmam. Günaydın. Ama bizde öyle bir şey yok ki, devam edecek. Montella da devam eder. TFF de devam eder. Çünkü son maç 1000 tane zafere bedel. Günaydın.
15: Günaydın.
6: Kimle görüşüyoruz?
15: Ben ismim Mehmet. İzmir'den arıyorum.
6: Buyurun Mehmet. Hoş geldiniz.
15: Sabah yorumcuları izliyorum da televizyonda, yok diyorlar bizim takımda muadili olmayan oyuncular var diyorlar. Ben öyle bir şey görmüyorum bizim takımda. Bu dünyada mesela Dünya Kupası'nda muadil olmayan bir iki oyuncu varsa biri Messi'dir, biri de Haaland'dır, biri Yamal'dır, biri de Mbappe'dir. Bizim milli takımda öyle vazgeçilmez oyuncu diye biri yok. Mesela Kenan Yıldız dedi, bir de Arda dedi. Kenan Yıldız'ın muadili şeydir, Kerem'dir. Arda'nın muadili de Yunus'tur. İşte bunlar.
6: Fark burada diyorsun.
15: Takıma alınmaması gereken oyuncular var diyordu. İşte hoca ne oldu? Bu adamlarla beraber olduğu için onları getiriyor yanında yani. Onları düşün. Mesela Samet'i söylüyorlar, Çağlar'ı söylüyorlar, İrfan Can'ı söylüyorlar. Ben de bunlara katılıyorum ama
6: abi son anlardaki değişiklikleri gördük değil mi ya? Son dakikalardaki değişiklikleri falan. Milli takımı Dünya Kupası'nda oynasınlar diye değişiklik yaptı ya bazı futbolcular. Oynasınlar, veda etsinler diye. Son değişiklikleri gördünüz değil mi? Oyuncu değişikliklerini falan.
15: Yok, ben son maçı kalkamadım, izleyemedim. Onun için o konuda fazla söylemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar
6: diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Evet, devam edelim, devam edelim. Bir dakika, şuna bakacaktım. Gaziantep'ten Mustafa demiş, milli takımı tebrik ediyorum. Eleştiriyorum sanki rüyadan iki maç sonra uyandılar. İkinci goldeki, bunu okuduk galiba ya. Okuduk bunu. Bir dakika, üst üste mesajlar gelince arka arkaya mesaj yağıyor şu anda çünkü. Günaydın Onur, ben İstanbul'dan. Kimse bahsetmiyor ama bizim enerjimiz düşüren, bizi bu turnuvadan aşağı çeken isimdir Uğurcan. Yıllardır neden milli takımın birinci kalecimiz olmadığını anladık milletçe demiş Uğurcan da kardeşimize. Onur Bey böyle bir mesaj atmış. Atalan Üsküdar'ı geçti. 10-0 yensen ne kıymeti var demiş dinleyicimiz Aydın Çelik. Alo, günaydın. Günaydın.
16: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Ankara'dan. Ben Soner.
6: Soner Bey, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk. Bir Beşiktaş taraftarıyım. Önce milli takımımızla başlamak isterim.
6: Buyurun efendim.
16: Tabii ki galibiyet gelmesi önemliydi ama bizim için değil, kendi şerefleri, kendi haysiyetleri için oynadılar. Sonuçta kendileri için oynadılar. Bizim için oynamadılar. Çünkü oynadılar. İki maç önce oynarlardı. Ya ben vallahi açıkçası bu akşam sabahtan maça kalkmadım için özü.
6: Kaç kişi kalktı acaba ya maça?
16: Vallahi bilmiyorum. Sadece telefonla bir baktım en son. Kalkıcı saat 7-10 geçe. 3-2 yendiğimizi gördüm, o kadar yani. Başka hiçbir şeyi görmedim. Maçın sadece bir de televizyondan özetini gördüm, o kadar.
6: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
16: Bir de Beşiktaş'ın durumu ne olacak abi? Bir transfer falan olmayacak mı?
6: Yani acaba? Yapacaklar. O... Çalışmalar devam ediyor. Ama şu ana kadar netleşen bir transfer yok. Onu sana söyleyeyim. Bir Fenerbahçe'den Amramat'la Livakovic istedikleri yönde bir haber var. Özellikle Livakovic istiyorlarmış.
16: Acaba Beşiktaş'a gelirse fayda sağlar mı abi? Sen
6: bir, hani ya ben şunu sana söyleyeyim. Yani Livakovic baskıyı kaldıramadı Fenerbahçe. Baskısını, tribünün baskısını kaldıramadı. Bence yani baktığın zaman milli takım kalecisi.
16: Beşiktaş'ta da kaldıramaz abi. Fenerbahçe'de kaldıramadı sobası. Beşiktaş'ta da hiç kaldıramaz zaten. Beşiktaş biliyorsunuz bir de bu sırada artık sabırsız bir taraftarımız olduğumuz için. Bir de hani başarıya da aç olduğumuz için ufak bir hatada yuhalanmalar hemen başlanır yani. Bence bilemiyordum ya.
6: Kime getireceksin kaleyi o zaman?
16: Vallahi bilmiyorum. Ya, aslında benim gönlümden kim biliyor musun abi?
6: Kim?
16: Açıkçası yerli bir milli. Altay bayındır falan olursa bence güzel olur mu acaba, bilmiyorum.
6: Olabilir aslında. O Altay, ama Altay'la ilgili herhangi bir girişim olmadığını duyuyorum. Herhangi bir girişim yok.
16: Yok değil mi?
6: Yok,
16: çünkü
6: yok.
16: Bence faydalı olur diye düşünüyorum. Ben bilmiyordum ama buradan her Beşiktaş yönetimi dinliyorsa bir kulak versin bana.
6: Peki.
16: Ne kaybediyor? Ben hep zaten yazılı sınavlar yaptık. Bunu doğru sınavlar yaparız diye düşünüyordum. Yani.
6: Doğru bilmiyorum. Söylüyorsun. Peki, çok hadi teşekkürler. Sağ ol, görüşmek üzere. Trabzon'da Onana ile anlaşmış. Gene kiralama anlamında şimdi kaleci kısmı gelince aklıma geldi. Onana'ya da anlaşma sağlanmış. Son detaylar görüşülüyormuş. Yani Onana da bu sene Trabzon'da devam edecek. Onu da belirtelim. Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar. En erken veda eden ülke olduk ama bir açıdan da sanırım en iyi dördüncü olarak bitirmiş olacağız demiş Volkan Bey. Güzel bir ironi. İyi günler Aygün Bey. Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftan. Bir Fenerbahçe olarak yine kandırıldık. Hani transfer hazırdı? Hani antrenör hazırdı? Antrenör var işte. Önümüzdeki sezon yine hüsran olacak. Yine şampiyonun ardından el sağlayacağız galiba. Her şeyi her zaman gibi son ana sıkıştırıyorlar yine demiş. Günaydın. Alo, günaydın. Hızlanalım hızlı hızlı. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
17: Emre Konya'dan.
6: Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk Aygün Bey.
6: Buyurun
17: Emre. Bir futbolcumuz çıkıyor diyor ki şerefimiz gururumuz için oynatıyor. Yani çünkü kimse şey altına değildi. Önceki iki maçta hani bunların üzerine niye oynamadınız o zaman?
6: Hmm.
17: Hani son maçta Amerika zaten garantilemiş.
6: Yedek kadroyla çıkmış.
17: Seni ciddiye bile almamış. Yani bu kadar kötü bir Türkiye milli takımının bu ülkeyi hak etmiyor. Ha, bu turnuvada güzel neler vardı. Mesela Japonya, ben hayran kaldım. Gittikleri statları temizliyor insanlar. Yani ne kadar güzel bir millet.
6: Bu, ama onlar hep öyle, onlar biliyorsun ya.
17: Tabii ki yani Türkiye'ye gelip buradaki çöpleri temizliyor insanlar.
6: Aynen.
17: Bunu biz Türk olarak, iyi bir millet olarak biz yapmalıyız ama biz maalesef çevreyi kirletiyoruz. Biz bu turnuvadan hiçbir şey almadık. Kötü yanı da şu, TFF Başkanı ve Milli Takımın Hocası bu galibiyet.

0: çıkmışlar diyorlar ki Amerika'yı yendik. Yedeğin yedi Amerika'yı yendin. Tamam 3-2 yendin. 1000 tane zafere denk gelen bir maçmış. Abi siz kimi kandırıyorsunuz ya? Ya biz aptal mıyız abi? Biz de neyin ne olduğunu görüyoruz. Çıktılar 62 şut. 62 şut attık. Gol olmadı. O oldu bu oldu. Bu maçta ne oldu? 7 şutun 3'ü gol oldu. Demek ki şut atmak önemli değil. Şutu kale o var ya direklerin içerisine sokmak önemli. Bu sefer yaptın. 62'de niye 0 çektin? Onu niye söylemiyorsun sevgili Montella? Ama suçlu Türk halkı tabii. Eleştirdiğinden dolayı. 1000 tane zafere bedelmiş ya Amerika galibiyeti. Yedek Amerika'yı yendik ya. 1000 tane zafere bedelmiş. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ben Erdem Haser Aygün Bey.
0: Erdem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Havası sert, insanı ver. Soğuk iklimin sıcak insanlarından Bitlis'ten size selam getirdim.
0: Vay Bitlis'im ya.
1: Hoş geldin benim babam.
0: Eyvallah Aygün ya.
1: Bey. Aygün Bey ilk önce size bir şey söyleyeceğim. Size bir sistemim olacaktı.
0: Buyurun efendim.
1: Siz bize söz vermiştiniz, gelecektiniz.
0: Evet ya.
1: Hala o sözü ya. Yerinize getirmediniz.
0: Haklısın valla. İnşallah ya, inşallah ya.
1: Müsait olduğunuzda beklerim.
0: İnşallah.
1: Milli takım içinde hayırlısı olsun diyeyim ama ben Montella'ya gitmesinden yanayım. İnşallah tez vakitte Montella'yı gönderirler sayın başkanımız. Bir de Fenerbahçe'de transferler ne alemde, siz daha iyi bilirsiniz bu konuda.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Bunu soracaktım.
0: Peki, çok teşekkürler efendim. Bitlis'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. İnşallah.
1: İnşallah. İstanbul'a beklerim inşallah.
0: İnşallah,
1: yemek yemeye,
0: inşallah,
1: Aygün Bey. Beklerim.
0: İnşallah, bak. İnşallah. Kendinize çok
1: iyi bakın.
0: Kendinize
1: iyi bakın, görüşürüz.
0: Görüşmek
1: Aygün
0: üzere.
1: Bey, sağ olun. Sağ olun.
0: Fenerbahçe'de tabii önce bir hoca konusunu konuşacağız. Birazdan çok ilginç gelişmeler oluşmuş hoca konusunda. Yani bizden ayrılmayın. 10.30'dan sonra bomba patlayacak. Bakın 10.30'dan sonra bir konu var. O konuyu 10.30'da açıklayacağız. Öyle söyleyeyim. Ayrılmayın bizden. Şimdi bazı arkadaşlar da şimdi bizden duyacaklar ya, gazeteci arkadaşlar. Onlar da tabii YouTube'larına konudan sonra derler ki biz daha önce söylemiştik derler. 10.30'u bekleyin. 10.30'dan sonra çok önemli gelişmeler olacak. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Murat Kocaadem İstanbul.
0: Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Bu hafta 3. oldu şansıma.
0: Maşallah diyelim. Hoş geldin. Evet, abi. Ne diyorsun, milli takım mı yoksa başka konu mu?
2: Milli takım tabii ki abi, yani gündemimiz o. Tabii Fenerbahçeliyim biliyorsun ama
0: biliyorum.
2: Hani konuşacak çok fazla konu yok. Hani keşke transfer yapsalar da onları konuşacak abi.
0: Şu an transfer
2: isterdik ki, evet gönül isterdik ki aslında milli takımla ilgili iyi şeyler konuşalım. Ben de bugün sabah uykumdan kalkmayan bir taraftayım. Gerek duymadım çünkü heyecan kalmadı abi. Keşke en azından iki beraberlik alsaydık da ilk iki maçta. Şu cuma günü hani sabah böyle kalksaydık abi, heyecanlı maçı seyretseydik, şu galibiyette bir işe yarasaydı.
0: Doğru,
2: diyeceğim.
0: Doğru.
2: Montella'nın açıklamalarına diyecek yok ama ben inşallah şu Avrupa elemelerine aklımızı başımıza alarak, şapkayı önümüze koyarak katılırız diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
2: Şimdi şu turnuva boyunca abi televizyonlara bakıyoruz, radyoları dinliyoruz. Olmadık markalarda, olmadık şeylerde milli takım sponsorluğu reklamları. Abi yani bizim çalışarak kazanamayacağımız paraları zaten adamlar sponsorluklarla aldılar. Yani tonla para götürürler. Ya duvar boyası reklamı abi, marka ismi vermeyeyim, milli takım sponsoru. Ayakkabı boyası, ayakkabı seçeceğim milli takım sponsoru. Ne alaka diyorsun, hani bu atıyorum tabii. Ama hiç böyle alakasız sektörler milli takımla ilgili reklamlar veriyor. Adamlar daha maçları oynamadan tonla paraya götürürler. Bence abi biz biraz da bunları engelleyelim. Biraz ayaklarımızı yere basalım. Avrupa Şampiyonası'nda da hani çıkamayacak bir grup değil bence. Hani
0: kolay
2: dişimize
0: değil.
2: Göre rakip. Dişimize göre rakipler değil ama abi bu gruptan çıkamayacak bir takım değiliz.
0: Ha.
2: Hani takım düzeyinde baktığımızda oyuncularımız gerçekten Avrupa düzeyinde, dünya düzeyinde takımlarla oynayan oyuncular. Eleştirilere şöyle katılmıyorum. Herkes böyle istatistiklerden bahsediyor. Yok 65 şut çektik de, yok şöyle oldu böyle oldu. Futbolcu eleştirmeye bayılıyoruz. Bazı böyle takımlara mensup taraftar olarak. Bakın abi, ben Fenerbahçe'yim ama hiçbir zaman için milli takımı oyuncu bazında eleştirmeyi sevmiyorum. Biraz milliyetçi tarafım ağır basıyor. Ama yok Arda yıldız mıymış? Yok o onun üstüne çıkarmış da şöyle olmuş da, yok o onu sırtında taşırmış da. Ya abi Arda'yı yerinde oynatmıyorsun. Kerem'i forvet koyuyorsun. Neden? İşte araya top atarlarsa Kerem gol atar diye. Ya sen Kerem'e araya top atacak adamı sağ kanatta oynatıyorsun. Arda'yı bir kere böyle bitiriyorsun zaten. Kerem'i de bitiriyorsun.
0: Doğru. Doğru.
2: Ayrıca istatistiğe bakıyorsun. Yani şimdi burada yanlış anlamasınlar ama çok böyle fanatik bakan Galatasaray tarafı diyeceğim abi.

0: 40 tane şut geldi 3. maça kadar. 3'ü gol oldu.
1: 3 gol oldu.
0: Hani, evet abi, hani istatistik sağ olsan istatistik. Haklısın. Ama hani ben burada Uğurcan'a sahip çıkılması taraftarıyım. Abi hani böyle oyuncularımızı yerle bir etmeyelim. Bu başarısızlıksa takımın başarısızlığı. Bu hocaya ve TFF yazar abi.
1: Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Evet. Bunun da bedelinin ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Net. Net.
0: Bedelini kesinlikle ödemeleri gerekiyor. Hani istifa da abi bir duruştur. Bence istifa etsinler abi. Hani kovulmak bence çok ağır bir şey oluyor. İtham oluyor. Bence istifa etsinler. Bu da bir büyüklüktür. Ama dediğim gibi bizi yine başarıya sürükleyecek olan, bizi coşturacak olan takım bu takımdır abi. Sahip çıkmamız gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok
0: ben
1: iyi bak.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet. Bir dinleyici daha alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Bizim halkımız biraz nankörlük ediyor. Bu takımı yıllar sonra Uluslar Ligi'nde ve Dünya Kupası'nda buralara getiren de bu ekipti. Yıllar sonra güzel başarı geldi. Yenildiğimiz maçta da çok üstün oynadık. Hangi teknik direktörün dönemini özlediler anlamış değilim. Şu an 4 puanda olsaydık tamamen farklı şeyler konuşuyor olacaktık demiş dinleyicimiz Ramazan Akay kardeşimiz. Son dinleyicimiz, günaydın. Alo.
2: Günaydın Aygün Bey.
1: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: Mustafa Kemal ben, nasılsınız?
1: İyiyim Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Mustafa Kemal.
1: Biliyorum, çok da güzel isim.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şahane bir isim.
2: De çok güzel.
1: Şahane.
2: Aygün Bey, ben size nacizane biraz programınızda ufak eleştiriler yapacağım.
1: Olabilir, tabii ki.
2: Ufak bir sorum olacak. İlk defa bağlanıyorum, heyecanımın mazur.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
2: Şimdi benim ilk sorum şu olacak. Hani utopik olacak ama bütün maçlar bir grupta 0-0 biterse gruptan çıkma nasıl oluyor?
1: Ha, acaba şeyler olabilir mi acaba? Böyle görünen kartlar falan filan olabilir mi? Onu sorayım
2: yani,
1: ben ya. Onu bir sorayım. Onu ben şimdi reklam arasında soracağım. Onu reklam arasında soracağım. Yetkiliye soracağım reklam arasında. Kartlar tamam, olabilir. De, sarı kartlar, kırmızı kartlar olabilir.
2: Evet. Bir de nacizane.
1: Onlarda da acaba eşitlik varsa ne olur onu da bilmiyorum. Onlarda da eşitlik olsa kura mı çekilir? Belki de kuraya gider.
2: Anladım. Bir de bir tenkitim olacak benim. Ben milli takım bazında menajerlerin baskın olduğu kanısındayım.
1: Bunu hep konuşuyoruz zaten.
2: Yani ben bu kişisel kanıtım.
1: Ama bunu hep konuşuyoruz. Burada siz de hemfikiriz.
2: Evet, yani inşallah bu söylemlerimiz yüzünden bizi mahkemeye vermezler değil mi?
1: O olma ihtimali yüksek herkesin.
2: Yani bakıyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda belki şampiyonlar tarihinin en güzel kurtarışlarından birini yapan, maç çeviren bir Mert Günah'a bakıyorsunuz. Yani bir anda bakıyorsunuz bir ay iki ay antrenmanlara çıkmadan Gürcistan maçını apar topar menajer baskılarıyla getirilen bir kalecimize bakıyoruz. Yani iki ay ayağına top sürmeyen Barış Alper'e bakıyorum. Az daha Gürcistan maçı gidiyordu bir anda. Bakıyorsunuz yani liyakat denen bir şey yok. Öbür tarafta Fransa'da kaleci, yılın kalecisi seçiliyor. İşte Aral Şimşir. İşte Midland'da neler başarıyor. İşte bakıyoruz da bakıyoruz. Yani ya bizim bir kere çok affedersiniz de hani ya bir kavga çıksa bu çocuklarla kavgaya gidemeyiz biz ya. Hepsi yerden bitme abi, yapma. Abi köpsüzü seveyim. Peki, Avustralyalıları, Paragolyalıları görüyorsun. Valla yani otoparkta yakalasalar döverler bizi ya.
1: Avustralyalıların arasına koydu Kerem'i.
2: Vallahi.
1: Peki. Ya, çok teşekkürler. Peki, çok teşekkürler. Güzel ironi yaptınız. Kendinize
2: abi.
1: Bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.
2: Eyvallah abi.
1: Sağ olun. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bankam Tombank kartım hadi.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Tabii reklam arasında uzman aradım. Neden uzman aradım? Sevgili Serdar Akçar aradım. Demek ki dinleyicimizin sormuş oldu. Yani gruplarda dedi ya, bütün takımlar 0-0 berabere kaldıysa hemen sarı kartlara falan, sarı kartlara bakılıyormuş. Sarı ve kırmızı kart. Onlarda da eşitlik varsa ülke puanına bakılıyormuş. Ondan dolayı belirleniyormuş diyelim. Böylece bu konuda kapatmış olduk. Hattımızda şu anda Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Sevgili Fatih, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Evet Fatih, bugünkü galibiyet 1000 tane zafere denk geldi dedi. Denk ol dedi Montella. Oradan başlayalım istersen. Milli takımı nasıl buldun? Ufak bir bazı değişiklikler de yaptı hoca. Onları zaten birazdan konuşacağız. Mert Müldür, Merit Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çağlanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede tuttu. Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Milli takımımızı nasıl buldun sevgili Fatih Demirkol? Bir de şey soracağım. Bu galibiyet 1000 tane zafere denk oldu dedi. Onunla ilgili görüşünü merak ediyorum sevgili Fatih.
3: Aslında biz sahadaki performansı bu cümle üzerinden okumak zorundayız. Yani bu galibiyet 1000 tane zafere bedel. Ne demek?
2: Ne demek?
3: Demek ki orada milli takım kampında teknik direktöründen futbolcusuna kadar bizim yaşadığımızın çok dışında bir psikoloji yaşanıyor. Yani milli takım rakipleriyle değil, ülke kamuoyuyla
2: mücadele yapıyor.
3: Ve bunu da bu galibiyeti de bize karşı alınmış bir galibiyet olarak tanımlıyorlar. Hatta şerefimiz, haysiyetimiz için, namusumuz için falan gibi garip garip cümleler kullandı futbolcular. Ve ortada onurumuz, şerefimiz vardı, onu kurtardık. Onur, şeref, haysiyet ne oluyor? Ne anlama geliyor? Kime karşı bu galibiyet 1000 tane zaferden daha önemli? Neden mesela? Çünkü bizi çok eleştirdiniz. Yani bizimle bir maç yapıyorsunuz. Türkiye kamuoyuyla, futbol severlerle bir maç yapıyorsunuz. Nedir bu kadar sizin ülke vatandaşına tavır almanızın sebebi? Bizi çok eleştirdiniz. Bu eleştirileri hak etmiyorduk falan. Ben yine baştan bir şey söyleyeyim de, küfür, hakaret hiçbir şekilde kabul edemem.
2: Aynen, doğru.
3: Yani bunun açıklaması yok. Kimse kimseye hakaret ve küfredemez. Ama niye eleştirilmiyorsunuz ki? Yani oraya gittiniz, bir performans sergilediniz ve sergilediğiniz performans yeterli değil. Sonuç olarak elendiniz. Hem de kadro kalitesi olarak sizin üçte biriniz bile olmayan takımlara elendiniz. Hem de top falan oynamayan, sadece kapanan, kaleyi koruyan takımlara elendiniz. Ve en sonunda yedekleriyle çıkmış, grup liderliğini garantilemiş, as oyuncularını dinlendiren Amerika karşısında 90+8'de bulduğunuz golle galip geldiniz diye ülkeye hava mı atıyorsunuz? Hesap mı soruyorsunuz? Cevabı bu şekilde mi vermiş oluyorsunuz? Şimdi bir galibiyetle bütün bu başarısızlığın hikayesi tamamlanmış mı olacak? Yani bu kitabı kapatacağız mı? Bence bu tamamen oradaki psikolojiyi anlatan cümleler. Mesela Montella'nın bu çocukların psikoloğa ihtiyacı yok, ben yeri geldi onlara psikologluk da yaptım gibi bir cümlesi var.
2: Evet, doğru.
3: Bence hepsinin psikoloğa ihtiyacı var.
2: Montella'nın da var. Montella başta olmak üzere.
3: Montella'nın da, federasyon başkanı başta olmak üzere futbolcuların da. Namusumuz

0: onurumuz, şerefimiz vardı, ortadaydı, onu kurtardık diyen Orkun'un vardı mesela. Yani onur, şeref falan derken neyi kastediyorsunuz? Niye ortadaydı bunlar? Milli futbolcuların onuru, şerefi niye ortada kalsın ki? Yani iyi oynayamadınız, iyi atak yapamadınız, gol atamadınız, gol yediniz, basit gol yediniz denince onur ve şeref şey mi, ayaklar altına mı alınmış oluyor? Ne anlıyor bu arkadaşlar bu yorumlardan anlamıyorum. Herhalde şey bekliyorlardı. Yani 2-0 Avustralya'ya yenildiniz. Canınız sağ olsun aslanlarım, koçlarım. İşte 1-0 Paraguay'a yenildiniz. Canınız sağ olsun aslanlarım, koçlarım falan diyelim. Kimse eleştirmesin, kimse ağzını açmasın. Çiçeklerle karşılayalım. Bando takımı, müzik takımı falan filan. Arada bir tane bile böyle ya arkadaş ne yapıyorsun? Milli takım böyle mi olur falan derse o da bu arkadaşlarımıza göre çok büyük düşman falan herhalde. Öyle görüyorlar anladığım kadarıyla. Bir kere milli takım organizasyonunun kendini sorgulaması lazım. Bu psikolojinin açıklanması lazım. Böyle bir saçmalık olamaz. Böyle açıklamalar olamaz. Topyekün hep beraber bir iki futbolcu enteresan bir şekilde farklı duruyorlar. Mesela Arda'nın açıklamaları çok olgun. Bu genç yaşına rağmen çok lider açıklamalar. Eleştiriler haklı. Kötü oynadık. Ben de dahil, kimse iyi oynamadı. Bunu telafi edeceğiz diyor. Tamam işte bu kadar. Ya bu kadar neyin savaşını veriyorsunuz? Kötü oynadınız. Doğru mu? Evet. Kötü oynadınız. Yani bunu şimdi şey mi diyeceksiniz? Hani saçma sapan şey, istatistiklerden bahsediyorlar. Yani bu insanların hiçbiri, bu yorumları yapan insanlar istatistik okuyamıyormuş gibi. 65 şut attık falan gibi saçma sapan istatistikler veriyorlar. Nicelikte evet 65 şut. Nitelik olarak bakalım. Bu şutların hiçbirisi gol umudu vermeyen, gol beklentisi olmayan şutlar. Önüne duvar örmüşler, sen duvara şut çekiyorsun. 0.06 gol beklentisi var bu şutların. Yani %6. Yani bu şutun gol olma ihtimali 100 tane şut atacaksın da 6 tanesi kaza eseri girecek kadar zayıf şut atmışsın. Yani şut falan atmamışsın. Duvara topu vurmuşsun. Bunu bana istatistik diye yedirmeye çalışma yani. Fakat biz o kadar şut attık, o kadar atak yaptık. Nasipten öte köy yok, kader kısmet falan deyip bana açıklama yapamazsınız. Milli takım orası. Yani gelinen nokta çok acayip bir yer. Aygün abi, yani ben anlamakta çok zorlanıyorum. Sonuç olarak bir futbol oynandı, kötü oynandı, yenildi, elendi. Bunun bir eleştirisi olacak. Bu kadar da tepki göstermenin alemi yok. Bir tarafı bu. Bir tarafı da ben milli takımın bütün organizasyonunun aynı şekilde düşünüp hareket ediyor olmasını da anlayamıyorum.
1: 62 şut attın, kaleye bulamadın. Doğru mu sevgili
0: Doğru.
1: Fatih'im? 7 tane şut attın, 3'ü gol oldu. Demek ki çerçeveyi bulamamışsın. Acaba Amerika'ya buradaki bazı bilgiler yanlış mı aktarılıyor? Yani mesela Ahmet Hoca'yı ben dinledim. Ahmet Hoca'nın konuşmalarında hiçbir şey yok. Ama Sayın Federasyon Başkanı çıktı. Enteresan şeyler söyledi. Ne bileyim, Fatih Terim'in konuşmasını dinledik. Sayın Federasyon Başkanı çıktı. Enteresan Fatih Terim üzerinden yorumlar yaptı. Yani buradaki bazı şeyler oraya yanlış mı aktarılıyor? Ya da oradaki başarısızlığın sebebini buradaki insanlara mı yıkmaya çalışıyorlar birileri?
0: Biraz öyle oldu. Yani burada işte çok eleştirildik, o yüzden işte orada başarısız olduk gibi bir şey. Ya burada çok basit bir şey var. Arkadaş, milli takım kafilesi oraya buradaki YouTube yayınlarını, televizyon, radyo yayınlarını ya da sosyal medyayı takip etmek için gitmedi. Oraya futbol oynamaya gittiler. Herkes işini yapsın. Gitsinler toplarını oynasınlar. Yani buradaki yorumları tek tek toplayıp ondan sonra kendi aranızda bunun üzerine günlerce mütalaa yapıp ondan sonra gerip kendinizi, sonra da saçma sapan sonuçlar alın diye göndermedik ki biz sizi. Montella diyor ki 90+8'deki gol, Kaan'ın golü, evet, bizim bir haftadır nasıl bir baskı altında maça hazırlandığımızı size göstermiştir. Ben de duygulandım diyor. Kaan diyor ki şimdi cevap verme sırası bizde. Biz şimdi cevap vereceğiz. Ya kime cevap veriyorsun?
1: Neye ne cevap veriyorsun abi?
0: Ya siz önce bir rakiplerinizi bir oynayın, yenin. Onlara bir cevap verin de sonra bize bakarsınız. Bir de şeyi anlamakta çok zorlanıyorum. İletişim departmanı milli takımda ne iş yapar? Bu kadar kötü iletişim olur mu ya? Ya futbolculara bir de şöyle bir şey var. Hani birileri yanlış mı söylüyor? Ya teknoloji diye bir şey var. Aygün Özipek senin hakkında çok ağır konuştu. Aç dinle. Gerçekten ağır mı konuşmuş? Fatih Terim ne demişti bu kadar sinirlendiniz? Mesela.
1: Ve Ahmet Çakar ne dedi de bir anda?
0: Ahmet Çakar ne demiş? Anlatabiliyor muyum? Ya bu kadar sinirlen. Birisi diyor ki ya hep bu kulaktan dolma meselesi işte. Gerçekten ne olmuş ona bakmaktan ziyade biz dedikoduya daha çok prim veren, buna inanan, duyduğuyla hareket eden, duyduğuna inanmayı tercih eden insanlarız. Okumuyoruz, dinlemiyoruz, anlamaya çalışmıyoruz. Daha çok hemen duyup hemen kulaktan kulağadan bize ne kalırsa onunla hareket eden bir toplumuz. Zaten sosyal medya dediğimiz şey o değil mi? O sosyal medya rüzgarına şu anda bütün milli takım kafilesi uymuş durumda. Biri bir şey atıyor ortaya. Doğru mu, yanlış mı, gerçek mi, değil mi? Hiç kimsenin umurunda değil. Öyle demiş, öyledir, öyleyse öyledir. Aygünüz İpek milli takıma küfretti diyor birisi. Vay efendim sen kimsin küfür? Ya etmiş mi? Bak bakalım ya. Gerçekten var mı böyle bir şey? Hiç öyle bir şey yok. Biri bunu ortaya atıyor, bir anda Aygün Özipek linç ediliyor. Milli takım da şu anda kendilerini eleştirenleri linç etmeye çalışıyorlar. Biz Amerika'yı yendik gördünüz mü? İşte bu galibiyet size gelsin falan gibi bir noktaya geldik. Enteresan.
1: Fatih, Amerika'da yedek kadroyla çıktı. Yani idare yani, onlarıyla çıkmadı. Adamlar tabii, zaten garantilemişti biliyorsun.
0: Ben de onu söylüyorum. O psikolojiyle oynayan bir Amerika'yla oynarız. Biz ilk maçta Amerika'yla oynasak acaba böyle bir Amerika mı?
1: Veyahut da sana şunu söyleyeyim. Amerika'da bu maça ihtiyacı olsaydı bu maç böyle mi biterdi?
0: Tabii. Ya çok net bir şey söyleyeyim. Pochettino iki yıldır hem kadroyu şekillendirdi. Bakın futbolcuların yaş ortalamaları 25'lere kadar çekildi. Sadece en yaşlısı hani sürekli kaleye geçmiyordu ama kalecileri 32 yaşında, onun dışında en yaşlısı 27 yaşında. Bugün sahaya çıkanların çoğu 23 yaşındaydı. 2 yıl önce 21 yaşındalardı. 21 yaşındayken Pochettino bunları takıma alıp Dünya Kupası'na hazırladı. Bir oyun inşa etti. Oyunun temeli, oyunun merkezini rakip yarı alanının ortasına koymak. İşte Pulisic başta olmak üzere. Oyuna çok fazla pas istasyonu koyup topun hızını artırmak. Dikkat ederseniz Amerikalı oyuncular topla hareket etmiyorlar. Topa dokunuyorlar sadece.
1: Evet.
0: One touch diye bir oyunları var. Tek dokunuş. Bir kez dokunuyor. Bütün futbolcuların en çok yapmaya çalıştıkları şey bu. Bunun için bir kez dokunacaksın ama bunun için bir ön hazırlık gerekiyor. Şimdi sana diyor ki Pochettino, Aygün Özipek, top sana gelmeden önce bir kez dokunacağına emin ol. Bunun için hazırla kendini. Bunun için ne yapmalısın? Kaç tane opsiyonun var onlara bakmalısın. Diğer takıma diyor ki Aygün'ün ayağına top gelmeden en az 3 tane opsiyon üretin. Boşa çıkın. Aygün top gelmeden önce onlara bakıyor. Sonra gelir gelmez tek de ona oynuyor. Bir sonraki de aynı şeyi yapıyor. Bir sonraki de aynı şeyi yapıyor. Ve böylece top bir anda büyük bir akışkanlıkla alan değiştiriyor. Boş alan buluyorlar. Ve çok büyük bir atletizmle zaten rakip alana bir anda yükleniyorlar. Mesela bugün biz kaç kez 5'e 3, 4'e 3 falan yakalandık. Kendi ceza alanımız içinde. Yani oyuncular yedek kadroydu, biraz da salmışlardı, biraz keyif yapıyorlardı. Çok da ciddiye almadıkları için bakmayın o pozisyonlarda biz net gol pozisyonları görmedik kalemizde. Ama oyunun hakkı, oyunda yapmaya çalıştıkları şey bu kadar net. Bunu ne kadar yaparlar bilmiyorum. Gruptan çıkarken yaptılar işte. İlk maç 4 tane attılar. Bir 4 daha atarlardı yani Paraguay'a. Neydi konu? Bu pas opsiyonlarını mümkün olduğu kadar çok tutmak ve oyunun merkezini rakip yarı sahanın ortasına koymak. Şimdi Pochettino bunu bir günde yapmadı. Bunun üzerine bir oyun, bir felsefe geliştirdi. Buna göre oyuncular buldu. O oyuncuları geliştirdi. O oyuncuları takip etti falan filan. Hani 2 yıllık süreci anlatmam lazım. Şimdi Pochettino konuşurken oyun üzerine konuşuyor. Diyor ki Pulisic'in alternatifini bulmak zorundaydık. Hem onu biraz dinlendirdik hem de alternatifine çalıştık. Bak bizim maçta Pulisic'in alternatifini çalışmış. Maçtan sonra ondan bahsediyor. Oyundan bahsediyor bize. Duran topların tamamında onlar vurdu. Dikkat ettiniz mi?
1: Evet.
0: İlk golü biz Sarkaç'la yedik. Arkaya kaçırıyor adamı ve hiçbirimiz takip edemedik. Bomboşta tekte vurdu. Şimdi bu tesadüf değildi. Ve ondan sonra gerek penaltı üstüne yüksek topta vurdular. Gerekse yay üstüne çıkarılan yerden topta da vurdular. Hepsinde vurdular. Ve biz hiçbirini önlem alamadık. Şimdi bu tesadüf olabilir mi? Adam sırf bunun için bir departman kurmuş. Ve buna çalışıyor. Biz önleyemediğimiz gibi bulduğumuz duran topları da kullanamadık. Ondan sonra işte bu zafer ne, bu galibiyet, bin tane

0: zafer,
1: bin zafere bedel.
0: Nasipten öte köy yok. İşte onur şeref ortadaydı, onu kullandık. Bak böyle garip gureba açıklamalara gidiyoruz. Çünkü futbol konuşmuyoruz ki. Futbola kafa yormuyoruz. Elin oğlu kafa yoruyor ama. Diğer taraftan Paraguay teknik direktörü Alfano göreve gelir gelmez önce mental hazırlığa ihtiyacımız var. Fiziksel, teknik, taktikten ziyade bir mental olarak bu çocukları hazırlayalım diyor Dünya Kupası'na. Psikoloji departmanı kuruyor milli takıma. Spor psikologları getiriyor, bir ekip kuruyor. Mental olarak adamları belli bir noktaya getirdikten sonra kendi oyununu dikte ediyor. 10'da 9 yapıyorlar ve Dünya Kupası'na kalıyorlar. Brezilya'yı, Arjantin'i, Şili'yi, Uruguay'ı yeniyorlar. Nasıl yendiler? Tesadüf müydü? Bizi de yendiler. Mental olarak hazırlıyor. Sonra senin teknik direktörü Montella da diyor ki bunların psikoloğa ihtiyacı yok. Ben psikologluk yaptım diyor. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum?
1: Net. Net bir şekilde anlatıyorsun.
0: Yani bu tesadüf değil yani. Bizim burada iki maçta sıfır çekmemiz, hiç gol atmamız tesadüf değil yani. Son maç biz de oynamayan oyuncularla çıktık. Oğuz. Fenerbahçe'de bile oynamıyor çocuk yani.
1: Maalesef.
0: Salih. Kendi takımında oynamıyor. Almanya'da oynamıyor. Ama milli takımın ciddiyetinin farkındaydılar. Gösterişsiz, basit ve kibirden uzak oynadılar. Ya ben Inter'in 10 numarasıyım. Kardeşim değildi sahadakiler. Top oynamaya çalıştılar. İşlerini yapmaya çalıştılar. Ve yaptılar. Yani oynadıkları futbol gene konuşalım. Ama hiç değilse bir oyunun içindelerdi. Problem çözmeye çalıştılar. Mücadele ettiler. İlk iki maçta biz bunları göremedik ki. Ya ben seni eleştirmeyeyim. Ne yapayım yani? Halı mı sereyim ayağına? Kırmızı halı mı sereyim? Yani buralar çok acayip yerler. Dolayısıyla biz bir kere mental olarak olayı anlamak zorundayız. Milli takımın organizasyonu sınıfta kalmıştır. Milli takımın, federasyonun olayı doğru tespit etmesi, buna göre tavır alması, oyuncu grubuna da teknik heyeti de bunu anlatması lazım. Bir de böyle bir turnuvadan sonra mutlaka birilerinin sorumlular kimlerse ortaya çıkması lazım.
1: Fatih diyor ki dinleyicimiz Cihan Bey, Hakan Çalhanoğlu mu yoksa Orkun Kökçü mü ilk 11'de oynamalı milli takımda diyor.
0: Şimdi teknik özellikleri, oyun kalitesi olarak Hakan Çalhanoğlu'dur. Ama bana iyi bir Hakan Çalhanoğlu lazım. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun adı değil, ismi değil. Bana oyunu, futbolu lazım. Derseniz ki milli takımda teknik özellikleri, kağıt üstündeki bütün özellikler %100, hani PlayStation'da evet, vardır yani, böyle %100 yükledim. %100 yüklersem Hakan oynasın, liderdir, merkezi alır, rejistadır, 6, 8, 10 oynar falan filan, şut atar, duran top kullanır, kilit çözer. Evet tamam Hakan, ama Amerika'da bence Hakan Amerika'ya gitmemiş ki.
1: Hakan hala burada mı kalmış diyorsun?
0: Ben Hakan Çalhanoğlu'nu göremedim yani, Amerika'da yoktu. Muhtemelen Milano'da kaldı. Inter'in şampiyonluk kutlamalarında kaldı. Bu hali ise Hakan milli takıma da gelmez. Gitsin kutlamaya devam etsin.
1: Hakan'la ilgili milli takımı o yapıyor, futbolcu biraz daha o seçiyor tarzında böyle eleştiriler var sosyal medyada. Katılıyor musun?
0: Bunu söylemek için bilgi sahibi olmak lazım.
1: Doğru yani söylüyorsun.
0: Montella'nın çıkıp demesi lazım ya da o milli takımdan birilerinin bunu ispat etmesi lazım. Şimdi bu dedikodu şeklinde bir şeyle hareket edemeyiz. Ama Montella'da şeyi görüyoruz. Yani takımın ağır isimlerine karşı bir şeyi var sanki. Hayır diyememe hali var gibi geliyor bana. İlk maçtan sonra normalde takımda çok ciddi değişiklikler, köklü değişiklikler yapması lazımdı ama yapamadı.
1: Yapamadı onu.
0: Buralarda sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü çözüm üretemiyor. Olmayınca değiştiremiyor. Yani eğer aksıyorsa oyun devam ederken değiştirebilmesi lazım. Teknik direktörün ağırlığı bunu gerektirir. Ama onları göremedik biz. Özellikle bu turnuvada göremedik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görememiştik ama işler iyi gitmişti. Çeyrek final oynamıştık. Fakat bu takımın kalitesi, kadro kalitesi çok daha fazlasını vaat ediyor aslında. Yeter ki beraber oynasınlar, yeter ki bir oyunları olsun, ikna olsunlar ve orada milli takım ortamı bir kulüp takımı haline dönsün. Bu çok önemlidir. Birbirlerine alışkın olmaları, birbirlerini tamamlamaları, takım olabilmeleri çok önemlidir. Çünkü daha çok gençler, daha çok küçükler. Bu grup çok şey vaat ediyor. Eğer bir şekilde kırılmadan devam ederlerse yollarına, bundan sonraki turnuvalarda yine bize büyük mutluluklar yaşatacaklar eminim. Sadece burada bir sürü

0: aksaklık oldu. Bunları tespit etmezsek, konuşmazsak tekrarını yaşarız.
1: Anladım.
0: Bizim bunu konuşmamız ve çözmemiz lazım ülke olarak. Yoksa aslanım koçum dersek bir de aynısını yaşayacağız. Yani aynı şeyleri deneyeceğiz. Farklı sonuç bekleyeceğiz. Olmaz ki. Problem var işte. Ortada bir problem var. Siz performans gösterdiniz. Olmadı. Ben de sormak zorundayım. Neden? Ben medyayım. Kamuoyu adına soruyorum. Neden olmadı? Nerede hata yaptınız? Onun yerine bana şeref, işte onur, işte şimdi
1: haysiyet, gurur,
0: haysiyet falan filan demeyin yani. Ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki.
1: Maalesef.
0: Futbol oynuyorsunuz yani.
1: Çok kısa bir aramız var sevgili Fatih Demirkol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Kısa bir aradan sonra artık yavaş yavaş Fenerbahçe kısmına gideceğiz. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber yayınları haber bir anda söyleyemedim sevgili Fatih. Çok özür dilerim.
0: Haber Global.
1: Sevgili Fatih'le sohbetimiz devam ediyor. Fatih, yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum müsaade edersen. Sayın Aykut Kocaman açıklama yaptı. Bir yazılı açıklama yaptı ama çok ince detaylar da vardı açıklamaya baktığın zaman. Aykut Kocaman'ın açıklamasına baktığım zaman biraz kırgınlık, üzüntü, her şeyi hissettik. Tabii ki yaşanmaması gereken şeyleri yaşadığını gördük. İşte telefonlara cevap verilmediğini gördük. Ve televizyondan bazı şeyleri öğrendiğini gördük. Oradan başlayalım istersen sevgili Fatih Demirkol, neler söylersin?
0: Metnin yüzü soğuktur derler. Evet. Yazılı metnin yüzü soğuktur ama Aykut Hoca'nın metni görüyorum ki çok sıcak. İnsanlara duyguyu geçirmiş. Aykut Hoca zaten böyledir biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok okur. Hala çok fazla okuyor. Yani ona yetişmek gerçekten çok zor. Anlamaya çalıştığını söylüyor. Dünyayı, olayları, her şeyi anlamaya çalıştığını söylüyor sürekli. Bu tarafı çok güçlü zaten. İletişim tarafı çok güçlü. Metinde birkaç çok güçlü duygu var. Bunlardan bir tanesi işte o kırgınlık duygusu. Yani sevgili Oğuz Çetin, işte ne bileyim, nereden baksanız 40 yıllık bir arkadaşlıkları var.
1: Var.
0: 40 yıllık arkadaşlığın ardından Oğuz Çetin'e sevgili demek yerine Sayın Oğuz Çetin cümlesindeki, ifadesindeki kırgınlığa bak. En son 23.58'de konuştuk. Evet. Ve çok da olumlu bir konuşmaydı diyor. Oradaki kırgınlığa bak. Yani şaşkınlık, şok, Yani bütün duygular içinde 23.58'den sonra benim telefonum niye açılmadı Oğuz? Ne yaptım ben sana diyor aslında. Benim resmi bir paydaşı olmadığım ama 1 Mayıs'ta Başkan Aziz Yıldırım'ın beni çağırıp davet ettiği bir durum vardı diyor. Yani ben bir şey demedim ki size. Ben oturuyordum evimde, siz beni çağırdınız. Sonra bana dediniz ki bu takımın transferleri nasıl olsun, bu takımın oyuncu dengesi nasıl kurulsun, yeni sezona nasıl hazırlanalım, transferleri ikna edemiyoruz, teknik direktörümüz olarak sen konuş, uzun uzun anlat, projelerini anlat dediniz. Ben de yaptım. Sonra bir anda televizyondan başka birinin teknik direktörü olduğunu öğreniyorum, İsmail Kartal'ın. Konu seçim değil. Konu İsmail Kartal'ın teknik direktör olması hiç değil. Ona da başarılar diliyorum diyor. Ekibine de başarılar diliyorum. Ama bu süreç niye böyleydi? Bunu soruyor çok net metinde. Şaşkınlığını, üzüntüsünü, kırgınlığını bu süreçte bu kadar zor durumda bırakılmış olmasını anlayamadığını dile getiriyor ve neden diye soruyor. Ben sürecin Fenerbahçe yönetimi tarafından çok çok yanlış yönetildiğini düşünüyorum.
1: Yönetim tarafından mı yoksa üst akıl tarafından mı?
0: Şimdi üst akıldan kastımız futbol aklı mı?
1: Tabii Oğuz Çetin mi? Oğuz Çetin tabii ki.
0: Yani Oğuz Hoca bir kere külliyen yanlış yaptı bence. Hani hatalı davrandı demiyorum.
1: Şunu sorayım o zaman. Şunu da sana sormak istiyorum. Sen çünkü bu işin içindesin sevgili Fatih Demirok. Arkadaşlar bu konuştuğumuz konuyu Türkiye'de ilk kez şimdi siz duyacaksınız. Öyle söyleyeyim. Onu tekrar verelim. Sevgili Fatih Demirkol'un bu bilgisine ihtiyacımız var. Asıl Oğuz Çetin'i oraya getiren kişi Aykut Kocaman mı? Aziz Yıldırım mı?
0: Aykut Kocaman. Şöyle oluyor. Önce Aziz Başkan Aykut Kocaman'la Rıdvan Dilmen'i çağırıyor görüşmeye.
1: Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın aklında Oğuz Çetin yok. Doğru mu söylüyorum?
0: Sonradan diyor ki Oğuz da olsun mu? Aykut Hoca da diyor ki kesinlikle olsun. Olmalı. Zaten bu üçlüyle bu işi yapmalıyız biz diyor. Hatta futbol aklı konumuna Oğuz Çetin'in gelmesi gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman.
1: Ya.
0: Zaten bir de hatırlarsınız Werner Laurent'ın yardımcısıydı Oğuz Çetin.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ikisi de İstanbul Spor'a gitmişlerdi Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman. Sonra Fenerbahçe'ye dönüş yolunda Oğuz Çetin'in teknik direktör ya da yardımcı teknik direktör olarak teknik direktör yardımcısı olarak dönüşü yine Aziz Yıldırım dönemine denk geliyor. Ve o dönem Aykut Hoca'yı çağırıyor aslında Aziz Yıldırım. Aykut Hoca diyor ki başkanım Oğuz çok daha oraya yakışır. Ben daha oynamak istiyorum.
1: Doğru.
0: Teknik adam olarak onu alın, onu değerlendirin. Çünkü o size çok daha fazla yardımcı olacak diyor. O zaman da Oğuz Çetin'i öne atan Aykut Kocaman. Burada da Oğuz Çetin olsun, futbol aklı olsun diyen, mutlaka olsun diyen Aykut Kocaman. Şimdi gelinen noktada ben Oğuz Hoca'nın yanlış yaptığını düşünüyorum. Hata yaptığını değil. Yanlış yaptı. Çünkü şöyle bir şey var abi. Şimdi sen bana şey diyebilirsin, Fatih Demirkol seninle radyoda program yapacağız diyebilirsin. Sonra bu fikirden bir şekilde vazgeçilmiş olabilir. Yani yönetim vazgeçer, taraftar dinleyici tepki vermiş olabilir, dünya hali olabilir. Ama ben bunu medyadan duymamalıyım.
1: Sona
0: kadar bunca yıllık, bunca yıllık hukukumuz var. Abi ararsın beni dersin ki ya Fatih'cim olmuyor haberin olsun. Tamam abi canın sağ olsun hakkını helal et. Yapabileceğim bir şey var mı derim sana. Ne diyeceğim?
1: Doğru.
0: Çekip silah tehdit mi diyeceğim? Yani Aykut Hocaman Oğuz Çetin'e ne diyebilirdi ki? Olsun Oğuz sıkma canını derdi. Bu kadar. Niye televizyondan öğreniyor? Niye o telefona cevap verilmiyor? Hatta çarşamba günü öğle saatlerinde Aykut Hoca arıyor. Ve cevap toplantıdayım çıkınca seni arayacağım şeklinde bir mesaj Oğuz Hoca'dan. Kandırıyorsun hocam.
1: Maalesef.
0: Niye böyle yapıyorsun? Maalesef. Yaptığın kişi de Aykut Kocaman. Ya bunlar yanlış. Yoksa Aykut Kocaman teknik direktör oldu, İsmail Kartal oldu, doğru oldu, yanlış. Bunu tartışmıyoruz. İsmail Hoca çok başarılı bir teknik direktördür. Camia için çok değerli bir isimdir. Oraya gelmiştir ve bence toparlayacaktır. Sonuna kadar da destek olmak lazım. Aykut Kocaman da zaten başarılar diliyor ve desteğini dile getiriyor.
1: Doğru.
0: Konu o değil ki.
1: Doğru.
0: Siz Fenerbahçe'nin Türk futbolunun çok önemli bir değerini niye bu kadar kırıyorsunuz? Niye bu kadar ağızlara sakız ediyorsunuz? Benim sorum bu. Yani Aykut Hoca da bunu soruyor zaten. Benim hüznüm şu, üzüntüm şu.

0: Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, sayalım, say gidelim ya. Ali Koç, Saadettin Saran, bunlar Fenerbahçe için, Türk futbolu için değerlerdir. Bir şekilde fedakarlık göstermişler, bir şekilde taşın altına elini sokmuşlardır, performans göstermişlerdir, büyük başarılar elde etmişlerdir, mutluluklar yaşatmışlardır. Yine spor medyası için söylüyorum bunu, böyle kabul etmek zorundayız. Aygün Özipek büyük değerdir. Efendim Önder Özen büyük değerdir. Mehmet Demirkol büyük değerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani
1: evet, evet,
0: bu insan Cem Dizdar değerdir. Bu insanları
1: değersizleştirmek,
0: hakaret etmek, aşağılamak, küfretmek kimseye bir şey kazandırmıyor. Doğru. Ya aynı fikirde olmak zorunda değilsin ki. Onunla çalışmak zorunda değilsin. Onu dinlemek zorunda değilsin. Ama küfretme, hakaret etme.
1: Doğru.
0: Çünkü oraya gelen hiç kimse tesadüfen gelmiyor. Herkesin bir background'u var. Herkesin yıllara yayılan emeği var, tecrübesi var. Dolayısıyla ülkemizdeki şu değersizleştirme hali ve sürekli her bulduğunda kendi evladına büyük bir kinle dayak atma hali beni çok üzüyor. Ülkenin tamamında var bu, her konuda var. Ya biz kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yani bu kadar üzüntülü olmamalı bu işler. Günün sonunda biz kaybediyoruz. Bir evet. Aykut Kocaman kolay yetişmiyor ki. Doğru. Kaç yıldan bahsediyoruz Aykut Kocaman'ın ortaya çıkması için.
1: Fatih'im yavaş yavaş araya da gitmem gerekiyor. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bunu ilk kez sen açıkladın. Türkiye'de bunu ilk kez senden duydu. Çok teşekkürler tekrar Fatih, sevgili Fatih
0: Demirkol. Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, attığımız Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda yer alan ve daha önce turnuvaya veda edeceği kesinleşen amil erkek futbol takımımız bugün grup lideri ABD ile karşılaştı. Son dakikada gelen golle maçı 3-2 kazanan amili takım turnuvaya galibiyetle veda etmiş oldu. Grubun diğer maçındaysa Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı. Dün gece E grubunda oynanan maçlardaysa Fil dişi sahili Curaçao'yu 2-0, Ekvador'da Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bugün günün ilk saatlerinde oynanan F grubu maçlarında ise Hollanda Tunus'u 3-1 ile geçerken Japonya-İsveç mücadelesi ise 1-1 berabere sona erdi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 11.05'i gösteriyor. MHKS Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocamız bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Günaydın hocam. Türkiye'de hoş geldiniz hocam.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş bulduk.
1: Nasıl geçti Amerika hocam?
2: Ya şöyle, tabii milli takımın aldığı sonuçlar haricinde güzeldi. Ama o son, yani hedefimiz orada güzel sonuçlar yaşayıp
1: dönmekti.
2: Ama işte iki maçta havluyu atan iki takımdan biriyiz. Haiti ve biz.
1: Allah'tan yani, Haiti var. Yoksa yanmıştık.
2: Ya şimdi yani bugün hocam, alınan galibiyet tabii ki galibiyettir.
1: Ama
2: güzel bir şey, ama işte 9 tane adam az takımdan çekmiş. Yani adamlar çünkü niye bir sonraki turu düşünüyorlar? Sakatlığı düşünüyorlar. Çünkü grup birinciliğini garantilemişler.
1: Cezası, kartı var değil mi hocam? Hepsini düşünüyor.
2: Tabii. Yani doğal olarak böyle bir kadroya çıkması doğaldan bir kadro. Abi, onun karşısında bizimkiler de tabii son maç işte üzerlerinden baskı kalkmış. Turu geçme baskısı. Bir de bireysel kabiliyetlerin daha fazla ön plana çıktı bir oyunda. Puan alınca herkes sanki şey oldu, yani bir anda biz kıl payı şeyi kaçırmış gibi olduk. Üst tura

0: Yarışmayı kaçırmış gibi. Ha, ya biz kıl payı kaçırmadık, en baştan kaybettik yani. Bir defa biz kaybettik. Yani
1: neden orada kaybettik en baştan hocam?
0: Bak şimdi teknik, herkes tekniği konuşuyor. Hı hı. Yani işte o öyle oynadı, böyle oynattı bilmem ne falan filan. Ben milli takımımızın hazırlık kampının fiziksel koşulları nedeniyle kaybettiğimizi çok net orada yakaladım. Çıtlak gözle oyuncularımızın, futbolcularımızın maç öncesi ısınmaları, maç içerisinde ekran dışında kalanların ruh halleri, koşulları, nefes almaları, duruşlarına gözlemlediğimde bu takımın kondisyonunun daha önceki maçlardaki kondisyonuna çok çok daha düşük olduğunu yakaladım ben.
1: Orada. Arizona'dan dolayı mı hocam?
0: Tabii ki Arizona. Ya bak bu Arizona'yı kim yaptıysa, kim tercih ettiyse, yani FIFA tavsiye etti de kim kabul ettiyse bu tavsiyeyi, onun derhal ipi çekilmeli. Bu turnuvanın katili odur. Bak bu turnuvanın da bizim yaşadıklarımızın katili Arizona kampını kabul eden zihniyettir. Neden dersen, bak şimdi geçen hafta oynanan Paraguay maçına bizim milli takımımız 1200 kilometre yol kat ederek geldi.
1: Doğru, doğru.
0: Bak 1200 kilometre. Nasıl biliyor musun? İstanbul Erzurum.
1: Aynen.
0: Ve şöyle bir yer 25 derece, öbür yer 45 derece. Bir yer 25 derece, öbür yer 45. 45 derece.
1: Arizona.
0: Arizona'da akşam saat 7.30-8'i geçsin de güneş kırılsın da işte ondan sonra antrenman yapalım diye antrenman saatlerini değiştirdin. Ama rakip Paraguay kaç kilometreden geldi geçen haftaki maça biliyor musun sen?
1: Kaç? Nereden geldi hocam?
0: 20 kilometreden geldi biliyor musun?
1: Ya.
0: Onlar San Jose'de, San Jose Üniversitesi'nin kampüsünde kamp yapmışlar. Bak onlar yani şöyle Beşiktaş şeyden çıkar, Nevzat Demir'den çıkıp şeye gelir gibi geldiler. Yunanistan'da gelir gibi geldiler. Daha hatta yakın.
1: Bizimki de Elazığ'dan İstanbul'a gibi geldi hocam.
0: Bak Elazığ yakın. Erzurum.
1: Erzurum diyorsun.
0: Erzurum İstanbul'a. Yani ve 45 derece orası, 25 derece burası. Arkadaş şimdi gruptaki diğer takımlar kim var? Amerika. Öbür takım Avustralya. Ve Paraguay. Bunların üçü de Kaliforniya eyaletinde kamp yaptılar. O bu maçların oynandığı Los Angeles'ın, San Francisco'nun içinde bulunduğu bölgede kamp yaptılar. O eyalette kamp yaptılar. Biz gittik çölün içinde kamp yaptık. O çölden gittik Kanada'ya. Gittik geldik San Francisco'ya, döndük tekrar çöle. Döndük tekrar Los Angeles'a. Yani böyle bir trafik, böyle bir idari zihniyet anlaşılır gibi değil ya.
1: Hocam fazla da eleştiremiyoruz çünkü Sayın Akın Gürlüğe şikayet ettiğinden dolayı.
0: Ya şimdi arkadaş bak ben yani takımım.
1: İroni yapıyorum tabii hocam
0: biliyorsun. Bu takım bizim takımımız.
1: Aynen.
0: Bu takım dün de bizim takımımızdı. Bugün de bizim takımımız. Yarın da bizim takımımız olacak. Onların başarısızlığı bizi üzüyor yani. Biz burada eleştirelim diye bunu söylemiyoruz. Üzüntü.
1: Gerçek neyse onu söylüyoruz. Hocam çölde çölle kaplı yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkileyen Mesa kentteki Arizona Atletik yerinde kamp yapmışlar. Ya biraz parayı arttırsalar istedikleri tesise geçme hakları varmış. Bunu kullanmamışlar hocam.
0: Ya
1: öbür taraftan infüzyonlara götürüyor hocam. İnfüzyonlara götürmüş. Bir sürü infüzyon götürmüşler hocam. Onların parasını federasyon ödüyor. Milli takım kamp yeri için 3 kuruş para ödemiyorlar hocam değişikliğinden dolayı. Ve sonra suçlu biz oluyoruz hocam. Buyurun.
0: Olacak şey değil.
1: Evet.
0: Bak iki futbolcuya ödenen prim bedelinin karşılığı kadar bir parayla
1: aynen
0: çok rahat bir şekilde San Francisco, Los Angeles arasındaki bölgelerde rahatlıkla bir kamp yeri temin edilebilirdi, bulunabilirdi. Amerika şeyde yaptı, Los Angeles'ta yaptı kampını, Kaliforniya'nın içinde. İşte düşün ya, bir de şu var arkadaş, biz 3 maç oynadık mı?
1: Evet.
0: 3 maçı da ayrı statta oynadık arkadaş.
1: Doğru.
0: Şimdi Paraguay iki maçını da kamp yaptığı yerin 20 kilometre ötesindeki o San Jose'deki Levi stadyumunda oynadı. Şimdi bu turnuvada stadın gerçek adı kullanılmıyor. Stadın gerçek adı Levi stadyumu.
1: Aynen.
0: San Jose 3 maçın ikisini orada oynadı. Bu sabah Avustralya'da da orada oynadılar. Geçen hafta bizimle de orada oynadılar. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta Avustralya'yla oynadığı maçı Los Angeles'ta bugünkü statta oynadı. Bugün bizimle oynadığı statta oynadı. Bugün de bizimle bugün de o statta oynadı. 3 maçın ikisini aynı statta oynadı. Biz 3 maçımızın 3'ü de farklı statta oynadık. Hani Infantino kankaydı? Infantino bizim kanka mıydı abi?
1: Kankaydı.
0: Yani kankaydı abi. Nerede kankalık?
1: Bizim sözümüzden çıkmaz Infantino.
0: Nerede kankalık kardeş? Kankalık bu mu? Yani eleştirinin dozu falan bunlar olan şeyleri söylüyorum ben. Olmayan bir şey söylemiyorum. Hocam, kendi fikrimde değil bunlar. Olmuş olaylar bunlar.
1: Doğru. Söylemiş olduğunuzun her şeyin altına bütün şu an Türkiye'de yaşayan milyonlarca taraftarımız imzasını atar hocam. Kimse kusura bakmasın.
0: Abi biz kankaysa o zaman bize... Kanka şuradan yakından bir kamp yeri ver bize.
1: Kankalığa da gerek yok. Diğer ülkeler yapmış. 3 kuruş fazla ödemişler. Geçmişler başka yere. Kanka olmaya da ihtiyaç yok. Ya ben Arizona'yı beğenmedim. İşte atıyorum San Francisco'ya geçeceğim diye. Bitir işi. Bu kadar net. Aradaki farkı öde geç. Doğru mu hocam?
0: %100 doğru. Kesinlikle. Bizim ilk iki maç sonucunda havlu atmamızın sebebi o çocukların 40-45 derece içerisinde Koş gel. Sonra gel otele, klimalı oda 25 derece. Ama o zaman işte o insan fizyolojisi o zaman bozuluyor.
1: Darmadım alıyorsun.
0: Bunu bilim adamları söylüyor, ben değil.
1: Doğru. Hocam kısa bir araya gitmemiz gerekiyor müsaade ederseniz. Aradan sonra sevgili Ali Kunak hocamızla sohbetimi devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Bankam Tombank kartıma bin. Umran Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, özellikle racon kısmına gelmek istiyorum. Müsaade ederseniz, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Amerika'dan sık sık raconlar da kesti. En sonunda bir YouTube kanalı, Bahar Feyza'nın hanımefendinin YouTube kanalına katıldı. Orada şu cümlesi var: neden istifa edeyim, ben kulüp başkanı mıyım diye. Daha yapacak çok işimiz var dedi. Montella da aynı şekilde biraz giderli konuşmaya başladı. Montella da işte bu galibiyet 1000 tane zafere denk oldu. Bu çocukların psikolojisini Türk halkı bozdu tarzında böyle açıklamalar yaptı. Ne diyorsunuz hocam bunlarla ilgili?
7: Şimdi bak, bu takım 2002'deki mini takımımız gibi böyle başarılı bir sonuçla şeyden dönseydi, Amerika'dan dönseydi ne olurdu? Sınırda fantomlar, F-16'lar
6: tabii havada karşılaşırlardı.
7: Eşliğinde Atatürk Havalimanı'na inecekti. Ve işte karşılama grupları, büyük şenlikler, hepsi bunlar düzenlenecekti. Ve uçağın kapısı açılacaktı. Uçağın kapısından ilk

0: kim iner abi?
1: Şey nerede?
0: Kulüp başkanı iner.
1: Kulüp başkanı.
0: Yani bir başkan iner.
1: Aynen.
0: O zaman uçağın kapısından birinci sırada Sayın Hacı Osmanoğlu inecekti.
1: Doğru.
0: El sallayacaklar.
1: Doğru.
0: Büyük bir gururla. Abi ben arkasından kim gelecekti?
1: Montella gelecekti.
0: Montella. Ondan sonra da işte Hakan Çalhanoğlu, futbolcular onlar gelecek. Şimdi arkadaş başarılı olsaydınız bu tabloyu da hepimiz sizi yürekten gururla alkışlayacaktık. Ama şimdi başarısızlık durumu olunca da ya bizi aptal yerine koymayın ya. Tamam bugün galip geldiniz. Allah razı olsun. Bu güzel bir şey. Yani ev sahibi Amerika'yı yendik. Tamam eyvallah.
1: Eksik Amerika'yı yendik.
0: Hadi eksik tamam. Onu da geçtim. Amerika'yı yendik. Ama bin galibiyet değil bu bana. Bana bu sadece bir galibiyet. Ya bana bin galibiyet değil. Ya bin galibiyet. Nerede 999'u?
1: Güzel
0: yani
1: soru.
0: Nerede 999'u arkadaş?
1: Doğru.
0: O zaman şimdi başarısızlık olduysa da başarıda en büyük payı siz alacaksınız. Başkan bir defa milli takımda bir kulüptür. Milli takımın başkanı da Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır. Hı hı. Bu nettir. Bütün dünyada da milli takımların başkanı o ülkenin federasyon başkanıdır. Yani kendini ne zannediyor? Yani başka bir o şey bir oluşumda falan mı düşünüyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Bunu sormak lazım, bilmek lazım. Şimdi bakıyorum. Şimdi Fatih Terim'le başladı biliyorsunuz şey. Kapışma
1: Fatih. Hocam araya gireyim. Buradaki açıklamalar acaba Amerika'ya yanlış mı gönderiliyor? Buyurun hocam söz sizde tekrar.
0: Ya sen var ya benim ağzımdaki laf alıyorsun hop kapatıyorsun.
1: Ama soru atıyorum hocam. Senaryo soru atıyorum tekrar. Buyurun hocam. Buyurun.
0: Şimdi bak arkadaş ben şimdi Fatih Terim tamam kimileri sever kimileri sevmez ama kariyerlidir. Bir milli takımda başarılı Galatasaray'da başarılı olan çok değerli bir teknik adamımızdır. Bir ve Futbol Federasyonu'nun delegesidir, doğal delegesidir. Ben Fatih Hoca'nın demecini şöyle bir bakmıştım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun verdiği cevaptan sonra iki kere daha baştan sona kadar çok dikkatli iyi bir şey yaptım, dinledim. Ben böyle bir eleştirecek bir şey görmedim. Son derece dikkatli konuşmuş, kelimeleri dikkatli seçmiş. Ondan sonra Ahmet Çakar için bir suç duyurusunda bulunacağını söylemiş Bahar Feyzan'a.
1: Onun bunun çocukları tarzı bir şey galiba söylemiş ama ben öyle bir şey de görmedim Ahmet Hoca'nın şeyinde.
0: Şimdi ben Ahmet Çakar'ın bütün paylaşımlarına baktım. Böyle bir şey de Ahmet Çakar'ın söylediğini görmedim.
1: Evet.
0: Şimdi buradan ne çıkıyor? Senin biraz önce söylemiş olduğun şey çıkıyor.
1: Konu çıkıyor.
0: Yani konu çıkıyor. Nasıl? Burada yapılan konuşmalar Amerika'ya yanlış aksettiriliyor.
1: Ya da doğru aksettiriliyor ama fatura buradaki insanlara kesilsin diye de yapılıyor olabilir mi?
0: Yani o da...
1: Yani bir şekilde bedel ödetme anlamında. Yani bizim başarısızlığımızın suçları aslında bunlar deyip kamuoyu onların önüne atmak olabilir mi hocam? Bilmiyorum ne dersiniz bu anlamda?
0: Bak şimdi bir de gerçekler var. Yani bu adam öyle bir şey söylememiş. Öbür adam gayet yapıcı bir eleştiride bulunmuş.
1: Evet,
0: demiş
1: doğru.
0: Ki turnuva bitsin ondan sonra hesap sorulacak. Hesap da sorulur demiş yani. Şimdi tabii ki herkesin, her Türk kamuoyu insanının bu federasyonundan bu turnuvayla ilgili bir açıklama beklemesi herkesin doğal hakkıdır yani. Ben de beklerim. Arkadaş niye böyle olduğunu bize bir anlatın. Yani. Bu takım bireysel bazda baktığımız zaman bu takım çok iyi bir takım mı? Bunu biri benden önce Fatih de söyledi Sayın Demirkol. Hı hı. Bu takım şöyle bir baktığımız zaman yapılacak güzel takviyelerle en az 10 yıl dünyada ve Avrupa'da tozun toprağını attıracak bir takım yapısı var mı bu takımda? Var.
1: Var. Var.
0: O zaman helvanın niye olmadığını bize bir anlatın abi.
1: O zaman şöyle söyleyeyim helvanın neden olmadığını. Montella'nın sık sık yapmış olduğu açıklamalara baktığın zaman devamlı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok destek verdiğini, hep onun arkasında durduğu tarzında açıklamalar da yapıyor. Yani aslında Montella...

0: paraya bakar. Eğer bir işlerde sarpa sarma durumu olursa da alacağı tazminata bakar. Sözleşmesinde yazar, tazminata bakar.
1: Doğru.
0: Tazminata bakar.
1: Doğru.
0: Montella.
1: Sence Montella devam etmeli mi, gitmeli be hocam? Montella.
0: Abi şimdi bak, bu şu şeyden sonra, hele şu bugün verilen bu demeçten sonra, bu Çin Kusan demecinden sonra Türk halkının gözünde Montella sevgisi diye bir şey kalmamıştı. Ve bu durumda Montella'nın devam etmesi, teknik bilgiyi, futbol bilgisi bilmem ne, onları bir kenara bırak, bizimle enerjisi uyuşmaz bundan sonra Montella. O yüzden ben Montella ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Neden dolayı? Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan dolayı değil. Bugün Amerika maçından sonra vermiş olduğu demeçle içindekileri dışa vurmuştur. Bak, Arda Güler nasıl konuştu?
1: Arda örnek alsın. Evet. Arda farklı.
0: Örnek alsın. Orkun nasıl konuştu? Örnek alsınlar. Futbolcularımız örnek alsınlar. Herkes orada bizim manevi değerlerimize, seyircilerimize, duygularımıza önem verirken öbür tarafta adam dalga geçer gibi bin galibiyet diyor buna ya. Nasıl bin galibiyet abi? Bana bir anlatsın ya.
1: Bin tane zafere denk oldu dedi hocam. Bu galibiyet bin tane zafere denk oldu. Hocam dünyanın her yerinde eleştiri var.
0: Teknik adamı demiş ki.
1: Ne demiş?
0: Ya demiş, anlamadım maçtan sonra demiş. Yani biz mi grup birincisi olduk, Türkiye mi grup birincisi
1: ya,
0: olduk?
1: Ya. New York Times'ta da bir yazı vardı. Görmüşsünüzdür belki Amerika'dayken. Hani bu 62 tane şutun şeyi kaleye bulmamasından dolayı bunlarla hava çıkarsanız arkalarında durun diye böyle bir eleştiri yazısı vardı. New York Times'ta. İki gün önceki Milliyet'te manşetti bu haber. Sür manşetti. Ya,
0: gördüm.
1: Gördün mü yani, hocam?
0: Şimdi bak, şey silah atışından iyi bir örnek değil ama hani orada verelim, tamam mı? 62 tane şey atıyorsun, kurşun atıyorsun, hepsi karavana. Yani 62 şut atmış olmakla övünmek
1: ne kadar enteresan şey, evet ya, maalesef
0: ya 62'de hocam. 0'ı niye attın kardeş? Niye 62'de 0'ı?
1: Bugün yani 7 tane attın, 3'ü gol oldu.
0: Ha yani. 7, dediğin gibi 7 tane üstü. Bak bugün %50'ye yakın oranın var.
1: O zaman 62 ne oldu? Kaleye bulamadı.
0: 62'de 62 atmakla övünmek yerine niye 62'de 0 oldu onun
1: cevabını vermesi lazım.
0: Yani muhasebesini yapıp bence geldik.
1: Hocam son olarak da tabii bir Mali Genel Kurul var galiba Türkiye Futbol Federasyonu'nda, öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam?
0: Mali Genel Kurul yapıldı. Yapıldı. Ancak bu Yargıtay kararları doğrultusunda sanırım ana statüde yapılması gereken değişikliklerden dolayı bir olağanüstü genel kurul yapılıyor.
1: Onun içine bir seçim maddesi konacak deniyor hocam. Katılıyor musunuz?
0: Ben şu anda şu aşamada bunu seçim maddesinin konulabileceğini zannetmiyorum. Neden dersen?
1: Neden hocam?
0: Kulüp, bu bir organizasyon meselesi. Yani şu anda kulüplerde bu organizasyonu yapabilecek bir enerjiyi görmüyorum. Çünkü kulüplerimizde de maalesef onlardaki zihniyet de bir tuhaf. Neden dersen tüm kulüpler istiyor ki yani adaletli, dürüst, iş yapan, düzgün bir federasyon değil. Bizim kayıran, bizi ayıran, bizim lehimize çalışan bir federasyon istiyorlar herkes. Şu anda işte 10+4 gündemde. Bugün öğleden sonra Kulüpler Birliği toplantısı var. 10+4 ile ilgili, bunun değişmesiyle ilgili federasyona galiba bir talepte
1: bulunacaklar. Kulüpler
0: belki hani bu Amerika dönüşünde İbrahim Hacı Osmanoğlu şimdiye kadar çok dik konuştu. Hayır olmaz dedi de belki taviz verebilir dedi diye düşünüyorum.
1: Anladım.
0: Bazı kulüplerin Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesini şart koşacağı şeklinde bir görüşleri olduğu konuşuluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir şey verecek yani. Bir kurban verecek de bunu 16-4 ile mi verir, MHK ile mi verir, Montella ile mi verir?
1: Pazarlık yapabilir.
0: Yani
1: yabancı kuralında size destek olayım, siz de bana destek olun diye kulüplerle pazarlık yapabilir mi hocam? Son olarak onu sorayım size.
0: Tabii yani şimdi burada olacak olan...

0: ay bu tamam 10+4 değişsin. Ya da işte harcama limitleriyle ilgili bir takım
1: artışlar olabilir diyorsun.
0: Evet. Yani bugünkü kulüpler birliğinde alınacak karar ve kulüpler birliğiyle İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçecek görüşmeler önümüzdeki haftanın gündemini belirleyecek görüşmeler olacak diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkürler. Çok da önemli bilgiler aktardınız. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı hocam sevgili Ali Kudret Hocam?
0: Güzellikleri yaşayalım inşallah.
1: İnşallah
0: ya.
1: Hocam. İnşallah. Peki. Çok teşekkürler.
0: Hayırlı cumalar olsun.
1: Sağ olun efendim size de. Evet hattımızda MHK'si Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2022 Dünya Kupası. Where is Messi? Messi nerede? Türkçesi. Arjantin-Suudi Arabistan maçı. Arjantin öne geçiyor. Sonra attığı goller var. 3 gol vara takılıyor. Henry Ferran'ın maçın devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşma, motivasyon konuşması. Messi'yle fotoğraf çektirin diyor, tutamıyorsanız diyor. Tamam diyor oyuncular. Suudi Arabistan mağlup. 2 gol atıyorlar. Arjantin yine saldırıyor. Sonuç yok. Hiçbir şey değişmiyor. Ve çok büyük bir sürpriz. Arjantin açılış maçı. Suudi Arabistan karşısında mücadeleyi kaybediyor grubunda. Belki de bu mağlubiyetle iyi sonuçlar almasa Dünya Kupası'nda grupta bile elenecek. Şöyle bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan kralı maçtan sonra diyor ki ertesi gün bu bizim için bir bayram ve tatil ilan ediyorum diyor. İşte tarihe geçecek bir galibiyet. Suudi Arabistan 2, Arjantin 1.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonlar son düzlükte.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'te 26 Haziran 2026 Cuma günü ben Ufuk Çakır günün yaşayanı konuşmak için sizlerle birlikteyiz ve Ankara ve Kocaeli yaşayanı değerlendireceğiz bugün ama şu anda da Gazi Koşusu 100. Gazi Koşusu'nun kura çekimleri. Start numaraları çekimleri yapılıyor. Şu anda Anşpa çekildi ve 2 numarayı çekti ki hızlı bir safkan. 2 numarada bayağı da bir şansı olabilir. Önde hızlı başlar

0: hızlı da bitirebilir. Önde iyi bir yer alması adına 2 numaralı start numarası onun için avantaj olacak gibi görünüyor. Aykut Balcı hattımızda, Ankara'yı konuşacağız. Aykut, hoş geldin.
1: Abicim nasılsın?
0: İyi, sağ ol, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim abi, koşturmaya devam işte.
0: Evet, koşturuyoruz ve bu hafta pazar günde Gazi koşusu var. 100. Gazi koşusu var ve onunla ilgili de şu anda Velefendi Hipodromu'nda start numaralısı çekimleri yapılıyor. Ama biz şimdi Ankara'yı konuşacağız. Ankara'da da kalabalık bir yarış günü bizleri bekliyor. Yarışlar dolu dolu, zevkli geçmeye aday yarışlar. 9 tane koşu karşımızda. Birinci koşu bir maiden, Beşir At ve Ateş Kuşları ekül koşacak. 11 safkan var, söz sende, kimleri tutuyorsun?
1: Abi takibimde bir isim var. İdmanlarını da çok beğeniyorum. Yani önde kuracağı tempo ile Beyaz Bayrak aynı yarışı yapacağına inandım. 6 numara Şenova. Benim net bankom abi.
0: 6 numaralı Şenova. Net bankosu dedi. Bankom dedi. Şenova'dan Aykut Balcı Ahmet Çelik'le banko olarak tutuyor. 5. 2. 3. oldu. Artık kazanacak bu Gül Gökçe yavrusu dedik. Yanına at yazmadık. 2. koşu handikap 16. Dişiler 3 yukarı, İngilizler 2200'de uzun mesafedeler, söz sende.
1: Evet abi, ara sonrası gördüğü yarışlarla bence kondisyon açığını kapatan, tam mesafesini uzayan mesafeyle yine gördüğüm 6 numara My Blue Heaven benim alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenler 3 numara Lovesy, 1 numara Create Peace ve 7 numara Europower değerlendirebilirler. Ama 6 numara bende My Blue Heaven çok çok önde abi.
0: 6 öncelikli isim, sonra 3-1-4-7 ama 6 numaralı My Blue Heaven Müslüm Çelik'le 52 kilonun avantajıyla da bugün o özlediği birinciliğe kavuşabilir. Uzun zamandır kazanamıyordu Safkan. Hayatının ilk yarışını kazandıktan sonra 17 yarıştır birinciliğe hasret ama tabelaları var son günlerde. Bakalım bugün o şanssızlığı kıracak mı? 6 numaralı My Blue Heaven alternatif tek rakip yazarsak 3-1-4-7 dedik. 3. koşuya geldik. Şartlı 3, dişiler, 3 yaş şaraplar, 1300 metredeler. İyi safkanlar, bir aradalar, birbirlerini geçebilecek durumdalar. Kumda ne yapar esen rüzgarı? Çimde 1-1-1-2 yaptı bu Afrikanlar temsilcisi. Tutuyor musun?
1: Yani etkili bir sprinti var. Çimde onu atıyor ama kumda atar mı? Bende de koşar gibi gözüküyor Ufuk abi. Ama ben burada idmanlarını çok çok beğendim. Bir de inatçı yapısı var. Önde tempoyu belirleyecek bir Hazal Sabah var. Çok çok tutuyorum abi. Bilginiz olsun. Rakip de bana göre 2 numara Esenli Rüzgar olacaktır. Sonlarda kuvvetli gelecektir diye düşünüyorum.
0: 4 Taksim 2 o zaman. 2 safkanla evet. Geçtiğimiz bir yarış olacak. 4 numaralı Hazan Sabahı başta. Fatih Sultan Mehmet Sansar biniyor. Mehmet Akyavuz'un bindiği Esenli Rüzgar'ı da rakip olarak önerdik. 3. koşuyla 7 plase 7 gayen başlangıç ayağında 2 isimle geçtik. 4. koşu maiden, 3 yaş şaraplar, 1300 metredeler çimdeler. 2. altılı ganyan bu koşuyla başlıyor. Aykut Balcı buraya kimleri yazıyor?
1: Bence çok zorlu bir maiden. Geçen yarış direkt oynadım ama çok çok iyi idmanları var. Yani idmanları yarışı yansıtırsa bu Selanik Paşası etkili bir yarış bekliyorum. Burada dikkatime takılan bir isim oldu. 8 numara Akçalı Kız, 1000 metre galibi çok çok iyiydi. Bence bugün Ankara'da direkt oynanacak gibi gözüküyor. Çim performansları tatminkar olan 1 numara Rastgele oğlum. Ekürü koşma avantajına sahip bir kestaliydi. İlk yarışında 3. olan bir de Mirmet diyeceğim abi. Yani 5-8-1-3-4 ayrımsız yazacağım gibi gözüküyor.
0: 5-8-1-3-4 yazdık. Selanik Paşası'yla başladık. Selanik Paşası'nın şu andaki sabit gayanı 12 lira. İkinci sıraya yazdığımız Akçalı Kız'ın sabit gayanı 7 lira. Cazip isimleri başa verdik. 5-8-1-3-4 diye ikinci altının başlangıç ayağını 5 safkanla geçtik. Geldik 5. koşuya. 5. koşu handikap 16, 4 yukarı Araplar, 1400 metreler kumdalar, 11 safkan var. Söz yine sende.
1: Abi son yarışını çok beğendim. 11 numara Gazneli benim favorim. Yarışın süratli gitmesi kesin gözüküyor. Sonlarda gelecek 2 tane isim var. Enfes Tamer'le Nusretoğlu. İmale gelmez muhakkak yazacağım. Son yarışını kazanan içeriden yaptığı ataklarla Ketsu'da inat yapısıyla tekrar kazanabilir. Sürprizde de Sükambe diyeceğim 6 numara. Yani benim sıralamam burada 11-7-5-8-6.
0: 11-7-5-8-6. Senin buradaki sıralaman 11 numaralı Gazneli ile başladın. Yine sabit kayanı 10 lira olan bir isim. Cazip bir isim. Upamecano şu anda start kura çekimi için Talp Öztürk geliyor.
1: Çekti abi.
0: Çek, daha şimdi çekmeye geliyorsun.

0: söyleyeceğim sana çekerken kaç çekecek. Bu Pembe Kanun'un kulvarı da önemli. Bakalım Gökhan Kocakay ile start alacak Safkan kaç çekecek. Bu arada biz geçelim 6. koşuya. 6. koşu evet. 6. koşu şartlı 4 koşu 1900 metre çimde 6 safkan var ve yel bozan %43 ile çok favori çıkmış Ayhan Kurşun'la. Ne diyorsun bu yarışa?
1: Evet, yel bozan hak ediyor. Yani işte ara sonrası verdiği koştuğu yarışlarda bir kazandı, bir ikinci oldu. Önde gidiyor. Seri bir isim. Hop dedik abi, koştu. Her koştuğu zaman Ankara'da tek yazdım. Ayhan Kurşun biniyordu. Bu sefer değiştirdiler rüküleri. Evet, Ayhan Kurşun yel bozana bindi. Ama hop dedik, ben idmanlarını çok beğendim. Yarışta biraz süratli gibi geçecek diye düşünüyorum. 5 numara hop dedik benim favorim. Rakibi de 4 numara yel bozan olur diyorum.
0: 5 ve 4. 2 safkanla geçtik. Hop dedik 5. Yel bozan 4. Şefik Aydemir bakıyor tabii hop dediğe. Ayhan Kurşun'un dayısı mıydı? Dayısıydı galiba. hep o biniyordu. Şimdi bu sefer yel bozanı tercih etmişler. 5-4 dedik, 2 safkanla geçtik ve geldik 7. koşuya. 7. koşu da şartlı 5 bir koşu. Dişlere ait bir koşu. 7. koşu. 2 yaş İngilizler 1200 şimdi koşacaklar. Upamecano 7 nolu kulvarı startı çekti.
1: Evet.
0: Bu arada orta starttan çıkacak.
1: Mandrake'ye çıkınca haber ver abi.
0: Tamam, söyleyeceğim. Mandrake Aykut'un favorisi, Gazi Koyusu'ndaki favorisi ve İstanbul'a gelecek. Onun için onu da inşallah hipodromda ağırlayacağız. 7. koşu şartlı 5 yarış 1200 çim dedik ve %80 AGF yakalamış Speed Queen var. 3 numaralı Speed Queen %80 AGF yakalamış durumda. Gökhan Kocakay ile bir yarış koştu, onu da kazandı. O da son yarışıydı. Ne diyorsun Ankara'da bugün yine 1200 çimde şansını ne görüyorsun?
1: Abi Bitcoin evet kazandı ama yarışa böyle hani geç adapte oluyor. Sonra adapte olduktan sonra da turboya takıyor. Oo, uçup geliyor yani, öyle bir isim. Bitcoin yine aynı böyle gerilerde falan takip edecek gibi. Eğer ben kazanmasını bekliyorum Bitcoin'in. Evet, ağır favori çıkmış. O ilk yarışını yaparsa hayli hayli kazanır görüşündeyim ama hani burada bir önde gidecek bir Noble Crest ilk defa çim piste çıkıyor. Ekip olarak güveniyorlar. Son olarak da bir numara Çarçın Fırtınası derim. Yani Speed Queen alternatif bankom tek yazılabilir. Hiç itirazım yok buna. Rakip yazmak isteyenler 4'te 1'i değerlendirebilirler diye düşünüyorum.
0: Evet, Speed Queen 3 numara safkan Gökhan Kocakay ile %80 AGF Aykut'un da alternatif teki. Sabit kayanlara baktığımda da 1.07'yi görüyorum. Yani çok düşük bir oran görüyorum. Noble Crest dedin yazmak isteyen için, sabitte 5.50'si var. Çelçin fırtınası da 7.50 sabit kayanı olan bir safkan. 3 numara Speed Queen yıkarsanız 4 ve 1 şanslı görünüyor rakip olarak. 8. koşu satış 3 koşusu 1400 çimde 3 ve yukarı İngilizler 7 safkanın katılacağı koşudalar. Günün önemli yarışlarından, zor yarışlarından biri satış koşuları, bana hep tehlikeli geliyor. Hani Nart Ateşi var, çok ön planda çıkmış ama bir Fast Pilot iyi koşuyor, zaman zaman Copperson iyi koşuyor. Ne diyorsun, bu koşuyu nasıl değerlendirdin?
1: Şimdi satış koşusu abi ama şöyle, ben buraya bir zarf atmak isterim ya buradaki atların üstüne. Yani şaka maka değil yani, baktığım zaman Nart Ateşi falan böyle.
0: 1.4 milyon Nart Ateşi. Yani mal 1.7 mesela.
1: Evet abi ya, ben hani buradaki atları alıp koşacaksın işte yani. Buradakiler
0: evet, direkt bu öyle koşacak atlar burada bir aradalar.
1: Evet yani bu, ya grup koşmuşlar, kısa vadeleri koşmuşlar, her şeyi koşmuşlar baktığım zaman satış koşusundalar. Tabii evet. Ki kaliteli isimler var. Ara sorumlusu gördüğü yarışlarla kondisyon açığını kapatan bence Nart Ateşi. Tabii ki favori. Sonlarda etkili gelecek olan Osman abi de çok güveniyor. 5 numara Mahal. Sürprizde de Tywin Lannister diyeceğim 2. Yani ben 3 isimle geçeceğim. 6-5-2 abi.
0: 6-5-2-3 isimle geçtiğin bir koşu oldu senin. Bu satış 3 koşusu. Zaman zaman birbirlerini geçebilecek performans gösteren isimler bir aradalar ki jokey tercihleri de Ayhan Kurşun, Ahmet Çelik, Müslüm Çelik oldu. Zaten yine Gökhan Kocakay da burada koşuyor. 6-5-2 dedik. Geldik son koşuya. Bu arada Mandrake'nin daha start numarası belli olmadı. Biz yayını bitirene kadar belli olmuş olacak. Artık bundan sonrasını yayından, canlı yayından seyretme şansın var, vaktin varsa. 9. koşu Maiden'la kapatacağız 3 yaş şaraplar. 1300 şimdi Ankara'yı kapatacağımız koşuda Güneş Mila ve Ars kaz gülü ekürü olarak koşacak 8-10 numaralı safkanlar. Nasıl bir sıralama yaptın kapanışta?
1: Ya bence işte ikramiye verilecek ayaklardan bir tanesi Sevgili Ümit Aslan'ın süperi olan 5 numara benim takibimde olan bir isim. Direkt oynuyordum. Benim net favorim. İkincilik serisine son vermek isteyecek olan 2 numara Yaman Berk ve 1 numara Küçük Azat muhakkak kuponlarımda olacak. İdmanlarında çok çok iyi gördüğüm 9 numara Hoş Bakış. Son yarışın çok beğendiğim bir de Urfa Bey'i 7 numara yeterli olacak yer. Benim sıralamam abi 5-2-1-9-7 diye geçeceğim ben bu yarışı.
0: 5-2-1-9-7 dedik. 5 safkanla geçtik. Kapanışta Maiden'da Ankara'da son koşuda 5 safkanı değerlendirdik. 5-2-1-9-7 sıralamamız oldu. Çok teşekkürler Aykut, bol şanslar.
1: Abi ben teşekkür ediyorum. Şöyle Gazi öncesi tabii ki jokerlerimiz risk almak istemiyor. Bu konuda hani yarış içinde tabii ki diyorum. O yüzden farklı sonuçlar çıkabiliyor. Yazdığımız atlar inşallah öncelikle gelir.
0: İnşallah.
1: Sana da çok çok teşekkür ediyorum abi. Yarı severe bol şanslar. Radyo Spor'da kalın diyorum abi. Görüşmek üzere.
0: Evet, sağ olasın. Evet, Ankara yarışlarını Aykut Balcı ile değerlendirdik ki Aykut'un da cazip isimleri vardı. Cazip isimleri bizlerle paylaştı. Yine Son Düzlüğün kampanyaları bitmiyor. Bu arada şu anda Son Düzlüğün kampanyalar sayfası var. Son Düzlüğün promosyonlar sayfası var. Son Düzlüğe giriş yapıp orada promosyonlar sayfasını açıp Gazi 100 büyük harflerle Gazi, sonra da 100 yazarsanız devamına bonus sizleri bekliyor. Bir oyun bedeli 100 Son Düzlük puan sizleri bekliyor olacak. Sondüzlük.com'a üyeseniz, bugüne kadar para yatırdıysanız, oyun oynadıysanız açın promosyonlar sayfasını. Yayınımız bitmeden önce saat 12'ye kadar Gazi 100 yazın. Gazi 100 büyük harflerle Gazi, peşine de 100 numara olarak 100 yazın ve 100 lira Son Düzlük puan hesabınıza yazsın. En azından siz de bahislerinizi yaparken şansınızı bir de o şekilde deneyin diyelim ve Son Düzlüğün diğer kampanyalarından bahsedelim. Kombine bahiste 100 artı orana 100 bin lira hediye sondüzlük.com'da sizleri bekliyor. Yarış festivali Son Düzlük'te 30 Haziran tarihine kadar kombine bahiste 100 bin üzeri oranlı kupon oyna yakalarsanız, 100 liralık da oynadıysanız 100 bin liralık ödül havuzundan payınızı alabiliyorsunuz. Yine sabit ihtimalli oyunlarda 500 bin liraya varan hediye sondüzlük.com'da oynadıkça kazanıyorsunuz. Ne kadar oynarsanız o kadar kazancınız artıyor diyelim. Altılı Ganyan oyunlarında 100 bin liraya kadar ek kazanç sondüzlük.com'da sizleri bekliyor. Ekstra kazancınız 17-30 Haziran tarihleri arasında Son Düzlük'te yine ikili, sıralı ikili ve çifte bahislerde 500 liraya varan ekstra kazanç. Günlük 500 liraya varan ekstra kazancınız var. İkili, sıralı ikili, çifte de %25 ekstra kazanç. Kazancınız üzerine bir de %25 biz ekliyoruz. Yine sizlere veriyoruz ve 5'te kalırsanız, altılı ganyanlarda da 5'te kaldığınızda 1000 liraya kadar iade. %25 kuponunuzun %25'i maksimum 1000 liraya kadar iade. Sondüzlük.com'da yarış severleri bekliyor. Her türlü kazanacaksınız. Son Düzlük'te kaybetmek yok. Ama kampanyalar sayfasını açacaksınız. Sondüzlük.com'a giriş yapıp kampanyalar sayfasını açıp kampanyalara katılmayı unutmayın diyelim. En önemlisi o. Yine hatırlatalım. Sondüzlük.com'da promosyonlar sayfasını açıp promosyon bölümüne Gazi 100 yazanlara da 100 lira Son Düzlük puan bugün hesabınıza yatmış olacak ki daha önce yine üye olursanız bir sürü haftalık 2500 liraya kadar kazanma ihtimaliniz de var. Günlük 500 lira, toplamda 2500 lira varan hediye de sizleri bekliyor olacak. Evet, o kadar çok promosyon var ki anlat bitmiyor dedik ve Kocaeli'ne geçtik. Kocaeli'de de Kartepe'de 8 koşu bizleri bekliyor ve burada da güzel yarışlar var. İddialı yarışlar var. Akşam ikinci program Kocaeli programı saat 17.45'te başlayacak. Bir maiden, dişlere ait bir maiden yarışla başlayacak. Burada da önemli isim Dalia Lina, ön plana çıkan isim. Her yarışında biraz daha oturan bir görüntüsü var. Her yarışında birazcık daha iyi koşuyor ve son koşusunda da mücadele eden kolay kolay düşmeyeceğini, artık kazanma zamanı geldiğini bizlere gösterdi. Kocaeli'de ikinci oldu 1400 metre maiden'de. Bu sefer 1800 metrede daha uygun Ali Yıldız'la. Daha uygun bir mesafede, uzayan mesafede her bugün kazanabilir. Padok'ta vereceği görüntüsüyle geçen yarış çok iyiydi. 6 numaralı Karya Marla'dan bahsediyorum ki akıcı aksiyonlarıyla, padok'taki görüntüsüyle, son çalışmalarıyla dikkat çeken bir isim. Farklı koşmaya başlayan bir isim. 6 numaralı Karya Marla da yarıştaki tek rakibi. Burası 3 Dalia Lina, 6 Kayla Marla arasında gözüken bir yarış. 2 safkanla geçilebilir diye düşünüyorum burayı. Kocaeli'nin birinci koşusunu. İkinci koşu My Rebellious Girl. Şu an AGF'ye de ön planda olan bir isim. Son işinde fotoya çok diri girdi. Aksiyonları gayet iyiydi. Ve Kocaeli'de bu idmanı seyreden dostlar da özellikle önerdiler. Çok önerdiler. Bugün kazanabilir dediler. Yarış içinde doğru tempoyu bulduğu takdirde bu kez de yine çok etkili olacak. Ve o son yarışlarında birinciliğe bir türlü kendini atamıyordu ama bu sefer birinciliğe atabilecek durumda. Kazanabilir My Rebellious Girl alternatif tek olarak düşünülebilir. Kuponlara 2 numaralı My Rebellious Girl tek olarak yazılabilir. Yanına at yazacaksanız son 2 yarışında tabela dışı sonuç performansını tam olarak yansıtmadığına inandığım bir isim 4 numaralı Dream Asya var. Dream Asya cazip çıkmış. %3'lerde şu anda. Son 2 yarışında Adana'da Çim'de tabela dışı kalmıştı. İlk 10'a girememişti. Sonra Kocaeli'ne geldi. Handikap 14 koştu. Orada 8. oldu ama geçen haftaki yarışından sonra burayı çok iyi koşacağı yönünde bilgiler var. Mehmet Ali Akgöbek biniyor. 1400 metre mesafe. Safkan artık Kocaeli'ne de alışmış ve bugün sürprizi yapabilir. 2 numarayı tek My Rebellious Girl tek yazmıyorsanız 4 numaralı Dream Asya kuponunuzda olsun. Yine 3 numaralı Vito. Çok ön plana çıkarılmayan bir isim. %2'lerde kalan bir isim. Hani bir bomba, ikinci koşuda bir bomba arıyorum derseniz bu da bu Cougar yavrusu Vito olabilir. Bu safkan da Erhan Aktuğ'yla Kocaeli'de Maiden'da 4. kalmıştı. Şimdi şartlı 3 koşuyor. Daha yarış kazanmadı. O ilk birincilik burada olabilir. Ya 2 tek yazacağız ya da 4, 3 ve 1 numaralı Verürmen yanına ilave edeceğiz. 2 tek veya sürprizler 4-3 bir de yine oynanan bir isim Verürmen yazmak lazım. İkinci koşu sıralamamız 2 tek veya 4-3-1 ilave şeklinde. 3. koşu 2. Altılgaya'nın başlangıç koşusu yine kolay bir yarış değil. Zor bir yarış bizleri bekliyor. Burada da bizim Father Mehmet var. Bir son birkaç yarışında dereceye tam yansımayan bir mücadelesi var. Yani o performansıyla kazanmasını beklediğim yarışlarda bile İzmir'de, İstanbul'da kısa vadede 6 koşmuş 6. olmuştu. Hani çok sert gruptu. Sonra Bursa şartlı 3 koştu 3. oldu. Bu sefer Kocaeli'de koşuyor. 1200 metrede koşuyor. Kadir Tokaçoğlu'yla koşuyor ki Kadir Tokaçoğlu'yla kazanmışlığı da var bu safkanın. Father Mehmet öncelikli isim. Çalışmaları çok canlı, istekli. Bugün farklı koşabilir, özlediği birinciliği alabilir. Ama yanına at yazmak lazım. 4 numaralı Spur Chiron. Son yarışındaki sonuçtan çok yarışın içindeki görüntüsü önemliydi bu safkanın. Ve 6. oldu. İstanbul'da satış 3 koşusuna Çim'e gelmişti. Kazandığı yarış Bursa'da kazanıp ondan sonra İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da 6. oldu. Yani belki tabela dışı ama emin olun görüntüsü kazanabilecek, ilk kum yarışını yine kazanabilecek şeklindeydi. Bugüne kadar kumda 19 yarışta 6 birinciliği var. Çim'de yalnızca bir tane birincilik almış bir isimdi. O gün 6. olması çok dikkate alınmasın. Süper Cheer'ın da kuponlarda mutlaka olsun. Daha sonra 9 numaralı Golden Opulent diyeceğim ki sonlarda etkili gelebilen yapısıyla uygun bir yarış temposu yakaladığında sonlarda gelip grubu avlayabilir. Bu safkan da kuponlarda olmalı. 7, 4, 9 benim buradaki sıralamam ve 3 safkanla da burayı geçtim. 3. koşu 2. altının başlangıç ayağını 3 safkanla geçmiş olduk. 4. koşu 2000 metrede uzun mesafede kumda koşulacak ve handikap 15 bir yarış, 11 safkan var. Burada Gözümüze takılan isim 7 numaralı Gümbürşah. Son yarışında İzmir pistini sevmediğini gösterdi ama o koşudan önce aldığı birincilikler hep bu pistteydi. Kocaeli pistindeydi. Bu Gümbür temsilcisi Kocaeli'de 2 tane yarış kazandıktan sonra İzmir'e gitti. 1900'e çıktı. Kötü koştu ama bugün Murat Keçeci ile Kocaeli'de sevdiği pistte şansı yüksek. 1800'de bu mesafe bu pistte kazanmışlığı var. Bugün 2000 metre

0: uzunu da yapabileceğini göstermiş bir isim. Formda bir isim. 7 numaralı Gümbürşah ilk başa yazalım. Sonra Kaz Dağı Efesi diyeceğim. 11 numaralı Safkan son yarışındaki tabela mücadelesi dikkat çekiciydi. Her geçen gün biraz daha oturan görüntüsü var. Üzerine koyuyor. Yarışın sürprizini gerçekleştirebilecek isimlerden biri 11 numaralı Kaz Dağı Efesi. Bugün çok tutulmayan isimlerden 3. 4. isimlerden biri ama 52 kilo Eray Çizik ve tabela yaptığı yarışlardan sonra bugün birinciliğe kendini atabilir. 10 numaralı Zemberek. Hazırlıklarında olumlu sinyal veren bir isim. O da plase şeklinde tutulan isimlerden, plase olarak tutulan isimlerden biri. Onur Atmaca ile koşacak. Onun da son çim yarışı İstanbul'da. O yarış kötü ama Bursa'daki dördüncülüğü, Bursa'daki üçüncülüğü iyiydi. Bugün Zemberek'te kuponlarda olsun. 7, 11, 10 ve 8 numaralı Jimmy Ringo diyeceğim. Jimmy Ringo yarışın favorisi çıkmış. İstikrarlı koşan bir isim. İstanbul pistinde istikrarlı koşan bir isim. Gayet başarılı yarışları var. Kocaeli'de de şartlı 2 koşmuş. 3. olmuştu Mayıs ayında. Bakalım bugün ne yapacak onu da değerlendireceğiz. Ve son olarak da 2 numaralı Ser Şövalye diyeceğiz. Burayı 7-11-18-2 5 safkanla geçmek lazım. 5. koşuya geldiğimizde 1900 metre mesafede bir handikap 14 yarış görüyoruz. Burada da yarışın favorisi olarak gözüken benim favorim çıkan 3 numaralı Prens Nadir var ki Prens Nadir kazanmaya çok yakın bir isim. Safkan son yarışlarında istikrar çizgisini koruyor. Özellikle son yarışında finişe kadar mücadeleyi hiç bırakmadı. Çalışmalarında istekli görünüm var. Bu yarışta beklentiler iyice ekipte yükselmiş durumda. Ankara'daydı o yarış. Handikap 15 bu yarıştı. Bu öpület yavrusu o koşunun üçüncüsü olurken çok dikkat çekmişti. Bugün Ali Yıldız ilk defa üstünde. İlk defa binecek ve Prens Nadir kazanmaya yakın. Dileyen Prens Nadir tekiyle kuponunu kurabilir. At yazacaksanız iki tane rakip tutuyorum. Bir tanesi 1 numaralı Endowed. Son performansları yanıltıcı olabilir. Bu safkanın 9. olması, çimde dereceye girememesi, ondan önce Kocaeli'de bir handikap 15'te 6.'lığı bunlar kötü ama bu safkan artık düzeldi. Berkant Gökçe ile 61 kilo. Rakipler uygun şansı var. 1 numaralı Endowed yazılır. Sürpriz de olması bizim için avantaj. %2 AGF'de şu anda ve 5 numaralı Gringolet. 3 numaralı Prens Nadir'i tek yazmıyorsak kupona yazacağımız 3. isim olacak. Ya 3 tek ya da 1-5 ilavesiyle burayı da 3 safkanla geçeceğiz. 6. koşu handikap 14 ilk altılıyı bitireceğimiz yarışta çok sık koşan bir isim Patrona Holly var. Patron Holly'yi birazcık geri planda bıraktım. Bu kadar sık koşan bir ismi kuponda gerilerde düşünmenizi tavsiye ederim. Son yarışında sergilediği mücadeleyle yeniden yükselişe geçtiğini hissettiren bir isim. 4 numaralı Midnight bunu. Öncelikli şansım ve 5 numaralı Last Level diyeceğiz. Burayı da 2 safkanla geçeceğiz. 7. koşuda bir çok şanslı gördüğümüz Heaven Light var. Kadir Tokoçoğlu 63 kilo olmasına rağmen şanslı yüksek. Miss California yazılır. Sonra 8 numaralı Maneki Neko ve 9 numaralı Queen Asel ile burası da 1-2-8-9 şeklinde geçilebilir. Son koşuda da bir bankomuz var. O da 1 numaralı Sosan Yıldızı. Son yarışlarında çok iyi koşuyor bu safkan. Bugün de aynı başarısını tekrarlayacak gibi gözüküyor. İzmir'de 2 tane ikincilikten sonra handikap 15'i yine İzmir'de kazanmıştı. 6 gün arayla koşması bu safkanı etkilemez. Dedik bu uygun rakipler yanında Sosan Yıldızı bankosuyla günü kapadık. Kocaeli'yi kapadık. Herkese bol şanslar diliyoruz. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.

0: Gül.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekiş.

0: Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyospor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bir son dakika gelişmesi var. Beşiktaş Gayin Euroleague'de siyah beyazlı takım gelecek sezon Euroleague'de mücadele verecek. Beşiktaş Gayin Euroleague'de siyah beyazlı takım gelecek sezon Euroleague'de mücadele verecek. Bu son dakika gelişmesini aktardık sevgili dinleyenler. Hemen hatırlatalım, Radyo Spor'da programımıza ulaşabilirsiniz. Twitter ve X üzerinde, yani Twitter'da X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Emre Kaplan olacak. Emre Kaplan'la birlikte transfer gelişmelerini konuşacağız. A milli takımımızın bugün sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile maçı vardı. Mücadeleyi milli takımımız 3-2'lik skorla kazandı. Gruplardaki ilk galibiyetini aldı, ancak bu galibiyet milli takımımıza yetmedi. A milli takımımız Paraguay ve Avustralya maçını kaybettiği için grubu 4. sırada tamamladı ve veda etti. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Şu anda kontrol ettiğimde grupta Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla 2. sırada, Avustralya ve Paraguay 4 puana sahip. Avustralya 2. sırada, Paraguay ise 3. sırada. En iyi 3.ler sekmesinden Paraguay bir üst tura yükselebilir. Bunun da altını çizmiş olalım. Kontrol ettiğimde ne yazık ki yani burada

0: Sevgili dinleyenler, kontrol ettiğimde en iyi üçüncüleri şu an anlık kontrol ediyorum. İsveç, Ekvador, Bosna Hersek, Paraguay, Hırvatistan, Güney Kore, Cezayir ve İskoçya bir üst tura yükseldi. En iyi üçüncüler sekmesini kontrol ettiğimde son 32'ye kaldı bu takımlar. Milli takımımız adına büyük fırsat tepilmiş oldu. İlk iki maçta 3 puan alabilseydik grubu lider ya da ikinci sırada bitirmemiz işten bile değildi. Hattımızda konuğumuz Emre Kaplan. Emre Kaplan'la birlikte transfer gündemini konuşacağız. Emre abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Yayınlar Salim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yani en iyi üçüncüler sekmesine baktığımızda bizim grubumuzdan Paraguay direkt 4. sırada ve bir üst tura yükseldi. Son 32'ye kaldı.
1: Ya üzülmemek elde değil Salim. Çünkü Paraguay maçını hatırlıyoruz. 10 kişi 45 dakika 10 kişi Paraguay'a karşı oynadık. Bir gol atabilmiş olsak çok daha farklı şeylerden bahsedecektik. Çünkü averaj olarak da Paraguay'ın önünde olacaktık. Berabere bile bitse, yani o maç berabere bile bitse Amerika'dan farklı bir mağlubiyet aldıkları için önlerinde olacaktık. Yani çok fazla.
0: Bir de yani berabere kalsak Paraguay'dan 2 puanı sil.
1: Tabii. Zaten yani onların zaten puan olarak öyle bir durum olmayacaktı. Doğru söyledin, yanlış bir hesap yaptık ama hakikaten neresinden bakarsan bak üzülecek, ahval edecek çok şey var bu turnuvada. Yani şimdi tabii ki Amerika galibiyeti bir teselli oldu ama iddialı bir şekilde, iki takımın da iddialı bir şekilde çıktığı senaryoda böyle olur muydu bu maç? Onu da düşünmeden edemiyor insan tabii. Amerika çok fazla rotasyon yaptı. Biz yani sonrasında yapılan açıklamalara falan artık girmek istemiyorum. Çok konuştuk yani. Vincenzo Montella'nın ruh halini ben çok iyi görmüyorum açıkçası bu turnuva sürecinde. Ama üzülecek çok şey var. Burada tek olumlu çıkarabileceğimiz, olumlu görebileceğimiz şey bence Arda Güler'in maç sonu açıklaması. Bundan sonra da bu takımın liderinin çok net bir şekilde Arda Güler olması gerektiğini bize gösteren açıklamalar olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir yol ayrılığı olur mu?
1: Yani şu an görünen tabloda hem Sayın Hacı Osmanoğlu hem de Montella da yani başkan benim arkamda, benim bırakmaya niyetim yok şeklinde konuşuyor ama tabii Türkiye'ye döndükten sonra nasıl değerlendirmeler yapılacak bilmiyorum. Çünkü kulüplerin de federasyonun değişmesiyle ilgili bir talebi var. Federasyon yönetiminin değişmesiyle ilgili talebi olan kulüpler olduğunu biliyoruz. Sezon içinde de bunları duyduk. Evet. Şimdi bir Dünya Kupası başarısızlığıyla birlikte bu sesler daha çok yükselecektir ama tabii bir takımımız Türkiye'ye dönsün, yöneticiler Türkiye'ye dönsün, ondan sonra göreceğiz. Yani bu konuda birçok kulübün de hemfikir olduğunu biliyoruz aslında. Federasyonun bir değişim yaşanmasıyla ilgili, hatta önemli isimlerin bu konuda hazırlık yaptığıyla ilgili de bazı bilgiler tabii ki kulağımıza geliyor.
0: Hemen sormak istiyorum. Fatih Hoca'nın ismi anılıyor federasyon başkanlığı ile alakalı. Böyle bir gelişme bekliyor musun?
1: Ben beklemiyorum Salim. Yani Fatih Hoca'nın da böyle bir düşüncesi, böyle bir planı olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Daha önce biliyorsun futbol direktörü göreviyle federasyonda görev yapmıştı. Hatta yakın zamana kadar devam eden yabancı kuralını da getiren isim kendisiydi. Gerçekten çok köklü değişiklikler yaptı o dönem Fatih Hoca. Belki onun getirdiği o kurallar, onun getirdiği yeni düzenlemeler tam olarak uygulansa daha farklı bir noktada olabilirdik. Çünkü herkes onu 14 yabancı kuralı üzerine 14 yabancı olarak değerlendirdi ama onun içinde çok farklı detaylar vardı. Oralar çok kulüplerin işine gelmediği için uygulanmadı. Ben Fatih Hoca'nın bu göreve çok talip olacağını düşünmüyorum. Kendi açısından talip olacağını da düşünmüyorum. O yüzden yani daha farklı isimler üzerinden, mesela çok da çıktığı için söyleyebilirim, mesela bir Mustafa Eroğlu ismi üzerinden gidilebilir gibi. Çünkü kendisi de uzun yıllardır önce Başakşehir'de sonra milli takımda yani bu sürecin biraz hazırlığını yaptı da diyebiliriz. Kendisini de yakinen tanıma imkanımız oldu milli takımda olduğu süreçte. Gayet çalışkan ve bu işlerle uluslararası anlamda ilgilenen bir isim olduğunu da gördük. Bilmiyorum olur olmaz ya da aday olur öyle bir düşüncesi var mıdır ama kulağımıza gelen bilgiler biraz bu yönde.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Emre abi, az önce ifade ettim federasyonun değişmesini isteyen kulüpler var diye. Bugün de Kulüpler Birliği toplantısı olacak. Yabancı kuralı ile ilgili Kulüpler Birliği'nin formülleri masada. Federasyon 10+4'e karar kıldı. Fakat bunun değişmesini isteyen kulüp sayısı bir hayli fazla. Özellikle de Anadolu kulüpleri ve diğer takımlar yani topyekün bu kuralla birlikte şunu ifade ediyorlar. Yerli oyuncuların ücreti ve bonservisi arttı.
1: Ya bu kısıtlamalar olduğu zaman hep bununla karşılaşıyoruz Salim. Geçmişte de işte 5 artı 3, 6 artı 3, 6 artı 0 falan gibi bir sürü böyle değişik değişik denklemler gördük. Ne zaman bu denklemlere sıkışsak bu iş yerli oyuncuların biraz hak ettiğinden fazla hem maaşlar hem bonservisler elde etmesiyle sonuçlandı. Bu yerli oyunculara da bir katkı sağlamadı. Yani burada 2 milyon euro maaş alacak oyuncu oynamasa bile gelip yedek kulübesinde oturmayı tercih etti. Biz ne zaman ki biraz daha işte bu 8 artı 3'lere biraz daha yabancı sayısının arttığı ama yerlinin de zorunlu olarak yer alması gereken sistemlere döndüysek son yıllarda zaten milli takım bir çıkış yakaladı. Yani oyuncu yetiştirme anlamında da bir çıkış yakaladığımız ortada. Dediğin gibi ben de şimdi oraya geçeceğim zaten. Kulüpler Birliği toplantısına geçeceğim. Sadece Anadolu takımları değil yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Dört büyük kulübün üçü de şu anda bu konuda hemfikirler. Kendi aralarında da yönetimler düzeyinde görüşmeler yapıldığını biliyorum. Bir değişiklik istiyorlar. Ha ben şunun olacağını düşünmüyorum çok net söyleyeyim. Yani 14'te bu sayı kalacak. Bu 10 artı 4'te şöyle bir esneme olabilir. Talep de zaten bu yönde. Biliyorsun o 4 oyuncu 2003 doğumlu ve sonrası oyuncular olarak alınabiliyor. Onun biraz daha aşağı çekilmesi yani 2000 ve sonrası şeklinde bir talep var. Bu iletilecek. Bir de pazartesi günü biliyorsun kulüplerin harcama limitleri açıklandı. Orada da yani şu an gerçekten harcama yapma konusunda zor durumda olan kulüpler var. Bir sapma payı ile ilgili durumun değerlendirmesini isteyecek bazı kulüpler bugün. Bunun güncellenmesini isteyecekler. İki tane önümüzdeki sezonu çok yakından etkileyecek konu başlığı var açıkçası. Bugün Kulüpler Birliği toplantısı açıdan önemli. Sayın Ertuğrul Doğan da Kulüpler Birliği Başkanı da geçtiğimiz hafta bu yabancı ile ilgili kulüplerden gelen talebi federasyona ileteceğini söylemişti. Çünkü gerçekten yoğun bir talep var, yoğun bir istek var. Buna çok kayıtsız kalabilmek mümkün değil. Sonunda federasyon nasıl bir karar alır bilmiyorum ama bugün itibariyle en azından çok yoğun bir şekilde gündeme geleceğini biliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan sohbetimiz devam ediyor. Emre abi Galatasaray'ın bu noktadaki talebi belli. Fenerbahçe ile birlikte hareket edecek mi?
1: Ya ben Fenerbahçe'nin de burada hemfikir olduğunu düşünüyorum. Mesela Beşiktaş net bir şekilde bu konuya destek verdiğini bizzat Başkan Serdal Adalı açıkladı. Sonrasında da kendi aralarında yönetimler düzeyinde yapılmış görüşmeler var. Yani iki kulübün de menfaatine olabileceği şeklinde. Fenerbahçe o süreçte tabii seçim dönemi geçirdiği için çok net bir tavır ortaya koyma durumu söz konusu olmamıştı ister istemez. Şimdi Aziz Bey'in de benzer bir düşüncede olduğunu açıkçası tahmin ediyorum ve tahminin ötesinde de bu şekilde bilgiler geliyor. Yani yabancı kuralıyla ilgili çünkü Fenerbahçe'nin de elinde şu anda 19 tane kontratlı yabancı oyuncusu var. Bunları gönderebilmek çok kolay bir şey değil. Çok ekstra maliyetler yükleyebilir Fenerbahçe'ye. En azından biraz esneme talebi onlarda da olacaktır. Yani Galatasaray'ın zaten dediğim gibi çok net olarak talebi o 4 oyuncunun artı 4'ün ikisinin 2000 hadi olmadı 2001 doğumlu ve sonrası şeklinde olması yönünde. Eğer öyle olursa yönelebileceğiniz oyuncu sayısı biraz daha artıyor. İşte bazı şartlarda eldeki oyunculardan şu an o 10 yabancı hakkı Galatasaray'ın Icardi ile birlikte dolu olduğu için bir iki tanesi en azından o 2000 ve sonrasına uyuyor. Oradan bir limit açılabilir, bir kontenjan açılabilir düşüncesi var. Bakalım göreceğiz yani. Saat 14.30'da başlayacak toplantı. Muhtemelen uzun da sürecektir. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavuk'u birlikte katılmaları bekleniyor toplantıya. Diğer kulüplerden de üst düzey katılım bekliyoruz bugün.
0: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz Emre Kaplan sohbetimiz devam ediyor. Peki Emre abi. Galatasaray'daki transfer gündemine geçelim. Galatasaray'da merak edilen en önemli konulardan birisi Icardi'nin durumu. Icardi'nin durumuna göre santrafor takviyesi. 10 numara pozisyonuna takviye bekleniyor. İlk olarak sen paylaşmıştın. Davinson Sanchez için Como kulübünün teklifi var. Son durum nedir?
1: Şimdi istersen Icardi'den başlayalım. Yani bu transfer döneminde cümlelere başlarken muhakkak bir Icardi'yi anmak gerekiyor. Çünkü birçok şey ona bağlı gibi gözüküyor ama çok net olarak Galatasaray yönetiminin Icardi ile devam etme yönünde bir düşüncesi olmadığını söyleyebilirim. Yani başkan evet bir teklif yaptı. Başkanın aklının hala bir köşesinde var. Acaba Icardi ile devam etsek mi alternatif ama teknik direktör Okan Hoca da, Okan Buruk da, Sportif AŞ'de görevli Sayın Abdullah Kavukçu da Icardi ile devam konusuna çok sıcak bakmıyor. Zaten kontratının son

0: son günlerine girildi resmi olarak. Hala devam ediyor. Son günlerine girildi. Ben yeni bir sözleşme yapılacağını düşünmüyorum. Muhtemeldir ki yeni sezonda Galatasaray planlarını Icardi'si şekilde yapacak. Icardi'nin olmadığı senaryo için hemen bir alternatif Galatasaray adına. Tabii ki birçok isim konuşuluyor ama son dönemde daha sesli olarak ifade edebileceğimiz bir Omar Marmuş ismi var. Bu oyuncu tarafından gelen bir öneri. Manchester City'de biliyorsun çok fazla süre alamadı gittikten sonra. Kiralanmak istiyor yani bir sene en azından formunu yükseltmek istiyor. Galatasaray yönetimi de Okan Hoca da Marmuş ismine sıcak bakıyor. Çünkü bonservis konusunda az önce bahsettiğim limitlerden dolayı biraz kısıtlı hareket etme durumu olabilir Galatasaray'ın. Yani orta sahaya ciddi bir para harcanacak ama diğer bölgeler için işte böyle alternatif formüller üzerine gidilebilir. Marmuş bir fırsat olarak gözüküyor. Galatasaray değerlendirebilir. Tabii önce Mısır'ın Dünya Kupası serüveninin tamamlanması lazım. 10 numara dedim. 10 numara için şu anda zaten Galatasaray aktif olarak en sıcak iletişimde olduğu transfer Can Uzun transferi. Galatasaray oyuncu tarafıyla sık sık iletişim halinde. Birebir hem oyuncuyla hem ailesiyle hem menajeriyle böyle yaklaşık bir aydır falan aşağı yukarı her gün temas kuruluyor. Tabii ki oyuncu milli takımda olduğu için onunla değil son dönemde ama ailesi üzerinden, menajeri üzerinden durum takip ediliyor ve oyuncu tarafında çok sıcak olduğunu söyleyeyim. Frankfurt cephesiyle henüz bir resmi görüşme yapılmadı. Yani çok böyle afaki rakamlar konuşuldu. 60 milyon euro istiyor Frankfurt, 50'den aşağı bırakmaz falan gibi böyle cümleler kuruldu ama ben çok o seviyede olduğunu düşünmüyorum bu işin. Beklentinin de çok o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın da 35 milyon euro civarında kafasında bir bütçe var bu transfer için. Ben açıkçası Galatasaray'ın yani bu yaz dönemindeki ilk transferinin Can Uzun olmasını bekliyorum. Şimdi milli takım serüveni de tamamlanıyor Can'ın. Bu akşam itibariyle Türkiye'de olacaklar. Milli takımdan döndükten sonra hem oyuncuyla bir kez daha birebir görüşme olacaktır hem de Frankfurt yetkilileriyle zaten masaya oturacak Galatasaray. Ben bu işin neticelenmesini, olumlu anlamda neticelenmesini bekliyorum. Çünkü edindiğim izlenim biraz o yönde. Davinson Sanchez konusuna gelecek olursak yani Como'nun bir ilgisi var. Ciddi bütçesi olan bir kulüp Como. Geçtiğimiz sezonda Davinson'a talip olmuşlardı hatta transferin son günlerinde ama transferin bitmesine çok az bir zaman kaldığı için Galatasaray bu işe çok sıcak bakmadı. 50 milyon euro getirin verelim o zaman gibi bir yaklaşımla yanıt vermişlerdi. Bu sefer de 30-35 milyon euro civarında Galatasaray'ın beklentisi ama ben burada da biraz pazarlık olabileceğini düşünüyorum. Eğer Como ciddi resmi bir teklifle masaya oturursa burada bir pazarlık payı olabileceğini düşünüyorum Galatasaray adına. Tabii bugün dediğim gibi bu kulüpler birliği toplantısı ve sonrasında çıkacak karar da etkileyici olacak Galatasaray adına ama bugünden baktığımızda şu an somut adımlar işte Can Uzun, Marmuş için bir beklenti var. Oyuncu tarafından gelen bir talep üzerine Dünya Kupası sonrası masaya oturulacaktır net bir şekilde. Orta saha konusundaysa tabii herkes orta sahayı bekliyor ama o konu yani orta saha konusunu biraz daha bekleyeceğiz gibi. Çünkü Galatasaray yönetimi bir Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyebilir. Bütün fırsatların net bir şekilde ortaya çıkmasını görmek isteyebilir. Yani bir Kamavinga düşüncesi var mesela. Henüz daha Mourinho'nun nasıl bir karar vereceği bilinmiyor Kamavinga ile ilgili. Ya da oyuncunun nasıl bir nihai karar vereceğini de bilmiyoruz. O yüzden orta saha için biraz beklenecek ama diğer hamleleri artık yavaş yavaş görmeye başlayacağız gibi duruyor sahip.
1: Çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum Emre abi. Ardından birkaç sorum daha olacak.
0: Tabii ki tabii ki Salim.
1: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan, sohbetimiz sürüyor. Emre abi, ben haberini de yapmıştım. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın bir düşüncesi var mı oyuncuyla ilgili? Kariyerli bir oyuncu ama Napoli performansı iç açıcı değildi yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı.
7: Yani Napoli öncesinde, Napoli'ye gitmeden önce Galatasaray'ın çok istediği bir oyuncuydu Salim. Evet. Bayağı bir emek sarf edildi aslında buraya getirmek için ama o dönem tercihini İtalya'dan yana kullandı. Şu anda da o dönemden devam eden ilişkilerle muhtemelen bir temas kuruldu Galatasaray'la ama Galatasaray'ın çok sıcak baktığı bir durum değil. Hatta şöyle örnek vereyim sana. Mesela Bernardo Silva ismi Galatasaray için masadaydı daha Real Madrid devreye girmeden önce. O dönem o maliyetler ve 32 yaşı düşünerek başkan çok sıcak bakmamıştı ki Bernardo Silva bayağı oynayarak sezonu bitirdi yani Manchester City'de. Ki Kevin De Bruyne ile kıyaslarsak De Bruyne bu sene çok da iç açıcı bir performans ortaya koymadı. O yüzden çok sıcak bakılan bir durum yok. Yani oyuncu tarafından bir ya da menajeri tarafından bir talep gelmiş olabilir ama Galatasaray'ın çok da sıcak bakmadığını söyleyebilirim. Ama haberin için tebrik edeyim tabii.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Emre Kaplan, sohbetimiz sürüyor. Peki Emre abi, dış transferi konuştuk, yabancı kuralı ile ilgili Galatasaray'ın talebini konuştuk. Özellikle de yeni yabancı kuralını düşündüğümüzde, 10 artı 4 kuralını düşündüğümüzde Galatasaray'ın son transferin devre arasında Nagia'ydı. Nagia kontenjan oyuncusu. Nagia tarzında transferler bekliyor musun bu kural değişmezse?
7: Yani kural değişse de değişmese de Galatasaray'ın takip ettiği bir profilde oyuncular var. Ama bunu Okan Hoca açıkladı. Yani o seviyede oyuncular yani 21-22 yaşında bile olsa çok ciddi bonservis bedelleri talep ediliyor. İşte mesela orta saha için de böyle yine düşünceler var. Savunma hattı için de stoper alternatif olarak da düşünceler var ama 21-22 yaşındaki oyunculara da çok böyle 25-30 milyon euro vermek çok makul gelmiyor açıkçası Galatasaray'a. Zaten öyle bir bütçenin de olmadığını söyleyeyim ama takip edilen oyuncular çok fazla var. Yani hatta bazıları ile ilgili girişimler, görüşmeler de yapılıyor. Maliyetler biraz yüksek olduğu için ben bunun çok kolay olacağını düşünmüyorum. İşte Niaga'da gördük. İyi bir oyuncu. Kendi kulübünde oynayarak geldi ama Galatasaray seviyesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için biraz daha yola ihtiyacı var. Galatasaray'ın da bu zamanı, bu süreyi çok verebilecek durumu olmuyor. Çok yoğun bir rekabetin içinde olduğu için yani oyuncuya yapılan yatırımı da doğru değerlendirmek lazım. Sonrasında yani oyuncuya buraya 20 milyon euro verip oynatamadığınız zaman çok anlamlı olmuyor. O yüzden evet, düşünülen isimler var. Eğer uygun olursa bu yönde bir transfer olabilir ama önceliğin çok bu olmadığını net olarak söyleyebilirim.
6: Peki dün medyada yer alan isimler vardı. Özellikle de Galatasaray'ın 10 artı 4 kuralıyla birlikte sen de ifade ettin bu tarz transferler olabilir. Dinamo Kiev forması giyen Matvey Ponomarenko listede var mı?
7: Listede var. Hatta bak ben sana şu an elimde de liste var. Ya kulübün listesi değil de benim not aldığım liste, yanlış anlaşılmasın. Evet. Orada mesela bu profildeki birkaç oyuncu daha var. Onlardan sana hemen bahsedeyim.
6: Tabii ki abi.
7: Mesela İbrahim Maza ismi var. Şu anda Dünya Kupası'ndaydı Cezayir'le. O az önce bahsettiğim işte yaşı genç ama çok ciddi bonservis isteyen oyunculardan bir tanesi. Yanı sıra Samsun Bayda ismi var. Yine stoper hattı için düşünülen isimlerden bir tanesi ama yaklaşık 25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Bir de bunlara ek olarak aslında tabii yaşı genç ama tecrübeli de bir oyuncu aynı zamanda. João Gomez de mesela 2001 doğumlu. Yine bu profile uygun bir oyuncu. En azından güncellenirse, bu talep yerine gelirse o artı 2'nin içinde olabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın orta saha için istediği isimler.

0: oyunculardan bir tanesi o da. Yani bu profilde çok oyuncu var. Görüşmeler de yapılıyor ama Galatasaray'ın bu hamleleri yapmasını çok acele edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani aslında ilk bölümde de biraz onu anlatmaya çalışmıştım.
1: İbrahim Maza Bayer Leverkusen'de oynuyor, bunu söyleyelim. Her yani Taberlin'den Leverkusen'e 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Mevkisi dinleyenlerimizle de paylaşalım. 10 numara pozisyonunda sağ ayak. Kariyerinde zaman zaman merkez orta saha ve santrafor pozisyonunda da oynamış bir oyuncu olarak göze çarpıyor. 2005 doğumlu, 20 yaşında.
0: Yani çok büyük, çok büyük bir potansiyel. Mesela scout ekibinin yakından takip ettiği, zaten bilinen de bir oyuncu bu arada. Çok zaten kenarda köşede kaldı.
1: Güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
0: 45 milyon euro gözüküyordu Transfermarkt'ta. Yani istenen bonservisler de bu kadar olmasa da buna yakın seviyelerde oluyor. Yani dedim ya, Okan Hoca, scout ekibimiz güzel bir liste yaptı ama masaya oturduğumuz zaman 50'ler, 60'lar, 70'ler isteniyor diye. Mesela o isimlerden bir tanesi İbrahim Maza Galatasaray adına.
1: Yani İbrahim Maza 12 milyon euro bonservis bedeli ödenip transfer edilmiş. İbrahim Maza ile ilgili Bayer Leverkusen'in en az beklentisinin 40 milyon euro olacağını düşünüyorum ben.
0: Aşağı yukarı öyledir. Yani net bir bilgim yok ama ben de senin gibi öngörüyle aşağı yukarı olabilecek rakamın bu olduğunu düşünüyorum.
1: Can Uzun konusu çok merak ediliyor ve sorular geliyor.
0: Aslında az önce biraz ondan bahsettim. Yani Galatasaray Can konusunda oyuncu tarafıyla hiçbir problemi yok. Oyuncu evet. Cephesi, bizzat kendisi de, babası çok iyi Galatasaray'da. Yani bunu daha önce de anlattım işte. Okan Hoca ile 4 sene önce FaceTime yaptıklarında hocayı gördüğünde heyecandan konuşamayacak kadar Galatasaraylı bir figürden bahsediyoruz Can'ın babası için. Ve Can da aynı şekilde aynı duygulara sahip. Burada olmak istiyorlar. Bu sadece duygusal sebeplerle değil tabii, yani Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu durum, hedefleri kendisine net olarak anlatılıyor. İşte burada onun idol olarak gördüğü isimler var. Mesela İlkay Gündoğan gibi bir isim var Galatasaray'da. O temaslar sağlanıyor. Oyuncu tarafıyla ilgili sıkıntı yok ama Frankfurt'un evet ciddi beklentileri tabii ki var. Az önce de söyledim. O konuşulan rakamlar düzeyinde değil ama yani o 50'ler 60'lar konuşuluyor. Ben Galatasaraylı idarecilere bunu sorduğumda, ki bu Avustralya maçının olduğu gün falan böyle bir konuşma imkanımız olmuştu bu konuyla ilgili. Bunun çok gerçekçi olmadığını söylediler. O konuşulan rakamların çok gerçekçi olmadığını. Galatasaray 30-35 civarında bir rakam. İşte bu sonraki satıştan pay olabilir. Belli bonuslar olabilir. Bu rakamlara bu transferi bitirebileceğini düşünüyor. Bir kez daha söyleyeyim. Ben hatta bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ilk imzasının Can Uzun'la olmasını bekliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Emre Kaplan. Emre abi, eklemek istediklerim var mı?
0: Vallahi aşağı yukarı her şeyi konuştuk gibi.
1: Şunu sormak istiyorum. Dün mesela bir haber gördüm. Abdullah Kavukçu istifa edebilir şeklinde. Gerçeği yansıtıyor mu?
0: Yok, hiç öyle bir durum söz konusu değil. Yani orada bir yaklaşık 10 gün önce bir fikir ayrılığı olduğundan bahsedildi. Başkan ve Sayın Abdullah Kavukçu arasında. Ben Sayın Abdullah Kavukçu ile de konuştum. Başkana yakın olan isimlerle de konuştum. Orada ismi geçen Sayın Eren Yazgan'la da konuştum. Hiç böyle bir durum olmadığını ifade ettiler. Yani evet, Sayın Eray Yazgan Kemerburgaz'da bir görevi olacak. Zaten Sportif AŞ'de görevi vardı. Kemerburgaz'da da görevi olacak ama bu yani futbolun idaresiyle ilgili transfer edilecek oyuncular, gelecek gidecek isimler ya da oyuncuların hayatını kolaylaştırmayla ilgili bir görev değil, daha idari bir görevi olacak. Yine aynı sistemle Galatasaray devam ediyor. Yani Okan Hoca zaten oyuncular konusunda kararı veren isim. Sayın Abdullah Kavukçu görüşmeleri yapan, işte oradaki süreçleri ilerleten isim ama zaten Galatasaray'da son karar hakkı, son söz hakkı her zaman Başkan Dursun Özbek'te. Yani değişen bir şey yok. Abdullah Kavukçu'nun da böyle bir istifa gibi bir düşüncesi yok. Gayet görevinin başında. Bugün de Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Başkan'la birlikte yer almalarını bekliyoruz.
1: Kulüpler Birliği toplantısı Maslak'taki ofiste olacak değil mi, yoksa?
0: Yok, Beşiktaş'ta.
1: Beşiktaş'ta mı oluyor?
0: Beşiktaş'ta bir otelde.
1: Beşiktaş'ta bir otelde. Kulüpler Birliği'nde de bugün önemli kararların alınması bekleniyor. Yabancı kuralı gündemdeki ana konu. Bunun da altını çizmiş olalım. Çok teşekkür ederim Emre abi değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: Sana da kolaylıklar diliyorum bugün.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakal, kendine iyi bak. Olsun. Mutlu günler.
0: Görüşmek üzere, iyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Kaplan'la birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi aramız olacak. Araya gideceğiz. Aranın ardından

0: ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte transfer gelişmelerini, milli takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bankam.com Bank kartıma bir.
7: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor!
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor!
2: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Hüseyin Mecit bizlere selamlarını göndermiş. Hem bana hem de Baktıkan'a teşekkür ediyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Paraguay maçında 85 dakika yan pas geri pas yapan Hakan'a katlanıp 86. dakikada Orkun oyun aldıktan sonraki ilk pasının dikine ileri olması her şeyi açıklıyor demiş. Salim abi, iyi yayınlar. Ülkedeki ekonomik durum ortada. Harcama limitleri artsın diyorlar. Kulüplerin hepsi batmış durumda. Ülkedeki kulüplerimizin hepsi batmış durumda diyor dinleyenimiz Bilal Bey. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487. Bu bölümde milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımızla ilgili değerlendirmelerini teknik direktör Giray Bulak yapacak. Giray Hoca ile birlikte milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımız bugünkü maçını, sevgili dinleyenler, 3-2'lik skorla kazandı. Ancak bu galibiyet bize yetmedi. Çünkü gruplardaki ilk iki maçımızı kaybetmiştik. Avustralya ve Paraguay'a karşı kaybetmiştik. Amerika Birleşik Devletleri de karşılaşmaya rotasyon yaparak çıktı. Çünkü gruplardan lider olarak çıkmayı garantilemişti. Türkiye'de veda etmişti. Bundan dolayı rotasyon yapıldı kadroda. Bunun da altını çizmiş

0: olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin rotasyon kadrosuyla mücadele ettiğini düşünelim. Son 32 turunu düşünerek. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler teknik direktör Giray Bulak. Giray hocam karşılaşmayı takip ettiniz.
1: Ettim Salim, izledim karşılaşmayı.
0: Evet.
1: İzlenmez mi? Tabii ki izleyeceğiz. Milli takımı.
0: Evet, Hakan yoktu ilk 11'e baktığımızda. Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
1: Evet.
0: oynamadı.
1: Seninle yaptığımız programları da aynı şeylerden bahsediyorduk Salim. Yani Hakan'la Arda takıma fazla. Yani bir de onlara Orkun'la işte İsmail eklediğinde ağır bir orta saha oluyor demiştik. Emery işte Arabistan Ligi'nde oynuyor. Ama Ozan Kabak Alman Ligi'nde oynuyor. Daha sert bir ligde oynuyor. Onun olması lazım. Onu demiştik. Hatta Abdülkerim'in yerine bile olabilir demiştik. Önde de Barış Alper'i kenarda değil, Kerem'i santrafor oynatıyorsunuz, orada kayboluyor. Barış Alper'i orada oynatın. Kenarda da bir başka oyuncu oynatın. İşte şimdi Oğuz oynadı. Daha önce Ferdi de oynayabiliriz dedik. Onun için takımda bu değişikliğin olması olumlu yansıdı. Dediğin gibi yani rotasyonlu takımlar oynadı ama sen de rotasyon yaptın. Ona bir şey söylemiyoruz. Yani rakip işini görmüş, birinciliği garantilemiş. Ama birinciliği garantiledim diye de çok da Amerikalılar öyle çok rahvan oynamadılar. Yine işi sıkı tuttular. Ben mesela Almanya Ekvator maçını seyrettim. Onda da öyle. 2-1 yendi Ekvator Almanya'yı. Ama Almanya tam kadro çıktı sahaya. 1-2 eksiğinin dışında tam kadro. Fakat yani zor işi bozuyor. İhtiyacınız olduğu zaman bunu alıyorsunuz. Bizim puana ihtiyacımız yoktu ama gururumuzu ve onurumuzu zedeleyen bazı şeyleri düzeltebilmek için o mücadeleye ihtiyacımız vardı. Onu yaptık.
0: Hocam yani bu değişimler, yani bu oyun planı, değişim derken oyun planından bahsediyorum. Bu oyun planı daha önce gerçekleşmiş olsaydı belki böyle ahlar vahlar konuşulmazdı. Katılır mısınız?
1: Mutlaka.
0: Çünkü siz her
1: Mutlaka biz
0: zaman
1: et.
0: vurguladınız. Bizim oyun planı, bizim oyuncu kadromuz iyi, yetenekli ancak oyun planımızda tek düze olduğumuzu savundunuz. Nitekim de bunun bedelini ödedik biz.
1: Kesinlikle. Yani biz ne diyorduk? Bizim takımımız daha hızlı oynamalı, daha agresif oynamalı, daha delici, daha dikini oynamalı. Yani ilk iki maçta ne yaptık? Çok atak yaptık ama hep yan pas yaptık. O yan pasları çevirdiğimizde içeriye sızma toplar yapabilecek, derin toplar atabilecek veya dripling yapabilecek, çalım yapacak hamleleri yapamadık veya şut atamadık. Ama bu maçta takımın gerçek anlamda oyuncu yerleşimi doğru yapılandığı için takım iyi oyun oynamaya başladı ve bu rotasyonlardan dolayı o değişimleri yaparken, sağdan sola slide game dediğimiz kayarak oyunu yaparken iyi işler yapıldı ve o derin toplar yerlerini buldu. O sızmalar yerini buldu. Bu da bize avantaj sağladı tabii ki.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Giray Bulak. Sohbetimiz devam ediyor. Giray hocam, ifade ettiğiniz gibi yani biz kapalı savunmalara açamıyorduk. Nitekim de oyun planı değişen, rotasyon yapsa da daha güçlü olan, oyun olan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha net pozisyonlar bulduk.
1: Evet.
0: Peki hocam,
1: Doğru. O,
0: size bir
1: onlar da
0: global
1: buldu.
0: sorum olacak isterseniz bununla bağlantılı. Dünya Kupası'nda siz tüm maçları takip ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda gördük gibi savunma anlayışının ön plana çıktığı takımlar en azından puan almayı, bir puan almayı başarıyorlar. Çoğu maçı da kazanıyorlar. Bu değişen futbol kurgusu. Bunu daha önce de ligimizde biz çok sıklıkla yaşadık. Özellikle de Anadolu kulüpleri bu futbol anlayışını benimsiyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe gibi güçlü takımlara karşı. Dünya Kupası'nın ardından bu oyun planı liglerde uygulanır mı? Ve bu oyun planı liglerde uygulanırsa burada kapalı savunma olduğu için siz de defalarca kez vurguladınız. Çizgiye inen kanat oyuncularının daha değerli olacağını ve oyun planında çizgiye inen kanat

0: oyuncuları, çizgide oynayan kanat oyuncuları alanı genişlettiği için ön plana çıkacağını savundunuz. Bu noktada hocam düşünceleriniz nelerdir? Katılır mısınız yorumuma? Buyurun hocam.
1: Sağ olun. Şimdi hücum oyunu maç kazandırır, iyi savunma turnuvayı kazandırır.
0: Evet.
1: Ama bunu total yaparsanız, yani total futbol artık bunu gerektiriyor. Hem iyi hücum hem iyi savunma. Bu da size hem maç kazandırır hem turnuva kazandırır. Bu bakımdan biz mesela hücumu iyi yapıyorduk, savunmayı iyi yapamıyorduk. Fakat hücumu yaparken kapalı savunmalara karşı da çok başarılı olamıyorduk. Niye? Biraz önce bahsettiğim o delici oyunu oynayamadığımız için. Bunu yapan takımlar başarılı oluyor. Bunu yapan takımlar bir de agresif futbolu yeğliyor. Yani sert oyunu, baskılı oyunu, birebir oyunu, rakibe sürtünerek oyunu. Bu çok önemli. Rakibe sürtünerek oyun. Yani yakasını bırakmazsınız ya bir insanın. O tip oyun. Çok yakın oyun, yakın markaj oyun. Dolayısıyla futbolu bunlar geliştiriyor. Burada hem birebir oyunu iyi oynuyorsunuz, hem çabuk oynamak durumunda kalıyorsunuz. Çabuk pas vermek durumunda kalıyorsunuz. Veya çalım atmak durumunda kalıyorsunuz. Veya koşmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü adamla birebirsiniz. O birebirden kurtulmanız için ne yapmanız lazım? Hareketli olmanız lazım veya tekniğinizin iyi olması lazım. Bunun yanında da fizik kondisyonunuzun iyi olması lazım. Bunları artık gelişen futbolda bunları hisseden, görebilen hocalar takımlarına katkı sağlıyor, oyuncusuna katkı sağlıyor. Bunu görmeyen hocalar da yavaş oyun, işte çok pas yaparak, bunu Türkiye'de biliyorsun birkaç tane hoca yapıyor, onların isimlerini söylemiyorum. Birkaç tane de takım yapıyordu bunu. Alıyordu, sağa sola dönüyordu. 0-0 maçlar, 1-0 maçlar. Ama bunlar şampiyon olanlar da vardı. Bu yolla şampiyon olanlar da vardı ama taraftarını çok mutlu edemiyordu. Oyuncusu çok mutlu olmuyordu. Keyif almıyordu. Oynadığı oyundan keyif almıyordu. Taraftar da oynadığı oyundan keyif almıyordu. Televizyonlarda izleyenler de çok bundan mutlu olamıyorlardı. O bakımdan şimdi bu Dünya Kupası'nda şu görüldü. Zaten alınan işte FIFA'nın almış olduğu kararlar da futbolu çabuklaştırma, hareketlendirme, durağanlığı azaltma. Hatta oyuncuların bir parça yalan yatışlarını engelleme açısından çok önemliydi. Bu çok çabuk oyunun oynanması şimdi hocalara başka bir oyuncularına format yükleme sorumluluğu verecek. Çünkü ona göre çalışmak durumunda kalacaksınız. Hızlı oynamanın temel kurallarından bir tanesi artık fiziki kalitelerin arttırılması. Bunlar artık salon çalışmaları olacak, fitness çalışmaları olacak, bireysel çalışmalar olacak. Burada çok güçlü oyuncular olacak. Atletik performans hocaları çok gelişim gösterecekler. Hızlı olacaksınız, atlet olacaksınız. Bunun yanında da onları geçebilmeniz için de tekniğiniz iyi olacak. Bak ne kadar şimdi bir çabuk taç atışı dahi, bir çabuk işte 5 saniye sayılan out atışları dahi senin ne tarafa yönlendiriyor? Çabuk oynama adına. İşte bunları şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra mutlaka röportörler tutacaklar o tutanaklarını ve mutlaka kulüplere gönderecekler, federasyona gönderecekler o raporları ve futbolun gelişimi için neler yapılması gerektiğini önerecekler. Bu hem antrenörlük kurslarında hem seminerlerinde, söyleşilerinde, sempozyumlarında gündeme gelecek. Futbolu da bu şekilde geliştireceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Giray Bulak. Giray hocam, peki teknik direktör konusunda bir değişim bekliyor musunuz? Değişim olmalı mı? Düşünceniz nedir?
1: Ben hala bekliyorum. Çünkü bu turnuvada bizim bu takım bak şunu gösterdi. Bugün kazanmamız o kadar güzel oldu ki, o kadar mutlu olduk ki, bizim takımımız bu turnuvada iş yapabilecek bir takımdı. Sırf hocanın yanlış 11 ve yanlış taktik vermesinden ötürü biz dışında kaldık.
0: Evet.
1: Şimdi diyeceksiniz ki Amerika işte eksik oynadı. İşte grubu lider bitirmişti. Çok konsolide yok. Kazanmak için çok Amerika zorladı işi. Onlar eksik oynadı, biz de eksik oynadık. Ona bakarsanız milli takımın oyuncu eksikliği olmaz. 25 kişi, 26 kişi çağırıyorsunuz ama bir tane 11 çıkacak. Siz bu 11 çok iyidir diye oynatmıyorsunuz. O 11 iyi uyum sağlıyor.

0: alıyor diye oynatıyorsunuz. Biz iyi uyum sağlayabilen bir 11 çıkartamadık. Bak çıkarttık, bugün ne oldu? Ne diyorduk biz mesela? Alman liginde oynayan Ozan Kabak'ın oynaması lazım. İki tane çok ağır oyuncu, iyi pas yapan pasör oyuncu yerine bir tane olması lazım diyorduk.
1: Evet.
0: Mutlaka kenar oyuncuyla beraber oynamamız lazım diyorduk. Bizim elimizdeki en iyi santrafor adayı da gene Barış Alper'di yani. Kerem midir, Barış Alper midir?
1: Hocam şunu da söyleyebilirim. Yani bu noktada haklısınız. Fakat artık futbolu takip eden izleyici kitlesi özellikle de global çağda yaşadığımız için internetin inanılmaz bir etkisi var günümüzde sosyal medyanın. Direkt platformlardan takip edebiliyorlar tüm liglerdeki maçları. Sizin ifade ettiğiniz gibi stoper hattındaki oyuncularımız pasör ama pasör oyuncudan ziyade yani direkt Merih, Abdülkerim'e Abdülkerim, Merih'e veriyor, sağ beke veriliyor. Hiç o yani dikine kat edebilen, dikine orta sahaya doğru oyunu açabilen stoperimiz de yok. Yani Trabzonlusunuz hocam siz de. Trabzon'da güzel bir futbol lügatına geçmiş cümle vardır. Dik oyna diye. Biz evet. Hep yan oynadık hocam. Dikine kat edemedik.
0: Evet.
1: Bilmem katılır mısınız?
0: Zaten siz mesafeyi böyle kat edersiniz. Yani dikine oynamasanız nasıl mesafe kat edeceksiniz? Nasıl rakibi eksilteceksiniz? Bunu oynamanız lazım. Ama dikine oynayabilmeniz için bir defa şu çok önemli. Süratli misiniz? Çabuk musunuz? Kuvvetli misiniz? Çünkü bunun bir de geriye dönüşü var. Oynadınız, top rakip tarafından alındı. Siz ne yapacaksınız? Tekrar geriye koşacaksınız. Geriye koşabiliyor musunuz? Bunlar önemli. Yani bazen hep yan pas yaparsınız, yan pas yaparsınız. Niye yan pas yaparsınız? Bu sebepten ötürü yaparsınız. Nasıl koşacaksınız? Veya 3 defa koşarsınız. 5. mutlaka koşamayacaksınız. Rakip avantajı olacak. O sizden daha iyiyse. Onun için dikine derin dip top oynamak hem ustalık ister hem de çok güçlü olma ister. Çünkü o dip gelleri yani box to box koşuları çok çabuk yapabilecek bir atlet bir yönünüzün olması lazım.
1: Hocam gelen sorular var. Salim kardeşim selamlar. Bence elenmemizde Uğurcan ve defansa yazar demiş. Uğurcan'la ilgili hocam ne der? Sorar mısın lütfen diyor.
0: Yok elenmişsek Salim ben arkadaşa selam ediyorum. Elenmişsek bunu birkaç kişiye yüklememek lazım. Hep beraber eleniyoruz. Hep beraber eliyoruz. Hep beraber yeniliyoruz. Hep beraber kazanıyoruz. O yanlış olur. Burada isimleri çocukların çok yıpratmamamız lazım.
1: Umut Bey Bursa'dan selamlarını göndermiş. Hem size hem de bana hocam.
0: Sağ olsun.
1: Hemen kontrol ediyorum hocam soruları. İyi günler Murat ben. Oynamak için ileri uçtaki oyuncuların sürekli hareketli ve ileri doğru koşu yapması lazım. Ayağına topu bekliyor. Durduğu zaman arkadan rakip defans gelip pozisyonu bozuyor. Ya da topu çalabiliyor demiş. Bizimle aynı görüşte hocam. Sadece kelimeler farklı.
0: Doğru. Tabii ki hareketli olacaksınız ki rakibi yerinden oynatabilirsiniz ve boşluk meydana çıkartabilirsiniz. O boşluklara da arkadan sızma yapacak arkadaşlarınızın gelmesi lazım. Rakibi yerinden oynatmanız lazım. Çünkü siz koşarda rakibiniz koşmazsa siz boş kalırsınız. Siz koşarsanız, rakibiniz de koşarsa sizin boşalttığınız alan boş kalır. Oraya da arkadaşınız sızar. Bu avantaj teşkil eder size tabii ki.
1: Hocam, bir dinleyenimiz yazmış Mustafa Bey. Montella egosunu düşünmedi, takımı düşündü ve Kerem, Hakan, Merih'e inandı. Bırakıp değişim yapmadı. Medyada ne diyor? Böyle oynasaydı diğer maçlarda kazanırdık. Bunu göze aldı kendisi. Bu turnuva hüsran oldu ama Montella'nın kredisi biraz daha olmalı. Yakaladığı başarılarla bu turnuvayı biraz teraziye koyarsak henüz olumsuz taraf ağır basmaz diyor. Hocam, benim sorum şu size. Montella konusunda. Biz Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik. Son Dünya Kupası'na katıldık 24 yıl aradan sonra. 24 yıl aradan sonra katılmamızın en önemli sebeplerinden birisi oyuncu grubu ve teknik direktör. Ancak kamuoyunda şöyle bir yorum da

0: var. Bu konuda sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yorum şu: biz Dünya Kupası'na katıldık ama FIFA Dünya Kupası'na katılım şartlarını kolaylaştırdı şeklinde yorum var. Siz burada hangi taraftasınız hocam? Yorumunuz ne olur?
1: Kolaylaştırmadan özür katıldık. Çünkü biz 48 takım olmasaydı katılamazdık.
0: Ve kamuoyundaki genel bir algı, biz sadece zorlu maç, biz sadece İspanya'ya karşı zorlu maç oynadık. Onun dışında Kosova ve Romanya bir nebze olsun kolay rakiplerdi şeklinde yorumlar var. Katılır mısınız hocam?
1: Ya Kosova-Romanya maçından önce daha Gürcistan-Bulgaristan maçları var.
0: Evet.
1: Onlar da bizim çok zorluk derecesi yüksek olmayan maçlardı. İspanya'ya kendi evimizde oynadığımız maçta tabii çok ağır bir mağlubiyet aldık. 6 goldü. Gerçi orada iyi oynadık. Ama orada da onlar aynı işte deplasmanda 6 atmışlar. Çok da fazla ciddiye almadılar bazı şeyleri diye düşünüyorum. Ama bizim takımımız normalde ciddiye alınması gereken bir takım. Eğer biz taşları doğru dürüst dizersek, yerli yerine koyarsak bizim takımımız ciddi bir rakiptir bütün takımlar için. Montella, şimdi insanlar diyor ki daha işte şeysi var. İşte bir son değerlendirmelere baktığımızda eğrisi doğrusuna denk geliyor. Devam etmesi lazım. Peki bu Dünya Kupası'ndan biz elendik. Yani bir daha 4 yıl bekleyeceğiz, değil mi?
0: Evet.
1: Yani kime yazar? Burada bir defa federasyon başkanına yazar ve Montella yazar. Oyuncuların ötesinde. Kimdir bunların sorumlusu? Takımın sorumlusu kim? Federasyonun sorumlusu kim? Onlar bu işin sonuçta temizliğini yapacak. Başka kim yapacak? Ha, diyecekler ki bir Amerika'yı yendik. O yüzden biz yolumuza devam edeceğiz, daha iyi edeceğiz. Ama Türkiye'de doğru eleştiriler olmamış olsaydı ne Montella doğru dürüst yolunu bulacaktı ne federasyon başkanı. Yani o verdiği demeçlerin altında kalacaktı. Diğeri de yaptığı olumsuz takım 11'lerin altında kalacak. Öyle ciddiyetsizlik olmaz. Verdiğiniz demeçlere de dikkat edeceksiniz. Yaptığınız 11'e de dikkat edeceksiniz. Sonuçta bu bize mal oldu. 85 milyon insan bugün takımımızı orada görememekten kan ağlıyor.
0: Evet.
1: Benim kızım gitti son gün, işte bugünkü Dünya Kupası'na, Türkiye'den kalktı, ben gitmedim. Ama kızım kalktı, orada maça gitti.
0: Evet.
1: Buradan oraya gitti. Yani yazık değil mi o çocuklara? Yazık değil mi burada izleyen insanlara? Ama buradaki insanlar doğru dürüst eleştiri yaptılar ve bundan alınan dersle beraber de biz Amerika maçını kazandık.
0: Evet.
1: Yoksa hiç kimse burada eleştiri yapmasaydı Montella gene istediği gibi orada davranacaktı. Başkan gene istediği demeçleri verecek.
0: Evet.
1: Öyle şey olmaz. İnsanlara saygı duyacaksınız, saygı göstereceksiniz. Bu işi çok iyi yapan insanlar var Türkiye'de. Onları göz ardı edemezsin.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Yine içten samimi ve net açıklamalarınızı yaptınız. Umarım kazanan bundan sonraki süreçte Türk futbolu ve milli takımımız olur. Çok teşekkür ederim hocam.
1: İnşallah. Takımımızı tebrik ediyorum. İnşallah yani bu maçtan ötürü tebrik ediyorum ama
0: Evet.
1: daha ilerleyemediğimiz için de öz eleştirimizi, tabii ki eleştirimizi yapacağız.
0: Evet.
1: İyi günler canım.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Mutlu hafta sonları diliyorum.
1: Sağ
0: Sevgili
1: olun hocam.
0: dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak'tı. Şimdi reklam, saat başı haberlerimiz ve at yarışı bandımız var. Bugün sevgili Burak Alaca kardeşim olmayacak. Yayınımız saat 14'e kadar devam edecek. Bunu da paylaşalım. Saat 13.05 civarında en geç buradayız. Diyelim ve gidelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
11: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
12: İnternet TürkNet.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda yer alan ve daha önce turnuvaya veda edeceği kesinleşen amili erkek futbol takımımız bugün grup lideri ABD ile karşılaştı. Son dakikada gelen golle maçı 3-2 kazanan amili takım turnuvaya galibiyetle veda etmiş oldu. Grubun diğer maçındaysa Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı. Dün gece E grubunda oynanan maçlardaysa Fil dişi sahili Curaçao'yu 2-0, Ekvador'da Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bugün günün ilk saatlerinde oynanan F grubu maçlarında ise Hollanda Tunus'u 3-1 ile geçerken Japonya-İsveç mücadelesi ise 1-1 berabere sona erdi.

0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşu ile günün 2. altılık anlarına başlayacak. Zorlu bir yarışta başlayacak. Önlen meydan 3 yaş şarapların 1300 çimde start alacağı bir yarış. 1 numaralı Rascal oğlum sürekli tabela içinde yer buluyor. O 3 numaralı Kestel yiğidi son yarışları yine tabela içinde bir isim. 8 numaralı Akçalı kız son yarışını çok beğendim. 1-3-8 kuponlarda olmalı. 7 numaralı Zor A, 4 numaralı Mirnet, 5 numaralı Selanika Aslanı çimde çok farklı koşmasını bekliyorum. 9 numaralı Aludra ve 11 numaralı Serçe kızı koşuda sürpriz yapabilecek isimler. 1-3-8 mutlaka olmalı. 7-4-5-9-11 geniş oyunlara eklenmeli. İkinci ayakta handikap 16 yaşta 4 tükar Araplar 1400 kumda start alacaklar. 10 numaralı Teyar ve 8 numaralı Ketuda. Bu ikilinin revanş mücadelesi şeklinde geçmesini bekliyorum. Mutlaka 10 ve 8 yazalım. Daha geniş oyunlar 5 numaralı Nusretoğlu, 11 numaralı Gazneli ve 6 numaralı Sükan Bey'i de kuponlara ekleyebilirler. Üçüncü ayakta 4 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1900 çimde koşulacak. Son yarışları ikili içinde olan 4 numaralı Yelbozan, 5 numaralı Hop dedik ve 1 numaralı Kral Sultan. Son 2 yarışında ikilden düşmeyen bu 3 safkanın kıyasıya birincilik mücadelesi olacak. 4 ve 5 öncelikli, 1 numara biraz daha geniş oyunlarda olmalı. Dördüncü ayakta 2 yaşlı Diş İngiliz'in şartlı 5 yarışı 1200 çimde koşulacak. 3 numaralı Speed Queen rakiplerinden hayli farklı. İlk yarışının ikinciliğinin ardından arda arda kazanan bu safkan bugün 3'te 3 yapar, yine kazanır günün bankosu. 5. ayakta satış 3. 3 çıkar İngilizlerin 1400 çimde starca alacağı zorlu bu yarışta 6 numaralı Nart Ateşi, 5 numaralı Mahal, 3 numaralı Fast Blood, 6-5-3 öncelikli yazılması gereken isimler. 1 numaralı Kapırsan ve 2 numaralı Twin Leinster da yine geniş oyunlara eklenebilir. Sonraya geldiğimizde bölünen meydanın son bölümü 3 yaşlı Arapların 1300 çimde start alacağı bu yarışta kısa vade yarıştaki altıncılığını çok beğendiğim 9 numaralı Hoş Bakış bugün maiden yarışta çimde bence kazanmaya yakın. 7 numaralı Urfa Bey ve 1 numaralı Küçük Azat önünde biraz daha şanslı olsa da bu iki safkanı da ekleyerek 9-7-1 yazıp sonaya bu şekilde geçebiliriz. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarına buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Göztepe'yi yakından takip eden Orçun Ak'tan. Orçun abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk, sağ ol, yayınlar, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Lis'in ayrılığı gerçekleşti. Lis yerine kaleci transferi arayışları devam ediyor. Son durum nedir, istersen kaleci pozisyonuyla başlayalım. Jankat Yılmaz haberi vardı bugün.
3: Yani Jankat Yılmaz, şöyle söyleyeyim, Göztepe aslında yabancı kalecilerle de görüşüyordu. Benle de daha önceki yayında da konuşmuştuk. Ama şu an yerli kalecilerle ilgili de çalışmalar var. Yani şöyle söyleyeyim, birçok kaleciye, sadece Jankat değil, birçok kaleciyle ilgili şartları, durumları soruluyor, gözlemleniyor. Henüz çok böyle ilerleme kaydedilmiş bir durum yok ama biraz daha ibre sanki son dönemde yerliye doğru döndü gibi gözüküyor ama hem yerli hem yabancı kalecilerle hala görüşülüyor.
2: Peki İran file bekçisi, İran file bekçisi haberini de yapmıştık. Onda evet. Son durum nedir?
3: Onda da şu anda hani öyle bir ilk görüşmeler oldu kaleciyle ve menajeriyle ama şu anda onda da ilerleme kaydedilmiş bir durum yok. Şu an hani bir Dünya Kupası da var biliyorsun, o yüzden transfer biraz yavaş ilerliyor. Özellikle o kaleci de Dünya Kupası kadrosunda İran'ın. Hani şu anda onda da netleşmiş bir durum yok. Göztepe hem Süper Lig'de oynayan birkaç yerli kaleciyle görüşmelerini sürdürüyor. Hem de İranlı kaleci de hala adaylar arasında ama dediğim gibi bir ilerleme kaydedilmedi.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi, Arda Okan için Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin girişimi var mı?
3: Kulübe ulaşmış resmi bir girişim yok. Yani oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe şöyle söyleyeyim, ilgilenme aşamasında, yani ilgilenme derken illa bir teklif yapacak anlamında da değil. Not defterine kaydetmiştim, yani öyle söyleyebilirim. Yani iki takımın da anlık böyle ihtiyacına göre kulübe resmi teklif yapabilirler. Ama şu anda ikisi için de Göztepe kulübüyle bir görüşme ya da Arda Okan'la bir temas söz konusu değil.
2: Peki özellikle son dönemde gündeme geldi. Daha önce Menemen Spor bu konuyla ilgili gündeme gelmişti. Göztepe'nin Altın Ordu'yla bir proje takımı olması gibi söz konusu mu?
3: Şöyle, Mehmet Seyit Özkan'ın orada bir Altın Ordu'yu satma düşüncesi var. Mehmet Seyit'e de zaman zaman önerilerde bulunuyor bu konuyla ilgili ama çok orada tarafın istekleri birbiriyle uyuşacak durumda değil gibi gözüküyor. Yani çok olacak bir iş gibi şu anda gözükmüyor, öyle söyleyeyim.
2: Yani şu an oluru yok gibi.
3: Yok. Yani olursa çok düşük bir ihtimal ve belli bir sürecin ardından olur, öyle söyleyeyim. Pek olacak gibi bir durum değil.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi, Deniz için gelen teklif var mı?
3: Onun için de kulübe hani son dönemde, son birkaç güne kadar ulaşmış bir resmi teklif yoktu. Yurt dışı basında bir Kovantre haberleri çıktı Premier Lig'in yeni takımı. Ben onu net olarak teyit ettiremedim, Kovantre'nin teklifini. Yani kulübe ulaşmış bir teklif yoktu. Ama Deniz bu sezon takımdan ayrılmayanın Lis'le beraber en güçlü iki adayından bir tanesiydi. Juan'la birlikte hatta üç adayından bir tanesiydi. Ben Deniz'in daha henüz

0: böyle ilerleme kaydetmiş, bir transfer görüşmesini teyit edebilmiş olmasam da ayrılma ihtimali çok yüksek görüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Orçun Ak'ten. Orçun abi, peki Deniz için, Deniz'le birlikte Arda Okan için istenilen bonservis miktarları ne kadar?
0: Şimdi yani Deniz için zaten düştü ama hani şöyle söyleyeyim. Göztepe'nin belirlediği tabii ki kafasında bir tutar var oyuncuyla da ilgili. Ama bunları resmi teklif gelmeden ne bir kulübe ne de basına asla servis etmiyorlar. Yani Deniz için tahmini olarak söyleyeyim sana, 6-7 bandında bir teklif Göztepe'yi masaya oturtur. Hatta kabul ettirir daha doğrusu. Arda Okan'a gelince de Arda Okan çift tanelerde bir tekliften altına hani kolay kolay gitmez.
1: Peki Arda Okan'ın ikinci satışından Adana Demirspor'un payı var mı?
0: Benim bildiğim kadarıyla yok. Çünkü Arda Okan'ın zaten sözleşmesi bitmişti.
1: Yani orada sözleşmesi sona ermişti. Devam ediyordu. Opsiyon evet. Kullanılmadı diyebiliyorum. Evet. O dönemde Adana Demirspor iki uçlu bir kuyu gibi Adana Demirspor'da. Çünkü o dönem biliyorsun yaşanan süreçleri.
0: Evet, maalesef.
1: Yani orada neler olduğunu da kimse bilmiyor. Oyuncu satışı ile ilgili. Oyuncularla uzatılıp mı gönderildi? Mesela o dönem ben haberini de yapmıştım. Maestro ile ilgili hiçbir bir açıklama yapılmadı ama ben araştırdığımda 1.1 milyon euro Adana Demirspor'a bonservis bedeli ödenmiş.
0: Sen çok iyi biliyorsun. Yani Adana Demirspor aslında çok iyi bir örnek. Yani kulüplerin aslında sahipli olması da kulüpleri kurtarmıyor. Doğru evet. Yönetemediğin zaman kulüp sahipli de olsa, vakıf da olsa o kulüp maalesef yokuş aşağı gitmek zorunda kalıyor. Yani bu yüzden de hani illa bir kulüp sahipli oldu, çok başarılı olacak. Bundan sonra bir daha geriye dönme korkusu yok. Bir daha geriye dönmez, bir daha düşmez gibi bir durum asla yok. Sen de bunu aslında çok net hatırlatmış oldun.
1: Evet, ne yazık ki öyle bir durum söz konusu. Burada ben bir diyalogdan bahsetmek istiyorum. Hem dinleyenlerimizle hem de seninle abi. Yılmaz Vural Hoca Mehmet Sepil Bey ile görüşme yapıyor. Mehmet Bey'e soruyor. Nasıl gidiyor Göztepe'de işler vesaire. Mehmet Bey şunu söylüyor. Hocam diyor, Yılmaz hocam, biz duygularımızla yönetiyoruz. Ancak yeni gelen futbol komitesindeki ekip aklıyla yönetiyor diyor. Direkt net bir şekilde Göztepe'nin de bu noktada doğru bir yolda olduğunu, hem oyuncu transferleri, hem ligdeki durumu, hem de oyuncu satışlarından net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Kesinlikle. Yani mesela Ramulo, belki Sport Republic olmasaydı ve yine yolu Göztepe Türkiye'ye düşseydi, belki işte takımda iyi performans verdiği için bir yönetici yüksek maaş vermeye çalışacaktı, tutmaya çalışacaktı, belki oyuncuyla köprüler atılacaktı ya da çok erkenden devre aradı, Feyenoord'un ilk teklifinde satacaktı. Yani bunların hepsi duygusal düşündüğün zaman yapabileceğin hatalar. Ama Sport Republic yönetimi çok profesyonel baktığı için, Danimarka tarafında hani biraz daha böyle olaylara profesyonel bakabildiği için daha doğru kararlar verebiliyor. Biz Türk insanı olarak birçok konuda böyle çok hızlı ve aksiyon dolu kararlar aldığımız için çok hata yapabiliyoruz maalesef.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi, transfer gelişmelerini konuşuyoruz. Önemli gelişmeler yaşanıyor Göztepe takımında transferde, özellikle de oyuncu satışı noktasında. Yani bu sezon bir pilot takım düşüncesi de var. Bunu da anlamış oluyorum. Muğla Spor'la ya da Altın Ordu'yu az önce konuştuk. Muğla Spor'la bir işbirliği yapılması söz konusu mu oyuncu kiralık transferlerinde?
0: Yani Muğla Spor'la Mehmet Sepil'in biliyorsun kurucularından bir tanesi babası. Yani böyle doğal bir süreç olabilir. Hani istedikleri Göztepe'de altyapıda ya da işte A takımında istedikleri oyuncular olursa Göztepe Muğla Spor'a gerekli kolaylığı gösterir. Yani onun dışında net bir durum olmaz ama dediğim gibi istediği oyuncular olduğu sürece Göztepe'de bunu tercih ediyorsa bu oyuncuları gönderme gibi bir düşüncesi varsa Muğla Spor'a öncelik verilebilir.
1: Orçun abi, senin yapmış olduğun bir haber vardı. Bunu birlikte de konuşmuştuk. Fenerbahçe'de bilindiği üzere yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Geçtiğimiz hafta İsmail Hoca'nın teknik direktörlüğü açıklandı. Hemen şunu sormak istiyorum sana abi. Bu noktada Aykut Kocaman'la görüşmeler oldu. Aykut Kocaman'la anlaşma süreci olumsuza döndüğünde gündeme gelen isimlerden birisi Stylov olmuş. Bu süreç nasıl gelişti? Sen kulübe çok yakınsın Göztepe'de. Kulüpteki yetkililerle, hocaya yakın kaynaklarınla da görüştün. Neler söylersin bu süreçle ilgili? Neden olmamış?
0: Şimdi Aykut Kocaman sonrasında tabii ki anlaşamayınca Fenerbahçe farklı arayışlara giriyor. Aldığım duyum doğrultusunda sanırım Jorge Jesus'la da bir iletişime geçiliyor. Onun ardından da Stoylov'la bir iletişim kuruluyor. İşte Aziz Yıldırım Stoylov'un hani daha önce de Fenerbahçe'de forma giydiğini vesaire biliyor ve şimdi bunu kabul edenler olur, karşı çıkanlar olur. Ama bence Stanimir Stoylov Göztepe'ye geldiğinden beri bulunduğu her ligin bence en başarılı teknik direktörü. Çünkü fiyat performans diye bir şey vardır. Özellikle bu elektronik cihazlarda kullanılır. Yani kullandığı bütçe ve gösterdiği performans doğrultusunda bence ligin en başarılı teknik direktörü Stanimir Stoylov. Aslında burada Fenerbahçe teklif gelmesi çok ilginç bir durum yok. Ben bazen sosyal medyada böyle paylaşımlar görüyorum. Şaşırıyorlar falan. Bence hiç ilginç bir durum yok ama Stanimir Stoylov şart dahi konuşmuyor Fenerbahçe'yle. Çünkü biliyorsun Aziz Yıldırım'ın bu yılki başkanlığı nasıl bir başkanlık yapacağını zaten açık açık seçilmeden önce dahi aktardı. Hani nasıl bir başkanlık yapacağını, teknik direktör üzerinde nasıl bir himayesi olacağını. Ve Stanimir Stoylov asla böyle bir yerde çalışmaz. Değil Fenerbahçe, Real Madrid'den bu tarz bir başkanlık yapacak kişinin altında çalışması mümkün değil Stoylov'un. Şartları dahi görüşmeden Stanimir Stoylov Göztepe'de devam etmek istediğini belirtip teşekkür ediyor. Ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamaları 2-3 gün önce oluyor bu durum. Sonra da Fenerbahçe 2-3 gün sonra İsmail Kartal açıklıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Orçun Ak'tan. Orçun abi, yakın dönemde bir transfer bekliyor musun Göztepe'de?
0: Tabii. Yani Göztepe'de yerli ve yabancı oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Ben bir iki tane böyle ayrılık daha çok bekliyorum ilk olarak, ilk açıklamalar olarak ama bir hafta 10 gün içerisinde yine bir hücumcu, bir oyuncuyla, hücum oyuncusuyla bir sözleşme bekliyorum kısa zaman içerisinde. Göztepe'de zaten Dünya Kupası'ndan sonra transfer de daha fazla hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli düşüncelerini paylaştın. Görüşmek üzere. İzmir'e selamlar Orçun abi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Orçun Aktendi. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Vekili Serdar Çınar. Serdar Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sayın sağ olun. Ben iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Sarıyer'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni teknik direktör belli oldu. Bülent Hoca, Bülent Bölükbaşı Hoca göreve geldi. İç ve dış transfer çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Yeni sezonda hedefler nelerdir? Yakın dönemde bu noktada beklediğiniz transfer var mı? Planladığınız transfer var mı? Buyurun Sayın Serdar Bey.
1: Herkese merhaba tekrardan. Tüm dinleyicilerimizi de selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Yazın bu döneminde transfer çalışmaları kulübümüzde tüm hızıyla sürüyor. Burada tabii biz özellikle geçtiğimiz yıl 24 senenin üzerine ikinci ligden birinci lige çıkan bir takım olarak çok hızlı şekilde ve kongre süreçlerinde biraz zorlanması sebebiyle çok hızlı bir şekilde takım kurmak durumunda kalmıştık. Geçen sene açıkçası bizim için her şeyi çok hızlı, çok da derinlere inemeden, derinlemesine düşünmeye fırsat bulamadan girdiğimiz bir sezon oldu. Fakat bu sezonu otoritelerin ve daha bu ligleri takip edenlerin beklentilerinin de üzerinde bir yerde tamamladık. Daha öncesinde aslında daha iyi hazırlanabilseydik, o kadar zamanımız olsaydı belki playoff ile oynayabilirdik. O açıdan geçen sene önemli dersler çıkardığımızı söylemek isterim. En başta transfer sürecine dair. Bizim tabii önceliğimiz geçtiğimiz yıl özellikle ikinci yarıdaki eklemelerle beraber iyi bir iskelet oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu iskeleti korumak istiyoruz. Onun için bu yıl transferleri, bu transfer döneminde öncelikle hocamızın da önerileri doğrultusunda ana omurgamızı koruyarak bu omurga oluşan oyuncularımızla sözleşmelerimizi yenileyerek başladık. Büyük ölçüde bunu koruduğumuzu düşünüyorum. Sonrasında tabii buna ilaveler yaparak, eklentiler yaparak daha güçlü girmek ve geçen senede üzerinde bir performans göstermek istiyoruz. Amacımız bu. Tabii transfer dönemi yeni başladığı için de aslında piyasa bir hayli yüksek. Geçtiğimiz yıllardaki rakamların çok üzerinde rakamlar talep ediyor. Hem yerli hem yabancı oyuncular. Bu sebeple bu sene geçen seneden farklı olarak zamanımız da olduğu için biraz daha inceleyip sık bakıyoruz. İyi de bir scout ekibi oluşturduk geçen senenin ikinci yarısından itibaren. Şöyle söyleyebilirim, o scout grubuna her gün herhalde 20'ye yakın futbolcu önerisi geliyor. Bunlar taranıyor. Amacımız bu sene geçen seneden de ders alıp daha az hata yaparak, mutlaka her transferde attığınız 12'den bulmanız mümkün olmuyor belki. Ama olabilecek en düşük hata payıyla yeni transferleri ekleyerek devam etmek istiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Serdar Çınar. Kendisiyle Sarıyer Spor Kulübü'nü konuşuyoruz. Serdar Bey, daha önce ben Emre Bey'i de, Sayın Başkan Emre Yaldız'ı da yayına almıştım. Destek olmadığından bahsetmişti. Sarıyer'de sadece taraftarların desteklediğini, esnafların desteklediğini, zengin iş insanlarının, belediyenin desteğini göremediklerini ve zaman zaman bu konuda büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Siz neler söylersiniz?
1: Tabii başkanımız Sayın Emre Yaldız bu konuda, hani bir tabir vardır ya, taşın altına elini koymak diye, elini değil böyle kolunu, vücudunu, her şeyini koymuş bir şekilde bu işe soyundu. Sahip çıktı Sarıyer'e, ilçemize, takımımıza. Biz de ona omuz vermeye çalıştık. Geçen sene de, bu sene de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii başkanın söyledikleri çok değerli ve ne yazık ki tamamı doğru. Ne yazık ki diyorum, çünkü gerçekten de çok fazla destek alamadığımızı net şekilde belirtebilirim. Bu arada biz Sarıyer Spor Kulübü olarak köklü bir kulüp olduğumuz için

0: açıkça söyleyebilirim. Belediyeden, hepsinden daha faydalı oldular bizim için. Daha çok destek oldular. Onlara teşekkür ediyoruz. Zaten çok büyük bir çoğunluğuyla bu sene devam ediyoruz. Bizim de onlara değer kattığımızı düşünüyorum. Bütün marka analizlerimizi, izlenimlerimizi, gösterimlerimizi analitik bir şekilde de tüm bu paydaşlarına sunuyoruz bu arada. Bu işleri elimizden geldiğince profesyonel yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize belki amatör bir ruhla bazen destek veriyorlar ama biz sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz. İnsanların da, herkesin tabii ki kaynakları, parası çok değerli. Bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ama iş Sarıyer'in yerel markalarına, yerel güçlerine gelince aynısından ne yazık ki bahsedemeyeceğim. Eski başkanlarımızdan sağ olsunlar, destek olanlar oluyor. Onların destekleri hem maddi hem manevi bu arada çok değerli. Çünkü çok tecrübeli isimler var. Bu isimlerin bize bilgi birikimlerinden, tecrübelerinden katkıda bulunmaları çok değerli. Maddi katkıları olabiliyor. Onlar çok değerli. Tabii ki belediyemiz daha fazla yanımızda olmasını isteriz. Çünkü sonuçta Sarıyer Spor Kulübü bu ilçenin, bu semtin ortak değeri ve en büyük değeri. Baktığınız zaman, yani bugün aklınıza herhangi bir yerde Sarıyer dediğiniz zaman aklı ilk gelen Sarıyer Spor Kulübü'dür, futbol takımıdır. Sarıyer gerçekten bir futbol ilçesi bu arada. Buna ben hep şöyle örnek veriyorum. İşte dünyada, Türkiye'de bazı şehirler vardır. Futbol şehri deriz. İşte o şehir futbolla yatar, futbolla kalkar. En küçük çocuğundan işte en yaşlı teyzesinin ninesi bile futbolu damarlarında hisseder. Kadrosunu sayar. Evinin, dükkanının her yerinde mutlaka Sarıyer'le alakalı bir şeyler vardır. Evet. Sarıyer böyle bir yer bu arada. Bunu belirtmek isterim. Bu bağlamda tabii katkılar çok değerli. Biz ama amene tabirle ağlamadan, sızlamadan işimize devam ediyoruz. Yapısal anlamda da, yani birinci ligin marka değerini arttırmak adına da yapılması gereken şeyler olduğunu söylemek isterim. Şimdi Türk futbolunda çok değerli insanlar var. Kulüplerimiz büyük fedakarlıklarla ayakta duruyor. Bizim amacımız eleştirmekten de ziyade sistemi daha sürdürülebilir hale getirecek çözüm önerilerini konuşmak açıkçası. Çünkü birincilik aslında Türk futbolunun fabrikası gibi bir yer. Yani Süper Lig bir vitrinse birincilik de onun üretim merkezi. Birçok milli futbolcu baktığınız zaman burada çalışıyor. Mesela biz geçen sene dört büyüklerden diyeyim, hem İstanbul'un üç takımı hem Trabzonspor'dan futbolcular alarak, genç futbolcuları burada bir anlamda yetiştirerek hem bizim kadro kalitemizi arttırmak adına hem de bu kulüplerimize Türk futboluna kazandırmak adına aksiyonlar aldık. Birçok milli futbolcu altyapı eğitiminin takibinde profesyonelliğinin ilk ve rekabetçi zamanlarını burada yaşıyor. Teknik adamlar, yani teknik adamlar burada yetişiyor. Hakemler burada tecrübe kazanıyor. Ama kulüpler burada gerçekten çok ciddi. Yani sadece Sarıyer Spor Kulübü ile alakalı değil. Bütün birincilik kulüpler, çünkü başkanlarla oturuyoruz, kalkıyoruz, çok değerli insanlar. Tamamı inanılmaz fedakarlıklarla burada çok ciddi bir ekonomik mücadele veriyorlar. Aslında bugün geldiğimiz noktada birincilik kulüpleri sportif rakipleriyle değil, resmen ekonomik şartlarla mücadele ediyor diyebilirim. Çünkü yayın gelirleri çok yetersiz. Sponsor bulmak gerçekten çok zor. Ekonominin de durumu ortada. Evet. Futbolcu maliyetleri sürekli artıyor. Biraz önce söyledim. Piyasa sürekli yukarıya gidiyor. Ve bu döviz kuru da özellikle yabancı futbolcuların sözleşme noktasında kulüpleri zorluyor. Her sezon bittiğinde aslında yeni sezonda kulüpler, her yeni sezonda yeni bir hayat mücadelesi veriyor diyebilirim.
1: Evet.
0: Bu bağlamda da bu futbolun gelirini oluşturan ana unsurunun yayın geliri olduğunu düşünürsek, eğer bu gelir adil paylaşılmazsa zaten rekabetten de söz edemeyiz. Bir rekabet de olmaz. Bu bağlamda yapısal olarak ilk yapılması gereken, bana göre birinci ligin yayın değerini arttırılması, daha kaliteli yayın, bunun pazarlamasının daha iyi yapılması ve daha fazla görünürlük olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bizim gibi kulüplerin birinci ligin genelinde gene ve Sarıyer Spor Kulübü özelinde de bizim hepimizin Türk futbolunun artık böyle sürekli ithalatçı, sürekli dışarıdan futbolcu transfer eden değil, artık geliştiren ülke olmak zorunlu olduğumuzu düşünüyorum. Biz de bu bağlamda altyapı yatırımlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Genç oyuncuların süre alması adına hem transferlerimizi, kadro yapılanmamızı buna göre yapmaya çalışıyoruz. Hem de teknik direktörümüzle, teknik ekibimizle bu bağlamda toplantılar gerçekleştiriyoruz.

0: böyle bir aslında sürdürülebilirlik sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Vekili Serdar Çınar, sohbetimiz sürüyor. Serdar Bey, kadro planlaması için çalışmalara devam ediyorsunuz. Geçtiğimiz sezon Sarıyer maliyet fayda anlamında ligde kalarak, siz de ifade ettiğiniz, önemli bir işe imza attı. Stadyum yenilendi. Bu noktada yeni sezonda yeni hedefler nelerdir?
0: Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim, aslında onu da atlamayalım. Geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin harcama limitlerini açıkladı.
1: Evet, Sarıyer Spor Kulübü de ilk yılında en iyi 4. sıradaydı.
0: Evet, aynen öyle. Sizin de söylediğiniz gibi en iyi 4. bütçeye, en yüksek 4. bütçeye sahip kulübüz.
1: Evet.
0: Genç bir yönetim, yeni göreve gelmiş bir yönetim, çok kısıtlı kaynaklar, çok büyük ölçüde kendimizi finanse ettiği bir yapı içinde bunu sağlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için aslında ümit verici, ama tabii biz böyle bir harcama limitimiz var diye de hani har vurup harman savurmayacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak ve hep vurgu yaptığım sürdürülebilirlik kavramına bir an olsun aklımızdan çıkarmadan buna göre devam edeceğiz işlerimize. Şimdi yeni dönemde hep kadroyu korumaktan bahsettim. Kadronun omurgasını korumaktan bahsettim. Yeni takviyelerle de takımımızı güçlendirip aslında bu sene geçtiğimiz yıl bir nevi yakınlarında gezdiğimiz, belki ki çok talihsiz kaybettiğimiz 2-3 maç olmasaydı belki zaten playoff'ta olacaktık. Bu sene tabii hedefimiz playoff oynamak olacak. Bu bağlamda da hem finansal yapımızı hem takımımızı güçlendirmeye çalışacağız. İşte bu piyasanın şu anda yüksek olduğu dönemde belki yabancı transferleri noktasında biraz daha frenli gidiyoruz, ama çok yakın zamanda başkanımızın da açıklayacağı, şu anda görüşmelerine sona yaklaştığımız diyebilirim. Burada şimdi bir isim vermeyeceğim ama zamanı geldiğinde onları başkanımız açıklar. Önemli futbolcular, yani Süper Lig'de çok önemli işler yapmış geçmişte sporcularla 4 tane futbolcu diyebilirim, o kadarını söyleyeyim. İmza aşamasına kadar geldik. Bazı küçük pürüzler kaldı. Onları halletmeye çalışıyoruz. Onların da transferiyle kadromuzu artık yavaş yavaş %80-90 oranında şekillendirmiş olacağız. Çünkü kamplarımız başlayacak. Geçen sene bu arada hatırlatayım, bu kongre süreçlerinin belirsizliklerin yansıması olarak diğer takımlar 3. kamplarına giderken biz daha 1. kamp için futbolcu toplamaya çalışıyorduk. Çok geç başladık lige. Evet. Bu sene o dezavantajı ortadan kaldırıp hem birbirine alışmış bir kadro, hem de çok daha öncesinden hocası belli, futbolcuları belli, kamp programı belli bir takım olarak lige gireceğiz. İnşallah bunun pozitif anlamdaki yansımalarını da sezon boyunca görürüz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Serdar Çınar. Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mı?
0: Ben öncelikle bu yayına davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz elimizden geldiğince 1. ligi ve Sarıyer'imizi insanlara tabii anlatmaya, ben dikkat ettiyseniz de aslında Sarıyer'imizi anlatmak, bu seneki kadro yapılanmamızdan bahsetmenin yanı sıra 1. ligin genel çerçevesiyle alakalı da bir şeyler söyledim. Çünkü gerçekten 1. lig Türk futbolunun lokomotifi olan bir lig. Bu bağlamda hem marka değerini arttırmak, yani 1. ligin marka değerini arttırmanın Türk futbolunun marka değerini arttırmak adına ne kadar önemli olduğunu buradan tüm paydaşlara tekrar hatırlatmak isterim. Ve tüm dinleyicilerimize de dinledikleri için teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum.
1: Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Serdar Çınar'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Radyo Spor.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Salim, hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Cumhur abi, hemen şunu sormak istiyorum. Transfer gelişmeleri yaşanacak fakat bir sessizlik var. Icardi'nin menajeri de açıklama yaptı. Galatasaray dışında hiçbir kulüple görüşmüyoruz şeklinde. Icardi konusunda son durum nedir? Uzlaşma sağlanacak mı?
3: Yani senin de bildiğin gibi Salim, Başkan Dursun Özbek Icardi'ye sezon bittikten sonra teklifini bizzat kendisi iletmişti. 1+1 yıllık bir teklif. Yıllık ücretinin de bonuslarla beraber 4,5-5 milyon euroyu bulan bir teklifi olmuştu. Ama Icardi şu ana kadar henüz Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Biraz da bir araya Dünya Kupası'nın girmesi, Galatasaray'ın diğer takımlara oranla yeni sezon hazırlıklarına tarih olarak biraz daha geç başlayacak olması, bunlar da hepsi bir etken. Şöyle bir gerçek var ki Başkan Dursun Özbek Icardi ile devam etmek istiyor. Her konuşmasında, her açıklamasında Icardi'nin Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ifade ediyor. Icardi'nin de açıkçası burada gördüğü ilgi, sevgi her zaman üst seviyedeydi. Yani sakatlandığı dönemden bu yana bile o ilgi, o sevgi hiçbir zaman azalmadı. Ama Icardi'nin de tabii bazı beklentileri var. Daha çok süre bulmak istiyor, daha çok oynamak istiyor. Ama tabii Osimhen gibi bir forvet varken, Osimhen'in olduğu yerde Icardi, Osimhen aynı anda çok da olmuyor deyim yerindeyse. Bir maç işte, bir Galatasaray'ın iki sezon önce UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçı vardı. İkisi yerde oynamıştı. Orada da bir sakatlık yaşamıştı Icardi. Ama tabii ki Galatasaray'ın yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası kulvarında olması, yine güçlü bir forvet rotasyonunun elinde bulunması gerektiği için Icardi her zaman yaşı ilerlese de sizin için bir kalitedir, bir tecrübedir. Fiziksel açıdan daha fit durumda bir Icardi Galatasaray'a her zaman katkı sağlar. Açıkçası Icardi'nin gitmeyen, yani ayrılmaya, Galatasaray'la devam etmemeye niyeti olsaydı süreç bu kadar uzamazdı. Ama orada dediğim gibi Icardi'nin daha fazla süre bulmak istemesi, yani paradan önce Icardi daha fazla oynamak, daha fazla takım içinde yer bulmak istiyor. Ama tabii Dursun Özbek de bu konuda net bir tavır koydu. Yani ona kendisinin asla karışamayacağını, bu takımın teknik direktörünün olduğunu, kararın Okan Buruk'ta olduğunu söyledi. Ama Galatasaray iki ihtimali de değerlendiriyor. Yani Icardi ile devam ederse de oraya bir forvet alınacak. Icardi ile devam edilmezse zaten transfer yapılacak. Önemli isimlerin adı gündeme geldi ama tabii maliyetleri biraz yüksek. Şöyle de bir durum var. Forvet transferi ve diğer bölge

0: devre yapılacak transferler açısından. Dursun Özbek senin de bildiğin gibi stadın yanında çok önemli bir Aslantepe Vadisi diye spor salonunun olduğu ve çeşitli komplekslerin olduğu bir projeyi başlattı. Temelini attı Galatasaray Kulübü. Oraya biraz önem veriyor. Oranın bir an önce bitirilmesi adına önemli bir kaynak sağlanması gerekiyor oraya. Sanki Dursun Başkan bu sezon transfer döneminde biraz daha ayağını yorganına göre uzatıp böyle nokta atışı takviyelerle mevcut kadroyu da bozmadan ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Şöyle de bir durum olmuştu biliyorsun, Galatasaray'da sezon sonu hemen bir olağan seçim yapıldı. Dursun Başkan tek aday olarak girdi, yeniden başkan seçildi. Oradan sonra yönetimin nasıl şekilleneceği, futbolda kimlerin olacağı, Sayın İbrahim Hatipoğlu vardı Sportif AŞ'de, o artık görevine devam etmiyor. Abdullah Kavukçu Sportif AŞ'deydi, şimdi yönetim kurulu üyesi oldu, yönetime geçti. Dursun Başkan biraz Abdullah Kavukçu'yla da biraz Abdullah Kavukçu'nun kırgınlığı olmuştu. Ama yeniden kendisi Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'yla görüştü. Futbolda yine Sayın Kavukçu'yla ilerleyeceğini belirtti. Ve Sportif AŞ'de genel sekreterlik görevini daha önce üstlenen geride kalan dönemde Eray Yazgan'ı da Sportif AŞ'yi alacağını belirtmişti. Şu an Galatasaray'ın transferde durağan ilerlemesinin sebebi Dünya Kupası. Çünkü kulüplerimizin büyük bölümü Dünya Kupası'nda da forma giyen bazı oyuncularla ilgileniyor. Ama tabii orada onların, o sporcunun kampta olması görüşmelerin daha yavaş ilerlemesine yol açıyor. Hani Galatasaray'ın çok acil transfere ihtiyacı var mı? Belli başlı noktalara Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var. Mevcut kadrosunu koruduğu takdirde. Hani Torreira'nın gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları olmuştu. Ama Torreira zaten dış basına verdiği röportajlarda 2-3 gündür Galatasaray'da mutlu olduğunu, belki kontratını tekrar uzatmayı düşündüğünü ifade etti. Orada da Galatasaray'ın biraz kafası rahatladı bir anlamda. Ama tabii ayrılıklar olabilir mi? Olası ayrılıklar. Gabriel Sara'nın adı burada çok geçiyor. Roland Charlay'ın adı burada çok geçiyor. Davinson Sanchez'in burada adı çok geçiyor. Hatta Victor Osimhen'e de 120 milyon euroların üstünde bazı tekliflerin geldiği, ilgilerin ilgi duyulduğuna dair sözlü olarak bunların kulübe beyan edildiği bilinen bir gerçek. Hani bu doğrultuda Galatasaray elindeki kadrodan eğer kayıp yaşarsa ona göre bir yol haritası belirleyecek. Bunların alternatifleri ilk etapta bir ilk görüşme yapıldı Okan Buruk ve Dursun Özbek arasında. Ama tabii ki Galatasaray yeni sezonu hazırlıklarına başladıktan sonra daha da hızlanacaktır. Bir orta saha transferi Galatasaray istiyor. Forvet transferi yapmak Galatasaray istiyor. Bununla birlikte belki Davinson'un durumuna göre, Davinson kalsa dahi bir stoper transferi daha gündeme gelecek Galatasaray'da. Yine sağ bekte şu anda Sacha Boey kiralıktı, geri gitti. Orada Yelert var ama Yelert'te de yine devam edilmesi düşünülmüyor. Yani yabancı futbolcu kuralı da burada belirleyici olacak. Senin de bildiğin üzere bugün Kulüpler Birliği'nin önemli bir toplantısı var. Bazı kulüplerin 10+4 şeklindeki yabancı kuralını çok benimsemediği, 12+2'ye dönülmesini isteyeceği, federasyon da bunu kabul ederse tabii o zaman başka bir kadro planlaması olur. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor çok fazla kontratlı yabancı futbolcusu var. Bu doğrultuda kuralın değişmesi, 10+4'ün değişmesi hepsinin işine yarar. Aynı zamanda ülkemizi tabii Avrupa'da temsil eden takımlar orada da kadro oluşturma açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum. Galatasaray'da şu an bir sakinlik hakim ama özellikle önümüzdeki Temmuz ayı ile beraber, yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla beraber hareketlilik Galatasaray'da yaşanacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cumhur Önder Aslan, sohbetimiz devam ediyor. Cumhur abi, iş transferde son durum nedir?
0: Yani şöyle, bazı futbolcular hani böyle sıklıkla ücretlerine zam yapılıyor, devam kararı alınıyor, iyileştirme yapılıyor gibi durumlar var. Yani yol ayrılığı olabilecek bazı isimler vardı. İşte Kaan Ayhan'ın adı geçiyordu ama Kaan kendisine öyle bir teklifin, ben sezon bitiminde Kaan'la da bir röportaj yapmıştım. Hani Galatasaray'dan kendisine hani biz seninle yola devam etmeyeceğiz gibi bir şeyin söylenmediğini, kendisinin de öyle bir ayrılık fikrinin olmadığını söylemişti. Günay Güvenç yine sezonun son bölümünde özellikle ıslıklandığı, tepki gördüğü birkaç maç olmuştu ama belki o ayrılır mı diye düşünüyordu. Şu an onunla alakalı da ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Barış Alper'in geçen sezon başı yaşanan krizden sonra bir kontratına iyileştirme yapılmıştı biraz. Barış Alper'le yola devam ediliyor. Yunus'la yola devam ediliyor. Bu doğrultuda hani iç transferde Galatasaray'ın özellikle yerli oyuncular anlamında işte Abdülkerim olsun, Eren Elmalı olsun herhangi bir problem yok şu anda. Onlarla bir devam ediş süreci var. Ama tabii kadro düşünülmeyen oyuncular yine biraz önce söylediğim gibi zaten Zaniolo ile yolları ayrıldı. Yeler tabii ki hazırlıklara katılacak ama onun da tekrardan başka bir kulübe kiralanması, yabancı kontenjanın açılması sebebiyle olacak. Ama Galatasaray'ın da bir açıkçası kontenjanda tam yani Galatasaray sınırda. O sınırı işte bir eksilme olup onun yerini tamamlar mı? Ya da 16-4 eğer kesinleşirse oraya tabii ki daha genç bir oyuncu o 6-4 yabancı kontenjanına daha genç Renato Naga gibi gelecek vaat eden kadroda önemli katkılar sunabilecek. Sonradan oyuna girdiğinde katkı sunabilecek isimlere yönelecek Galatasaray mecburen. Ama elindeki oyunculardan birinin mevcut ilk 11 oyuncularından birinin ayrılığı olursa tabii ki o zaman da başka bir planlamaya doğru gidecek. Ama Galatasaray'ın bir 10 numara arayışı var senin de bildiğin gibi. İşte evet. Can Uzun adı çokça geçiyor. Eğer orayı yerli bir oyuncuyla Galatasaray çözebilirse bu yabancı kontenjanı için diğer mevkilere de önemli bir alternatif olacak. Yani merkez orta sahaya eğer Gabriel Sarı ayrılmaz. Merkez orta sahaya yabancı bir oyuncu alacak Galatasaray. Eğer 10 numara olarak da Can Uzun'u transfer ederse orada eli biraz daha güçlenecek. Ama bunlar tabii ki şu anda konuşulan rakamlar çok yüksek rakamlar. Galatasaray bu kadar yüksek rakamlara çıkar mı? Açıkçası şu an yönetimin öyle bir planı yok. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha süreci görelim. Kulüplerle, oyuncularla temaslarımızı sürdürelim. Bizim kadromuz zaten ligin kalitesinin üstünde. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten bu kadroyla geçen sezon önemli seviyelere geldik diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki bu takviye yapmayacağız, kadromuzu güçlendirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ama biraz daha bekleyip görüp ihtiyacı olan noktalara doğru isimleri almayı planlıyor Galatasaray yönetimi. Acele etmiyor yani bu doğrultuda acele etmiyor. Yoksa transfer yapılacak tabii.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Cumhur Önder Arslan. Cumhur abi az önce bir haber gördüm. Teyit edinme durumun oldu mu? Singo için Inter iddiasını gördüm. Singo ile ilgili son durum nedir?
0: Ya Singo çok Galatasaray'ın çok önemli yatırım yaptığı. Bu sezonda sakatlık dönemleri olmasa, yaşadığı sakatlıklar olmasa belki formayı alıp sezon sonuna kadar dolu düzgün kimseye bırakmadan ilerleyebilecek kapasitede bir oyuncuydu. Evet. İyi oynadığı maçlar oldu. Tabii Avrupa'nın özellikle Dünya Kupası'nda da forma giyiyor olması. Son maçta bir sakatlık yaşadı ama ona olan takip, ona olan ilgi giderek artıyor. Gerek yaşı itibariyle, gerek atletik özellikleri itibariyle süratli bir oyuncu. Yani şöyle de bir plan var. Tabii hani Singo gibi bir oyuncu parladığında Dünya Kupası'nda kendisine olan ilginin artmasıyla beraber Galatasaray hani daha yüksek bedelleri aldığının daha üstün bedellere satma fikrine açıkçası sıcak bakıyordu. Hani Singo çok şöyle de bir oyuncu. Hani Okan Hoca onu geçen sezon çok da böyle takım içinde bir konumlandıramadı. Yani bir sağ bek denedi, işte bir stoperde denedi. Stoperde işte Abdülkerim çok iyi. Onu kesemiyorsunuz. Davinson Sanchez mental olarak iyi olduğu, formda olduğu dönemlerde Davinson da çok etkili bir oyuncu. Bazı kritik maçlarda sağ bek olarak onu kullandı. Oralarda verim aldı Okan Buruk. Hani Singo bir joker gibi elde duruyor. Hatta deplasmandaki Juventus maçında orta sahada bile oynatmıştı Okan Hoca onu. Ama hani bu tip oyunculara teklife açık Galatasaray. Biraz önce söylediğim gibi Gabriel Sarı'ya teklif gelirse önerilen rakama göre değerlendirme yapılacak. Singo'ya teklif gelirse önerilen rakama göre değerlendirme yapılacak. Sanchez'e teklifler olgunlaşıp resmileşirse bu konuda da değerlendirme yapılacak. Kapalı değil. Ama eğer bu oyunculara gelecek olası teklifler Galatasaray'ın beklentilerini karşılarsa bu oyuncuların gönderilmesinde herhangi bir problem düşünmüyor şu anda teknik heyet.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Cumhur Önder Arslan, sohbetimiz devam ediyor. Cumhur abi peki az önce Göztepe'yi yakından takip eden Orçun abi vardı Orçun Ak'tan yayınımızda. Arda Okan konusunu sordum. Henüz resmi teklifin gelmediğini söyledi. Arda Okan konusunda var mı bir gelişme? Arda Okan'dan ziyade yerli isimler noktasında listede olanlar kimler?
0: Ya tabii Galatasaray burada yerli isim, yani sağ bek konusunda bir yer

0: bir isim olması Galatasaray'ın sezon içinde biraz elini güçlendirebilecek de bir durum. Arda'nın ismi geçiyor. Yine Çaykur Rize'den Taha'nın adı geçiyor. Yani buralarda ligimizde parlayan genç, yetenekli, kendini ispat etmiş mevcut kulüplerinde ve bundan şu andaki performanslarını daha üstüne koyarak ilerleyebilecek özelliklere sahip oyuncuları Galatasaray takip ediyor. İşte mesela geçen sezon biraz transferi sansasyonel olmuştu ama Can Armando Güner transferi var mesela. Hiç konuşulmayı bilmiyor ama hani o tip oyunculardan da Galatasaray bir beklenti içinde. Ama zaman zaman tabii kadroda şans bulabiliyorlar. Zaman zaman bulamıyorlar. Mesela Renato Naga'da çok beklentilerin üst seviyede olduğu bir oyuncuydu. Çok genç bir oyuncu. O da çok az süre bulabildi. Hani bu tip yerli özellikleri olan isimler bence her zaman Galatasaray'ın kadro planlamasında büyük yer tutuyor. Göztepe'li Arda'yla bir ilgi var. Sözlü olarak bir ilgi var. Ama henüz resmiyete dökülmüş, Göztepe kulübüyle görüşülmüş, oyuncuyla anlaşılmış bir durum yok. Zaten sadece Arda'yla Galatasaray'la ilgilenmiyor. Diğer büyük kulüplerimizden de birkaçı ilgileniyor. Çünkü potansiyeli olan bir oyuncu. Ama o transfer de iç pazarda hani böyle çok düşük rakamlara gerçekleşir mi açıkçası emin değilim. Göztepe zaten bu transfer işinde son yıllarda özellikle çok başarılı işlere imza atıyor. Çok iyi isimleri alıp takımda süre verip performans alıp onları parlatıp daha sonra satışından iyi de gelirler elde ediyorlar. Ramulo bunun en açık örneği. Böyle çok ismi duyulmamış ama böyle az maliyetli isimlerle burada hakikaten kendi takımına gösterip iyi performans yakalıyor ve önemli de bir transfer politikası oturttular bence. Hani artık böyle eskisi gibi işte 1 milyon euro verelim, 2 milyon euro verelim, üstüne size işte kadromuzu düşünmediğimiz 2 tane oyuncuyu verelimlerle işler çözülmüyor artık. Galatasaray Arda'yı almak isterse yine ciddi bir maliyeti olur Galatasaray'a. Diğer büyük kulüplere de böyle olur.
1: Peki Cumhur abi, Ahmet Kutucu'yla ilgili son durum nedir? Çorum ve Iğdır'ın ilgilendiğini biliyoruz. Kadroda kalacak mı?
0: Ya açıkçası Okan Hoca tutuyor Ahmet Kutucu'yu. Yani geçen sezon da devre arasında çok adı geçti. Bir kupada bir Başakşehir maçı oynadı. Gol attı. Ondan sonra hani Ahmet bu takımda kalır fikri buluştu herkeste. Çok süre bulamadı açıkçası. Yani Ahmet Kutucu'yu ben Eyüp Spor'dayken izlediğimde hakikaten yani hücumda gösterdiği performans, attığı gol sayısı kolay ulaşılabilir şeyler değildi. O da büyük beklentiyle Galatasaray'a geldi. 6 milyon euro gibi o dönem için ciddi, hala da ciddi olan bir bonservis bedeliyle alındı. Ama Galatasaray'da yani çok tabii ki bu kadronun içinde sürekli devamlılık gösterip hani çok iyi oyuncular var. Onları kesebilmeniz için yani şimdi Barış Alper'i kesmeniz çok kolay bir şey değil. Yani Barış Alper'den çok daha iyi bir performans göstermeniz lazım antrenman anlamında ama bazen şu da oluyor işte bizim bazı yerli oyuncularımız hani görüyorlar hani ben bu oyuncuyu, kendi mevkimdeki oyuncuyu kesemem zaten fikrine kapılıp biraz düşüyorlar. Kendi yeteneklerine de bence ihanet ediyorlar. Ahmet de bence bunun biraz hani o alt ligden gelip Süper Lig'de en iyi kadrolara sahip bir takıma transfer olarak hani o bocalama dönemini bence yaşadı son bir buçuk sezonda. Yani devre arasında Trabzonspor'a bile gitme ihtimali vardı. Trabzonspor'un o zamanlar sol açık arayışı vardı. Adı gündeme gelmişti ama bırakmadı Galatasaray. Yani yerli statüsünde iyi bir Ahmet Kutucu her zaman Galatasaray'da iş bitirici konumda olur. Çözüm üretir size. Teknik heyetin elini güçlendirir. Şu an için öyle bir ayrılık durumu söz konusu değil. Ama tabii Ahmet'ten eğer bu yönde bir talep gelirse, çünkü Okan Hoca bu tip şeylere biraz açık yani. Bir futbolcu gidip ben oynamak istiyorum. İşte aynı örneği Kazımcan Karataş'ta yaşadık. Yani orada 3. sol bek konumuna düşünce Kazımcan hani oynamak istediği bir kulübe gitti. Başakşehir'e transfer oldu. Eğer Ahmet Kutucu da derse ki hocam ben oynayacağım bir kulübe gitmek istiyorum ama kiralık ama bonservisinde. Teknik heyet bunu değerlendirir. Hani bir oyuncu gelip de Okan Hoca'ya ben gitmek istiyorum dediğinde Okan Hoca genelde bu tip konulara sıcak bakıyor. Güzel bir şekilde yol ayrılığının yaşanmasını sağlıyor. Ama tabii Ahmet'i bonservisiyle almak kolay olmaz. Belki Süper Lig'e senin de söylediğin gibi yeni yükselen kulüpler kiralama yöntemiyle belki Ahmet'i kadrolarına katarlar. Ama burada Ahmet'in isteği belirleyici olur. Galatasaray Teknik Heyeti'nin Ahmet Kutucu'yla şu anda yolları ayırma gibi bir fikri yok.
1: Cumhur abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
0: Estağfurullah Salim. Ben teşekkür ederim. İzleyen, dinleyenlerimize de selamlar, sevgiler. Ne zaman

0: istersen sohbet edelim.
1: Çok teşekkür ederim ince düşüncen için. Görüşmek üzere. Hoşça kal Cumhur abi.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhur Önder Arslan'dı. Kendisi Galatasaray'ın gündemini yakından takip ediyor. Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Bugün Kulüpler Birliği toplantısı yapılacak. Beşiktaş'ta bir otelde tüm kulüplerin katılması bekleniyor. Süper Lig'deki Kulüpler Birliği, Süper Lig kulüpleri adına Kulüpler Birliği toplanacak. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşecek bu toplantı. Gündemin ana maddesi 10+4 olarak belirlenen yabancı kuralının değiştirilmesi. Formüller masada, bu formüller nelerdir? Geçtiğimiz sezonki gibi devam, 12+2. Bunun dışında 10+2, 2+2. Bu şekilde. Hatta Arda Bey de, Gençler Birliği Başkanı Arda Bey de bunu ifade etmişti. Birçok değişim masada, gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün sevgili Burak Alaca kardeşim yoktu, izindeydi. Ondan dolayı yayınımız 14'e kadar devam etti. Benden hemen sonra Hattrick programı var 14-15 diliminde. Bunu da paylaşmış olalım. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bankam Tombank kartıma bin.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonlar son düzlükte.
3: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün MotoGP günü, sevgili Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikte her yarış öncesi ve sonrasında olduğu gibi Cuma günü yine stüdyomuza geldi. Önce onunla MotoGP'yi konuşacağız, ardından da tabii ki Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri, milli takımımızın Amerika maçı öncesi sonrası karşılaşmayı sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ama önce MotoGP ile açılışı yapıyoruz. Mehmet Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
0: Sponsor jingle'ı girdi. Onu unutturdun bana. Heyecandan. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bir şey merak ediyorum. Sen motor sporları dışında böyle bir herhangi başka bir spora bir şeyin var mı? Sıkı takip ettiğin bir spor var mı?
1: Var. Bir taraftan tabii e-sport bünyesi içerisinde bütün sporlar olduğu için neredeyse. Zaten takip ediyoruz. NBA'yi yakından takip etmeye çalışıyorum. Dünya Kupası'nın moduna çok fazla giremedik. Çünkü saatler biraz ters olduğu için ama futbolda da ara ara takip ediyorum diyeyim.
0: Ara ara. Basketbol daha mı önde sende?
1: Basketbol biraz daha önde. Ama onun dışında zaten hani Eurosport çıkışlı olan bütün spikerler olduğu gibi çok farklı spor dallarında çok farklı anlatımları yıllar boyunca yaptık. Şimdi Esport'ta o kadar fazla motor sporları yayını var ki vakit kalmıyor. Ama burada da arada tenise destek verdiğim oluyordu geçtiğimiz yıllarda. Ama çok kıymetli bir spiker kadro.

0: konusu var. Bana artık ihtiyaç kalmıyor tabii ki.
1: Estağfurullah. Peki motor sporlarını bir tarafa koyarsan favorin hangi spor? Hem izlemekten hem yapmaktan mesela.
0: İzlemek artı yapmak, onu söyleyecektim. Ben de tenis bence çok iyi.
1: Tenis.
0: Çünkü artık çok daha ulaşılabilir bir kere. Artık tenis kulüplerine üye olmadan da işte belediyelerin kortlarından kiralanabiliyor. Herhangi bir yerden çok standart bir raket aldığınız zaman, özellikle tenis ayakkabısı şu gibi ekipmanlara girmeden başlaması da bence kolay. Basketi de severim ama baskette genellikle benim görevim savunma yapmak oluyor. Şutum kötü demenin farklı bir yolu. Yani konsantrasyonu bozmadan ve biraz belki spikerlik gelen kardiyoyu, nefesi kullanabileceğim her türlü spor hoşuma gidiyor. Biraz çünkü güzel spor ya. Eziyetten keyif alma işidir ya.
1: Doğru. Peki basketbolda direkt NBA'ci misin? Euroleague'de var mı arada?
0: Euroleague tabii ki var ama NBA'yi daha çok izliyorum çünkü NBA'yi daha çok takip ediyorum. Canlı izlemek çok mümkün olmayabiliyor. Euroleague'de genellikle bizim dinlenme günlerimize Euroleague'in maçları geliyor ama o akşam saatlerinde ben o saatte spora gitmiş falan oluyorum. Spor salonunda genellikle bizim hep açık esport bu arada. Arkadaşlarım sahibi olduğu için spor salonunun. Euroleague'i takip ediyorum ama maçları oturup izleme konusunda çok iyi bir izleyici değilim ya maalesef.
1: Bu arada Beşiktaş'ta gelecek sene Euroleague'de olacak.
0: Evet güzel bir
1: o da gelişim. Güzel bir haber. Onu da söyleyelim Beşiktaşlı taraftarlara. Gelecek sezon Euroleague'de hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe hem Beşiktaş mücadele edecek. Biz de yayıncıyız. Güzel olacak. Güzel bir sezon olacak. Evet, peki şunu da merak ettim. Yine sorayım, ben böyle çok merak ediyorum üst üste. NBA'de favori takımın?
0: Oklahoma City Thunder.
1: Hadi.
0: Çok enteresan da bir hikayesi var. Madem vaktimiz var, merak gidereyim o zaman. Babam Türk Hava Yolları'ndan teknisyen emeklisi. O yüzden zamanında Türk Hava Yolları'nın aldığı uçaklardan bir tanesinin teslim alınması için bir ekip gönderiliyor. 1999'da. Boeing'in de fabrikası falan Seattle'da zaten. Ben 6 yaşında bir küçük çocuk olarak ilk defa yurt dışı deneyimimi, böyle bir dünya, farklı bir yer, dili farklı, şeyi farklı. Seattle'da tecrübe etmiştim. 2-3 hafta falan da kalındı, eğitimleri var, şu var falan böyle. Benim için güzel bir şey kalmıştı. Bir taraftan hem Türk oyuncuları olduğu için özellikle Seattle Supersonics'i acayip takip ediyordum diyemeyeceğim o zamanlar. Çünkü daha çok Formula 1 ve motor sporlarıydı benim yine şeyim. Ama baktığımda Seattle ne güzeldi falan diye Seattle'a sempati besliyordum. Çok yakın takip ediyor olsam muhtemelen zaten Supersonics'ten Thunder'a geçmezdim. Taraftarları sevmezler çalındığı için takım. Ama oradan sonra biraz böyle NBA 2K oyunlarının da PlayStation'da gelmesi de tam üst üste geldiği için. O zamandan beri hadi bu takımın devamı bari, güzelmiş bu takım.
1: Coğrafi yakınlık.
0: Evet. Bu arada Oklahoma'ya herhangi bir şekilde eyalete ayak basmıştım yok ama Seattle'a gittiğim için bir manası var. Güzel de bir hikayesi var. Güzel de bir organizasyon. O yüzden takip ediyorum.
1: Güzelmiş. Tamam. İyiymiş. Evet. Şimdi asıl konumuza, MotoGP'ye dönelim. Öncelikle sevgili Mehmet Ali, çok kısa bir Çekya yarışı değerlendirmesi alalım. Yarışın geneli nasıl geçti? Toprak nasıldı? Onu alalım. Ondan sonra bu senin bize heyecanlandırdığın Hollanda yarışı, geçen hafta anlatmıştın. Evet, o pistle alakalı olarak, ortamla alakalı olarak sonra ona geçeriz.
0: Ya Çekya yarışı sıralama turları özelinde baktığımızda çok iyi geçmedi aslında ama o hafta sonunun sadece bir kısmı artık. Yani sprint yarışlarının geldiği motorsporları dünyasında hafta sonunun 1/3'üne belki tekabül ediyor. Fakat Toprak iki yarışta da gerilerden gelerek ki 3 sıra grid cezası da vardı. Normal şartlarda son sektörde biraz yamağının yavaştığından dolayı arkadaki sürücüyü engelledi gibi anlaşıldı. Ama tabii ki dataya da bakmışlardır, onu bir kez daha tekrar ederim. Yani hakkaniyetli bir cezadır diye tahmin ediyoruz arkadakini yavaşlatmaktan. Dolayısıyla neredeyse iki yarışta da en geriden başladı diyebiliriz. Sprint'te de çok ciddi sıra kazandı. Neredeyse sprint puanı alacaktı ki 20'li sıralardan başlayıp 11. bitirmek sprint'te 21, ciddi bir iş.
1: 21'de başlamış ya. Acayip.
0: Çok sürücü düştü bu arada ama ayakta kalabilmek de öyle bir yarıştı. Çok sıcak bir asfaltın olduğu, düşüşlerin o yüzden yaşandığı bir yerde. Toprak orta arka hamuru tercih ederek gayet iyi de bir tercih yaparak yamaları yanına çok fazla yaklaştırmadı zaten. Ana yarışta da kendi açıklamalarından da biraz derleyelim. Geçtiğimiz haftaya, geçtiğimiz pazartesiye kıyasla daha fazla bilgilerimiz var. En iyi Yamaha olduktan sonra bir ekstra hedef daha koymaya başlamış artık bu haftalardan itibaren Toprak. Başka bir markadan sürücüye yetişip geçebilmek. Onu da yaptı. Yarışın son bölümünde bir düşüşle birlikte bir sıra daha yükseldi zaten ama o son puan için mücadele ettiğini düşünürken KTM'in daha önce Yamaha'da Grand Prix'ler kazanan, hatta farklı markalarla kazanmayı seven, bir tek KTM ile kazanmamış Maverick Vinales'i geride bıraktı. Ve 14. sırada yarışı bitirdi. Özellikle yarış içerisindeki temposunu, yarış içerisindeki becerilerini MotoGP'de keskinleştirmeye devam ediyor. O yüzden olumlu bir haftaydı. Pazartesi testler enteresan olacak demiştik. Onu konuşmuştuk.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Valla motosikletten de lastiklerden de memnun gibi görünüyor Toprak. Çok net bir şekilde, çok alenen konuşmuyorlar tabii. Çünkü basına kapalı bir test olduğu için, hala şu anda MotoGP'nin lastik sağlayıcısı Michelin olduğu için Pirelli lastik

0: lastikleriyle ilgili çok fazla bir şeyler söylesin istemiyorlar sürücüler. Tek lastik sağlayıcısı olduğu için. Onun dışında motosikletin tarzından, sürüşünden de memnun olduğunu satır aralarında belli eden bir ufak röportaj vermiş İtalyan basınına GP1'a. Sizler de bakabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. O yüzden 2027 için de güzel bir şeyleri sanki almışız gibi ilk testten.
1: Evet yani gitti. Senin buraya geldikten sonra işte beraber seninle bu bölümü yapmaya başladıktan sonra sen hep şeyle ilgili bir programda mutlaka gelecek sezonla ilgili iyi bir şey söylüyorsun. Yani gelecek sezon bizi hazırlıyorsun şimdi böyle hani şey gibi bu sezon ayrı bir sezon ama gelecek sezon dizi çok farklı olacak gibi bir durum söz konusu. Güzel o beni heyecanlandırıyor açıkçası.
0: Olaylar ikinci bunlar. Sezonda gelişiyor dizide
1: tamam, şu anda. Sonuçta aynen bu şey değil durduk yere söylenmiş şeyler değil. Sonuçta sen toprağın söylediklerinden teknik bilgilerden bahsediyorsun. Yani o gelecek sezonla alakalı olarak bu sadece beklenti değil. İşin içinde bir de gerçek tarafı var. Peki gelelim bu ünlü Hollanda yarışına. Şimdi sen geçen hafta dedin ki pist başka. Ondan sonra seyirci başka. Toprak için başka. Nasıl şey yapalım?
0: Ya kendimizi Türk hazırlayalım. Türk motorsporları için de aslında güzel bir yer. Çünkü bahsediyoruz zaten. Tarihimizin ilk motosiklet Grand Prix podyum. Burada 2011'de Moto2 yarışında Kenan Sofoğlu ile geldi. Oradan itibaren şu anda dünya sahnesinde olan sürücülerimizin neredeyse tamamı buralarda bir şeyler ya kazandılar ya podyuma çıktılar. İşte burada Deniz Öncü'nün Moto3'te podyumu var. Can Öncü'nün burada yarış kazanmışlığı var. Süper Sport Dünya Şampiyonası'nda. Toprak 2015'ten beri türlü çeşitli serilerde burada yarış kazanıyor. Zaten bahsettik Kenan Sofoğlu'nun Grand Prix podyumundan. Onun öncesinde Süper Sport Dünya Şampiyonluklarına giderken de Hollanda'da elde ettiği galibiyetler var. Bir de buraya acayip seyirci geliyor. Yani özellikle yurt dışında yaşayan seyircilerimiz genellikle Assen'de hem Superbike gridinde de Superbike takviminde de olmasa sebebiyle alışkanlıktan tabii ki ama toprak tribünü diyebileceğimiz bir yer var yani. Toprak da özellikle zaten bu çağrıyı yapıyor. Özellikle Almanya ve tabii ki Hollanda olduğu için daha çok bizim gurbetçilerimizin yaşadığı yerler. Oralardan ciddi bir akım var ve seyirci açısından bakıldığında kendini evinde hissedebileceği bir yer toprağın. Bir de bahsettik zaten yani 1920'lerin başına kadar gidiyor bu pistin tamamı demeyelim çünkü ilk yarış aslında şey köyler arasında bir yarışalım oluyor ki genellikle iki tane ekol var bugün gelirken güzel. Sevgili İzgecan Günal'la onu konuşuyorduk yani ya 1920'lerde falan başladıysa şu köyden bu köye bu köyden de bu köye de üç köy arasında bir pist oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasıysa ya biz bu çok fazla şey yaptık uçak pisti yaptık ama bunların bir kısmını artık kullanmayacağız savaş bitti ne yapalım bunların etrafında bir pist yapalım yarışalım Silverstone öyle mesela iki tane ekol var yani Grand Prix motosiklet yarışçılığı 1950'lerin başında diyelim 49'da başlıyor. Oradan öncesinde de bir 20 senelik geçmişi var. 100 yıldır yapılan bir yarış yani.
1: Çok iyi.
0: O yüzden çok çok büyük bir geçmişi var. Bir de üstüne heyecanlı bir pist yani güzel
1: pist. Bu pistte de Valentino Rossi 8 kez kazanmış. En çok kazanma rekoru ondaymış. Şimdi baktım ben de onu öğrenmiş
0: çok özel oldum. İsimlerin çok özel galibiyetleri var burada zaten bahsettik. Burada en formda olan isimlerden bir tanesi aslında Pecco Bagnaia 3 sene üst üste kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl kötü bir sezon geçiriyordu. Şu an çok formda. Marquez'in takım arkadaşı olduğu için biraz gölgede kalıyor ama ilginç bir favori olabilir bu hafta sonu için.
1: Onda da 2024'te neredeyse tüm rekorları kırmış. En hızlı turu değil mi? Tüm rekorlar onda gözüküyor evet. Şeyde. Hız rekoru da 320.8 kilometreymiş bu pistte.
0: Yani çok kısa bir düzlük olmasına rağmen aslında belki son hızından değil de hızlı virajların hızından değerlendirmek lazım. Çok uzun düzlüklerle burada bahsetmiştik. Mugello'da işte 60'ların sonuna kadar falan çıkıldı. 368 görüldü. Ama burada biraz daha geride olmasına rağmen burada arka arkaya gelen çok fazla hızlı viraj var. Çok standart bir motosiklet pistine göre biraz daha dar da bir pist. Bu geçişleri çok etkilemiyor tabii. Otomobil gibi değil. Rahat sığıyorlar ama ciddi anlamda gözü kara sürücülerin çok fark yarattığı yarışlar, efsanevi yarışlar çok fazla var. Kaza yaptığınızda da büyük kaza yapıyorsunuz. O yüzden dikkat edelim. Bütün sürücülerimiz için kazasız bir hafta sonu olsun. Biraz cesaret testi. O yüzden de zaten belki MotoGP'nin motosiklet yarışlarının katedrali deniyor buraya.
1: Evet yani Mehmet Ali'yi duydunuz. Mehmet Ali Selişik bizlerle birlikte esport yorumcusu. Şimdi bu hafta Hollanda yarışı Mehmet Ali geçen haftadan beri bizi bu yarışa hazırlıyor. Şöyle bir senle her zaman yaptığımız gibi son bir programı alalım. Sizin televizyon YouTube programınızla birlikte ne zaman ekran başına geçmemiz lazım? Sizi ne zaman takip edebileceğiz? Ondan sonra da sana teşekkür ederim sevgili Mehmet Ali.
0: Evet, bahsedelim. İlk antrenman seansı geride kaldı zaten. 11.45-12.30 arasında orayı yaptık. Yamağı ile Toprak biraz geride kalacaklar bu hafta sonu. Ondan not olarak, beklenti olarak düşelim. Toprak da 21. sıradaydı antrenman seansında. Asıl antrenman seansı, yani üzerinde önünde numarası olmayan antrenman seansı, sıralamaları etkileyecek antrenman seansı da bugün 16'da gerçekleşecek. Tamam. 16 ile 17 arasında. Cuma günü programı bu kadar. Cumartesi gününe gittiğimizde de 11.10'da ikinci serbest antrenman var. Onun hemen ardından sıralama turları başlıyor. 11.50'de yine MotoGP'de sıralama turları var. 14.40'da Moto2 sıralama turları var. Orada da yine milli sporcumuz Deniz Öncü mücadele veriyor. Onun dışında cumartesi gününün son aksiyonu sprint yarışı. O yarışta 16'da başlayacak. Pazar günü Moto3 ile başlıyoruz. 12'de daha sonra 13.15'te yine sevgili Deniz Öncü'nün yarıştı. Moto2 yarışı. Ardından 14.15'ten itibaren yarış heyecanına kadar diyelim. Hem YouTube'da hem de Esport'ta iki teker yarış önü programımız var. Ardından 15'te MotoGP Hollanda Grand Prix'si. Toprak Razgatlıoğlu'nu izleyeceğiz. Orada hafta sonunun son etkinliği, son yarışı diyelim. Hı hı. Oradan sonra da o program bittikten sonra iki teker Hollanda yarış sonu yine YouTube'da ve aynı zamanda Esport'ta olacak.
1: Evet, süper. Pazar 15'te siz de duydunuz Mehmet Ali'den Hollanda yarışını Esport, Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Önünde ve arkasında da yine iki teker program olacak. Mehmet Ali, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık tekrardan. Görüşmek üzere diyelim.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Radyo Spor.
4: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Kale Kilit.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
11: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

Evet, ettire kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-18 saatlerimiz. Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikteydi ilk bölümde. Her MotoGP yarışı öncesinde ve sonrasında yaptığımız gibi biraz onunla MotoGP'yi konuştuk. O gerçekten Hollanda yarışı için beni bile böyle heyecanlandırdı. Pistten bahsediyor, seyircilerden bahsediyor, pistin tarihinden bahsediyor, toprağın ve diğer sporcularımızın

yarışçılarımızın bu pistteki başarılarından bahsediyor. O yüzden bir beklenti oluştu açıkçası bende. Bakalım toprağa başarılar diliyoruz. Pazar günü saat 15'te Hollanda yarışını takip edebilirsiniz. Esport ve Esport Plus'tan diyelim. Sonra yarış bittikten sonra pazartesi günü de ya Sabah Spor'unda ya da Hattrick'te Mehmet Ali ile tekrar yarışı kısa bir şekilde değerlendireceğimizi sizlere hatırlatalım. 0538 052 1487 Radyo Spor'un WhatsApp hattı bu. Bu numaradan bizlere mesajları gönderebilirsiniz. Mehmet Ünlü o demiş, uçaktan anlayan biri gelmiş ama biz Airbus'çıyız demiş ve gülmüş. Evet, bir Airbus'çılar var, bir Boeing'çiler var. Onların da böyle bir aralarında tatlı rekabetleri var. Mesela ben bilmiyordum. Pilotlar da öyle ayrılıyor. Yani Airbus kullanan pilotlar Boeing kullanmıyor. Boeing kullanan pilotlar da Airbus kullanmıyor. Öyle bir tercih yapıyorlar kariyerlerinin başında ya da yaptırılıyorlar. O şekilde devam ediyor kariyerleri. O da enteresan. Diğer taraftan Tugay Vidin Kalesi ne demiş? Ali abi senin ses de gidici galiba, Mert sana da bulaştırdı sanırım demiş. Valla ben iyiyim, bir şeyim yok. Biraz sesim gitmiş olabilir ama herhangi bir rahatsızlığım yok. Mert'i de bayağı bir ateşlenmiş. Ondan sonra hastaneye gitmiş. Hastanede 4 kez serum yemiş Mert. Ateşi anca öyle düşmüş. Ben önce bir soğuk algınlığı diye düşünmüştüm. Mert'in durumunu işte dün biliyorsunuz Hattrick'e gelmemişti. Sabah sporuna gelmedi ama benim düşündüğümden daha ciddiymiş. Bir 3-4 gün bir tedavi olacak Mert. Bir böyle şey antibiyotik tedavisi. Ondan sonra kendine gelmesini bekliyoruz Mert Elam'ın. Şimdi bakalım mesajlara. Hamit Altıntop milli takımdan gitmediği sürece milli takımın başarılı olma şansı yok demiş bir dinleyicimiz ama gitti zaten. Hamit Altıntop'u şu an milli takımla resmi bir bağı yok. Onu söyleyelim. Evet, şimdi sabah kaç kişi izledi bilmiyorum. Maçı takip ettiniz mi, etmediniz mi? Ama sonucu biliyorsunuz, milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maça yine kötü başladık, yine gol yiyerek başladık. Ama bu kez milli takım diğer karşılaşmaların aksine sahada bir tepki göstermeyi başardı. Ve hemen golden 7-8 dakika sonra Arda'nın golüyle maçta beraberliği yakaladık. Orada Oğuz Aydın, Barış Alper ve Arda pozisyon içinde olan oyunculardı. En son Barış Alper Arda'yı çok güzel gördü. Arda da ceza sahası içerisinde güzel bir dripling yaptı. Ondan sonra da çok kaliteli bir son vuruşla milli takımın beraberlik golünü attı. Daha sonra dakikalar 31'i gösterirken şunu da söyleyelim. Hani o attığımız golle ikinci gol arasındaki bölümde milli takım iyi futbol oynadı. Onu da dile getirmek gerekiyor. Ve ardından da Orkun'un golü geldi. Orada da milli takım Kenan'la, Arda ile Eren'le çok iyi paslaştı. Eren boş koşuyu yaptı. O boş koşu zaten bu zamana kadar hiç yapamadığımız bir şeydi neredeyse. Dünya Kupası karşılaşmalarında böylece dengesini bozmayı başardık Amerikan savunmasının. Sızmayı Orkun yaptı ve Orkun en son topa dokundu. Milli takımın golünü attı. Bu golle birlikte 2-1 öne geçtik ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı bir kez daha istediğimiz gibi başlamadı. Başlangıçlarda bu kez fazla gol yedik. Paraguay maçı başlar başlamaz gol yedik. Amerika maçı başlar başlamaz gol yedik. Amerika maçının ikinci yarısı başlar başlamaz gol yedik. Bu kez de taçtan bir top en sonunda bir şut imkanı sağladı Amerika'ya. Uzaktan çekilen bir şutta da çok fazla Uğurcan'ın yapacağı bir şey yoktu. Şimdi Uğurcan o golle alakalı olarak gene eleştirilmiş. Denmiş ki işte hangi uzaktan şutu engelleyecek, nasıl olacak bu iş diye. Fakat yani Uğurcan'ın o topu görme imkanı yok. Görse bile kolay da kurtarılabilecek bir şut değil. Hem çok köşeye gidiyor, direkt dibine gidiyor, hem de yerden sektiğinde müthiş hızlanıyor top. Dolayısıyla hani yediğimiz ilk golde Uğurcan'ın çok fazla, düzeltiyorum, ikinci golde yapabileceği bir şey yok. Zaten ilk golde de hani savunmanın yine büyük bir hatası var adam paylaşımı konusunda. 40 metre atılan bir kornerde Amerikalı Trusty bomboş kaldı. Gol vuruşunu yaptı. Orada da Uğurcan'ın çok fazla
yapabileceği bir şey yok tabii.

yapmaya çalıştım. 2-2 olduktan sonra oyunun kontrolü, oyunun ivmesi tamamen neredeyse Amerika'ya geçti. Biz ikinci yarı çok uzun süre Amerika kalesine şut bile atamadık. İlk şutumuz 72'de Kenan'la geldi. Sonra 81'de bir tane de Orkun'un denemesi var. Kenan'ınki biraz daha gole yakın bir denemeydi. Orkun'unki farklı şekilde out'a çıktı. O arada teknik direktörümüzden bence yine bir katkı göremedik ve milli takım oyuncu değişikliği de yapmadı. Dakikalar 84'ü gösteriyordu milli takım anca oyuncu değiştirdiğinde ki o bölümde Amerika 4 oyuncu değişikliğini de tamamlamıştı. Çağlar Soyuncu ve Can Uzun girdi. Zeki Çelik ve Kenan Yıldız'ın yerine. Çağlar girince bu kez merkezde üçlü bir stoper olduk. Kanat beklerimiz oldu. Biraz daha üçlü savunma gibi oynadık. Amerika geldiğinde de klasik beşliğe döndük o arada. Ardından 88 Kaan Ayhan, 90+2 İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür değişiklikleri geldi. Ve 90+8'de Arda'nın çalımlarıyla başlayan pozisyonda Kaan Ayhan'ın golüyle Dünya Kupası'ndaki galibiyetimizi almış olduk. Gol attık, maç bitti zaten ve bu gol Dünya Kupaları tarihinde gelen en geç gollerden biri olmuş. Onu da söyleyelim, o istatistiğe şimdi bakar size tam olarak veririm. O bakımdan da enteresan oldu. Tabii milli takımın kazanması önemliydi, bir tepki vermesi önemliydi. Böyle bir beklenti açıkçası bende vardı. Tabii sabah konuştuk, gelen mesajlara baktım. Gelen mesajlarda ortalama yorumların şöyle olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ya bir kazandık, iyi güzel, tamam, hoş diyorsun da biz de sevindik ama şimdi bu galibiyet yüzünden işte Montella kalacak, İbrahim Hacı Osmanoğlu kalacak. Biz de zaman kaybedeceğiz. Hani çok da iyi olmadı galip gelmemiz. Ben tabii çok katılmıyorum bu görüşe. Milli takım kazandığı için ben mutluyum. Buradan neler çıkartabileceğimiz önemli. Ha, diyebilirsiniz ki nereden ne çıkardık da buradan bir şey çıkarmamızı bekliyorsun. O konuda %100 haklısınız. Yani orada çok fazla size bir şey söyleyemem. Ama neticede Amerika'yı yendik ve bu Dünya Kupası'nı bir galibiyet, iki mağlubiyetle grupta son sırada yer alarak tamamladık. Burada tabii bizim gruptaki diğer 3 takımın hani ikisi zaten yoluna devam ediyor da Paraguay'da 4 puanda olduğu için %95 yoluna devam edecek. O biraz tabii insanı üzüyor. Yani bu takımlar arasına girememek, şu grupta 4 puan toplayamamak askeri olarak biraz üzücü. Hatta biraz değil, bayağı üzücü. Paraguay ve Avustralya'da bizimle aynı saatte karşı karşıya geldi sabah 5'te. Ama o karşılaşmada da neredeyse bir aksiyon olmadan mücadele başladığı gibi bitti. Ve takımlar az önce söylediğim gibi 4'er puana yükseldi. Biz elenmiş olduk. Maç sonu açıklamalarda yine Montella genel olarak insanların sinirlerini hoplatabilecek şeyler söyledi. Gene pek mantıklı, sağduyulu konuştuğu söylenemez teknik direktörümüzün. Diğer tarafta Arda Güler'in açıklamaları çok beğenildi. İşte Uğurcan Çakır bir paylaşım yapmış. Uğurcan Çakır da yine özünde hani istedik olmadı, kusura bakmayın, özür dileriz mealinde bir şey yazmış. O da son derece mantıklı gözüküyor. Böyle konuşan oyuncular oldu. Zaten insanların da genel beklentisi buydu. Hani işte dün size biraz anlatmaya çalıştım. Yani Montella'nın verdiği bir istatistiği ben Opta'dan bir arkadaşıma soruyorum. Diyor ki ben böyle bir şey duymadım. Opta'da böyle bir istatistik duymadık diyor. İşte Montella ceza sahasına kaç kere girmişiz? Yani ceza sahasında topla buluşma değil, ceza sahasında kaç oyuncumuz girmiş? Yani üşenmeden onları saymışlar. Ceza alanı önü aksiyonu diye bir istatistik verdi. İşte o istatistiği bulamadık ne olduğunu. Öğrenmek istedik ama öyle bir istatistik bulamadık. Enteresan enteresan işler yaptı Montella ve bugünkü karşılaşmadan sonra da bu galibiyet 1000 zafere denk diye yine garip bir şey söyledi. Biraz fazla sanki gaza gelmiş gibi gözüküyor Montella, yapılan eleştiriler sonrasında amiyane tabirle onları bir cevap olarak anlattığı bu basın toplantısında, hatta işte milli takımın sevincini de ona bağladı İtalyan hoca. Bakalım şimdi milli takım cephesinden nasıl açıklamalar gelecek, onları da yavaş yavaş göreceğiz. Ama oyuncuların genelinde hani insanların beklediği o biraz daha hani böyle alttan alma, biraz daha hani kusura bakmayın hatalıydık şeyi vardı, havası vardı. Ben oyuncularda onu sezdim kendi adıma. Umarız teknik heyete, milli takım yönetimine de

0: bunlar geçer. En büyük temennim o. Yoksa çok fazla tartışma çıkıyor. Bakalım şöyle bir mesajlara. Ben milli takımımızı çok beğendim. Çok iyidiler demiş. Sanki içlerindeki kırılganlığı atmış gibiydiler. Bu gruptan lider çıkardık ama biz Hakan Çalhanoğlu demiş. Ona biraz giydirmiş dinleyicimiz. Milli takıma almayın demiş. Baya yani şöyle başlayıp mesaj, ondan sonra Hakan Çalhanoğlu eleştiriyle devam etmiş. Böyle bir mesajı var dinleyicimizin, yani faturayı Hakan Çalhanoğlu'na kesmiş. Bir başka dinleyici Halil Demir, sence orta sahamız Hakansız mı Hakanlı mı olmalı demiş. Evet, bu da zannedersem önümüzdeki dönem milli takımda çok fazla tartışılacak bir konu. Fakat tabii şöyle de düşünmek lazım. Yani Amerika maçının havasıyla Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarının havası arasında ciddi bir fark var. Yani Amerika mental olarak çok rahat bir takımdı. 9 değişiklik yaptılar. Biz 7 değişiklik yaptık. Bizim de herhangi bir stresimiz yoktu bu karşılaşmada genel olarak. Bunları unutmamak lazım. İlk maçlar öyle değildi. İlk maçlar öyle değildi. O yüzden de hani Hakan Çalhanoğlu mesela bugünkü mücadelede oynasaydı belki Hakan Çalhanoğlu da iyi gözükecekti bugün. Onu tam bilemiyoruz. O yüzden çok acele etmemekte fayda var. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun bu turnuvadaki iki karşılaşmada da performansı son derece kötüydü. Zaten ilk iki maçta iyi olan milli takım oyuncusu yoktu. Bugün baktım, hani bugün kim sırıttı diye düşündüğünüz zaman onu bile düşünüyorsunuz. Yani milli takımda bugün hemen hemen herkes iyi performanslar gösterdi. Takım olarak genel savunmayı ben pek beğenmedim ama bireysel olarak baktığımızda hani savunmacılar da öyle çok büyük bireysel hatalar yapmadılar. Bir iki top uzaklaştırma kötüydü. Abdülkerim öyle birkaç hata yaptı. Ama onun dışında hani milli takımda bireysel anlamda fiziksel olarak o da bence çok kıymetliydi bugün. Rakibinin gerisinde kalan oyuncu sayısı azdı. Arda çok iyi bir maç çıkardı. Onu da dile getirmek gerekiyor. O yüzden de hani Hakan konusu tartışılır ama bence çok acele etmeyelim Hakan Çalhanoğlu ile alakalı olarak. Yine bir başka dinleyici, yine gördük ki demiş, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü aynı anda olmuyor. Benim tercihim Orkun'un oynaması demiş. Evet, bu da düşünülüyor, konuşuluyor. Ama Montella'nın Hakan'dan tabii kolay vazgeçmesini herhalde kimse beklemiyor. Onu da unutmayalım. Bir başka mesaj yine Hakan'la alakalı. Hakan'ın milli takımı yavaşlattığını bir tek ben mi düşünüyorum demiş. Sürekli yana oynama alışkanlığının olduğunu düşünüyorum. Ahmet Tarin ne demiş? Hocamızın yaptığı açıklamalardan birine katılıyorum. Bir dahaki gelişimiz 24 yıl sürmeyecek demişti. Kesinlikle öyle olması gerekiyor demiş. Oranın gediklisi takım olmamız lazım. Sabah pozitif mesaj arıyordun Ali abi, sana destek olayım demiş. Teşekkür ederim. Evet, sabah biraz hani galibiyet beni insanlar kadar, yani beni yükseltti ama pek benim gibi yüksek dinleyici yoktu. Böyle biraz galibiyetle alakalı olarak gene böyle negatif mesajlar geldi. O yüzden sabah öyle bir şey söylemiştim. Yapalım. Geçmediyse geçmemiştir sizlere. Yapacak bir şey yok. Ben valla son golde bayağı sevindim. Hatta biraz duygusallaştım da gol attıktan sonra, ne yalan söyleyeyim. Benim de demek ki böyle bir galibiyete ihtiyacım varmış Dünya Kupası'nda. O yüzden ben mutluyum milli takım kazandığı için. Ben hep şeyi düşünüyorum ya, kazanmasak şimdi üf, neler neler nelerle uğraşacaktık. Gene uğraşıyoruz ama kaybettiğimiz zaman biliyorsunuz çok daha sert oluyor ortam. O yüzden kazandığımız için ben mutluyum. Sıfır çekmediğimiz için mutluyum. Gol atarak bitirdiğimiz için mutluyum. İşte milli takımı Dünya Kupaları tarihinde üst üste 3 yenilgisi yoktu. Öyle kötü bir rekorla bitirmediğimiz için mutluyum. Dolayısıyla benim hoşuma gitti galibiyet. Ben mutlu oldum. Ama pek sizin tarafa o galibiyet geçmemiş gibi gözükmekte. Peki 14.33 saatlerimiz, Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'da Hattrick'i dinliyorsunuz. Şimdi ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra telefon hattımızı açarız. Belki bir iki dinleyiciyle de biraz daha milli takımı konuşmaya devam ederiz. Şimdi kısa bir ara.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
5: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.37 saatlerimiz. Telefon hattımızı açalım. Bir ya da iki dinleyicimizle konuşalım. Sabah şöyle bir soru sordum. Acaba dedim Montella'ya bu turnuvada 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Ben işte kendi adıma 3-3.5 dedim. Ondan sonra bir dinleyicimiz 0 verdi. Bir dinleyicimiz gene galiba 3 puan verdi. Sonra Mert'le konuştum. Normalde Mert benden daha cömert bir öğretmendir ama o da direkt 3 puan verdi Montella'ya turnuva süresince. Hani burada temel düşünce tabii Montella'dan teknik direktörlük katkısı olarak artı olarak çok fazla bir şey çıkaramamış olmamız bu turnuvada. Hatta ben sabah açıkçası maçı izlerken hem geç yapılan değişikliklere hem de sadece Dünya Kupası'nda forma giysin diye işte Çağlar, İrfan Can ve Kaan Ayhan değişikliklerine de sinirlenmiştim. Ondan sonra Kaan Ayhan galibiyet golünü atsa da hani bunun bizim oyunumuza çok büyük bir katkısı olmadığını düşünmüştüm. O yüzden de hani Montella pek iyi bir turnuva geçirmediği net. Onu da söyleyelim. 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Onu söyleyelim. Bir dinleyicimiz Kaan Ayhan'ın gol sevincini hayretle izledim demiş. Evet, o da sabah konuşuldu. Biraz değil, yapılan eleştiriler hani bayağı bir öfke birikmesine yol açmış milli takımda. Teknik direktörde de bunu görüyorsunuz, bazı oyuncularda da bunu görüyorsunuz.

0: görüyorsunuz. Yani çok anormal mi? Çok anormal değil. Ama keşke olmasa demekte fayda var. Evet, dinleyicimiz telefon attığımızda. Merhaba, kimle görüşüyoruz?
1: İyi yayınlar, ismim Nurettin, Malatya'dan katılıyorum.
0: Hoş geldiniz Nurettin Bey.
1: Hoş bulduk. Ya şimdi ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii herkesin kendi fikri, kızgınız, sinirliyiz. Yani ama ben şimdi Montello'nun açıklamalarıyla Montello'nun yaptıklarına katılmıyorum. Ve milli takımı başında hala durmasını da hak ettiğini düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? Bu turnuvaya buraya gelebilmemizin en büyük sebebi kadromuzun güçlü bir kadro olması, genç bir kadro olması. Bak bizim takımımız kötü bir takım değil ama yani ben anlamıyorum ki bu zamana kadar forvetsiz oynadık. Yani forvetsiz oynuyoruz. Kerem'i hem taraftara yem etti. Ondan sonra Hakan'a şu an taraftar konuşuyor. Yani ben kadro seçimini sevdiğini doğru bulmuyorum. Yani hala da niye Montpellier'de ısrar ediyoruz anlamış değilim. Yani bizim şu an daha güzel hocalık yapacak gerçekten bizim de hocalarımız var. Yani genç bir hoca deniz var, havuzumuz var, eminim ona. Ama neden hala Montpellier'den dolayı ısrar ediyorlar anlamış da değilim.
0: Çünkü diyorlar ki bu takımı bu hale getiren isimlerden biri Montella. Bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götürdü. İşte Avrupa Şampiyonası'na giderken rahat gittik Avrupa Şampiyonası'na. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. Ondan sonra gittik Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik. Uzun süre sonra Dünya Kupası bileti aldık. Bunları yaparken hepsinde Montella vardı. Evet, kötü bir Dünya Kupası geçirdi ama Montella milli takımda başarılıdır. O yüzden de hani kötü bir Dünya Kupası geçirdi diye Montella'yı göndermeye ama gerek yoktur diyorlar.
1: Ama şöyle de diyelim, hani tamam biz öyle düşünüyoruz ama yani bak bir daha altını çizmek istiyorum. Bizim kadromuz gerçekten güzel bir kadro, genç bir kadro. Avrupa'nın gözde kulüplerinde oynayan futbolcularımız var. Yani buraya değil, hangi hoca olsaydı şu an biz rahat bir şekilde Dünya Kupası'nda her sözün olmamız gereken şu anki kadromuz gerçekten çok güzel bir kadro bizim. Sadece maç yani tercihlerimiz yanlıştı. Yani ilk 11'e Orkun'la neden başlamıyorsun da Hakan'la başlıyorsun? Hakan'ın yüzüne İsmail'i ortaya atıyorsun. İsmail Hakan'ın açığını kapatırken hem İsmail taraftan önüne atılmış oluyor hem Hakan Çalhan'a atılmış oluyor. Yani burada hocanın büyük kabahati var. Ama bizi hoca buraya getirdi diye Dünya Kupası'nda ilk iki maçta sıfır çıkmamızı biz kabullenemiyoruz yani. Kabullenmek de istemiyoruz yani. Bizim iki grupta rahat tutmamız gerekiyordu.
0: Anladım. Sizin gibi düşünen de çok kişi var. Peki şöyle bir soru sorayım. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Sizin aklınızda milli takım için bir direkt böyle hani olması gereken bir teknik direktör adayı var mı?
1: Var, evet.
0: Kim?
1: Okan Buruk, genç. Tamam. Nuri Şahin.
0: Tamam, Okan Buruk ya da Nuri Şahin. İkisi milli takımın başında.
1: Sergen Yalçın.
0: Tamam, anladım. Okey, sizin aklınızda isimler var. Bu isimlerden birinin 3 tane isim söylediniz. Milli takımın başında olduğunu düşünelim.
1: Evet.
0: Ve böyle bir Dünya Kupası geçirse ya da böyle bir Avrupa Şampiyonası geçirse, şimdi önümüzde işte Avrupa Şampiyonası var. Mesela o zaman da o teknik direktörü de göndermek gerekir mi?
1: Böyle diyeyim. Oynanan oyun yani bizi tatmin ediyorsa, tatmin ettiyse, seçilen kadro tatmin ettiyse göndermeye gerek yok. Her dakika biz teknik direktörü değiştiremeyiz. Ama Montello'nun ısrarla forvetsiz bir şekilde buraya kadar ısrarla forvetsiz gelmesi, şimdi iki takımın da kapanacağını biz biliyorduk. Hoca da biliyordu. Hepimiz biliyorduk. Sen niye forvetsiz oynuyorsun? Örnek diyorum yani forvetsiz nasıl kilidi açabilirsin ki? Sen ikinci dakikada her Amerika maçında da üçüncü dakikada gol yiyorsun. Yani sen burada nasıl çözüm almıyorsun ve çözüm bulamıyorsun?
0: Anladım. Anladım. Oyuna bakmak gerekiyor diyorsunuz. Teknik direktörün yaptıklarına bakmak gerekiyor diyorsunuz.
1: Evet, ben şu an yani herkes benim gibi düşünüyordur. Yani tamam belki diyordu Avrupa Kupası'nda bizi buraya kadar getiren Montalo'ydu ama şunu da unutmamak lazım. Bizim kadromuz buraya gelecek yetenek sahip bir kadro yani. Bizim kadromuz kötü bir kadro değil. Gerçekten kötü bir kadro değil. Yani ısrarla Kerem'le başladı. Kerem'i forvet yapmaya çalıştı. Kerem'i de milli takımda yedirdi. Yani şu an taraftar Kerem'i bu maçta oynasaydı ıslıklayacaktı diye düşünüyorum. Yani bu oynatmayarak Kerem'i kurtardı. Hakan Çalhan onu kurtardı. Bugün niye o zaman bu kadar şeyde 10 kişiyi yenemedik ya. 10 kişiyi 60 dakika 10 kişi oynayan Uruguay'ı 11-11 kazanacağımız dediğimiz fark atacağımız Uruguay'ı biz 10 kişiye gol bulamadık yani. Bunun sorumlusu ben miyim ya da siz misiniz?
0: Evet.
1: Anladım.
0: Anladım. Nurettin Bey teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Malatya'ya sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, Nurettin

0: Meyle konuştuk. Gerçekten onun gibi düşünen birçok kişi var. İşte bunların zaten kararının iyi verilmesi gerekiyor. Şimdi özetle Nurettin Bey'in söylediklerinde hani bu takım zaten herhangi bir teknik direktörle bu işleri yapardı. Çünkü takım iyi, potansiyel yüksek, oyuncu grubu iyi. Dolayısıyla biz teknik direktörden ekstra bir şey görmedik. Böyle de iyi değil, ekstra bir şey yok. Hatta kötü yönettiyse o zaman neden milli takımın başında? Bu anlaşılabilir. Fakat tabii bu milli takımın oyuncu grubunun Montella'yı bayağı tuttuğunu da unutmayalım. Yani Montella oyuncuları kazanmış bir teknik adam. Öyle ya da böyle. Bu işi iyi yaptı. İletişim konusunu oyuncularla iyi becerdi. Bir takım bütünlüğü var bizde. Hocalarını seviyorlar. Hocalarına sahip çıkıyorlar. Hocaların arkasındalar. İşte bunlar da çok önemli. Çünkü şimdi başka bir hoca diyoruz. Mesela herhangi bir hoca zaten bunu yapardı milli takımda ama belki herhangi bir hocayla milli takım oyuncular için pek huzurlu bir yer olmayabilir. Mesela bunu düşünür müsünüz teknik direktörünüzü değiştirirken? Çünkü bunu defalarca gördük milli takımda. Şimdi Montella'yı seversiniz ya da işte benim gibi az seversiniz ya da sevmezsiniz. Fakat oyuncularla yapılan röportajlara bakıyorsunuz, oyuncunun söylediklerine bakıyorsunuz. Diyorlar ki milli takım kamplarına koşa koşa gidiyoruz. Şimdi bu işin bir gerçeği. Orada bir takım havası var. Bir şeyler yarattı Montella. Ama bir taraftan da işte sportif gerçekler var. O sportif gerçeklerde bu milli takım daha iyisini yapabilir miydi? %100 yapabilirdi. Yapmalı mıydı? %100 yapmalıydı. En azından ikinci maçta turnuvadan elenen bir takım olmamalıydık. Durum bu. Evet, bir dinleyici daha alalım. Saatlerimiz 14.46. Bir dinleyici daha alabiliriz. 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bir dinleyici daha alacağız. Ondan sonra zaten yavaş yavaş programı da toparlarız. Ben dinleyicimize katılmıyorum demiş bir başka dinleyici WhatsApp'tan gönderdiği mesajda. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olurken takımda yine forvet yoktu. Ama iyi bir oyun, iyi bir sistemle başarılı oldu. Sadece Dünya Kupası'nda yapamadık. Bundan dolayı hocayı değiştirmek bana göre mantıksız demiş bir başka dinleyicimiz. Peki diğer dinleyicimiz de telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ali Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: Serkan Sarıfe, ben İzmir Karşıyaka.
0: Merhaba Serkan
1: müdav
0: Bey. Tabii çok mesaj atıyorsunuz, biliyoruz sizi.
1: müdavinizim her zamanki gibi.
0: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Dinliyoruz. Buyurun.
1: Dinliyoruz yine. Mert yok, biz varız. Yine
0: Evet,
1: yalnız
0: Mert gene
1: bırakmayız.
0: devamsızlıklara başladı.
1: Geçmiş olsun diyelim ona da.
0: Aynen.
1: Havalar tehlikeli. Şimdi Ali Bey, ben milli takımla ilgili yani açıklamaları dinliyorum. İşte federasyon başkanı Montella. Ya yani gerçekten fecaat açıklamalar. Yani kabul edilebilir açıklamalar değil. Yani gerçekten biraz da sinirlerimizle oynuyor artık bu durumlar. Biz çünkü milli duyguları en üst seviyede yaşayan topluluklardan biriyiz dünyada özellikle. Yani şimdi bilgiler de geliyor, işte belli bir para ödenmediği için Arizona'da kamp yapılması vesaire. Eğer bunlar doğruysa yani zaten gerçekten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Orada bir dakika bile durmamaları gerekiyor. Eğer böyle durumlar varsa. Bu takımın oynayabildiğini de gördük bugün. Ama ben kesinlikle hocanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Federasyon başkanı da aynı şekilde. Ya yani oraya sadece yönetici gelmesi gerekiyor. Yani yönetecek işte idari kısmını, işin maddi kısmını, TFF'nin Apop çavuş ilişkilerinden uzak yönetecek ve mümkünse yerli bir teknik direktör sanki daha iyi olur. İşlerine çok karıştırılmayan, işte menajerlerle işbirliği yapmayan, müdahale edilmeyen, oyuncu seçimlerinde adil olan bir teknik direktör olursa, yabancı adayım da Zidane. Keşke Zidane'ı getirebilseler.
0: Zidane
1: Yani
0: Fransa'nın başına geçecek.
1: ya müthiş olur, onu bilmiyordum, şimdi duydum. Yani keşke öyle bir şey olabilse. Ama yani bu durumlar hoş değil. Bence kalmamaları lazım. Bu galibiyet kurtarmaması lazım onları. Tabii sevindik. Türk milli takımı maç kazandığı zaman hepimiz seviniriz. Türk halkı olarak. Ama dediğim gibi şimdi iki tane çok katı defans yapan takımla başladık. Aral Şimşir mesela neden yoktu kadroda? Ozan Kabak neden stoper oynamadı? Ben hep bunları sorguladım.
0: Ya iki tane mesela katı savunma yapan takımla başladık da Amerika neyle başladı? Amerika da aynı takımlarla başladı. Yani Paraguay'a ilk yarıda 3 tane attılar. Avustralya'ya 2 tane attılar. Yani hani Avustralya bize savunma yaptı da Amerika'ya yapmadı mı ya da yapmaya çalışmadı mı? Paraguay aynı şekilde yapmaya çalışmadı mı? Yani bu ne oynadığınızla alakalı. Amerika şeyi 10 dakikada çözdü Avustralya'yı. Yani Paraguay'ı 10 dakikada çözdü. Ondan sonra şimdi ilk yarılarda ikisine 5 gol attı. Yani biz ikisine 180 dakikada gol atamadık. Amerika 45 dakikada ikisine 5 gol attı.
1: Bizim takımın bir özelliği var. Bu katı defans yapan takımlara karşı da iyi oynayamıyor. Dar alanda iş yapan oyuncular mesela dediğim gibi Aral Şimşir. Bir de hazır değillerdi. Yani çok bariz belli. Hı. Yani oyuncular gidemiyordu yani. Biz bunu görebildik.
0: Evet.
1: Hoca dedi işte istatistiklerden bahsetti ama yani resmen yana geriye paslardan bahsetti aslında. Yani bunu görülüyordu zaten. O şeyi motivasyonları o güçleri yoktu takımın. İyi hazırlanılmamış. Kafalar da burada değildi. Dediğim gibi yani böyle çok az bir para içinde eğer o Arizona'dan vazgeçilmediyse zaten komple kapatmak lazım orayı. Yani bu konuşulacak bile bir şey değil.
0: Bence o rakamla alakalı değil de araştırma o çalışmanın yapılmamasıyla alakalı. Yoksa hani milli takımların federasyonun parasının olmadığını herhalde kimse iddia edemez.
1: En çok para onlarda.
0: Aynen öyle. Ama işte büyük ihtimalle çalışma yapılmamıştır.
1: İş bilmezlik var burada. Evet, yani evet. Bunu da kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türk halkı gerçekten çok şey yaptı. İnsanlar kalktı sabahleyin maç izledi, beklediler, heyecanla beklediler. Ben 2002 yılını hatırlıyorum Dünya Kupası'nı. İstanbul'da askerdeydim. Yani müthiş bir duyguydu. Maalesef olmadı. Umarım dediğim gibi yani daha fazla durmazlar da bir de Montella'nın da bu galibiyet Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı da almak isteyecek. Biraz da onun hırsı var bence. Kendini göstermek istiyor ülkesinde. Hı hı. Yarın öbür gün İtalya milli takımın başına geçerim diye. Herhalde öyle de bir düşüncesi var. Buna bir fırsat vermeyelim derim. Teşekkür ederim Ali
0: Bey. Peki biz teşekkür ederiz. İzmir'e sevgilerimizi iletiyoruz. Serkan Bey görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, programın sonunda iki dinleyicimizle konuştuk. Görüşler bu şekilde. Sizlerden de tabii çok sayıda mesaj geldi. Ben de arada bakıyorum. Mesela Montella kalsın demiş bir dinleyici. Yabancı hoca gelmeyecekse. Çünkü Türk hocalar herkesin gözünde taraflı. Yok Galatasaraylı, yok Beşiktaşlı. En azından bu tartışma olmaz. Aslında Montella'nın da milli takıma gelirken çıkış noktalarından biri bence buydu. Çünkü orada da çok fazla kulüpçülük oluyor ne yazık ki. Zaten program başında da dile getirdim. Hani sizlerden gelen mesajlarda, sosyal medyada da yani o niyeti hemen anlayabiliyorsunuz, sezebiliyorsunuz. İşte rakip takımın oyuncusu, bakıyorsunuz Fenerbahçeli biri Galatasaraylı oyuncuyu eleştiriyor ya da Galatasaraylı bir tarafta Fenerbahçeli oyuncuyu eleştiriyor. İşte Beşiktaşlılar niye Orkun oynamıyor derdinde. Yani genelde böyle bakıyor bazı taraftarlar. Bu da tabii işi zorlaştırıyor. Teknik adam konusu da böyle. Teknik adam konusu da Türkiye'de aynı şekilde değerlendiriliyor. O yüzden de hani Montella'nın geliş, Montella fikrinin doğmasında da bence hiçbir kulüple bağının olmaması, büyük kulüple bağının olmaması önemli bir etkendi. Bakalım şöyle mesajlara. Bir dinleyicimiz ne demiş? Beste Gizem, Beşiktaş'ımız demiş Euroleague'de emeği geçenleri tebrik ediyorum. Evet, Beşiktaşlı taraftarları mutlu eden bir haber oldu. Açıkçası biz de mutlu olduk. Hem yayıncısıyız Euroleague'in. O bakımdan güzel oldu. Hem de 3 takımla birden temsil edeceğiz Euroleague'de. Türk basketbolunu bu açıdan da iyi oldu. Metehan, Haluk Yürekli'nin söyledikleri karşına çıktı mı demiş. Gördüysen sence mümkün olabilir mi? Görmedim, bilmiyorum. Belki gün içerisinde karşıma çıkar. Futbol çok garip demiş Metehan. Dünya Kupası'na katılmayı garantilediğimiz gün o dönemde Montella Hoca'yı İtalya'ya kaptırır mıyız diye düşünüyorduk. Şimdi gitse de kurtulsak havası var. Aynen öyle. Çok güzel bir tespit olmuş Metehan'dan. Bu işler bu kadar çabuk şekilde değişebiliyor. Ben

0: Dinleyicinize katılmıyorum demiş. Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağımız rakiplerle Dünya Kupası'nda oynayacağımız rakipler birbirinden farklıydı ve bu biliniyordu. Yani bize kapanacak takımlar belliydi. Avrupa Şampiyonası'ndaki takımlar belliydi. Her taktik her maçta işe yaramaz. Bu Montella'nın hatası demiş. Evet, Montella'yı ben de açıkçası kendi adıma biraz inatçı buluyorum. Hatta biraz değil, inatçı buluyorum. Mesela bugün yine santrofor bölgesinde Barış Alper'i denedi. Yani Deniz Gül'ü gene denemedi. Can Uzun'a bir takık olduğu belli. Yani artık bunu söyleyeceğim. 84 dakika Can Uzun'u oyuna sokmak için bekledi. Yani var böyle Montella'nın kafasında belli kalıplar var. Onun dışına pek çıkmak istemiyor. Kaçırdım orayı. Hocamıza 100 üzerinden mi 3 verdiniz demiş dinleyicimiz. Yok, 100 üzerinden değil, 10 üzerinden 3 verdik. Puanlamayı 10 üzerinden yapıyoruz genelde. Bunun yanında Arizona'dan Miami'ye gidip oradan Arizona'ya dönmek, sonra Vancouver'a gitmek ne kadar doğru bir planlama? Bu planlamayı doğru bulmuyorum demiş. Valla haklısınız Sebahattin Bey, yani söyleyecek bir şey yok. Ama buradaki işte ihmal ne? Yoksa ben hani milli takımın fazladan ödeme yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla yoksa başka türlü olmaz dendiğinde o zaman biz para ödemeyelim bu kampta kalalım dediğini hiç zannetmiyorum. Orada anladığımız kadarıyla bir iş bilmezlik var gibi gözükmekte. Evet, böylece programın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İki dinleyicimizle telefon bağlantısı yaptık. Mesajları okuduk. Programın başında Mehmet Ali Seleşik bizle beraberdi. MotoGP'den biraz bahsettik. Dolu dolu bir saati geride bıraktık. Bizden sonra her zaman olduğu gibi spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç yine milli takımı konuşmaya, değerlendirmeye devam edecekler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Toyota.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
0: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2020

3 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Es

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. I grubunda bu gece saat 22'de Norveç ile Fransa ve yine aynı anlarda Senegal ile Irak karşı karşıya gelecek. Yarınsa H grubunda saat 3'te Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan ve Uruguay İspanya, saat 6'da da G grubunda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır, İran karşılaşmaları oynanacak.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer vereceğiz ama daha çok İstanbul'u konuşacağız. Çünkü İzmir'de ve Ankara'da şu an faal olarak trafiği çok olumsuz etkileyen bir kaza arıza bilgisi yok. Yayınlarımızı takip edin deriz. İstanbul'da hassas bir bölgede iki ayrı kaza meydana geldi. Çatalca kavşağını geçtikten sonra Edirne yönünde devrilen bir tır var. Yaklaşık 4 saat oldu. Henüz kaldırılamadı. Bölge tek şeritten geçiliyor ve çok yoğun. Karşılığında da yine Çatalca kavşağını geçince bu sefer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana gelen bir kaza var. Orada da 2,5 saat kadar oldu. Kazanın üzerinden vakit geçti. Orada da hasarı büyük olan bir yüklü araç vardı. Binek araçlar vardı. Orada da müdahale sürüyor. TEM'i bu bölgede hiç öneremiyoruz her iki istikamette. Çok problemli. Bütçeye göre tabii Kuzey Marmara yolunu ya da E5'i tercih edebilir sürücüler, bilginizde diyelim. Bu önemli detayları ve çok daha fazlasını tabii ki Radyo Trafik uygulamamızda, yayınlarımızda ve radyotrafik.com'da bulabileceğinizi hatırlatıyor. İlerleyen saatlerde yeniden görüşebilmek ümidiyle iyi yolculuklar diliyorum.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
4: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Haftanın bu son spor kazanı programında. Ercan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
4: Bu arada bugün karne günüydü. Karnelerini alan tüm miniklere de iyi bir yaz tatili diliyorum.
5: İyi tatiller ve şimdiden karneleri hayırlı uğurlu olsun.
4: Hayırlı olsun. Artık yaz aylarını verimli geçirmelerini de diliyoruz tabii ki. Mümkün olduğunca ailelerinin de desteğiyle kitap okuyarak, problem çözerek bir şekilde bu boşluğu, bu yaz tatilini iyi değerlendireceklerdir. Oyunlarının yanı sıra bunları da unutmamak lazım tabii ki. Şimdi bu sabah çok erken saatte Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi vardı. İzleyenler vardır, izlemeyenler vardır, izleyemeyenler vardır. 3-2'lik bir galibiyet, galibiyetle veda ettik. İki takım için de yani sıralama adına anlamı olmayan bir mücadeleydi. Sonuç ne olursa olsun iki takımın da yeri değişmeyecekti. Amerika büyük bir rotasyonla çıktı bizim karşımıza. Yine maçın başında golü buldular. Henüz 3. dakikada Amerika Birleşik Devletleri golü buldu. Sonrasında biz maçın son dakikasında Kaan'la attığımız golle de galibiyeti hanemize yazdırdık. En azından gol atmış ve galip gelmiş bir takım olarak döneceğiz Ercan abi. Böyle bir korku da vardı çünkü. Yani gol atalım, puan alalım. Yani Türk milli takımı en azından bir şeyler yaptı densin deniyordu. Gruptan çıkamasak bile. En azından oyuncular bunu başardı. O son dakikadaki golün sevinci de galiba bu nedenle bu kadar yoğun oldu.
5: Doğru. Bir galibiyetle Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Bu tarih 2026 Dünya Kupası'nda İleride konuşulduğunda en azından bir anı olarak evet ev sahibini Amerika'da mağlup ettik ve evet buna rağmen kupaya veda ettik diyeceğiz.
4: Evet tabii oyunu konuşuruz, kadro seçimlerini konuşuruz. Şimdi maçla ilgili konuşacak çok konu var. Tribünler bir Oscar töreni gibiydi. Bu da çok dikkat çekti. Ercan evet. İşte Edward Norton, Brad Pitt, Paris Hilton... Colin Farrell'ı gördüm.
5: Hollywood.
4: Scottie Pippen'ı gördüm.
5: Hollywood tribündeydi.
4: Evet, Hollywood tribündeydi. O da çok ilgi çekmiş. Hatta Edward Norton, Brad Pitt diyaloğu çok fazla paylaşıldı. Bir Sports Center diye de bir hesap, Amerikan hesabı. Çok güzel bir paylaşım yaptı, çok hoşuma gitti. Edward Norton kendisiyle konuşuyor dedi. Şimdi yanında Brad Pitt varken burada Fight Club, Dövüş Kulübü filmine bir gönderme yaptı.
5: Evet.
4: Orada Edward Norton'ın ikinci karakteri olarak Brad Pitt vardı. Yani kendi içinde parçalanmış bir kişilik yaşıyordu bir anlamda filmde. Ve buna bir göndermeydi. Çok güzel bir tweet'te hoşuma gitti o da. Ve tribünlerin de o renkli görüntüsü maça farklı bir atmosferde kazandırdı Ercan abi.
5: Kazandırdı. Stat zaten muhteşem.
4: Müthiş bir stat.
5: Ve maç havası ne olursa olsun. Ya şu da var tabii. Amerika rotasyonlu kadroyla çıktı diye düşünülebilir. Ama onlar da ülkelerini milli takım çağrılarak temsil ediyorlar. Şunu da bizi de rotasyonlu kadroyla çıktık diyebiliriz. Evet, ama bizim bu takımımız... Hı-hı. Daha dinamik, daha tempolu oynadı sanki. Onu da kabul edelim.
4: Evet, farklı bir diziliş vardı. Buna da değiniriz. 3'te Trastir'in golü Amerika öne geçti. Arda Güler 10'da beraberlik golünü attı. Orkun'un golü var ama FIFA'da Burak Yılmaz'a yazıldı bu gol.
5: Yanlış.
4: Ama Orkun attı golü.
5: Orkun, evet.
4: 31'de ilk yarı 2-1 üstünlüğümüz de bitti. Berhalter 49'da beraberlik golünü attı Birleşik Devletler adına. Kaan Ayhan da 90+8'de... son dokunuşu yaptı. Milli takımımız kazandı mücadeleyi 3-2'lik skorla. Şimdi çok tabii konu var. Mesela diyorlar ki bize ne demişlerdi? İşte 62 tane şut attık. Ne yapalım artık? Yani bu 62 şuttan gol çıkaramadık. Bizim bugünkü Amerika Birleşik Devletleri maçındaki, baktın mı istatistikler Ercan abi? İsabetli şut sayımız 3. 3'ü de gol.
5: Futbol böyle bir oyun değil mi?
4: Evet, yani o 60 tane boş şut atacağın yerde 3 tane isabetli atıyorsun, 3 tane gol atıyorsun.
5: Evet. Ve atağa çıkışlarımız önemli değil mi?
4: Evet.
5: Oyun yapımız, ortaları daha çabuk geçmemiz. Şimdi bunlar güzel değil miydi?
4: Çok güzeldi. Mesela Birleşik Devletler'in 7 isabetli şutu var. 2 gol buldular. Biz 3 isabetten 3 gol bulduk.
5: Ya bizim...
4: Verimli oynadık en azından.
5: Evet, sahaya bunu yansıttık. Bu Dünya Kupası'nda bizim tabii halledemediğimiz konulardan bir, çok erken gol yiyoruz.
4: Yine devam etti bu.
5: Ya oyun başlar başlamaz yenik duruma düşmek zorunda değiliz. Öyle değil mi? Bu Dünya Kupası'nda maalesef bunu gördük. Bu da tabii umarım yeni dönemde milli takımımızda teknik direktörün ve oyuncuların dikkat edeceği bir konu olarak gündemde kalmalı.
4: Şimdi Barış Alper yerine Burak Yılmaz demişim Ercan abi ben.
5: Evet.
4: Değil mi? Çünkü burada B. Yılmaz yazıyor ya FIFA'da. Bu arada Burak Yılmaz'a demek ki bilinçaltım kaydı. Barış Alper Yılmaz. Zay yazıldı gol FIFA'da. Bunu da düzeltelim. Ama orada tabii niye öyle yazıldı onu da anlamadım.
5: Yanlış
4: ya.
5: Yapmışlar.
4: Evet.
5: Yanlış.
4: Yani Orkun'un golüydü o. Barış Alper ilk golün pasını verdi Arda'ya, Arda Güler'e. İkinci gol Orkun'dan geldi ve hazırlanışı çok güzel ikinci golün. Biz böyle oynayalım.

0: Yenebilsek zaten ilk iki maçı da çözerdik.
1: Tek toplarla gol attık.
0: Ya Kenan getirdi, Eren bindirme yaptı, Kenan Arda'yı buldu. Arda'nın pası, o pas mesela o kadar güzel bir pas ki yavaş versen savunmada kalır. Hızlı versen out'a çıkar. Yani o pasın şiddetini muazzam ayarladı Arda. Eren tekte çevirdi, Orkun tekte attı.
1: Arda zaten maçın oyuncusu.
0: Maçın oyuncusu.
1: Nasıl bir oyuncu olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Dünyaya da gösterdi Arda. Hı-hı. Hatta maçtan sonra yaptığı açıklamada da bence bütün sorumluluğu üstlenip bundan sonraki dönem içinde çok iyi bir konuşma yaptı. O genç yaşına rağmen bu olgun konuşma içinde ben izlerken tebrik ettim kendisini.
0: Evet. Yani Arda çok olgun açıklamalar yaptı gerçekten. İkinci maçtan sonra da Paraguay maçından sonra da en olgun açıklama Arda Güler'den gelmişti. Montella'nın da açıklamaları var. Batıkan'dan da rica edelim. Montella da maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bir dinleyelim.
2: Tutte le partite iniziamo per vincerle. Yani hocanın da ilk başta söylediği de şu. Yani ilk iki maça baktığınızda top direkten çarpıp içeri de girebilirdi ama dışarı çıkmayı tercih etti. İkinci maçta da üst direkten yan direk sonra dışarı. Yani enstantane oyun olduğunu unutmamak lazım. Futbol bu. Tabii ki de kabul etmek çok zor. Daha farklı olabilirdi ama maalesef durum bu.
3: È certo che essere concreti.
2: Ayrıca hoca Kaan'ın golündeki sevincini ve hepimizin sevincini de altını çizmek istiyor. 98. dakikada hep beraber orada neler yapmak istediğimizi bilerek, hareket ederek oradaydık ve aslında o duygusal patlamanın da ilk iki maça da yansıması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü biz bunun farkında olup da aslında bu maç ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorduk bizim için. Çünkü tekrardan ayağa kalkma maçıydı.
3: Ma sinceramente non eravamo nelle condizioni ideali.
2: Şu yine kusura bakmasınlar yine müdahale ediyorum ama ideal şartlarda tabii ki de değildik belki ama anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Çünkü eğer biz Kasım'da Dünya Kupası'nı garantileseydik zamanımız olurdu. İdeal bir kampiyeri ile alakalı belki farklı adımlar atabilirdik ama biliyorsunuz ki yani çok kısa süre önce Dünya Kupası'nı garantiledik ve o kısa süre içerisinde bütün bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu hiçbir şekilde. O yüzden anlık bir şekilde adapte olmamız gerekiyordu. Hiçbiri kamp yerini değiştiremedi kısa sürelerden dolayı. Yani çok hemen tabiri caizse bir anda eleştiri yığına tutuldu ve farklı bir baskı da yaratıldı takımın üstünde. Daha farklı olabilirdi her şey.
3: La pressione è stata creata certamente non da noi.
4: Doğrusu ben şöyle bir hissi kapılıyorum. Bizim takım gerçekten çok büyük baskı altında kaldı. Çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Fakat bütün bunlara rağmen çok iyi bir tepki verdiler. Ben psikolog değilim. Hiç o konuda herhangi bir eğitimim tabii ki yok. Ama elimden geldiği kadar onların psikoloğu gibi davranmaya da çalıştım bu turnuva sırasında. Hem sahada hem saha dışında. Bunlar yanı sıra. Şunu da söylemek istiyorum. Bence bir psikoloji uzmanına falan ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü zaten takım karakterinin ne kadar yüksek olduğunu, becerilerinin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi zaten. Bundan sonra da daha iyi yapacağız diye umuyorum. Yani 24 sene sürmeyecek tekrar Dünya Kupası'na gelmek diye düşünüyorum. Çok daha erken geleceğiz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç İşte spor kazanı devam edecek.
6: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net Sigortam.net.
8: Radyo Spor.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü 1 numara.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimiz diyor ki biz izleyemedik ama Sayın Başkan yerinde izledi mücadeleyi. Bundan sonra ne olacak diyor. Bunu yani bir şekilde biraz bir gün atlatılsın, iki gün atlatılsın, böyle bir sinirler bence dingin hale gelsin. Sonra bir karar verirsin. Yani şu anda herkes yüksek Ercan abi.
4: Evet, artık Dünya Kupası bizim için bitti.
3: Bitti. Bu gece 11-12 gibi galiba gelecek milli takım da Türkiye'ye.
4: Artık onlar da geldikten sonra bir kafalarını dinlemeleri lazım. Aynen. O baskı, stres ortamı da sona erdi. Herkesin bir süre sessiz kalması bence en güzeli. Ben öyle düşünüyorum.
3: Evet, biraz olayı soğutmak lazım. Bana öyle geliyor açıkçası. Şimdi şeyi gördün Mercan abi, bizim son golden sonra o sevinç kısmına Pochettino ve Amerikalı bazı oyuncular hani pek anlam veremediklerini söylemişler. Ama Thierry Henry'nin açıklamasına baktım. Thierry Henry diyor ki bu diyor bir işte gurur göstergesi, bir gurur mücadelesi şeklinde oynadı Türkiye bu maçı. Gurur meselesi haline getirdiği için böyle bir sevinç oldu diyor. Ya o futbolcu olduğu için daha net anlamış olayı.
4: Zaten öyle olması bir gerekiyordu. Ya o tepkiyi göstermemiz gerekiyordu saha içinde. Hı hı. Bir de işte Türkiye gol atamadan, galibiyet alamadan, belki yine yenilsek şu anda daha başka şeyler konuşuyorduk.
3: Tabii.
4: Ya bu kadro nasıl 3 maçta 0 puan alır, gol atamaz diyorduk. Bunların hepsinin dışa vurumu oldu.
3: Evet.
4: Yani ev sahibine 3 tane ne olursa olsun attın.
3: Yani yedek de olsalar attın, evet.
4: Öyle değil mi? Tarihte işte şu kadroyla çıktı demeyecekler programı açarken konuştuğumuz gibi.
3: Tabii tabii.
4: Maçın sonucu yazacak. Evet. Ev sahibi Amerika 2, Türkiye 3.
3: Ama işte elendiğimiz de yazacak.
4: Tabii.
3: Keşke öyle yazmasaydı.
4: Keşke öyle. Biz elenmeye üzüldük.
3: Elenmeye üzüldük.
4: Ya biz 6 günde Dünya Kupası'na veda etmemize üzüldük.
3: Evet, 6 gün çok kısa bir süre. Tam daha ısınamadan veda ettik. Bu çok üzücüydü. Yani Haiti elendi. Birkaç saat sonra biz elendik.
4: Evet.
3: İnanılmaz yani. Ne ümitlerle gittik. İkinci elenen takım olduk Haiti'den sonra.
4: Ya mesele az önce basın toplantısında konuşulduğu gibi. Montella diyor ki bir 24 sene daha beklemeyiz. Bunu sağlamak, evet. Bu takım ve yine gelecek olan genç oyuncular, bunları iyi kullanmak bu takımın yine iyi sonuçlar almasına yol açar, devam ettirir.
3: Ben de o kadar bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Ama Montella ile mi gideriz, başka bir hocayla mı gideriz, başka bir federasyon yönetimiyle mi gideriz bilemiyorum. 4 yıl çok uzun bir süre. Şimdi Dünya Kupası denilen şey hani zaten 24 yıl sonra gittik. Çok büyük bir hasret var. Hatta işte golümüzü atan Arda dünyada değildi biz son oynadığımızda.
4: Evet.
3: Şimdi öyle bir durum varken 6 günde elenmek çok acı verdi.
4: Kesinlikle
3: çok
4: öyle.
3: Çok acı verdi. Ve de 4 yılda bir yapılan bir organizasyon. Hani telafisi var diyebileceğimiz bir durum da yok.
4: Ya şöyle.
3: Ya 4 yıl sonra çoğumuz belki hayatta olmayacağız.
4: Oyuncular ne derler adına, şunu düşünmüşler, ya biz çıkalım iyi oynayalım bari, sahada görev alan oyuncular. Tabii ki 4 yıl uzun bir süre, buna katılıyorum. Fakat en azından bu kadronun iyi bir geleceği var. Bu kadro olgunluk dönemini yaşayacak 4 yıl sonra. Hı hı. Belki hiç playoff'a kalmadan, gerek olmadan erkenden Dünya Kupası'na gitmeyi de garantileyeceğiz.
3: Belki.
4: Ya onu da görebileceğiz. Bu yüzden de bu galibiyetin iyi bir moral olduğu kanaatini ben taşıyanlardanım. Herhalde sen de öyle düşünüyorsun.
3: Tabii en azından yani o oyuncuların üstündeki stresin bir nebze de olsa ben azaldığını düşünüyorum. Omuzlarındaki yükün bir nebze de olsa hafiflediğini düşünüyorum. Çünkü bu yüzden zaten böylesine büyük bir sevinç oldu.
4: Evet.
3: Maç sonunda o Kaan Ayhan'ın golüne. bazıları anlam veremese de hani oyuncular bunu bir gurur meselesi haline getirmişti. Thierry Henry'nin çok iyi özetlediğini düşünüyorum.
4: Henry'nin tespiti bir futbolcu olarak ki çok üst düzey bir oyuncu olarak çok doğru.
3: Evet. Oyuncularımız bunu bir gurur meselesi haline getirdiler. O yüzden hani Arda beraberlik golünü attıktan sonra gitti topu aldı. Yani kazanalım, veda ediyoruz. Tamam, biliyoruz, biz de veda ettiğimizi biliyoruz ama kazanıp veda edelim. Mesajıydı o. Topu gitti aldı, golü attıktan sonra orta sahaya getirdi. Şimdi tabii ki üzüldük. Ama eleştirileri de çok yani bel altı vurmadan yapmak lazım. Biz de eleştirdik zaten. Biz de eleştiriyoruz. Hala şimdi, da eleştiriyoruz. 6 günde eğlenmemeliyiz diyoruz.
4: Evet, futbolun eleştirisi normal. O çerçevede kaldığın sürece, eleştiri çerçevesinde kaldığın sürece. Hı-hı. Fakat şu var tabii. İnatçı olmamalıyız. Teknik direktör anlamında, teknik ekip anlamında söylüyorum. Oyun sistemimiz için. Bir de biz hep yapıyoruz bunu. Hayali düşmanlar meydana getirmemeliyiz.
3: Evet. Şimdi geçen hafta Ercan abi seninle konuşurken, hatta geçen hafta olmayabilir, geçen gün de olabilir, bilemiyorum zamanını, ama konuştuk biz burada yayında dinleyicilerimizle beraber. Ya ben şöyle bir yorum yapmıştım. Demiştim ki şimdi Montella konusu, ben demiştim mesela işte elendik diye göndermem Montella'yı. Çünkü bir şeyler de gösterdi sanki bize.
4: Evet.
3: Devam edilmesi bu açıdan lazım. Ama eğer çok ciddi iddialar var. Kadroları başkaları yapıyor. Başka oyuncuların, bazı oyuncuların tahakküm altına giriyor. Etkisi altına giriyor. Evet. Bu onun hem oyun planını hem oyun şablonunu hem kadrosunu etkiliyor deniyor. Bunlar doğruysa o zaman da ayrılması gerektiğini düşünürüm. Şimdi bunun kararını federasyon verecek.
4: Tabii.
3: Onlar biliyorlardır dün, ne olduğunu. Dün çıkarttığı, gazeteci biliyorsa.
4: Dün çıkarttığı kadro dinamik ve tempolu oynayabileceğini gösterdi. Başka sistemde de oynayabileceğini gösterdi.
3: Evet.
4: Ya dün onu söyleyeyim. Ben oyundan gayet memnunum. Çok pozisyon verdik, tamam. Fakat onlar da verdi. Bu yüzden de ben çıkarttığı kadrodan memnun kaldım. Hı hı. Diye düşünüyorum.
3: Dinleyicimiz demiş ki saman alevi gibiyiz. Bir varız bir yokuz, istikrarımız yok.
4: Mesela istikrar sağlamak. Dinleyicimiz konuya önemli bir yerden bakmış. Burada en başından beri bu turnuvaları değerlendirirken kullandığımız bir cümle vardı. Turnuva takımı olmalıyız. Turnuvalarda nasıl mücadele edilir? Turnuvalarda nasıl mücadele edilir? Nasıl tur atlanır? Ya biz o iki maçtan bir puan alsak şu anda durumumuz daha farklı olurdu. Bir puan.
3: O Merih'in son dakikadaki kafası
4: mesela,
3: direkt dibinden dışarı gitmese.
4: Bir puan bir puandır. Ya Amerika'yı da yendiğini düşün. Ne yapıp ne edip herhalde bir final gibi hazırlanacaktır.
3: 4 puanla da en iyi üçüncülerden biri olursun zaten.
4: Olursun tabii.
3: Amerika'yı yendim, Paraguay'a yenilmedin, en iyi üçüncülerden biri oldun.
4: Evet. Zaten. Yani iki maçı kazanmasan bile Amerika'yı yensen 5 puan yapıyorsun. İkinci oluyorsun bu sefer.
3: Tabii. O zaman daha başka. O zaman çok daha rahat.
4: Ama bunların hiçbiri maalesef gerçekleşmedi.
3: Şimdi maçı izleyenler arasında İlkay Gündoğan da vardı. Hamit Altıntop da vardı. Sayın Başkan'ın locasının hemen arkasındalardı onlar da. Mücadeleyi yerinde takip ettiler. Türkiye'den de Ercan abi bayağı bir gazete

0: paylaşımlarını en azından görme şansına sahip oldum. Bakacağız şimdi, yorumlara da bakıyorum ben bir yandan. Şimdi Hakan'a bazı eleştiriler var. Şimdi bunların tabii doğrulanması lazım. İddialar var Hakan Çalhanoğlu'nun takım üstündeki etkisi konusunda. Bunları dediğim gibi doğrulayacak taraf federasyon yönetimi. Yine ilk dakikalarda gol yedik demiş Zafer Bey. Doğru. Böyle bir alışkanlık oldu. İnşallah kalıcı olmaz. Bu erken gol yeme alışkanlığı.
1: En baştan beri konuştuğumuz bir konu.
0: İlk iki maçı kazanmayı oynadık. Bu bizim hatamızdı diyor Halil Bey, ama ben burada katılamayacağım. Çünkü zaten çok erken gol yedik. Hani yani beraberliğe bile getiremedik ki kazanmayı oynayalım. Yani biz maç başladı, yenik duruma düştük. Her maçı 1-0 yenik başladık biz.
1: Evet.
0: Çok erken yenik duruma düştük her maçta. Amerika maçı dahil.
1: Amerika maçı dahil ve ne diyoruz? Basit goller diyoruz.
0: Çok basit goller yedik. Gerçekten de öyle. Peki bir dinleyicimizin sorusu. Tabii bunu bilmek mümkün değil ama Paraguay maçından bir puan çıkarsaydık diyor Ercan abi. Yine bu kadro mu çıkardı acaba diyor Amerika maçına. Yine az kadro çıkıp yenilirdik bence demiş dinleyicim.
1: Vallahi onu bilemem. Şöyle bir gerçek var. Avustralya maçından sonra ben bunu düşündüm dün. Teknik direktör şapkayı önüne koyacaktı teknik ekiple beraber. Diyecekti ki Hakan sakatlıktan çıktı, istenileni veremiyor. Merih'in durumu pek iyi değil. Kerem'e şans verdik bu maçta. O şans verdiğimiz hücum bölgesinde etkili olamıyor. Böyle bir durum değerlendirmesi yapıp Paraguay maçına dünkü gibi bazı değişimlerle başlasaydı, ben şuna inanıyorum, biz Paraguay karşısında gol bulurduk. Yine aynı kadroyla, aynı düşünceyle devam edince maalesef Paraguay karşısında erken yediğimiz gole ve rakip 10 kişi kaldığı bölümlerden sonra bile üstünlük sağlayamadık. Benim gördüğüm ve eleştirebileceğim en önemli konu bu.
0: Yani kapalı savunmaları aşamadık. Maçın başında yenik duruma düştüğümüz için rakipler de kapandılar. Biz de orayı açacak kilidi bulamadık. Teşhisi de koyamadık.
1: Koyamadık. Bazı maçlara çıktığında rakip sizin oyununuzu belirlemiştir zaten. Avustralya maçından itibaren. Rakibi de şaşırtacak bir kadro değerlendirmesine geçebilirsiniz. Çünkü milli takım kadrosuna giren her oyuncu potansiyel 11 oyuncusudur. Milli takımın öyle bir özelliği vardır.
0: Salih'i bugün çok beğenmişler Ercan abi.
1: Bu kadar fizik olarak da top kaybı yaşamadan da iyi mücadele etti.
0: Salih bugün bayağı bir beğeni almış.
1: Değil mi?
0: Ki Dortmund'da süre almak konusunda problem yaşayan bir
1: 3 maç oynadı ligde. Evet. Buna rağmen kendini çok iyi ve hazır tutması önemli değil mi?
0: Evet, bu maçta dikkat çeken performanslardan biri de Salih Özcan'a aitti. Onu da tebrik edelim. Arda çok iyi bir maç çıkardı. Peki üçlü dizilmemiz enteresan geldi bana. Şimdi üçlü dizildik. Bu formasyon, yani Zeki üçlü stoperin sağında, Abdülkerim üçlü stoperin solunda, Ozan Kabak ortalarında, Eren'i dörtlü orta sahanın solunda, Oğuz Aydın'ı da dörtlü orta sahanın sağında kullandı. 3-4-2-1 gibi bir dizilim vardı Ercan abi ve şu ana kadar da görmediğimiz bir formasyonla sahadaydık.
1: Ya en azından bunu antrenmanlarda denediğini, bu sistemde de oynayabileceğini ve buna hazır olduğunu da görmüş olduk. Şimdi artık dünya futbolunda rakibe göre biraz daha oynama şansına sahip olabilirsin. Yani oyunu, sistemini değiştirme anlamında belirttim bunu. Her maça senin o ezberlenmiş taktiğinle çıkmak biraz rakipler için avantaj oluyor.
0: Ya bunun da tabii bir faydası oldu mu olmadı mı bilemiyorum, ama yani bir fark

0: bir milli takım dizilimi vardı sahada. Yani dörtlü oynasak işte kazanır mıydı, kazanamaz mıydı onu bilemeyiz.
1: Farklı bir dinamizm vardı.
0: Evet, farklı bir oyun vardı. Mesela Eren'in o dinamizmini kullanması, Ferdi'yi de yani başka maçlarda Ferdi'yi de kullanabilir o bölgede. Evet. Ferdi de çünkü oranın oyuncusu. Ama Eren çok dinamikti, iyi maç çıkardı.
1: %100 aynı kanattayım. O da görevi bekliyormuş ve büyük bir iştahla oynadı.
0: Galatasaray'da da zaman zaman Jakobs'un önünde görev aldığı dakikalar da oldu.
1: Doğru.
0: Son olarak oynadığı bölümler de oldu. Burada tam olarak o pozisyonda değildi belki ama yani sol kanadı da iyi kullandığını söyleyebiliriz.
1: Ben
0: Eren Elmalı'nın. Oğuz da sağ kanatta iyiydi, fena işler yapmadı.
1: Oğuz şans verilmesi gereken bir oyuncu. Kendi takımında da öyle.
0: Süre bulamıyor nedense Oğuz.
1: Neden? Ben de onu anlamıyorum. Ya da biraz daha fazla kendi takımında şans bulursa belki o süreyi de bulabilir.
0: Süresinin artması lazım. Salih'i demiş tek maçla mı öne çıkarmalıyız? Bu maçta iyi oynadı, sadece onu söyledik.
1: Öne çıkarmadık, iyi oynadı dedik.
0: Bu maçta iyi oynadı.
1: Yani görev aldı, iyi oynadı.
0: İyi oynadı. Bir de şöyle yorumları çok duydum. Bundan sonra deniyor, Hakan'ın yerine yani o pozisyonda artık Orkun'u kullanmalıyız diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.
1: Yıllar geçiyor. Bazı maçlarda yine tabii Hakan'ın iyi olduğu dönemler de olacaktır.
0: O da sonuçta gençleşmiyor Hakan'da.
1: Gençleşmiyor tabii. Bazı maçlarda da öncelik, ya şimdi bu değişim olabilir. Ya Orkun Hakan sonra olabilir. Hakan sonra girebilir oyuna. Ki o da profesyonel. Herhalde bu konuda bir problem çıkartmaz gibi geliyor.
0: Bunun bir yolu yordamı vardır. Çünkü biz Ercan abi mesela Brezilya milli takımından da biliyoruz o işte Ronaldinho'lu, Rivaldo'lu, işte fenomen Ronaldo'lu Brezilya kadrosundan da biliyoruz. Yani iyi oyuncuların varsa bu oyuncuların hepsini birden kullanabileceğin bir sistem yaratmalısın. Teknik direktörlük de bunu gerektirir zaten.
1: Kesin öyle.
0: Los Galacticos'tan da bunu biliyoruz.
1: Tabii. Fakat biz orta alanda onu başaramadık. Ya Orkun'un,
0: hep birileri dışarıda kaldı.
1: İsmail'in aynı anda görev yaptığı maçlarda bir yavaşlık orta alanda, bu kesin.
0: Evet.
1: Kaybettiğimiz topları çabuk alamama, rakibin o hızlı hücum denemelerine cevap verememe. Bunların hepsini bu Dünya Kupası'nda yaşadık iki maçta.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İçeride 9 numaralı Aludray, en dış kulvarda 5 numaralı Selanik Paşası. Bir boy kadar geride 3 numaralı Kestel Yiğidi var orta kulvarda. 11 numaralı Serçe Kızı, onun dışında 2 numaralı Kerem Nur daha sonra 12 numaralı 3 konaklı 1,5 boy geride. 1 numaralı Rastgele Oğlum ve 8 numaralı Akçalı Kız, son sırada 7 numaralı Zor Ağa. Taylar bu sırayla virajı dönmek üzere. 1,5 boy farklı 10 numaralı Lady Sevgi Lider, 5 numaralı Selanik Paşası ve 9 numaralı Aludra yakın takipte. Dışlı 4 numaralı Mirmet, ortada 6 numaralı Tibet Aslanı içinde. 3 numaralı Kestel Yiğidi, en dış kulvarda 2 numaralı Kerem Nur. Taylar düzlüğe çıktı. 10 numaralı Lady Sevgi düzlüğe de lider çıkan tay oldu. Orta kulvardan Aludra'nın gayretleri var. Dışından Tibet Aslanı, ortadan Kestel Yiğidi de gelmeye çalışıyor. Yarıştaki lider 9 numaralı Aludra. Orta kulvardan Tibet Aslanı'nın içinden Kestel Yiğidi'nin daha geriden Rastgele Oğlum'un atakları var içerideki. Aludra önde orta kulvardan 6 numaralı Tibet Aslanı, dışarıdan Rastgele Oğlum geliyor son metreler. Aludra önde, Tibet Aslanı geliyor içeride, Aludra dışında Tibet Aslanı, iki tay beraber geçiyor fotoyu. 1 numaralı Rastgele Oğlum 3. 3 numaralı Kestel Yiğidi 4. 2 numaralı Kerem Nur'la 11 numaralı Serçe Kızı da fotoyu beraber geçen atlar oldular 5.lik için. 9 numaralı Aludra mı yoksa 6 numaralı Tibet Aslanı mı kazandı, karar varış hekemlerinin.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 2022 Dünya Kupası. Where is Messi? Messi nerede? Türkçesi. Arjantin-Suudi Arabistan maçı. Arjantin öne geçiyor. Sonra attığı goller var. 3 gol vara takılıyor. Henry Ferran'ın maçın devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşma, motivasyon konuşması. Messi'yle fotoğraf çektirin diyor, tutamıyorsanız diyor. Tamam diyor oyuncular. Suudi Arabistan mağlup. 2 gol atıyorlar. Arjantin yine saldırıyor. Sonuç yok. Hiçbir şey değişmiyor. Ve çok büyük bir sürpriz. Arjantin açılış maçı. Suudi Arabistan karşısında mücadeleyi kaybediyor grubunda. Belki de bu mağlubiyetle iyi sonuçlar almasa Dünya Kupası'nda grupta bile elenecek. Şöyle bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan kralı maçtan sonra diyor ki ertesi gün bu bizim için bir bayram ve tatil ilan ediyorum diyor. İşte tarihe geçecek bir galibiyet. Suudi Arabistan 2, Arjantin 1.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor!
7: Radyo Spor! Reklam.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Radyo Spor!
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii bir dinleyicimiz hatırlatmış, Venezuela'da da bir dram yaşanıyor gerçekten. Ya çok üzücü, çok şiddetli iki deprem üst üste yaşandı.
6: Hem de arka arkaya.
5: 39 saniye arayla çok büyük iki deprem Venezuela'yı sarstı. Yani
6: Allah kolaylık versin orada olanlara.
5: Geçmiş olsun, kolay değil. Dileklerimizi iletelim. Buradan da hiç kolay değil gerçekten. 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Göçük altında olanlar tabii ki hala var. Dinleyicimiz sormuş, yardım gitti mi Türkiye'den diye. Benim bir bilgim yok bu konuda.

0: Açıkçası ama muhtemelen gitmiştir diye düşünüyorum. Ama yani net bir bilgim yok. Tahmin sadece. Bu konuda bir şey okumadım, duymadım. Sonuca göre hoca eleştiriyoruz. Biz öncelikle bundan kurtulmamız lazım demiş bir dinleyicimiz.
1: Evet, yani hocayı iyi ya da kötü, fakat futbol eleştirisi çerçevesinde eleştirmemiz gerekiyor. Yani futbolun dışına çıkmadan, bir maç iyi, bir maç çok kötü, hata yaptı, böyle olmaz. Bunlar tabii artık eleştiri değil. Oyuncuyu değerlendirmek, nasıl değerlendirdi oyuncuları, ona bakmak. Bunları değerlendirmemiz lazım.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet, gitmiş Venezuela'ya bir dinleyicimiz yazdı. Arama kurtarma ekibimiz gitmiş.
1: Evet. Allah kolaylık
0: Allah
1: versin
0: kolaylık
1: tekrar.
0: versin. Gerçekten çok zor bir durum. Evet, uçaklar gidiyormuş Türkiye'den. Çok güzel. Bu bilgileri de alıyoruz dinleyicilerimizden. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki liderimiz yok. Saha içi lideri. Kaptanlıktan bahsetmiyorum. Oyuncuları toparlayacak gerçek bir lider demiş. Böyle bir eksiklik hissettin mi Arjun abi sen?
1: Benim iki adayım var bu konuda. Önümüzdeki dönemlerde Arda ve Kenan.
0: Takımın en gençleri.
1: Evet. Bundan sonraki maçlarımızda bu iki oyuncumuzdan çok daha zaten performanslar fena değil, daha iyi performans bekliyorum.
0: Sakatlığın etkisi midir bilemiyorum ama Kenan da kendini gösteremedi. Bu maçta da iyi değildi.
1: Biraz sakatlığın etkisi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ben de öyle yorumladım açıkçası. Yani bu Dünya Kupası onun Dünya Kupası olur. Yani öne çıkacak oyuncularımızdan biri olabilir diyorduk, olmadı.
1: Bazen istenilen performansı ortaya koyamıyorsun. Maalesef olmuyor.
0: Evet, bu sefer olmadı.
1: Fakat çok önemli iki oyuncumuz. Ya
0: Mesela
1: bence dünya çapında.
0: seninle reklam arasında da konuştuk. Mesela Ferdi de olmadı bu Dünya Kupası'nda, değil mi?
1: Ferdi'nin o sakatlık dönüşü belki de o muazzam Premier Lig yorgunluğunun artık yansıması ve finali oldu sanki.
0: Evet, yani o
1: Belki de.
0: yorgun bir görüntüsü vardı Ferdi'nin de.
1: Evet.
0: Neden bu kadar erken gol yiyoruz? Hala anlayamadım diyor dinleyicimiz.
1: Ben de anlayamadım. Sen
0: Evet,
1: anladın
0: onu
1: mı?
0: yok onu zaten anlasak Montella da anlamadı herhalde. Çözüm üretirdik, anlayamadık. Bu erken yenen golleri.
1: Yan toplardan yediğimiz goller bayağı ve tehlikeler burada tabii sorgulamamız gereken unsurlardı. Kornerlerden, yan toplardan, ceza sahası içine gelen o yüksek toplardan biraz daha adam paylaşımında iyi olmamız gerekiyor sanki.
0: Şimdi favori gösterilmek bizi bozuyor. Bir daha kimse bizi favori göstermesin demiş Mustafa Bey.
1: Ya da oyunculara bunu anlatmak lazım, favori değiliz diye. İyi oynarsak favori oluyoruz. Ya turnuva başlasın,
0: Ya
1: ona
0: da
1: göre
0: maç
1: bize
0: maç bakacaksın ya
1: maç maç
0: turnuvalara.
1: bakacaksın da bütün oyuncuların bunu benimsemesi lazım.
0: En önemli maç bir sonraki maç. Yani sen daha turnuva başlamadan yarı final, final,
1: Hiç öyle
0: çeyrek.
1: hayaller kurmana gerek yok.
0: Hiç. Çok gereksiz. Çok gereksiz olur onlar ve bizi gerçekten de etkilediğini görüyoruz. Yani o mantaliteye demek ki biz sahip değiliz.
1: Yani o duyguları öyle yaşamamız gerekiyor. Senin bahsettiğin gibi. Maç maç bakılacak. Ona göre bir değerlendirme olacak. Ve sahaya öyle çıkacağız.
0: Bir dinleyicimiz de demiş ki bunlar bizim oyuncularımız. Yenseler de yenilseler de sahip çıkmalıyız demiş.
1: Bence de.
0: Barış Alper kötüydü. Çok uzun süre tahammül ettin. Buna anlam veremedim demiş bir
1: O
0: dinleyicimiz.
1: yıpratması anlamında savunmayı kötü ama savunmayı yıpratması.
0: Ya golün pasını verdi. Yani reytingine baktım yüksek reytingi.
1: Evet,
0: Reytingi yüksek.
1: o savunma önünde o dengeyi bozmada fena bir isim değil. Değil mi?
0: Can Uzun için övgüler var Ercan abi.
1: Can Uzun tabii gelecekte o da yani zaten net olarak gösterdi. Milli takımımızın bence başarılı oyuncusu.
0: Şimdi düzenli oynamadı belki ama oyuna girdiği her anda oyuna bir hareketlilik, bir akışkanlık getirdi yorumlarını duymuştum bazı yorumculardan. Şimdi de dinleyicimiz yazmış Can Uzun için. Onun olacağı bir kadro da bence olmalı demiş.
1: Öyle düşünüleceği kesin. Yani bence Montella da onu düşünüyor.
0: Şimdi eğer bir planlama yapılacaksa milli takımda, zaten 4 yıl sonrasının milli takımını artık bizim düşünerek bir planlama yapmamız lazım. 4 yıl sonra az önce konuştuk. Merih ve mesela Hakan, bu tarz yaşlı oyuncular olmayacak büyük ihtimalle.
1: Zor.
0: Yani büyük ihtimalle bu oyuncuların bir sonraki Dünya Kupası'nda oynama ihtimalleri düşük. Bunun kararını teknik direktörün vermesi ve bir şekilde, yani yollar ayrılacak mı, emek işte milli takımdan ne bileyim emekleri için teşekkür mü edilecek, bir plaket mi verilecek, bir sonraki, çünkü turnuvanın planlaması genelde bu tarz organizasyonlardan sonra yapılır. Mesela yani, olimpiyat oyunları için bir olimpiyat biter, bir sonraki planlamayı yaparsın. Şimdi, Dünya Kupası için de aynısı geçerli.
1: Şöyle düşünelim, ne zaman Avrupa Futbol Şampiyonası?
0: 2 yıl sonra mı?
1: 2 yıl sonra. 2 yıl sonra biz Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadronun temellerini büyük ölçüde atmalıyız. Ya Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için o Dünya Kupası provası olmalı diye düşünüyorum. Hı-hı. Çok zor bir organizasyondur biliyorsun Avrupa Futbol Şampiyonası.
0: Evet. Dünya Kupası'ndan daha zor hatta.
1: Durmadan bayağı iyi takımlarla karşı karşıya geliyorsun. Bu sebepten bizim o temeli Avrupa Şampiyonası'nda icat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bunu başarırsak Dünya Kupası'nda da ortaya daha iyi bir kadroyla gidebiliriz gibi.
0: Gibi.
1: Öyle görüyorum.
0: Evet. Yani planlamanın, dediğim gibi, yani Türkiye artık ben her sene her Dünya Kupası'nda oynayacağım, ben bir turnuva takımı oldum demesi gerekiyor. Oraya biz ulaştığımız anda planlamamızı da buna göre yapmaya başlayabiliriz. Ama işte 20 yılda bir, 16 yılda bir gidersek Dünya Kupası'na bu olmaz.
1: Tabii nasıl planlama yapacaksın ki o zaman? Ama biz her turnuvaya mutlaka katılmalıyız.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi Amerika grup lideri ama gol attılar, çok sevindiler, buna da bir anlam veremedim demiş dinleyicimiz.
1: Bu Dünya Kupası'nda oynuyorsun.
0: Onlar da işte
1: ama Dünya Kupası'nda oynuyorsun.
0: Biz de onlara anlam veremedik diyor.
1: Saha içine anlamı veren Thierry Henry, programın başında söylediğiniz gibi. Bir de bu Dünya Kupası maçı, Dünya Kupası'nda gol atıyorsun, sevinmez misin?
0: Şimdi genç ve bizden olanlara güvenelim diyor dinleyicimiz. Teknik direktör olarak da işte Okan Buruk, Fatih Tekke, Sergen Yalçın, Nuri Şahin neden olmasın diyor. Almanya'da Nagelsmann buna en iyi örnek demiş.
1: Evet. Dinleyicimize yorum için teşekkür ederim.
0: Bütün kanat ve beklerin ters ayaklı olursa kapalı savunmayı çizgilere açamazsın demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Evet. Yani öyle görüşleri öne sürenler de fazla.
0: Evet. Bakıyorum yorumlara. Teşekkür ediyorum bu arada yorumlar için. Sözleşme sonuna kadar Montella ile devam edilmeli bence demiş. Artıları eksilerinden fazla demiş Erkan Bey, İngiltere'den yazmış.
1: Ya istikrar önemli. Erkan Bey'in de mutlaka değindiği önemli husus bu. İstikrar çok önemli. Ve dün bazı değişimlere kapalı olmazsa bu takımın nasıl oynayabileceğini ne olursa olsun bir kez daha gördük.
0: Evet.
1: Ya heyecan dolu bir maç izledik en azından.
0: Şimdi hırsı var. İyi konuşuyor. Liderlik özellikleri var. Takımın lideri Arda olmalı demiş.
1: Evet, konuştuk onu az önce. Dinleyicimiz de bizim görüşümüze yakın. Dediğim gibi gelecekte bu takımın artık onlar da olgunlaşacaklar. Ben Arda ve Kenan'dan çok şeyler bekliyorum.
0: Şimdi az önce bir dinleyicimizin yorumu vardı ya, favori gösterilmek bize yaramıyor diye. Bir başka dinleyicimiz de karşı çıkmış. Olur mu öyle şey diyor. Zaten milli takımımızdaki oyuncuların tamamı büyük kulüplerde, favori kulüplerde oynuyorlar. Favori olmaya alışkın olmaları lazım diyor.
1: Olmaları gerekiyor da rakip de ona göre bizim oyunumuzu ve sistemimizi bildiği için ona göre önlem alıyor. Favori olarak çıkıyorsun ve şaşırıyorsun sonra. Yani şimdi Avustralya bize bir kapandı, bittik.
0: Bittik. Paraguay iki omuz attı, bittik.
1: Değil mi?
0: Yani evet. Maalesef. Los Angeles'taydı maçlar. Bu yüzden ekrana birçok ünlü geldi.
1: Hollywood ünlüleri. Evet.
0: Evet. TFF neden uluslararası tanınırlığı olan kişileri götürmedi?
1: Bilemem onu.
0: Ya tabii Hollywood başka bir seviye. Yani Hollywood'daki insanları tüm dünya tanıyor.
1: Onlar bir de orada yaşıyorlar.
0: Bir de Los Angeles'ta yaşıyorlar, evet. Hatta işte Los Angeles Lakers maçlarını izleyenler
1: bir sürü ünlüyü görürler.
0: Evet, tribünde, daha doğrusu sahanın hemen kenarında o ünlülerin işte dizildiklerini görür.
1: Evet.
0: Bütün ünlüler orada dizilirler Lakers taraftarı olarak. Şimdi bu maçta Los Angeles'ta olduğu için yine bayağı bir yoğun ünlü akını vardı. Bir de Amerika'nın ünlüleriyle bizim ünlülerimizin sayıları yani farklıdır diye düşünüyorum.
1: Tabii. Ya dünya artık dünyanın kalbinin attığı yer Hollywood sinemada.
0: Evet, yani
1: herkesi tanıyorsun.
0: Bir Aziz Sancar olabilirdi belki. Yani Nobel kazandı, evet. Değil mi? Kimya, Nobel kimya ödülü kazandı. Ama onu ekrana getirseler bile Amerikalılar tanımaz.
1: Evet.
0: Yani işte Orhan Pamuk olabilirdi bir başka Nobel ödüllü yazarımız. Ama yine ekrana gelse tanınmaz. Fazıl Say gitse tanınmaz.
1: Zor.
0: Yani o yüzden orada Amerika'nın biraz üstünlüğü var gibi bize karşı.
1: Var.
0: Onu kabul edelim.
1: Özellikle de sinema sanayinde. Bunu kabul edelim.
0: Sinemada tabii ki, aynen öyle. Hani müzikte de biz onlarla yarışamayız. Çünkü İngilizce dünya dili. Yani herkes konuşuyor. Tüm dünya konuştuğu için.
1: Ve sadece tabii Hollywood değil. Yani Amerika'da, Kaliforniya dışında da yani New York'ta da hem sinema hem müzik.
0: Tabii.
1: Yani böyle çok Broadway müzikallerini falan unutmayalım. Öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Öyle yani. Orada biraz yarışmamız
1: zor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız,

0: Sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlar için de teşekkürler. Şimdi bu turnuvada eleştirilen isimlerden biri de Uğurcan Çakır'dı Ercan abi. Dinleyicimiz demiş ki bize hep şunu söylüyorlar demiş. Atanın ve tutanın iyi olacak. Ama bizim bu turnuvada ne atanımız iyiydi ne de tutanımız iyiydi diyor.
7: İki maça bakalım. Net hatasını nereden görüyorsun? Sana sorayım Mehmet.
6: Şanssızdı, bacak arasından hep toplar geçti. Topu geç gördü hep topları.
7: Evet, bugün de öyle. Şanssız derken pozisyon öyle oluştu.
6: Evet.
7: Yani her kalecinin muazzam çıkaramayacağı, çıkaracağı daha doğrusu, düzelteyim, toplar değildi.
6: Hatalı gol. Hani
7: ya mesela Avustralya maçında uzaktan top nereye gidiyor? Bayağı zor bir yere gidiyor. Paraguay maçında geçiyor. Aynı yere gidiyor. Direğin dibine.
6: Dibine gidiyor. Doğru. Ya ben hatalı gol, yani şu golü hatalı yedi diye aklıma bir gol gelmiyor.
7: Hatalı ya dünkü maçı da gözümüzün önüne getirelim. Ne yapacak?
6: Hatalı bir gol yemedi bence. Hani bizim 22 şutumuz bloklandı ya. Biz bloklayamadık. Bacak aralarından geçen
7: evet, bizim kapatmamız lazım. Bizim şut attırmamamız evet. lazım. Ya bu şimdi şut kalitemiz kötüydü. Bir de defansta o şutlara müdahale edemedik. O da kötüydü.
6: Şutlarda şans da var. İyi yerlere gitti.
7: Hem iyi yerlere gitti. Bazen tamam kapatamazsın. Bir de iyi yere giderse geçmiş olsun zaten. Kale kocaman bir yer.
6: 7-32.
7: 7-32 ya. O biraz küçük bir yer değil kale.
6: Evet. Biraz da yani şanslı olacak kaleci şansı.
7: Yapacak bir şey yok. Yani öyle banko mahvetti bizi öyle bir şey diyemem.
6: Yok, hatalı gol. Ben de yani yediği gollere bakıyorum. Hatalı yediği bir gol. Yani şunu şurada hatalıydı diyemiyorum. Bize büyü yaptılar demiş dinleyicimiz. O Ganalı mı büyücü var?
7: Ganalı.
6: Ganalı büyücü. Ya,
7: sosyal medya yıldızı.
6: Evet ya, yanlışlıkla bize büyü yapmış.
7: Güya.
6: Hocayı sonuca göre eleştirmedik diyor dinleyicimiz. Oynanan oyuna göre eleştirdik.
7: İlk iki maçta katılıyorum.
6: Evet.
7: Hatta bunu da söyledik ya. Bir Avustralya maçından sonra teknik ekibin bence o değişime imza atması gerekiyordu. Tekrar söylüyorum. Olmuyor bu orta sahayla deyip.
6: Orta saha çok statik kalmıştı Ercan abi.
7: Ya bilinen bir orta saha. Nasıl, ne oynayacakları bilinen bir orta saha. Ya bu isimler çıktı mı böyle oynuyorlar.
6: Şimdi Avustralya ve Paraguay karşısında da bu handikapı mı yaşadık sence? Yani biz bilinen bir takımız.
7: Ne oynadığımız belli.
6: Ne oynadığımız belli. Oyuncularımızın hepsi üst düzey takımlarda oynuyor.
7: Doğru. Hakan'ın ne yapacağı belli. Evet. Orta alanda.
6: Ama biz Paraguay, Avustralya'yı bilmiyoruz. İkinci, üçüncü lig topçuları.
7: Ya biliyoruz ama ne yapıp saha içindeki performanslarını tahmin edemedik.
6: Yani bize karşı değil mi?
7: Tahmin edeme. Yok canım, artık bu kadar da değildi dedik. Herhalde teknik kadro. Bahsettiğin gibi alt düzey takımlarda oynuyorlar. Ama olmadı.
6: Olmadı. Alt düzey takımlarda oynamalarına rağmen fizik olarak da geride kaldık.
7: Esas mesele oydu. Mesela dün fizik olarak geride kaldık mı? Hayır.
6: Kalmadık.
7: Bunları hocanın

0: çok iyi belirlemesi lazımdı.
1: Orta sahamız çok statik kaldı gerçekten senin dediğin gibi. Bu da bizi negatif etkiledi. Alver, yani o alverlerimiz çok yana oldu. Bir de ağır oldu.
0: Evet, yana yapılan o paslar zaten rakibin bayağı işine yarar. Bir de çabuk pas yapamıyorsan rakip de bayağı rahatlar.
1: Onlarda Brad Pitt varsa bizde de Ali Koç vardı. Stat'taymış.
0: Aa evet, onun da yani, görüntüsü var. Yan yanaydı.
1: Evet. Ali Koç da tribündeydi. Şimdi ileride topu tutamazsan diyor, orta sahan dünyanın en iyisi olsa bile geçilir diyor. Çok ağır oynuyoruz diyor.
0: Mesele hem ileride, bir de orta sahanda top geldiğinde daha çabuk olmalı ama. Daha çabuk dikine olmalı. Yana değil.
1: Biz bunu beceremedik.
0: Yok, iki maçta beceremedik. Bunu kabul edelim.
1: Evet, bazı vedalar yapılmalı demiş İzmir'den Bayram Bey.
0: Bu vedaları zaten çok iyi düşünürler. Şöyle, artık Avrupa Futbol Şampiyonası ve hemen arkasından da Dünya Kupası kadrosunun, o omurganın oluşturulma zamanı şu anda. O başladı.
1: Şimdi bunu bir fırsata da çevirebiliriz. Bu da bizim elimizde.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Bunu da rahatlıkla sağlayabiliriz bence.
1: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi oyuncular arasında uyum sorunu var demiş dinleyicimiz. Herkes farklı takımlarda oynuyor. Bütün milli takımlar böyle ama herkes aynı takımda oynayamaz.
0: Çok farklı takımlardan gelen çok oyuncu var. Çok. Diğer milli takımlar böyledir zaten.
1: Evet, kesinlikle öyledir. Evet, Batıkan'a baktım. Zamanımız geldi mi diye. Evet, zamanımız gelmiş. Yarışarız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Kulvarına girdi. Atlar hazır. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve yarış başladı değerli yarış severler. Liderlik mücadelesinde bir numaralı Dragster geldi. Numarayı aldı dış kulvardan 10 numaralı Teyar'da. Liderliği isteyen bir diğer safkan, 10 numaralı Teyar önde şimdi. İkincilikte içeride bir numaralı Dragster. Üçüncülükte 4 numaralı Aydın Efes'i bariyer dibinde. 8 numaralı Ketüda dış kulvarda. 3 numaralı Tabip Bey. Bir boy kadar geride 9 numaralı ikimiz dışında. 6 numaralı Sükan Bey var. 1,5 boy geride 2 numaralı Husrev. Daha sonra 11 numaralı Gazneli. 2 boy geride 5 numaralı Nusretoğlu. Son sırada Enfes Tamer. 10 numaralı Teyar önde fark 1,5 boy. İkincilikte 4 numaralı Aydın Efes'i içeride bir numaralı Dragster. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Ketüda ve dışta Tabip Bey yer tutuyor. Daha sonra 6 numaralı Sükan Bey, ortada 9 numaralı ikimiz içeride 2 numaralı Husrev. Bu sırayla safkanlar virajı dönmek üzere. 10 numaralı Teyar yarışın lideri, Aydın Efes'i ve Dragster. İkincilik mücadelesini paylaşan atlar, daha geride Tabip Bey ve Ketüda. Viraj dönüldü, 10 numaralı Teyar düzde lider çıktı. Ortadan 4 numaralı Aydın Efes'inin, içeriden 1 numaralı Dragster'ın, dıştan Sükan Bey'in de atakları var. Son 200 metreye doğru farkı 4 boya kadar çıkarttı 10 numaralı Teyar. Dışarıdan Nusretoğlu ve Sükan Bey'in gayretleri var. 200'e girildi. Fark 4 boy, 10 numaralı Teyar lider. 6 numaralı Sükan Bey ve 5 numaralı Nusretoğlu geliyor. Son 100 metreye 10 numaralı Teyar önde. Nusretoğlu araya azaltıyor. Teyar direniyor. Nusretoğlu geliyor ama 10 numaralı Teyar kazanıyor. 5 numaralı Nusretoğlu ikinci oldu. 6 numaralı Sükan Bey üçüncü. Dördüncülük için 8 numaralı Ketüda ile 11 numaralı Gazneli'de fotoyu beraber geçen sapkanlar oldu. 10 numaralı Teyar Nizamettin Demir'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 2002'nin kadrosunun neler başladığını bugün daha iyi anladık diyor.
0: Doğru.
1: Dinleyicimiz. Evet. 2002'de muazzam işler.
0: Yani yarı final ve üçüncülük maçı. Evet. Ve üçüncü olduk.
1: Aynen öyle yani. Çok büyük işler başarmıştı milli takımımız. Hızlı pasa daha çok çalışmalıyız. Kontra yiyoruz. Yavaş pas yapıyoruz. Pas sayımızın artması veya yüksek olması bir şey ifade etmiyor diyor.
0: Hızlı olması lazım.
1: Evet.
0: Attığımız gol var mesela.
1: Rakipler yerleşiyor
0: Orkun'un
1: diyor.
0: Orkun'un attığı golün öncesi mükemmeldi.
1: O yani gerçekten hazırlanış açısından turnuvanın güzel gollerinden biriydi. Çok güzel bir goldü.
0: Ya o tarz pasları kimler yapıyor? Dünya Kupası'nda gördük. Fransa yapıyor, İspanya yapıyor. Onlara yakın bir paslaşma yaptık. O golde.
1: Kesin. Kesin öyle. Avrupa maçları başlıyor. Nasıl olacak? Futbolcular tatil yapmayacaklar mı? Yapacaklar tabii ki. Yani kulüplerimizin Avrupa maçları başlıyor demek istemiştim.
0: Ya şu anda zaten oyuncuların bir 15 gün izni var.
1: Evet.
0: Bugün itibariyle başladı.
1: 15 gün yani 10 Temmuz'da kampa katılırlar.
0: Evet. 10, 11, 12.
1: Artık teknik direktörün oyuncuyla olan işte konuşmasına bağlı, o kaç gün istiyorsa oyuncu.
0: Öyle değil mi?
1: Muhtemelen 15 gündür.
0: Oyuncuların hemen bir kendine gelmesi lazım.
1: Evet.
0: Avrupa maçlarından önce. Çok iyi dinlenmeleri lazım.
1: Çünkü sezonun da yorgunluğu var. İyice evet. O işte hem zihinsel hem de fiziksel olarak bir rahatlama istiyor futbolcular.
0: Kesin.
1: Bakalım. Şimdi diyor ki Almanya'dan, Stuttgart'tan Abdülhalit Bey, İspanya 2008 öncesinde bizim yaşadığımızın benzerini yaşadığı, iyi oyuncuları vardı ama sistem ve birlik yoktu. Aragones gelene kadar diyor.
0: Evet.
1: Aragones diyor, bu birlikteliği sağladı diyor.
0: Milli takımlar böyledir ama, değil mi? O önemli olan hem sistemi oturtmak hem de o birliği sağlamak. Oyun birliğini. O
1: birliktelik tabii ki.
0: Yoksa oyuncularımız birbiriyle kavgalı falan değil. Onu da biliyoruz.
1: İşte saha içi birliktelikten bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Bizim bahsettiğimiz şey. Tabii ki oyuncularımızın arkadaşlığı, dostluğu üst düzey, bunda bir problem yok.
0: Onunla ilgili bir problem yaşamadık.
1: Biz hani maç bitti. Biz bitti demeden maç bitmez diyorduk demiş dinleyicimiz. Şimdi Türkler gol yemeden maç başlamaz olarak değişti diyor.
0: Bu turnuva
1: öyle oldu.
0: O neden oldu, onu teknik ekip mutlaka bir değerlendirecektir. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bize katılmamış İzmir'den Tuncay Bey. Sağ olsunlar, okuyayım mesajını. Ne oynayacağı belli olan bir tek Türkiye mi vardı demiş. İngiltere, Fransa, Almanya, Meksika bunlarla oynayacağı belli, bunların ne oynayacağı belli değil miydi demiş.
0: Fakat bizim takımımız, güzel bir yorum yapmış Tuncay Bey, ama bizim takımımızı devre dışı nasıl bırakılırı iki maçta bize gösterdiler.
1: Evet.
0: Biz de bunu alternatif bir çözüm üretemedik. Bizim demek istediğimiz oydu.
1: İşte bir çözüm üretemedik. Yorumu
0: gayet iyi.
1: Bir de hani Paraguay ve Avustralya yani maçlarını da izledik, gerçekten yani seviye olarak
0: bayağı aşağımızda olan
1: aşağıda takımlar, çok da bildiğimiz takımlar değil. Tabii teknik ekibin analizleri illaki vardır. Biz çok iyi analiz edemedik belki Paraguay ile Avustralya'yı, ama bizim demek istediğimiz şuydu: bu takımları hani onların bizi bildiği kadar biz onları bilmiyoruz demek istedik.
0: Ya da hiç tahmin etmediğimiz gibi oynadılar. Hı-hı. O daha kötü tabii, daha vahim değil mi?
1: Evet. Herkes bir şey diyor ama spor kulüp takımlarında gelişir, milli takımda değil demiş.

0: Evet. Milli takım bu işin en üst düzeyi.
1: Kreması.
0: Evet.
1: Bu yorum %100 doğru.
0: %100.
1: Çünkü önce kulüp takımları bir başarı yakalayacak ki devamında.
0: Bu milli takımla da devam edecek.
1: İşte 2000 UEFA Kupası kazanan takımın 8 oyuncusu A milli takım oluşturuyordu. Tabii. 2002'de.
0: Düşün.
1: O takımda dünya üçüncüsü.
0: Evet. Mesela.
1: Şimdi Arda Turan olmaz mı demiş dinleyicimiz, teknik direktör.
0: Ben şu anda teknik direktör isimlerine bakmayalım. Nasıl gelişeceğiz ona bakalım. Daha fazla nasıl gelişeceğiz?
1: Montella'yla da gelişilebilir.
0: Evet.
1: Belki.
0: Ya oyuncular da memnun. Öyle değil mi?
1: Ya öyle bir görüntü var. Var. Öyle bir görüntü var. Sadece anladığım kadarıyla şimdi Orkun Kökçül'ün babası bazı eleştirilerde bulunmuş. Bu ne? Bunun ardından da sporcuların ailelerinin kampa gelmesi yasaklanmış. Şimdi Orkun'un oynamamış olması ilk 11'de bazı problemler Orkun cephesinde doğurmuş olabilir. Onu bilemem ben ama şöyle bir baktığımızda yani varsa da problem milli takım içinde çözülemeyecek bir problem var gibi görmüyorum ben.
0: Yani şöyle bir gerçek var, o kamplarda derler ya dünya kupası bu. Ya dış dünyaya tamamıyla kapılarını kapatacaksın diye klasik bir cümle vardır.
1: Doğru.
0: Onu sağlamak gerekiyor. Hı hı. Ya maç öncesinde, maç akşamında ben hiç unutmuyorum, İspanya'nın bir kampında Kaptan Casillas'ın ricasıyla herkes cep telefonlarını mesela kapalı bir yere bırakıyor. Maç gecesi. Ertesi gün maç bittiğinde alıyorlar. Önemli bir maçı var İspanya'nın. Kaptan çıkıyor, rica ediyor. Ya böyle yapalım artık, tamamıyla konsantrasyonumuzu, ya o elektronik oyunlar, bunları bırakalım. Bu maçı bir kurtaralım.
1: Kafayı bir boşaltalım.
0: Evet.
1: Maçımıza bakalım.
0: Ya bu böyle şeyler, böyle girişimler hiç fena olmaz bence.
1: Çok kafa dağıtan bir şey ya bu cep telefonu gerçekten. Ercan abi.
0: Ya maçtan önce, maç gecesi belirli bir saatten sonra dediğin gibi evet kapatacaksın telefonu. Bitecek olay.
1: Ya da sadece ne bileyim uygulamaları sil, aileni ara, ailenle konuş, onun dışında bir şey yapma.
0: Evet.
1: Gibi. Bu da olabilir. Çok şeye bakma yani, eleştiri var mı? Kendi adını aratma sosyal medyada. Bana ne demişler, ne yapmışlar?
0: Gerek yok.
1: Hiç gerek yok bunlara. Bakalım. Bakıyorum. Şimdi milli takım bundan sonra da başarılı olacaktır. İnanıyorum demiş bir dinleyicimiz.
0: Olmaması için hiçbir sebep yok. Hakikaten kalitesi belli oyunculara sahibiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Şimdi Montella rakibi okuyamadı diyor bir dinleyicimiz. Bunu da şöyle.
0: Rakibi mi, rakipleri mi?
1: Rakipleri.
0: Evet.
1: İzmir'den Oktay Bey. Mesela Pochettino ne dedi diyor Avustralya maçı öncesinde. Ben diyor rakip beşli oynuyor diyor. Araya diyor iki tane diyor forvet attım diyor. Rakibin o savunma dengesini bozmak için.
0: Biz, İki santrfor evet.
1: Evet biz diyor bunu yapamadık mesela diyor. Bu çok da zor bir şey olmasa gerek bizim
0: işte
1: için.
0: İşte bazı inatları bırakmamız lazım. Yorum yapan dinleyicimize katılmak mümkün değil. Kafanızda bir şablonunuz var. Ben böyle çıkacağım diye düşünüyorsun ama bazı değişimler, programımızın ilk bölümünde bunu dile getirdik. Rakibi de şaşırtabilir Mehmet. Beklenmedik isimlerle çıktığında. Hı hı. Ya da oyun sisteminde biraz değişim. Çünkü onlar da bizim o klasik oyun sistemimize göre hazırlanmış durumdalar.
1: Ya bir de rakibe göre de bir takım çıkarabilirsin. İlla kendi oyununu oynayacaksın diye bir kaide yok. Yani rakibe bakarsın, ona göre bir...
0: Sistemini her zaman saha içinde bile değiştirme şansın var zaman zaman.
1: Tabii tabii.
0: Artık bunda zaten futbol takip edenler biliyorlar. Kayıtsız şartsız bir sisteme bağlı takım sayısı çok az.
1: Çok az, çok. İşte biz burada seninle bir ara gündemdeydi. Paladino örneğini vermiştik. Neler yaptığını ben burada anlatmıştım. Maç içinde evet. Yaptığı değişiklikleri, saha içi formasyon değişikliklerini vesaire. Günümüzün bu genç teknik direktörleri, vizyoner teknik direktörleri aslında çok herhangi bir sisteme bağlı değiller. Çok esnekler. Yani saha içinde üçlüye, dörtlüye, beşliye rahat dönüyor. İkili forveti tekliye çevirebiliyor. İşte orta sahadan ceza sahasına adam sokma konusunda işte farklı varyasyonları var ki işte Paladino stoperi ceza sahasına gönderiyor. Garip, daha hiç görmediğim bir uygulama. Bunları yapan teknik direktörler var.
0: Ya Fransa bile bir ara 1970'lerde kalan son maçında iyi oynadığı bölümlerde 4-2-4'ten örnekler verdi.
1: Doğru.
0: Ya o yılların sisteminden ona bile futbolda sistemler eskimez. Yeri geldiğinde çok iyi kullanabilirsin.
1: Yani sonuçta önünüzde işte 160 desen ortalama 6-6,5 dönümlük bir arazi var Ercan abi. Bu 6-6,5 dönümlük araziyi sen sayısız varyasyonda kullanabilirsin.
0: Niye kullanamazsın? Gayet yani, rahat kullanman lazım.
1: Çok rahat kullanabilirsin yani. O yüzden futbolun herhangi bir sınırı yok. Bu yüzden sürekli gelişiyor zaten futbol.
0: Evet.
1: İşte eskiden herkes üçlü oynardı. Sonra dörtlüye dönüldü. Dörtlüden şimdi tekrar üçlüye bir dönüş var. Orta sahalar beşliydi. İkili oldu, üçlü oldu. Yani sürekli değişiyor.
0: Arayış İnsanlar, bitmez
1: arayış
0: bu oyunda.
1: Arayış içindeler. Bir, farklı bir şey yapıp denge bozmaya çalışan evet. Çok teknik direktör var.
0: Önemli, arayış bitmez. Önemli olan. Yoksa bir örnek verelim. Barcelona'nın meşhur o tiki-taka futbolu hala devam etse. Onu önlem aldıkları için futbol yine değişti.
1: Yine değişti.
0: Evet. Yoksa o tiki taka ile herkesi yeniyorlardı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden de mesajlar geliyor. Mesajlara da bakıyoruz. Çok teşekkürler. Yetenekli oyuncu sayımız fazla, ancak vasat oyuncu sayımız da fazla demiş Selim
12: hep,
11: Bey.
12: Süper yeteneklilerle hep sahip olamıyorsun. Bazen görevini yapan oyunculara da ihtiyaç var.
11: Askere de ihtiyaç var yani.
12: Kesinlikle,
11: değil mi?
12: Kesinlikle. Yani her oyuncunun yıldız olacak diye mümkün değil. O bir tek dünyada şu anda bana sorarsan Fransa'da var.
11: Hı hı.
12: İki takım çıkarabilir.
11: İki, hatta üç. Var, bayağı iyi kadroları var. Çok derin. Bence diyor Eylül ayında da Montella hocam Kerem'i forvet oynatacak.

0: Oysa Deniz Gül ve Can Uzun gibi oyuncuların gelişmesi için Uluslar Ligi kullanılmalı diyor.
1: Artık Eylül'ü beklemek lazım. Ben pek sanmıyorum. O şansları verdi çünkü.
0: Yani Deniz'i mi zannetmiyorsun?
1: Yok, Kerem'i zannetmiyorum. Daha
0: Kerem'i.
1: başka arayışlara geçecektir bence.
0: Şimdi Montella çok yoğun bir eleştiri bombardımanı altında. Devam edecekse bu şekilde devam etmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ya bazı değişiklikler yapılacaktır. Federasyonla belki ortak karar alacak, bilemiyorum. Ama bazı değişiklikleri bekliyorum ben Montella'dan. Kadro olarak da oyun olarak
1: Evet.
0: da. Amerika'nın 9 yedekle çıkması fark etmez. Onların hepsi seçilmiş futbolcu. Biz iyi bir takımı yendik diyor.
1: Milli takım doğru. Milli takımlarda öyle işte şöyle
0: Dinleyicimiz.
1: yedek böyle yedek diye bir şey yok. Dinleyicimize kesin katılıyorum. Ne demiştik programımızın başında? Tarihte yedek kadroyla çıktı diye yazmayacak.
0: Yazmaz. Aynen öyle. Şimdi sistem, taktik, maktik fark etmez. Savaşmak lazım sahada demiş Bünyamin Bey. Bunu söyledin sen.
1: Bireysel anlamda evet.
0: Evet.
1: Saha içinde.
0: Ya savaşmak kelimesini tabii mücadele etmek olarak
1: Üst düzey artık. Sonuna
0: kullanıyoruz.
1: kadar.
0: Yanlış
1: Sonuna kadar.
0: anlaşılmasın tabii ki. Çünkü Ercan abi, yani Curaçao bile 180 bin nüfuslu ada sahaya çıktığında sonuna kadar o mücadeleyi veriyor fiziksel olarak. Neyi
1: Bütün
0: var,
1: takımlar veriyor.
0: neyi
1: Neyi
0: var,
1: var,
0: neyi yok
1: neleri yok.
0: veriyorlar.
1: Mesela dün Tunus'a da baktım ben. Yani Tunus bile tamam yenildi Hollanda'ya ama sonuna kadar oynadı. Golünü de attı. Zaten elenmişti. Ya her
0: Mücadelesini
1: takım öyle.
0: verdi.
1: Haiti elinden geleni yapmadı mı?
0: Yaptı, yaptı. Haiti de yaptı.
1: Ya bu Dünya Kupası'nın en büyük özelliği. Öyle değil mi?
0: Ya çünkü yani ömrünüzde belki de bir kere katılabileceğiniz bir turnuva Dünya Kupası.
1: Oyuncu olarak tabii canım
0: Tabii.
1: belki yani yaşınız diyelim 32 artık çok zor. Ya yani herkes Messi Ronaldo değil ki.
0: Ya şimdi biz 24 yıl gidemedik. Düşünün. İşte o 24 yıl içinde kimler geldi, kimler geçti milli takımdan.
1: Ve oyuncular yoklar. Bıraktılar
0: Mesela az
1: futbolu.
0: önce Burak Yılmaz dedik.
1: Evet.
0: Türk futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri. Yok. Hiç
1: Dünya
0: gidemedi.
1: gidemedi tabii. Ya bunları gördük.
0: Evet. İşte Arda Turan. Değil mi?
1: Evet. Dünya Kupası'nı göremedim.
0: Dünya Kupası oynayamadı Arda Turan. Biraz dişli takımlarda Arda Hakan orta sahası zayıf kalıyor. Çok hızlı geçiliyor. Şimdi ama öyle bakmamak lazım. Arda Hakan yan yana oynamıyor zaten.
1: Oynamıyor tabii.
0: Evet.
1: Ya dün
0: Arda.
1: mesela Hakan yoktu takımda. Ki gerçekten şunu kabul edelim. Sakatlık dönüşü olmadı. Formsuzdu.
0: Formsuz oyuncumuz da çoktu. Yani Kenan da
1: O
0: formsuzdu, Ferdi de formsuzdu.
1: ya Ferdi gerçekten şöyle düşünelim. Zor bir lig Premier Lig. Ki takımın en iyi oyuncusu seçildi. Brighton'ın. Ama o istenilen performansı bence sergileyemedi.
0: Sergileyemedi. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki Mehmet Ali Bey daha sert oynayabilirdik. Sarı kart görme pahasına kontra atakları durdurabilirdik. Bunları yapmadık. İlk iki
1: Bazen
0: maçta.
1: iki maçta evet katılıyorum. Bazı yerlerde faul alacaksın. Ya faul yapacaksın demek istiyorum. Yapman lazım.
0: Onları yapsaydık diyor, puan alırdık en azından diyor.
1: Ya en azından o rakip de sinirlenebilirdi.
0: Böyle bir analizi var kendisinin.
1: Buyur geç demeyeceksin değil mi futbolda?
0: Ve tabii Dünya Kupası'nda hiç demeyeceksin. Dünya futbolu taktik, mental analiz konusunu konuşur, buralara yatırım yaparken biz A birlikten bahsediyoruz demiş dinleyicimiz.
1: Evet
0: Güzel.
1: tabii o da bu örnek de güzel.
0: Güzel, güzel. Aynen öyle. TFF başkanıyla devam edilmeli mi? Yani buna genel kurul karar verecek.
1: Yok tabii Futbol Federasyonu Genel Kurulu karar verecek. Edilmeli mi, edilmemeli mi?
0: Seçim bu arada bu seneye galiba, bu sene de değil.
1: Tahmin ediyorum öyle.
0: Seneye olması lazım. Eğer istifa gelmezse ya da olağanüstü durumlar olmazsa zaten devam edecek.

0: diyor, nasıl güveneyim Montella'ya diyor.
1: Ya Montella ama bir şeyler yapmadı mı?
0: Ya yaptı tabii. Bence
1: bir
0: yaptı.
1: Bir de öyle bir yönüne
0: Uluslararası
1: bakalım.
0: Uluslararası Ligi'ne çıktık. Dünya Kupası'na gittik.
1: Ya biz Faroe Adaları'na falan kaybediyorduk.
0: Kaybediyorduk.
1: Ya.
0: Aynen öyle.
1: Öyle değil mi? Bunları unutmayalım.
0: İşte Dünya Kupası'na da gittik. Evet. Yani bazı şeyler yaptı. Burada da hataları da var.
1: Evet, bütün elit takımların yer aldığı A ligindeyiz şu anda Avrupa'da.
0: Orada da çok zorlu takımlara karşı
1: evet,
0: oynuyoruz.
1: Evet. Yani düşün, nerelerden geldik? Lüksemburglardan, Faroe Adaları'ndan, şimdi işte Fransalar, İngiltereler, İtalyalar, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Hollanda. Onlarla oynayacağız.
0: Çok üst düzey takımlarla oynayacağız. Fransa, İtalya, Belçika rakiplerimiz.
1: Evet.
0: Çok iyi takımlarla oynayacağız. Çok güzel bir yorum vardı geçtiğimiz günlerde. Hoşuma gitmişti. Seninle de paylaşayım Ercan abi. Rakiplerimiz Fransa, İtalya, Belçika ya. En son böyle bir gruptan Atatürk çıkmıştı demiş. bir paylaşımda bunu görmüştüm. Çok doğru. Çok hoşuma gitmişti.
1: Ama bu grupta tabii en son sırada yer almamak mesele.
0: Ben iyi sonuçlar bekliyorum. Ben burada sonuncu olmayız diye düşünüyorum. Ben
1: şu var, bu tarz maçlarda çok daha üst düzey konsantrasyonumuzla mücadele edeceğiz. Buna eminim.
0: Hı hı. Şimdi... Olabilir bak, güzel Gökay Bey. Demiş ki tuşlu telefon kullansınlar kamplarda. Sosyal medyaya bakamasınlar demiş.
1: Ya maçtan önce en azından artık o işi kapatsınlar.
0: Hı-hı.
1: Maç sonrası da o gece yine kapatsınlar. Ertesi gün her şeye bakılabilir. Biraz o stresten uzak kal. Maç sonrası da çok sinirli oluyor insanlar.
0: Tabii.
1: Biraz sakin olalım.
0: Sakinlik önemli. Kadronun hocanın kadrosunda bir değişiklik olabilir mi demiş dinleyicimiz.
1: Bilemem bunu.
0: Yani yardımcısıyla ilgili
1: ya
0: bir
1: o,
0: değişiklik
1: bu, tabii
0: olabilir.
1: Hoca bunu isterse olabilir.
0: Bir
1: değil mi?
0: Psikolog gelebilir mi mesela?
1: Ya psikolog önemli. Diğer takımlarda var. Fakat %100 önemli mi?
0: Yok.
1: Onu hepimiz biliyoruz ki değil.
0: Evet.
1: Ama olursa kötü mü olur?
0: Kötü
1: hayır
0: olmaz.
1: Olmaz.
0: Yok, kötü olmaz. Ama yani biz psikoloğumuz yok diye elenmedik.
1: Tabii canım.
0: Biz oyunu yanlış okuduk, yanlış değerlendirdik.
1: Biz bu gruptan çıkarız. Biz aylar önce kafada gruptan çıkmıştık ama sahada çıkamadık. Yani onu söyleyeyim de.
0: Evet.
1: Ya kafada biz çıkmıştık gruptan. Havamız öyleydi.
0: Öyle. Gitmeden gruptan çıkmıştık. Yani bir mi oluruz? İki mi oluruzu düşünürken dört olduk. İkinci maç sonunda dördüncülüğümüz kesinleşmişti.
1: Evet, ya bu duyguyu bir kere yansıtmamak gerekiyor. Hiçbir turnuva öncesi.
0: Oyuncularımızı fazla büyütüyoruz demiş bir dinleyicimiz. Katılıyor musun?
1: Ya çok şey beklemek biraz psikolojik olarak baskı yaratabilir oyuncularda. İyi oyuncularımız da var, onu söyleyeyim. Mesela Avustralya'da olmayan bir sürü iyi oyuncumuz var. Ben bu yüzden üzgünüm.
0: Paraguay'da olmayan, Avustralya'da olmayan.
1: Ben bu yüzden
0: çok
1: üzgünüm.
0: Çok oyuncumuz var tabii. Şimdi mesela bir yandan özetlere de bakıyoruz. Televizyon açık önümüzde. Uğurcan'ın az önce yediği ikinci gole baktım. Yedi kişinin arasından geçiyor top mesela.
1: Ve göremiyorsun ki topu da zaten. Ve sert gidiyor.
0: Ve de direkt dibine gitmiş.
1: Direğin dibine gidiyor. Topu göremiyorsun ve sert gidiyor.
0: Aynen.
1: Ve yedi kişi. Aynen. Nasıl göreceksin topu orada?
0: Şans da pek yanında değil Uğurcan'ın anladığımız kadarıyla. Montella'yı savunmayın demiş dinleyicimiz.
1: Yok, biz kimseyi savunmuyoruz.
0: Yok. Savunma bizim işimiz değil. Biz hücum.
1: Evet, hücum. Ya ilk iki maç için kendisini eleştirdik. Öyle değil mi?
0: E tabii orada.
1: Ya Paraguay maçında yapacaktı değişimi. Tekrar söylüyorum bunu. Daha önce de söyledik.
0: Bu fizikle başarı gelmesi çok zor. Kafamızı buradan çıkarmamız lazım demiş dinleyicimiz.
1: Artık Dünya Kupası geride kaldı. Her kötü sonuç üzer.

0: Ama bir deneyimdir.
1: Yani Ürdün bile bizden fizik olarak iyi demiş. Bilemiyorum o kadar iyi mi Ürdün?
0: Ya fizik ölçümü tabii bir uzmanlık alanımız değil.
1: İzlemedim
0: değil
1: bir de. Bir de rakiplerinizle de alakalı. Hem Avustralya hem Paraguay ciddi sağlam takımlardı fizik olarak.
0: Evet tabii.
1: Fizik olarak çok iyi takımlardı.
0: Avustralya'nın zaten teknik kapasite olarak
1: sınırlı.
0: Belirli bir sınırı var. Fiziği iyi olmalı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yel Bozan ikincilikte yine 6 numaralı Yağız Turbo onu takip ediyor. 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Kerpeten Yalçın. 1 boy kadar gerisinde şimdi 1 numaralı Kral Sultan hemen onun dışına kadar geldi. Hatta 3.'lüğe girdi bu safkan. 4.'lükte kaldı Kerpeten Yalçın. 5.'likte 2 numaralı Kasırga Bey. Son sırada 5 numaralı Hop Dedik var. 4 numaralı Yel Bozan'ın liderliğinde devam ediyor yarış. Fark 3 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Kral Sultan var. Hemen içinde 6 numaralı Yağız Turbo. 2 boy kadar geride 3 numaralı Kerpeten Yalçın. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Kasırga Bey. İçinde yine 5 numaralı Hop Dedik. 4 numaralı Yel Bozan 2 boy farklı yarışın lideri. 1 numaralı Kral Sultan ikincilikte. Yine iç kulvarda 6 numaralı Yağız Turbo 2 boy kadar geride. İçeride 3 numaralı Kerpeten Yalçın dışta. 2 numaralı Kasırga Bey yine son sırada 5 numaralı Hop Dedik sırasıyla. Atlar son 600'e girmek üzere. 4 numaralı Yel Bozan yarışın lideri dış kulvarda. Kral Sultan ikincilikte 1,5 boy kadar geride. Yağız Turbo dışına Kerpeten Yalçın geldi. En dışta Kasırga Bey içeride. Hop Dedik sırasıyla viraj dönüldü. İçerideki Yel Bozan düzlüğe de lider çıktı dışarıdan. 1 numaralı Kral Sultan'ın bariyer dibinden Hop Dedik'in ortadan Yağız Turbo'nun ve Kerpeten Yalçın'ın atakları var. Yel Bozan önde fark 4 boy kadar. Dış kulvardan Kral Sultan içeriden Hop Dedik gelmeye çalışıyor. Son 100 metreye de Yel Bozan önde geliyor. Kral Sultan ikincilikte. Son meseleler fark 3 boy. 4 numaralı Yel Bozan kazanıyor koşuyu. 1 numaralı Kral Sultan 2. 5 numaralı Hop Dedik 3. 3 numaralı Kerpeten Yalçın 4. 6 numaralı Yağız Turbo da 5. oldu. 4 numaralı Yel Bozan Ayhan Kurşun'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Montella'nın sorunu BC planları olmaması demiş ama aslında B planı olduğunu bugün gördük Ercan abi. Varmış demek ki B planı.
1: İşte onu Paraguay maçında uygulayacak.
0: İşte uygulamadı. İnat etti belki de.
1: Ya çekindi mi acaba?
0: Ya da ben A planımla geçerim mi dedi.
1: Herhalde öyle dedi.
0: Ya Paraguay zaten bize bir şey yapamaz, biz bir tane atarız mı dedi. Bilemiyorum yani.
1: Kendi biliyor şu anda.
0: Evet, ne yani ne düşündüğünü kendisi biliyor. Evet, dediğin gibi biz ancak işte gördüğümüzü yorumlayabiliriz. Zihninde ne geçti, neyi planladığı. Tabii. Çünkü koçluk da böyle bir şey. Planlarsın, 10 tane şeyi düşünürsün, bir tane karar verirsin, o da yanlış çıkar.
1: Evet.
0: Ya da futbolcu uygulayamaz. Orada da sorumlu sen olursun tabii.
1: Futbolcular çok kötü gününde olur.
0: Hı hı.
1: Senin düşüncelerini yerine getiremezler. Hı hı. Ya, yazık oldu, ben sana söyleyeyim.
0: Hı. Tabii ki yazık oldu. Yani çok beklentimiz vardı hakikaten. Büyük beklentilerle gelmiştik. Yani gitmiştik diyelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama ben bir değişim bekliyorum milli takımda. En azından kadro olarak bir değişim bekliyorum.
1: İster istemez o değişimin olması lazım. Tekrar söylüyorum, Avrupa Futbol Şampiyonası Dünya Kupası için çok büyük sınav. Kendi içinde büyük bir turnuva. Ve onun dışında Dünya Kupası elemeleri. Kadroyu ona göre değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Şimdi Hakan demiş, Hakan Çalhanoğlu demiş. Alman milli takımını seçseydi demiş, muhtemelen ilk 11'in değişmesi olacaktı. Mesut Özil de Türk olsaydı demiş, muhtemelen katkısı Hakan Çalhanoğlu'nu geçmeyecekti.
1: Bilemeyiz, onlar olmadı çünkü.
0: Şimdi buradan şu konuya geçebiliriz. Muhtemelen onu mu demek istedi dinleyicimiz? Yani yanınızdaki oyuncularla da seviyenizin alakası çok fazla var.
1: Var tabii, ister istemez.
0: Yani mesela bunun en önemli örneklerinden biri bence Selçuk İnan'dır Türk futbolunda. Yanında Kolman varken çok büyük futbolcu oldu. Sonra geldi Melo'yla da çok büyük oyuncu oldu.
1: Selçuk. Yanındaki oyuncular evet. Sizi geliştiriyorlar.
0: Tabii yanınızdaki oyuncunun da kim olduğu önemli. Kadronuz, etrafınızdaki takım arkadaşları, bunlar da çok önemli. Mesela dünya yıldızını mesela getirseniz buraya. İşte örnekleri var. Zaha geldi, çok büyük oyuncuydu. Palas'ta işte inanılmaz seviliyordu. Çok önemli işler yapmıştı. Burada olmadı mesela.
1: Premier Lig'in bilinen oyuncusu.
0: Çok bilinen bir oyuncusuydu. Evet, adı büyük takımlarla her zaman anılan isimlerden biriydi. Ama yanındaki takım arkadaşları, oyun sistemi onu büyütmüştü. Buraya geldi. Burada olmadı.
1: Olmadı.
0: Örneği bunun çok. Çok fazla örneği var açıkçası. Zannediyorum bunu da demek istediği dinleyicimiz. Her spor yazarı, her taraftar takımın istikrarlı şekilde turnuvalara katılmasını isterdi demiş İstanbul'dan Fehmi Bey. Tabii ki. Ya, ister, onların kariyeri açısından da
1: herkesin
0: önemli.
1: Futbol çok büyük bir ekonomi. Onu kabul edelim. Ve gelişim. Tabii ki ister. Yani biz keşke son derece başarılı her turnuvaya katılan bir ekip olsak. O turnuva takımı ruhunu tamamıyla oluştursak. Keşke öyle bir şey olsa.
0: Evet Ercan abi, suçu sana yıkmış bir dinleyicimiz.
1: Niye?
0: Maç anlatmadığın için.
1: Ya bu maçlar yani çok zor tabii. Bayağı da en az oyuncular tabii çok gerginler. Yayınlarda görev alanlar da ister istemez o heyecanı yaşıyorlar.
0: Evet, o gerginliği yaşıyorlar. Beykoz'dan Ekrem Bey, İstanbul yazmamış, direkt olarak Beykoz yazmış. Beykoz'un da en güzel zamanlarıdır şu anda. Beykoz'un neresinde acaba? Çok severim Beykoz'u.
1: Ben de severim.
0: Beykoz çok özel bir yerdir İstanbul için. Stefan Kuntz, bizim seviyemiz bu kadar derken haklı mıydı acaba diyor.
1: Bence değildi. Yani Faroe Adaları'na yenilmek
0: yok,
1: mi?
0: Yok, haklı değildi.
1: Ya, Faroe'ya yenilmek mi seviye? Şimdi onu da kabul edelim, öyle değil mi?
0: Yok. Bizim seviyemiz dördüncü olmak da değildi zaten.
1: Değildi tabii canım.
0: Ya bizim sadece biz beklemiyorduk. Tüm dünyadaki eleştirmenler hatta işte Guardian'da BBC'nin editörlerinden bazıları da Türkiye'nin pozitif yönde

0: sürpriz yapacak bir takım olduğunu yazmışlardı.
1: Beklenti oydu.
0: Evet, beklenti oydu. Biz de böyle bekledik. Çünkü baktık ki rakipler işte Avustralya, Paraguay, kadrolara bakıyorsun. Ya diyorsun işte senin oyuncuların Real Madrid'de, Juventus'ta, işte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynuyor. Premier Lig'den gelen oyuncum var vesaire diyorsun ki ben geçerim bunları. Kağıt üstünde.
1: Bu duyguları öğrendik. Futbolcu olmak isteyen, minik takımlarda oynayan, yıldız takımlarda ya da genç takımlarda oynayan ve ileride A milli takım forması giyecek bir nesil de Dünya Kupası'nın nasıl bir şey olduğunu iyice öğrendi. Yani biz bu rakipleri geçeriz diye bir kural yok. Sahaya çıkıp oynayıp geçmemiz gerekiyor.
0: En iyi dördüncü olarak çıkamaz mıyız demiş.
1: Maalesef öyle bir şey yok.
0: Muhtemelen de en iyi dördüncü biz olacağız bu arada.
1: Evet.
0: 3 puanla en iyi dördüncü olma ihtimalimiz yüksek. Bu arada hani biraz da milli takımdan çıkalım, geri döneriz. Çok enteresan bir grup var Ercan abi. F grubu. Hollanda 1, Japonya 2, İsveç 3. Burada. Şimdi bakıyorum. Şimdi Hollanda Fas'la eşleşti. Birinci olmasına rağmen çok kötü bir eşleşme.
1: Bu Dünya Kupalarının kritik maçlarından birini oynayacak.
0: Evet. Yani
1: iki takım da. Hem Hollanda hem Fas.
0: Birinci oldu, Fas'la eşleşti. İkinci takım Brezilya ile oynayacak.
1: Japonya.
0: İkinci takım Japonya. Brezilya ile oynayacak çok büyük ihtimalle.
1: O da zor.
0: Üçüncü takım da neydi? Fransa ile oynayacak.
1: Geçmiş olsun grubu.
0: Çok enteresan bir grup. F grubu. Böyle enteresan bir grup. Yani birinci olan Tunus'la oynuyor. Son dünya dördüncüsü.
1: Fas'la.
0: Fas'la oynuyor. Son dünya dördüncüsü.
1: Evet.
0: Yani birinci olmak da çok bir şey ifade etmedi Hollanda'ya mesela. Bu grup yani
1: Japonya'da sevindi. Brezilya geldi karşısına.
0: Evet. Değil mi?
1: Evet.
0: Çok enteresan. Ve biz de şey dedik Ercan abi. Güney Kore iyi mi derken Güney Kore'yi paket yaptılar.
1: İyi başladılar, bitiremediler. Olmadı.
0: Bitiremediler. 3 maç 3 puanla bitirdiler. Bir galibiyetle başladılar ama sonrası gelmedi.
1: Gelmedi, evet. Bittiler.
0: Bittiler.
1: Başarısız bir turnuva onlar için.
0: Evet, yani Güney Kore yorumunu da merak ettim. Çünkü iyi başladılar, iyi gördük Güney Kore.
1: Dinamik, kötü bir
0: tempolu dedik.
1: Evet, kadrosu da yok. Ama olmadı.
0: Olmadı, onlar da yapamadı. Tabii çok beklenti yoktu ama hani o başlangıcın ardından...
1: Bir beklenti ortaya çıktı.
0: Evet, bir beklenti ortaya çıkmıştı.
1: Asya'dan Japonya... Zaten iyi takımdı ve bunu gösterdi.
0: Evet, Japonya zaten bizim işte Japonya Hollanda maçı dedim, biz seninle burada demiştik. İlk ciddi maç olacak demiştik. İlk ciddi maç da o oldu.
1: 2-2.
0: 2-2 bitti. O zamana kadar ki maçlar biraz trash demiştik.
1: Evet.
0: Öyle oldu yani.
1: Güney Afrika büyük sürpriz yaptı bence ikinci olarak.
0: Evet. Güney Afrika'da Kanada ile oynayacak.
1: O maç bence ortada. Onu söyleyeyim.
0: Evet. Brezilya Japonya maçı.
1: Ya Brezilya tabii ağır basıyor. Ne olursa olsun.
0: Ama ya
1: o sürpriz olur mu? Dünya Kupası'nın sürprizi?
0: Olabilir.
1: Ya biz şimdi düşünsene grup birincisi olarak çıktığımızı. Rakibimiz Bosna Hersek'ti.
0: Ya o yol inanılmaz açık bir yol ya. Ya biz nasıl tarihi bir fırsat kaçırdık.
1: Evet.
0: Ya düşünsene F grubundasın. Birinci olmuşsun. Dünya dördüncüsü ve çok iyi bir takım. Fas'la oynuyorsun.
1: Evet.
0: Hadi ikinci oldum çıktım diyorsun, Brezilya ile oynuyorsun.
1: Ne işe
0: yarıyor? Çok kötü bir yol ya. O yol inanılmaz kötü bir yol.
1: Evet.
0: Bizim yolumuz çok açık olurdu. Amerika'nın yolu bayağı açıldı mesela şimdi.
1: Ya Amerika büyük bir sürpriz olmazsa Bosna'yı eleyebilir.
0: Sonra da devam da edebilir.
1: Evet.
0: Devam da edebilir yani. Son 32'ye girdi. Son 16. Çeyrekten hiç uzak değil Amerika.
1: Kağıt üzerinde öyle gözüküyor.
0: Evet, çeyrekten uzak değil. Yani biz de çeyrek yapabilirdik. Belki yarı yapabilirdik. Bu fırsatı iyi değerlendirsek. Çok iyi bir yolumuz vardı, kullanamadık. Bir de F grubunun yolunu söyledik size. Çok
1: o
0: kötü
1: F
0: bir...
1: grubu çıktığına pişman olacak
0: çıktığına
1: bir grup.
0: Çıktığına pişman, evet. Hollanda pişman olacak belki de. Fas'la ben niye oynuyorum diyecek. Birinci oldum, Fas geldi. İşte ikinci oldum, Brezilya geldi.
1: Brezilya

0: Hollanda final gibi bir maç olacaktı, düşünsene.
1: Evet.
0: Nerede? 32'de.
1: 32'de. O yol çok garip bir yol. F grubunun yolu. Şimdi... Beykoz'da diyor dinleyicimiz. Fakir deniz kenarında, zengin dağda oturur. Dünyada böyle olan tek ilçe Beykoz'dur diyor.
0: Enteresan bir tanımlama.
1: Evet. Ama Beykoz güzel ya. Çok yani doğal güzelliği.
0: Paşa
1: çok,
0: Bahçe.
1: Çok fazla. Paşa Bahçe'den yazmış dinleyicimiz evet. Zaten. Böyle bir kadro daha iyi mi yönetilmeliydi acaba diye düşünmeden edemiyorum demiş.
0: Herkesin aklında o var. Acaba daha nasıl iyi olabilirdi diye. İyi gitmiş dinleyicimizin bu yorumu. Daha nasıl iyi olabilir acaba diye.
1: Ya yani şans da lazım. Tabii şansa da bağlamak da istemiyorum ama hani o direkten dönen top girse, iki tane maçta iki top direkten döndü. Merih'in kafası girse.
0: Bazen olmuyor işte Mehmet.
1: İşte bazen olmuyor.
0: Bir de iyi oynamıyorsan hiç olmuyor.
1: Ha, oynamıyorsan top da seni sevmiyor zaten. Bin maça bedel bir galibiyet. Evet, bu yorum da bana enteresan geldi. Montella'nın yorumu. Bin maça bedel bir galibiyet dedi.
0: Ne demek istedi acaba? Herhalde açalım mı?
1: Bin maçlık bir stres mi demek istedi?
0: Bence öyle demek istedi.
1: Yani öyle bir galibiyet aldık yani, bin maçın stresini üstümüzden aldı mı diyor.
0: Ya bu Dünya Kupası'nda işte acayip bazı eleştiriler tabii bayağı dozaj yüksekti. Oyuncular çok etkilendiler bence ondan. Bu yüzden de bu galibiyeti öyle tanımlamış olabilir.
1: Bin maçı bana çok iddialı bir açıklama geldi. Evet. Ben de pek anlam veremedim dinleyicimiz gibi.
0: O stres kaynaklı herhalde değil mi? Onu demek istiyor.
1: Bin maça bedel diyor bu galibiyet. Evet. Orkun Arda mahcup açıklamalar yaptı. TFF Başkanı ve Montella yukarıdan bize baktı diyor dinleyicimiz.
0: İkisinin, o Arda'nın özellikle, Orkun'un da açıklamalarını çok beğendim.
1: Hı hı. İlk maçı Amerika ile oynasak farklı olur muydu?
0: Bilemeyeceğiz ki. Çok güzel bir soru da.
1: Güzel bir soru, evet. Yani motivasyon farkı olabilir. Ev sahibi olabilir.
0: Her şey olabilirdi.
1: İlk maç.
0: Güç bayağı grubun işte güçlü takım olarak kabul ediliyor.
1: İki güçlü takım aynı anda.
0: Ev sahibi.
1: Evet, yani ilk maç liderlik maçı gibi. Farklı olabilirdi tabii. Ama ben yine de zayıfla başlamayı her zaman tercih ederim. Zayıf takımla oynamayı.
0: Değil mi?
1: Çünkü kazanarak başlamak önemlidir. Amerika'ya yenilebilirsin. Bu da biraz moral bozukluğunu beraberinde getirebilirdi. Ama biz zaten zayıfa yenildik.
0: Maalesef.
1: Genç oyunculara genç teknik direktör iyi olmaz mı? Montella da yaşlı değil ki.
0: Yaşlı değil tabii canım.
1: Montella da genç.
0: Yani kendisi de İtalya milli takımında oynamış. Büyük maçlar oynamış. Hı hı. Kariyerine baktığımız zaman bunları bilen bir teknik adam.
1: Çok yaşlı değil.
0: Ya futbolcu olarak da kötü bir futbolcu değildi Montella.
1: İyi futbolcuydu. Fransa İspanya'dan favori demiş. Bana göre demiş dinleyicimiz. Fransa iyi futbol oynuyor, evet.
0: Bayağı. İspanya'da tabii Oyarzabal'ın form durumu. Çünkü İspanya'da gol yollarında ilk maçında bayağı zorlandı.
1: Şimdi ya Brezilya'yı da ben es geçemiyorum Ancelotti'den dolayı. Evet, bir fark var ama Ancelotti de kazanmayı bilen bir teknik direktör ya.
0: Evet.
1: Adamın 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
0: Yani. Turnuvalarda şöyle söyleyeyim, bayağı önemli bir teknik adamdır.
1: Ancelotti. O yüzden yani Brezilya pek konuşulmasa da es geçilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ancelotti'den dolayı. Hakan ve Melih olmamalı milli takımda artık demiş dinleyicimiz. Kendi düşüncesini göndermiş bizlere. Maçlar sert geçiyor.
0: Doğru. Bütün dünya demiş. Kupası öyledir yalnız.
1: Dinleyicimiz.
0: Yani dünya kupaları her zaman öyle.
1: Sert. Değil mi?
0: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimizden biri demiş ki turlar ilerledikçe saatler Avrupa'ya göre normale mi dönecek demiş.
0: Çoğunluk öyle olacak, evet.
1: Evet, çoğunluk öyle olacak. Artı bir de şu da var. Maçlarda sanki bir Avrupa takımlarını koruma hissediyorum ben Ercan
0: abi. İki maçta hakem kararları tartışmalı. Biri Gana'nın penaltısı verilmedi İngiltere maçında.
1: Evet.
0: Dün senin de bahsettiğin Sané'nin golünden önce Ekvador. Almanya'nın aleyhine faul olması lazım.
1: Ekvadorlu oyuncunun başına ki bayağı yüksek bir ayak darbesi var.
0: Değil mi?
1: Golden önce net bir ayak darbesi var. Hadi hakem kaçırdı diyelim. VAR nasıl kaçırıyor? Bir de pozisyon golle sonuçlandı. Golün iptali gerekli, Ekvator lehine faul gerekli. %100.
0: İki pozisyonda da VAR'ın da kaçırmaması lazım.
1: Ya VAR nasıl? Ya bir de normalde kural kitabında da şöyle diyor zaten. Ayak eğer tehlikeli şekilde kalksa bile en direkt serbest vuruşla oyun devam etmeli. Burada tekme kafaya geliyor.
0: Evet.
1: Oyuncu bir de sakatlandı, yerde yattı.
0: Bayağı tehlikeli bir hareket. Evet. Öyle değil mi?
1: Evet, net bir faul. Hakemler golü verdi. VAR karışmadı enteresan bir şekilde. Gana maçında Gana'nın bariz penaltısı verilmedi İngiltere'ye karşı ki Gana...
0: Ki o nasıl verilmedi o penaltı, ben hala düşünüyorum.
1: Akıl almaz. Akıl almaz bir pozisyon.
0: Net penaltı.
1: Çok net. Hadi Ekvador 2-1 kazandı. Hani o etkilemedi. Sonuç olarak etkilemedi diyelim ama Gana'yı etkiledi. O verilmeyen penaltı.
0: Tabii canım, etkilemez olur mu?
1: Evet. Ekvador 1-0'dan döndü. Kazandı Almanya karşısında.
0: Büyük iş yaptı Ekvador bence.
1: Çok iyi bir iş yaptı. Yani kafalarda da soru işareti. Ya bende oluştu, bu Avrupa takımlarında bir koruma mı var? Ya bariz hatalar var çünkü maçlarda. VAR kaynaklı.
0: Olmaması gereken.
1: Olmaması gereken. 20 yıl daha bu kafayla gidersek Dünya Kupası göremeyiz demiş bir dinleyicimiz.
0: Ben göreceğiz diyorum.
1: Ben de görürüz diye düşünüyorum. 48 takım yani bence... Katılma ihtimalimiz çok yüksek.
0: Neden katılmayalım, değil mi? Hı hı. Bizim o grup talihsizliğini yaşamasaydık, o İspanya'nın grubuna falan düşmeseydik. Çünkü gruplara bakıyorsun. Kolay gruplar vardı bizim daha kolay çıkacağımız.
1: Bizim için en acı olaylardan biri de Dünya Kupası'na hakem gönderememek demiş bir başka dinleyici.
0: O ayrı bir olay.
1: O başka bir olay, evet. O da büyük bir aslında skandal.
0: Üzüntü verici.
1: Üzüntü verici.

0: Bakalım dinleyicilerimiz neler söylemiş. Evet, duran top organizasyonuna dikkat çekmiş Ankara'dan Muammer Bey. Amerika'nın mesela duran topları çok iyi Ercan abi, turnuva boyunca. 3 maçta da gördük bunu.
1: Bütün takımlar...
0: Biz yapamadık bir şey.
1: Duran toplar konusunda bayağı çalışmışlar. İşte alacaksak...
0: Portekiz mesela.
1: Ya şimdi psikoloğu falan konuşuyoruz da dünyada artık duran top eğitmenleri var, hocalar. Alacaksak ve yapacaksak onu da sağlamamız lazım.
0: Taç antrenörleri var. Bile çıktı.
1: Var. Onlar var ayrı. Hı hı. Ama duran topları iyi kullanma bence çok önemli. Kornerler, serbest vuruşlar, hı hı. Ceza yayı etrafındaki işte frikikler, oyun çizme. Yani orada
0: set
1: çizme, oyun çizme. Hı hı. Yani böyle kullanacağız diye. Evet. Basketboldaki gibi. Alacaksak bu işin üstadlarından birini getirmemiz lazım.
0: Orada bir eksikliğimiz var. Sanki dikkat çekti bu Dünya Kupası'nda.
1: Ya Amerika'nın belli. Duran toplara acayip çalıştı.
0: Çok çok çalışmıştır. Portekiz çok çalışmış belli. Bizde bir eksiklik evet vardı. Ve neticesinde de biz o duran toplardan gol çıkaramadık.
1: Arsenal geçen sene ne yaptı Premier Lig'de? Korner organizasyonlarıyla. Bitirdi. Kornere bir bakış açısı getirdi. Duran top hocaları var.
0: Evet. Yarım penaltı gibi kullandılar kornerleri.
1: Bir ara her pozisyonda gol oluyordu. Hı hı. Yapacaksak öyle girişimlerde bulunmamız lazım.
0: Fransa Arjantin finali olsun, rövanş olsun demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir.
0: Yolları finalde mi kesişiyor ona?
1: Bakmak lazım çünkü yollar kesişiyor mu kesişmiyor mu? Değil mi?
0: Yani nerede oynayacaklar? Ona bakmak
1: gerekiyor.
0: Önce bir şu son 32'ler belli olsun, öyle bakalım ona. Çünkü sıralamalar belli olmadan yerler de belli değil.
1: Değil tabii canım.
0: Ne tarafa düşeceği de belli tabii. Değil takımların. Ama bizim grubun yolu çok iyiydi ya. Büyük bir fırsat kaçtı.
1: Maalesef.
0: Çok büyük fırsat kaçtı. Eleştirilere cevap vermiş Montella. Hani 1000 galibiyete değer de diyerek ben öyle yorumluyorum diyor dinleyicimiz. Eleştirilere bir gönderme.
1: Ya eleştiri olacak ama dediğim gibi kırıcı değil. Eleştiri olacak. Sen iki maçı ya Avustralya'nın bizden çok katıldı Dünya Kupası'na, kabul de. Avustralya Ligi ile ilgili hiçbir ilgin var mı?
0: Yok.
1: Daha bazıları zaten Avustralya dışında oynuyor, bunu biliyoruz. Ama Avustralya'da o Süper Lig'le ilgili bir hiç görüntü var, izliyor musun? Var
0: yok,
1: mı?
0: Yok.
1: Ya dünyada hiç konuşuyorlar mı Avustralya Ligi şöyle böyle diye?
0: Yok. Avustralya futbolu diye bir şey var. O da bizim bildiğimiz futbolun dışında bir şey.
1: Evet.
0: Zaten.
1: Paraguay, hadi diyelim onlar Brezilya'yı, Arjantin'i yeniyorlar. Hı hı. Güney Amerika'da. Hı-hı. Bir yerleri var iyi kötü. Ama bu takım da çok iyi değildi Paraguay'ın. Onu da kabul edelim.
0: Kabul etmek lazım. Doğru.
1: Biz çekiniyorduk ama Paraguay'dan.
0: Paraguay'dan. Söylemiştik Ercan abi yayında. Paraguay sıkıntılı bir takım diye. Ama Avustralya'ya da geçeriz diyorduk ama olmadı. Geçmemiz lazım da en azından. Kağıt üstünde. Çünkü biz çok iyi bir takımız. Avustralya'yla kıyasladığımızda. Kupayı alacağız diyordu federasyon başkanımız. Yarıda kaldı diyor.
1: Olmadı.
0: Düşüncesi. Evet olmadı. Bir espri yapmış dinleyicimiz. Berberimiz varken psikoloğa ne gerek var demiş.
1: Psikoloğun dışında benim dediğim o duran top konusunda uzman eğitmen bulmamız lazım.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Paraguay maçındaki hakem de dünyada fenomen oldu ya. Ercan abi.
1: Saat mi?
0: Saat artı işte saha içi tavırları, hem sempatik hem otoriter.
1: Evet.
0: Değil mi? O işte VAR'dan döndükten sonra kararın açıklaması. Onlar bayağı bir sosyal medyaya baktım. Çok paylaşılmış.
1: Uluslararası. Salvador.
0: Salvador'la hakem.
1: Hakem kimya mühendisi, profesör. Hmm. Üniversitede ders veriyor aynı zamanda. Ve tabii ki futbolu da çok seviyor.

0: hakemin şöyle bir durumuna baktım. Enteresan. Futbol ve kimyayla, kimya futbola da uyuyor demek ki ona.
1: Yani hem bakıyorsun sempatik hem otoriter, hoş bir hakemdi. Evet. Ve bizim için de bayağı iyi bir hakemdi. Yani Paraguay kalecisi yerde yatıyor, kalk kalk diyor.
0: Kalk, bir şey yok.
1: Bir şey yok, devam diyor. O da kalkıyor falan. Güzeldi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Turkas dördüncülükte, bir boy kadar geride Queen Ela, son sırada Speed Queen. Dört numaralı Noble Crest yarışın lideri. İkincilikte Çelçin Fırtınası var. Yine üçüncülükte Shalov. Ortada Delicias, Turkas dışarıda Queen Ela. Yine son sırada Speed Queen sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. Noble Crest bariyer dibinde yarışın lideri, ikincilikte Çelçin Fırtınası, en dışta Queen Ela, bariyer dibinde Shalov, ortada Delicias Turkas, yine son sırada Speed Queen. Viraj bu sırayla dönüldü, Noble Crest düzlüğe önde çıktı. Bariyer dibinden 2 numaralı Shalov, ortadan 1 numaralı Çelçin Fırtınası'nın ataklarıyla 400'e de Noble Crest önde girdi, fark 2 boy. Ortadan Çelçin Fırtınası, onun dışına çıkan Speed Queen'in de atakları var, en dışta da Delicias Turkas. Noble Crest direnmeye çalışıyor, Çelçin Fırtınası onu yakaladı, en dışta da Speed Queen. 3 da önde. Çelçin Fırtınası önde içeride. Noble Crest dışarıdan. Speed Queen geliyor. Speed Queen kazanıyor. 1 numaralı Çelçin Fırtınası ikinci. 4 numaralı Noble Crest yarışın üçüncüsü oldu. 5 numaralı Delicias Turkas dördüncü. 2 numaralı Shalov da beşinci oldu. Etkili geldi 3 numaralı Speed Queen. Gökhan Kocakaya ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. I grubunda bu gece saat 22'de Norveç'le Fransa ve Yeçika ve Mısır-İran karşılaşmaları oynanacak.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam Kocaeli yarışları yorumları için yine sizinleyim. 8 koşu var. 3. koşuyla gün 2. altına yani başlayacak. 3 çıkar İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1200 kumda koşulacak bu yarış. Dinan Arulu Perihan, Kocaeli'nin koştuğu 3 yarışı da kazandı bu safkan. Bu pistte çok iyi koşuyor. Ben 1 numaralı Lupelyan'ın ilk sıradan yazılmasını önereceğim. 7 numaralı Fatır Mehmet, kalite isim. Geçen yıl yarışlarını hatırlayalım. Ara sonrası ilk yarış gördü. Bugün etkili koşmasını bekliyorum. 4 numaralı Spor Şar'ın, 3 numaralı Heyjut, süratli isimler. Önde yalnız kalan yarışı bitirebilir, kazanabilir. Son olarak 9 numaralı Gold Opulent. 3 yarışını kazanarak yarış hayatına başlayan bu safkan açık yarışta adeta bu yarışın bir galopunu yaptı. İlk 800'ü önlerde 47 geçerek süratli bir şekilde bir galop niyetine yarış yaptı. Bugün çok farklı koşabilir. 1-7-4-3-9 sıralamasıyla ilk ayağı değerlendirebiliriz. İkinci ayakta Handicap 15 yarış 4 kuyar Arapların 2000 kumda koşacağı bu yarışta 8 numaralı Jimmy Ringo. Son 3 sentetik yarışta çok başarılı koştu. Bugün kilosu müsait, rakipler uygun. Kazanmaya yakın görür alternatif banko olarak öneriyorum. 7 numaralı Gümbür Şah, 2 numaralı Ser Şövalye, 3 numaralı Damla Suyu ve 11 numaralı Kaz Dağı Efes'i rakip olarak önereceğim isimler olacaktır. 3. ayakta 3 çıkar İngilizlerin 1900 kumdandık yap 14 yarışında 3 numaralı Prens Nadir. 3 yaşlı bu safkanın kum yarışlarını ben çok tatminkar buldum. Rakiplerinin ağır kilosunu lehine avantaj olarak görüyorum ve bugün kazanmasını bekliyorum. Prens Nadir benim bankom. 4. ayakta 1700 kumda 3 yaşlı İngiliz'in Handicap 14 yarışı. Denk 3'te isimler bir arada. 4 numaralı Midnight Blue, 2 numaralı Patrona Holly, 5 numaralı Last Level ve 3 numaralı High Ground. 4-2-5-3 sıralamasını değerlendirebiliriz. 5. ayakta 3 yaşlı dişi İngilizlerin bölünen meydan yarışı. 1800 kumda koşulacak bu yarışta. 2 numaralı Miss California, 9 numaralı Queen Asset, 1 numaralı Heaven Knight ve 8 numaralı Manekineko. 2-9-1

0: 8 sıralamasıyla bu ayağı 4 safkanla geçebiliriz. Son ayakta 4 yaşlı dişi Arap'tan handikap 15 yarışı 1400 kulda koşulacak. Yine zorlu bir yarış. Kilolar müsait, birbirine denk güçte isimler. Sırasıyla 1 numaralı Sosan Yıldızı, 3 numaralı Gece Güzeli, 5 numaralı Kıvırcık Kız, 2 numaralı Gevre ve 7 numaralı Yuna benim sizlere önereceğim isimler olacaktır. Tutuklarınızı ekleyebilirsiniz. Bu yarış zorlu geçmeye aday bir yarış. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.

0: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
2: Milyoner. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Kale Kilit.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme geldik. Bir basketbol haberiyle devam edelim. Önemli çünkü bugünün en önemli basketbol haberi. Beşiktaş Gey'in erkek basketbol takımı gelecek sezon Ercan abi Euroleague'de mücadele edecek. Uzun yıllar sonra, 13 yıl sonra yeniden Euroleague'de Beşiktaş. Çok evet. Önemli.
9: Sevindirici bir haber.
8: Evet.
9: Tabii buna ulaşmış bütün takımlar desteklemiş. Değil mi? Oy birliğiyle çıkan bir karar.
8: Monaco'nun ayrılmasıyla oluşan boşluğu Beşiktaş doldurdu.
9: Evet, wild card aldı. Evet. Ama bu tabii yıllarca sürecek bir Euroleague değil. Bir yıl.
8: Bir yıllık.
9: Buna rağmen çok iyi bir başarı.

0: başarı bence.
1: Evet, böylece 3 takımımız oldu EuroLeague'de. Önümüzdeki sezon 2026-2027 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takımdan 3'ü Türk: Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Real Madrid'in de 10 yıllık lisansının uzatılmasına karar verilmiş. Beşiktaş cephesinden de açıklamalar geldi tabii. Beşiktaş da çok mutlu. Sayın Başkan konuştu. Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.
0: Önemli.
1: Evet. Euro Cup'ta da çok iyi bir mücadele vermişti.
0: Euro Cup'ta finalde kaybetti maalesef.
1: Finalde kaybetti. Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına EuroLeague yakışırdı. Biz de yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Takımımızı EuroLeague'e taşıdık. Şimdi hep birlikte EuroLeague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı Sayın Başkan. 20 takımın 3'ünün Türk olması da değerli.
0: Çok değerli. EuroLeague basketbolun Avrupa'daki, kabul edelim, en önemli organizasyonu. Hı hı. Ve bu organizasyonda ki Beşiktaş 2 yıldır ligde de muazzam bir kadroya sahip olmamasına rağmen final oynuyor.
1: Güzel şeyler yapıyor gerçekten de Beşiktaş.
0: Ve şimdi kadronun biraz daha güçleneceği de kesin, öyle demişti çünkü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı. Hı hı. Yani Euro Lig'e de mücadele edecek, ligde de yine iyi olacak bir kadro meydana getireceğiz demişti. Bu da bayağı önemli oldu.
1: Evet. Şimdi Juan Mata, İspanya futbolunun önemli isimlerinden biri. Bir yıl Galatasaray forması da giymişti. Arda Güler'i değerlendirdi Ercan abi. Dünya Kupası'ndaki son maçının ardından çok güzel şeyler söyledi. Bunu da paylaşmak isterim. Diyor ki Arda Güler için, Arda Güler'in nihayetinde bir maçta fark yarattığını görmek çok güzel oldu. Yeteneğini ve kalitesini en üst seviyeye taşıdı. Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Onu izlemeyi seviyorum diyor Juan Mata.
0: Evet, Zlatan İbrahimovic de Arda için onun değerinden, milli takımın yenilmesi Türkiye'nin, Arda'nın değerinden hiçbir şey düşürmez. O büyük bir oyuncu demişti geçen hafta.
1: Hı hı. Evet.
0: Onu da bir not olarak belirtmemiz lazım. Mata'nın bu açıklaması da bence çok iyi.
1: Hem golünü attı diyor, hem de ikinci golün hazırlayıcısı oldu diyor. Galibiyetteki payı çok büyük.
0: Maçın oyuncusu oldu.
1: Evet, maçın oyuncusu oldu Juan Mata. Arda Güler'i bu şekilde değerlendirdi. Biz de konuştuk zaten Arda'yı. İyi bir maç çıkardı. Hiç şüphe yok ki. Bundan sonra tabii transfer haberleri başlayacak yavaş yavaş Ercan abi. Milli takımımız da Dünya Kupası'nı artık veda etti. Bu gece saatlerinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz saat 11 gibi.
0: 11-12 gibi gelecekler.
1: Evet, sonrasında tatile çıkacak oyuncular. Zeki Çelik'ten bir açıklama geldi. Bir paylaşım yaptı daha doğrusu Zeki Çelik. Diyor ki maalesef turnuva istediğimiz gibi geçmedi. Ancak son maçımızda sizlere en azından bir galibiyet armağan edebilmek için elimizden geleni yaptık. Bize her koşulda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Daha iyisi için her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz diyor Zeki Çelik.
0: Evet.
1: İlk maçta performansını ben de beğenmemiştim ama bu maçta da fena oynamadı. Bu maç iyiydi.
0: Geçen sene de şöyle hatırlatalım. Serie A'da kendi mevkisinde en başarılı oyunculardan biriydi.
1: Evet. Roma'da da devam edecek.
0: Evet, o konsantrasyonunu geçen sene çok yükseltmişti. Ben hatta çok umutluydum yani, sahada hiç problem yaşamayacağız diyordum ama ilk maçta maalesef olmadı.
1: Salih Özcan da bir açıklama yaptı. Diyor ki son maçımızdı. Gücümüzü göstermek istedik. Kendimize güveniyoruz. Takım hak ediyor. İki maçı kaybettik. Bu maçta kendimize güvendik. Kazandık. Öyle dönüyoruz. Çok üzgündük. İlk elenen takımlardan olduk. Bu galibiyete mecburduk diyor.
0: Bayağı iyi hazırlanmışlar maça kafa olarak.
1: Evet.
0: Keşke yani turnuvaya öyle başlasaydık.
1: Orada bir sıkıntı oldu. Oldu. Maalesef ki oldu. Thierry Henry'nin yine bir açıklaması var. Türkiye puansız bitiremezdi. Bu kadroya puansız bitirmek yakışmazdı diyor.
0: Doğru.

0: Çünkü onun da programlarını ben izliyorum. Türkiye'den beklentisi bir hayli fazlaydı. Türkiye'yi yakından takip edeceğim diyordu. O da bir hayal kırıklığına uğradı. Türkiye'nin ilk iki maçtaki yenilgisinin ardından.
1: Ama iyi yorum yapmış değil mi?
0: Evet.
1: Böyle beklenemezdi diyor.
0: Yorumları güzel. Bir Fenerbahçe haberiyle devam edelim. Çünkü bu haber Milliyet'te çıktı. Yine günün önemli haberlerinden biri. Fenerbahçe Stadyumu'nun Ercan abi elden geçirilmesi söz konusu.
1: Böyle bir çalışma vardı zaten değil mi?
0: Evet. Hem bir onarım geçirecek stadyum hem de kapasitesinin artırılması planlanıyor. Ve kulübün kasasından değil yönetim tarafından karşılanacakmış bu masraflar.
1: Önemli.
0: Böyle bir açıklama geldi.
1: Evet. Bir onarım, bir tribünün biraz genişletilmesi projeler arasındaydı. Tabii ki Fenerbahçe yönetimi de bu konuda konuşmuştu zaten. O statta herhalde önümüzdeki sezondan itibaren bir inşaat faaliyeti olabilir. Bu sezonu geçelim de ama bu sezonda da yine bazı yenilikler yapılacaktı.
0: Galatasaray'da da gündem Van Dijk. Eğer Como ve Davinson Sanchez anlaşabilirse o zaman Galatasaray İbre'yi Van Dijk'a çevirebilir diyor Galatasaray'ı yakından takip eden birkaç muhabirden ben bunu duydum. Bugün gazetelere de yansıdı ama orada Davinson'un öncelikle Como'yla
1: evet.
0: Anlaşması gerekecek. Tabi Como'nun Galatasaray'la da anlaşması gerekecek bonservis konusunda. Böyle bir durum söz konusu olursa Van Dijk ihtimalinin belirdiği söylüyor Galatasaraylı muhabirler.
1: O ihtimal daha bir yıl sözleşmesi var Van Dijk'ın.
0: Evet ama yaş 35 oldu.
1: Yaş 35. Buna rağmen de Liverpool'un takım kaptanı. Hı hı. Olur mu? Neden olmasın? Ama Liverpool'da da devam edip işi bitirmek isteyebilir.
0: Liverpool yani Liverpool'un git dediğini düşünmüyorum ben Van Dijk'a.
1: Ben diyeceklerini sanmıyorum.
0: Çünkü düzenli olarak 11 oynayan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Van Dijk.
1: Ve çok istikrarlı bir oyuncu.
0: Çok da istikrarlı yani performansı da düşmüş değil şu an itibariyle. Evet. Hani seneye bir yaş daha alacak. Hani seneye belki derler ki hani bu sene iyi oynayamadın artık ayrılabilirsin. Seninle yenilemiyoruz. Sözleşmeyi diyebilirler.
1: Ancak öyle olabilir bir sene sonra. O zaman da 36 yaşına gelecek
0: zaten. O da doğal. Yani 36'dan sonra.
1: Ha, belki de bir sene daha oyna derler.
0: Ha, belki bakarlar. Bir sene daha oyna derler ama 36'da Liverpool'un ben ayrılma ihtimalini daha yüksek görüyorum.
1: Evet.
0: Böyle bir durum varmış Galatasaray'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Van Dijk'ın tabi Davinson'un transferine bağlı bu. Şimdi Nübel konusu vardı Beşiktaş'ta. Evet. Kaleci Nübel. Bayern Münih'in 20 milyon euroluk bir bonservis talebi olmuş. Aynı zamanda Bild'in haberine göre ki Bild'i kaynak gösterebiliriz burada.
1: Evet.
0: İyi gazetelerden biridir. Sıcak bakmıyormuş Nübel Beşiktaş konusuna.
1: Olabilir.
0: Yani Türkiye'ye transfer olmaya daha doğrusu sıcak bakmıyormuş.
1: Neuer ve Nübel. Şimdi düşünelim. Evet, Nübel klas bir kaleci. Değil mi?
0: Evet.
1: Olabilir. Oyuncunun kalecinin tercihi bu. Bir şey diyemem. Bild öyle yazdıysa bence konuşmuşlardır.
0: Şimdi Bayern'in de ayrılık talebi gibi bir düşüncesi yok zaten.
1: Zaten istedikleri rakamdan beri bir kaleciye 20 milyon euro vermek biraz yüksek.
0: Şimdi 11 milyon da brütü varmış Nübel'in Bayern'den.
1: E tabi.
0: 11 milyon brüt demek 6 net demek en kötü. 6 net Beşiktaş.
1: 15 ister. Bayağı zorlar maaş konusunda da.
0: Maaş yani Nübel zorlar Beşiktaş. Zor görünüyor bu transfer. Kolay bir transfer değil. Sözleşmesinin ne zaman biteceğine baktım. Haziran 2029. 3 yılı var.
1: Kaleyi de devralabilir.
0: Kaleyi de devralabilir son 3 sezonda çünkü Stuttgart'ta kiralık oynadı. Evet. 49 maçta da forma giydi.
1: O yüzden kaleyi de devralabilir.
0: Yani 14 maçta da gol yemedi. Yani kaleyi de devralma ihtimali var.
1: Yani, yani Neuer çünkü bayağı bir belirli yaşa geldi.
0: Evet. Gidersem de zaten büyük bir takıma gitmek istiyorum demiş Nübel. Ama şu anda ayrılık gibi bir konu da söz konusu görünmüyor. Yani
1: Bayern Münih tabii elinde bir de maç tecrübesini üst seviyede yaşadı Stuttgart'ta. Hı hı. Ben öyle hemen bırakacağını sanmıyorum Bayern'i.
0: Öyle bir ayrılık talebi de şu an için görünmüyor. Livakovic alınsın Fenerbahçe'den dedi bir dinleyicimiz şimdi. Ya Livakovic iyi kaleci. Burada problem bence yani Livakovic'in Muslera'yla Ederson'un da Uğurcan'la kıyaslanması. Kıyas insanı öldürür arkadaşlar. Kıyas iyi bir şey değil.
1: Doğru.
0: Kıyas sizi mutsuz eder. Kıyas yapmayacaksınız hayatta mutlu olmak istiyorsanız.
1: Bir de Livakovic ısrarla ben Hırvatistan'a dönmek istiyorum diyor.
0: Evet. Yani kıyas olayına girdiğiniz anda hayatınızdaki bütün enerji, mutluluk her şey gider.
1: Biter.
0: Biter. Biter. Kıyas yapmayacaksınız.
1: O öyle. Ben niye böyle diyeyim değil mi?
0: Aynen. O onun sonu yok. Onun sonu yok. Gerçekten de yok. Bir dinleyicimiz şimdi mesaj attı. İtalyan futbolu dünyaya havlu attı. Biz İtalyan hocadan medet umuyoruz diye.
1: Ya İtalya 3 Dünya Kupası'nda yok ama onlar zor aldı İtalya.
0: Dönerler bir şekilde.
1: Evet. İtalyan futbolu havlu attı deniyor. Tamam geçen sene Inter 5 yedi ama Şampiyonlar Ligi finalistlerinden biri İtalya'dandı. Hı hı. Değil mi?
0: Evet doğru. Avustralya'ya 2 penaltı verilmedi Amerika maçında. Ya ev sahibini biraz kollanması beklenen bir şey.
1: Bu görünüyor. Ama iki büyük hata Gana ve Almanya maçlarında oldu bence. Gana İngiltere.
0: Evet orada büyük hatalar oldu.
1: Evet. Çok büyük. Ya herkesin gördüğü hatalar.
0: Hı hı. Bakalım. Portekiz finalistlerden biri olur.
1: Mu acaba?
0: Demiş dinleyicimiz. Yoluna bağlı biraz da.
1: Tabii.
0: Şu 32'ler bir belirlensin. Norveç bir yere final gidelim. Oynayacak.
1: Norveç.
0: Bu akşam güzel maç var. Norveç-Fransa.
1: Evet. Ya futbol severler için seyredilecek ideal maçlardan biri.
0: Aynen. İdeal bir maç. Saat 22. Saati de güzel. Yarın da cumartesi.
1: Evet.
0: Çalışmayanlar için de bir sıkıntı olmaz. Mis gibi maç. Norveç-Fransa.
1: İzlenir.
0: Tam. Çay, kahve, çerez maçı.
1: Evet.
0: Muazzam maç. O maçı kaçırmayın deriz. Saat 22, saati de güzel. Harika bir maç. Tam Dünya Kupası maçı.
1: Tatil de başladı okullarda.
0: Tatil de başladı. Keyifler yerinde. Çocuklar karneleri aldı. Şimdi karne hediyesi de bekliyorlar benden. Ne yapacağız bilmiyorum.
1: Herhalde. Alacaksın Mehmet.
0: Ay. Bakalım. Bir şeyler düşüneceğiz artık. Yorumlardan devam etmek istiyorum biraz daha. Bundan sonra eğer Montella kalacaksa her turnuvaya katılma garantisi vermeli demiş dinleyicimiz.
1: Ya katılmalıyız zaten de bir teknik direktörün tabii öyle %100 garantili bizi şampiyon yap her turnuvaya katıl. Bu iş öyle garantili bir iş değil ki. Değil mi?
0: Garanti, evet ya sporda garanti diye bir şey yok.
1: Ya, en hele takım sporlarında. Tabii bireysel sporlarda da öyle bence. Sporun içinde o garanti yok.
0: Garanti hiçbir yerde yok.
1: Favori gözükürsün o kadar.
0: Aynen en fazla favorisindir. Amerika'nın doğusundaki maçlar Avrupa'ya uyuyor ama batısındakiler uymuyor ne yazık ki demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Doğru. Zemin bir faktör olmuş mudur?
1: Ne zemin normalde bir şey yoktu zeminde.
0: Bizim için bir handikap yaratmış mıdır?
1: Sanmıyorum.
0: Ya her takım aynı zeminde oynuyor evet. Sonuçta. Evet. 48 takım arasına playoff oynayarak kalabiliyorsak başarı değildir demiş ama Avrupa'dan katılım kontenjanı sadece bir takım arttı.
1: Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılmak zor.

Ailem, yönetim kurulu arkadaşlarım, Futbol Federasyonu, oyuncularımız, teknik direktör. Bunları da karşılıyor herkes olumlulukla ama ben şuradayım. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler bunlar bize yakışmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Bizim Türk milleti olarak böyle bir genetiğimiz, genimiz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Bunların altını çizmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. O milli formayı terletiyorlar. Sizlerden, basından ricamız benim şahsım adına. Bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşılması. Yani eleştiriler okeydir. Herkes bunları karşılamak zorunda ama küfür, hakaret, tehdit bunlar çok yanlış şeylerdir. Nasıl yapılırsa yapılsın, kime yapılırsa yapılsın. Benim Kulüpler Birliği Başkanı olarak halkımızdan ricamız budur. Lütfen bu konuda oyuncularımıza karşı hassasiyet göstersinler. Eleştirsinler ama onları sevmekten vazgeçmesinler. Bunu söylemek istiyorum. Bugün tüm kulüp başkanlarımız hemen hemen buradaydı. Kulüpler Birliği toplantısı yaptık. 5-6 tane konu var. Bunları bir sıralama olmadan sizle paylaşacağım. Birinci konumuz 7 yıl önce başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle beraber bu vergilerden alınan tutarın özellikle amatör branşlarda kullanılması konusu çok önemli bir konu haline gelmişti. Özellikle büyük kulüplerimizin tamamı bundan ciddi olarak faydalanıyor. Buna Trabzonspor da dahil. Altyapı, akademi, amatör branşlar buradan gelen gelir kalemleriyle hızlıca büyüyordu ve bir sürü başarı geldi. Ama son zamanlarda ilk tebliğ yayınlandığı tarih 01.01.2026 idi. Bu %100'lük oran %75'e düşürüldü. Bu kulüpler için ciddi bir gelir kaybıydı ama 01.07 itibariyle de bu oran %50'ye düşürülüyor. Dolayısıyla özellikle büyük kulüpler olmak üzere amatör branşlara önem veren gruplerde bu çok ciddi bir sıkıntı yaratacak. Biz bunu önümüzdeki günler içerisinde Sayın Maliye Bakanımızla aramızda bir heyet oluşturacağız. Heyet olarak gidip bunun düzeltilmesini talep edeceğiz. Çünkü buradan gelen paranın tamamı zaten harcama kalemleri belli ve bakanlığın kontrolünde amatör branşlara, akademiye ayrılıyor. Dolayısıyla kulüplerimizin buna ihtiyacı var. Mevcut gelir kalemleri ortada. Nakden yayın geliri ortada. Birazdan onlara da geleceğim. Ama bu konuda Sayın Bakanımızdan önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta içerisinde kendisinden randevu isteyeceğiz ve bir talebimiz olacak. Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle herkes diyebilirim buna. Yabancı kurulundan memnun değil. Bununla alakalı da şu anda kendi WhatsApp grubumuzda ekibimiz çalışacaklar. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Futbol Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Haklı sebepler de var. Bunların hepsini federasyonumuzda paylaşacağız. Bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz. Şimdi önemli bir konulardan bir tanesi bu nakliden yayın gelirlerimiz. Arkadaşlarımız şimdi bu tabloyu hazırladık mı basına? Bana da bir tane verir misin? Arkadaşlar. Şimdi siz de bunları paylaştık arkadaşlar. Birazdan paylaşacağız veya. Şimdi 500 milyon dolarlık nakliden yayın geliri şu anda 185 milyon dolar civarlarında bir rakamla. Bunu arkadaşlarla paylaşalım. Bu tabloda siz de birazdan göreceksiniz. Bir düşüş, ciddi bir düşüş söz konusu. Biz Kulüpler Birliği ve buradaki bulunan kulüplerin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor ve buna inanmıyor. Biz kulüplerin bu ortak kararıdır, ortak düşüncesidir. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyeleri gelmesi konusunda ısrarımız olacak ve bu konuda direteceğiz. Çünkü kulüpler artık bu saatten sonra nakden yayın gelirleri ortada, diğer gelirler ortada, sponsorluk gelirleri ortada. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor arkadaşlar. Sürekli düşen bir gelir dağılımıyla karşı karşıyayız. Artan vergilerle karşı karşıyayız. Herkesin niyeti, herkes ülkeye faydalı olmak istiyor. Herkes şehrine faydalı olmak istiyor. Ama bu şartlarda çalışmak, bunları başarmak gerçekten imkansıza yakın. Yani bir yandan vergi artışları olacak. Bir yandan işte akademiyle alakalı alınan tutarlar aşağı indirecek. Nakliye yayın gelirleri düşüyor. Tabii ki kulüpleri yönetenlerin yanlışları yok mudur? Bizlerin de muhakkak yanlışları vardır. Yani biz her şeyi doğru yapıyoruz da burası yanlış demiyoruz. Ama ortak müştereklerde bu konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
ve içeride alınan bir birlik kararı var bu konuyla alakalı. Önümüz

0: Önümüzdeki yılın sonunda bir naklen yayın ihalesi olacak. Dediğimiz gibi biz 2017-2018 sezonuydu. Sayın Göksel Başkan'ın Kulüpler Birliği Başkanı olduğu dönem 500 milyon dolarlık naklen yayın ihalesi vardı. Biz bu rakamlara tüm kulüpler bir arada hareket ederse, bir ayrım olmazsa hep beraber de aynı şeyleri konuşarak Türk futbolunu yeniden bu değerlemeye getirmeye çalışacağız. Bu çok altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şekilde daha düşük rakamlarla alakalı yani anlaşma şeridine gelmeyeceğiz. Kulüpler burada çok net. Biz bu rakamları sağlamak zorundayız. Bunu da şundan sağlamak zorundayız. Artık kulüplerin özellikle Anadolu'da yürütülebilir olmaktan çıktı. Herkes çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Ciddi mağdur. Herkesin dayanacak gücü kalmadı. Bu konuda da biz yetkililerden yardım isteyeceğiz. Yine MYK konumuz var. Şimdi Merkez Hakem Kulüpler alakalı Sayın Federasyon Başkanımızla görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyeti söz konusu. Burada da yine bir çalışma grubu oluşturarak onların da muhakkak niyetidir. Bizim başkanlarımızın da niyeti gayet iyi. Ortak müştereklerde bu işi daha iyiye nasıl getirebilirizin biz kendi ekip aramızda bir ekip oluşturacağız ve onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız. Teknoloji anlamında da özellikle son Dünya Kupası'nda uygulanan çiftli top teknolojisi var, izlemişsinizdir ve gol çizgi teknolojisi. Bu iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Biz daha önce Kulüpler Birliği Çağrı Bey, Serkan Bey'in ekibi çalışmıştı, bu firmalarla görüşmeler yapılmıştı zaten, hazırdı. Bununla alakalı maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor. Dolayısıyla maliyetler konusunu nasıl yapabiliriz? Yine federasyonumuzla bu konularda görüşmeler de yapacağız önümüzdeki hafta içerisinde veya bir sonraki hafta içerisinde. Genel konular bunlar arkadaşlar. Ben sizden gelecek olan sorular varsa onlara da cevaplayayım.
1: Evet. Başkanım, kulüplerin rahatsız olduğunu ve değişmesini senin söylediğin yabancı kuruluyla
0: evet.
1: Ortak bir payda buluşuldu mu sayın yine bir
0: biz daha önce federasyonumuza yazı yazmıştık 12+5 diye. Ama geçen seneki kural gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu federasyonla konuşmamız lazım. Yani bizim niyetimiz hem federasyonun hem de kulüplerin ortak noktada buluşması. Çünkü elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem, ciddi maliyet. Yani yabancı sınırından kaynaklı genç oyuncu, tamam gidiyoruz. Trabzonspor kulübü olarak mesela biz bunu hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da bir itirazımız yok. Dolayısıyla genç oyuncuları, iyi oyunculara gittiğin zaman da çok ciddi bütçelerle karşılaşmaya başlıyorsun. Bu konuda da kulüplerimizin hakkı var. Dolayısıyla ortak bir müşterekte buluşması lazım ama bu genel durum itibariyle kulüplerin tamamının memnuniyetsizliği var. Sayın Federasyon Başkanımız dönsün seyahatinden gelecekler önümüzdeki hafta içerisinde. Biz içimizde bir kurul oluşturarak federasyonu ziyaret edeceğiz ve bu konuda ne yapabiliriz konuşacağız. Tabii ki.
1: Çiftli top dediğiniz zaman Dünya Kupası'nda başka yenilikler de oldu. 5 saniye kuralı var.
0: Evet.
1: Taç atışlarında, kale atışlarında. Aynı zamanda ağzını kapatarak konuşmada ceza
0: evet.
1: Bu tarz konuların ilginize uyarlanmasını bekliyor musunuz?
0: Bu konuda değerlendirildi. Biz kulüp başkanlarımıza bugün bununla alakalı sunum yaptık. Sunumu paylaştıktan sonra kulüp başkanlarımız, işte yönetimleri bize bir dönüş yapacaklar. Bu dönüşleri aramızda değerlendireceğiz. Eğer böyle bir talep olursa da bunu da federasyonla paylaşacağız. Ama hem top, çiftli top hem de gol çizgisi konusunda kulüplerin görüşü net, ikisinin uygulanmasını istiyorlar. Başka sorusu olan arkadaşlar var mı? Yok herhalde. Beklettik sizi. Sağ olun, teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 2022 Dünya Kupası. Where is Messi? Messi nerede? Türkçesi. Arjantin Suudi Arabistan maçı. Arjantin öne geçiyor. Sonra attığı goller var. 3 gol vara takılıyor. Henry Ferran'ın maçın devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşma, motivasyon konuşması. Messi'yle fotoğraf çektirin diyor, tutamıyorsanız diyor. Tamam diyor oyuncular. Suudi Arabistan mağlup. 2 gol atıyorlar. Arjantin yine saldırıyor. Sonuç yok. Hiçbir şey değişmiyor. Ve çok büyük bir sürpriz. Arjantin açılış maçı. Suudi Arabistan karşısında mücadeleyi kaybediyor grubunda. Belki de bu mağlubiyetle iyi sonuçlar almasa Dünya Kupası'nda grupta bile elenecek. Şöyle bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan kralı maçtan sonra diyor ki ertesi gün bu bizim için bir bayram ve tatil ilan ediyorum diyor. İşte tarihe geçecek bir galibiyet. Suudi Arabistan 2, Arjantin 1.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
9: Otobüs.
8: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner.
11: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
17: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
18: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
19: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
20: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
21: Nesine Saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir 10 dakikalık gecikmeyle sizlerle birlikte olduk. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı. Milli takımımızın maçını konuşacağız. Yine Dünya Kupası'nın hafta sonunun önemli maçlarını konuşacağız. Ve hattımıza da sevgili Mertcan Bulca var. Mertcan hoş geldin.
22: Merhaba, hoş bulduk.
21: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
21: Ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün tabii milli takımımız

0: Dünya Kupası'ndaki son maçını oynadı. Grupta maalesef istediğimizi alamadık ama son maçımızı en azından kazandık. Kamuoyuna baktığımızda aslında maça galibiyete verilen anlam çok da böyle yanlış değildi. Yani hani böyle toz pembe bir tablo ben görmüyorum ama bilmiyorum artık nasıl bir yansıması olacak milli takımın geleceği adına. Sen neler gördün bugün?
1: Ya abi tabii ki maç birçoklar için aslında ilgi dışıydı. Buna bence spor gazetecilerine dahil edebiliriz. Yani birçok kişi için o saatte kalkıp da elenmişken ve bu ruh haliyle maçı izlemek istemediğine dair hani paylaşımlar görüyorduk. Ben açıkçası yani yine milli takım için hani bugün rahatlıktan dolayı biraz daha farklı bir reaksiyon bekliyordum. Bildiğin üzere Amerika zaten elbette 3-3 yaparak çıkmak, tarihsel bir başarıya imza atmak ve 1930'dan beri ki aslında hala tartışma konusudur o. Üçüncü oldu, onlar mı oldu diye ki aslında net bir üçüncü de yok. Haliyle Amerika için, Pochettino için de hedef oraydı. En azından bunu bitirerek bir şekilde kazanarak gelmemiz önemli oldu. Tıpkı Arda Güler'in açıklamalarında olduğu gibi 2 ay sonra başlayacak yeni turnuvanın ön eleme turlarındaki rakiplerimizi düşünürsek Uluslararası Kupası'nda oraya biraz daha umutlu gitmek adına belki de böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Geneliyle düşünürsek evet turnuvanın en kötü takımlarından birisiydik ilk 2 maçta ama herhalde gereksiz özgüven mi demek lazım, fazla rahatlık mı demek lazım bilemiyorum abi ama hakikaten yani ilk 2 maçın senaryosunu düşünürsek şu Paraguay'ı elimizden kaçırdığımız için çok yanıyorum. Hani Avustralya maçını geçtim ama o kadar süre 13 önemli bir takıma bir tane gol atamayıp ki biliyorsun bugün onlar da berabere kaldılar. Çok vasat bir maç çıkarttı iki tarafta. Yani böylesine 2 tane cüzi takımın olduğu bir grupta bu kadar yetenekli oyuncu grubumuzla hayalle gelip bu şekilde ayrılmak gerçekten tatsız oldu. Hani bu galibiyeti övmek mi lazım yoksa ahvah etmek mi lazım? Burası gerçekten bir tartışma konusu. Ama en nihayetinde potansiyelimizin olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Sadece oyuncu grubunu mental olarak hazırlamak ya da teknik direktörün bakış açısından bazı oyunculara kesik atıp en azından milli takımın hani nasıl derler net bir yer olmadığını, herkesin forma garantisi olmadığını göstermek adına iyi bir mesaj maçı da olabilir. Ama şunu unutmamak lazım, sana katılıyorum orada. Amerika'da çok ciddi bir rotasyon yaptı ve işi bitirmiş bir şekilde çıktığı için aslında kafası sonu stikeliydi. Bunu da unutmamak gerekiyor.
0: Yani şunu düşünüyorum ben aslına bakarsan. Amerika Birleşik Devletleri evet bir rotasyon yaptı ama yapmasa dahi biz normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'ni yenebilecek bir potansiyele sahip bir takımız.
1: Evet tabii ki.
0: Ama tabii ki günün şartları her zaman belirleyici oluyor. Rüzgar işte nereden esiyorsa biraz o belirleyici olabiliyor. Gününde misin, değil misin? Nasıl bir dönemden geçiyorsun? O yüzden hani bugünkü galibiyet pek çoklarına çok ekstra gibi de gelebilir. Tabii ki ilk 2 maçımızı düşününce de önemli. Bu arada ilk 2 maç eleştirilen isimlerin bugün sahada olmaması ve tabii ki bu biraz Amerika'nın da oyun tarzıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin de oyun tarzıyla alakalı ama sanki daha böyle rahat bir tempolu futbol oynamamış olmamız bugün biraz o isimleri de tartışılır hale, daha çok tartışılır hale getirdi. Alternatifler üzerinden biraz daha sanki planlar yapılabilir girmiş gibi bir görüntü çıktı ortaya ama yine de bu maç öncesinde yapılan açıklamalara baktığımızda ne yazık ki istatistikler üzerinden çok yanlış çıkarımlar yapan bir milli takım teknik heyeti ve futbolcu grubu görüyorum. Ama bugün yine maç sonrası açıklamalara baktığımızda gerek Arda Güler gerek Orkun Kökçü ayakları yere basan, gerekli eleştiriyi alan, kabul eden açıklamalar yaparak en azından birazcık benim içime su serptiler. Umarım da bir illüzyona kapılmadan, istatistiklerin illüzyonuna kapılmadan bir sonraki turnuvaya doğru bir şekilde hazırlanırız demek düşüyor bize.
1: Abi bugünkü istatistiklere de bakarsan 3 sabit üçlüğümüz mesela golle sonuçlandı. Yani hani istatistiklere göre okumak biraz daha o gün seni kurtarmak ya da bahane sığınmak gibi bir şey oluyor. Hani burada sen de söyledin yani 60'tan fazla şut çektik ama bunlardan kaçı net gol pozisyonuydu veya XG'den ne çıkartabildik? Yani böyle düşünmek lazım. 3 bile değil. Haliyle bu şutların ne kadar zorlama ve ceza sahası dışından olduğu gözüküyor ki ben Uruguay'la aslında bize benzetiyorum bu anlamda. Birazdan maçına da geçeceğiz. Yani bu şutları hani hangi kişilerden nasıl çıktı da çok önemli. Sizin ceza sahası etkinliğiniz zayıf kalırsa bu kapalı savunmalara karşı kilit pasları bulamazsanız, koşuları yapamazsanız haliyle tıkanabilirsiniz. Sana şutlara net katılıyorum abi. Amerika'nın oyun tarzı bu iki takımdan daha farklı. Yani Amerika'da oynamak için çıkan ve kazanma oynayan pres bir takımı. Siz yani Paraguay'dan ve Avustralya'dan bunu görmediğiniz için sürekli kapalı iki blok karşısında Bayağı bir çarpışmada sıkıntı yaşadık. Ama Amerika biraz daha

0: kendi topu da benimseyen bir takım olduğu için bugün biz de çok fazla geçişlerden fırsatlar yakaladık ve bu tip oyunlara karşı fark yaratabildiğimizi gösterdik. O yüzden bizim sanki bu tarz kapalı takımlara karşı formül etmek konusunda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Elime sürecinde bir önceki yayında sen de bahsetmiştin. Romanya maçı, Kosova maçı, yani bu maçlarda da aslında ciddi zorluklar yaşadık biz. Biraz daha hani bireysel kaliteyle sonuca gitmiştik. Bu iki maçta yaşadığımız sorunlardan sonra kendi ayarımızda oynamaya çalışan bir takım karşısında yani nihayet ideal görüntüsü sergilemiş olduk. Umarım bundan sonra da böyle olur. Ama bu çok, çok ciddi bir sıkıntı olarak devam edecek yani. Biz yani beşli ya da dörtlü olarak çok net savunan takımlara karşı gerçekten problemler yaşıyoruz ki bu turnuvada şunu da kabul edelim abi. Yani eleştiriler çok net geliyor ama ya ben Kenan Yıldız'dan mesela çok daha fazlasını bekliyordum. Belki Arda Güler'den daha fazla umutlu olduğum bir oyuncuydu bu turnuva üzerinde ama ya o kadar hem kötü kullanıldı ki bir de üstüne destek bölgesinde yaşanan sorunlarımız birçok oyuncumuzun aslında bireysel olarak da öne çıkmamasına sebep oldu. Ve tabii ki bu baskıyla beraber oyuncu eleştirileri de belli oyuncular üzerine kalınca tartışma konusu klasik bizim önceki şampiyonlarda yaşadığımızın bir benzeri gibiydi.
1: Evet, yani bakalım bundan sonrası için bizi neler bekliyor. Onu göreceğiz. Bu arada küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii ki yayına biraz geç girdiğimiz için yarışa gidememiştik ama 17.30 Ankara 8. koşu kazananı 5 numaralı mahal at yarışında. Onu da buradan dinleyenlerimize tekrar edeyim. 17.30'daki Ankara 8. koşu kazananı 5 numaralı mahal. Şimdi o zaman sevgili Mertcan, bugünkü maçlara geçelim. Aslında hani ben normalde saat saat gidiyorum ama sen az önce dedin ya o maça da değineceğiz. Uruguay bugün İspanya ile karşılaşıyor. Bana göre günün en önemli maçı. Kesinlikle. Bilmiyorum sen de katılıyor musun? O maçtan başlayalım. Sabaha karşı 3'te oynanacak.
0: Ya burada Uruguay medyasında yaşananlar aslında Türk medyasına düştü. Sen de görmüşsündür abi. Evet. BSL oyuncular arasında bir çatışma var. Aslında bu olay yeni değildi. Yani 2024 Copa Amerika'da o Amerika'da yaşanan Kolombiya'daki savaş ortamı inanılmazdı. O günlerden beri yaşanan bir kaos var. Hatta BSL'nin antrenman sistemi birçok oyuncu tarafından zaten kulüp düzeyinde de tartışılıyordu ama milli takım seviyesinde daha büyük sorun oluyor. Hem sezon bitmiş oluyor, hem milli takımdaki çalışma koşulları daha kısa ve bu kadar yüklemeleri yoğun yapıp milli takım serüveninde yaşanan sıkıntıları düşünürsek hatırlayanlar da yine bilecektir. Haziran döneminde yani milli takıma gelmeden önce Dünya Kupası'nda bu milli takım yani Uruguay herhangi bir hazırlık maçı yapmadı. Sebep de bu aslında çatışmalardı. Benzer sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Çünkü oyuncular aslında BSA'nın sistemine çok adapte olmak istemiyorlar. Kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. Bir de biliyorsun abi yani Güney Amerika'daki futbolcuları bu tarz oyuna ikna etmek çok kolay olmuyor. Kabul edelim ki Brezilya bile yıllardır bunun için uğraştı ama işte yapamayınca Ancelotti'yi getirdi. Biraz daha oyuncu idaresinde fark yaratsın diye. BSA'nın bu çatışmaları çok sık yaşaması ve başarı noktasında milli takım serüvenini de hatırlayalım. 2002 Arjantin tam bir fiyasko. 2010 Şili öyle. Şimdi tekrardan Uruguay'la 2 maçta 2 puan. Evet, bireysel hatalar var Mustera'nın ve diğer oyuncuların yaptığı ama kabul edelim ki Uruguay'ın jenerasyonu da iyi değil bence.
1: Bir de takım üretemiyor.
0: Evet, yani ön tarafa bakıyorum. Yani abi şimdi Darwin Núñez aylardır maç yapmadı. Maç pratiği konusunda ciddi bir eksisi var. Diğer forvetlere bakıyorsun. Birisi Oviedo'nun forveti. Bence bu seviye için çok yetersiz bir adam. Bir tek hücumda iş yapan oyuncu Portekiz Güney'le bildiğimiz bir kanat bek Araujo. Yani onun dışında yaratıcı noktası çok zayıf. Zalazar'dan hiç yararlanamadılar ve ya o kadar takıntılı bir antrenör ki Bielsa maalesef. 26 oyuncunun sadece 16'sına süre verdi bu iki maçta. Çok muhafazakar davranıyor. Hamleler konusunda da çok tutucu. Hatta son maçta 3 değişiklik yapmıştı. Net bir galibiyete ihtiyacı olduğu ortamda. Böyle bir Uruguay'ın bugünkü maçta da sorun yaşaması çok muhtemel. Hatta ben istatistiklere de baktım abi. 44 şut atmışlar ve bunların 17'si ceza sahası dışından. Hani burada Valverde'yi tabii ki öne çıkartacağız ama ya bir kabul edelim ki topu oraya getirme konusunda da çok sıkıntı yaşayan bir Uruguay var. Haliyle bugün İspanya'nın hani eksiklerinin döndüğü bir İspanya'dan bahsedeceğiz. Biliyorsun ki son maçta devre arasında çıkan oyuncular da vardı bu kapışmayı düşünerek erken sonuca gittikleri için. Yani Olmo'nun, Bayena'nın, Yamal'ın dönmesi hemen farkını hissettirdi İspanya'da. Ben bugün de yine etkili bir İspanya bekliyorum kendi adıma. Bu kadar yetersiz ve sorunlu bir Uruguay'ın kale problemi, savunma göbeğinde yaşanan sorunlar, orta saha merkezindeki uyumsuzluk, hücumdaki üretkensizlik derken sanki abi burada 2 ile beraber 1.5 gol üstü güzel bir tercihmiş gibi geliyor bana ki bana göre Uruguay'ın bugün gol atması da çok zor. İspanya'yı biliyorsun 2 maçta ciddi fırsatlar da vermedi. Evet, daha zayıf takım vardı ama bu savunmayı da iyi yapan bir İspanya'nın sanki bu maçı gollemeden kazanması da 2 ile beraber yoku da bir başka alternatif olarak sanki öne çıkartıyor.
1: 2 ve 1.5 üst, 2 ve KG yok gibi tercihleri ön plana çıkarttın. Şimdi peki kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine. başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
12: ...28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
13: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Spor.
15: Benim bankam İş Bankası.
16: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntı

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesne Saatlerinde birliklerimiz devam ediyor. Peki şimdi Uruguay İspanya maçını konuştuk. Saat 22'de Norveç Fransa mücadelesi bizleri bekliyor. Bu iki takım da zaten grupta ilk iki sırayı aldı gibi gözüküyorlar. Neler bekleyelim bu maçtan?
3: Abi zaten son 32 garantiler dediğin gibi liderlik maçı olacak. Fransa'ya beraberlik yetiyor. Norveç kazanmak zorunda. Ancak Norveç tarafında galiba bazı eksikler varmış. Ve rotasyon durumu söz konusuymuş. Özellikle de biliyorsun Rierson sakatlandı. İyi bir sezon geçirmişti. Onun yokluğunda hatta oraya Sörlot'un çekilebileceği de konuşuluyor. Aslında çift forvet sistem sanki Norveç'i çok kurtaran bir düzenmiş gibi değil. Ki oyuncu birbiriyle bence yapı olarak da çok çarpıştıkları için. Oyun tarzları da hani kenar ortalarına çok bağımlı olmadığı için Norveç'te biraz sıkıntı yaşanıyor. O yüzden bugün Sörlot'un Trabzonspor'da hatırlarsın birkaç maçı vardı galiba böyle kanattan gelip gerekse taşı toplarda benzer bir durum olabilir. Yine Fransa'da Döşam annesinin ölümünden dolayı

0: kulübede olamayacak bir kez daha. Onlarda da bazı değişiklikler bekleniyor. Özellikle Rabiot'un yerine Kante'nin bugün ilk kez süreli olması beklenirken. Tabii orada Mbappe ile Haaland'ın çarpışması olacak. Herhalde günün en merak edilen sorusu bu. Özellikle Mbappe'nin tekrardan Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olmak için gösterdiği çabayı düşünürsek 2018'den beri iyi de başladı.
1: Olacak gibi de duruyor zaten.
0: Öyle evet yani zaten abi Dünya Kupalarında hakikaten o kadar farklı performansları var ki 18-22 Giroud'un arkasında ikinci forvet. 2026'da biraz daha saf 9. Yani birçok formata uyup tam bir milli takım oyuncusu olduğunu gösteriyor. Ben açıkçası burada abi iki takımın da karşılıklı goller bulup maçı üstte taşımasını bekliyorum. Keyifli bir maç bekliyorum kendi adıma. Norveç zaten benim turnuvada hani böyle sürpriz demeyeyim ama baş alt takımlar arasında en beklentim olduğu ekip açıkçası. Tam bir sistem takımı. Zaten sol bak yeni antrenörünü biliyoruz. Elemeleri süpürerek gelmişlerdi. Burada da sanki yine iki takımın gol atacağı ve üstü gidecek bir 90 dakika izleme ihtimalimiz oldukça yüksek. Evet,
1: tek başına üst 1.47 idi. Şu an 1.33'e kadar düşmüş yani. O da çok evet fazla düşmüş. Onu da söyleyelim. Aynı saatte Senegal-Irak mücadelesi. Yine Ö grubunun Fransa, Norveç, Senegal, Irak'tan oluşan grubun mücadelesi herhalde tabii ki bu heyecanlı da geçer. Kötü futbol olur da mücadele iyi olur. Üçüncü sırayı alacak takım bir sonraki tura gidebilir belki.
0: Evet abi orada da işleri çok zor yani o kadar averaj yüksek ki ciddi farklı galibiyetler lazım takıma da. Böyle bir durum söz konusu. Ya Senegal'de eleştiri şu benim Afrika basınından takip ettiğim kadarıyla. Antrenör Pape Diaw ya belli bir iskelet 11 yakalamış ama bu oyuncular hep kağıt üzerinde en iyi oyuncular aslında ve bunlardan vazgeçmek istemiyor. Hem negatif taraflarını örtbas ediyor hem de formsuz olsa bile asla vazgeçmiyor. Bu yönde eleştiriler oldu. Ama ben iki maçta da Senegal'i belli bölümlerde beğendim. Sadece savunma anlamında Koulibaly'nin liderliğinde ki Koulibaly bu sene Eliler'de de çok kötü bir sezon geçirdi. Zaten kalede bir de Mendy'nin sakatlığı olunca yedek kaleye de hiç güven vermemişti. Bu yüzden Senegal'in savunma sorunları devam edebilir. Ancak abi burada şu detay var. Irak'ta da yanlış bilmiyorsam Ayman Hüseyin sakatlandı. Yani bu milli takım tarihinin en golcü oyuncularından bir tanesi olan ilk maçta gol atan oyuncu. Onun yokluğunda diğer forvet de çok formsuz. El Amadi. Haliyle Irak bugün nasıl üretecek ondan da çok emin değilim. Yani iki tane ana forvetinin yokluğu yüksek ihtimalken bir tanesi yani oynamayacak ama diğerinin de form durumu iyi değil. Kulübeye çekilmesi bekleniyormuş. Ya ben burada galibiyete gitmeyeceğim ama Senegal'in iki yarıda gol bulmasını bekliyorum. Yani öylesine hareketli ve net bir hücum hattı var ki Irak'ın bu bireysel hatalarda had safhadayken sanki Senegal iki yarıda da gol bulur. Güzel bir tercih olur bu maçta. 1-0 çünkü biraz komik kaçmış.
1: Evet doğru biraz oran gerçekçilikten biraz uzak senin tercihin bana da mantıklı geldi. Peki saat yine 3'te Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan mücadelesi. Bu karşılaşmadan neler bekleyelim?
0: Evet ilginç bir karşılaşma. Aslında iki takımada da devam eden bir şans var. Yeşilburun ilk iki maçı gerçekten ilginçti. İspanya maçını hatırlıyoruz. Bozunya'nın yıldız olması. Beşli bir savunma ve rakibe neredeyse adam akıllı fırsat vermeden olumlu bir beraberlik. Diğer tarafta daha hücumcu bir yapıyla Uruguay karşısında bireysel hataları değerlendiren ve şutör yönünü ortaya çıkaran bir Yeşilburun Adaları. Yalnız abi bu kez şöyle bir durum var. Sidney Cabral cezalı sol bek. Onun yerine muhtemelen sahadaki Moreira'nın sol başlaması bekleniyor ve galiba ilk defa da Trabzonsporlu Pina 11 başlayacak sağ bekte. Bu hani Yeşilburun nasıl etkileyecek göreceğiz. Ama orta saatinde de 3 tane oyuncunun aynı anda durumu belirsizmiş. Bu biraz kafaları karıştırıyor. Fakat yani Suudi Arabistan o kadar kötü ki ben Donis'ten daha iyisini bekliyordum açık konuşayım Yunan antrenörden. Çünkü Suudi futbolunu iyi bilen bir hoca. Savunmacı karakterde ve bu oyuncu grubunu oynatabileceği oyun tarzıyla belli bir iş yapmış antrenördü. Fakat iki maçta görüldü ki 49 şut kalesi çekilen 18 isabetli ve yani yenen gol belki 5'te kaldı ancak kaleci El Ovais olmasaydı muhtemelen çift tane bile çıkabilirdi bu durum. Ya da İspanya ikinci yarıda vites düşürtmeseydi. Burada abi ben şöyle bir tercihe gideceğim. Suudi Arabistan'ın savunmasını hiç beğenmiyorum. Ki zaten Saud dışında yerel ligde oynayan oyuncular ve çoğu yabancı kural olmasına rağmen oynayamıyor bile kendi takımlarını. Yani hazır da değiller. Sanki burada Yeşilburun'un bu şütörlüğü, hızlı hücum geçişleriyle bu maçta 14 şut atmasına verilmiş 2-23 bana çok mantıklı geldi. İki maçta da hani maç başına 20'den fazla şut diyen bir Suudi Arabistan düşünürsek de bence 14 şut riski 2.23'ten alınabilir Yeşilburun adına.
1: Bence de güzel oran. Ben direkt galibiyetine gittim bu arada. Yeşilburun adalarının galibiyetine
0: güzel.
1: Gittim. Evet. Sabah karşı yine 6'da Yeni Zelanda ile Belçika karşılaşıyor.
0: Evet. Yeni Zelanda açıkçası ilk iki maçta enteresan işler yaptı. Yani belki de beklentileri bile aştı. Aynı 11. Hatta hocanın yaptığı kulübe hamleleri bile aynı. Bunun dışına çok çıkmayıp buna rağmen bu kadar gol atması ve pozisyona girmesi değerliydi. Ancak şöyle bir gerçek var. Dünya Kupaları tarihinde 8 maç galibiyet yok. Eğer bu maçları kazanamazlarsa Honduras'ın rekorunu kıracaklar. Ki muhtemelen daha zaten öyle görünüyor. Belçika'nın da herhalde artık patlama yapması için en ideal maç bu olabilir gibi geliyor bana. Hani ilk iki maçta çok fazla soru işaretleri vardı.

0: genel form durumlarının iyi olmaması, ikinci maçta biliyorsun iyi bir oyun, saçma zaman bir kırmızı kart stoperin atılmasıyla oyunun başka bir yere evrilmesi ve çıkmayan galibiyet ve kaleci Ali Reza'nın iyi parlaması sayesinde. Ancak ben bu kez daha etkili bir Belçika bekliyorum. En azından bildiğin gibi Doku dönüyor. Eşinin doğum izni için gitmişti. Geri döndü, bu maçta oynayabilecek. Lukaku, De Bruyne faktörü de var. Ancak abi burada işte ev sahibinin savunması, yani Yeni Zelanda'nın savunması iyi olmasa da Belçika'nın hücumuna hala ben tam olarak güvenemediğim için, yani handikaplı galibiyettir ya da gol barışlarına gidemedim. Onun yerine deplasman 6.5 üst korner 1.65. Ben bunun iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Doku üzerinden çok net bir kanat oyunu var. Diğer tarafta da Trossard oynarsa o da birebir zorlayıp çizgiye basmayı seven bir oyuncu. Bu bağlamda sanki en az 7 korner kullanılması Belçika'nın mantıklı gözüküyor.
1: Ben burada biraz alternatif bir tercihe gittim. Ev daha çok kart görür 1.58'den. Bunu aldım. Yeni Zelanda biraz daha böyle kart problemiyle de karşılaşabilir diye düşündüm. Mısır, doğru. İran çok kısa alalım o zaman bunu.
0: Burada da ben oyuncu tercihine gittim. Ya biliyorsun aslında maçta genel hedeflerden doğrusu herhalde 2.5 alt üst arasında ciddi bir fark var ama ben bu kadar alta kitlenir maç emin değilim doğrusu. Hatta ben Mısır'ın bugün Emam Aşuru ya da Mustafa Zico'dan birisinin gol ya da asistle bitirebileceğini düşünüyorum. Ben bu iki tercihi de açıkçası denedim kendi kuponlarımda. Ama Emam Aşuru daha mantıklı geldi bana 3.15 oranı. Ve şöyle de bir detay vereyim. Mısır bugün beraberlik gelirse hani turu geçecek zaten de grupları geçecek de. Aynı zamanda Salah gol atarsa kulübedeki hocasının rekorunu kıracak. Yani milli takım tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu egal etmiş olacak. Bu da önemli bir detay. Evet aynen öyle. İran daha çok asılacaktır bence maçı ama ben burada Mısır'dan yani iki oyuncu üzerinde gittim. Yani Emam Aşur ya da Mustafa Zico gol atar asist yapar. Ben bu iki oyuncu üzerine gideceğim. Ama şunu da söyleyeyim, ben 2.5 alta güvenmiyorum bu maçta. Hani bir risk alırsak da var ve üstü beraber deneyebiliriz. 3.06'lık bir oran var. Ben bu kez İran'dan daha net bir hücumcu oyun bekliyorum. O açıdan bana biraz alt oranı komik geldi doğruyu söyleyeyim. Yani ilk yarı sıfırda hani çok tercih edilen bir bahis ama hani hala ihtiyacı olan takımlar burada sanki Mısır'ın beraberlik düşüncesi bunu sergilemiş ama bu kez Mısır'ın daha geniş alanda etkili olmasını beklediğim için abi ben İran'ın riskleri doğrultusunda ya şahsen ben bu maçın üstte gidebileceğini düşünüyorum. Yani 2.5 alta verilmiş.
1: Müthiş oran bu arada yani.
0: Yani neden 2.5 alt verilmiş anlamadım. Herhalde Mısır'ın beraberliği evet, gerektiği evet. için herhalde. Yoksa başka bir mantık yok bence abi. Yarın da
1: mesela böyle yani. Bir şey var. 2.5 üst oranı çok cazip bir maç var. Dur bakayım ben de şimdi ona bakıyorum. Ben kuponuma aldım diye hatırlıyorum çünkü.
0: Bu arada abi sen ona bakarken ben bir detay daha vereyim Suudi Arabistan'la ilgili sana ek olarak. Ki. 18 maçtır Dünya Kupası'nda golliyorlarmış. 2 maçta yenen 49 şuttan bahsetmiştik. Sadece 10 şut atabilmişler ve 21 Dünya Kupası maçında 49 golleyen bir Suudi Arabistan var. O yüzden hani Yeşil Burun'a da bugün güvenmek için bu istatistiklerde ilave olabilir.
1: Cezayir, Avusturya, Pazar sahası.
0: Evet.
1: 2.71.
0: Sanki abi orada beraberlik senaryosu olduğu için olabilir o ya.
1: Aynı şekil işte yani. Mısır ondan maçı olduğumuz, orada da bir beraber.
0: Ama burada işte İran'a yetmeyebilir beraberlik. Böyle bir durum var.
1: Doğru.
0: Ondan dolayı ben biraz şey buldum ama Cezayir maçı çok mantıklı geldi bana. Yani hatta orada beraberlik de denenebilir.
1: Ya denenebilir de 1.99 tabii beraberlik oranı ama ben 2.71 görmüşken.
0: Son hafta İtalya maçları gibi böyle İtalya Serie A'da seri.
1: Evet evet yani ben 2.71 görmüşken üst denerim.
0: Yani, ya tabii ki yani hayır demem ben de aslında.
1: Evet yani hani bir riskse uygun bir meblağ ile denerim bunu.
0: Ha bu iki maçtan denesem abi ben Mısır İran'da biraz daha mantıklı buluyorum. Ya. Çünkü ben iyi savunma takımı olduklarını düşünmüyorum. Hatta bir detay daha vereyim yeni gördüm. Mısır'ın iki stoperinden biri sakat, diğeri de durumu belirsiz. Yani iki stoperi de oynamayabilir. Onu da hatırlatalım.
1: Yani bir de böyle savunma dengesinde bir bozulma. Yani
0: çok da pozisyon yiyen bir takım ve Taremi var karşıda, bunu unutmamak gerekiyor.
1: Bu arada şu da çok dikkat çekici değil mi? Afrika takımları neredeyse firesiz gitme ihtimaliyle karşı karşıya.
0: Yani
1: şu ana kadar kıta bazında baktığımızda en başarılı kıta Afrika'da deriz herhalde değil mi?
0: Evet bir de abi bence Güney Amerika. Güney Amerika'nın da yanlış bilmiyorsam bütün Avrupa takımlarına karşı maçlarını kazandı. Beraberlik bile yok. Ya 5'te 5 ya da 6'da 6. O da çok fantastik bence ki zaten bunlardan bir tanesi de biziz.
1: Sevgili Mertcan çok teşekkür ediyorum değerli
0: yorumlar
1: için.
0: Rica ederim abi.
1: Şimdi her zaman ne demek. At yarışına gidiyoruz. Yarıştan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Küçük Azat yine 1.5 boy kadar geride dışta 5 numaralı Süper Oğlan içinde 7 numaralı Urfa Bey'i onların dışına da hoş bakış geldi. Bu sırayla Taylar düzeye çıktı. Şah Tunalı düzeye önde çıktı fakat ortadan şimdi 3 numaralı Doğan'ın aslanı dışından Küçük Azat aralarda yol arayan Nurfa Bey'in atakları var daha geriden dıştan. Hoş Bakış gelmeye çalışıyor. Enişte de Güneş Mila var. Küçük Azat önde şimdi dışarıdan. Hoş Bakış enişten de 8 numaralı Güneş Mila geldi 200'e girdikten sonra. En dıştaki 9 numaralı Hoş Bakış hakim olduğu için de Küçük Azat var. Son 50. Hoş Bakış önde fark 1,5 boy. 9 numaralı Hoş Bakış kazanıyor. 1 numaralı Küçük Azat ikinci, 8 numaralı Güneş Mila üçüncü, 5 numaralı Süper Aluan dördüncü, 7 numaralı Urfa Bey de yarıştan 5. olarak ayrıldı değerli yarışseverler. 9 numaralı Hoş Bakış Hışman Çizik de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Programın ilk bölümünde sevgili Mertcan Bulca ile birlikteydik. Şimdi sevgili Anıl Yazar hattımızda. Nesne TV programcılarından ve Nesne editörlerinden. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, yayınlar.
0: Teşekkür ederim, nasılsın?
1: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? Biraz yorgunum tabii. Sabahki Amerika maçı falan, gece birçok maç vardı.
0: Aynen öyle.
1: Yorgunluğunu yaşadığımızı söyleyebilirim.
0: Aynen
1: öyle. Bugün de bir yayınım vardı gece.
0: Oo, bayağı bir peş peşe gelmiş o zaman.
1: Evet.
0: Maçları izledin o zaman. İlk önce izlenimlerinden başlayalım. Milli takımımızla da başlayalım istiyorum. Kazandık. Dünya Kupası'na galibiyetle veda ediyoruz. Ancak tabii ki bir total performans üzerinden konuşacak olursak üzüldük. Eleştiriler var. Eleştiriler ne kadar doğru algılanıyor takım açısından? O da muamma. Yani doğru algılayan isimler var takımda ama önemli olan doğru algılaması gerekenler ne kadar doğru algılıyor. Nasıl bir maçtı? Nasıl bir turnuvayı geride bıraktık? Bir senden bir özetini alalım.
1: Tabii ki doğal olarak büyük bayağı kırıklığıyla bitti bizim için. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti bizim için çok değerliydi abi ama totalde tabii ki büyük bir hayal kırıklığıyla turnuvaya çok erken, hele en iyi üçüncülerinde üst tura çıktığı bir turnuvada erken veda etmemiz bizim. Böylesine bir kadro kalitesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Amerika Birleşik Devletleri maçı için konuşursak aslında yine çok maçın başına yenmiş erken bir gol ve bu gole ben açıkçası o gol kalemizi gördükten sonra, yani geriye düştükten sonra biraz yine reaksiyon vermekte zorlanabilir miyiz diye şöyle bir düşünmediğim değil. Yine çok erken yenmiş bir gol, zaten ilk iki maçı kaybetmiş bir travma yaşamış bir takım. Üstüne üstlükle bir de yine Amerika maçında da erken yenmiş bir golden sonra ben biraz böyle açıkçası yine acaba Amerika rotasyonlu çıkmış olsa da sahaya, oldukça fazla bir rotasyonla çıkmış olsa da yine böyle bir ciddi manada umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmıştım.
0: Bir de travmatik bir kupa geçirdiğimiz için bu karamsarlık çok da normal.
1: Tabii yani reaksiyon vermekte zorlanabilir yine diyordum açıkçası milli takım için. Ama bu kez tam tersi oldu. Açıkçası burada biraz milli takımda en azından bu Amerika Birleşik Devletleri maçı özelindeki ilk 11'de yapılan bazı değişikliklerin de burada fazlasıyla etkili olduğunu ve bu reaksiyonun verilmesinde açıkçası etkili olduğunu, belirleyici olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii ki ben diğer isimler ayrı olarak Arda'yı biraz da farklı bir noktaya koyacağım. Hem yaptığımda Amerika Birleşik Devletleri'nin maçındaki oyuncunu düşündüğümüzde Arda'nın çok daha farklı bir koyacağım. Yani bir kere Montiel'in açıklamaları, Hakan Çağlanoğlu'nun, Meri'nin açıklamaları ve Arda'nın açıklamaları şöyle yan yana koyunca hepsi aynı düzlemde. Sadece Arda'nın açıklamalarının çok daha realist, hatayı kabul eden, yani bunu Amerika maçından sonra da aynı şekilde söyleyebilirim. O yüzden Arda Güler'in bu noktadaki samimiyetine inandığımı bir kez daha ifade edeyim.
0: Arda'nın yanına ben Orkun'u da eklerim bu arada. Bugünkü
1: tabii doğru, Orkun'u da onu da eklemek lazım. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin başında dediğim gibi bu reaksiyonu verebilmek bence önemliydi. Geriye düştük, bir de öne geçtik. Fena bir oyun, yani çok böyle güçlü bir oyun oynadığımızı yine düşünmüyorum. Hatta hani istatistik çok fazla konuşuldu ilk iki maçta çektiğimiz şut. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti Montella'nın ilk iki maçta Paraguay Avustralya maçındaki mağlubiyetler için yaptığı açıklamalarda biraz aslında bir mazeret olarak öne sundu. İşte şu kadar şut çektik ama golü bulamadık.
0: Şöyle etkili oynadık, böyle iyi oynadık değil mi? Yani.
1: Evet, yani o önermeyi aslında biraz Montella'nın önermelerini yok eden bir galibiyet
0: şimdi
1: oldu.
0: Şimdi bu maça baktığın zaman Montella'nın da önceki maçlardaki

0: Ondan sonuçlardan sonra yaptığı açıklamalara baktığın zaman bugün çok kötü oynadığımızı ve mutsuz olmasını beklersin. Evet. Ama diyor ki tarihi galibiyet.
1: Tarihi bir galibiyeti tabii, o da bu arada. Yani şimdi hani Montella'nın açıklamalarını ters düz eden bir galibiyet olmasının yanında da Montella'nın hani bin galibiyete bedel bir galibiyet diye bir sözü var galiba. Yani evet, anlaşılmaz. Evet, ona evet. Benzer bir ifade kullandı basın toplantısında. Mesela ben bunu da anlayamadım. Yani Türk milli takımının burada Montella'nın, ben Türk milli takımının tarihini yeterince iyi açıkçası bilmediğini düşünüyorum. Çünkü
0: yok, milli takımın ben sana tarihinde... çok iyi biliyor. Ben istifa etmeyeceğim. Benim ayrılmamı istiyorsanız tazminatımı paşa paşa ödersiniz,
1: evet,
0: demek
1: biraz istiyorum. Da oraya yönlendiren bir açıklama. Yani çünkü Türk milli takımının tarihinde, milli takımımızın tarihinde işte bir 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü, yine 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarı, çok yakın tarihte daha 2024'te kendisinin takımın başında olduğu bir Avrupa Şampiyonası, orada da bence gayet başarılı bir futbol, Hollanda karşısında son anda kaybettiğimiz bir tur. Hani bunları düşününce yani bir formalite galibiyetinin, hani bir sadece su grubun son maçında iddiası çıktığımız bir maçı son dakikada attığımız bir golle ve üstüne üstlük de rakibin yaklaşık 9-10 tane rotasyonla sahaya çıktığı bir maçı kazanmanın hani bin galibiyetinden bedel olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki değerli bir galibiyetti. Ne olursa olsun en azından puansız kapatmadık turnuvayı.
0: Bir de Dünya Kupası galibiyetidir. Tamam, bu noktada insan mutlu oluyor ama çok da anlam bindirmemek lazım.
1: Yani evet, Montella'nın o yaptığı açıklama sanki böyle benim bir hayli anlam vermekte zorlandığım ve sanki ilk iki maçı biz kazanmışız da turnuvaya devam ediyormuşuz tarzı bir açıklama yaptı Montella'nın yaptığı açıklama. Ben öyle bir düzlemde hissettim. O yüzden dediğim gibi yani reaksiyon verebilmek çok önemliydi. Genel anlamda senin de söylediğin gibi bu kadar büyük bir hayal kırıklığıyla geçen bir turnuva, en azından bir Dünya Kupası galibiyetiyle. Bir de üstüne üstlük ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin, herkesin izlediği, işte Hollywood yıldızlarının bile maça akın ettiği bir karşılaşmayı kazanmış olmak, o anlamda prestij açısından iyi bir, en azından iyi bir veda yapabildik diyebilirim. Bazen dolu kısmından bakarsak ama tabii ki totalde çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bizim için turnuva.
0: Yani bakalım bundan sonrası için yansımaları nasıl olacak? Bu arada bugün yine performanslara baktığımızda yine diğer iki maçtan sonra hep konuştuk ya Ozan Kabak, Merih Demiral konusunu. İşte Ozan'ın neden oynaması gerektiğini bugün sahadaki haliyle görmüş olduk. Yine Orkun'un oynaması gerektiğini, Arda'nın doğru rolle oynaması gerektiğini bunları görmüş olduk. Mesela Barış Alper'in ben hala sağ önde daha etkili olacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle ben de katılıyorum. Aynen öyle.
0: Arda'ya yaptığı asist aslında bir sağ ön oyuncusu koşusuyla aldığı bir top.
1: Ve
0: verdiği bir asist var işte. Arda'ya yaptığı bir asist var. Yine de geliştirilmesi gereken birçok konu var. Salih Özcan mesela eğer böyle sürekli bir şekilde oynayabileceği bir kulübe. Geçen sene çünkü Dortmund'da çok az süre almıştı. Hı hı. En azından istikrarlı bir şekilde oynayabileceği bir kulübe giderse milli takıma 1-2 yıl daha bence hizmet edebilecek bir oyuncu. Onu da kesinlikle ayrıca belirtelim. Peki bugünkü maçlara geçelim. Saat 22'de Norveç Fransa ile karşılaşacak. Bu iki takım grupta ilk iki sırayı paylaşıyorlar. 6'şar puanla gruptan çıkmayı da garantilemiş iki takım. Liderlik mücadelesine çıkacaklar. Ne bekleyelim?
1: Valla açıkçası ben Fransa'yı turnuva daha başlamadan şampiyonluk adayım olarak göstermişim abi. Hala da aynı fikrin arkasındayım. Tabii ki işte İspanya diyenler de vardı çoğunlukla ama İspanya'nın...
0: Ben de İspanya tarafındayım bu arada.
1: Sakatlıktan nedeniyle İspanya çok güçlü başlamadı. Fransa'da hani çok gümbür gümbür oynuyor. Güçlü bir başlangıç mı yaptı? Hani Irak maçını bir kenara koyarsak, Senegal maçının da belli noktalarını bir kenara koyarsak belki hayır ama... Fransa'nın oynadığı futbol, yani 2018 Dünya Kupası'nı kazanırken de o coşamın aslında eleştiriye de neden olan o pragmatik futboldu. Yani biz çok fazla risk almadan belli bir blok halinde oynayalım. Zaten ileride çok fazla yetenekli oyuncumuzdan bir şekilde bir skor buluruz mantığıyla oynattığı bu pragmatik futbol da aslında eleştirilen futbol. Bence tam bir turnuva futbolu. Yani bir turnuvada, kısa söyle bir turnuvada bir takım nasıl başarılı olabilir? Evet, bence en iyi, bana kalırsa benim futbol anlayışıma göre en iyi senaryolardan, en iyi oyun anlayışlarından biri bu. Evet, belki bir işte Şampiyonlar Ligi veya bir uzun süreli bir yerel ligde Döşam'ın bu futbolunun çok verimli olmayacağı kanaatindeyim ama kısa süreli bir Dünya Kupası, bir Avrupa Futbol Şampiyonası için çok bence verimli bir oyun anlayışı. Bu noktada da ben açıkçası Norveç-Fransa maçında Fransa galibiyetini düşünüyorum ama tabii ki oran çok yeterli değil. 1.42 ve Norveç'i de kolay kolay bu anlamda 1.42 oranı için karşımıza almak mantıklı değil. Ben aslında burada biraz daha farklı bir bahise yönelmeyi düşünüyorum. Maç sonucu 2 ve

0: 1.5 üst tercihi birleştirilebilir. 1.61 oranı var. Bir de riskli bir tercih olabilir. Bunu ben dünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye maçı için de denemiştim. Ve hatta yayında söylemiştim bunu. Nesnedik yayında, 23'teki yayınımda. Ve bu gerçekleşti. Her iki yarıda karşılıklı gol var tercihini öne çıkarmışım. Burada da yine aynı bahsi ben denerim açıkçası. Her iki yarıda karşılıklı gol var tercihi. Norveç-Fransa maçında benim önerebileceğim bir bahis olabilir. Böyle sürpriz.
1: Bayağı gollü bir maç bekliyorsun.
0: Evet, yüksek ve sürpriz bir oran, yüksek oran arayan izleyicilerimiz için böyle bir bahis önerebilirim. Yani gollü bir maç bekliyorum. Evet, Fransa için az önce biraz daha böyle pragmatik, daha blok olarak beklemeye çalışan bir takım dedim ama Norveç karşısında, Norveç'in de hücum silahlarını düşündüğümüzde gol fazlasıyla izleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Aynı grupta Senegal-Irak karşılaşıyor. En iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele edecek bu iki takım. Ne bekleyelim?
0: Yani burada açıkçası tabii ki Senegal tarafına gitmek çok daha mantıklı duruyor. Hatta ilk yerden bir Senegal galibi bit getirebileceğini düşünmüyorum. Kadro kalitesi açısından da baktığımızda en iyi üçüncüler açısından Senegal iddiası var. Bir Senegal galibiyeti ben düşünüyorum burada. İlk yarıdan bir Senegal galibiyeti bence kuponlarda yer alabilir.
1: Peki, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Bankam Tombank kartıma din.
3: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya sığmaz koca bir asra. Bir çağa başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Dünya.

0: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
1: Milyoner. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altınlarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Anıl Yazar hattımızda ve Uruguay-İspanya maçına geçelim istiyorum. Günün bence en önemli maçı. Anıl, nasıl bir maç bizi bekler?
5: Burada tabii abi Uruguay ilk iki maçta aldığı sonuçlar bir hayal kırıklığı yarattı. İspanya'da ilk maçta Burun Adaları karşısında bir puan kaybaşamıştı. Bu karşılaşma Uruguay açısından tabii çok daha değerli. Mutlaka puan almaları gerekiyor. Aslında biraz dünkü Ekvador-Almanya maçına ben benzetiyorum. Bu karşılaşma.
4: Ve orada sürpriz bir sonuç çıkmıştı.
5: Evet, yani bu karşılaşmanın sonunu biraz o yönde Ekvador-Almanya maçına benzetiyorum. Uruguay mutlaka puan alması, hatta kazanması belki de Keçi Burun'un alacağı sonuca göre. Burada karşılıklı gollar beklentisi içerisinde girilebilir aslında maç geneli için. Yine maç sonunda da maç sonunda direkt taraf tersine tercihine direkt dediğim gibi İspanya'nın başlangıcı çok etkili gelmedi ama bizim İspanya'ya güveneceğim biraz. 3.88 oranı var. 3.88 orandan İspanya galibiyetiyle birlikte karşılıklı gol var tercihi de bence denenebilir. Bunun yanında her iki yarıda da 1.5 üst tercihi bence bu karşılaşmada, yine az önce işte her iki yarıda karşılıklı gol var demiştim Norveç-Fransa karşılaşması için. Bu maçta da açıkçası her iki yarıda da 1.5 üst barajının aşılabileceğini düşünüyorum.
4: Yani o zaman Uruguay'ın gruptan 3. olarak çıkma ihtimali üzerine biraz daha yoğunlaşmış oluyorsun.
5: Yani evet, çünkü İspanya'nın da kolay kolay yani bu maçı Almanya'nın yaptığı sahip olacağını düşünmüyorum.
4: Peki hemen Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan maçına geçelim.
5: Bu karşılaşma da şimdi çok açıkçası sonucu merak edilen ve zor bir maç. Çünkü Yeşilburun Adaları kazanırsa bir üst tura çıkıyor. Suudi Arabistan kazanamadığı takdirde beraberlik durumunda dahi turnuvaya veda edecek. Bu da Suudi Arabistan için galibiyetin elzem olduğunu gösteriyor. Ama Yeşilburun Adaları'nı ben özellikle İspanya maçında da beğenmiştim. Uruguay karşılaşmasında yine aynı şekilde ve tam anlamıyla da aslında Suudi Arabistan gibi galibiyet için, yani rakip yarı alana fazlasıyla çok adamla kalabalık bir şekilde giderek galibiyet için oynayacak, risk alacak bir takım karşısında bence en istenmeyecek rakip Yeşilburun Adaları olabilir. Çünkü tamamıyla kontra atak ve orta sahada kazandıkları toplarla çabuk geçiş hücumlarını tercih eden bir takım. O yüzden bu futbolun ben Suudi Arabistan'a çok ters gelebileceğini düşünüyorum. İdeal bir tercih olarak karşılıklı gol var tercihi bence burada öne çıkabilir. 1.62 oranı var. Bunun yanında ben taraf bahsi olarak özellikle Yeşilburun Adaları'nı önermek isterim. 2.31 oranı var. Yani bir takım sürprizler görüyoruz sonuçları. Yeşilburun Adaları'nın bir galibiyet, yani Suudi Arabistan'ın totalde daha büyük bir tecrübeye sahip olmasına rağmen Dünya Kupası'nda Yeşilburun galibiyeti beni çok fazla şaşırtmayacak.
4: Ben de Yeşilburun galibiyetini zaten kuponuma yazmıştım. Peki sevgili Anıl, çok değerli yorumların için teşekkür ediyorum. Bize de bugün ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günden itibaren Nesne Saatleri yine Radyo Spor'da görüşmek üzere.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. Radyo

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye voleybol milli takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
6: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Bir özet geçelim. Şu sıralarda Ankara'da başkenti %80 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Samsun yolunda problem var. Merkez yönü zoru. Lalahan sonrası zincirleme kaza. İki yönde de trafiği etkiliyor izleme yoğunluğuyla birlikte. Ve yine Samsun yolu Kayaş yönünde Mamak Köprüsü'nü geçince bir kaza daha. Bir de Konya yolu Gölbaşı yönü Kepekli bölümünde de bir arızalı araç var. İzmir'e gelelim. Burada da %80'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Çevre yolu normalden de çok yoğun. Karşıyaka'dan Gökdere çıkışına kadar Buca yönünde yoğun. Bir de Bayraklı tünellerinde Bornova yönünde uzun tünelde sağ şeritte bir tır arızası var. Bölgedeki yoğunluğu kat kat arttırıyor. Bir de arızalı araç Mürsel Paşa Bulvarı Bornova yönü Hilal Köprüsü altında. İstanbul'a geldiğimizde de %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu Geçi Yedikule'den başlıyor. Birinci köprü Avrupa Anadolu Geçi Çağlayan'dan Anadolu Avrupa yönü ise Çamlıca Rampa'dan akıcı yoğun. İkinci köprü Avrupa Anadolu Geçi 5. Levent'ten Kavacık'a kadar etkili. Anadolu Avrupa yönü rahat. 3. köprü her iki yönde akıcı durumda. Bunlar özet gelişmelerde. Hepsi daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
7: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Haziran Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. Getmobil'in sunduğu Derin Pas programı başladı. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bizim için sabah saatlerinde 3-2'lik Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle sona erdi. Ay Yıldızlar kötü geçirdiği turnuvada grubun lideri Amerika Birleşik Devletleri'ni yenmeyi başardı. Bu maçı konuşacağız. Maç sonu yapılan açıklamalar, özellikle Montella ve Arda Güler'in açıklamaları bugün çok konuşuldu maçın ardından. Turnuvayı da genel olarak bir değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda bu akşam ve gece 6 maç bizleri bekliyor. I grubunda 22'de Norveç, Fransa, Senegal, Irak maçları oynanacak. H grubunda Uruguay, İspanya, Yeşilburnu Adaları, Suudi Arabistan maçları 03'te gece. Sabah 06'da ise G grubunda Mısır, İran, Yeni Zelanda, Belçika maçları oynanacak değerli dinleyenler. Son 32 turunda da eşleşmeler yavaş yavaş şekilleniyor. 4 eşleşme belirlendi. Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, ABD, Bosna Hersek, Brezilya, Japonya maçları oynanacak. Brezilya, Japonya ve Hollanda, Fas hakikaten hani acaba bir sürpriz çıkar mı diyebileceğimiz maçlar. Japonya çok iyi bir turnuva geçiriyor. Brezilya karşısında bakalım sürprizi yapabilecekler mi? Hollanda, Fas da keza öyle. Fas Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalmıştı. Aslında son Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla da buralarda olması tesadüf değil. Oynadığı futbol tesadüf değil ama Hollanda da çok iyi bir turnuva geçiriyor. 7 puanla grubunu lider tamamladı. Elemelerde, eşleşmelerde yavaş yavaş şekilleniyor değerli dinleyenler. Türkiye'ye dönecek olursak, Kulüpler Birliği'nde bugün kritik bir toplantı vardı. Hafta başında da anonsunu yapmıştım size, hatta çarşamba günü biraz ayrıntılı paylaşmıştım. Gündem yabancı kuralı ve yayın ihalesi. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan çıkışta açıklamalarda bulundu. İki konuya dikkat çekti. Yabancı kuralı konusunda kulüplerin rahatsızlıklarını paylaştı. Bu konuyu federasyonla görüşeceğini dile getirdi. Federasyon heyeti de yarın Amerika'dan dönüyor. Artık pazartesiden sonra kendi gündemimizi gömüleceğiz gibi. Diğer konuda yayın ihalesi. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki 500 milyon dolarlık yayın ihalesi yıllık 185 milyon dolarlara düştü. Bu rakam Anadolu kulüplerini özellikle çok zor durumda bıraktı diyor. Bu açıklamaları ve bugün toplantıda başka neler konuşuldu program içerisinde değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe'de transferden sorumlu yöneticiler ve sportif direktör Oğuz Çetin de birçok oyuncuyla temas halinde. Sergi Cirasi için son teklif yapıldı Borussia Dortmund'a. Alman kulübü de kendi istediği rakamı Fenerbahçe'ye iletti. Bakalım birkaç gün içerisinde bu transferde sonuç alacak mı Fenerbahçe? Alternatif isimler de gündeme geliyor sarı lacivertlerde. İspanya milli takımın golcüsü Oyarzabal, Ole Watkins gibi isimler de yedekte tutuluyor forvet adayları arasında. N'Golo Kante'nin menajeriyle dün bir görüşme vardı. O görüşmenin ayrıntılarını da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da hafta sonu yapılacak genel kurula gözler çevrilmiş durumda. Başkan Dursun Özbek ve ekibi birçok konuda genel kurulu üyelerinden yetki isteyecek ve o yetkileri alması neticesinde de projelere başlayacak. Transferde biraz daha sakin bir gündem var Galatasaray'da. İtalyan basını Wilfried Tsingo'nun Inter'in gündeminde olduğunu yazdı. Daha önce Napoli ile adı anılmıştı Tsingo'nun. Tsingo da ülkesinin dün Curaçao maçında oynamadı. Sakatlığından dolayı dinlendirildi. Fil dişi de Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta Quattara için Monaco'ya teklifini yaptı. Fransız kulübü pazar

0: cumartesi günü dönüş yapacak Beşiktaş'a. Bakalım sol bek transferini bitirecek mi Beşiktaş? Cedi Osman'ın Anadolu Efes'te görüştüğünü paylaşalım. O da Türkiye Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor. Program içerisinde yine hafta sonu yapılacak Gazi Koçsu'na dair bir bağlantımız olacak. Son bölümde de psikiyatr Agah Aydın'la bizim futbolcuların gösterdiği performans, toplumun verdiği tepkiyi konuşacağız 20.10'da. Hemen startı verelim. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Spor spikeri Ali Okancı telefon hattında. Ali abi merhaba.
1: Merhaba Ayhan, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Sabah saatlerinde tabii 3-2'lik galibiyet bir nebze de olsa Türk halkını mutlu etti. Bir de rakip Amerika olduğu için ekstra bir mutluluk yaşadık. Ama genel itibariyle de böyle huzursuz, keyifsiz bir turnuvayı geride bıraktık. Artık Türk milli takımı Dünya Kupası'nda yok. Hem genel anlamda hem de sabahki maç hakkındaki düşüncelerini almak isterim abi.
1: Ya öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ya en baştan keşke Türkiye Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri maçıyla başlasaydı. Yani tabii bunu söylerken aslında Montella'nın kadro tercihini yaptığı hataları da göz ardı etmiyorum ama Amerika bizim oyunumuza daha uygun bir rakipti. Daha dişe dişe oynayan, daha cesur ileriye çıkan, daha fazla alan bırakan bir takımdı. Neticede de bugün bir son dakika golü de olsa yine de kazanmayı başardık Ayhan. Belki de yani bir Amerika maçıyla başlasak galip gelme ihtimalimiz daha çok olabilirdi. Her ne kadar bu maçta Amerika eksiklerle sahaya çıksa da milli takım düzeyinde öyle eksik diye bir şey yoktur. Kulüp takımı değil neticede bu. Çok geniş bir kadro var. Belki turnuvaya daha moralli başlardık diye düşünüyorum. Öncelikle hani bunu söylemiş olayım. Avustralya ve Paraguay gibi daha kapalı, daha temkinli, daha bekleyen iki takıma karşı maalesef iyi başlayamadık. Önce savunmayı düşündü onlar. Biz çok fazla pozisyon üretmeyi başaramadık. Attığımız şut sayısı fazla olsa da isabetli efektif şut sayısında da istediğimiz seviyeye gelemedik maalesef. Sonrasında da yani Amerika maçını kazandık ama bunun bir önemi var mı? Bence hiçbir önemi yok geleceğe dair. Sadece biraz Dünya Kupası'na olan vedamızı hani güzelleştirdi diyeyim. Takım neticede bir karakter de ortaya koydu. Yani Kaan'ın attığı golden sonraki sevinci, hepsinin bir araya gelişi, o hırsları, belki de bir kamuoyuna karşı bir tepki, aşırı bir gol sevinci. Ben ona yordum biraz da. Ama ne olursa olsun kazanmış da olsak bu galibiyet turnuvayı başarılı yapmıyor açıkçası. Bu jenerasyon hedefi tabii ki son maçı kazanmak değil, son 16 turunu en azından görmek olmalıydı bence. Kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendiriyorum ben bu turnuvayı. Belki de son yılların en kaliteli oyuncu grubuna sahiptik. Arda Güler olsun, Kenan Yıldız olsun, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, yani Ferdi, Abdülkerim, Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan, büyük kulüplerde forma giyen oyuncular. Yani bu kadroyla gruptan çıkamıyorsanız yani kusura bakmayın, bunun adı artık başarısızlıktır. Yani bunun da aslan payı tabii ki Montella'da, özellikle ilk maçta yaptığı hataları ikinci maça da taşıdı. Hani ilk maç hata dersiniz, tesadüf dersiniz ama ikinci maçta da aynı şeyi tekrarlıyorsanız bu artık başka bir şey demek
0: abi,
1: oluyor.
0: Bu sabah da yine Montella'yı basın toplantısında takip ettim, dinledim. Diyor ki bugünkü galibiyet 1000 tane zafere denk geldi. İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı gitmeyi tercih etti. Pek böyle sorumluluk almıyor. Bu tavrı biraz toplumda, Türk halkında tepki topladı. Ve bir kesimde Vincenzo Montella'nın yapabileceği her şeyi yaptığını, artık vedalaşılması gerektiğini düşünüyor kamuoyunda, evet, medyada. Sen hangi taraftasın?
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Montella'dan alabileceğimizi aldık diye düşünüyorum. Yani bu galibiyet, bin galibiyete nasıl bedel olabiliyor çok ilginç. Yani Türkiye bundan çok daha iyilerini
0: ben
1: başardı.
0: Ben biraz şöyle anladım Ali abi. Amerika Birleşik Devletleri rakip Amerika olduğundan biraz hamaset yapmış gibi geldi bana. Hani Türkiye açısından.
1: Yani birilerine hoş gözükme çabası. Evet. Koltuğunda biraz daha uzun süre otur.

0: arzusu, biraz abartarak bazı şeyleri kamuoyuna yansıtmaya çalıştı gibi düşünüyorum ben de. Yani dediğin gibi. Ama yani bu istediği kadar bin galibiyete kendi gözünde bedel olsun bu galibiyet. Yani ilk iki maçta yapılan o tercihler, oyuncu değişikliklerinin zamanlaması, bazı isimlerdeki ısrarlar, yani bunlar doğal olarak sorgulanmaya devam edecek. Ben dedi, az önce de söyledim ya, kaçırılmış bir fırsat. Yani ve bunun da sorumlusu bir teknik direktör baktığımızda. Bazı takımlar ilk maçtan sonra bile teknik direktörünü yolladı turnuvada, biliyorsun Ayhan.
1: Evet. Ali abi, Kenan Yıldız konusunda da hem 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hem bu turnuvada hiçbir şekilde verim alamadık. Yani 2024'te de çok eleştirilmişti Kenan Yıldız ve hani böyle elle tutulur, hatırlanacak bir performansı yoktu turnuvayı. Şöyle bir gözden geçiriyorum, hatırlamaya çalışıyorum.
0: Evet.
1: Burada bizim oyuncularda sanki biraz şey tarafı var gibi. Ya bu tip turnuvalara böyle odaklanma aslında çok... Futbolun en üst merceği, en üst mertebesi bu tip turnuvalar. Ekstra bir şey de gerek yok motivasyon için ama Kenan Yıldız açısından ekstra üzüldüm. Yani iki turnuvada da hiçbir şekilde katkı sunamadı.
0: Ayhan, çok büyük, yani biz ülke olarak bir fırsatı kaçırdık ama oyuncular da çok daha büyük bir fırsatı kaçırdı. Yani burası bir vitrin en netice itibariyle. Hani Barış Alperler olsun, Abdülkerimler olsun, orta sahada oynayan İsmail olsun. Yani bu oyuncuların da kendilerini gösterebilme adına bir vitrindi bu. Yani birçok takımda, en yeşil burun adalarında, Curaçao'da bile olsun, bazı oyuncular sivrildi, adlarından söz ettirdi, isimlerini parlattı ama bizim oyuncularımız ileri gideceğine, bu fırsatı değerlendireceğine tepmiş oldu, geriye gittiler. Kenan Yıldız da, yani bunların başında Hakan ve Kenan, yani kulüp takımlarında gösterdikleri performansın yarısını milli seviyede bu turnuvada gösteremediler. Hani Kenan bu maçın, Amerika maçının ikinci yarısında o Juventus'ta bildiğimiz pozisyonlardan birini buldu. Soldan ceza sahasına girdi, sağ yan içiyle uzak köşeyi düşündü. Hani o gol olsa belki diyeceğiz ki işte Juventus'taki Kenan. Ama yanına yaklaşamadı maalesef, dediğin gibi.
1: Ali abi, son olarak da şunu sorayım. Bugün sabah Arda Güler'de, hani birçok oyuncunun aksine, bence Arda Güler'in açıklamasından sonra diğer futbolcular da ondan bir artık etkilendi mi bilmiyorum. Hepsi sosyal medyadan tek tek böyle Türk halkından özür dileyen açıklamalar yaptılar. İşte Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü devam etti. Arda Güler sabah TRT Spor'da İbrahim Kırka yakın sorularını yanıtlarken...
0: Evet, duydum onu.
1: Direkt şunu söyledi, yani maçın yıldızı olmasına rağmen biz kötü bir turnuva oynadık. Türk halkından özür diliyoruz. Artık ilerleyen turnuvalarda bunu telafi ettirmeye çalışacağız diye. 21 yaşında bir çocuk, yani çocuk da demeyelim, genç diyelim, hani genç sayılacak. Daha olgun oyuncular da var, evet, milli takım kadrosunda. Ne federasyon başkanının federasyon başkanından beklenen, Vincenzo Montella'dan beklenileni, hatta onları da bir anlamda taca çıkardı. Yani İkisi de başarısızlık olarak görmüyor, kabul etmiyor. Arda Güler'in bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ayhan, bazen liderlik yaşla değil, karakterle olur. Arda bunu gösterdi. Genç oyuncusu, takımın en genç oyuncusu, en büyük sorumluluğu alıyorsa, yani bu durumda bazı tecrübeli isimler de hakikaten kendini sorgulasın. Hani teknik heyeti, yönetimi geçtim. Yani Arda eğer çıkıp da sahada bu liderliği alıyorsa, bu sorumluluğu alıyorsa, bir de İbrahim Kırkayak galiba oyuncular da çok üzgün falan diye hani biraz ortamı sakinleştirmeye yönelik futbolcuların ağzından bir şeyler söylemiş. Arda da yo, haklılar gayet demiş kamuoyu için.
1: Bunun savunulacak bir tarafı yok dedi. Çok net bir ifade kullandı orada.
0: Evet.
1: Son olarak da Dünya Kupası'nı nasıl görüyorsun Ali abi? 48 takımlı bir turnuva. Şimdi eşleşmeler de yavaş yavaş şekilleniyor. Çoğu maçı da gece izleyemedim ben. Hani Türkiye.
0: Ayhan, ben de izleyemiyorum. Bu turnuva için artık bir, yani YouTube özet turnuvası diyorum ben bizim için. Yani özellik, yani Amerika Birleşik Devletleri, evet, stadyumlar güzel, tribünler dolu, zeminler harika, yayınlar nefis, tribünlerde birbirinden meşhur, ünlü insanları görebiliyorsunuz. Hollywood artistleri olsun, ünlü sporcular olsun. Ama hani dünyanın geneline baktığında saat farkı açısından gerçekten takip etmesi son derece zor bir turnuva bizim açımızdan bilhassa. Ben ancak akşam kuşağındaki maçları izleyebiliyorum. Bir kere bile kalkıp hani ya da bir kuşağı olsun, 3-4 kuşağı olsun hiç izlemedim. Bir tek bizim milli takımımız için sabah 5-6'daki maçlara kalkmış oldum. Genelde YouTube'dan takip ediyorum ve benim gibi birçok insan da oradan özetlerden takip ediyor diye düşünüyorum. Yani organizasyon açısından çok güzel ama takip edilme açısından gerçekten önemli maçları da 90 dakika izleyemediğimiz için büyük bir fırsatı da kaçırıyoruz diye düşünüyorum.
1: Konuğumuz spor spikeri Ali Okancı'ydı. Ali abi çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Evet değerli dinleyenler, Amerikalı futbol takımının Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle veda etmesini konuştuk. Şimdi Getmobil'den güzel bir haberimiz var size.
2: Tanıtıcı reklam. Bu bölümde teknoloji alışverişi yapmayı düşünen ya da çekmecesinde kullanmadığı telefon, tablet veya bilgisayarı bulunan dinleyicilerimiz için güzel bir önerimiz var. Futbolda her zaman en pahalı transfer kazandırmaz, en mantıklı transfer kazandırır. Aslında teknoloji alışverişinde de durum çok farklı değil. Yeni bir telefon almak istiyorsunuz ama tek seferde yüksek bir ödeme yapmak da istemiyorsunuz diyelim. İşte burada Getmobil devreye giriyor. Getmobil, Ticaret Bakanlığı standartlarına uygun şekilde yenilenen, sertifikalı yenilenmiş telefonları 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Sıfır telefonlarda bulamadığınız bu taksit avantajı sayesinde bütçenizi zorlamadan telefonunuzu yenileyebiliyorsunuz. Getmobil bu yaklaşımı mantıklı telefon olarak tanımlıyor. Çünkü aynı ihtiyacı karşılayan telefonu daha kolay bir şekilde almak gerçekten mantıklı. Sadece satın almak da değil, kullanmadığınız telefon, tablet veya bilgisayarlarınızı da Getmobil üzerinden kolayca satabilir, çekmecede bekleyen elektronik ürünlerinizi nakde dönüştürebilirsiniz. Getmobil'in internet sitesinden birkaç adımda cihazınız için hemen ilk teklifi alabiliyorsunuz. Seçili illerde Getmobil kuryesi kapınıza kadar geliyor ve ödemeniz kapıda anında hesabınıza yatırılıyor. İsterseniz cihazınızı kargoyla da Getmobil'e ulaştırabiliyorsunuz. Yeni bir telefon almak ya da mevcut cihazını değerlendirmek isteyenler için tüm detaylar getmobil.com'da. Üstelik yenilenmiş telefonlara 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla ulaşabiliyorsunuz. Tanıtıcı reklam.
1: Uğurcan Çakır da sosyal medya hesabından bunun üzüntüsünü tarif etmek gerçekten çok zor. Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her ferdinden içtenlikle özür diliyorum. Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık, bunu başardık. Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz dedi Uğurcan Çakır. Az önce işte Kenan Yıldız'dan, Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsettik ki bu oyuncularımız da eleme maçlarında çok iyi performanslar ortaya koymuşlardı. Çok kritik goller atmışlardı. Tabii turnuvada da çok büyük hayal kırıklığı oldu. Yine o hayal kırıklıklarına Uğurcan Çakır'ı da ekleyebiliriz. 3 maçta da ceza sahası dışından yediği goller hani çok da Uğurcan Çakır'a yakışmayan bir performanstı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla bu sezon çok iyi performanslar ortaya koymuştu. 4-0'lık Liverpool mağlubiyetinde bile maçın Galatasaray'dan ayakta kalan tek ismiydi Uğurcan Çakır. Onun için de çok talihsiz, üzücü bir turnuva oldu. Tabii kampı takip eden basın mensuplarına da bir türlü Amerika'ya, ortama, kampa, havaya adapte olamadığını dile getirmiş Uğurcan Çakır. Burada da yine aynı soruyu soracağız. Niye bizim milli takım 2 Haziran'da Amerika'ya gitti? Çok geç kaldık yani artık şu an bunu tüm bunları konuşmak bir şey değiştirmeyecek ama işte planlamada da çok ciddi hata olduğunu gösteriyor bize.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
2: Reklam.
4: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanı

0: telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Getmobil'in sunduğu Radyo Spor'da Derin Pas programı devam ediyor. Reklam arasında üzücü bir haber aldık değerli dinleyenler. Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Benim de hemşehrim olur kendisi. O da Ordulu Faslalı, bilirsiniz zaten. 2014 yılında da bir tanışma fırsatımız olmuştu Kadir İnanır'la. Hakikaten haberi duyunca şöyle bir gözüm doldu. Allah rahmet etsin, 182 sinema filminde yer aldı. 12 televizyon dizisinde oynadı. Türkiye için önemli bir figürdü. Türk sineması için önemli bir figürdü. Bir süredir de tedavi görüyordu Kadir İnanır. Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına, Türk halkına da başsağlığı mesajlarını iletelim değerli dinleyenler. Adem Bey'in mesajı var. Turnuvaya katılan milli takımın futbolcuları kalitesinden dolayı katıldı. Ancak turnuvada başarı elde edebilmek, futbolcu artı iyi bir oyun sistemi gerekiyor demiş. Maalesef Montella'da tekrar devam edersek başka turnuvalarda aynı hüsranla sonuçlanır diyor. Bizim oyun sisteminin problemli olduğuna vurgu yapmış Adem Bey. Yurt dışında yaşıyorum. İlk defa bu kadar tanışmış oyuncularımız vardı. Kaçan balık büyük oldu demiş milli takım için. Tabii özellikle yani bizim Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki galibiyetimiz tabii ki değerli. En azından 3 puanla tamamladık turnuvayı ama keşke biraz şey olsaydı. Yani hani bu Paraguay maçının ikinci yarısı Vincenzo Montella. Ya orada bir beraberlik alsak bugün başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Yani gruba devam ediyor olabilirdik. Gruptan çıkmış olabilirdik. Çok pardon. Ve ikinci yarı hiçbir risk almadı hoca. Ya bazen risk almak gerekir. İşte madem ortadan hızlı pas yaparak, topu hızlı dolaştırarak rakip kaleye gidemiyorsunuz. Kenar ortaları için al stoperin birini gönderirler işte. Meri'yi stopere gönder. Önden orta sahadan birini çıkartıp Ozan'ı geriye koyabilirsin. Zaten gelemiyor Paraguay. Hani burada Fatih Hoca övüyormuş gibi olacağım ama Fatih Terim mesela bu tip şeyleri yapardı. İşlemiyorsa sistem ve elindeki oyuncu grubu da o an için yetersiz görünüyorsa saha içinde işte sağ bekle yerini oynardı, sol bekin yerini oynardı. Bir şekilde bir kaos çıkartırdı. Hani bu da çok sağlıklı değil ama işte bazen böyle işler yolunda gitmediğin mi de farklı bir şey denemeniz gerekiyor. Şimdi birçok dinleyicimizin mesajına baktığımda ne Fatih Terim ne de Şenol Güneş'i milli takımın başında görmek istemiyorlar gördüğüm kadarıyla. İki ismin de yapacaklarını yaptığını düşünüyorlar. Gelen mesajlarda bu ön plana çıkmış. Peki Vincenzo Montella sonrası mesela bu soruyu sorayım sizlere. Hangi hocayı milli takımın başında görmek istersiniz? Karşı olduklarınızı yazmışsınız. Mesela Türkiye'den olur, dünyada olur. Şu an Dünya Kupası'nda da gördük. Birçok ülkenin başında yabancı hoca var. Bizim de yani son dönemde zaten yabancı hocalarla çalışmışlığımız var. Son 15 yıla baktığımızda Gusidink, Mircea Lucescu, Vincenzo Montella gibi isimler geldi. Stefan Kunz geldi. Dolayısıyla bu artık pek yadırganan bir şey değil. Ülkemizde de alışıldı. Uluslararası arenada da yani şu hoca gelirse bu oyuncu grubuna şunu şu sistemi çok iyi uygulatır diyebileceğiniz hocalar var mı? Varsa mesajlarda yazabilirsiniz. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Şimdi milli takım kısmını yavaş yavaş kapatacağım ama bakayım başka haber var mı? Not aldığım haberler var mı? Ha, yarın dönüyor mini takım kafilesi Amerika'dan. Onu da paylaşmış olayım. Şu an çok da mesaj gelmiş. En iyi ismin Arda Turan olacağını düşünen dinleyicimiz var. Nihat Bey yazmış. İlhan Palut yazan dinleyicimiz var. Sergen Yalçın, Aykut Kocaman yazan dinleyicimiz var. 4 kişi Arda Turan gelmeli demiş. Bakıyorum genelde hep yerli tercihten yana kullanmış dinleyicilerimiz. Arda Turan'ın şu an milli takımın başına gelmesini ben çok doğru bulmam. Birkaç takım daha çalıştırsa Avrupa'da böyle hani işte üst düzey ilerleme durumu var. Atletico Madrid olabilir. Belki ilerleyen yıllarda Barcelona dahi olabilir mi acaba? Biraz zor gibi ama. Sergen Yalçın'ın bu oyuncu grubuyla iyi bir iletişim kuracağını ve milli takımda Sergen Yalçın'a uygun diyen dinleyicilerimiz var. Çünkü Sergen Hoca çok çalışmayı sevmiyor demiş dinleyicimiz. Hem rahat rahat takılır, milli takımı da çalıştırır diye bir mesaj gelmiş Hüseyin Bey'den. Sergen Hoca da çok tepkiliydi yayınlarında Vincenzo Montella'ya. Nuri Şahin'i yazanlar var. Bak Nuri Şahin hiç konuşulmadı. Bence Nuri Şahin olur. Galatasaray sonrası Okan Buruk da olur. Ama Okan Buruk da işte Fenerbahçelilerin çok büyük tepkisini çekti. Asla şey yapacağını zannetmiyorum. Yani işte Fenerbahçe'den milli takım hak eden bir oyuncuyu almamazlık yapacağını zannetmiyorum ama son dönemde Fenerbahçe'de çok büyük bir böyle kavgaya girdiği için belki şu an değil de Galatasaray'dan ayrıldıktan 2-3 yıl sonra, 4-5 yıl sonra o süreç biraz unutulduktan sonra olabilir düşüncesindeyim. Çünkü hemen geçerse sorun olabilir ama Nuri Şahin ismi bana mantıklı geldi. Fenerbahçe kısmında Mason Greenwood'u soranlar var. Onu 19'daki yarış sonrasına bırakacağım. Şu an mesajlarda Nuri Şahin'le Sergen Yalçın ismi ön plana çıkmış durumda. Bakalım bu yaz bir ayrılık olacak mı ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da ayrılık konusunda net konuştu. Yani bırakmayacağız Vincenzo Montella'yı dedi.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kulvardan bir numaralı Lupelli'nin atakları var. Son 200 metreye girildi. İçeride Heycut yanında. 7 numaralı Father Mehmet en dışta ise 1 numaralı Lupelli var. Arada da 4 numaralı Super Kyren. 4 safkan mücadele içinde. Lupelli'nin Kocaeli'de 4'te 4 yapıyor. 3 numaralı Heycut, 4 numaralı Super Kyren ve 7 numaralı Father Mehmet ikincilik için aynaya yakın geçerken 2 numaralı Al Eser de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Kocaeli'de kaybetmiyor 1 numaralı Lupelian. Berkant Gökçe ile kazanıyor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.com.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam.

0: Kilit Mobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.04 oldu. Kulüpler Birliği toplantısıyla devam edeceğim şimdi. Bugün İstanbul'da Kulüpler Birliği toplandı. Yeni takımlar da geldi. Süper Lig'e 3 yeni takım geldi. Onların temsilcileri vardı. Fenerbahçe'de yönetim değişti. Dolayısıyla bir tanışma da oldu ve iki konu üzerinde duruldu. Yabancı kuralı ve yayın ihalesi. Çıkışta da Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Onu hemen aktarayım. Kulüplerimizin yabancı kuralıyla ilgili bir hassasiyeti var. Şu an itibariyle herkesin bir sıkıntısı var diyebilirim. Yabancı kuralından memnun değiller. Bununla alakalı olarak kulüplerin görüşünü alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Buna saygılıyız ama hiçbir şey değişilmez değildir diyor Ertuğrul Bey. Kulüplerimizden gelen haklı talepleri federasyonumuzla paylaşıp kendilerinden yardım isteyeceğiz. Biz daha önce 12 artı 5 şeklinde TFF'ye yazı yazmıştık ama çok pardon. Geçen sene olan yabancı kuralı gibi bu kural da uygulanabilir. Bunu TFF ile konuşmamız lazım diyor dinleyicimiz. 500 milyon dolarlık yayın geliri şu anda 185 milyon dolar civarında. Kulüplerin ortak kararı ve ortak düşüncesi şudur. Nakden yayın gelirinin yeniden 500 milyon dolar seviyesine gelmesi konusunda ısrarcı olacağız. Bence burada ikinciden başlamak isterim. Kulüpler Birliği ne yapıp ne edip işte bu yayın ihalesiyle alakalı bir komisyon kuracaklar ya. O komisyonun başına Aziz Yıldırım'ı getirsinler. Bu işte hakikaten 18 kulüp başkanını da hani biliyoruz, tanıyoruz. Bunu en iyi yapacak kişi Aziz Yıldırım. Geçmişte kulüplerin hakkını bu konuda çok iyi savunmuştu. Aziz Yıldırım'ı birçok konuda eleştirebiliriz ama hatta 2017 ya da 18'de o ihaleyi de Riva'da yerinde takip etmiştim. O zaman Habertürk'te çalışıyordum. Çok büyük pazarlıklar yapıldı. Yani Türk futbol tarihinde bir sezon için en yüksek bedeldi. 530 milyon dolarlık bir paradan bahsediliyordu. Aziz Yıldırım da o pazarlıkları yürüten bu komisyonun içerisindeydi. Hani Kulüpler Birliği burada Aziz Yıldırım'a yetki verebilir. Bir komisyon oluşturup kulüplerin hakkını en iyi şekilde savunacağını düşünüyorum. Çünkü son 3-4 yıla baktığımızda beIN Sports ne derse oluyor. İşte beIN Sports görüyoruz. Çalışanlarına çok iyi ücretler ödemiyor maalesef. Yayın için yatırımlar yapmıyor. Kameralar alınmıyor. Işıkta problem var. Yani beIN Sports'a mahkum değil Türk futbolu. Gerekirse TRT alsın. Zaten Tabi'ye şu an para ödüyoruz biz. Yani devletin kuruluşuna da Tabi'den izlerken Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'ni aylık 100 TL de olsa para veriyoruz. Daha geniş kapsamlı olur ve daha fazla kitleye ulaşır. Kaçak yayının önüne geçilir. beIN Sports'ta son dönemde işte yatırım yapmaması, parayı düşük vermesi kulüplere ve şeyi yüksek tutuyor tabii Türkiye standartlarında. Yıllık gelir, kişi başı işte abonelik ücretini. Ne oluyor? Bu sefer insanlar kaçak yayına gidiyor. Kaçak yayınların da şöyle bir sıkıntısı oluyor. Türk halkını yasa dışı bahis kumara alıştırdılar oradan. Bu Süper Lig'de işte maçları kaçak yayınlayan, illegal yayınlayan, yasa dışı yayınlayan o sitelerin tüm finansmanını yasa dışı bahis ve kumar çeteleri yani o sitelerin sahipleri karşılıyor. Bu da farklı bir problem açıyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Ocak ayında ihale yapılacak 5-6 ay sonra. İlerleyen günlerde de kulüpler ne bekliyor? Yeni bilgiler olursa sizlerle paylaşacağız. Yabancı kuralı konusunda da 12 artı 5 şeklinde yazı yazmıştık diyor Ertuğrul Doğan. Bugün 18 kulübün 8'i bunu istemiş. Çünkü elimizde çok fazla yabancı oyuncu var. Bu oyuncuları gönderirken ekstra para ödemek zorunda kalıyoruz. Kuralı bildikleri için elleri güçlü. Parayı almadan gitmiyorlar. Kiralık göndersek, kiralık gittikleri takımlarda oyuncunun yıllık maaşının 1/4'ünü biz ödüyoruz diye şikayette bulunan kulüpler var. Burada tabii çok da böyle riskli bir kural gibi de duruyor. 12 artı 5 çok yabancı. Yani 17 yabancıdan bahsediyoruz. 5-6 kulüpte geçen seneki kuralın 12 artı 2'nin devam etmesini istiyor. Yani gördüğüm kadarıyla kimse 10 artı 4'ü istemiyor. Burada da federasyon her ne kadar ısrarcı olsa da sanki bu kural değişecek gibi. Yani hani bu suyun önünde duramazlar gibi hissediyorum. Kulüplerdeki genel düşünce, genel kanı bu yönde. Trabzonspor da biraz daha böyle planı şeye göre yapmıştı. 10 artı 4'e göre yapmıştı ama Trabzonspor da diğer tarafa geçmiş. Çünkü Türkiye'deki kuralı bildikleri için bir oyuncuya gitseniz işte ya tamam diyor, bu takım bu oyuncuyu almak zorunda, bu kadar parayı da ödesin o zaman diyor. İşte bu sınırların da böyle bir handikapları oluyor. Sürekli değişmeden bu kuralı hani orta yolu bularak sağlıklı bir hale getirmek lazım. Yani şu yıl şu günlerde alınacak yabancı kuralındaki kararın önümüzdeki yıl tartışılmaması lazım. Her sene değişince de problem oluyor. Maalesef Türk futbolunda çözülemeyen sorunlardan biri 20 yılda 18 kez değişmiş yabancı kuralı. Yani bu hakikaten akılla açıklanacak bir şey değil değerli dinleyenler. Çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
5: Bursa Next. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta,
3: bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Radyo Spor.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Artı 2 ya da artı 4 kuralı çok saçma değil mi demiş Onur Bey yazmış. Genç yabancı oyuncuları neden biz parlatıyoruz, geliştiriyoruz? Ya burada aslında parlatma, geliştirme kadar işte federasyon yetkililerine sordum ben bu konu. Yani niye böyle bir karar alındı diye. Burada söylenen şuydu değerli dinleyenler. Yani hep 30-32 yaşında, 36 yaşında oyuncu almasınlar. Çünkü işte 32 yaşında bir oyuncuya 10-15 milyon euro bonservis veriliyor. Yıllık 7-8 milyon euro maaş veriliyor. Ne oluyor? O oyuncu artık o sözleşme bitene kadar o parayı almak için her şeyi yapabiliyor. İşte en son Ciro Immobile'i de gördük. Beşiktaş'ta başarısız oldu. Beşiktaş gönderirken 3,5-4 milyon euro ekstra ödeme yaptı Ciro Immobile'ye. Diğer kulüplerde de oluyor. İşte Wilfred Saha örneğini vermiştim dün akşam. Yani genç oyuncu alsınlar ki en azından maaşı düşük versinler oyuncuya ve satarken de işte parlatıp satarlarsa kulüpler yurt dışına ihracat yapmış olur ve buradan bir gelir sağlamış olur düşüncesi var. Aslında düşünce hiç fena değil ama bizim kulüplerin zihniyeti de buna uygun diyor. İşte Belçika'da bu yapılsa Belçika kulüpleri, zaten Belçika, Hollanda gibi ülkelerde bu böyle bir kural olmadan da kulüpler direkt genç oyuncuları yetiştirmeye özen gösteriyor. Bizim ülkemizde futbolu yönetenlerin zihniyetinde bu yok. Böyle bir zihniyet yok. Dolayısıyla bize biraz işte şey kaçıyor yani.

0: saçmaymış gibi gelebiliyor. Bence kötü bir kural değil ama işte herkesin Trabzonspor gibi scout ekibi yok. İyi scout ekibi olan kulüpler de scout'u dinlemiyorlar. Yani geliyor oradan bir inşaatçı, müteahhit, işte iş insanı. Ya şu futbolcuymuş, bunu alalım diyor. Eş dost tavsiyesiyle scout'un dediği oyuncuyu almaz o. Çok yaşadım bunu, gördüm, birebir şahitlik de ettim. Hatta yazışmaları dahi gördüm. O yüzden yöneticilerde ciddi problem var Türkiye'de. Kolay da değişmez bu gibi geliyor bana. Milli takımın başında yabancı hoca olarak birkaç isim yazılmış. Onları da hemen paylaşayım. Farioli'yi yazan var. Tedesco olabilirdi diyen var. Tedesco Belçika milli takımında çok problem yaşadı oyuncularla. Geçmişte Tedesco milli takımda olmaz diyorum. Arda Turan için bir mesajı vardı Best Hanım'ın. Arda Turan yazanlara sadece şunu sormak isterim. Milli takım uçağında gazeteciye saldırıp hastanede silah çeken kişi milli takımımızı yönetecek ya da genç sporculara rol model mi olacak demiş. Geçmişi hatırlatmış Beste Hanım. Fatih Tekke ve Volkan Demirel ikisi gayet iyi olur demiş. Fatih Tekke ileride milli takım başına geçer. Yani ama Trabzon'da da yapacak işi var diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'den Fenerbahçe'nin gündemine dair gelen sorulara hemen yanıt vereceğim. Mason Greenwood konusunu soran var. Mason Greenwood'un kendisi Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Oyuncuyla bir problem yok. Fenerbahçe onun beklentisini maaş olarak karşılamaya da hazır ama Marsilya'nın talep ettiği bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin önerdiği bonservis bedeli arasında 14 milyon euroluk bir farktan bahsedildi bugün. Dolayısıyla bu transferin olma ihtimali oldukça düşük gibi, benim için çok sürpriz olursa. Sergi Girassi konusunda, Girassi'ye işte Crystal Palace'ın İngiltere'den bir takımın daha talip olduğu yazılmıştı ama bugün öyle bir şey olmadığını ve Sergi Girassi'yi isteyen takımların başında Fenerbahçe'nin geldiğini öğrendim. Dortmund 40 milyon euroda diretiyor. Fenerbahçe ise 30 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Arada bir fark var. Pazartesi salı bir görüşme daha yapılacak Dortmund kulübüyle, Dortmund kulübü yetkilileriyle. Bu bağlamda Fenerbahçe'de ne olur ne olmaz düşüncesiyle İngiltere'den bazı forvetleri gündemine almış durumda. Jean-Philippe Mathieu da Crystal Palace'ın forveti. Hatırlayacaksınız, bu sene de Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşadılar. Yine Aston Villa'da bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve bugün bir menajerle konuştuğumda Aston Villa üst düzey bir forvet almak istiyor dedi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde Ola Watkins, Evan Gesant ve Tam Abraham'a güvenmiyorlar dedi. Bunun için de Ola Watkins'le ve Evan Gesant'ı satabilirler dedi. Menajer tavsiyesiyle Fenerbahçe'ye hani Ola Watkins'i düşünür müsünüz diye bir öneri gelmiş. Tabii Ola Watkins'in İngiltere'de talipleri var, isteyen takımlar var. Fenerbahçe'de bir nabız yoklamış, oyuncu Türkiye'ye gelir mi diye oyuncuya bir haber göndermiş ama oyuncunun ne yanıt verdiğini bilmiyorum. Onu da yine takip edip sizlerle paylaşacağız. Öncelik Sergi Girassi diyebilirim. Malang Sarı soranlar var. Malang Sarı konusu da oyuncu ve menajeri yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık kontrat istiyor değerli dinleyenler. Burada Fenerbahçe'nin teklifi ise 5 milyon euro yıllık ücret, 2 milyon euro da imza parası her yıl. Yani aslında yıllık 7 milyon euro ödüyor Fenerbahçe bir şekilde. Menajerinin ekstra bir talebi olmuş. Sanırım o Aziz Yıldırım'ı kızdırmış. Bu yüzden imzalar atılmamış. Gelen bilgiler bu şekilde. Malang Sarr konusunda da Fenerbahçe ciddi bir mesafe kat etti. Ben bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani orada bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Genel itibariyle Fenerbahçe'deki transfer çalışmaları bu şekilde ilerliyor. Fenerbahçe'deki oyuncuları isteyen takımlar da var. Sofyan Amrabat'ın menajeri Olympiakos'un teklifini iletti. 3-4 milyon euro bandında bir bonservis bedeli. Amrabat'ı Fenerbahçe satabilir. Yunanistan Ligi'ne gitmeye yakın diyebilirim. Antony Musaba'yı İngiltere'den isteyen takımlar var. Championship'ten West Ham United, Championship diyorum artık, onlar küme düşmüştü. Fred'i Brezilya'dan Atletico Mineiro istiyor. Dominik Livakovic'i de Dinamo Zagreb'le Beşiktaş takip ediyor durumunu. Fenerbahçe'de her ne kadar gelecek oyuncu varsa gidecek oyuncular konusunda da hareketlilik olacak gibi. Bugün ilk 11'deydi. Tabii performansı da hiç fena değildi. Oğuz Aydın geçen sezon pek Tedesco tarafından tercih edilmedi. Mourinho döneminde ilk sezonunda zaman zaman iyi maçları var. Hatta bir 5-6 maçlık 11'lik 11'de oynadığı periyot da var. İsmail Hoca Oğuz Aydın'ın kesinlikle satılmasını istememiş. Dolayısıyla Trabzonspor bekliyordu Oğuz Aydın'ın durumunu. Başakşehir'in takibi vardı ama eğer kamp döneminde bir karar değişikliği olmazsa Oğuz Aydın da önümüzdeki sezon takımda kalacak. İsmail Hoca'nın takımda kalmasını istediği oyunculardan biri. Trabzonspor'dan bir haber paylaşayım. Trabzonspor Gençler Birliği ile sözleşmesini fesheden Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık kontrat yaptı. Daha önce Metehan'la konuştuğumda 2 yıllık anlaşma yapıldığını söylüyordu ama bugün federasyona yapılan açıklamada 1 yıl yazıyor sözleşmede. Sanırım bunda bir opsiyon olabilir. Belki Metehan, örnek veriyorum hani bilmiyorum ama 20 maça ilk 11 başlarsa sözleşmesi uzar diye. Çünkü sözleşmenin 2 yıl olacağını daha önce paylaşmıştı. Oyuncu için bir bonservis bedeli ödenmeyecek. 31 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Gençler Birliği formasıyla 36 maçta 7 gol, 4 asistlik katkı yapmıştı ve kariyerinin bu döneminde büyük bir takımda oynama şansı doğdu. Metehan Mimaroğlu'na, ona ve Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. Galatasaray'dan birkaç haberle devam edeceğim. Wilfred Tsigo durumunda bir sıkıntı olmadığını, Fildişi sahilleri son 32 turunu geçerse son 16 tur maçında oyuncunun oynayabileceğini söyleyeyim. En azından Fildişi milli takımı sağlık heyetinin Galatasaray'a gönderdiği haber bu şekilde. Ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Inter'in de dikkatini çekmeyi başardı. Wilfred Tsigo, Inter Denzel Dumfries'i Real Madrid'e satıyor. Sözleşmesinde 22 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış ve Jose Mourinho'nun da istediği bir oyuncu Denzel Dumfries. O da Hollanda milli takımına yine başarılı bir Dünya Kupası geçiriyor. Denzel Dumfries'in yerine düşünülen oyunculardan biri de Wilfred Tsigo. Önümüzdeki günlerde Inter'in oyuncunun sakatlık durumuna göre teklif yapacağı yazılmış. Hem İtalyan basınında hem Türk basınında yer aldı bu haberler.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
2: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. I grubunda bu gece saat 22'de Norveç'le Fransa ve yine aynı anlarda Senegal'le Irak karşı karşıya gelecek. Yarınsa H grubunda saat 3'te Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan ve Uruguay İspanya, saat 6'da da G grubunda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır İran karşılaşmaları oynanacak.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet, Kupa'dan haberleri sundu.
5: Radyo, spor, reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.

0: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların detaylarını aktarmaya devam ediyoruz. Önce başkentte başlayalım. Ankara'da yoğunluk ortalaması şu sıralarda %70'li seviyeleri gösteriyor. Şu an Pursaklar civarı havalimanı yolunda Karacaören kavşağında merkez yöne doğru bir kaza var. Yoğunluğu etkilemekte ve İstanbul yolunda da merkez yöne doğru bölge trafik karşısında bir kaza var. İzmir'de de yoğunluk ortalaması %70'li seviyeleri gösteriyor. An itibarıyla bir arızalı araç Akçay Caddesi havalimanı yönü çevre yolu çıkışı sonrası orta şeritte beklemekte. Bir de kaza Turan Köprüsü'ne Karşıyaka yönünde bir trafik kazası var. Ayrıca Anadolu Caddesi'nde liman yönüne doğru Dedebaşı üst geçidi altında sol şeritte de arızalı bir araç var. İstanbul'a döndüğümüzde burada da %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yakınlaştırma seçenekleri 3. köprü Ali Kiönder Rahat, 2. köprü Anadolu Avrupa geçişi ya. Avrupa Anadolu geçişinde 5. Levent'ten Kavacık'a yoğunluk etkili. 1. köprü Anadolu Avrupa yönünde köprü girişinde bir kalabalık var. Avrupa Anadolu geçişinde Çağlayan'dan yoğunluk etkili. Avrasya Tüneli, Anadolu Avrupa geçiş rahat. Avrupa Anadolu yönü Samatya'dan yoğun. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar, mutlu hafta sonları.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 2022 Dünya Kupası. Where is Messi? Messi nerede? Türkçesi. Arjantin-Suudi Arabistan maçı. Arjantin öne geçiyor. Sonra attığı goller var. 3 gol vara takılıyor. Henry Ferran'ın maçın devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşma, motivasyon konuşması. Messi'yle fotoğraf çektirin diyor, tutamıyorsanız diyor. Tamam diyor oyuncular. Suudi Arabistan mağlup. 2 gol atıyorlar. Arjantin yine saldırıyor. Sonuç yok. Hiçbir şey değişmiyor. Ve çok büyük bir sürpriz. Arjantin açılış maçı. Suudi Arabistan karşısında mücadeleyi kaybediyor grubunda. Belki de bu mağlubiyetle iyi sonuçlar almasa Dünya Kupası'nda grupta bile elenecek. Şöyle bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan kralı maçtan sonra diyor ki ertesi gün bu bizim için bir bayram ve tatil ilan ediyorum diyor. İşte tarihe geçecek bir galibiyet. Suudi Arabistan 2, Arjantin 1.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Hemen dışına atak yaptı. 9 numaralı Hırsın Ateşi son sırada ilerliyor. 8 numaralı Jimmy Ringo. Son 1000 metreye girildi. 2 numaralı Ser Şövalye liderliğini korumaya çalışıyor. Çünkü dışarıdan baskı var ona. Damla suyu geldi ve liderliğe oynamaya başladı. Bu ikilinin 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Kızgın Yürek ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde. 4. sırada içeride 11 numaralı Kazdağ Efes'i var. Yarım boy dışında Uçan Kafkaslı. 2 boy geride içeride 4 numaralı BDOB. Yanında 10 numaralı Zemberek var. 1 boy kadar geride 7 numaralı Gümbürşa. 2 boy geride. 5 numaralı Numan'ım hemen yanına geldi. 8 numaralı Jimmy Ringo. Safkanlar bu sırayla son 600 metreye giriyor. 2 numarada Ser Şövalye.

0: lider yine. 3 numarada Damla Suyu ikincilikte, içeride üçüncülükte. 11 numaralı Kaz Dağı Efes'i var. Ortaya geldi 4 numaralı Bad Away dışta. 6 numaralı Uçan Kafkas, onun 1,5 oy gerisinde 8 numaralı Jimmy Ringo sırasıyla son 300 metreye girilmek üzere. İç kulvara yakın olan Ser Şövalye liderliğini korumaya çalışıyor. Bariyer dibinden geldi 11 numaralı Kaz Dağı Efes'i. Onu yakaladı ve bu ikili ön planda şimdi Kaz Dağı Efes'i az farkla son 200 metreye girilirken öne geçti. Şimdi de farkı 2,5-3 boya kadar çıkartıyor 11 numaralı Kaz Dağı Efes'i. Geriden 8 numaralı Jimmy Ringo'nun atakları var ama fark 4 boy kadar, Kaz Dağı Efes'i kazanıyor. 8 numaralı Jimmy Ringo ikinci, 6 numaralı Uçan Kafkas üçüncü, 2 numaralı Ser Şövalye dördüncü oldu. 7 numaralı Gümbürşah ve 10 numaralı Zemberek de 5.lik için aynaya yakın geçti. 11 numaralı Kaz Dağı Efes'i Eray Çizik de 4. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.33 oldu. Galatasaray'da yarın kritik bir olağanüstü genel kurul var. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Bu sabah saat 10'da başlayacak. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek. Mecidiyeköy'deki rezidans projesi, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin Oktay spor tesisi, Hasnun Galip binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer alacakmış. Hakikaten her açıdan kritik bir genel kurul olacak Galatasaray'da. Ve diğer konulardan biri de NBA Avrupa Organizasyonu'nda yer almak için kritik öneme sahip basketbol AŞ'nin kurulması. Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi'nin halka arzı gibi birçok konu üyelerin onayına sunulacak. Sarı Kırmızılı Kulüp yaklaşık 80 dönümlük Florya arazisinin 60 dönümüne yakın bölümüne konut projesi yapılması için boşaltmıştı. Galatasaray gelir paylaşımı modeliyle devrettiği araziden yaklaşık 500 milyon dolar bekliyor. Buraya çok güveniyor Galatasaray. Yani şu an Galatasaray'ın borcu dolar bazında bakacak olursak bir 650 milyon dolara yaklaşmış durumda. Bu 11 projenin hayata geçirilmesi için, tabii geçirilmesi halinde bazı çıktılar da olacak kulüpten. Her şey hesaplanmış, planlanmış. Önümüzdeki 3 yıl sonra bambaşka bir Galatasaray hayal ediyor Başkan Dursun Özbek. Bakalım o projeler için yetkiyi alabilecek mi? Yetkiyi alırsa o hedefe ulaşabilecek mi? Takipçisi olacağız değerli dinleyenler. Birkaç mesajla devam edeyim. Vedat Farken Cirasi gibi ikinci bir pivot santrofora gerek var mı? Ola Watkins daha koşucu ve daha iyi olmaz mı demiş dinleyicimiz. Ben de katılıyorum. Yani farklı bir oyun forvet profili var Ola Watkins de Vedat'a göre. Hani ikisi birbirini tamamlayıcı olur düşüncesindeyim. Acaba İsmail Kartal'ın da talebi o yönde mi? Yani Cirasi değil de Watkins tarzı bir oyuncu mu alalım dedi. İsmail Hoca'ya da kamptaki basın mensubu arkadaşlar bu konuyu soracaktır mutlaka. Teknik direktörün oyuna etkisinin %10'u %20'yi geçeceğine inanmıyorum. Fenerbahçe'ye Mourinho geldi de ne oldu? Jürgen Klopp'u getirsek ne olacak? Mini takımın iyi olacağının garantisi var mı? Demiş. Ya teknik direktörün bence takıma etkisi takıma ve hocaya göre değişebiliyor. Şimdi tabii Japonya çok uç bir örnek olacak ama Japonya'da çok net görüyoruz teknik direktörün etkisini. Yani birçok kulüp takımından daha organizeler. Ön alan baskıları, topla çıkışları, kanat organizasyonları. Normal bir kulüp takımı gibi ve bu da mutlaka burada teknik direktörün etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Keza İspanya milli takımında da öyle.

0: Delefuente uzun yıllardır alt yaş kategorilerinden bu yana bu oyuncuları tanıyor. Ne alacağını biliyor. Bazı takımlarda çok daha net bu %20'nin çok çok üzerinde hissediliyor. Dünya Kupası'nda da gördük. Avrupa ülkelerinde de gördük. Hocadan ve takıma göre değişkenlik gösterebilir bu yüzdeler. Trabzonspor biraz bu kurala uyuyor gibi demiş dinleyicimiz. 10 artı 4 kuralından bahsetmiş. Ve iyi de oyuncular getirdiğini yazmış. İnsanların geçmişini yargılamayın. Arda Turan'ın 10 sene önceki haliyle şimdiki hali bir mi demiş. Ya işte evet az önce sanırım Beste Hanım'ın mesajına cevap vermiş Antalya'dan Selim Bey. Öyle aslında ya ben de geçmişte daha keskindim ama biraz böyle hatada insana mahsus yapabiliyor işte. Yani ve bu hatadan ders alıp bir özür ortaya koyuyor ve davranışını değiştiriyorsa o insanlara da şans vermek gerekiyor. Arda Turan bambaşka bir yola girdi, bambaşka bir evreye girdi. Yani 2016-2017'deki Arda Turan'ı hatırlıyorum. Şu anki haliyle çok ciddi bir fark var. Dönüşüm, değişim var olumlu yönde. İlerleyen yıllarda da eminim milli takım için adı geçecektir değerli dinleyenler. 2003 ve sonrası doğumlu yabancı yerine kadromuzda 2003 ve sonrası doğumlu Türk bulunduracaksınız dense sizce Türk futbolu için daha değerli olmaz mı? Ya kesinlikle olur ama burada da şu var. Yani işte öyle bir oyuncu var. Ederi 500 bin euro. Menajeri 2,5 milyon euro yıllık maaş istiyor. Kulübü 1 milyon dolar bonservis bedeli ederi varsa 5 milyon dolar istiyor. Burada da fırsatçılık oluyor. Yani biraz bizim insanımızın, kurumlarımızın ahlakıyla da ilgili bir problem var burada. Beşiktaş'tan haberlere geçeceğim ama bir Gazi koşusu bağlantısı yapacaktık. Vedat abiden de rica edeyim onu. Şimdi Beşiktaş'la ilgili haberleri de biraz soruya bırakacağım. 19.50 sonrasına bırakayım. Kadir İnanır konusunda da Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili de çok sayıda mesaj gelmiş. Tabii Türkiye için efsane bir isim. Türk sineması için Türkiye tarihine geçmiş isimlerden biri. Allah rahmet eylesin diyelim. Bir kez daha 77 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe'de futbol şubeye Feridun Bey ve Cihan Kamer bakacakmış. Bunlar çok değerli iş adamları ama futbolla ne alaka? Bu efendilerin kulübe para getirecek projeler geliştirmesi gerekiyor bence demişler. Ben de katılıyorum. Yani belki onlar karar verici değil de yani karar verici değil demeyeyim. Yani işte Oğuz Çetin menajerler isimleri ortaya koyacak. Bu isimler artık onaylayan kişiler olacak gibi. Sonuçta Feridun Bey de Cihan Bey de ya şu oyuncu alalım diyecek durumda değiller futbol bilgisi konusunda. Katılıyorum size. Bunlar biraz da takip sürecinde olacaklar gibi. Şimdi değerli dinleyenler hafta sonu pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun bu yıl 100. yılını kutlayacağız. Bu değerli organizasyonu da bir önceki 99. Gazi koşusunu anlatan at yarışı spikeri Hüseyin Derya Keçici ile konuşacağız. Hüseyin Bey merhaba.
1: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Çok pardon. Son yarışı da çok keyifli anlatmıştınız. Özellikle o atlar son düzlüğe çıktıktan sonra Mustafa Kemal vurgusu üzerinden muazzam bir anlatımınız vardı. Ben de bugün o yarışı tekrar dinledim ve sizi arama gereği hissettim. Tekrar teşekkür ediyorum. Pazar günü İstanbul'da Veli Efendi'de büyük bir şölen olacak. Ve aynı zamanda Türkiye'de bildiğim kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen en eski organizasyon Gazi Koşusu. Nasıl hazırlandınız diye sormak isterim.
1: Öncelikle tüm dinleyenlere merhabalar diyelim. Sizlere de teşekkür ediyorum böyle güzel bir programda bizleri ağırladığınız için. Türk Açılığı'nın en köklü organizasyonlarından biri Gazi Koşusu. Kesintisiz olarak 99 yıl boyunca açılığa hizmet verdi ve bu yılda bir asırlık geleneği tamamlayacak. 100. Gazi Koşusu'nun heyecanını hep birlikte Veli Efendi Hipodromu'nda yaşayacağız. Gazi Koşusu özellikle biz spikerler için onura edici bir davranış ve bir durum diyelim. Bizlere bu iletildiğinde heyecanlanıyoruz. Çünkü çok kıymetli bir koşu. Bu koşuyu en iyi şekilde anlatmanın yollarını arıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal

0: Atatürk adına düzenlenen, 3 yaşlı tayların kariyerlerinde yalnız bir kez katılabildiği, bir daha katılabilme durumu olmadığı, aynı zamanda katılanların da onurlandırıldığı, seyircilerin de tarihe tanıklık ettiği bir yarış. Bizim Gazi Koşusu'na hazırlık sürecimiz bir ay öncesinden açıklanan bir deklare sonrasında başlıyor. Benim 99. Gazi Koşusu'na hazırlanma sürecim şöyle oldu. Spiker şefimiz Erkan Barış bana bunu teyitlediğinde ben artık oturup bir çalışma içerisine girdim. Atların son yarışlarını izledim. Bir yarış severim. Yarışa hazırlandığı şekilde ben de hazırlandım. Son galopları, son yarışları, yaptıkları son işler, takıları, aksesuarları, değişiklikleri, jokeyleri, daha önce kazanan jokeylerin yarış içerisinde nasıl bir konumda yer aldı. Tüm bunları birlikte değerlendirip, birlikte harmanlayarak çalışmaları tamamladım. Ama benim 99. Gazi Koşusu'nu anlatırken üzerinde önemli durmak istediğim bir detay vardı. Bu da 99 yıldır Atatürk adına düzenlenen bir koşuda bu koşunun hakkını verebilmek için birazcık Ulu Önder'e metiyeler dizmek, onu anmak, seyirciye onu anlatmak. Bunun çabası içerisinde oldum. Tabii ki de yarışı da layıkıyla anlatmanın peşindeydim. O yüzden şöyle bir açılış cümlesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sonsuz saygıyla diyerek yarışın startını verdim. Fakat inanılmaz bir heyecan. Yani ben 17 yıldır kurumun içerisinde çalışıyorum. 17 yıldır canlı yayınlarda bulunuyorum. Fakat bu kadar canlı yayın yaşamış biri olarak hala o Gazi Koşusu'nda, o startın verildiği anda o mikrofon beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor ve çok farklı bir strese sokuyor. Çünkü o anı çok iyi bir şekilde aktarmak istiyorsunuz. İzleyiciye o anı çok iyi bir şekilde kotarmak istiyorsunuz ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Start verildi, kapaklar açıldı, ben sözümü söyledim. Biraz dingin başladım, sakin, şöyle karşılara kadar götürdüm atları. Düzlüğünün karşısından sonra böyle bir heyecan tekrar böyle bedenimi sarmaya başladı.
1: O son düzlükteki, çok özür diliyorum araya girdim ama son düzlükteki vurgunuz muazzamdı. Yani beni de çok etkiledi izlerken.
0: Şimdi şöyle, son düzlüğe çıkıldığında artık bütün at severler, bütün yarış severler, bütün camia, bütün dinleyenler, izleyenler, at yarışını bilen bilmeyen bütün insanlar. Çünkü farklı kanallarda da aynı anda eş zamanlı yayınlandığı için insanların dikkatini çekiyor. Çünkü dediğim gibi senede bir düzenlenen çok ulusal bir organizasyon olduğu için herkesin dikkatini çekiyor. Ve hani at yarışından anlamayan insanların dahi Gazi Koşusu'nu bilmişliği bir söz konusu. Atatürk adına düzenlendiği için de insanların bilakis dikkatini çeken bir koşu oluyor. O yüzden o anı da hissediyorsunuz ve orada düzlükte artık bütün herkes sizi dinliyor. Ve pür dikkat. Orada en ufak bir hataya yer yok, asla yer yok. Ve orada o sözü söyledim, ondan sonrasını inanın hiç hatırlamıyorum. Sadece mesleğin bana sunduğu güzellikleri, mesleğin bana sunduğu tecrübeyi sahaya yansıtarak, atları artık tamamen tecrübemle görerek o anı yaşadım. Atlar aynayı geçene kadar ne anlattım, nasıl oldu, ses tonu nasıl çıktı hiçbir şey bilmiyordum. Sadece şunu hatırlıyorum, Special Man diye bir at dışarıya çıktı, yol bulamamıştı bir türlü, dışarıya çıkıp atağa kalktığı noktada içeriden bir at geldi, onun yanına Handsome King geldi ve kuta kazanıyor dediğimde üstümdeki o böyle stresin tamamen böyle boşaldığını hatırlıyorum. Sonra artık çok rahatladım. Atlar karşıya doğru gittiğinde artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar böyle onurlandıracak bir cümle söyledim ve arkasından da uzun süredir hayalini kurduğum, daha önce 2018 yılında da bu şerefe nail olmuştum. O dönemler biraz soyluk dönemlerimdi. Yıllar sonra olgunluk döneminde bu koşuyu anlatırken ama belki de o koşunun günü bir kez daha bana geldiğinde nasıl yaparım diye yıllarca düşünürken hep aklımda olan, yıllarca da anlatmak bana nasip olduğunda kullanacağım alkışlar gökyüzüne diyerek finali yapmıştım. Çok güzeldi. Müthiş bir duygu, anlatamam size. Müthiş bir duygu. Yani biz anlatanlar için bile müthiş bir duygu. Çünkü o gün 99. Gazi Koşusu'nda atlar, jokeyler ve spiker. İzleyenin, izleyicinin, yarış severin dikkat çektiği 3 farklı.
1: Kesinlikle hafızada kalıyor Hüseyin Bey. Çok haklısınız. Peki 100. yılda bu yarışta tabii ödüller de çok yüksek. Yanlış bilmiyorsam birinciye 50 milyon TL verilecek.
0: Evet doğru.
1: İkinciye 20, üçüncüye 10 milyon

0: TL atın sahiplerine. Bu yarışta hala tabii merak edilen, bu arada Gazi koşusunun tarihine bakacak olursak ilk yarış 1927 tarihinde Ankara'da koşulmuş. Vali Muhittin Hacı Bekir'in Neriman isimli kısrağı kazanmıştı. Hala 1996'da Bolt Pilot'ın 2.26.22'lik rekoru kırılmış değil. Bu 100. yılda biz bir Bolt Pilot rekorunun kırılmasını bekliyor muyuz? Buna
1: Şimdi bu
0: yaklaşabilecek
1: sene
0: bir at tay var mı?
1: şöyle, bu senenin üzerinde şöyle bir şey var. Bu senenin kilit cümlesi aslında sürat. Aynı zamanda taktik ve aynı zamanda jokey performansı ve tecrübe. Sürat diyorum çünkü bu sene koşan atlar arasında Anşba gibi, Baynal Çakan gibi, Jazz Runner gibi ön tarafta tempoyu çok yukarı çıkarma dahilinde olan atlar var. Bu atların tempoyu yukarıya çıkarmaları demek yarışında iyi bir neticeyle tamamlanabilmesi demek. Bu sebeple de bu sene hem yarışseverler hem basın, camia bu yarışta bir rekorun çıkabileceğini umuyor. Fakat benim de şöyle bir gözlemim var. Bu da benim yıllardır anlattığım yarışlarda edindiğim tecrübelerle aktarabildiğim bir durum. Genellikle yüksek tempolu başlayan, temponun çok yüksek olduğu yarışlarda rekor dereceler çıkmıyor. Genellikle sakin başlanılan, belli bir tempoyla başlanıldıktan sonra belli bir andan sonra yani ilk 800 metre rahat bir tempoda geçilir ise 1000'den sonra bir sürat yapılırsa bu tarz yarışlarda temponun artması, o 1000'den sonra artması sebebiyle yarışta rekorun çıkma ihtimali artıyor. Çünkü atların artık son 200 metrede, 400 metrede ya da 100 metrede üstün bir sürate bürünebilmeleri için kendilerine bir güç kalıyor. Bu gücü sahaya yansıtabildikleri takdirde yarışın son metrelerinde dereceler daha iyi oluyor ve rekor çıkıyor. Eğer yarışın başlangıç temposu dengeli başlar, belli bir noktaya kadar dengeli bir şekilde gelir ve o noktadan sonra bir sürat kazanılırsa yarışın derece rekoru kırılabilir. Ama eğer başlangıçta bir sürat olursa İlk 400'de 24'lük, 23'lük bir tempo olur. Sonrasında bu tempo daha da artarsa yarışın sonlarında öndeki atlar yorulur. Arkadaki atlar da gelmekte yavaş yavaş o tempoyu açarak geldikleri için derece istenildiği gibi bitmeyebilir. Bu tamamen yarışın içerisindeki taktiksel hamleye bağlı. Bu sene süratli atların vardı, yarışta derecenin kırılabileceği yönünde. İşte yarışseverlerin de derece beklediği kısım burası oluyor. Benim de minik katkım bu şekilde olsun. Yani belli bir yerden sonra tempo artarsa ben derecenin kırılabileceğini düşünüyorum ama belli bir yerden sonra. Başlangıçta bir sert tempo olursa derecenin kırılmasını öngörmüyorum açıkçası.
0: Hüseyin Bey, son olarak da dinleyicilerimiz sormuş, sizden yanıt istiyorlar. Hangi taylar pazar günkü 100. Gazi koşusunda şanslı diye sormuşlar.
1: O zaman ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Gazi koşusunda bu sene katılan 22 tayında tabii ki de hak ederek geldiler buraya. Hepsi kazandığında şaşırmamız mümkün değil. Hepsi çünkü tırnaklarıyla kazıyarak ve belli bir başarıyı elde ederek buraya geldiler. Ama size şunu söyleyebilirim. Son 20 yılın birbirine en denk Gazi koşusu olacak. Ama ben yarış severlerimize madem böyle bir soru sordular, ben de şöyle bir katkıda bulunayım ufak ufak. Şunu söyleyebilirim. Baynal Çakan 2.13.74'lük bir dereceyle Mehmet Akif Ersoy koşusunu kazandı. Bütün gözler Baynal Çakan'da olacak ve tarihin en iyi sporcusu Halis Karataş'ta olacak. Birlikte start alacaklar. Eğer Halis Karataş yarışın içerisinde önüne alacağı atların arkasında dengeli bir tempoyla gider ve düzlük dönüldükten sonra güzel bir tempo üzerine tempo yarışı yaparsa Baynal Çakan bize yine birincilik izletebilir. Bu birinci cepte duracak olan kısım. İkinci kısım da şu, eğer ön tarafta Anşba, Gazdanır ve Baynal Çakan bu üçlü bir liderlik uğraşına girer ve yarışın temposunu yükseltmeye başlarlarsa bu durumda geriden gelecek olan atlar çok şanslı konuma geçecekler. Geçen yarışında temponun yavaş gitmesine rağmen beklentinin çok üzerinde koşarak ağır bir tempoya rağmen çok güzel bir sprint atan Rabovo hızlı giden yarışta daha iyi koşacak bir safkan olacak. Ahmet Çelik 8 kez kazandı. 7'si üst üste olmak üzere. Bu bir rekor. Yani dünya bazında da bir rekor. Ahmet Çelik yine çok şanslı bir konumda. Bunun yanı sıra güzel yarışlarla fazla yorulmadan, fazla üstüne gidilmeden koşularak hazırlanan Ballast King'in başlangıçtan itibaren aynı jockey ile devam etmesi en büyük avantajı ve son yarışında temponun yavaş gitmesi biraz ayarlarını bozdu. Tam kendini yarışa veremedi ve ayak değiştirdiği noktada çok iyi bir yerde bitirdi yarışı. Temponun olması Ballast King'in çok büyük avantajını olacak. Selim Kaya'nın kayıt döneminden beri ısrarla dinmek istediği ve fakat ekürü ile bir dönem yaşadığı ufak atışmalar nedeniyle bir müddet Kurtel ekürüsünün atlarına dinememesi sebebiyle Joyful Forever'la buluşamamış olması ve aradaki buzların çözülmesiyle artık Joyful Forever'a binmesiyle birlikte Selim Kaya'nın kendi röportajlarında da ata olan inancı ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin iyi atlarından biri olacağını söylediği Joyful Forever'ın da bu yarışta çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan yine bir safkandan bahsedeceğim. Bu safkanda Upamecano olacak. Upamecano Türkiye'nin en iyi miler atlarından biri olacak. Yani miler dediğimiz orta mesafelerde sürat kurslarında çok başarılı olan atların sınıfları. Ama Upamecano geçen çok sert giden bir tempo yarışta ön tarafa yakın gitti. Yarış sonrasında da bir takım söylentiler vardı. Atın belli bir sağlık problemi yaşadığıyla ilgili. Eğer at o sağlık problemiyle bu yarışı yaptıysa bu üçüncülüğü, yarışın da süratli gitmesini göz önünde bulundurursak her ne kadar uzun mesafe konusunda ciddi soru işaretleri olsa da yarışın süratli gitmesi de kalitesiyle Türkiye'nin tartışmasız iyi jokeylerinden biri Gökhan Kocakay'la start alacak olan Upamecano'nun da ben yarışın muhakkak iyi noktalarında yer alma ihtimalini yüksek görüyorum. Benim de yarış değerlere küçük minik dipnotlarım bunlar oldu.
0: Evet değerli dinleyenler, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te Veli Efendi Hipodromu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına bu yıl 100.sü yapılacak Gazi Koşusu'na tüm dinleyicilerimizi de davet edelim buradan. Ekran başında olur, yerinde olur. İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok spor organizasyonu dünyada iptal edilirken, Dünya Kupası daha yapılmazken Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100. yılında peş peşe aralıksız Gazi Koşusu'na hazır. Pazar 17.15'te bu koşuyu hep birlikte takip edeceğiz. 99. Gazi Koşusu'nu anlatan at yarışı spikeri Hüseyin Derya Keçici konuğumuzdu. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yarış anlatacak olan sevgili meslek büyüğüm Yüksel Saymaz'ın da şimdiden ağzına sağlık diyorum. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Sizin vasıtınız.
0: Çok sağ olun. Teşekkürler.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.58 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Beşiktaş'tan haberlerle devam edeceğim bu bölümde. Siyah beyazlı takım Dušan Vlahović'te yaptığı görüşmelerde bir netice alamamıştı. Oyuncu bir süre daha bekleyecek. Size de bahsetmiştim daha önceki yayınlarda. Menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'a şimdi de bir başka Sırp forvet Luka Jović önerildi. Luka Jović'i hatırlayacaksınız. Eintracht Frankfurt'ta yıldızı parlayan bir oyuncu. Çok yüksek bir transfer bedeli karşılığında 2019'da Real Madrid'e 60 milyon euroya gitmişti ama sonrası pek iyi geçmedi. Aslında istikrarlı bir kariyeri olmadı. Geçen sezonda Milan'dan AEK Athena'ya transfer olmuştu. Ama Yunanistan Ligi iyi gelmiş. Luka Jović'e 43 maçta 21 gol, 3 asistlik katkı sunmuş. Kulübüyle bir yıl daha kontratı var. Menajerleri de Beşiktaş'a önerdi. Şu an Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano durumu değerlendiriyor. Değerli dinleyenler, yarışın ardından devam edeceğiz.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Tafkan en dış kulları kullanacak. O da yerini alınca Kocaeli'de 5. koşunun startı verilecek 9 numaralı Şıbdaşavko hazırlığa başladı, şimdi kulvarına yönlendiriliyor. Dış start kullanacak, dış start istenmiş Şıbdaşavko için. Şimdi yerine yaklaştırılacak, ilk denemeyi reddetti. Geriye doğru bir hamlesi oldu, tekrar yönlendirilecek kulvarına. Diğer 9 rakibi vakti içerisinde hazır durumda. 14 handikap mücadele izleyeceğiz. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları start alacak. Şimdi tekrar yaklaştırılıyor kulvarına Şıbdaşavko ama bu denemeyi de reddetti. Bence kulvarının çok uzağında da değil açıkçası. Yerine adım adım yaklaştırılıyor. Box'a oldukça yakın şu anda. Ve Şıbdaşavko da starttaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Hazır. Start verildi ve koşu başladı. 10 numaralı Swiss Dancer 3 boy kadar rakiplerinin gerisinde kaldı. Dış kulvardan gelen 1 numaralı Endold liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Prens Nadir var. Onun yarım boy farkla gerisinde dış kulvarda. 8 numaralı Diamond Crown ilerliyor. 2 boy kadar geride ortada. 4 numaralı Suicide King ilerlerken hemen dışında 5 numaralı Gringolet sokuldu. Bariyer diminde Red Ati var. Dışına Şıbdaşavko geldi. 2,5 boy geride içeride 6 numaralı Golden Snow ilerliyor. Onun 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Swiss Dancer grubun son sırasında 3 boy kadar geride 2 numarada işin aslı var. Safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerine ilerliyor. Bir numaralı Endold lider. Fark 2,5-3 boy kadar. 3 numaralı Prens Nadir takipte. Onun 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda. 8 numaralı Diamond Crown var. 1 boy geride dış kulvarda 5 numaralı Green Golet yer alıyor. Hemen içinde 4 numaralı Suicide King var. Bu safkanın 3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Red Ativ ilerlerken onun 2,5 boy gerisinde. 6 numaralı Golden Snow var. Yarım boy kadar geride iç kulvarda. 10 numaralı Swiss Dancer. Onun da 3 boy gerisinde. 2 numaralı İşin Aslı sırasıyla safkanlar son 800 metreye giriyor. Bu arada 9 numaralı Şıble Şavko yarışı bıraktı. 1 numaralı Endold lider fark 1,5 boy kadar. 2. incilikte şimdi dışarıda 8 numaralı Diamond Crown var. Yarım boy kadar geride içeride 3 numaralı Prens Nadir var. O yeniden ikinciliğe geldi. 1 boy geride dış kulvarda Kır Safkan 6 numaralı. Golden Snow ilerlerken yarım boy kadar geride içte 4 numaralı Suicide King ortada. 5 numaralı Green Golet var. 1,5 boy geride 7 numaralı. Red Ative bariyer diminde 10 numaralı Swiss Dancer. Daha sonra 2 numaralı işin aslı sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 1 numaralı Endold lider dışarıdan baskıyı artırıyor. 3 numaralı Prens Nadir. Nadir bir numaralı Endold'u yakalamaya çalışıyor. Bu ikilinin iki boy kadar gerisinden içeriden Suicide King'in en dış kulvardan 7 numaralı Red Ativ'in atakları var. Ortadan gelen 3 numaralı Prens Nadir koşudaki liderliği aldı. Farkı da 3-4 boya kadar çıkardı. Geriden de 7 numaralı Red Ativ'in atakları var. 3 numaralı Prens Nadir lider dışarıdan. 7 numaralı Red Ativ geliyor. Prens Nadir önde. Prens Nadir kazanıyor. 7 numaralı Red Ativ ikinci. 2 numaralı İşin Aslı üçüncü oldu. 1 numaralı Endold dördüncü olurken 6 numaralı Golden Snow'da yarışı 5. olarak tamamladı. İlk kez start aldı. Kocaeli pistinde kazandı 3 numaralı Prens Nadir. Ali Yıldız'la start aldı.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Beşiktaş'tan haberlerle devam ediyoruz. Derin pasa Kasum Ouattara ile anlaşma sağlamıştı Beşiktaş. Monaco'ya da son teklifini yaptı. 10 milyon euro teklif etti. Monaco tabii 15'ten kapıyı açmıştı. Biraz daha rakam aşağı düştü ama henüz anlaşma sağlanmış değil. Ama görüşmeler olumlu ilerliyor. Beşiktaş'ın yeni sol beki Ouattara olacak gibi ve Pazartesi salı da durum netleşir diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Bir sonraki satışından belli bir pay da koydurmayı kabul etmiş Beşiktaş. Geçen sezon 24 maça çıkmıştı Monaco formasıyla 21 yaşındaki sol bek oyuncusu. 4'te asist yapmıştı. Az önce Luka Jovic'den bahsettim. Forvet konusunda yeni bir aday olarak karşımıza çıkıyor. Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla temaslar devam ediyor ama şu an itibariyle transferi bitmeye en yakın isim Monaco'nun sol beki Ouattara diyebiliriz. Beşiktaş'ın tabi basketboldan gelen haber Beşiktaş'ı çok mutlu etti. Beşiktaş Kane 13 yıl sonra Euroleague'de mücadele edecek ve önümüzdeki sezon Euroleague'de 3 Türk takımı yer alacak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra. O haberin detayını da paylaşmak isterim. Siyah beyazlar 2012-2013 sezonun ardından tarihinde ikinci kez Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alacak. Yeni sezon 24 Eylül'de başlayacak ve 20 takımla mücadele devam edecek. Ayrıca yönetim kurulunun Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını da onayladığını paylaşalım Euroleague yönetiminin. Monaco çekildi mali durumdan dolayı, mali sıkıntılardan dolayı. Geçen sene de birçok zorluk yaşamışlardı ve Beşiktaş dahil edildi. Euro kapı alan Fransız takımı da katılmama kararı almıştı. Beşiktaş'a bir fırsat doğdu. Bakalım siyah beyazlar önümüzdeki sezon basketbolda Euroleague'de nasıl bir performans ortaya koyacak değerli dinleyenler. Basketboldan bir haber daha paylaşmak isterim. Cedi Osman 7 yıl sonra pardon 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 7 yıl NBA'de forma giymişti. 2024 yazında da Panathinaikos'a transfer olmuştu Yunanistan takımına ve 9 yıldır kariyerini yurt dışında

0: sürdürüyordu. Anadolu Efes'le görüşme halinde altyapısından yetiştiği takıma dönmek üzere oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu geçmiş. 31 yaşındaki Cedi Osman'ın 2 yıllık anlaşmaya vardığı yazılıyor. Çıkan haberler bu şekilde. Anadolu Efes forması giyecek önümüzdeki sezondan itibaren, eğer çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa. Shane Larkin de Fenerbahçe Beko'yla görüşme halinde. Onu da paylaşmış olalım sizlerle. Basketbolda bu yaz hareketlilik olacak gibi takımlarda. Türk futbolunun efsane isimlerinden Bülent Korkmaz uzun süredir takım çalıştırmıyordu. Dünya Kupası'nda, yanlış hatırlamıyorsam, Navspor'da yorumculuk yapıyordu Bülent Korkmaz ve kulübeye geri dönmüş. Trendyol 1. Lig takımlarından Antalya Spor'la anlaşma sağladı Bülent Korkmaz ve 1 yıllık sözleşme yapıldı. Antalya'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi konuk tesislerinde imza töreni yapılmış. Tabii Bülent Hoca da bakalım kariyerinde bu dönemde hocalık konusunda nasıl bir katkı sunacak Antalya Spor'a. Hocanın açıklaması şu şekilde: amacımız Süper Lig'e geri dönmek. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyor. Zor bir süreç. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Futbolcu, teknik heyet ve taraftarla Antalya Spor'u yeniden hak ettiği yere, yani Süper Lig'e çıkaracağız diyor Bülent Hoca. Bakalım bunu başarabilecek mi değerli dinleyenler? Şöyle mesajlara bakıyorum. Mesajlarda da Gazi Koçus hakkında çok güzel mesajlar gelmiş. Tabii içinde Mustafa Kemal Atatürk geçtiği için ayrı bir heyecanlandırıyor bizi. Pazar günü takip edeceğiz. Birkaç dinleyicimiz The Real One'a güveniyor. Yarışı o kazanır diyorlar. Ben çok takip etmiyorum ama tabii ki pazar günü yarışı izleyeceğim. The Real One'ı da not aldım. 3-4 dinleyicimiz yazmış. Çok da iddialı bir şekilde söylüyorlar. Bakalım 100. Gazi koşusundan hangi jokey ve at zaferle çıkacak değerli dinleyenler. Birazdan çok değerli bir konuğum olacak. Psikiyatr Agah Aydın Hoca ile bu Dünya Kupası'ndaki özellikle halkın tepkisi, biz de biliyorsunuz yani duyguların böyle çok dipte ve yukarılarda yaşanması çok tartışılır, çok konuşulur. Keza milli takımın başarısızlığında da onu net bir şekilde hissettik. Bir de neden yetkililer sorumluluktan kaçıyor kısmını Agah Hoca'ya soracağım. Bilimsel yanıtını arayacağız. Dünya Kupası geçmişte böyle birleştirici yönüyle karşımıza çıkardı. Tabii ki sporcular, taraftarlar, oraya gidenler birbirlerine karşı çok saygılı. Şu ana kadar hiçbir maçta da olay olmadı. Bu çok değerli. Ama böyle dünya çok kutuplu bir haldeyken Dünya Kupası o birleştiriciliğini koruyor mu kısmına değineceğiz Agah Hoca'yla. Dünya Kupası demişken bugünün programını bir kez daha hatırlatayım size değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda da grup maçları yavaş yavaş sona eriyor. Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, ABD, Bosna Hersek ve Brezilya, Japonya eşleşmeleri oldu. Bugün 22'de Norveç, Fransa izlemeye değer bir maç. Erling Haaland'da Kylian Mbappe'nin kapışması da olacak. İki oyuncu da 4 golle turnuvaya devam ediyor. Yine Senegal, Irak maçı da bizleri bekliyor 22'de I grubunda. 0-3'te Uruguay, İspanya, Yeşilburnu Adaları, Suudi Arabistan maçı H grubunda maçları oynanacak. Sabah 6'da da G grubunda Mısır, İran, Yeni Zelanda, Belçika maçları yapılacak. Ve bu maçların ardından da 3 grupta maçlar tamamlanmış olacak değerli dinleyenler. Şöyle baktığımda mesajlara, özellikle takımların transferde geç kalmaları üzerine eleştiriler var ama malum işte bu yaz Dünya Kupası'nın olması da biraz planları sekteye uğrattı gibi. Temmuz'un ilk haftasından itibaren o hareketlilik olacaktır.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.

0: getir.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
10: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
11: Radyo Spor'da saatleri 20.16 yaptık. Bu bölümde çok değerli bir konuğum var. Doktor, psikiyatrist Agah Aydın Hoca telefon attığında. Hocam iyi akşamlar.
12: Merhaba Ayhan Bey. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
11: Hocam biz yine böyle çok uzun süre sonra katıldığımız bir turnuvanın bir şölen havasında geçmesini beklediğimiz Dünya Kupası'nın tadını tam anlamıyla çıkaramadık. Tabii saha sonuçlarının yanı sıra diğer tarafta işin sizin alanınızdan bakacak olursak o duyguları işte ortasını bulamıyoruz maalesef. Ya çok diplerdeyiz ya çok yukarılardayız. Yine oyuncuların yerden yere vurulduğu ve idarecilerin de başarısızlığın sorumluluğunu alamadığı bir turnuvayı geride bıraktık. Evet. Bunun insan psikolojisiyle nasıl açıklarsınız diye sormak isterim size.
12: Doğrusunu isterseniz kişisel olarak ben bunun tadını çıkardım. Yani 1950'leri saymazsak toplam iki kere Dünya Kupası'na katılmışız. Ben de bunlardan ikisine de tanıklık ettim yaşım gereği. Bence harika bir festivaldi, çok da güzeldi. Bütün dünya ülkeleriyle bir araya geldik. Her 4 yılda bir düzenlenen bir kupaya son 100 küsur yıllık cumhuriyette sadece 2 kere katılmışız ve buna tanıklık etmenin zevki beni mest etti. Ama bunu eleştirenler, bununla ilgili olumsuz deneyimler yaşayanların da kendisine sorması lazım. Yani ben kendimi nasıl görüyordum, ne görmek istiyordum da göremedim diye insanın kendisine sorması lazım. Eleştiri eleştirilen kadar eleştiren hakkında daha çok bilgilerim aslında gibi geliyor bana.
11: Başarısız olduğunda mesela şimdi bu milli takım işte 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığında çok büyük övgü almıştı. Türk halkından, spor basınından, gerek kamuoyundan. Ama başarısız olduklarında da eleştirildiğinde federasyon başkanı yine hocamız İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ve bazı oyuncular bunu böyle çok abartılı ve biraz saygısızca buldular. Bu eleştiri kültürüne nasıl bakıyorsunuz hocam?
12: Doğrusunu isterseniz ben de abartılı buluyorum. Yani İngiltere futbolun beşiği, belki de futbolun en iyi oynandığı liglerden birine sahip yıllardır. Sadece bir kere Dünya Kupası'nı almış, defalarca da Dünya Kupası'na katılamamış, katıldığında da birinci turda elendiği çok olmuş. Yani insanın ötekilerini de görmesi lazım. Diğerleri de ülke ya, onlar da bir şey yapacak ya, onlar da kazanmak isteyecek ya. Mesela geçen de bir televizyon programında şeyi gördüm. Demokratik Kongo Cumhuriyeti bile diyor mesela. Ya bile derken neyi kastediyorsun? Demokratik Kongo Cumhuriyeti hakkında herhangi bir fikrin var mı? Mesela dünyanın en yaygın İngilizce konuşulan ülkesi neresi deseniz Fransa geliyor değil mi insanın aklına? Oysa dünyanın en yaygın Fransızca konuşulan ülkesi, resmi dili Fransızca olan bir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Yani en az iki dil biliyorlar. Ve nüfusu 116 milyon. Değil mi? Diğerleri de var. Diğer ülkeler de var. Çok, Hindistan hiç katılamamış bu kupaya.
11: Çok doğru yerden Hindistan bakıyorsunuz hocam.
12: Bu kupada. Değil mi? Değil mi? Diğerleri de var. Diğerlerini görememek.
11: Geçen hafta
12: diğerlerinin varlığını tanımamak. Mesela bir futbol yorumcusu şey diyor. Ya bu nedir ya diyor. Bu küçük ülkeleri almışlar diyor. Bu futbol zevkini öldürüyor diyor. Oysa diyor bu küçük ülkeleri almasalar biz ne güzel büyük ülkelerle büyük büyük futbol oynayacaktık diyor. Oysa biz playoff'tan gitmişiz. Yani küçük ülkeleri almasalardı biz gidemiyorduk. Bilmiyorum sorunuza cevap
11: çok,
12: oldu mu?
11: Çok güzel. Çok farklı yerden güzel yerden baktınız hocam. Geçen yaptığınız sosyal medya paylaşımında bir bölüm çok hoşuma da gitti. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Mesele futbolun voleyboldan ya da basket... Mesele şunu söylüyorsunuz hocam. Mesele futbolun voleyboldan ya da basketboldan daha değerli olması değil, daha fazla insanın narsizmine ev sahipliği yapabilmesidir diye bir ifade dikkatimi çekti.
12: Evet. Evet.
11: Lütfen yani, bunu açar mısınız biraz?
12: Evet. Burada mesela isimlendirmeden bakabiliriz. Futbolculara ne diyoruz? Bizim çocuklar. Voleybolcu dünya şampiyonu oldular mı tam hatırlamıyorum ama önemli bir klasmanda önemli bir yere geldiler. Voleybolculara ne diyoruz? Filenin sultanları. Basketbolculara işte Hidayet Türkoğlu vesaire çok önemli basketbolcularımız var hakikaten. Filenin efeleri. Şimdi bizim çocuklarla filenin sultanları bile buradaki şeyin değişikliği ediyor. Filenin sultanları dediğinizde sizin dışınızda, sizin ayrıdan ayrı öteki bir varlıktan bahsediyoruz. Boyu ölçüşemezsiniz.
11: 12 yani. Dev adam dediğimizde de öyle oluyor tabii.
12: Evet, adamların veya kadınların boyu 1.80, 5, 1.90, 2.10 falan. Filenin sultanları ne güzel bir ad değil mi? Çünkü bu onların alanı, onların emeği, onların başarısı. Futbol seyircisinde ise tuhaf bir eğilim var. Ötekinin başarısıyla ilişki kurmak yerine ona yerleşmek. Kazandılar demek yerine kazandık, başardılar demek yerine başardık. Elbette bir topluluğa ait hissetmek başka bir şey, iyi bir şeydir yani ama ötekinin başarısını kendi benliğinin eksik parçası gibi kullanmaya başladığınızda mesele dayanışmayı aşar, özdeşleşme ötekini silmeye başlar. Ben kendi durduğum yerden kendi mesleki formasyonum üzerinden düşünürsen insanın en zor meselelerinden biri ben ile ötekini birbirinden ayıramamaktır. En güzel tarafı da ayırabilmektir. Ayrım yapılamadığında ötekinin başarısı kendine mal edilir. Ötekinin başarısızlığı ise kendi zincirini boşaltmanın aracına dönüşür. Birinde rol çalınır, diğerinde suç ortaklığı aranır. Bu yüzden bazı insanlar bir başkasının başarısını sahiplenirken aynı kolaylıkla onun yenilgisine de ortak olur. Çünkü her iki durumda da asıl mesele öteki değildir. Kendi eksik benlik duygusudur. Olgunluk ötekinin başarısını alkışlayabilmek, başarısızlığını ise sömürmemektir. her insanın ayrı bir özne olduğunu, ayrı bir emeği, ayrı bir şikayeti, ayrı bir arzusu bulunduğunu kabul edebilmesi. Ruh sağlığı dediğimiz şey de tam da burada başlar. Kendini ötekinden ayırabilmek. Ama onu kendinden ayırırken ona yabancılaşmamak. Şimdi bizim çocuklar diyorsunuz ya, bizim çocuklar, düşünsenize, ben size ya da siz bana bizim çocuk, bizim çocuklar diyorsunuz. Oğlum, evladım, kızım diyorsunuz. Ben şimdi üniversite sınavını kazanınca iyi, kaybedince gidiyorsun. Ben kazanınca beni herkes beğenir zaten. Mevzu ben kaybettiğimde yanımda olabilme. O zaman bizim hepimiz analık babalığımızı, bizim çocuklar dediğimiz, benim sevgilim dediğimiz, benim karım, benim kocam dediğimiz kişilerle ilişkilerimizi de elden geçirmemiz lazım. Benim dediğimizde, bizim dediğimizde başarılı olduğunda değil, başarısız olduğunda da sahiplenemiyorsak, o zaman bu eleştiriler, bu eleştirmenler çocuklarımıza nasıl bir mesaj verdi? Başarılı olursan seni severim. Hayatın yolunda gitmezse, trafik kazası geçirirsen, kanser olursan senin yanında yer almam demek bu. Değil mi? İnsanın biraz düşünmesi gerekmez mi bunu?
11: Hocam, çok güzel bir yere getirdiniz konuyu. Çok da güzel açıklayıcı oldu. Yani aslında evde, evimizdeki çocuğa da o şekilde davranıyoruz. İşe gitmezse, çalışmazsa, başarısız olursa onu da biraz böyle yerden yere vurabiliyoruz. Eş,
12: değil
11: dost, ama, akraba
12: arasında. İnsan başarılı olunca arasında. Zaten ben başarılı olunca sana ihtiyacım yok ki. Beni seven çok olur. Ben başarısız olduğunda biz olmuş oluruz. Sen başarısız olduğunda da beraber olursak biz oluruz. Eğer bunu beceremeyeceksen bizim çocuklar deme. Yeşil sahaların fatihi de, yeşil sahaların sultanı de, ne bileyim kalelerin falkanı de, başka bir şey de yani. Kendinden ayır, kendinle birleştiriyorsan sorumluluğunu.
11: Hocam, bu benlik konusunu nasıl aşacak toplum? Pek oraya da yönelmiyor insanlar gördüğüm kadarıyla. Hani orayı çözmeye, biraz içe dönük bir yaşam olup kendisini tanımaya, işte kendisini değerli hissetmeye pek imkan da yok gibi biraz ekonomik şartlarda. Kolaya kaçıp sizin dediğiniz gibi başkası üzerinden o benliği tamamlama ihtiyacı var gibi hissediyorum. En azından ben dışarıdan bir gözle bunu söyleyebilirim.
12: Buradaki temel sorunlardan biri, eleştirenle ilgili, eleştirenin kendisiyle ilgili çok önemli bilgiler saklıdır. Mesela bunu bir tecrübe olarak kullanabiliriz. Ya bir dakika ya, bu adamlar 98. dakikada Amerika'ya gol atınca ağzındaki lafların %50'si eriyip gidiyor. Atamadıklarında da onun 10 katı küfür, kıyamet, nefret dolu sözler söylüyorum. Bir dakika, bu benimle ilgili bir şeyi göstermeli ya. Futbol anların oyunu. Atarsın, çarpar, öbürüne girebilir. Tabii ki atabilmek için de oraya gidebilmek lazım. Sonuçta oraya gidebilen insanlar var burada. Ya, olgunluk bizim çocuklar demekten vazgeçmek değil. Onların gerçekten onlar olduğunu unutmamaktır. Sonuçta bu insanlar başarılı oldukları için bu takımı kurdular. Evet, Türkiye'yi temsil ediyorlar ama ben onun ancak seyirci olarak bir parçasıyım. Onların takımı bu. Filenin sultanlarının takımı bu. Başarılarını artışlayabilmek de, yenilgilerini aşağılamadan taşıyabilmek de ancak ben ile öteki arasındaki sınırı korunabildiğinde mümkündür. Mesela bu bir birey düzeyinde olsaydı, kişi düzeyinde olsaydı, bazı kişilik özellikleri, bazı kişilikler iyi ile kötüyü bir arada tutamazlar. Ama bu bir aşağılama ya da övgü yorumu değil. Kişilik organizasyonu gereği bunu yapamaz. Acı çeker bunda. İyi olduğunda onu sahiplenir, hatta kendisini zanneder. Kötü olduğunda da o bana ait değil demeye getirir. Bu bir insanın yaşamında karşılaşabileceği en büyük acılardan, en büyük ıstıraplardan biridir. Ben burada futbolculardan ziyade

0: mevzunun bizim çocuklar değil, ben mi sen mi? Sen başarılı oluyorsan sen zaten benim parçamsın, benim narsistik uzantımsın. Aslında ben başarılı olmuş oluyorum. Başarısız olursan da benden değil, o aldıklarını geri ver. Bende yok, yani sende de olmasına gider. Oysa bu insanlar kaç bin tane futbolcuyu eleyerek oraya gelmişler. O antrenör kaç yüz tane antrenör eleyerek oraya gelmiş. Yani akıl var, mantık var. İnsan biraz... Mesela bu bizim çocuklar mevzusu, hepimiz insanız. Hakemler de insan, antrenörler de insan, hata yaptırır. Mesela Haziran, tam hatırlamıyorum tarihini, belki hatırlarsınız. 22 Haziran olabilir. 1986 Dünya Kupası. Maradona Shilton'a eliyle gol attı.
1: Evet.
0: Hakem kim? Ali Bin Nasır. Yardımcısı kim? Bogdan Doce. Şimdi Maradona'nın boyu 1.65. Yanılmıyorsam Shilton'ın boyu da 1.85 falan. Değilse 1.80'dir. Yani arada 15-20 santim fark var. Yani herhangi bir hakem bunu süzebilir. Ya bu adam zıpladığında bile adamın boyuna ulaşır. Ama eliyle attığı golü görmedi. Bizim çocuklar diye gördü belki. Ben hakem olsam ben de yanılabilirdim orada. Niye yanılırdım? Çünkü İngilizlere karşı kim oluyorsa onu tutuyorum. Evet. Bence Ali Bin Nasır, bir de benim Ali var, arkadaşım Ali var. Ali Ulukent iyi bir fotoğrafçıdır. Ali'yi tutardım. Ali'yi tuttuğum için hata yaptırıyor insana işte. Ali Bin Nasır da bu yüzden hata yapmış olabilir. Anlaşılabilir bir şey bu. Kötü niyetli olduğunu sanmıyorum. Ama insan 20 santim fark olan iki kişi arasındaki şeyi göremedi. Körlük yaratır. Bizim diye bir şey yok. Sen ayrısın, ben ayrı. İkimiz ayrı ayrı insanlarız. Senin başarın beni mutlu ediyor. Başarısızlığın da beni üzüyor diyebildiğimizde olgunlaşmış bir kişiliğe ulaşmışız demektir. Ama senin başarını gasp edip başarısızlığını da sömürürsen benimle ilgili bir sorundur. Seninle ilgili değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Eminim birçok dinleyicimiz de kendinde bir şeyler bulmuştur bu akşam bu söylediklerinizden sonra. O duygu kontrolsüzlüğü maalesef işte bizi böyle gerçek içerideki o benliği de dışarı çıkartıyor bir anlamda. Konuğumuz Doktor Agah Aydın'dı. Psikiyatrist kendisi aynı zamanda zaten eminim sosyal medyada çoğu zaman paylaşımlarından, programlarından faydalanıyorsunuzdur. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum size.
0: Ben çok teşekkür ederim Ayhan Bey. Umarım bölünmeye maruz kalmadığınız, insanların başarısızlıkta ve başarıda da bir arada olabildiği bir dünyada yaşayabiliriz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Dilerim. Çok da güzel bir dünya kupası oluyor. Oraya katıldığınız için de en azından ben kendi adıma mutluyum. Bu kadarı bile fazla bana.
1: Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşamı ve bu haftayı kapatıyoruz. Derin pası noktalıyoruz. Pazartesi akşamı 18.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Kipte 2,5 boy farkla geride. Üçüncülükte 2 numaralı patrona Holly var. Onun yarım boy dışında. 4 numaralı Midnight Blue 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Last Level bu kez grubun son sırasında. 6 numaralı Curlin Drakariz var. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 3 numaralı High Ground Leader fark 2 boy kadar. 1 numaralı Diplomat Zafer ikincilikte. İçeriden 2 numaralı patrona Holly'nin en dış kulvardan. Midnight Blue'nun ortadan 5 numaralı Last Level'ın ataklarıyla. Son 300 metreye girildi. 3 numaralı High Ground Leader fark yaklaşık 3 boy kadar. Ortadan 1 numaralı Diplomat Zafer hemen yanından. 4 numaralı Midnight Blue atağa kalkıyor. Son 150 metreye girildi. 3 numaralı High Ground Leader dışarıdan. 4 numaralı Midnight Blue geliyor içeriden. Last Level geliyor. High Ground Leader Midnight Blue koptu geldi ve kazandı. 3 numaralı High Ground ikinci oldu. 5 numaralı Last Level üçüncü. 2 numaralı Patrona Oli dördüncü. 1 numaralı Diplomat Zafer de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Son sözü söyledi 4 numaralı Midnight Blue. Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor. Hani şu 32 takımın üst tura yükseldiği bir Dünya Kupası'nda maalesef ilk 32'ye giremedik. Bu herhalde hepimizin üzüntüye boğan şeylerden bir tanesi bence. Ama nihayetinde milli takımımız galibiyetle ayrıldı. Bu tabii ki mutluluk verici bir şeydi. Neymiş efendim işte. Demek ki şans verince oyuncular oynuyormuş. Hep aynı oyuncularla oynamak zorunda değilmişsiniz. Hatta oynatmadığınız oyuncular da var. Onlara da şans verebilirdiniz yine maça başlangıç planınızda. Tabii önemli bir galibiyet. Hani baktığınız zaman Dünya Kupası'nda bir maç kazandık. Böyle bakmak lazım. Sayın Montella'nın, teknik direktörümüzün biliyorsunuz sözleri vardı. Maçtan sonra basın toplantısı düzenledi ve açıklamalar yaptı. Öncelikle dün tabii maçtan önce hani görevinin başında olduğunu, bir profesyonel olduğunu ve işini yaptığını söyledi. Hani öncesi maçtan sonra biliyorsunuz en az bizim kadar duygusallık yaşadığını ve bir Türk kadar üzüldüğünü söylemişti. Sizler kadar Türk'üm demişti ama dünkü maç öncesi, daha doğrusu bu sabahki maç öncesinde de hani kendisi takar zaten hak verecektir. Bu arada mesajlarınızı yazın 0538-052-1487. Sayın hocam, oyuncular bu takım bunu hak etmedi diyor. Şimdi benim anlamadığım şey şu, sizlere de soruyorum. Yani hoca acaba buraya katılmanın yeterli olduğunu mu bize bizim için normalleştirmeye çalışıyor? Yani zaten buraya gittik kardeşim. Bu oyuncular Dünya Kupası'na sizi 24 sene götürdü. Daha ne istiyorsunuz? Mi normal. Yani bu başarısızlığı bir şekilde başka bir iletişim modeliyle bize normal bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyor. Bunu anlamıyorum. Yani dünyanın her yerinde eğer yaptığınız bir işte başarısızsınız, sonuç alamazsanız eleştirilirsiniz. Ve bu eleştirilerde evet makul olmayan eleştirileri ben de kabul etmiyorum. Belaltı eleştirileri ya da başka eleştirileri kabul etmiyorum.

çok sert eleştiriler, futbolcuların özel hayatına giren eleştiriler, işte çektiği videolarla ilgilenilen eleştiriler vesaire, bunları zaten kabul etmiyorum ben de. Buralara da girilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum ama saha içindeki performansınıza göre eğer sonuç alamıyorsanız o zaman eleştirilirsiniz. Yani bu takım değil, isterseniz Brezilya olun, isterseniz Arjantin olun, isterseniz efendim İspanya olun. Yani bunu anlamamak için niye bu kadar zorlanıyoruz anlamıyorum. Niye bu kadar direniyoruz anlamıyorum. Yani dediğim gibi dünyanın en iyi takımı da olursanız olun. Yani hatırlayın, Guardiola Manchester City'yi İngiltere'de hatırı sayılır, saygı duyulan büyük takımlardan birisi yaptı. Ama geçen sene hatırlayın, kötü gittiği zaman Manchester taraftarı sokakta yürürken kendisine oynattığı futbolun, sisteminin çöktüğünü ifade edip laf attı, ağız dalaşına girdi, eleştirdi ve Guardiola da bunun karşılığını verdi. Ya bu çok normal bir şey yani. İstediğiniz ya, futbol biraz bugünün şeyi, geçmişte ne yaptığınızın yani tabii ki önemi var. Ama eğer bugün sonuç alamazsanız tabii ki eleştirilirsiniz. Tamam, bu takım bunu hak etmedi diyelim. Doğru. Önemli işlere de imza attılar. Haklarını yemeyelim. Ama eleştirilmeleri kadar da normal bir şey yok. Yani bunu çok büyütmemek lazım. Makul eleştirilerden bahsediyorum. Evet, sevgili Mehmet Bey bir şiir yazmış. Birazdan milli takımımıza okuruz o şiiri. Sonrasında demiş ki, onurumuz için oynadık. Turnuvaya galibiyet ile galibiyetle ve başları dik bir şekilde veda etmek istediklerini belirtti ki öyle de oldu. Güzel oldu. Oyuncular da biraz böyle bir beyanatta bulundular. Hani kendi onurumuz için, milletimizin onuru için onları çok üzdük. Özellikle Arda'nın ve Orkun'un beyanatları zaten sizler de duymuşsunuzdur. Çok net bir şekilde başarısız olduklarını ve başarısızlıklarını en kısa sürede nasıl telafi ederiz, unuttururuz diye çalışacaklarını, çabalayacaklarını özellikle söylediler. Ve hani biraz da benzer ifadeler kullandılar oyuncular maçtan sonra. Ne yaptığını bilen bir takımız. Erken gol yemelerine rağmen oyun planından kopmadıklarını ve maçı çevirebilmelerinin bunun göstergesi olduğunu vurguladı. Şimdi şöyle bir durum var sevgili dinleyiciler. Ben yaklaşık Montella geldi, hoca geldiğinden beri bunu hep anlatmaya çalışıyorum burada. Dilimin döndüğü kadar ve bütün saygımla anlatıyorum. Saygı çerçevesinde anlatıyorum. Kırmadan, dökmeden anlatıyorum. Bazen muhalif olan ya da işte bir şekilde aynı fikirde olmadığımız dinleyicilerimiz de oluyor. Bazen aynı fikirde olduğumuz dinleyicilerimiz de oluyor. Montella'nın oynattığı oyun modelinde bu tarz takımlar, yani oynamaya çalışan, kendi oyununu oynamaya çalışan takımlara karşı zaten başarılı. Sorun da bu. Bizim 2 yıldır Montella hocamıza kabullendiremediğimiz, anlatamadığımız, soramadığımız, sorup cevap alamadığımız konulardan bir tanesi, ya hocam biz kendi oyununu oynamayan, yani bizim oyunumuzu kısıtlamaya çalışan, topu bize bırakan ve bizim şu anda alıştığımız işte biraz kontratak, biraz geçiş hücumu oyun modelinin dışına çıkaran her takıma karşı aşırı zorlanıyoruz. Bunun için de mümkünse bir başka bir oyun formasyonu da icat et, bul ya da şu ana kadar bulunan oyun modellerini kendine rol model al ya da almıyorsan da uygula. Kendin biliyorsan kendin yap. Aslında bütün derdimiz bu. Yani ne yaptığını bilen bir takımız. Evet, Amerika Birleşik Devletleri gibi açık oynayan takımlara karşı. Hollanda gibi, Fransa gibi, İspanya gibi, İtalya gibi takımlara, ki orada da son İspanya maçında işte içeride gördük ne olduğunu. Yani yine savunmada saçma sapan hatalar ve 6-0'lık, hatta daha da tarihi bir fark oldu ama daha farklı da olabilirdi. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Anlatmaya da çalışıyorum. Hoca'ya o kadar şans verildi ki, bakın 6-0 kendi sahamızda İspanya'ya yenildi. Velev ki şunu şöyle düşünün. Montella hocanın yerinde yabancı bir teknik direktör olsaydı o dakikada gönderilirdi. Şey, yerli bir teknik direktör olsaydı. Avusturya'dan 5 gol yedik hazırlık maçında. Ağır sonuçlar da aldık biz Sayın Montella döneminde. Ve bu takım, bu taraftar, bu ülke, bu milli takım sevdalısı ya da bu ülkede milli takıma gönül veren herkes Sayın Montella'nın arkasında durmaya çalıştı. Hala da öyle. Ama bir kere de artık hocam,
yaptığınız bir hata varsa bunu kabul, hala biz iyi şeyler yaptık, biz bugüne kadar güzel şeyler başardık, hala geçmiş zamanı konuşuyoruz. Ya geçmiş zaman değil, ben bugüne bakıyorum. Şu anda hani neredeyse bir galibiyet alan takımın üst tura çıktığı bir yerde biz çıkamadık üst tura. Da bunun ötesi birisi yok. Tabii ki ne yaptığımızı bilen bir takımız. Ama bu Dünya Kupası'nda ne yaptığımızı maalesef bilemedik Sayın Hocam. Bunu da kabul etmek lazım. İlk iki maçta da aynı ruh vardı. Yani bugün oynanan maçta alınan galibiyetteki ruh aslında önceki iki maçta da vardı. Bunu muhtemelen şanssızlığa bağlayacaktır Sayın Montel Hocamız. Çünkü federasyon başkanımız öyle dedi. Sonucun farklı olmasının futbolun doğasında olduğunu, bazen şansın da belirleyici olduğunu dile getirdi. Evet, tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir yerde mutlaka bir şans faktörü de bizden yana değildi. Mutlaka her basın toplantısında dile getiriyor. Şimdi siz nitelikli şut atmazsanız, siz doğru yerde doğru pası, doğru final kararını vermezseniz ve zorlama şutlar çekerseniz ve ondan sonra da 64 şut çekip 2.65 ya da 3 XG oluşturursunuz. Yani gol beklentisi oluşturursunuz. Bakıyorsunuz başka bir takım, yani başka bir milli takım sizin yarınız kadar şut çekip daha fazla gol beklentisi üretebilmiş. Dün mesela Almanya mücadelesiydi herhalde. Almanya mıydı, Meksika mıydı bilmiyorum. Olabilir. 3 şutta neredeyse 1.20 XG üretmişti gol beklentisi. Yani doğru zamanda doğru şut veya şut öncesindeki organizasyon anlamında söylüyorum. Haliyle ilk iki maçtaki o ruh biraz kapanan takımları açamama üzerine, aslında saha içinde belki kötü bir futbol oynanmamasına rağmen öyle gözüküyor. İşte %72 topla oynamışız, birinde %78 topla oynamışız, birinde 30 şut, birinde ne bileyim 32 şut atmışız. Yani bayağı böyle şut yağmuruna tutmuşuz. Ama dün 3 tane isabetli şutumuz var ve 3'ü de gol oldu. Yani 150 şut atmanıza gerek yok bir maçı kazanmak için. Evet, atabiliyorsanız güzel, ama attığınızda isabetliyse daha da güzel. Atamıyorsanız da işte az atıp öz atabilirsiniz bugünkü maçta olduğu gibi. Önemli bir şey söyledi. Ben buna hiç katılmıyorum. Yani katılan var mı bilmiyorum. Niye böyle bir şey söyledi ama gerçekten bilmiyorum. Anlamadım. Anlayan varsa da lütfen bana tercüme etsin. Bu galibiyet 1000 zafere bedel dedi. Yani hocam biz mi yanlış anlıyoruz? Biz Dünya Kupası'ndan elendik. Hani bugün tabii ki galibiyet almamız önemli, değerli, sevindik. Ama mutlu olamadık bu galibiyet nedeniyle. Biz elendik Sayın Hocam. Neden böyle bir şey söyledi? Türkiye milli takım tarihinde çok çok özel galibiyetler var, değil mi? Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda 2002-2008, değil mi? Önemli şeyler var. Hani bu galibiyeti nasıl oradaki çok değerli galibiyetlerin önüne koydunuz? Ben anlayamadım. Yani bu kadar eleştiriye rağmen çıktık, oynadık, kazandık mı diyorsunuz ve hani bu kadar zorluğa rağmen yine de bakın galibiyet aldık ve bunu da çok önemli bir yere koyuyorum mu diyorsunuz? Ya bilmiyorum, yani ben mesela bunun neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum. Başımızdaki bir şekilde ülkemize dönüyoruz dedi yine son sözleri, ama bu galibiyet 1000 zafere bedel sözünü anlamadım. Anlamayacağım da, anlayan varsa da dediğim gibi lütfen bana tercüme etsin, ama kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Bu galibiyet milli takım tarihi için bir galibiyet. Baktığımız zaman istatistiklere geçecek. Dünya Kupası'na alınmış bir galibiyet. Ama 1000 galibiyete bedel falan değil Sayın Hocam. Ya bizim milli takımımızın tarihini bilmiyorsunuz. Ya da biliyorsanız hani ne kadar önemli maçlar oynadığımızı geçmişte bir hafızanızı yoklasanız ya da sağınızdaki solunuzdaki milli takım profesyonelleri söylerse çok daha mutlu oluruz. Hani bu galibiyeti bu kadar yukarı çıkarıp diğer maçları geçmişimizdeki tarihimizi altın harflerle geçen galibiyetleri yok saymanızı çok anlayamadım. Bu gayet normal bir galibiyet. Son dakikada gelen bir galibiyet. Hani çok böyle gümbür gümbür çıktık, oynadık, 3 attık, 5 attık değil yani.
Adamlar geldi kaçırdılar, biz gittik attık. Adamlar geldi kaçırdılar.

0: Biz gittik attık, adamlar attı, biz geldik attık. Hani bizden daha fazla kaçırdılar. Hani çok da ki bu kadar rotasyonlu bir kadroya rağmen. Peki, iyi akşamlar Caner kardeşim, seviyorsun demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Tekin Bey, selamlar, saygılar. Hoş geldin kardeşim demiş, Caner abim demiş. Hocamız sabahki maçtan sonraki açıklamalarda tazminatımı verin giderim demek istemiştir. Valla ben de öyle anlıyorum. Yani tabii ki bunun bedeli olacaktır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon yetkilileri ne düşünür? Spor Bakanlığı bilemiyorum. Ama bu galibiyeti bir başarı olarak görüp hani bundan sonraki planlamaya bakmak lazım. Ne düşünüyorlar bilmiyorum. Yeterli görebilirler. Ben bir istifa beklemiyorum, söylemiştim. Yani bunu bir şekilde şanssızlığa, kadere, kısmete bağlayıp normalleştirmemek lazım. 32 takımın 48 takımlı bir turnuvada 32 takımın devam yoluna devam ettiği bir yerde biz 32 takımdan birisi olamıyorsak ve bunun hani sorumlusu ana kumandada ya da başrolde eğer Sayın Montella varsa o zaman bunun bir karşılığının bir başarısızlık sonuçta var. Bunun bir bedelinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Niye bulsun ki? Maç sonu istatistiklerini söylüyor, oluyor, bitiyor. Bu kadar şut at çektik, bu kadar fırsat yakaladık. Olmayınca olmuyor, kader kısmet diyor demiş sevgili Erdinç Bey. Ankara'dan selamlar Ahmet Bey'ine demiş. Ben bir zaman şöyle bir şey okumuştum. Şans akıllı beyinlerden yanadır. Bu lafı hiçbir zaman unutmuyorum demiş sevgili Ahmet Bey. Sevgili Caner kardeşim, kolay gelsin. Bu akşam Mbappe şutlarına isabette odaklandım. Aydın abi, İzmir'e selamlar, sevgiler. Birinci maçtan sonra ortaya çıkan Sayın Terim, Sayın Şenol Güneş veya ben bu takımı final oynatırım diyen Sergen Hoca mı gelse iyi olur? Bilmiyorum. Size göre yeterli mi şu ana kadar sevgili Serdar Kantık? Süper işler mi yaptı yani Montella? Başarısız değil mi şu anda mesela? Başarılı mı? Devam edemememiz bir başarı mı size göre? O zaman değerlendirmeyi size bırakıyorum. Kimin geleceğine ben karar vermiyorum ama ben başarısız olduğunu düşünüyorum ki göreceksiniz. Dünya Kupası sonrası gruplar veya Dünya Kupası bitsin birçok teknik direktör ya görevden alınacak, üst tura çıkmasına rağmen ya görevden alınacak ya da istifa edecekler. Neden? Çünkü daha fazlası hedeflendiği için. Ya hatırlamıyor musunuz? Biz Dünya Kupası'nı kazanıp geleceğiz diye Dünya Kupası'na gitmeden sözler söylenmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu şekilde konuşulan bir ortamda, gruplardan çıkamadığımız durumda bunu bir başarı olarak nasıl sunuyorsunuz sevgili Serdar Bey? Yani bunu nasıl normalleştiriyorsunuz? Gerçekten sizi de anlamıyorum. Kazanamadığımız ve söylesene sana söylesene ne demiş? Şans ile kaybettiğimiz iki maç üzerinde bu da nasıl kaçar dediğimiz tek pozisyon gelmiyor aklıma. Doğru gelmiyor. Aklımız ile dalga geçiyorlar demiş dinleyicimiz. İki maçta da Demirledi Hoca bence elenmemizdeki en büyük pay da kendisi. Tabii ki kendisi. Yani işte bunu kabul etmiyor Melih Bey. Hoca bir kere dönüp desek ya evet hani biz de yeteri kadar analiz etmedik, rakiplerimizi çözemedik. Yani copy paste iki kapanan takımı açamadık ve elendik. Yani ötesi berisi var mı bilmiyorum ama elendiğimiz takımlar maalesef birbiri aynı oyun oynayan birbirine çok yakın oyunculardan kurulu iki takım ya yani Avustralya'da Paraguay'da çok birbirine yakın takımlar bence. Oradaki analiz ekibinde tabii ki patronu sevgili Montello hocamız. O yüzden de başarısızlık varsa sebebi de kendisi. Şu anda en mantıklı aday, gerçekçi konuşan, sıkıntılarımızı bilen, bizi çok iyi bilen, kesinlikle milli takım hakkından gelebilecek bir isim var. Sayın Fatih Terim olur. Yabancı gelecekse illa da Jürgen Klopp olur. Adana'dan Murat Bey yazmış. Caner abi, zamanında kulüpçülük yapacağım diye Fatih Terim'i Şenol Hoca'ya eleştirenler şimdi oturup izlesin. Montella Hoca şu takımı, şu takımlı, bu takımlı da diyemezler. Antalya'dan sevgili Selim yazmış. 24 yılda bir kez Dünya Kupası'na katılıp çeyrek final oynayacağıma her Dünya Kupası'na katılıp gruplardan elenmeyi tercih ediyorum demiş. Kim demiş? Ebu Bekir. Ebu Bekir Bey böyle bir yorumda yapmış. Ya ben size katılmıyorum ya. Yani yapmayın. Yapmayın. Bu kadar da değil yani. Bu kadar. Bu güzel jenerasyonu her zaman bulamayabiliriz. Bu kadar iyi oyunculardan kurulu bir milli takımımızı her zaman bulamayız. O yüzden bence böyle baksak daha iyi olur. Son kupon önerimdir. İyi yayınlar Caner Bey. Kolay gelsin. Ne oynamış? Yeşil Burun Adaları Suudi Arabistan 1-1 oynamış. Oo, kim oynamış? Sevgili Burak Bey. Peki. Ekvator Almanya mücadelesine maç sonu 1 oynamış. Güzel. Türkiye Amerika mücadelesinde ilk yarı 2,5 gol üstü oynamış. O da gelmiş. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Bu arada Yeşil Burun Adaları'nın da bugün kazanmasını ben de bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Kazanabilecek güçte çünkü gördüğüm kadarıyla iyi de oynuyorlar. Bilmiyorum ben beğendim yani. Bugün kazanabilirler. Kazanırlarsa da bence sürpriz olmayacaktır. Evet, birazdan biz e-sportta ortak yayına gireceğiz sevgili dinleyiciler. Kupa günlüğü e-sportla beraber Radyo Spor ortak yayını. Hemen şöyle bir bakıyorum. Saat kupada bugün diyelim daha doğrusu. Kupa günlüğü derken yani kupada bugün ne oldu? Bunları sizlere aktarıyor olacak kıymetli dostlarımız, arkadaşlarımız. Hemen şöyle hatta oradaki yayıncı arkadaşlardan da bir bahsedelim. Doruk Keskin var. Cem Odabaşı var. Murat Fevzi Tanırlı. Dünya Kupası'nda kupada bugün ne oldu ne bitti hepsini sizlere aktarıyor olacaklar. Esport ekranlarında ve Radyo Spor frekanslarında bir saat sonra tekrar bahse gireriz. Programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizin.

0: Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
3: Kupa'da bugünden hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Esport ekranında Doruk Keskin ve Cem Odabaşı ile birlikte karşınızdayız ve dün itibariyle son karşılaşmamızda, daha doğrusu bu sabah itibariyle son karşılaşmamızda oynadık. Milli takımımızı değerlendireceğiz. Diğer karşılaşmaların değerlendirmelerini yapacağız. Hoş geldiniz.
4: Selam abi.
5: Selam, hoş bulduk.
3: Ne diyeceğim bilmiyorum ki. Yani tişörtlerim için bile üzülüyorum. Bir sürü tişört almıştım. Turnuvada daha uzun kalırız. Hep farklı programlarda farklılarını giyerim falan demiştim.
4: O zaman herkes en üzüldüğü şeyi söyledi.
3: Güzel.
4: Ben en çok bu Ancelotti Endrick akımına Can Uzun üzerinden katılamadığım için üzülüyorum. Gördün mü o akımı?
3: Güzel, çok iyi nokta.
4: Sen?
5: Yani ben biraz daha normal, sıradan bir cevap vereceğim.
4: Normal dedi bana ya.
3: Seninki radikal yorumcu bakışı.
5: Ben daha çok...
3: Biz futbol sever gözüyle bakıyoruz şimdi.
5: Tabii. Yani dünkü gibi maçlar izleyemediğimiz için kendimiz adına üzülüyorum. Hani tabii ki keşke daha iyi yerlere gelseydik, bir üst tura çıksaydık diye düşünüyoruz ama en azından dünkü gibi keyifli maçlar izleseydik Paraguay karşısında, Avustralya karşısında böyle heyecanlanabilseydik iddiamız olarak, ben ona üzülüyorum. Ama Endrick akımı da tabii ki katılıyorum Dora.
3: Evet sevgili izleyiciler, önce gazetemize bakalım. Kupa'da bugün gazetemizde neler var, manşete neler çıkmış. Ekvador'dan büyük sürpriz gerçekten. Kupa'ya veda ederlerse ben açıkçası üzülecektim ama Almanya'yı geriden gelip yenmeleri... büyük iş başardılar ve kalabildiler. Daha doğrusu son 32'ye yükseldiler. Son 32 turu yaklaşıyor. Şu ana kadar netleşen eşleşmeler Brezilya, Japonya, Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek oldu. Bakalım diğer sonuçlardan sonra eşleşmeler neler olacak. Galibiyetle veda ettik. Türk milli takımımızı konuşacağız tabii ki. Golcülerin düellosu var. Bugün Norveç Fransa var dedik ama manşetimizi hazırladık ama son dakika sürprizi geldi Norveç'ten. Haaland ilk 11'de yok. Mbappe oynayacak ama Haaland'ı göremeyeceğiz. Tabii ilerleyen dakikalarda girebilir. Dünkü karşılaşmaları da yine değerlendireceğiz. Milli takımımıza üzüntü köşemizde başladık. Neden, nelere üzülüyoruz diye. Gerçekten hani 24 senenin ardından büyük bir heyecanla burada Cumartesi Futbolu'ndaki programlarımızda yaşasın yazın Dünya Kupası'na kavuşuyoruz. Milli takımımızı izleyeceğiz. Takımımıza çok güvendiğimiz, inandığımız için ve kadromuzda gerçekten çok iyi olduğu için böyle düşünüyorduk Doruk. Ama herkesin ilk sıralamasında, birinci sırasında bu günlere, bu noktaya gelmesinde Montella yer alıyor. Futbolcuların yaklaşımıyla Montella'nın ve federasyon kanadının yaklaşımı farklı. Bir de işin o tarafı var.
4: Özellikle Arda'nın yaklaşımı.
3: Özellikle Arda'nın farklı yaklaşımı, hani bu yaşta Real Madrid tecrübesi, Fenerbahçe'de de yıllarca oynuyormuş gibi deniyordu ilk geldiğinde. Real Madrid'e gitti, inanılmaz bir performans izlemeye başladık. Hani tecrübeli anlamda gibi. Bu yaşında böyle bir tecrübe diye. Ettiği, maç sonu ettiği laflar için, açıklamalar için ben gerçekten kutluyorum. Gerçekten çok çok iyiydi. Çok etkileyiciydi bence.
4: Ya tabii 3-2 kazandık. Yani hem gol atmayı başardık, golsüzlük, evet. Panama ile beraber maç başlamadan önce, hem de galibiyet aldık. Mutluluk devşirebilir miyiz buradan? Devşiren olabilir ama bardağın

0: dolu tarafına bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bu maçın bir anlamı yoktu. Yani bu maçın bize hizmet ettiği bir tarafı yoktu. Bu maç Amerika'ya hizmet etti. Onlar turnuvaya devam ediyorlar. Onlar bir rotasyon yaptılar. Pochettino kafasında sonraki turlarda kullanabileceği, kart sakatlık cezalısı olduğunda kullanabileceği oyuncuları test etmiş oldu. Biz sadece hani reputasyonumuzu bir nebze toparlamış olduk ama hiçbir önemi yok. Yani sonuçta 3 puanla da eve dönüyorsunuz. 0 gol, 0 puandan daha iyi ama hepsi bu kadar diye düşünüyorum. İyi olmamızın sebepleri var. İyi olmamızın sebepleri Amerika'nın oyuna bakışı ve Amerika'nın rotasyonuyla beraber tabii ki biraz kadrosunun zayıflaması oldu. Zaten en üzücü olan şey bizim ya da belki de en fazla düşünmemiz gereken şey de bu olabilir. Bizim Amerika maçına iddiamızı taşıyamamış olmamız. Çünkü Amerika gibi oynamak isteyen takımlara karşı demin istatistikler de ortada yani. Daha az rakip sahası topla buluşmuşuz Amerika'dan. Neredeyse 3'te 1 daha az. Ve daha az topla oynamışız. Bu ne demek? Dün çok fazla alan ve zaman bulduk ve o zaman yetenekli ayaklarımızı kullanabildik. Ama turnuvaya geliyorsunuz ve turnuvaya vaatkar bir takım olarak geliyorsanız, kendinizi bu kadar yüksekte görerek, hedefleri bu kadar yukarı koyarak geliyorsanız topla vakit geçireceğinizi öngörmeniz gerekiyor. Topla çok daha fazla oynayacaksınız birçok maçta. Özellikle istediğiniz işte çeyrek finallere, son 16'lara gelene kadar önce oraları süpürmeniz gerekiyor. Biz bu işi o kadar kötü yaptık ki yani buradan aldığımız galibiyeti bir puana destekleyemediğimiz için biz bugün çıkamıyoruz. Yani ilk iki maçta alabileceğimiz bir puan bile bizi yukarı taşıyabilirdi.
1: Hepi topu da 4 takım var. İsveç, Ekvador, Bosna, Paraguay. 4 puan alan nihayetinde.
0: Evet. Yani 4 zaten direkt gidiyor.
1: 4 direkt giderdi. Yani 3 puanlı takım sayısı şu anda yine 4. Daha tabii grupta 3. maçını oynamayan takımlar var ama 4 puan almamak dediğin gibi inanılmaz oldu.
0: Yani bu maç hoca belki neden bu kadar stoperle geldiğini anlayabileceğimiz bir formasyonla çıkmış. Yani yine kaç maç üçlü oynardık bilmiyorum.
1: Aynen.
0: Zaten bir bekten kırma üçlü oynuyoruz. Yani Ferdi olduğu sürece üçlü oynamamız da biraz ilk plan olmuyor. Yani ben Samet'e üzüldüm. Yani herkesin oynadığı kupada keşke Samet'i bir dakika oynasa. Aynen. Zaten Can Uzun oynamıyor yani 5 dakika oynamış. Yani hiç oynamamış. Yani gerçekten Can Uzun olayını ben anlamıyorum. Yani bence Can Uzun Almanya milli takımını seçmediğine pişman olan ilk milli oyuncumuz olabilir. Yani sonuçta bu milli takımı niye seçiyorlar? Almanya milli takımında daha süre alacaklarını düşündükleri için galiba gurbet. Sadece bu değil ama arada kalanlardan bahsediyorum.
1: Ya, yani çok önemli faktör.
0: İşte mesela bir ara Mesut Özil'i ikna etmeye çalıştığımızda arada kalan oyuncu. Bazılarının net kararları var. Direkt Türk milli takımını seçiyor bazı oyuncular. Bazıları arada kalıyor. Can da belki net seçmiştir ama şu anki tabloda ya benim aklım almıyor. Yani Can'ın hele şöyle bir maçta 84. dakikada girmesine gerçekten yani formasyona uymuyor desem değil, yeteneksiz desem değil, yani
1: çok kötü bir sezon geçirdi desem hiç değil. Yani muazzam bir sezon geçirdi.
0: Almanya futbol direktörü diyor ki Can Türkiye'yi seçtiğinde gözlerim doldu. Bakın Almanya futbol direktörü yani şey diyebilirsiniz Almanlara ya son iki kupadır gruptan çıkamıyorsunuz. İşte kendi milli takımınızın hali ortada gibi bir üstencil bakış olabilir. Çünkü biliyorsun öyle bir tarzımız da var, üstenci bir tarzımız da var. Ya Rudiföller ya, Rudiföller. Marcus Kroşe şöyle diyor abi Can Uzun için. Bizim oyundaki sorun çözen parçamız. Bak sorun çözen. Bizim ilk iki maçta en çok yaşadığımız şey neydi? Sorunu çözmek, anahtar. Bunu yapmadık. Orkun'u dün gördük ceza sahası koşularını.
1: Evet.
0: Gol ve golden bağımsız. İlk maç Avustralya maçı bunu 4 kere yapmıştı. 4 kere RCS'ye girmişti. Yine Paraguay maçında neden daha erken kullanmadık diye düşünüyorum. Ya bu sorularla bu turnuva bitiyor. Yani daha çok tabii ki sorabileceğimiz soru var ama yani kazandık evet. Yani çok bir an o kadar büyük bir anlam yüklemedim ben. Belki de yanılıyorum. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum yani.
1: Ben şöyle ben güzel nokta Cem aslında Doruk'un dediği bağdağın dolu tarafı kısmı kıymetli bence şundan dolayı. Duygusal egzecereyle gerçekler arasında 180 derece bir farktayız. Yani ya işte sanki ya bu neticede bir futbol müsabakası, bir turnuva. Turnuvada profesyonel şekilde takımımızı götürüyoruz, gidiyoruz. İster 24 sene, ister neyse ne. Bu bir turnuva, futbol turnuvası. Ve burada bir somut ortaya çıkmış pek çok problemi. İşte en son kamp merkeziyle ilgili de gerçekler ortaya çıktı. O ayrı bir skandal. Şimdi elimizde sabit, net faktler var. Oyuncu seçiminden taktiksizliğe kadar rakip analizinin skandalından son maç yani bunların hepsini son maç kapatamaz yani bu kadar. Tabii. Üst üste hatayı bir Amerika

0: galibiyetiyle rotasyona gitmiş, liderliği garantilemiş, pek çok oyuncusuna forma şansı vermek isteyen Amerika'nın bize karşı oynadığı oyunla bunu örtemeyiz. Hatta Doruk'un dediği gibi, bizim istediğimiz gibi oynayan da bir takım var. Yani dünkü maçın 3-2 bitmesi bile mucize bence. Tabii. 5-4 falan bitmesi lazımdı belki. Daha da çok gol olabilirdi. Ama bu işin hamaset kısmıyla gerçek kısmını bu maç lütfen karıştırmasın bize ve 2028 Avrupa Şampiyonası için farklı bir şekilde gitmemiz lazım. Cem, sen nasıl bakıyorsun bu olaya? Ayrıca bu arada şunu da hatırlatayım. Sevgili izleyiciler, hem YouTube kanalımızda Esport'un hem de Radyo Spor'da canlı olarak programımızı dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi de bekliyoruz. Ve anketimiz de var YouTube yayınımızda. Milli takımımızın Amerika maçındaki performansını nasıl buldunuz, yeterli buldunuz mu şeklinde. Evet Cem.
1: Yani bizim bu eksikliklerimizi Dünya Kupası'nda görmememiz gerekiyordu, bu kesin. Ama bence sonrası için, Euro 2028 için, sonraki Dünya Kupaları için bizim için bir uyanış çağrısı gibi oldu bu turnuva. Yani nasıl açıklama yapılmaması gerektiğini de gördük. Nasıl tercih yapılmaması gerektiğini de gördük. Can Uzun konusunda Doruk söyledi. Mesela bundan sonra muhtemelen Can Uzun milli takımın değişilmez oyuncularından olacak. Hoca değişir değişmez onu bilemeyiz ama.
0: Değişmezse bence değişmezse, yine olmayabilir.
1: Yani. Yani bana olmak zorunda gibi geliyor artık yani. Tamam, gördük. Kupada oynatmayarak böyle bir oyuncunun eksikliğini gördük. Ve bundan sonra artık aynı hatalarda artık inat etmememiz gerekiyor. Ki Arda'nın, Arda Güler'in açıklamaları da o açıdan kıymetli. Yani bizim genelde hayatta da bunu yapmamız gerekiyor bence. Öz eleştiri kültürü herkese lazım. Herkesin bu bakış açısında olması lazım. Ve Arda'nın yaptığı aslında bir öncülük burada. O açıklamalar, hatayı kabul etmek ve çoğu kişinin yapmadığı bir şeydi. O yüzden böyle bir kıymeti olabilir bu turnuva. Hani bu galibiyetin bence de hiçbir önemi yok, hiçbir anlamı yok ama turnuvada yaşadıklarımızın gelecek için ders almak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben, ki umarım da öyle olur. Hani ne değişir artık yönetim tarafında, işte hoca, teknik direktör tarafında bilmiyorum ama kesinlikle bunları, aynı hataları yapmamız gerektiğini gördük. Keşke Dünya Kupası'nda görmeseydik diyorum ben.
0: Tabii bunun için iyi bir deneme süreci yaşadık aslında. Burada çok farklı şeyler yapabilirdik ve belki bir senedir durup burada pek çok oyuncuya dikkat çekiyor. Can Uzun başta yani söylüyor. Postecoglou'nun Tottenham eski direktörü, Türkiye galibiyetten çok memnun olacak ancak kendilerine çok kızacaklar. Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var ancak grup liderini yemiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar. Bu turnuvadan, bu gruptan çıkacak kadar İyi olduklarına şüphe yok. Zaten herkesin, bütün futbol dünyasının hemfikir olduğu nokta buydu. Biz de hani bazen şunu da diyoruz ki, sürekli katılıyor muyuz da bu kadar kendimizi yukarıda görüyoruz diye. Ama işte oyuncu havuzumuz çok geniş. İşte Ozan Kabak performansı çok iyiydi. Bu sabah çok iyiydi. İşte Orkun'un katkısı, Salih Özcan'dan bile beklenmedik bir oyun diyebiliriz belki. Yani hiç ummadığımız çapta bir oyun. Hücum hattında aslında olması gereken, önceki iki maçta olmaması gerekenlerin bu maçta farklı bir dizilişle, oyuncu seçimine çıktığımızda neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz maç oldu. Ve pek çok, yani Rio Ferdinand'dan tutun, ben sosyal medyada o kadar çok paylaşım görüyorum ki, ya gerçekten futbol, Türkiye futbol takımı çok iyiydi, çok kaliteliydi ama büyük sürpriz oldu şeklinde Doruk. Özellikle bu açıklama üzerine neler söylersin?
2: Ya abi, açıklamalardan ziyade yani dün iyi oynadı. Tamam ama ben hani Salih Özcan'la Çağlar Söyüncü'nün bu milli takımda yer alacak bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani Salih Özcan 11 maç oynadı bu Bundesliga'da. Hiçbir maça 11 başlamadı. 93 dakika oynadı. Can aynı pozisyonları olmadığını tabii ki biliyorum. Yani bambaşka profilleri olduğunu biliyorum. Can Uzun sakatlıklarla boğuştu. 1172 dakika top oynadı. Ozan Kabak bu Bundesliga'da hep söylüyoruz, işte burada bütün sene bağırdık. Sezonun en flaş takımı Hoffenheim'in stoperiydi. Yani Merih'in oynadığı lige göre çok daha rekabetçi bir ligde kendini ispat etti. Merih ile başlayabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Şey değil yani, bu ilk maça Merih ile başlamayı eleştirmiyorum. Düzelteyim ifademi. Önemi yok demeyecektim. Ama Cem'in söylediğine şöyle bir katkı sağlayabilirim. Hani kupada gördük diyor ya. Kupada hatalarımızı gören tek ülke biz değiliz. Bizim onlardan farkımız hatalarımızın peşinden gitmemiz. Kupada Ancelotti'de santrafonun Igor Thiago değil Cunha olması gerektiğini ilk maç gördü.
0: Güzel,
2: bak bu bir eleştiri Ancelotti'ye. O kadar hazırlık maçı yapan Ancelotti, turnuva açıldığı gün ilk maçta mı koskoca Carlo Ancelotti bunu fark etti? Fark etti, kibrini, sabit fikri, inadını bir kenara koy, dedi ki ben Cunha ile oynamak zorundayım dedi. Koeman, İlk maçın yıldızı Somerville, 2 gol atmış. Kimse kesemez bak, Somerville'e. Kimse kesemez. Bir herhangi bir Türk oyuncu Dünya Kupası'nda ilk maçta 2 gol atsa, ikinci maç kenarda kalsa of, ben ortalık, bak of. Ben düşünemiyorum. Bak, bak iklimi düşünemiyorum ülkedeki. Adam Summerville'i kesti ve bir planı vardı. Bunu yapma sebebi vardı. Dumfries'i etkinliğini arttırmak. Dumfries 2 asist yaptı. Brobby 2 gol attı. 5 attılar İsveç'e. Yani herkes turnuva ilk maçtan böyle benim planlarım çok iyi tuttu diye başlamadı. Ama değiştirdiler. Ozan Meri'nin yerini alabilecek kalitedeydi. Ve yani Ozan Hoffenheim'de oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nin ucundan geçmiş bir takımda öyle oynuyor. Can Uzun artık yani anlamış değilim. Tekrar söyleyeyim yani böyle tat kaçırıcı bir noktaya geldi. Can Uzun'un olduğu yani 80 kaçıncı dakikada alıyorsunuz yani?
0: Ya 5 dakika mı 6 dakika mı ne kadar?
2: Yani 84'te evet yani. Çağlar'la aynı anda alıyorsunuz yani. Çağlar'ın oyunu almasının sebebi Dünya Kupası'nda oynaması.
1: Şöyle alsın evet. Diye evet.
2: Bu arada herkes alsın. Böyle bir maç diyorum ya Samet de keşke alsaydı. Keşke.
0: Ben inan Amerika gibi bekledim ben de. Yani burada galibiyetin bize bir hiçbir katkısı yok. Gerçek anlamda madem oraya o kadar oyuncu gitti, o kadar azap çektiler, o kadar kaotik bir ortam yaşandı. Herkes en azından 3 dakika, 5 dakika
2: ya kaleciyi bile olsaydı değiştirebilirsin evet. Yani. Yani gruptan çıkan şey
0: Meksika oynadı, işte, Meksika Ochoa'yla oynadı işte oynattı.
2: Abi ama gelen kalecilerimiz de oynayarak gelmedi ki. Yoksa ilk 11 başlar bu maçta yedek kalecin. Yani düzenli oynayan bir yedek kalecin biliyor ki orada bile seçim yani bir ezber üzerinden yapılmış. Ya yani Uğurcan bizi iyi bir turnuva geçirsek, Uğurcan yarın sakatlansa, ikinci maçta olmasa, işte Volkan Rüştü olayı olsa mesela Euro'daki öyle bir kenarda asetimiz yok.
1: Yani yedek kaleci, üçüncü kaleci kendi takımlarında diğer opsiyonlar.
2: Tabii ki yani bu açıdan gerçekten anlaması zor. Arda'nın açıklamaları da şöyle inanılmaz. Yani Arda 21 yaşında 5 yıldır profesyonel futbolda. Yani Montella 52 yaşında 12 sene oyunculuğu var. 12 sene teknik adamlığı var. Böyle bir maçtan sonra Arda'nın açıklamaları daha çok paye görüyor.
0: Evet.
2: Yani
0: esas üzüntü verici de o.
2: İlginç olan ya. Benim Montella'nın yani azılı savunucularındandım biliyorsun. Artık tamamen uzaklaşmamın sebeplerinden biri zaten bu değil. Ben takımın psikoloğuyum demesi aynen. Mesela. Hani çok garip bir değil yani. Buradan nereye varabilirsiniz ki? Yani ne diyeceğiz? Tamam peki diyebiliriz buna yani. Çünkü spor psikoloğu var çünkü işin. Ya da işte dünkü maçların açıklamaları vesaire. Bilmiyorum. Nereye evrilir ama tatsız bir kupaydı.
1: Doruk senin bir paylaşımın vardı sanırım. Bütün hatalarından dönen takımları değerlemiştin evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir 8-9 takım vardı orada. Yani o kadar evet. Çok oldu ki anlattığın şey. Muhtemelen hani turnuvaya kötü başlayıp da bizim kadar bir şeylerde inat eden kimse olmadı. Yani Tunus bile çok farklı bir açıdan yaptı ama hoca değiştirdi.
2: Çok
1: yani,
2: radikal.
1: Çok radikal ama bir şey yaptılar yani.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çok enteresan geliyor açıdan. O paylaşımını da çok beğenmiştim söylemek
2: teşekkür
1: istedim.
2: Teşekkür ederim. Yani. Orada mesela sonuç alamayan da var.
1: Evet.
2: Mesela yapmış değişimi. Marcelo Bielsa ilk maçı 45. dakikasında yapıyor Murat abi. Tak. Evet, evet. Valverde'nin yerini değiştiriyor. Hop ikinci maç tek santrafora dönüyor. Yani yapıyor iki maçı da kazanamıyor ama farklı bir şey yapıyor. Biz yani elenmişiz 85 olmuş hala en umut vaat eden oyuncularımızdan biri biz de vaat etmiyor. Biz bunu söylemiyoruz. Bak yanılabiliriz. Geleceği göremeyiz Murat abi. Yarın Can Uzun beklenen performansa gelemeyebilir. Ama yani, Almanlar bu işin son 20-25 yılda parmakla göstereceğiniz futbol ekollerinden biri. Bak son 20-25 yıldan bahsediyorum sadece ki ondan öncesi de var bu işin. Yani birleşmeden önceki dünya kupalarına koydukları ambargolar vesaire demiyorum. Modern futbolda.
0: Tabii ki.
2: Modern futbolda Almanlar diyor ki farklı kademelerde sportif direktörleri, yorumcuları, futbol direktörleri, Almanya milli takımı. Ya bu çocuktan olacak. Bu çocuk çok potansiyelli. Bu çocuk çok iyi diyorlar. Halbuki yani biz neden demiyoruz?
0: Hiçbir zaman bir de iki senedir demiyoruz yani.
2: Ya biz Gürcistan maçı oynuyoruz. Benim o zaman da tweetim var. Yani. Gürcistan maçı oynuyoruz grupta. Bulgaristan maçı. Geçen sene Eylül-Ekim'deki milli takım arası 11 oynamıyor abi Can Uzun. Kaç bitti maç? 6 falan attık galiba.
1: Evet.
2: Yani bak yarın Uluslar Ligi'ne gideceğiz. Hep söylüyorum ve Uluslar Ligi'ne anlamsız bir anlam yüklendi. Uluslar Ligi artık bir kupa oldu. Evet. Uluslar Ligi bir hazırlık maçıdır ya. Bu hazırlık maçlarını kupa yaptılar. Unutuyoruz. O kadar çok kafamız artık maçlardan doldu ki. 3 sene önce, 4 sene önce bir hazırlık maçıydı bu. Biz normalde hazırlık maçlarında ne yaparız? Bir sonraki Euro'ya hazırlayabileceğimiz ya da beklentimizde olan oyuncuları oynatırız. Biz yine Fransa maçlarını kazanmak için ideal 11'lerimizle oynayacağız. 11 oyuncuyla, 13 oyuncuyla oynayacağız. Ya, hizmet etmeyecek ki o hazırlık maçı
0: tabii bize. Ki, tabii ki. Ya bir de işin şu noktası var. Şimdi pek çok oyuncu işte Valverde'ye deniyor, başka takım işte Ancelotti başka bir şey deniyor, herkes bir şey deniyor. Biz bir de rakipler olarak, bulunduğumuz gruptaki rakipler olarak aslında neredeyse B planı olmayan iki takımla oynadık. Şablonları hemen
2: doğru.
0: Hemen çok yakın birbirine, oyun yapıları çok yakın, tehditleri, hani vardır ya SWOT analizi yaparsın, ya tehdit için yazabileceğin bir tane şey var. Evet.
1: Ve yıllardır aynı tehdit.
0: Yıllardır aynı böyle şey oynuyorlar. Yani. Bunlar farklı, yani acaba Avustralya teknik direktörü 1-0 geriye düştüğünde şöyle bir şey dener mi demeyeceğin bir klasik yapıda, pragmatik yapıda iki takımla oynadık. Bunların geldikleri, oynadıkları elemelerdeki futbolları belli, taktik dizilişleri belli, olası tehlikeler belli. Biz buna hiçbir çözüm üretemeden maç geçiriyoruz. Sonra geçen yayınlardan biri, sen mi hatırlattın Can mı? Ya biz aynı sıkıntıyı sırf çeyrek final başlığı altında olduğu için çok ses edemeden Hollanda maçında da yaşamıştık Euro 2024'te. Orada da herkes delirmişti. Ya niye değişiklik yapmıyorsun hocam? Niye o oyuncu girmiyor? Niye bu girmiyor? Niye Hollanda'ya, bu Hollanda'ya göz göre göre veriyoruz?
1: Semih Kılıçsoy konusu
0: evet,
1: vardı
0: evet,
1: o zaman.
0: Hepsi.
1: Çok
0: yani
1: geç girmişti oyuna.
0: Çok geç girmişti. Gole ihtiyacımız var. Seçeneklerimiz az. Bunları konuşarak buraya geldik. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle maçlar öncesini çok değerlendirmeden şurasına geçeceğim. Şimdi ortadan çizgi ikiye ayırıyoruz. Futbolcuların hepsi ya biz bu takımla çok çok daha iyisini yapacaktık, özür diliyoruz diyor. Montella hala diyor ki federasyon başkanımızı sevindirdiğimiz için, işte mutlu ettiğimiz için halkımızı, gerçek cevabı verdiğimiz için elimizden gelen gayreti göstererek böyle en azından mutlu dönüyoruz diyor.
1: Yani gerçekten mutlu olan var mı böyle? Çok samimi mutlu olan. Tabii ki kazanmak mutlu ediyor ama yani
0: ben onu sanmıyorum, gerçekten sanmıyorum.
1: Hiç yani halkımızda, ülkemizde öyle bir mutluluk yaşayan biri olduğunu ben sanmıyorum.
2: Yani
1: hiç.
2: Kaan Ayhan çok mutlu oldu golü attığı
1: evet.
2: için. Tabii evet. ki yani Dünya Kupası'nda gol atmak ya acayip bir şey yani buna hiçbir şey diyemem. Çok yani insanın her futbolcunun başına gelmeyecek bir şey. Yani onun dışında çok...
1: Ki o da maç sonu açıklamasında bir düzeltme yaptı gibi hani çok sevinemedik diye ama tabii o gole reaksiyon başka bir şey. O... Galibiyete sevinmek başka bir
2: tabii
1: şey.
2: Tabii yani biraz abartılı bir sevinç denebilir böyle bir ortamda ama hani oyuncu psikolojisi, insan psikolojisi o an kopabiliyorsun. Yani Dünya Kupası'nda gol attım diyor o da yani kaç kere olabilecek
1: tabii.
2: bir şey. Lafını böldüm çok pardon.
1: Yok estağfurullah. Bu kadardı zaten.
0: Yani Pochettino da dedi ya bir taraftan hani mutlu kısmı belki Pochettino da diyor ya hayırdır ne oldu hani bu kadar sevinç.
2: Biz devam ediyoruz diyor.
0: Evet biz devam ediyoruz bu sevinç nedir diyor. Biz tabii bu iş biraz da üçüncü boyutu şuraya geldi. Normal eleştirenler takımı kendi kulüp takımı zannedip diğer insanlara federasyon kanadından gelen ağır eleştiriler. Yani sanki yani takım bizim takımımız değil. Yani Allah bizim Allah'ımız değil. Sadece federasyon tarafının bir takımı, biz de sürekli eleştirenler, bir de bizim dışımızda da hakaret edenler boyut var. Üç kategori oluştu birdenbire. Ya milli takım hepimizin milli takımı yani. Bunu eleştir. Almanya şu anda deli gibi eleştiriliyor bugün. Ekvador mağlubiyetinden dolayı. Her ülke işte Brezilya bile ilk maçtan sonra.
2: Fas maçından sonra.
0: O ilk yarım saati yerden yere vuruldu. İngilizler Gana karşısında bir sürü eleştiri geldi. Şaşalı başladık ama ilk maçı zor kazanan Gana'ya karşı böyle top mu oynadı dediler. Tamam kaçan pozisyonlar var ama herkes ağır eleştiriyor. Ama eleştiriyle hakaret tamam ayırıyoruz. Ama takım hepimizin takımı yani. Bu takım daha iyisini yapabilir diye herkesin eleştirisi. Futbolcular da bunu bence kaldırabilecek seviyede. Arda da bence onun mesajını da verdi diye düşünüyorum.
2: Evet yani bu dil yani üzücü bir dil. Yani bu böyle farklılıklar oluşturabilen bir dil. Sana katılıyorum yani hepimizin milli takımı ve insanlar işler yolunda gitmiyorken fikirlerini bir saygı çerçevesi içerisinde söyleyebilirler. Yapıcı olarak adlandırılabilir bu fikirler. Ama yani bizim genel yani ülkemize de biraz kibirliyiz Murat abi. Yani evet. Biz kibirliyiz, çok burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Kendimizi farklı bir noktada görüyoruz. Rasyonel değil şeylerimiz, beklentilerimiz. Yani bizim için biz kupaya ya gidemiyoruz ya da gidiyorsak hedefimiz final.
0: Evet.
2: Ya neden hedefimiz final? Yani bunu buraya kadar çekmezsek belki o tepkiler de biraz düşebilir. Daha
0: tabii. Hani makul aklı başında
2: ya biz bu kupa oynanıyor. 90 senedir gitmişiz 3 kere. Biri zaten ta ne zaman yani?
0: Ben bile yokum onda.
2: Sen bile yoksun aynen. Birinde işler de yolunda gitmiş. Evet, evet kupa takımı. Evet kupa takımı şeyimiz de var yani Euro'da vesaire gidip evet. yaptı ama yapamadığımız 2020'ler, 2016'lar da var. Onların sayısı daha fazla. Euro 96 mesela. Eurolarda da başarısızlıklarımız başarımızdan daha fazla. Dünya Kupası'nda eşit. Bir çok başarılı olduğumuz var. Bir de işte ilk gittiğimiz kupa var. Ama biz hep şey gibi bakıyoruz.
0: Yediklisiyiz turnuvada.
2: Gittik ya artık burası bundan sonra bizde abi. Biz yarı final oynamadan dönmeyiz. Al, Avustralya bizi yendi ya. Ya Avustralya bizi nasıl yendi ya? Gerçekten böyle arada kendimi
0: düşünüyorum. Avustralya bırak 10 kişi oynayan.
2: 10 kişi Paraguay
0: yendi bizi yani. Yani. Hiçbir şey yapamadık bile bu arada.
1: Gol yani atamamamız korkunç mesela yani. Bu maça kadar ABD maçına kadar gol atamamış olmamız korkunç. Ya. Bir de size bir sorum olacak. Avrupa'nın 5 büyük liginde hepimiz takip ediyoruz, izliyoruz, görev alıyoruz. Maçlardan sonra en sık duyduğunuz futbolcu ya da teknik direktör cümlesi ne? Bir soruya. Mesela işte nasıl hissediyorsun? Kazandınız. Adım adım ilerleyeceğiz. Bu. Yani tabii, tabii. Herkes hep bunu söyler. Evet bugün kazandık, mutluyuz ama önümüzde şu maç var. Şimdi ona çalışmaya başlayacağız. Sezon sonunu düşünmüyoruz. Kaçıncı sırada bitireceğimizi maç maç ilerleyip göreceğiz. Fix bir cevap yani. Bu artık oturmuş, yerleşmiş bir mantalite başarılı olan ekiplerle tam da Doruk'un söylediği şeyin zıttı. İşte finale gideriz, kupayı alırız değil. Hayır, biz bir gruptan çıkalım. Hatta o gruptan da çıkmayalım. Avustralya'yı yenelim, Paraguay'ı yenelim. Keyfimize bakalım.
2: Yenilmeyelim.
1: Ondan sonra mesela ya da evet.
2: Yenilmeyelim. Birer birer alalım, iki alalım. İki alalım, beşle gidelim. İki alalım, bize yine rotasyon yapsın. Hop beşle çıkalım. Amerika yine grup lideri olsun.
1: Tabii. Yani evet.
2: Ama biz giderken Amerika'nın arkasında kalmamız bizim için şey
0: kabul edilemez.
2: Kabul edilemez.
0: Biz bu gruptan lider çıkmalıyız gibi.
2: Çünkü biz Amerika'nın son 20 senedir yaptığı futbol yatırımlarıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü biz Amerika'nın ev sahibi olmasıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü biz Amerika'nın başında Mauricio Pochettino gibi Tottenham'ı 0 euro harcanan 2019 yılında stat yaptıkları için 0 euro harcanan Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline götüren Mauricio Pochettino ile ilgilenmiyoruz abi. Biz sadece kendimize bakıyoruz. Önemli değil karşı tarafta ne oldu. Biz çok iyiyiz. İşte yarı final oynarız. Biz çok iyiyiz, gruptan çıkarız. Amerika'yı bu arada şey bir maç olsa da yenebilirdik. İşte 6-6 gelsek buraya.
0: Tabii,
2: yenebilirdik. Evet. Ama bizim yani Mart'tan beri Avustralya ile ve Paraguay gibi iki tane çok derin blok takımıyla oynayacağımız belli. Yani ki birine 10 kişi oynandı yani. O XG'ler vesaire öyle. Avustralya maçı çok daha fecaat. 11-11 oynadı Avustralya maçı.
0: Zaten bence hani ya, biz böyleyiz, biz böyleyiz dediğin cümlenin burada tam karşılığı rakip analizi konusunda iflas etmiş bir teknik ekiple biz Dünya Kupası'nı geçirdik.
2: Bazı şeyler inat gibi geliyor. Ya evet. İnat dediğim ya şey de olabilir, ben daha iyisini biliyorum gibi bir bakış da olabilir, inat da olabilir. Ya sabit fikirlik, yani bunun birçok farklı şeyi var. Yani 1.95 ortalamalı 3 stopere Kerem Aktürkoğlu ile çıkmak bunlardan biri, başlangıç planı. Hadi ilk maçtır, hocanın kafasındakidir diye tolere ediyorum. Can uzuna işte 10 dakika falan vermek bu turnuvada.
0: Veya Deniz'e.
2: Hele ki şu maçta ikisini de başlatmamak. Şey oyuncu ister istemez diyor ki ben bu hocanın kafasında değilim ve burası bir milli takım. Yani nasıl oynayacağım?
0: Evet.
2: Yani Deniz demiyor mudur bunu kendine?
1: Tabii ki. Yani şimdi Can Uzun'un kulüp kariyeri mesela nasıl gidecek, işte transfer yapacak mı bilmiyoruz ama Frankfurt'ta kaldı diyelim. Bundesliga'ya başladığında geçen sezon mesela 5 gol 2 asistle başladı ilk 5 maçta sanırım. Şimdi yine fırtına gibi başlayınca geriye bakmayacak mı? Ben Dünya Kupası'nda bir dakika oynamadım, Bundesliga'da kasıp kavuruyorum. Yani çok haklı olarak, mantalite olarak sıkıntı yaşayacak.
2: Abi bak, futbol izleyicisi Frankfurt'u takip etmek zorunda değil. Tabii. Bundesliga yani bir Galatasaray taraftarı Can Uzun Galatasaray'a gol attıktan sonra aa Can diye bir oyuncu varmış ya. Acayipmiş bak, bu kadar mesafede olabilir. Çok normal yani. Bundesliga'nın orta şeker yetiştirici bir kulübü Frankfurt.
0: Evet.
2: Ya futbolu gerçekten takip eden insanlar bunu takip ediyor.

0: gideceğiz aşağı el versmekten
1: evet,
0: gelene.
1: Evet.
0: İkna olmuyoruz.
1: Hayır, bir de şu var.
0: İkna olmuyoruz biz.
1: Can Özel'in de gidiyoruz. Aslında Can'la birlikte Can Tepe'deki oyuncu tabii. Bence bu kadar değerlendirilmesi gereken. Çünkü niye Avustralya'yı aşamıyorsun? Paraguay'ı aşamıyorsun? Yeni bir taktiğin yok. B planın yok. C planın yok. Aynı kısır döngüde topu dolaştırdığın, attığın şut sayısıyla sürekli övünmeye devam ettiğin teknik kadro bazında ama oyuncular bazında hiç de öyle karşılığı olmayan açıklamalarla son maçta senin istatistiğini yerle bir et zaten. Amerika'nın yarısı kadar şut çektin ama kazandın. Neticede verimin, futboldaki daha verim değerlerinin daha önemli olduğu göstergesi oldu. Bu arada anketimize YouTube'da sizce galibiyetten mutlu musunuz sorusuna 48'e 52 çıkmış. Neredeyse kafa kafaya bir değer var. Ama ikinci anketimizde sizce Montella ile yollar ayrılmalı mı diye sorduk sevgili izleyiciler. Oraya da cevaplarınızı bekliyoruz. Montella ile yollar ayrılmalı mı? Şimdi tabii burada şöyle bir noktaya geliyoruz Cem. Somut veriler, hatta şu kısmı da şimdi yeni gelen bilgilerle tartışılıyor. İşte 1,5 milyon dolara kamp merkez değişebilirdi. Hı hı. Bu neden söyleniyor? Elimizdeki faktler, veriler neydi? İşte oyuncular daha ikinci maçta, Paraguay maçında yeni kendimize geliyoruz dediler. İşte Arizona'nın çöl bölgesinde çok sıcak, kurak iklimde olması tamam tesis güzelmiş yapı olarak. Ama bulunan iklim, seyahat, Vancouver'a git gel, ilk başta Miami'ye in, Miami'de 5 gün geçir sonra oraya geç. Bunların hepsinin aslında 3 tane büyük ülkenin değiştirdiğine yönelik şeyler var, değerlendirmeler var. Bir de şu var, eleştiriler görüyorum. Ya bu kadar villa vaadi vereceğinize 1,5 milyon doları verseniz de takımımız daha iyi şartlarda kamp yapsaydı, daha iyi hazırlansaydı.
2: Yani işte tam olarak yine aynı şey çıkıyor bunlar. Asıl soruna odaklanmayıp çok fazla sonuç değiştirmeyecek şeylere odaklanarak sonucun değişmesini beklemek. Çok tuhaf geliyor bana söylediğin gibi Murat abi işte villa konusu oldu, seyahat konusu oldu. Hangisi bir şey değiştirebilir? Net şekilde oyuncunun performansına, fiziksel durumuna yansıyacak şey daha az seyahat etmek.
0: Daha uzun kamp yani. Yapmak.
1: Daha uzun kamp yapmak. Yani 2 Haziran'da gitmişiz. 7 Haziran'a kadar Miami'deki süreç. Bazı takımlar Mayıs'ın sonunda gitmiş.
0: Başında daha, gidenler daha, işte.
1: Evet.
0: Sevgili Mehmet Demirkoz söyledi ya, yani Avustralya 5'inde gelmiş.
1: Evet.
0: Yani şey, lokal ligi bitirenler, sonra Avrupa'dan bitirenler de işte 25'inde falan gelmiş. Hı. O gün sabah yayında söylemişti.
1: Çünkü sadece süre değil, işte Meksika'daki maçlarda rakım problemi de var yani.
2: Tabii.
1: İşte Azteca Stadı 2200 metrede rakımı. Yani pek çok faktör var. Sıcaklık, kuraklık, rakım, basınç, sezon sonu olmasının getirdiği sıkıntılar.
2: Yani.
0: Mesela Güney Afrika, rakım diyorsun. Güney Afrika çıktı ilk maç. Yani tırnak içinde tokadı yedi.
1: Evet, dağıldı.
0: Dağıldı. Nereye geldik?
1: Kırmızı dedi. Kartlar.
0: İşte adamların İngilizcesi bile sorgulandı.
1: Evet.
0: Twitter'da, değil mi?
1: Meme var şunlar bunlar. Aynen öyle.
0: Ya nereye düştük biz dediler. Gerçek bir deplasman maçı oynadılar ya. Gerçek bir ev sahibiyle bilmem kaç bin rakımda çatır çatır bir top oynadı Meksika. 2-0 kaybettiler. 2 tane kırmızı kart gördü. Afrika'ya yani ben de dahil kimse buradan kalkamaz.
1: Tabii
0: diyordu.
1: Tabii,
0: ben de vermiyordum yani bilmiyorum. Yani. Verem illa vardır. Yani illa birileri daha iyi takip eden Afrika futbolunu vesaire Güney Afrika'yı daha iyi bilen birileri farklı düşünüyor olabilir. Abi 4 puanla gruptan çıktılar.
1: Evet,
0: hoca ilk maç 5'li savunmayla çıkmıştı Meksika'ya karşı. Normalde 1-4'lü takım Afrika. Muhtemelen oyun kuramayacağını düşündüğü için bu baskıyı önceden gördüğü için artı bir savunmacıyla çıkmıştı. İkinci maç kendi üzerine döndü.
1: Yani, tam bir şeyde oynayacak.
0: Evet yani daha emniyetli çıktı. İkinci maç 4'lü sisteme döndü. İki maç 4 puan aldı. Hmm. Son maç Kore'yi çatır çatır top oynadılar. İkinci çıktılar abi gruptan.
1: Evet.
0: Ya bak Güney Afrika
1: 3 ay önce işte müdahale.
0: 2 ay önce Güney Afrika Türkiye aynı cümlede kursak dalga geçerlerdi bizde. Bizden aynen. Başarılılar abi şu an Güney Afrika.
1: Tabii ki. Çünkü tabii. Sabit fikirli davranmadılar ve ilk maçın dersini çıkarıp ikinci ve üçüncüde çok farklı oynadılar. Bence Kore'yi gol yemeden yenmeleri bu takımın inanılmaz bir
0: ya
1: şey.
0: Hangisi daha zor eşleşme? Bizim Avustralya'yı yenmemiz mi Güney Afrika'nın Güney Kore'yi yenmesi?
1: Açık ara Güney Afrika'nın
0: Kore'yi yenmesi. Eşit olsun ya. Hadi eşit olsun.
1: Mümkün eşit bile mümkün
0: hadi
1: değil.
0: Eşit olsun.
1: Eşit demek haksızlık olur Güney Afrika'ya. Gerçekten kesinlikle. Haksızlık olur yani.
2: Ya bizde de şey Haiti goy goyu yapıldı işte. Haiti'nin ardından elenen ilk
0: çatır
2: takım oldu.
0: Çatır top oynadı.
1: Haiti mükemmel top oynadı ya. İskoçya şans eseri 3 puan aldı
0: kesinlikle öyle ya.
2: Şey yani Fas karşısında da inanılmaz bir maç izlettiler herkese.
0: Haiti şunu da yapmadı.
1: 2-2 gitti kaç dakika? Evet. Son 20 dakikaya değil mi?
2: Çok şık bir gol geldi topukla falan. Yani en azından Isidor, zevk verdiler. Yani o yüzden bence böyle çok da küçümsememek lazım. Kendimizi çok büyük görmemek lazım daha doğrusu.
0: Ya biz hem büyütüyoruz hem biraz bence karşı tarafı da
2: iki taraflı yani.
0: İki taraflı. Yani Haiti'nin mesela bir Brezilya maçı var. Haiti gelip çift katlı otobüs koymadı kalenin önüne. Çata çata oynadılar Brezilya'yla. O yüzden

0: Beşlik oldular hemen. O kadar alan verdiler ki. Çünkü Haiti eğlenmeye gelmişler onlar. Evet, evet. Onların ayrı bir şeyi var. Tabii ki abi. Curaçao da öyleymiş ya mesela. Aileleriyle beraber kalıyorlarmış. Evet. Yani. Curaçao çünkü o ilk defa gelmiş. Bir daha belki hiç gelmeyebilir.
1: Gelmeyebilir tabii ki. Bir de bence şu nokta da var. Demin dikkat çektiğin arada böyle hızlı geçtin ama yenilmeme kavramı var ya. Ya turnuvada yenilmemek çok önemli bir şey ya. Biz sanki Avustralya ile ve Paraguay ile ilk maçı 3-0 bitirdik. Evimizde yenildik. Deplasmanda 4 yemek atmak ve turu geçmek zorundaymışız gibi bir mantaliteyle çıktık. Evet güç farkı var. Evet kimin yenmesi gerekiyor ama biz yenilmemeyi düşünsek bunu da başarabilirdik yani. Ya onlar gelsin. Bak dün akşamki Paraguay, bu sabahki işte Paraguay Avustralya maçı 0-0 bitti. Öyle bir maç biz de oynayabilirdik.
0: Tabii canım yani.
1: Hani Galatasaray hiç savunma oynayamıyor gibi yaklaşımlar vardı ya sezon içinde. Hani Şampiyonlar Ligi'nde, ligde her neyse. Fark etmiyor.
0: Bunun en büyük...
1: Biz de böyle yapabilirdik yani oynayabilirdik. Alternatifimiz olabilirdi ya. C planımızda yenilmemek olabilirdi. B farklı varyasyonlarla bu kadrodan hücum açısından yeni yeni metotlar denemek olabilirdi. C planımızda ya iki planımızda başaramadık. Yenilmeyelim abi o zaman diyebilirdik yani. Böyle düşünen bir teknik adamımız olabilirdi belki.
0: Fernando Santos 2016'da grupta 3 maçta berabere kaldı Portekiz'le. Başarısızlık mıdır o Portekiz için hiç galibiyet alamamak? Bir açıdan,
1: evet,
0: bir açıdan başarısızlıktır. Evet. Şampiyon oldular Eder'in golüyle 1-0'la. Yani. Savunma, tabii Fernando Santos daha savunmacı bir hocaydı. Ana planı da savunmaya yakındı. Ama 3 beraber kaçırdı.
1: 2004'e git, Riha gel Yunanistan.
0: O çok sert abi. O, ona örnek vermeyeyim.
1: Onu vermeyeyim peki geri aldım.
0: Çünkü şey yani.
1: Geri aldım.
0: Kötü bir örnek bile olabilir öyleyse. Bir daha denemeyemesi gerekiyor onun.
2: Peki. Mevzu Danimarka'ya da gelecek biraz.
1: Danimarka'ya.
0: Öykünmeyelim falan.
1: Ben gelip oynadılar ama onunla.
0: Tabii. Yani Gana şu an mesela. Otto Riha gel. Yunanistan'ın evet. Bu turnuvada Gana.
2: Doğru.
0: Acayip reaktif yani.
2: Belki takdirde topladılar. Yani İngiliz futbolcular da. Bellingham demişti sanırım. Ben maçın oyuncusu olmayı hak etmedim. Gana'dan biri almalıydı. Çok sağlam savunma yaptılar demişti.
1: Evet.
2: Ki bu arada en iyi üçüncüler de ekrana geliyor. Yani eksi averaj 3 puanla giden olacak gibi. İskoçya'nın öyle bir tur
0: İskoçya
2: atlama ihtimali var.
0: İskoçya gidecek ama ya. Yani çok kolay değil. 4
2: ihtimalin bir araya gelmesi lazım. Biraz karmaşık ama.
0: Nasıl ya? Biri kazanınca İskoçya gidiyor işte.
2: İşte tam olarak o ihtimalleri hatırlamıyorum ama 4 tane ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor onlar için. İşte İran-Mısır maçında Mısır'ın kazanması gerekiyor gibi gibi ihtimaller. Yani dediğin gibi 3 puan.
0: Kalmaları için mi?
2: Tabii tabii.
0: Ha tabii aynı anladım. Ben kalmaları
1: yani, çok kolay. Geri gitmeleri çok kolay.
2: Yani bayağı 3 puan, canım. 3 beraberlik, 0 averajla çok rahat bir üst tura çıkabilirdik söylediğiniz gibi.
1: Tabii canım tabii ki. Bu arada Bellingham demişken Bellingham maçın oyuncusu seçildi ama normal şartlarda da net atılması gerekiyordu biliyorsunuz.
2: Evet,
1: şu hareket yüzünden. Ama Mert Müldür yoktu.
0: O maçta Galatasaray'ın da penaltı çok var. Konuşuldu yani.
1: O VAR'la ilgili açıklamalar var. Özellikle İngiltere'de de Almanya'da da 2-3 tane hakem, eski hakem yorumları var. Buna nasıl penaltı verilmez, VAR nasıl karışmaz? Hele Bellingham'ı VAR nasıl atlar yeni kural böyle konuşurken net atılması gerekirken diye.
0: Ya öyle standartlar demiş. Bazen aynı şekilde olmuyor yani. Şu konuda bile standartlar aynı değil abi kupada. Hemen hemen bütün, hemen hemen demeyeyim. Bir bugün İspanya 3'te oynayacak. Bir de Belçika o grupta geç maç oynuyor. 3 hafta oynandı. Almanya, Fransa, İngiltere hep iyi saatlerde, hep doğudalar.
1: Evet
0: yani.
1: Evet.
0: Hep iyi saatlerde. 10'da 12'de oynadılar. Hep yani. İspanya buraya kadar hep bu saatte oynadı maçlarını.
1: Evet kesinlikle. Yani
0: mesela Hırvatlar 2'de oynuyor. İngilizler 12'de oynuyor. Bu hafta yine 12'de oynuyorlar.
2: Evet.
0: İlk maçı yine yanılmıyorsam erkense. Ben hiç mesela gecenin bir köründe İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz izlediğimi hatırlamıyorum.
2: En geç Fransa oldu. O da zorunluluktan ikinci yarı geç başladı Yıldırım konusunda.
0: O ayrı canım.
2: O da
0: tabii
2: canım. Maç 12'deydi yani. Evet.
1: Maç 12'deydi, 4'te bitti
0: yani o. Bütün o tarafın hepsi doğuda. Batıda bir tek Seattle'da Belçika var. Kaliforniya'da biz varız. Bizim dışımızda bir grup var mı? Şu an ezberden yanlışım olabilir ama yok diye biliyorum.
2: Ben de yok diye biliyorum.
0: Kalan herkes Doğu tarafında oynuyor.
1: Kanada özür diledi biliyorsun değil mi? Milli takım. Evet. Ya ikinci bitirdiğimiz için mecburen Kanada'da oynayamayacağız. Seyahat etmek zorunda kalacağız. Taraftarlarımıza, vatandaşlarımıza özür diliyoruz. Onlar maç izlemek için, Güney Afrika Kanada maçı için seyahat etmek durumunda kaldılar diye.
2: Yani bayağı resmi bir açıklama
1: yaptılar. Bayağı resmi açıklama yaptılar. Özür diliyoruz sizden.
0: Şey, Amerika'dan çıkmaları gerekiyor.
2: Tabii.
0: Kanada'yla oynayacaklar.
2: İkinci oldukları için.
1: İkinci oldukları için.
2: İşte, yani işte sorumluluk almak.
0: Milletin derdi.
1: Başka.
0: Milletin derdi de yok.
1: Ama Kanada takım da bu arada iyi iş yaptı. Yani onları da kutlamak
0: tabii,
1: lazım.
0: Bence de.
1: Yani 6-0'lık galibiyet ayrı tabii de. Ama
0: sıkıştırabilirlerdi İsviçre'yi son maç. Yani evet. Son 10 dakika falan bayağı etkililerdi.
2: 2-2 bitebilirdi rahat.
0: 2-2 bitebilirdi.
1: Montella'yla yollar ayrılmalı diyenler %90 oranında şu anda gerçekten

0: Peki şu anki jenerasyondan nasıl bir teknik direktör modeli bulmamız lazım bizim?
1: Abi zaten sorun bu. Bence sorun
0: sorun bu mu diyorsun?
1: sorun ayrılık konuşması değil. Cem sen başla, ben çok şey çaldım senden. Kusura bakma.
2: Yok ya, estağfurullah. Yani ben de aslında aynı düşünüyorum. Montella'nın sorumluluk alıp bir şeyleri değiştirip devam etmesi bence olası olabilir. Yani illa bir değişiklik başka birini getirmeye gerek yok bence.
0: Ama iki tane,
2: temel olarak.
0: İki
2: Ama
0: büyük örnek var önümüzde.
2: O kadar inat edildi
0: Avrupa
2: ki.
0: Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası.
2: Tabii. O kadar inat edildi ki artık belki de tamam bu insan, bu teknik direktör böyle bir anlayışa sahip ve değiştirmeyecek deyip değişiklik olabilir. Nasıl bir mantalite olması lazım? Bence bizim artık modern futbola ayak uydurmamız gerekiyor. Yani aslında ligimizde de yıllarca böyle bir sorun yaşandı. Biraz daha artık etrafımıza bakmalıyız. Kalıplardan çıkmalıyız. Yine bir açıdan şu da, Montella'nın, psikolog da benim, açıklaması da bunu yansıtıyor. Biraz daha
0: Zaten
2: artık
0: akıl almaz yani.
2: analitik, daha
0: Evet.
2: modern anlayışlara geçebilecek bir teknik direktör gerekiyor ve yabancı olabilir diye düşünüyorum. Pochettino örneği mesela Amerika'da. O tarz bir örnek olmalı bence. Doruk ne düşünür
1: Bir şey
2: bilmiyorum.
1: söyleyebilir miyim abi bu konuda? Montella'nın gidip gitmemesi değil. Yani gitmesi çok yüksek bir ihtimal. Zaten son diyorum ya, ben de hani hocanın tarafında olan biri olarak artık son açıklamalarıyla çok farklı bir yerdeymiş hissiyatı yarattı yani. Aynı zeminde değilmiş gibi yaratıyor. Bence esas sorun kimin geleceği şimdi. Yarın yollar ayrılsa, kim gelecek diye birkaç isim yazılsa, bence isimler 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak. Şimdi kupadaki diğer ülkelere bakalım. Mesela nasıl, ne yapıyorlar? Japonya, dün gruptan çıkan Japonya. Moriyasu 2017'den beri Japonya altyapısından beri çalışıyor. U21'de başlamış hoca, 5 senedir de A takıma çalışıyor. Fas, çok beğenerek izliyoruz. U20 ile U20 Dünya Kupası'nı kazanan hocayı aldılar, milli takımın başına getirdiler.
0: En baba İspanya bile ya.
1: İspanya.
0: Evet.
1: Bak ismini bilmiyorlardı. Şaka değil.
0: Doğru.
1: Gvardiol, Hırvatistan, 3-0'lık meşhur Hırvatistan maçı vardır. İspanya'nın topla oynamadığı, yani daha az oynadığı, bilmem kaç yıl sonra, belki 15 sene sonra ve 3 attığı Hırvatistan maçından önce Gvardiol'a soruyorlar. Diyorlar ki, De La Fuente hakkında ne düşünüyorsun, İspanya'nın yeni teknik direktörü? Gvardiol diyor ki, tanımıyorum.
0: Tanımıyorum.
1: Bak, böyle bir açıklaması var. İspanya bu hocayla çalışıyor. Almanya başarısızlar. Son iki Dünya Kupası gruptan çıkamadılar. Löw'den sonra yardımcısı Hansi Flick'e çalışıyorlar. Hansi Flick gitti. Tamamen yani %100 kendi ürettikleri, 28 yaşında takım emanet ettikleri Nagelsmann'la çalışıyorlar. Şimdi biz yani neden bir tane var mı ya da bilmiyorum. Belki ben kaçırıyorum ya. Şöyle bir hoca, şöyle genç, şöyle bir hoca yetiştirdik. Ya da alt yaş milli takımlarından böyle bir hoca çıkıyor mu, yoksa hepimizin ismini ezberlediği bir Türk hoca ya da işte bir yabancı hoca. Yabancı hoca Montella gibi bizi Euro'ya da götürebilir. Gusidik de çıkabilir. Orası
0: tabii ki.
1: Muamma yani.
0: Ya şöyle bir şey var. Ben mesela, bana desen ki Türkiye'de alt liglerde çalışan, milli takım seviyesinde, alt yaş gruplarında çalışan direktörlerden ilk kim atlanabilir? Anket yapsak yıllarca Tolunay Hoca'nın gelip kulüplere gidip tekrar milli takıma döndüğü bir iklim yaşadık biz uzunca bir zaman. Ve hangi hoca var diye şöyle sorsak, Abdullah Avcı dışında onun ilk geldiği zamanları düşünelim. Yani genç takımımıza Dünya Kupası vesaire yani götürdüğü zamanları, Dünya
1: ya da
0: Kupası
1: işte
0: değil
1: Ersun
0: mi?
1: Yanal,
0: veya Ersun Hoca gibi. Hani onlar dışında böyle güzel örnek çok gelmiyor açıkçası. O yüzden de orada da yine kısır kalıyoruz tabii. Orada da sıkışıyoruz.
2: Yani tam da o yüzden bence bu
0: Montella'yı biraz
2: anlamda bir yabancı tercih
0: edip diyorsun.
2: Bir yabancı tercih de. Pochettino gibi, Jesse March gibi. Hani tabii ki belki de isim olarak ikna edilmesi zor isimler de olabilir ama
1: Jesse March bizim ülkeyi de ikna etmez ki.
2: Yani,
1: Jesse March'ı burun kıvırır.
2: Kimi getirdiler derler ama aslında Kanada nasıl top oynuyor yani. Tam bir modern futbol. Tam şu an Avrupa'da ne oynanıyorsa Kanada onu oynuyor.
0: Ya da bu şey var. İsveç bir ara kaç yıllarıydı? İki teknik direktörüydü ya sürekli. İsimlerini hatırlayamayacağım şimdi de. Onlar gibi model belki olsa.
1: Abi bir tane üretemiyoruz.
0: Bir tane üretemiyoruz. Evet, milli takımımızın derdi bitmez sevgili izleyiciler. Çok büyük hayallerle gittik. Hayallerimiz erken yıkıldı. Ve milli takımımız dönüyor. Dünya Kupası devam ediyor. Ve bu akşam maç öncesindeki gazetemizde bile baskıya geçtiği için değiştiremediğimiz bölüm var. Norveç, Fransa maçı var 22'de. Senegal, Irak maçı var. Norveç, Fransa maçının 11'leri de hazır. Onlar üzerinden de hızlıca bir değerlendirme yapalım istiyorum. Baya ideal kadroyla oynayan Fransa, baya radikal değişiklikler yapmış bir Norveç.
1: Sol bak yanıcı.
0: Sol bak yanıcı.
1: Yürekli olmak nedir?

0: Ya anladık hocam, tamam, seni sen ikincilikte fitsin zaten. Yani şu kadro ne diyeyim ki? Yani
1: iki takım da 6 puanda. Rakipler yani tehdit eden de yok. Zirveyi kim olacak? O burada
0: kazanmak isteyen her takım Fransa'ya karşı en iyi 11 ile çıkar. Başka bir opsiyonu yoktur.
1: Yoktur
0: defansif yani. De çıksa ofansif de en iyi 11 ile çıkar. Hoca belli ki şeyi düşünüyor yani. Yolunda bilmiyorum, hatırlamıyorum, çok opsiyon var.
1: Çok hani, ya üçüncü yani şu grupların üçüncüsü, şunun ikincisi gibi.
0: Bak burada mesela şey çok iyi, Haaland'ı sen girmeden söyledin, gol krallığını oynuyor dedi Murat abi. Evet. Mesela Haaland'ı dinlendiriyor, Haaland buna okey. Luis Enrique Dembele'yi 65'te 60'ta kenara alıyor Paris Saint Germain'de. Dembele buna okey. Yani bizde işler kötü gitmiyorken ya da gerektiğinde.
1: Evet.
0: Bir ufak dokunuşlar yapabilirmişiz değil mi? İşte, mesela Paraguay maçı.
1: Güzel nokta, evet.
2: Söylediğin Samuel Bill hikayesi gibi aslında. Yani. Söylediğin Samuel Bill hikayesi gibi. İki gol atıp kestim.
0: Çok ekstra bak. Çok onu beklemiyorum ben. O şey ya, hayal.
2: Yani. Bu arada Haaland'ın bir bildiği varmış galiba. Şey demişti ya, Fransa muhtemelen bizi yener zaten. Çok düşünmüyorum diye. Kadro tercihinde böyle olacağını aşağı yukarı biliyormuş Haaland.
1: İnanmayanlarla çıkmıyoruz sahaya demiş Solbak.
0: Hadi mesela bu açıklama Norveç'e nasıl karşılanıyor? Yani Norveçli futbol sever. Evet ya, muhtemelen bizden iyi takımlar mı deniyor, yoksa ya Haaland böyle açıklama mı olur? Biz Fransa'yı değineceğiz mi? Bakış açısı nasıl?
1: Ben onların daha real düşündüklerini
0: gerçekçi
1: düşünüyorum.
0: Gerçekçiler
1: diye düşünüyorum. Saat 22'de sevgili izleyiciler. Senegal Irak var bir taraftan da.
0: Bekliyor musun bir sürpriz?
2: Senegal'in şansı var mı? Ben
1: yok, bu grupta ikisinin... Ha şöyle tabii, 3 puanlı olup demin dediğin bizim... Tabii. Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz gereken 7 maçların hepsinin bizim lehimize sonuçlanması gibi bir şeyler olursa Senegal'de gidebilir.
0: İki atsalar çıkarlar ya. Can
2: çıkarlar aslında. Şu İskoçya eksi 3, 3'te.
0: Cezayir, Avusturya ile oynuyor. Onlar 4 yapabilir.
2: Evet.
0: Bir daha alabilir miyiz? Şu son takım neydi 3 puanlı?
2: İskoçya olması lazım 8. ama bir görelim.
0: 8 İskoçya.
1: 8 İskoçya, 7'de de 2 puanlı. Yani evet, söyleyeyim ben şuradan, not almıştım onları.
0: Kore eksi 1, Hırvatistan eksi 1. Hırvatlar Gana ile oynuyor. Bir puan almaları yüksek Kore ihtimal.
1: Evet.
0: Yani 2 gol atıp Kore'yi alaşağı edebilirler gole vereceğine.
2: Edebilirler, doğru.
1: Evet.
2: Ki Kore'nin elenmesi de inanılmaz olur ilk maçın ardından.
0: Bence de.
2: Çok garip olur ki zaten orada da teknik direktör çok ciddi eleştiri, baskı altında Güney Kore'de.
0: Evet.
2: İyice artık işler kızışır. Ama Senegal bence rahat geçer ve ilk 8'e burada iyi üçüncülerde girme şansı yakalar gibi gözüküyor. Irak tamam, hani ilk maç pozitif başladılar, güzel göründüler ama Senegal'in ben Norveç maçında çok beklenti altı kaldığını düşünüyorum. Asıl Irak karşısında Senegal gösterecektir kendini.
1: Burada bizim ilk programda hatırlarsanız herkesin hayal kırıklığı bölümünde Belçika ile Hırvatistan da vardı galiba bizim tahmin yapanlarda. Bakalım bu üçüncü maçlardan sonra Belçika ile Hırvatistan durumu ne olacak?
0: Onu açma o konuyu.
1: Onu açmıyor.
0: O konuyu açmıyor.
1: Ama Japonya Allah'tan herkesin sürprizi bayağı iyi gidiyor.
0: Can ön duygu yok ya. Şimdi Belçika'da Belçika deyip portakalla falan gelirdi yerine yani. Eski Türkiye talk show'ları gibi portakal getirdim.
2: Ama bir 4-5 kişi biz sanırım Hollanda demiştik. Çok ezici bir üstünlük vardı hayal kırıklığında Hollanda konusunda.
1: Hollanda coştu.
0: Bakalım, belli olmaz. Belki son 16'da yani. 32'de tabii giderler.
1: Sevgili izleyiciler, kupada bugüne kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından diğer karşılaşmaları konuşacağız. Ve birkaç da skor tahmini alacağım Doruk'la Cem'den.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487.
1: Reklam.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
11: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Destansı indirim günleri başladı.
3: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
4: Biraz piyese hocama.
5: Ya hocam çok tat vermedi kupada ya. Bilmiyorum, bence kazanır ya İspanya. Hatta gol yemeden kazanma ihtimalleri yüksek.
6: Ben bir tek ona katılmıyorum. Bence İspanya kesin kazanır ama Uruguay bir
4: gol atar mı diyorsun?
6: Ufaktan bir varlık gösterir, en azından bir gol atar. Biraz baskı uygular diye düşünüyorum ama İspanya tabii rahat kazanır.
4: Turnuvanın bundan sonraki gönül takımlarımızdan biri. Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan.
5: Berabere diyorum.
4: Yeşilburun çıkamıyor o zaman ama.
5: Yenmesi lazım. 3 puan 0 averaj çıkar.
4: Ha, belki çıkabilir diyorsun.
6: Yani,
4: doğru.
6: İhtimal evet, var ama olabilir. Ben kazanarak çıkarlar diyorum yani.
4: Kazanarak çıkarlar.
6: 2-1 kazanarak çıkarlar çünkü Suudi Arabistan yani çok şey vaat etmedi bana açıkçası.
5: Yani gol atabilir. Yani şimdi mesela Haiti'nin, Panama'da da bunu görüyoruz. Mesela Haiti'nin Isidor gibi, Pireo gibi golcü oyuncuları vardı önde. Skor yapıyorlar. Şimdi Panama'da, Capoeira'da bunlar çok yok hani. Belki skora dönüştüremeyebilirler mi diyeceğim ama bakarsın 5 atarlar.
4: Mısır İran.
5: 3-1 Mısır.
4: 3-1 Mısır.
5: 3-0.
4: 3-0 bayağı.
5: 3-1. 3-1
6: Mısır. Ben de 3-0 diyeyim. Mısır.
4: 3-0 İran'da rahat kazanır. Yeni Zelanda Belçika sürpriz yapar mı? Ne diyorsunuz?
6: Keşke yapsa.
4: Keşke yapsa. Keşke.
6: Çok hoşuma gider.
5: Hak ediyor Belçika.
4: Gidiyor Belçika doğru.
5: 1-0 Belçika diyorum.
6: Yeni Zelanda da hak ediyor bence bu arada.
4: Bayağı iyi top oynadılar ya hiç.
6: Ben birçok yerde turnuvanın en zayıf takımı gibi görmüştüm analizlerde. Öyle değiller yani.
4: İran'la 2-2 Mısır'a kesinlikle. Mısır'a kaybettiler ama İran'la da 2-2 kaldılar. Hani genelde beklemiyordu kimse skor olarak. Evet, güzel bir gece bizleri bekliyor. Yine ağzına sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sevgili izleyiciler, Esport ekranında ve Radyo Spor'da ve Esport YouTube kanalındaki yayınımız sona eriyor. Yarın tekrar Kupa'da bugün de görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
1: Reklam.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe.

Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Maç merkezi devam ediyor.

önce Kupada Bugün'ü dinlediniz hep beraber. Biz de artık yayınımızı ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu arada Fransa az önce çok net bir fırsattan yararlanamadı. Direkten döndü Mbappe'nin şutu sevgili dinleyiciler. Burada kalecinin de müdahalesi var. Ben mücadelede 4 gol olacağını düşünüyorum. Bu arada Norveç'te Erling Haaland, Odegaard gibi yıldızlar, süperstarlar, özellikle Haaland yedek neymiş efendim, işte gördüğünüz gibi Norveç'te yedek kalınabiliyormuş ama bizde kalınmıyor. Formsuz da olsa oyuncu bir şekilde o formayı veriliyor milli takımda ama Norveç'te yedek bırakmışlar. Bu arada çok hareketli bir mücadele Fransa Norveç maçı, bilmiyorum. Bir taraftan takip ediyoruz ama şu ana kadar iki takımın da tehlikeli pozisyonları var. Goller olur mu? 3. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama pozisyonlu bir maç. Evet, bir son dakika haberi gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'da Felipe Augusto Zenit'le anlaştı. Daha doğrusu Trabzonspor, Felipe Augusto ve Zenit pazarlı mutlu sonla bitti. Zenit Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euro ödeyecek Trabzonspor'a. Trabzonspor güzel işler yapmaya devam ediyor. Çok mesajlar gelmiş. Biraz bakalım. Onur Bey ne demiş? Artı 2 ya da 4 kuralı çok saçma değil mi? Milletin genç yabancı oyuncusunu ben neden parlatıyorum? Neden geliştiriyorum? Demiş dinleyicimiz. Tam tersi 12 artı 5 genç, 20 yaş altı Türk futbolcu kuralı gelse daha iyi olmaz mı demiş. Kime hizmet ediyoruz? Kocaeli baş iskeleden selamlar sevgiler demiş Onur Bey. Peki, Kocaeli'ye de selamlar sevgiler olsun sevgili Onur Bey'e. Yani burada bence bu sınır olmaması gerekiyor. Yine söylüyorum, benim fikrim zaman tabii her şeyin ilacıdır. Sayın Montella hocası konusunda da yıllardır ben eleştiride bulunuyorum ama birçok kişi daha yeni eleştiriyor. Ben yıllardır eleştiriyorum. Yabancı kuralını da aynı şekilde yıllardır eleştiriyorum. Olmaması gerekiyor yabancı kuralı. Yani bunu kurala bağlayıp çok iyi standartlar, çerçeveler çizmezseniz yabancı kuralını, Türk futboluna çok bir faydası olmayacaktır. Sadece kulüpler biraz daha fazla para ödeyecektir. Bırakın, serbest bırakın. İsteyen istediğini alsın. Ne bileyim, Avrupa Birliği dışındaki Avrupa Birliği oyuncularını yerli sayın. Örnek veriyorum işte. Kimler varsa Avrupa Birliği ülkelerinde. Bunları yerli sayın. Dışarıdaki oyuncuları yabancı sayın falan gibi. Yani Avrupa'da uygulanan bazı ülkeleri kendimize rol model alalım. Hani bu kurallarla kimi kendimize örnek alıyoruz bilmiyorum. Bilmek istiyorum ama bilmiyorum. Ama alabileceğimiz ülkeler var. Almanya'dır, İspanya'dır, İngiltere'dir. Birileri var. Keşke buraları örnek alsak. Almanya gibi bir takım dün ikinci yarı bir gol atıp benim kuponumu getirmedi. Tek golden kuponum yatıyor. Antalya'dan Haluk Bey. Evet, Almanya'dan yatmış kuponu. Çok da güzel kupon. Deplasman iki yarıda da gol atar oynamış. Bu arada ikinci dakikada Almanya gol attı. Beni de dün atılan şutlarda yanılttı. Evet, bu arada Senegal 1-0 öne geçti. Sevgili dinleyiciler, dakikalar 6'yı gösterirken Irak karşısında Senegal'in golü geldi. Bakalım. Bugün İsmail Asar'a çok güvendim. Bu arada Fransa'da tehlikeli geliyor. Ve Dembele topu ağlara gönderdi. Dakikalar 6'yı gösterirken 3.5 gol üstü bekliyorum bu mücadelede. Yine söylüyorum, oynayacaklar için. Kim atmış Senegal'in golünü? Mamadou Diarra atmış. Sar'dan bekliyoruz. Bol bol şut bekliyoruz. Zaten bir isabetli şutu var. Daha doğrusu bir şutu var. O da gol olmuş Senegal'in. Evet, Dembele Bey henüz açmadı biliyorsunuz Dünya Kupası defterini. O da bu maçla beraber

start verdi. Fransa zaten çok güçlü bir kadro. Özellikle ofans hattı gerçekten çok kuvvetli. Désiré Doué, işte Olise, Dembele, Mbappe var da var. Thuram var. Daha oynatmadıkları birçok oyuncu var. Cherki var yine. Çok önemli yıldızları var. Bence Avrupa'nın en güçlü kadrosu. Fransa açık ara en güçlü kadrosu. Bakalım Deschamps'la Dünya Kupası'nı kazanabilecekler mi? Yani normalde Deschamps olmasa, başka bir teknik direktör olsa çok net Fransa dünya şampiyonu olur derim ama Deschamps'a rağmen bakalım şampiyon olabilecekler mi? Yani şu takıma defansif bir oyun oynatmaya çalışıyor. İlginç. Akıyor maşallah demiş sevgili Erdinç Bey. Peki. Başarılar sevgili Erdinç. Caner abim selamlar. Almanya'da hava ne kadar sıcak? Şu fotoğraftan belli oluyor. Bizim otobüsün tekeri sıcaktan asfalta yapışmış. Vay be. Nasıl bir sıcak yani, bu anlamadım. Kaç derece sıcak var? Çok merak ettim gerçekten. Bugünkü kuponunu yollamış dinleyicimiz. Bir bakalım ona da ne yazmış. Norveç Fransa deplasman iki yarıda da gol atar. Uruguay İspanya deplasman iki yarıda da gol atar. Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan. Üst ve karşılıklı gol var. Uruguay maçı zor geçer. Çok kolay değil. Uruguay bayağı sağlam bir takım. Göreceksiniz. Yani izlemişsinizdir. Bayağı sağlam bir takım. İspanya hani gruptan çıkmayı da garantilediği için çok asmayabilir. Neden final hedefliyoruz sorusunu sormanız gereken kişi, kazanacağız diyen kişi aslında siz. Neden ona sormuyorsunuz? Hayalet süvari ile kılıç kavgası yapmanıza gerek yok demiş sevgili Kublay Bey. Kublay Bey ne diyorsunuz anlamadım ama işte sormuyorlar. Ben de onu söylüyorum ya. Yani basın mensuplarının bunu soruyor olması lazım oradaki. Kendisi söylemişti ya, yani söylemişlerdi. Sezon, daha doğrusu Dünya Kupası başlarken şampiyon olup geleceğiz deniliyordu. Ben de hani şampiyon olup geleceğiz denilen bir noktada eğer gruptan çıkamıyorsanız bu bir başarısızlık mıdır gibi soruların sorulması gerektiğini söyledim. Neden bundan rahatsız olduğunuzu bilemedim. İlginç ama ilginç yani, bir şeyin kavgasını yapmıyoruz, sadece bir durum değerlendirmesi yaptık. Bunu anlamadınız herhalde. Peki Yunus abi selamlar sevgiler demiş. Amerika'nın yedek tamamı yedek çıkmış. Zaten A takımı bile baktığın zaman bizim milli futbolcular kadar para kazanamıyorlar. Sen rakibi küçümsersen, doğru düzgün hazırlanmazsan Panayır'a gider gibi Dünya Kupası'na gider gelirsin demiş. Adana'dan Murat Bey, Murat Karagöz. Peki. 2006, 2010, 14, 18, 22 kupalarına katılmış ve ilk turda elemiş olsaydık daha iyi Türkiye'deki futbol iklimi, emin olun ki şu anki iklimin 10 kat daha güzel olurdu. Peki. Dünya çapında yıldız oyuncularımız bugünkünden çok daha fazla olurdu. Yani ez cümle şunu demek istiyorum. Ne olursa olsun bu turnuvalarda olmalı. Tamam, doğru, katılmalıyız. Katılıyorum size. Asıl başarı illaki turnuvalara katılmamıza devamlılık arz ettiği sürece başarı da mutlaka arkasından gelecektir. Bir yerden başlamak lazımdı. Bu bir ilk basamak olsun. Meşhur bir söz vardır. Yenilgiye büyüyen zaferlerimiz vardır diye. Ben öyle düşünüyorum demiş. Peki. Dinleyicimizin fikri bu şekilde. Ebu Bekir Bey, saygı duyuyorum. Ben de katılmamız gerektiğini düşünüyorum ama katılırken de böyle bir jenerasyonumuz varsa o zaman bu jenerasyonun üst turları da görüyor olması lazım. Dediğim gibi giderken şampiyon olup geleceğiz iddiasıyla gidip sonra ilk turda eleniyorsak bir yerlerde bir yanlışlık var. Ve bu dünyanın sonu değil. Niye bunu bu kadar isterleştirdiniz anlamadım. Yani hocayı eleştirmek ya da hocanın çıkardığı taktiği eleştirmek, hocanın maç içinde yaptıklarını yapmadıklarını eleştirmeyi niye bu kadar şeye çevirdiniz? Nedir o? Bazılarınız böyle bir, ya efendim ya, kırmızı çizgimiz falan değil yani. Sayın Montella ücret karşılığında, belli bir ücret karşılığında milli takıma hizmet eden bir profesyonel. Kendisi zaten bunu söyledi. Dün değil evvelsi gün basın toplantısında söyledi. Ben bir profesyonelim dedi. Bunu böyle görmek lazım. Burada aslında düşünce şu. Montella Hoca ile devam edersek hani Montella Hoca'nın yapabileceğini sınırı bu mu?

0: Bunu düşünmek lazım. Bunun kararını profesyonellerin vermesi gerekiyor. Ve bunu neden dediğim gibi böyle bir hayat mayat meselesi haline getirdiğiniz anlayamıyorum ya. Hani bir yerde bir başarısızlık varsa bunu da genelde teknik direktörler bedelini ödüyor. Benim kuponumu değerlendirir misiniz Caner kardeşim demiş. Çok fazla maç var. Uruguay her iki yarıyı da İspanya kazanır demiş. Norveç Fransa 0. Peki Mısır İran 0-0. Senegal Irak 3.5 gol ve Senegal kazanır ve 3.5 gol altı. Diğer maçları göremiyorum ama bol şanslar dileyelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum abi. Yıllar sonra katıldığımız bir Dünya Kupası'na iki maçta topu çok fazla tutmakla, çok fazla oynamakla bir şeyleri hak ettiğini düşünen büyük bir hataya düşer. Hocamız kendisiyle birlikte çok iyi medya futbolcularımız da maalesef eleştiri odağı haline getirdi. Hızlıca doğru isim bularak değişikliğe gidilmeli demiş mesela Zafer Bey. Böyle bir değerlendirme yapmış. Güzel. Bence realist bir yaklaşım. Daha başarılı olabilirdik. Yok, başarısız ama eski hocanın ortaya çıkması tuhaf. Ben olsam Nuri Şahin'e koyarım, arkasında dururum. Net. Tamam, ben burada hani isim zikretmiyorum zaten. Ahmet olsun, Mehmet olsun, asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Türkiye milli takımı, yani şu jenerasyona yazık etmeyelim. Takıntılarla, saplantılarla. Vay efendim işte o öyle olursa bak bizim hocamızı alırlar. Bu böyle olursa bak sizin hocanız gelir milli takıma gibi böyle bazı şeyleri. Hani çok böyle ince şeyler düşünüp başka şeylere yormamak lazım. Sadece evet, bu arada Irak var kararıyla kırmızı kart gördü sevgili dinleyiciler. Artık bundan sonraki mücadelede 10 kişi sürdürecek mücadele. Yani benim herhangi bir hoca adayım yok. Sadece şunu söylüyorum. Bu arada Norveç kaçırdığı gole bak. Larsen bir gol kaçırdı. İnanılır gibi değil. Şimdi bir daha bakalım. Evet, tam yayın üstün yayın diyorum. 6 pasın yaklaşık yarım metre önünde bir anda topu tipliyor, önüne alıyor, dönüyor ve bomboş avuta vuruyor. Merhabalar. Montella bu zamana kadar hep hatalı işler yaptı zaten. Bu turnuvada kendi adına şanssızlığı, hakemler iyiydi, rakipler futbol disipliniyle oynadı. Dolayısıyla sığınacak bir liman kalmadı. Bu yüzden böyle garip açıklamalar yapıyor. Bence istifa edip İtalya'dan önce evet, o yıldan Engin Bey yazmış. İtalya'ya dönmesi gerekiyor demiş. Sevgiler, iyi yayınlar demiş. Ohio'dan sevgili Engin Bey. Peki, sevgiler. Kayseri'den Erhan ben. Tabii ki gruptan çıkamadık böyle bir jenerasyonla. Bu bir başarısızlık ve ya istifa edilmeli ya da görevden alınmalı demiş. Ama yeni teknik direktör adayı kim olursa olur bilemem. Sizin bir öneriniz var mı? Vallahi bir genç jenerasyon bir hocayla devam edilebilir. Modern futbolun gereklerini yerine getiren genç bir teknik direktör olabilir. Geçmişte yine ülkemizde kıymetli takımlarda çalışan, yani eski demeyeyim ama yine genç sayılabilecek teknik direktör, şu ana kadar şans verilmemiş teknik direktörlerden birisi olabilir. Birileri olabilir. Artık bunu bilemiyorum. Ama bence bu kadar. Daha fazlası olmayacak. Yani Montella Hoca kaldığı sürece biz sürekli 4-6-0'ı tartışacağız. Sürekli bu jenerasyonun daha fazla şeyler yapması gerektiğini savunacağız. Ve yaptığı ya da yapmadığı her maçtan sonra mutlaka eleştiriler gelecektir. Bu hem milli takımımıza hem oradaki oyunculara bence olumsuz yönde yansıması olacaktır. Yani şu anda gerçekten hepimizin üzülüyor olması gerekiyor. Şu jenerasyon, şu andaki milli takımın 2 maç sonra, yani toplam 6 gün sonra eve dönmemesi gerekiyordu. Dünkü galibiyet, yani daha doğrusu bu sabahki galibiyet benim için bir ölçüt değil. İsterseniz 10-0 yeseydik Amerika'ya. Çok bir şey ifade etmiyor. Biz döndük. Öyle bakalım. Yani Ekvator'un kaldığı, işte bugün belki Senegal'in alacağı galibiyetle 3 puanla devam edeceği bir grupta, sadece bir galibiyet bir beraberlikle üst turu alabileceğimiz ve hani ev sahibini yendiğimiz, daha da kötüsü ki yenme ihtimalimizin çok yüksek olduğu turnuva başında, hatırlayın, Amerika'yı yeneriz deyip konuşuyorduk. Çünkü açık oynuyorlar. Biz de açık takım, açık oynayan, kendi oyunu oynayan takımlara karşı şu andaki kadronun yapabilirliği çok yüksek. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Hal böyleyken Yani gidip turnuva başında bu kadar kapanmasını öngördüğümüz, başka da bir oyun planı olmayan iki takımı kaybetmeyi ben hazmedemiyorum. Hazmeden varsa da bilmiyorum yani, bunu savunan varsa da bir şey diyemiyorum. İyi yayınlar adım Ece, ne demiş? Adım Ece gibi eminim yabancı kuralı lig başlamadan değişecek. Kayseri'den Ece Tunç. Yani yabancı kuralı değişebilir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Takımlar baskı yapıyor. Kulüpler Birliği bugün yine benzer bir açıklama yaptı. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bence milli takımımızın sorunu ya da sorunlu yani defans üçlüsü ya da dörtlüsü ve kalecimiz Uğurcan, yediği gollerin tamamı sağından ve solundan uzanamayarak yedi. Bence sağ ve sol uzanma çalışmalı. Gol yiyince takım demoralize oluyor. Çünkü her oyuncumuz gibi Uğurcan'ı da abartıyormuşuz gibi. Ya da abartıyoruz mu acaba, diyor dinleyicimiz. Bilmiyorum ya, burada ben oyuncu üzerine girmek istemiyorum. Oyuncu özelinde çok yorum yapmak istemiyorum. Bunu zaten söylemiştim daha önce. Neden söylediğimi de yine söylemiştim. Çünkü yani bakarsınız formsuzsa oynatmazsınız. Yani Uğurcan milli takımda oynayacak, kesin oynamalı diye bir kural ve kaide olmayacağına göre. Bakın Arsenal'in kalecisi Raya. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan bir kaleci ve İngiltere'de Arsenal'in şampiyon olmasının en büyük sebeplerinden birisi. Hani hakikaten 3 oyuncu say dersen biri Raya'dır. Çok net Raya'dır. Ama hoca Simon oynatıyor mesela. Yani Raya şans vermiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu Dünya Kupası'nda işte örnek veriyorum, Uğurcan'la alakalı tereddütleriniz varsa, diyelim ki ilk maçta vardı, demoralize olmasın diye ikinci maçta Altay'ı oynatabilirdiniz. Mert'i oynatabilirdiniz. Hadi Mert'i hani abilik yapsın diye oraya çağırdınız. İşte Berke'yi çağırabilirdiniz. Affetmediniz. Affedebilirsiniz mesela. Affetmelisiniz. Fransa Ligi'nde yılın kalecisi seçilen bir kaleciyi affetmek de iyidir. Hani yakışır da yani milli takımımıza Berke. Neyse, konuşulacak çok şey var da çok uzatmayayım. Birazdan yayınım bitecek çünkü. Yerel saat şu anda 21.04, sıcaklık 34 derece, gün içinde 39 dereceydi demiş. Bu arada Dembele ve 2-0'a getirdi Fransa'yı. Norveç karşısında 3.5 gol üstü oynamıştık. X'i geldi. Güzel, devam. İyi yayınlar Adana'da Hasan Dilek. 30 yıldır Mustafa Denizli'den başlayıp Sayın Yanal'a son bulan yerli hoca macerası bence başarılı olmuştur. Dünya üçüncülüğü yapan yerli, Euro 2008'de Fatih Hoca başarılı oldu. Ortada bir gerçek varken neden yabancı hoca? Ya olabilir, yabancı hocaya da karşı değilim. Olabilir, yabancı hoca niye var diye ben itiraz etmiyorum ama yine söylüyorum. Yani bazen kulüpler de getiriyor yabancı hocalar. Çok değerli hocalar getirdi. Yani şimdi Jose Mourinho geldi. Yani baktığınız zaman dünyanın en başarılı istatistik anlamında teknik direktörlerinden birisi. Kim itiraz edebilir? Hiç kimse. Ama başarılı olamadı yani. Ve gitti. Ya dünyanın sonu geldi. Sonu değil yani, Rijkaard geldi bu ülkeye. Yani o kadar değerli Hiddink geldi. Çok değerli teknik direktörler geldi. Ama başarılı olamadığı zaman gitti. Biz biraz fazla içselleştiriyoruz. Sanki özür diyerek söylüyorum. Yani bütün saygımla söylüyorum. Sanki Montella Hoca görevden alınırsa ya da ayrılırsa, sanki milli takımda hani bundan sonra maç kazanamayacağız gibi böyle bir şey gündem yaratılmaya çalışılıyor. Yo. Evet, Norveç 2-1'e getirdi skoru. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Ben 3.5 gol üstü oynadım. Herhalde 35'te falan gelecek, öyle gözüküyor. Kaldı 1 gol. 35'i de bulmayabilir. Dakika 21 ve 2-1 oldu. Güzel. Devam. Sen kimi istersin teknik direktör olarak? Bir de Fransa 2 gol atar ve 6 korner kullanır dedim. Ne dersin? Valla olur ya sevgili Serdar. Valla kim olursa olsun ben şunu istiyorum. Takıntıları olmayan, belli bir planı olmayan, sadece bir planı olmayan, birden çok planı olan, maç içinde plan değişikliği yapacak mümkünse, oyuncu değişikliği yapmadan. Yani yeniliğe açık, değişime açık, modern futbolun gerektiğini yerine getiren bir teknik direktör. Bu Ahmet'tir, Mehmet'tir, önemli değil. İsimlere takılı kalmayın ve mümkünse bu takımın da potansiyelini görebilecek, görüp de sahaya yansıtacak bir teknik direktör. İyi yayınlar Caner Bey, Montalya mis gibi teknik direktör demiş. İnadından vazgeçmiyor. Başka bir hoca olsa çoktan bence gönderilmişti. Hani dedi ya, ne demiş? Şut attık kazanamadık dedi. Bak sabahki maça ABD'den daha az şut atıp yendik. Demek ki neymiş? İstatistikler doğruyu göstermez her zaman. Bu adamın yani Montella hocanın nasıl bir şeyi var demiş. Gücü var demiş. Bilmiyorum. Eğer oturup doğru konuşalım. Hemen şöyle evet, iki tane mesajım var, sonra bir haberim daha var. Eğer oturup doğru konuşalım, bir şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Bu takım artık Arda Güler'in takımı. Arda nasıl isterse, Arda kimle rahat ederse onunla oynamalı ve görünen o ki Arda Orkun'la Hakan'la olduğundan daha çok çok daha rahat ve iyi oynuyor. Hocanın kim olduğundan bağımsız bu takımın geleceğinin Arda, Kenan, Orkun, Ferdi üzerinden döndüğünü kabul edip bu doğrultuda bir kadro yapılanmasına dönmemiz gerekiyor. Bu durumda Berke ile ilgili de hızlısından kadroya geri dönmeli. Berke Özer'e çok acil ihtiyacımız var demiş sevgili Serdar Kutlu. Teşekkürler Serdar Bey. İyi yayınlar Caner Bey. Defalarca dediğim Orkun oynar, Hakan yedek olur, Kerem olmaz dedik, yazık oldu demiş sevgili Hasan abi. Peki ben yavaş yavaş bitiriyorum ama gitmeden Beşiktaş için de Euroleague hayırlı olsun sevgili dinleyiciler. Euroleague'de artık 3 takımımız olacak. Bugün Euroleague yönetimi 13 hissedarın oyuyla siyah beyaz takımı Euroleague'e davet etti. Davetli takım olarak bir yıl süreyle tabii ki orada elde edeceği başarılara göre orada kalabilirdi ama tekrar yeniden Euroleague'e davet edildi siyah beyaz takım. Bakalım biz de önümüzdeki günlerde siyah beyaz takımın idari menajeri sevgili Nedim Yücel'le bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu kararın resmileşmesini bekliyorduk. Bakalım Beşiktaş'ın transfer planlamaları nasıl olacak? Nasıl bir bütçeye ayıracaklar? Nasıl bir takım kurulması? Hedefleri ne? Bunları hep beraber konuşacağız ama ne zaman? Birkaç gün içinde. Bence bu takımı yüceltecek hoca Fatih Tekke'dir demiş. Olabilir. Neden olmasın? Caner Bey kolay gelsin. Şiiri unuttun galiba. Sevgiler Mehmet Yetkin. Şiiri yarın okuyayım mı sevgili Mehmet abi? Sen sakla bu şiiri çünkü. Ya da sevgili Vedat abiye devrediyorum. Çünkü benim yayın hakkım sürem bitti artık. Evet, yarın 19'da tekrar karşınızda olacağım. Dinleyen, mesaj olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanı.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın?

0: yapacaksın. 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Maç merkezi devam ediyor.

Radyo Spor'dan Maç Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 22.35'i gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat sizlerle birlikte olacağım. Ve oynanan karşılaşmalar var Dünya Kupası'nda. Bu karşılaşmalardan sizlere dakika skor aktaracağım. Gündeme bakacağız. Gündem yoğun. Yoğun gündem içerisinde haberleri paylaşacağım sizlerle ve üzerine yorumlarımızı yapacağız. Sizin de yine yorumlarınızı yayına dahil edeceğim. Ve tabii ki gecenin maçlarına dair düşüncelerimizi de yine aktaracağız. Birazdan gecenin maçlarına bakarız ve oynanacak olan karşılaşmalarda bahis açısından değerlendirmelerimizi de yaparız. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. Buraya göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilirsiniz. Geceye dair kuponlarınız varsa lütfen paylaşın. Gelen tüm mesajları ben de yayın içerisinde okuyacağım. Gelen mesajlar var, onlara baktım bir taraftan da. Birazdan okuyacağım. Gönderen dinleyicilerimizden ricam biraz beklerlerse ben de okuyacağım. Bu arada Fransa'yı hemen aktaralım. 3 yaptı Fransa. Norveç 1, Fransa 3 oldu. Dakikalar 35'i gösteriyor. 3-1'lik üstünlük var. Diğer tarafta Senegal'in Irak karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Orada da yine 35. dakikanın oynandığını belirtelim. İki maçta aslında özellikle beklentileri karşılıyor gibi görünüyor. Hem gol açısından hem de kimin kazanacağı açısından. Yani Senegal'in kazanması zaten beklenir bir durumdu. Hatta ben Senegal'in iki handikapa karşı kazanmasını bekliyorum. Irak bir de kırmızı kart gördü. Senegal burada üç farklı kazanabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü averajı da düzeltmek istiyor Senegal. O açıdan da önemli burada elde edecekleri farklı bir galibiyet. Bakalım gerçekleşecek mi? Ben bunun dışında bir de ilk yarıda 3 isabetli şut atar demiştim Senegal için. Şu ana kadar 2 isabet var. Bakalım 3. değer gelirse bir kuponumuz daha başarılı olmuş olacak sevgili dinleyiciler. Fransa'da 3-1 öne geçti. Fransa dedik ya, işte 3-1'lik skoru getiren yine Dembele oldu. Yani şu ana kadar 35 dakikada hat-trick yapmış bir Dembele var Fransa'da. Gerçekten ilginç bir maç oluyor. Norveç'te kazanmak için tüm çabayı sarf ediyor. Yani hiç maçın başından itibaren kapanan bir oyun oynamadılar. Bu da işte beraberinde golleri getirdi. Ben daha gol olacağını düşünüyorum maçta bu arada. Yani bence Fransa da atar, Norveç de atabilir. Daha en az 2 gol daha bu karşılaşmada olur diye düşünüyorum. Senegal-Irak maçında da en az 2 gol beklentim var. Onu da belirteyim. Ben Senegal'den gelmesini bekliyorum o gollerin ama dediğim gibi 2,5 gol üstte gider bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Bugün sabah milli takımımız Amerika karşısında kazandı. Ve böylelikle en azından bir galibiyetle ve gol atarak tamamlamış olduk turnuvayı. Yani bu ihtimal de vardı çünkü gol atamadan turnuvayı terk etmek de vardı. Neyse ki bu olmadı ve aslında iyi de bir oyun oynadı milli takımımız, bunu söylemek lazım. Değişiklikler vardı. Bu değişiklikler üzerinden bir değerlendirme yaparız az sonra. Bunun dışında Montella'nın basın toplantısı maç sonrasında gerçekleşti. Oradaki açıklamalara bakarız. Üzerine yorum.

yaparız. Milli takımımızın oyuncularının maç sonrası yaptığı açıklamalar vardı. Yine bunları da konuşuruz. Ayrıca bugün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. O toplantı sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Yine buraya da bakalım istiyorum. Sezon başlamadan önce bu toplantı önemli bir toplantıydı. Herkes tarafından aslında beklenen de bir toplantıydı diyebiliriz. O nedenle ben buradaki açıklamaların da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha hatırlatayım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Göndererek mesajlarınızı yayına dahil olabilirsiniz. Hemen mesajlara bakalım, gelen mesajlara. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat. Bu saatten sonra Türkiye Milli Takım benim için ne demiş? Ha, yani çok böyle fana faydası olmayan akraba gibi diyor. Her zaman biz buradayız, varız derler ama hiçbir zaman ortada yoklar demiş. Çok bence abartmışsınız. Son itibariyle bu bir futbol olayı ve gittik bir maç oynadık. İki maç oynadık, özür dilerim, ve bu iki maçta da başarılı olamadık. Bu kadar basit aslında. Yani buna çok farklı anlamlar yüklememek gerekir diye düşünüyorum ben sevgili Ali Fırat. Daha belki beklentilerimiz yüksekti. O yüzden hayal kırıklığı da yüksek oldu. Bunu kabul edebilirim. Ama bunlar var yani. Sporun içerisinde, futbolun içerisinde bunlar var. Kazanabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. Kaybettiğimiz zaman bunu kabullenmek gerekir ve mutlaka dediğim gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Belki bugün bu üzüntüyle, hayal kırıklığıyla bunları yazıyorsunuz, söylüyorsunuz ama yarın öbür gün mutlaka daha farklı bir düşünceye sahip olacaksınız. Sonuç itibariyle milli takımın maçını takip ederken bundan sonrası için de yine aynı duyguyla, aynı heyecanla takip edeceğiz. Yani benim açımdan en azından durum böyle. Seattle'dan gelmiş mesaj. Mehmet İstemi Bozyel diyor ki Amerika galibiyeti ile yine şişirmeler başladı. Az kadro ile çıkmayan bir Amerika'yı 3-2 yendik. Neymiş? Bizim de eksikler vardı. O eksiklerle çıkılan iki maçtan yenilgiyle ayrıldılar ve kupa dışında kaldı milli takım diyor Mehmet İstemi Bozyel. Yani tabii ki Amerika 10 oyuncusundan eksikti galiba. Tam böyle hatırlayamadım şimdi sayıyı da, çok ciddi eksikleri vardı. Neredeyse yedeklerle sahaya çıkmışlardı. O yüzden katılırım. Yani belki tam kadro çıksalardı bu sonucu alabilir miydik, alamaz mıydık bunu bilmiyorum. Ama bir milli takımı bilenler, yakından tanıyanlar şunu biliyor ki, başından beri zaten bunu konuşuyorduk. Amerika maçı bizim için aslında diğer maçlardan nispeten daha kolay olacak demiştik. Sebebi de Amerika'nın açık futbol oynuyor olmasıydı. Açık futbol oynayan takımlara karşı milli takımımızın iyi bir performans ortaya koyduğunu hep söylüyorduk zaten. Burada en büyük problem işte kapanan savunmaları açmakta zorlanıyor olmasıydı milli takımın ve buna karşı bir plan yapması gerekiyor demiştik milli takımın, ama o plan burada yoktu. İşte asıl problem oydu bence. Yani belki tam kadroda olsalar kazanma ihtimalimiz var mıydı? Bence vardı. Yani ben öyle düşünüyorum. İlk günden itibaren de bunu düşünüyorum. Bu grupta zaten elimizi kolumuzu sallayarak çıkmamız gerekiyordu da. Yani dediğim gibi artık olan oldu. Üzerine çok böyle aman aman konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. 2-3 gündür zaten konuşuyoruz. Yani hem Paraguay maçı hem Avustralya maçı sonrasında zaten birçok eleştiriyi yaptık diye düşünüyorum. Birazdan açıklamalar üzerinden belki bir değerlendirme yaparım. Devam edelim. Fransa 6 korner atsın demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım Fransa şu an kaç kornerde? Serdar, sevgili Serdar Kantık yazmış. Fransa'nın şu anki korner sayısı 3. Yani maç sonuna kadar değil mi bu 6 kornerden kastınız? Bence olur zaten yani. Bence o 6 korner maç sonuna kadar gelir diye düşünüyorum. Senegal 3. isabetli şutu atamadı. Dakika 41 oldu. Zaten maçın başından itibaren Senegal'in bir oyun şekli var. Daha çok bekleyerek oynuyorlar. Kaptıkları toplarla hızlı çıkıyorlar. Bu yüzden de o benim beklediğim kadar ilk 45 dakikada kaleye bulan şut şu ana kadar gelmedi. Ama ikideyiz. Yani bir pozisyon yeterli olacak. Sadece bir kaleye bulan top bizim bahsimizin başarılı olmasını sağlayacaktır. Kalan süre bence yeterli de olur. Peki, teşekkür ederim mesaj için. Vedat abi hoş geldin. Yukarıdaki fotoğrafa bir bakar mısın demiş Yavuz Baysal. Sevgili Yavuz, bakarız tabii, neymiş acaba? Merak ettim.
Ha, evet.

Tamam, geçmiş olsun. Umarım önemli bir şey yoktur. Yani gerçekten eğer bizim otobüsün tekeri sıcaktan asfalta yapışmış diyor. Ha, evet. Yerel saatle şu an saat 21:14, sıcaklık 34 derece. Gün içinde 39 dereceydi diye de eklemiş sevgili Yavuz Baysal. Almanya'da yaşıyor kendisi. Oradan yazmış mesajı. Abi merhaba, İstanbul'dan taksici Onur ben. Uğurcan hakkında neden kimse konuşmuyor? Yıllardır neden kaleye geçmediğinin sebebidir bu turnuva. Bence ben çok iyi hatırlıyorum. Senin ağzından Uğurcan'ın kaleye geçmesini istemediğini ve seni şimdi daha iyi anlıyorum demiş. Yani şu şartlar altında bunu söylememişimdir diye düşünüyorum. Belki daha önce söylediğim bir sözden dolayı bunu söylüyorsunuz. Çünkü yani kadrodaki kalecilere baktığımızda işte hem Altay Bayındır için bunu söyleyebiliriz, hem Mert Günok için söyleyebiliriz. Çok fazla süre almayan oyuncular. Bu nedenle de bence biraz daha burada aslında Uğurcan'dan başka bir seçenek yoktu gibi. Ama burada Berke konusunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Sizlere de söylemiştim. Berke ile ilgili Berke'nin milli takımdan gidişi, o gidişle birlikte aslında bir anlamda sorun çok daha kolay çözülebilecekken orada yapılan açıklamalar federasyon tarafından Berke ile ilgili ve konunun daha da kamuoyuna taşınmış olması vesaire, bunlarla birlikte Berke konusu bir şekilde daha büyük bir sorun haline gelmişti. Ben de diyorum ki yani genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten kendisi de yaptığı açıklamada hatasını söylemişti. Ben o yüzden de kesinlikle Berke olmalıydı diyorum. Kalede ya kalede olmayabilir belki ama en azından kadroda olmalıydı diyorum. Çünkü bu biraz da işte birinci kaleciyi daha fazla zorlayacak, onu rekabete itecek de bir durum olurdu bence. Ama işte Berke dışında ikinci bir alternatifi oynayan, başarılı bir alternatif olmayınca da bu biraz işte Uğurcan'ın da belki oradaki performansını etki etmiş midir bilemiyorum. Ama ben Uğurcan Çakır'ın özellikle bu turnuva için konuşulması gereken isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani zaten konuşmuştum geçtiğimiz hafta içerisinde ama bugün de yine üzerine konuşuruz. Yani özellikle uzaktan gelen toplarda ciddi bir problemi olduğunu artık Uğurcan'ın herkes görüyordur herhalde. Yani bu kadarını beklemiyordum, biliyor musunuz? Yani olabilir diyordum. Evet, ilk maçta bunlar aşı yaşanabilir ama Uğurcan öyle ya da böyle bize bir maç kurtaracaktır gibi bir düşüncem vardı. Bir iki pozisyon yine evet bugün de başarılıydı. Paraguay maçında da yine bir iki pozisyon da başarılıydı ama yine de dediğim gibi böyle hani maç kurtaracak, maçı size getirecek bir kurtarış yaptı mı diye sorarsanız ben olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar ki bugün belki işte ikinci yarıda bir 65'e kadar belki ya da 70'e kadar oynanan oyunda bir iki pozisyonda Uğurcan bizi maçın içinde tutmuştur. Bu haksızlığı da yapmamak lazım ama dediğim gibi daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncu Uğurcan Çakır. Evet, skorlara bir daha bakalım. 9 dakika uzatma var Senegal-Irak maçında. Ve 1-0'lık Senegal üstünlüğü devam ediyor. Orada bakalım üçüncü isabetli şut gelmiş mi? Hayır, gelmemiş. Norveç-Fransa maçına bakalım. Orada 3-1'lik Fransa üstünlüğü devam ediyor. Orada da 5 dakikalık bir uzatma olduğunu belirtelim. İlk yarı en az 5 dakika uzar bahsi vardı. İki maç içinde alınmış olsa ikisi de kazandırmış olacaktı ama tabii özellikle Senegal maçındaki 9 dakika biraz da o kırmızı kart için VAR monitörüne gittiğinde hakem geçen süreyle ilgili. Bu arada Senegal çok tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde Mane'nin vuruşu ama top kaleyi bulmadı. Top kaleyi bulmadı, yandan avuta gitti. Bizim o üçüncü isabetli şut bahsimiz neredeyse geliyordu. Yani direğin dibinden avuta gitti top gerçekten de. Çok önemli bir pozisyondan faydalanmamış oldu Senegal takımı. Var mı gelen mesajlar? Evet, varmış. Sence millilerde hayal kırıklığı yaratan oyuncu kimdi? Bence Uğurcan demiş. Yani ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani Uğurcan evet beklentilerimin altında kaldı. Bunu kabul edebilirim ama bence bu turnuvanın hayal kırıklığı yaratan futbolcusu yani bir de değil bence. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu olabilir.
Ben özellikle Kenan'ın çok daha fazlasını yapmasını bekliyordum ya. Yani evet, belki ilk iki maçta çok kapanan savunmaya karşı özellikle ikinci yarıda oyuna girdikten sonraki performansı biraz Avustralya maçında konuşulabilir üzerine, ama onun dışında ben golü atmasını beklerdim. Daha fazla katkı sağlamasını beklerdim ama bir türlü o beklentiler gerçekleşmedi Kenan Yıldız adına, milli takımımız adına. Diğer taraftan dediğim gibi Hakan Çalhanoğlu. Yani biraz aslında o saha içi liderliği Hakan Çalhanoğlu'nun ortaya çıkmalıydı diye düşünüyorum. Özellikle biz yenik durumdayken takımın ayağa kalkmasında çok önemli bir faktör olabileceğini düşünüyorum Hakan Çalhanoğlu'nun. Ama işte o durumda, o şartlarda çok bizim için bir şey sağlayamadı. Bir avantaj sağlayamadı ya da bir saha içi liderliğinde öne çıkmadı. Benim en azından gözlemim bu. Yok bu şartlar değil. Ha tamam, yani geçmişte konuştuğum konudan bahsediyorsunuz. Evet, şimdi daha da netleşmiş oldu durum. Her iki yenilgiye de ben başka bir noktadan cevap vereyim demiş Mehmet İstemi Bozyel. Bence o ülkeler bizim ligi izlemişler. Otobüs çeken takımlardan ilham almışlar demek ki. Zira kapanıp başarılı oldular diyor. Uzaktan ve yerden gelen toplarda genelde Uğurcan'ın da başarısız olduğunu da eklemiş sevgili Mehmet İstemi Bozyel. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Gerçekten de özellikle yerden ve uzaktan atılan şutlarda ciddi problemleri olduğunu görüyoruz. Aslında bu bilinmeyen bir şey de değildi. Ya zaten biliyorduk Uğurcan'ın böyle bir şeyi olduğunu, ama sıkıntısı olduğunu, ama burada bu turnuvada bu kadar fazlasını beklemiyordum. Ya zaten rakip senin kalene toplasan 3-4 kere gelebilir. Öyle bir öyle takımlarla oynuyorsun. Burada da en azından hani bir tanesine şöyle elini uzat, dokun değil mi? Bir tanesine. O da olmadı maalesef. Yani hepiniz üzülmüşsünüzdür eminim. Ben de çok üzüldüm. Neye üzüldüm biliyor musunuz? Yani bugün kazanınca, kazandığımız andan itibaren şunu dedim. Ya bir puan, bir puan. Ya Paraguay ya da Avustralya'dan bir puan atamıyorsan en azından yemeseydin de böylelikle bugün sabah hepimiz belki de bir üst tura çıkmanın mutluluğunu sokaklarda yaşıyor olacaktık. Değil mi? Saat 7 gibi işe gidenler belki kornalarına basarak gideceklerdi. İşte buna üzüldüm. Yani yoksa onun dışında dediğim gibi hayat devam edecek. Hepimiz için devam edecek ve bu milli takım bizim milli takımımız. Ve bu oyuncular da bizim oyuncularımız. Yani öyle ya da böyle önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na, belki bir sonraki Dünya Kupası'na da yine bizi götürecek olan oyuncular bu oyuncular. Belki bu takımın içerisine 4-5 isim daha eklenir, 6 isim eklenir neyse, ama şöyle bakıyorum da genç oyuncular ve birçoğunun da önümüzdeki belki işte 5-6 sene, belki 7 sene oynama ihtimali de var. Yani ben öyle görüyorum en azından. Arda Güler için bir başlık açarız birazdan. Arda Güler'in bugünkü performansı bence işte ben yıldız oyuncuyum, ben bu takımın saha içi lideriyim dedirten bir oyundu. Yani benim gözlemim bu yönde en azından. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Yazabilirsiniz bana. Radyo Spor WhatsApp hattından 0538052 1487. Selam Vedat Bey. Ben de Kenan Yıldız'a çok güvenmiştim. Hayal kırıklığına uğradım. İyi yayınlar demiş sevgili Mehmet. Teşekkür ederiz Mehmet'e. Bir de kupon göndermiş galiba. Bakalım. Bu başarılı olmuş kupon galiba. Kenan Yıldız gol atar demiş. Yok, başarılı olmamış kupon. Güven anlamında her iki açıdan değerlendirmiş demek ki. Hem Kenan Yıldız'ın bu turnuvada başarılı olmasını bekliyormuş, hem de bu karşılaşmada da en azından isabetli şutunu bekliyormuş. Abi yanlış taraftan bakıyoruz çoğumuz. Türkiye gol atamıyor diye. Türkiye çok kolay gol yiyor bence demiş. Evet, yani bu da kesinlikle kabul edilebilir. Şöyle aslında şimdi bu takımların oynadıkları oyuna da baktığımızda aslında hiçbir organize hücumları yok. Ne Paraguay'ın ne Avustralya'nın. Organize gelip size hücum geliştirmiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bir şekilde o topu kaptıkları anda ileriye doğru uzun oynuyorlar. Ve maalesef havada topu karşılayamadığımız her pozisyon gerçekten bizim için tehlike oluşturuyor. Ya top yere indiği anda bizim oyuncularımız büyük bir sorun yaşamaya başlıyorlar.
Yani bu aslında yine bilinen bir şey, bu da bilinmeyen bir durum değil açıkçası. Ben bunun mutlaka ve mutlaka bir çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu karşılaşmada mesela Ozan Kabak'la oynadık. Bence daha iyi bir performans ortaya koydu Ozan Kabak. En azından işte o top yere indiğinde biraz daha güvenle o topa gidebilen bir Ozan Kabak vardı. Mesela Abdülkerim Bardakçı'nın da Merih Demiral'ın da o top yere değdiği andan itibaren yaşadıkları ve bir koşu da varsa yaşadıkları paniği çok net görebiliyorsunuz aslında. Yani saha içerisinde o oyuncuların biraz daha belki işte top yere inmeden o hamleyi yapmaları zorunlu hale geliyor. Böyle olunca da biz böyle bir sıkıntıları yaşıyoruz. Belki işte dediğim gibi değişebilir oradaki oyuncular. Zeki Çelik mesela benim turnuva boyunca çok beğenmediğim bir performans ortaya koydu bana kalırsa. Daha iyisini yapabilirdi Zeki Çelik. Ama yok. Ferdi Kadıoğlu bence yine beklentilerin çok altında kalan bir isim oldu. Yani burada tabii şunu da düşünmek lazım. Bu kadar kapanan bir savunmaya karşı hani Ferdi ne yapabilir sorusu belki sorulabilir ama işte orada da bugün Eren Elmalı'nın oynadığı oyuna bakarsak, çok fazla açık alan bulup o alanları değerlendirdiğine bakarsak, belki Ferdi de bugün sahada olsaydı bunu yapar mıydı sorusunu ben sordum. Yani ben dedim ki acaba Ferdi olsaydı bugünkü karşılaşmada Eren Elmalı'nın yaptıklarını o da yapabilir miydi? Yoksa Eren Elmalı çok mu fazla bindiriyor, Ferdi çok mu fazla bu turnuvada beklentimizin altında kaldı diye de sordum ama bir şekilde işte Ferdi Kadıoğlu da bence bu turnuvada beklentilerimizin altında kalan, hani hayal kırıklığı diyebilir miyim bilmiyorum. Yani Kenan Yıldız kadar bir umut bağlamamıştım en azından Ferdi Kadıoğlu'na. Dediğim gibi soru itibariyle bir sol bekten bahsediyoruz. Evet hücumlara çok fazla katkı sağlayan ama bir sol bekten bahsediyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nu konuşmadan olmaz herhalde. Yani Kerem Aktürkoğlu belki biraz da Montella'nın onu o bölgede oynatmasından kaynaklı hepimize çok kötü göründü diyelim, kabul edelim ama yine de yani ne olursa olsun yani bu kadar da herhalde kötü bir performans beklemiyordu kimse Kerem Aktürkoğlu'ndan. O da yine beklentileri karşılayamayan isim oldu. Tabii bir de şeyi söylemek lazım. Yani Barış Alper Yılmaz bence bugünkü maçta çok iyiydi. Belki ilk günden itibaren o santroforların arasında oynayacak isim, o mücadeleyi yapabilecek isim Barış Alper'di. Yani bunu da herhalde söylemek lazım. Ama Kerem Aktürkoğlu ile çıkmayı tercih etti Montella. Ve bu da maalesef bize sonuç getirmedi. Dediğim gibi Kerem de yine beklentileri karşılayamayan isimlerdi. Bugün Orkun iyi bir futbol ortaya koydu. Bunu da görmezden gelmemek lazım. İsmail Yüksek oynadığı süreçte iyi bir oyun oynadı bence. Başka da herhalde kimse kalmadı değil mi değerlendirmediğimiz? Ha, Oğuz Aydın'a bir parantez açalım bugün bir de. Oğuz Aydın da gerçekten muazzam bir oyun oynadı bugün. Hem ofansta hem defansta. Mesela Avustralya maçını hatırlayın. Yediğimiz ilk golün sol taraftan geldiğini, Zeki Çelik'in kanadından geldiğini hatırlarsak işte oraya savunmaya destek vermek üzere sürekli gelen Oğuz Aydın neredeyse bugün Veah vardır biliyorsunuz çok eski bir oyuncudur, golcüdür. Hatırlayanlar varsa hatırlarlar. Onun oğlu Timothy Veah vardı bugün sol kanatta. Timothy Veah'ı bitirdi resmen ve ikinci yarıda oyundan çıkmasına neden oldu Oğuz Aydın. Bugün bence çok güzel bir performans ortaya koydu. Bunu da belirtmek lazım. Yeni mesajlar gelmiş. Hemen onlara bakalım. İyi yayınlar Vedat Bey. Abilik yapsın diye oyuncular çağrılır mı? O zaman Almanya Müller'i çağırsın. Brezilya Ronaldinho'yu çağırsın. Oynamayan oyuncuları çağırırsan yedekten gelen olmaz. Bu milli takım kulüp takımı değil. En iyi kimse o oynar diyor. 4-6-0 nedir? Ben Montella'nın gitmesini istiyorum demiş. Peki. Teşekkürler. Antalya'dan Serkan'dan gelmiş mesaj. Abi bilmediğimden soruyorum diyor. Senegal maçında ilk yarıda 3 isabetli şut bekliyorsun ya top direğe çarpıp sahaya geri gelirse isabetli şut sayılıyor mu demiş. Hayır sayılmıyor. Direğe çarpan toplar kaleyi bulmuş sayılmıyor yani. Kale alanının dışında sayılıyor. Bu arada ilk yarılar bitti zaten. Senegal 3. o isabetli şutu atamadı. Gerçekten komik geldi bu da.
Yani ilk 20 dakikada 2 isabetli şut atan Senegal kalan 25 dakikada 1 isabetli şut atamadı ve maçta böyle tamamlandı. Yani korkarım ki Senegal'in işte farklı galibiyetini de bekliyorum ya, o da çok gelecekmiş gibi gözükmüyor. Yani bu kadar 10 kişi Irak'a karşı bile hala geride bekleyen bir Senegal görmek beni şaşırttı açıkçası. Bunu söyleyebilirim. 3 kornerde şu anda Fransa. 6 olur mu? İkinci yarıda yine zorlar mı Fransa? Bence özellikle Mbappe zorlayacaktır. Gol atmayı çok istiyor bugün. Kaleciden çok topu döndü, onu söyleyeyim. Mesela şöyle bakalım. Bakın Norveç maçında 14 şut attı Fransa. 8 isabet buldu, 3'ü gol oldu. Ve bu işte o isabetli kalan 5 şut var ya, onların da 3'ü Mbappe'den geldi. Kaleci gerçekten çok iyi çıkardı. Bugün Dembele'nin şutlarını yerken Mbappe'ninkileri kurtarıyor. Bakalım, o da herhalde bunu değiştirmek isteyecektir. Bu oynadığımız son maçta beni en çok heyecanlandıran şey Salih ile Orkun'un mükemmel uyumu. Bana göre bir Beşiktaşlı olarak bu sene transfer listemizin birinci sırasında Salih olmalı. Bu konuda siz ne düşünürsünüz? Teşekkürler demiş. Evet, Salih de bugün gerçekten çok iyi oynadı. Onu da söylemek lazım. Bakın, değerlendirmediğim kaldı mı demiştim. Kalmış. Burada tabii yani Salih ve Orkun ikilisinin birlikte uyumundan çok ben Salih'in özellikle o kesici özelliğini çok beğendim. Bir kere şöyle bir durum var. Yani Salih hissi de kuvvetli bir oyuncu. Yani top atıldığı anda bir bakıyorsunuz da rakibe top gelmeden ilk müdahaleyi yapıp o topu kapıp devam edebilen, bize hata çıkarabilen de bir oyuncu. O yüzden de çok değerli buluyorum. Yani bu tür oyuncular vardır. Hisleri kuvvetli. Histen kastım şu aslında. Yani oyuncuya daha top gitmeden o topun oraya atılacağını tahmin edip ona göre hamle yapan oyuncudan bahsediyorum. Tabii burada şöyle bir risk de var. Yani o topa dokunamadığınız anda da işte oyuncu alır geçer gider, siz de ileride kalmış olursunuz. Tek hamleli bir oyuncu haline dönüşürsünüz. Ama bugün en azından çok başarılıydı Salih Özcan, onu da söyleyelim. Kerem'de ilk dokunuş diye bir şey kesinlikle yok. Galatasaray'da da yoktu. Fenerbahçe'de de aynı handikapla oynuyor. Kesinlikle faydalı bir futbolcu değil bence demiş. Kimden gelmiş mesaj, ona bir bakayım hemen. Can, sevgili Can. Burada katılırım, evet. Yani ilk dokunuş yok. Hatta top gelmeden önce sağ kontrolü de yok. Yani top atılmadan önce şöyle sağına soluna bir bakarsın. Kim nerede, nereye top atabilirim, daha top gelmeden onun kararını vermek lazım ya. Kerem bunu yapmıyor. Bu da aslında sorun yaratıyor. Ama şöyle söyleyeyim, yani Kerem Aktürkoğlu'nun zaten yani Türkiye'ye geldiğinde de ikinci gelişinde de bunu çok konuşmuştuk. Kerem aslında iki forvetli sistemde ikinci forvet pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Yani bunun işte geçmişte Galatasaray'da da örnekleri var. Sonra Benfica'ya gitti. Orada da yine ikinci forvet olarak çok başarılı oldu. Ama Türkiye'ye geldiğinden beri Fenerbahçe'de de işte milli takımda da pek böyle bir tercih yapılmıyor. Yani Fenerbahçe'de nispeten hani ona yakın oynuyor ama geçen sezon özellikle forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de de çok etkili olduğunu söyleyemem. Ama milli takım için hele hiç söyleyemem. Çünkü orada da bence iki forvetin ikincisi olabilir diye düşünüyorum. Yani bir takımın birinci forveti olmaz diye düşünüyorum. Sanki kadroyu Montella yapmadı ilk iki maçta. Zira iki kez aynı hata ve hatalar garip demiş. Sevgili Mehmet İstemi Bozyel. Teşekkürler. Abi bu milli takımımız Türkiye Süper Lig'de kaçıncı yaparsın demiş. Soru garip bir soru. Yani ne demek o? Anlayamadım. Yani zaten iyi oyunculardan kurulu bir milli takım olduğunu söyleyeyim de en başta. Mbappe'nin bir golü lazım demiş sevgili Yavuz Baysal. Umarım gelecek. Selam Vedat Bey. İyi yayınlar. Bizim kadro mühendisliğinde büyük hata vardı. Maç maç kadro kurmalıydık. İstanbul Sarıyer'den Mehmet Ünlü yazmış. Ayrıca bir milli takım Dünya Kupası'na gitmeden bu kadar motive edilmez. Çok havaya soktuk takımı bence demiş. Ya bu havaya sokma işinde haklı olabilirsiniz ama ben bir önceki işte bu 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan takım var ya, o takımı da dinlemiştim. Geçtiğimiz günlerde işte takımın 5-6 oyuncusu bir programa katılmışlardı, orada dinlemiştim.
aslında işte o özgüvenin ne kadar faydalı olduğundan bahsetmişlerdi. Tamam, biz buradan gönderirken evet çok büyük beklentiler de gönderdik, bu doğru. Ama işte turnuva başlangıcı da çok iyi olmadı ya. Orada belki turnuvaya iyi bir başlangıç yapabilseydik. Yani belki yenilebilirsiniz. Bakın, bunun ben çok tartışmasını yapmıyorum. Milli takım mağlup da olabilir ilk maçında. Ama iyi bir futbolla mağlup olursanız işte bu size avantaj sağlayabilir. Mesela bu konuyu işte konuşmuşlardı o 2002 Dünya Kupası'ndaki 3. olan takımın oyuncuları ve şöyle dediler. Biz ilk maçta Brezilya karşısında 1-0'dan 2-1 yenildiğimiz anda hepimiz şunu dedik. Demek ki biz bu takıma karşı böyle oynayabiliyoruz. O zaman dünyanın en iyilerinden birine karşı en iyi oynuyorsak herkese karşı böyle oynayabiliriz gibi bir düşünce geldi bize. Öyle bir his oluştu ve böyle de devam etti demişlerdi. Belki işte hani belkilerle de hayat geçmiyor da yani, ama mesela biz tersten başlasaydık, ilk maçımız Amerika maçı olsaydı belki çok başka şeylerden konuşuyor olabilirdik şu an. Yani o bizim için avantaj olduğunu düşündüğümüz, son maçta Amerika ile karşılaşmak avantaj oldu diye düşündüğümüz aslında durum bizim için dezavantaja dönüştü maalesef. Ama her şey bir yana yine aynı noktaya geliyoruz. Eğer Montella bu rakipleri tanıyorsa, ki hepimiz tanıyorduk, o da tanıyor bence. Yani biz daha maç başlamadan sizlerde bizlerde ne diyorduk? Ya bunlar kapanacak, yani iki takımın da oynadığı oyun bu. Başka bir şey oynamayacaklar demiştik. İşte burada alan açmak gerekiyor, o açık alan yaratmak gerekiyor. Bunun için topu çok hızlı çevirmek gerekiyor. Bakın, Arda Güler gibi bir oyuncunuz var elinizde ve o kapanan savunmada kalabalığın arasında yok olup gitti. Arda'ya oyun oynayabilecek alan açabilirdik mesela. Yani planlarımızı bunun üzerine yapabilirdik. Nasıl olabilirdi bu? Şöyle olabilirdi. Özellikle Arda'nın önünde ona yakın oynayacak bir oyuncu. Arda'ya gelecek oyuncuları baks edebilecek bir oyuncuyla oynasaydık belki Arda çok daha fazla o yeteneklerini kullanabilecekti. Ama işte yapamadık. Kerem geniş alan oyuncusu diyor Mehmet İstemi Boyduzel ve solda daha iyi, kontra atağa daha uygun, ama bu yeterli mi demiş. Yeterli olmadığını gördük zaten. Bence Montella son dönemlerde çok talihsiz açıklamalarda bulunuyor. Ben hepiniz kadar tüm Türk'üm demeden önce keşke biraz Türk tarihini, Türkleri araştırsaydı diyor. 4-6-0 oyun taktiği bizim asla genlerimizde bile yok demiş. Biz Türk milleti olarak genelde saldırırız demiş. Ama yani tabii bu da bence bir oyun planı değil de. Ama Montella'nın oynattığı oyun da ben ilk daha işte Paraguay maçından sonra elendiğimiz ortaya çıktığı anda şunu söylemiştim. Montella'nın bu oyun anlayışı çökmüştür. Yani bitmiştir. Bence artık milli takımımız hala böyle oynamaya devam edecekse çok şey bekleyemeyiz. Özellikle turnuvalar için. Ha, bizi oraya götüren yolda başarılı olabilir mi? Elbette olabilir. Ama tekrar söylüyorum, özellikle turnuvalara gittiğimizde daha büyük sorunlarla karşılaşırız eğer hala bu oyun anlayışıyla oynayacaksak. Ve yayınlar Vedat Bey, hoca var, hoca var. Montella bence çok başarılı bir hoca değil demiş. Sisteme uyum sağlayan biri. Antalya'dan Serkan. Sevgili Serkan'a teşekkür ederim. Tabii şunu kabul edelim. Yani özellikle Montella'nın oyun sisteminden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Montella'nın oyun sistemi bence geldiği günden beri çok farklı değil zaten. Yani Adana Demirspor'da ne oynatıyorsa milli takımda da aslında bunu oynatıyor. Bilmeden aldığımız bir teknik direktör değil. Ama işte milli takımlarda maç maçta biraz rakipleri inceleyip ona göre de planlar yapmak gerekir ya. Ya da milli takımın kadrosunu belirlerken şunu yapmak gerekmez mi? Ya evet, biz bunu oynuyoruz ama yarın kapalı bir savunma geldiğinde bunu oynayabilecek, oradaki o stoperlerle mücadele edebilecek güçte bir santrofora da ihtiyacımız var. Belki bizim birinci santroforumuz olmaz birçok karşılaşmada, ama böyle maçlarda en azından kilidi açacak oyuncu olabilir şeklinde bir düşünceyle neden getirilmesin değil mi bir oyuncu? Bunu üzerine de konuştuk. Yani hiçbir şey olmazsa Umut Nayır var, ne bileyim Serdar Dursun var. Daha önce oynadıkları için milli takımda bu isimleri zikrediyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu milli takımın geniş havuzunda var bu oyuncular. Onu söyleyelim.
İkinci yarılar başlamak üzere bu arada. Norveç-Fransa mücadelesinin ikinci yarısı başlıyor. Senegal-Irak henüz daha oyuncular sahaya gelmediler. Onlara bakalım, bekleyelim biraz daha. Aslında dediğiniz gibi maç kaybedilebilir, sorun yok, ama maç yorumlarında iyi oynadığını iddia etmek, istatistikler üzerinden iyi oynadığını iddia etmek çok daha vahim bir durum. Dediğiniz gibi bu sistem çökmüştür demiş. Montella'nın açıklamalarıyla ilgili söylüyor. 60 küsur şut attık şeklindeki açıklaması. Ya bu 68 şut attık bence ya biraz böyle işin süsü. Bakıyorsunuz 68 şut atmış bu takım. Bu kadar topa sahip olmuş. Demek ki çok iyi mi oynamış? Hayır. İyi oynamadığımız zaten çok net belli. Nereden belli? Söylüyoruz işte, yani 62 şut atıyorsunuz ama bu şutların kaç tanesi kaleyi bulmuş ve kaç tanesi size gol şansı üretmiş? Bunlar önemli. Yani diyorum ya 62 şuttan galiba 8 isabetimiz vardı. Montella bu açıklamayı yaptığında. Bu 8 isabetten de 3'ü 4'ü öyle çok hani kaleye net atılmış şutlar falan da değil. O yüzden biraz böyle bakmak lazım. Yani biraz tabii olmaz mı, olabilir, ne olurdu? Şansımız yanımızda olurdu. Mesela işte Mert Müldür'ün bir kafa vuruşu var. İki direğe çarpıp geri çıkıyor top, biliyorsunuz. Mesela orada biraz şansınız olsa, o top kaleye girse belki bambaşkası olabilir. Ama işte biraz da iyi oynarsanız, İyi futbolcunun yanında, iyi takımın yanında oluyor şans. Yani siz o iyi futbolu sahaya yansıtmazsanız o şans da size gelmiyor. Ya da işte yeteri kadar rakibi rahatsız etmezseniz, rakip yarı sahada hızlı bir şekilde topu çevirmezseniz rakibi hataya da sürükleyemiyorsunuz. Muhittin Bayram Ankara'dan ne demiş? Bugün takım olarak iyi mücadele ettik ve kazandık. Herkes bir şey söylüyor. Amerika rotasyon yapmış. Biz de rotasyon yaptık ve kazandık. Önceki maçlarımızdan bir beraberlik almış olsak herkes farklı konuşacaktı. Şimdi vurun gitsin havası var. Hoca değiştirmek çözüm değil. Kimi getirsek hemen eleştiririz. Şimdiye kadar başarısı ne diye kazandık. Teşekkürler bizim çocuklar demiş. Ya bu da bir bakış açısıdır. Size saygı duyarım bu düşüncenize, ama hani şu değil. Amerika rotasyon yaptı, biz de yaptık karşılığında gibi bir durum da değil. Ama ben şunu söyledim zaten. Amerika rotasyon yapmasaydı da belki biz Amerika'yı yenebilirdik. Çünkü onların oyun anlayışına bizim uygun hücum planlarımız var. Biz zaten en büyük problemin kapanan savunmaları açmakta zorlanmak olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Hoca değiştirmek çözüm değil. Yani bu neye göre bu arada? Bence hoca değiştirmek özellikle bir milli takım için çözüm olabilir. Hatta net bir çözüm bile olabilir. Yani bu kadar büyük bir başarısızlıktan sonra dönüp yeniden bir başlangıç yapmak herkese iyi gelebilir. Milli takıma da iyi gelebilir, oyunculara da iyi gelebilir. Ben o yüzden bu değişiklik konusunda vallahi dedim ya, Montella kendisini değiştirmeyecek. Oyun anlayışını değiştirmeyecek. Ya da işte ya ben bir de buraya bir santrafor da getireyim bundan sonra gibi bir düşünceye sahip olmayacak bence. Yani o nedenle mutlaka bir değişiklik yapılması lazım. Benim şahsi fikrim budur. Norveç bir penaltı kazandı 48. dakika. Norveç'te kim bu oyuncu? Valla çok beğendim oyuncuyu. Yani harika işler yaptı. Ve penaltıyı gitti aldı diyelim, yani net bir şekilde penaltıyı alan oyuncuydu. Bob 22 numarayla, Oscar Bob, yani harika. 3 çalım yaptı ceza sahası içerisinde, 4. çalımdan sonra düşürdüler. Hakem de çok net bir şekilde verdi zaten penaltıyı. Nitekim maç maç gideceğiz lafı da zaten her takıma farklı bir taktikle oynanması gerektiğinden dolayı çıkmış bir laftır demiş. Klasik teknik direktör cümlelerinden biridir. Yani her rakibe karşı farklı taktikte oynamak normal bir şeydir demiş. Evet, yani bu açıklamanız için de teşekkür ederim size. Peki, Senegal-Irak başladı ikinci yarı ve Norveç-Fransa maçında da Norveç bir penaltı kazandı. 3-1 yenik durumda Norveç. Bu gol olursa 3-2'ye gelir skor. Norveç'in de Fransa'nın da goller atabileceği düşüncesindeydim ve paylaşmıştım sizinle bu program başladığında, hatırlarsınız. Umarım tabii beklentilerimiz gerçekleşir. Bir gol daha bekliyorum en az oradan. Yani 5 gol olur demiştik.
düzeltiyorum 6 gol olur demiştik. Ve diğer taraftan da Senegal maçında da en az 3 gol beklediğimizi söylemiştik. İkinci yarı bakalım Senegal daha baskılı bir oyun oynayacak mı? Evet, şimdi penaltı atışı için izin verildi maçın hakemi. Atışı kullanabilirsin dedi. Vuruş geldi, kaleci çıkardı. Bu kadar kötü bir penaltı atmayı nasıl başardı? Norveçli oyuncu, tebrik etmek lazım. Yani gerçekten daha kötüsü atılamazdı. Larsen, yani maçın ilk yarısında da o kadar kötü bir vuruş yapıp neredeyse altı pas üzerinden kaçırmıştı ki burada da yani o kadar kötü vuruş olamaz. Yani tebrik etmek lazım, bu kadar kötü bir vuruş nasıl yaptın diye bence. Peki hemen şöyle bakalım, var mı yeni mesaj? Yok. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Diyelim ve dönüp biz yavaş yavaş artık Montella'nın açıklamalarıyla gündeme de bakmaya başlayalım sevgili dinleyiciler. Vincenzo Montella bugün maç sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. Şunu söylemem lazım. 98. dakika Kaan Ayhan'ın sevinci hepimizin sevinci. Bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Çünkü bizim futbolcularımız bunu hak etmiyordu. Hem futbolcularım hem başkanımız için çok mutlu oldum. Ben de duygusallaştım. Bu galibiyeti almak çok önemliydi çünkü. Onurumuz için oynadık. Galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz diyor sevgili dinleyiciler. Montella devamında. Ayrıca Los Angeles Stadyumunda oynanan müsabakaların ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, bütün futbolcular milli takımın bir parçası. Hepsi ilk 11 oynayacak seviyede. Her biri mükemmel bir biçimde takımda yer almayı hak ediyor. İlk 11 ile ilgili kararlarım taktik seçimlerdi. Son hafta hepimiz için çok zordu. Kadroda zihinsel olarak çok enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. Bir dakika sonra gol yiyip ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Bu akşam çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Bu akşam oynadıkları gibi bir futbol oynamak ve bu kadar çok Amerikalı taraftarın karşısında oynamak, bu kadar güçlü bir takım olmasalardı bunu beceremezlerdi. Türk halkı adına, oyuncuların ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki galibiyet 1000 tane zafere bedel bir maç oldu ifadelerini kullanmış. Biz bütün maçları kazanmak niyetiyle oynuyoruz sözlerini kullanan İtalyan teknik adam devamında da şöyle söylemiş. İki maç üst ve yan direkten top dışarı çıktı. Bazen adaletli olmaz ama kabullenmek zorunda kalırız. Sonuçların dışında kadronun nasıl oynadığını, takımın sahada verdiği çabayı da görebilirsiniz. Bu akşam bunun altını çizmek istiyorum. Gol atmak tabii ki şut sayısından daha önemlidir ama rakip takımın nasıl oynadığına dayalı olarak yine de gol atılabilir. Burada büyük düzeyde bir baskı var. Belki hiçbirimiz bunu tahmin edemeyebiliriz. Bu kadronun unsurlarından hiçbirini diğeriyle kıyaslayamayız. Hepsinin üzerinde büyük bir baskı vardı. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için ayak kırıklığı içindeyiz ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi diyor. Çok konuşuldu biliyorsunuz özellikle. Ha, bu arada şu bölüme kadar olana bir düşüncemi aktarayım. Yani işte şanssızlıklar onlar bunlar. Mazeret aranmamalı. Yani mazereti ancak işte başarısız olanlar arıyorlar. Bence burada yapılması gereken doğru tespitler yapıp o hataları bir kez daha yapmamak. Bu kadar basit aslında. Çok konuşuldu kamp yeri konusu biliyorsunuz. Yani işte milli takımımızda oyuncuların kamp yaptığı bölge ve o bölgede ki şikayetlerinden bahsediliyordu. Kamp yeriyle ilgili şöyle bir açıklama gelmiş. Her zaman en ideal koşullar içinde olamadık. Anlık olarak adapte olmanız gerekiyordu. Ama Kasım'da belki elemelerden çıksaydık farklı olurdu. Ama biz Mart sonunda bu turnuvaya geldiğimiz için farklı oldu. Kısa süre içerisinde bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyor da. Ayrıca Avrupa'ya da playoff'tan katılan takımların hiçbiri kamp yerini değiştiremedi değerlendirmesinde bulunmuş
Vincenzo Montella. Değiştiremedi değil, değiştirmedi diyelim. Yani milli takımımızın da öyle bir hakkı varmış. Diğer takımlarında bunu gördük zaten. Ama o haklar kullanılmamış. Tabii şunu söyleyebilirsiniz, onu anlarım yani. Dersiniz ki ya zaman yeterli değildi vesaire. Bunu anlayabilirim ama sonuçta zaten şartlar olumsuzsa kalan zaman içerisinde doğru şartları sağlayabilmek de işte o milli takımdaki profesyonellerin görevi ya da işte yönetim kademesindekilerin görevi. Montella Dünya Kupası'ndan dersler çıkaracaklarını aktararak bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe. Dersler çıkaracağız. Bu konuda yapılabilecek bazı konular gündeme getirdim ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik ama bazen girmiyor. Futbol bu. Hemen de eleştiri bombardımanı oldu ve takım üzerinde farklı bir baskı oluşturuldu. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz şeklinde konuşmuş Vincenzo Montella. Tabii burada şöyle diyor Montella, büyük baskı altındaydık şeklinde. Jose Mourinho'nun da galiba bir sözü, işte buna yakın bir soru soruluyor ve Jose Mourinho diyor ki eğer bir buraya gelen bir insan evinde asgari ücretle çalışıyorsa ve asgari ücretle evine götüreceği paradan bir kısmıyla buraya maça geliyorsa ve ailesini geçindirmeye çalışıyorsa asıl baskı onun üzerindedir diyor. Ya bizim üzerimizde ne baskı olabilir diyor. Hatırlarsınız bu sözleri. İşte burada aynı şeyi söylemek lazım Montella. Yani baskı tamam da yani bu oyuncular bu seviyede oynamayı zaten yıllardır biliyorlar ve alışmışlar. Norveç strateji yapıp kazanmamayı oynuyor gibi, ne dersin abi? İyi akşamlar, kolay gelsin demiş Adana'dan Levent. Vallahi haklısınız. Yani o penaltı nasıl kaçar? Ben de gerçekten şaşkınlıkla izledim. Bu kadar kötü vurulamazdı. Larsen bugün gününde değil zaten. Hani onun farkında mı? Çevresindekiler bilmiyorum ama gününde hiç değil. Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamaları böyleydi sevgili dinleyiciler. Var mı sizin yazacağınız bir şey Montella'nın açıklamaları üzerine? Lütfen Radyo Spor'u WhatsApp hattına mesajlarınızı yollayın. 0535 düzeltiyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Oyuncularımızın açıklamaları vardı maç sonrasında, hemen oraya bir bakalım neler söylemiş oyuncularımız. Hemen şöyle ilk olarak kim var ona bakıyorum da Orkun Kökçü varmış ilk. Bu maçta galibiyet almak önemliydi çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı, onu kurtardık diyor Orkun Kökçü. Herkesin öz eleştiri yapması lazım. Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu. Bu da deneyim oldu. İnşallah nice dünya kupalarına katılırız demiş Orkun Kökçü. Devam edersek eğer, Ozan Kabak neler söylemiş bugünün iyilerinden. İlk iki maçta ülkemizi ve insanları çok üzdük. Bu maça kazanmak için çıktık. Karakter göstermek istedik. Çok mutluyum. Takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir diyor Ozan Kabak da sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası maçında galibiyet moral oldu. Neler yapabileceğimizi de gösterdik. Bu maçı güzel bir hatıra olarak hatırlamak lazım diyor devamında da. Ve Kaan Ayhan golümüzü atmıştı 90+8'de. Daha çok tadım çıkarmak isterdik. Dünya Kupası'nda gol atmak herkese nasip olmaz. Duygusallık var, pek sevinemedik. En büyük eleştiriyi biz yapacağız. Belki bir dakika olsa bile taraftarımızı sevindiremediğimiz için diyor, sevindirdiğimiz için ne mutlu bize diyor Kaan Ayhan. Vincenzo Montella tebrik etti. Kolay değil. Herkes bunları duymak ister. Arkadan gelip arkadaşlarını itelemek kolay değil. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Turnuvayı kazanmadık. Belki hocamın dediği şey takımda beraberlik ve destek. Önümüzdeki önemli turnuvalarda oralarda daha güçlü olmak, daha güçlü hazırlanmak istiyoruz diyor Kaan Ayhan devamında. Ve Arda Güler, maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz. Tüm eleştiriler haklı diyor Arda Güler. İyi oynamadık. İnsanlar ne derseler haklılar. Drama yapamayız. Kötü oynadık ve eğlendik.
Yani bilmiyorum ama Arda Turan aslında yani kendisinden çok çok yaşça büyük insanlara, yöneticilerine de ders verir nitelikte konuşuyor. Yani elbette eleştireceğiz çünkü iyi oynamadık diyor Arda Güler. İşte bu aslında yaşıyla doğru orantılı bir cümle değil mesela bu kurulan cümle. Hele de işte başkan, yönetim vesaire farklı bir cümleler kurmuşken işte 68 şuta dikkat çekmişken vesaire. Bu çok kolay kurulur bir cümle değil onu söyleyelim. Salih Özcan diyor ki son maçımızda yüzümüzü göstermek istedik. Kendimize güveniyoruz. Bu takım hak ediyor. İlk iki maçı kaybettik. Bu maç kendimize güvendik. Kazandık ve böyle dönüyoruz. Çok üzgündük. İlk elenen takımlardan olduk. Bu galibiyete mecburduk diyor. Sevgili dinleyiciler, son açıklamayı yapan isim Salih Özcan. Salih de gerçekten günün iyilerinden de onu da bir kez daha belirtmiş olalım yeri gelmişken. İki karşılaşmaya da hemen hızlıca şöyle bir bakalım. Norveç-Fransa maçında 3-1'lik Fransa üstünlüğü var ve Senegal-Irak karşısında skoru 2-0'a getirdi. Hemen şöyle bakalım. Senegal maçında golü kim atmış? İsmail Assar atmış golü. Muhammedu Diarra ilk golü atan isimmiş. Ve gelelim Norveç-Fransa maçına. Orada da korner sayısı hala 3 mü? Evet yani 60. dakika geldi. Fransa hala 3 kornerde kalmış durumda. Devam edelim. Yeni mesajlar var. Vedat Bey, ben Amerika Teknik Direktörü'nün maçtan sonra ne açıklama yaptığını merak ediyorum demiş. Ne demiş acaba Türkiye için demiş. Bakarım birazdan paylaşırım sizinle. Abi iyi yayınlar Konya'dan Levent. Bu oyun sistemiyle Uluslar Ligi'nde zaten için, çok kötü olur bizim için. O zaman da Sayın Montella'yı tutabilecek mi Sayın Başkan demiş. Yani bilemiyorum tabii. Orada neler olur onu göreceğiz. Ama buraya kadar olan kısmı en azından evet hepimizi mutsuz eden kısım. Selamlar, ben Hakan Montella'nın açıklamalarını dinledikçe aklıma Mourinho'nun Fenerbahçe başındaki açıklamaları geliyor. Yani skora yansımayınca bana boş geliyor demiş konuşulanlar. Peki, teşekkürler size de. Evet, var mı yeni bir mesaj? Var. Selam Vedat Bey, Montella'nın açıklamaları son derece yanlış. Bahane bahane, keşke elenseydik bu kadar üzülmezdik. Elenseydik her şeyde gelemeseydik Dünya Kupası'na mı diyorsunuz? Hayır ya, böyle bir şey hiç gerek yok. Yani zaten buralara sık gelirsek buralarda yaptığımız bu hataları yapmayacağız. Öyle bakın, olur mu meseleye? Yani eğer bu Dünya Kupalarına her seferinde katılabilirsek, Avrupa Şampiyonlarına her seferinde katılabilirsek, dediğim gibi o zaman beklentilerimizin belki de karşılandığı bir dönem olacak hepimiz için. Senegal 3'ü de attı. Yani ben ilk yarıda 3 isabetli şut beklerken hatırlarsanız 2'de kalmışlardı. İkinci yarı başladı. 10 dakikada yine 2 tane isabetli şut ve 2 gol geldi. 3-0 oldu. Olsun. En azından handikaplı Senegal galibiyeti vardı. En az 2 handikapa karşı kazanırlar demiştim. Orada işler yolunda gidiyor şimdilik. Ben daha gol geleceğini düşünüyorum acaba bu arada. Senegal için gerekli çünkü. Şöyle puan durumuna bir bakalım isterseniz hemen. Şimdi Senegal 3 puanda, Norveç 6 puanda ve Fransa 9 puanda. Senegal için şöyle bir durum var. Eğer Senegal burada farklı bir şekilde kazanıp averajı da daha iyiye getirirse işte en iyi üçüncülerden çıkma ihtimali var. O yüzden de bence daha gol atabilir Senegal takımı. Yalnız ne gol attı oyuncu onu da söylemek lazım. Ya uzaklardan ayak içi köşeye harika bir plase bıraktığını belirteyim. Evet, şöyle bir bakalım hemen. Var mı yeni bir mesaj? Yok. Tamam, ben de o zaman yavaş yavaş yeni konuya girebilirim diye düşünüyorum. O da nedir? Sevgili dinleyiciler, Kulüpler Birliği bugün bir toplantı gerçekleştirdi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceklerini belirtti. Trabzonspor Kulübü'nün de başkanı olan Doğan, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amile futbol takımının durumunu değerlendirerek sözlerine başlayan Ertuğrul Doğan, "Yıllar sonra gidilen bir Dünya Kupası var, UEFA Uluslararası Ligi'ne yükselen bir milli takım var. Hepimizin gönlünden daha iyi sonuçlar almak geçti.
Milli oyuncularımız da bunu herkesten çok istedi. Federasyon başkanımız ve hocamız Vincenzo Montella da bunu çok istedi. Bu arkadaşlarımızın eksikleri, hataları var mıdır? Muhakkak olabilir. Hepimizin olduğu gibi onların da olabilir. Hocamızın ve yönetiminin hatası olabilir ama herkesin niyeti iyi, herkes Türkiye için oradaydı diyor. Futbolun içinde olan herkesin eleştiriye açık olması gerektiğini belirtiyor Ertuğrul Doğan. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaret

diyor. Ve önemli başarılar da elde ediliyor. 1 Ocak 2026 tarihinde ilk tebliğ yayınlandı. Bu yüzden %100'lük oran %75'e düşürüldü. Bu kulüpler için ciddi bir gelir kaybı ama sonra da bu oran %50'ye düşürüldü. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da görüşeceğiz diyor. Buradan gelen paranın tamamının yine kontrollü bir şekilde amatör branşlarda kullanılacağını da eklemiş Ertuğrul Doğan. Yabancı kuralı. Gelelim oraya. Kulüplerin yabancı futbolcu kuralından memnun olmadığını belirtiyor Ertuğrul Doğan. Kulüplerin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti olduğunu aktaran Doğan, kulüpler bu yabancı kuralından memnun değil. WhatsApp grubumuzda bu konuda ekibimizle çalışma yapacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyonumuzla paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz diye konuşmuş. Ertuğrul Doğan yabancı sayısı konusunda federasyonla kulüpleri ortak noktada buluşturmak istediklerini belirterek bir daha biz daha önce federasyonumuza kuralın 12+5 olması için yazı yazmıştık. Elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem ve maliyet. Trabzonspor kulübü olarak biz buna hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da itirazımız yok. Genç ve iyi oyunculara yöneldiğiniz zaman çok ciddi bütçelerle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bu konuda da kulüplerimizin hakkı var. Federasyon başkanımız dönünce içimizde bir kurul oluşturarak kendisini ziyaret edeceğiz şeklinde konuştu. Ertuğrul'dan naklen yayın geliri konusunda sıkıntı yaşadıklarını da dile getirerek şöyle devam etti. Bir zamanlar 500 milyon dolarlık naklen yayın geliri şu anda 185 milyon dolar civarlarında. Ciddi bir düşüş söz konusu. Burada bulunan kulüplerin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor ve buna inanmıyor. Naklen yayın gelirlerinin 500 milyon dolar seviyelerine gerilemesi konusunda ne diyor? Gerilemesi. Bir daha bakalım. Yani diyor ki ısrarlı olacağız ve bu konuda direteceğiz. Naklen yayın gelirleri ortada, diğer gelirler ortada, sponsorluk gelirleri ortada. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor. Artan vergilerle karşı karşıyayız. Herkesin niyeti iyi. Herkes ülkeye fayda olmak istiyor. Herkes şehrine fayda olmak istiyor ama bu şartlarda çalışmak, bunları başarmak gerçekten çok zor diyor. Gelecek yılın sonunda bir naklen yayın ihalesinin olacağını belirten Ertuğrul Doğan, 17-18 sezonunda 500 milyon dolarlık naklen yayın ihalesi vardı. Hiçbir şekilde daha düşük rakamlara inmeyeceğiz. Herkes çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Bu konuda biz yetkililerden yardım isteyeceğiz diyor Ertuğrul Doğan. Ve Ertuğrul Doğan sözlerine şöyle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu hakkında görüşme yapacaklarını belirten Doğan, kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği söz konusu. Bizim başkanlarımızın niyeti gayet iyi. Bu işi daha iyiye nasıl götürebiliriz diye düşünüyoruz. Aramızda bir ekip oluşturacağız. Onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisine değinen Doğan, bunların Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Daha önce bunun için görüşmeler yaptık. Bununla alakalı maliyetleri ve kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojilerin kullanılmasını istedi. Bu konularla ilgili görüşmeler yapacağız değerlendirmesinde bulunmuş Ertuğrul Doğan. Evet, aslında bu çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Yani 500 milyon dolardan gelinen seviyeye 185 milyon dolar. Ciddi bir kayıp söz konusu burada gelir anlamında. Ama işte burada ne kadar aslında ciddi bir kalabalık kitlesi olduğunu bu takımların da söylemek lazım. O yüzden tek taraflı pek bakmamak lazım meseleye diye de düşünüyorum. Şu an için düşüncem böyle.
Radyospor WhatsApp hattına mesaj göndermeye devam.

edebilirsiniz. 0538 052 1487. Ve Fransa 3-1 önde Norveç karşısında ve Senegal'de Irak karşısında 3-0 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Bu arada 4 mü geldi diye baktım ama hayır, o 3. golü tekrarını gösteriyor sanırım şu anda. Evet. Gerçekten uzak köşeye muhteşem bir vuruş gelmiş Dembele'den ama dediğim gibi burada öncelikli olarak tabii havuza gitmeyi istiyor Eren de. Ama evet, karşılaşmalardaki son duruma bir bakalım. 71. dakika, 3-1 önde Fransa. Burada biraz önce gelen mesajı okudum ama çok anlamlı bulmadım. Yani gelen mesajı. Bir dinleyicimiz yazmış ama yani ben anlayamadım. Ya bana yazmamış, yanlışlıkla bize geldi o mesaj. Ben de onu okumaya başladım, sonra vazgeçtim okumaktan. Abi, bu ülkede kaçak yayını bitirmediğiniz sürece bu ihale 500 bine asla çıkmaz demiş. Yani onunla ilgili tabii ciddi çalışmalar yapılıyor. Kulüpler Birliği aslında bu çalışmaları da yine içinde, onu da söyleyelim. Bu arada Norveç yine kaçırdı. Dakika 72 kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net pozisyonu yine kaçırdı Norveç. Yani hani biraz önce dinleyicimiz yazmıştı ya, acaba kazanmak istemeyen bir Norveç mi var karşımızda diye. İlginç. Peki devam edelim. Senegal 3-0 önde Irak karşısında dakika 70 ve yine 3-1 Fransa Norveç karşısında üstün sevgili dinleyiciler. FIFA formadan çekmeye de bir kural getirmeli, zira çok fazla oluyor demiş. Bir başka dinleyicimizden gelen mesaj var. Hangi otelden bahsediyorsunuz bilemedim. Yani yazarsanız sevinirim. Ne demek istediğinizi, bir mesaj gelmiş ama çok anlam veremedim yine. Bazı mesajlar, evet, dediğim gibi çok anlamsız mesajlar da gelebiliyor. Ya dediğim gibi bana atmamışsınız ya da öyle bir atmışsınız ki yani hiçbir şey anlaşılmıyor söylediklerinizden. O yüzden ben okuyacağım gelen mesajları, daha böyle anlamlı, sağlıklı olanlarını özellikle. Evet, yani bu tabii çok konuşulan bir konu. O yüzden ben de önemsiyorum. Dediğim gibi yabancı kuralı, işte bu gelirin yükseltilmesi. Burada bir beklenti de oluştu bu arada, onu da söyleyeyim. Nedir o beklenti biliyor musunuz? Şimdi zamanında 500 milyon dolarlara kim getirmişti bu rakamı? Aziz Yıldırım getirmişti. Sayın Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe başkanlığına gelince tabii bir beklenti oluştu. Belki işte bir şey kurulacak, ekip kurulacak. O ekibin başında da Aziz Yıldırım olabilir. Bilmiyoruz, belki Kulüpler Birliği Başkanlığı yeniden yapmak ister mi Sayın Aziz Yıldırım? Öyle bir teklif gelir mi kendisine? Bunu göreceğiz ama ben mutlaka Aziz Yıldırım'ın bu konuyla ilgili görevlendirileceğini düşünüyorum. Şey tarafından, Kulüpler Birliği tarafından sevgili dinleyiciler. Evet, dakika 74 Norveç 1 Fransa 3 ve dakika 70 Senegal 3 Irak 0 şeklinde maçlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız.

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor
0: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz. Biraz nefeslendim. Kahvemi aldım ve tekrar karşınızdayım. Maçlar bitene kadar da sizlerle birlikte olacağım. 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor Fransa'nın Norveç karşısında. Dakika 84. Diğer tarafta dakika 80. Senegal 4-0 yaptı skoru. Hani ilk yarıda atılmayan o isabetli şutların hepsi ikinci yarıda geldi. Dediğim gibi neyse ki iki ayrı bahis yapmıştım. Bir tanesi de Senegal'in en az 3 farkla kazanması, yani 2 handikapa karşı kazanması şeklindeydi. O başarılı olmuş oldu. Artık bu saatten sonra çok böyle 2 gol yiyeceğini düşünmüyorum Senegal'in, 10 kişi Irak'tan. Diğer tarafta Fransa'nın 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Mbappe gol atamadı. Yani bu benim için şaşırtıcı. Neden? Onu söyleyeyim. Yani aslında işte bu turnuvada gol kralı olma ihtimali var. Onun yanında en çok gol atan, dünya kupalarında en çok gol atan isim Messi biliyorsunuz. Ve Messi'nin 2 gol gerisinde Mbappe. Ve o rekoru kıracak Mbappe. Yani bu Dünya Kupası olmazsa başka bir Dünya Kupası'nı da kıracak. Hala hazırda tabii Messi de devam ediyor. Onun daha kaç gol atacağı da belli değil ama ben Mbappe'nin gol atmasını bekliyordum. Dediğim gibi. Ama bugün Mbappe'nin şutları kaleci tarafından çıkarılırken Dembele'nin attığı her şut neredeyse gol oldu. 37 dakikada attı golleri. Sevgili dinleyiciler, takımlar, yani iki takım da Norveç'te, Fransa'da 37 dakikada 4 gol attılar ve sonra durdular. Artık 85. dakikada oynanıyor. Var mı yeni gelen mesajlarımız? Var tabii. Hemen onlara gidip bakalım şöyle. Hakemleri, oyun hızı ve kalitesini, topun oyunda kalma süresini, boş tribünleri geliştirmediğimiz sürece asla yayın geliri yükselmez diye düşünüyorum demiş. Yani evet, bu sadece onunla da ilgili değil bu arada. Biraz önce dinleyicimiz söylemişti, işte bu kaçak yayınların önlenmesi de önemli bence. Bu da belki beraberinde çok daha fazla gelir getirebilir. Ama sizin bu söyledikleriniz de önemli yani. Oyunun hızı, kalitesi, topun oyunda kalma süresi vesaire. Mesela bu topun oyunda kalma süresiyle ilgili şunu söyleyelim hemen. Bu Dünya Kupası'nda çok güzel uygulamalar vardı. Yeni uygulamalar, topun daha fazla oyunda kalmasına yönelik, zaman geçirmeyi en aza indirmeye yönelik bazı şeyler vardı, uygulamalar. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Var mı sizin de düşünceniz? Lütfen paylaşın. Ne demek istemiş dinleyicimiz? Ha, diyor ki yani maçları izlemek için çok yüksek paralar talep ediliyor. Uygun şartlar oluşursa belki daha fazla olabilir diyor. Şöyle, bu arada Senegal 5'i de attı, onu da söyleyeyim. Şöyle, aslında burada da daha önce bu konuda yine birçok şey olmuştu, konuşma olmuştu hatırlıyorum. Yani bu rakamı ucuzlatıp daha fazla kişinin ulaşmasını sağlayarak gelir artırılabilir şeklinde. Ya da birden fazla platforma bu maçlar verilerek belki işte o platformlar arasında bir rekabet yaratıp yine sizlere, izleyicilere daha uygun şartlarda ulaşması sağlanabilir. Ve birden fazla platforma satıldığında da naklen yayın, yıllık naklen yayın gelirinin de daha da artması söz konusu olabilir gibi bir formül daha vardı. Bunlar hep konuşuluyor dediğim gibi ama şu ana kadar özellikle son birkaç yıldır çok ciddi şekilde rakamların aşağı düştüğü de bir gerçek. 5-0 önde Senegal, tekrar söyleyeyim, 84. dakika. Fransa 3-1 önde, dakika 88 oldu. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı göndermeye devam edin lütfen. Bu arada Nuri Şahin'in açıklamaları var. Ben ona da şöyle bir dikkat ettim. Özellikle Arda Güler'le ilgili konuşmuş. Diyor ki, ben Arda'nın verdiği mesajı çok beğendim. Onu da çok seviyorum. Müthiş bir futbolcu. Belki dünyanın en iyilerinden biri. Bu turnuva onun için şöyle bir meydan okumaydı aslında. Kendini o Mbappe, Haaland'la onların seviyesinde gösterebileceği bir turnuvaydı. Ve tüm dünyanın Arda'nın o seviyeyi Real Madrid'de zaten herkes kabul etti. Ama biliyorsunuz Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, bunlar çok farklı yerler. Şampiyonlar Ligi. Onun hayal kırıklığı çok büyük oldu onda bence demiş. Ve onun mahcubiyeti diyeyim.
Yüzünden o kadar belli oldu ki ve o şekilde de bugün sabah oynadı. Çok hoşuma gitti açıklaması diyor. Arda Güler'in maç sonundaki açıklaması. Yani ben de söylemiştim ya. Yani genç olmasına rağmen en mantıklı açıklamayı yapan isim. Yani biz mağlup olduk. Hayal kırıklığı yarattık. Elendik ve herkes eleştirilerinde haklıdır dedi Arda. Ve bir sonraki turnuvada affettireceğiz kendimizi dedi. Ben kendi adıma en azından bunun sözünü veriyorum dedi Arda Güler. Bence hani bu turnuvada dedik ya biraz isyan eden bir oyuncu var mı diye. Arda Güler işte bugün isyan etti. Emin olun yani dedi ki hayır ben dedi el koyacağım bu işe ve çıkacağım. Kalitemi ortaya koyacağım. Göstereceğim kalitemi ve milli takımın buradan puansız, golsüz gitmesinin önüne geçeceğim dedi ki ilk golümüzü atan da oydu biliyorsunuz. Arda attı ilk golü. Bence evet Arda gerçekten bir şahsiyet koydu ortaya ve şunu göstermiş oldu. Evet ben dünyadaki önemli oyuncularla beraber Dünya Kupası'ndayım. Dünyanın en önemli takımında Real Madrid'de oynuyorum. Takımlarından birinde Real Madrid'de oynuyorum. Ve bunu da ben oynadığım oyunla Dünya Kupası'nda göstermeliyim dedi. Ve bunu da gösterdi bence. Daha iyisini yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Ama yine söylüyorum. Zamanı olmalıydı bunun için. O zaman da biraz önce de bahsettiğimiz gibi belki birkaç tur daha yukarıya gidebilirdik. Yani keşke öyle olabilseydi. Daha çok izleyebilirdik belki Arda'yı Dünya Kupası'nda. Tadını çıkarırdık gerçekten bunun. Yani şurada elenmeseydik, bu turu geçip ikinci son 32'de elenseydik belki bu kadar üzülmeyecektik. Bilmiyorum bu benim düşüncem. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz bilmiyorum. Zaten çeyrek finalden aşağısı bence bir başarısızlıktı. Öyle de oldu zaten. Başarısız olundu yani bu net. Gidişimiz bir başarı mıydı diye sorarsanız 48 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'na bence gidişimizde çok çok büyük bir başarı değildi. Hatta oraya bile şeyle gittik, playoff'la gittik biliyorsunuz. İşte demek ki playoff'tan gitmenin dezavantajlarını burada şeyde de görmüş olduk. İşte bu kamp merkezi seçiminde vesaire oralarda da görmüş olduk değil mi? O da ilginç tarafı işin. Peki 90 artı 2 oynanıyor. 5 dakika uzatma verdi maçın hakemi. Ve Fransa 3-1 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Norveç karşısında. Bu arada Cherki de oyuna girdi Fransa'da. Ya ben çok beğeniyorum. Şu son dönemlerde izlediğim en iyi oyunculardan biri Cherki de. Şu Fransa milli takımına bakar mısınız? Dembele, Mbappe, Cherki. Yani ne oyuncular var değil mi? Yani çok iyi oyuncular çıkıyor Fransa'dan gerçekten. Yani müthiş bir kadro yine. Bu sene de en büyük adaylardan biri. Ben İspanya-Fransa finali bekliyorum. Yani gerçi onlar belki finale kadar da karşılaşma ihtimalleri de var. Ama yani ikisinden birinin kupayı almasını bekliyorum diyeyim. Daha doğru olabilir belki. Yani bence ya İspanya ya da Fransa kupayı alacak. Ve bu burada da en büyük avantaj bence Fransa'da. Fransa'nın da ikinci yarıda oynadığı oyunu çok beğenmedim. Yani ikinci yarıda neredeyse doğru dürüst bir pozisyon elde edemediler diyebiliriz. Evet Senegal 5-0 önde ve hala atak üstüne atak geliştiriyor Senegal. İlk yarıda atmadığı tüm şutları ikinci yarıda atıyor diyebiliriz. İşte onlardan bir tanesi daha savunmaya çarptı kornere doğru gidiyordu ama izin vermedi Iraklı oyuncular. Bu arada Fransa'nın korner sayısı ne oldu ona bir bakalım değil mi? 5'te şu anda bir kornere ihtiyacı var dinleyicimizin. 6 korner bekliyordu. Kalan süre hala 2,5-3 dakika. Hadi şuradan bir korner çıkar mı şimdi? Fransa tehlikeli geliyor. Ama yani oyuncunun içinden geçmeye çalışırsan orada geçemezsin. Yani görünmez olmak lazım. Evet şimdi kaptırdı topu. Hala 3 dakikamız var. Bakalım Fransa'ya bir korner kazandırabilecek miyiz? Toplamda 9 korner oldu. 5'ini Fransa attı bu kornerleri. İlk yarıda 3 korner gelmişti zaten Fransa'dan. İkinci yarıda 2 köşe vuruşu kullandı Fransa. Dediğim gibi ikinci yarı çok etkili olamadı Fransa pozisyon anlamında özellikle. Yani ilk yarıda attığı isabetli şut sayısı neredeyse aynı şekilde duruyor. Yani 8 isabetli şut vardı ilk yarıda yanlış hatırlamıyorsam. Şimdiye kadar da o 8 isabetli şut hala o şekilde duruyor.
Bu tarafıyla da ilginç. Norveç çok kaçırdı bu arada. Yani bunları söylüyoruz ama isterseniz Norveç'i de bir konuşalım. Yani penaltı kaçırdılar, kaleciyle karşı karşıya net iki pozisyon kaçırdılar. Bunları da söylemek lazım. Ama iki takım da tabii bir üst tura çıkıyor. Fransa lider olarak çıkacak. Bu arada hadi şuradan bir korner çıkar mı? Yani topu niye geriye çektiyse artık. Bu arada gol geldi. 4-1'e geldi skor. Kim attı golü ona bakmaya çalışıyorum. Fransa'da 20 numaralı formasıyla Fransız oyuncu golü attı. Due. Désiré Due'nin golü geldi ve 4-1 yaptı skoru. Yani ben oradan bir korner çıkar mı dedim kafa vuruşunda. Kaleci dokunsa belki kornere gidecekti ama öyle olmadı. Korner gelmedi ama gol geldi. Belki hani 4.5 üstü oynayan falan varsa onların golü gelmiş oldu diyelim. Evet. 6 dakikalık uzatma geldi. Senegal Irak maçında da 5-0'lık Senegal üstünlüğü devam ediyor. Norveç-Fransa maçında artık son anlar oynanıyor. Maçın tamamlanmasıyla birlikte Norveç-Fransa maçının ben de artık veda edeceğim sizlere. Gerçi burada da iş bitti diyebiliriz. Yani 4-1'den sonra bir şey değişmez. O yüzden burada da yavaş yavaş biz de toparlamaya başlayalım o zaman yayını. Yarın cumartesi ve saatler 12'yi gösterdiğinde ben yeniden karşınızda olacağım. Öyle olmasını ümit ediyorum. Güzel bir Dünya Kupası gecesi. Ama söz vermiştim değil mi size? Evet. Sözümü tutayım hemen. Tahminlerimi paylaşayım. Mayıs açısından da bir değerlendirme yapacağım diye söz vermiştim. O sözümü de yerine getirmiş olayım son bölümde. Gece oynanacak karşılaşmalar var. Bu karşılaşmalara dair de neler yaptık hemen söyleyelim. Şimdi gelelim Fransa alalım, Senegal'i alalım. Bundan sonrakilere bakacağız çünkü. Evet, İspanya Uruguay-İspanya maçında ilk 30 dakikada bir gol olur bahsi var. Bence değerlendirilir. İlk 30 dakikada bir gol olur bahsi değerlendirilir. Mısır-İran mücadelesinde iki oyuncu bahsim var. Onları paylaşayım sizlerle. Omar Marmuş gol atar. Güzel bir oranı var. Ve yine Mustafa Zico gol atar. Bu iki tercih yapılabilir. Mısır-İran mücadelesinde. Yine Mısır-İran mücadelesinde bir başka bahisi hemen paylaşalım. Ben Mısır'ın kazanmasını bekliyorum İran karşısında. O da güzel bir orana sahip. Onu da belirtelim. Sonra Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan maçında yine ilk 30 dakika bir gol olur bahsinin güzel olduğunu düşünüyorum. O tercih yapılabilir. Başka yine Suudi Arabistan maçına 2.5 üst toplamda olabilir diye düşünüyorum. Burada da çünkü iki takımdan da gol gelmesi beklenebilir. Başka var mıydı? Bu geceye dair şöyle kuponlarımı inceleyeyim. Evet, İspanya'dan bahsetmiştik. Bir diğer yine İspanya ile ilgili kuponum. Ben Mikel Oyarzabal'ın bir gol atmasında yine bu gece bekliyorum sevgili dinleyiciler. Fransa 4-1 kazandı sevgili dinleyiciler ve böylelikle lider olarak grubunu tamamlamış oldu. İkinci sırada da Norveç'in yer aldığını belirtelim. Senegal 5-0 önde Irak karşısında. Onlar için de çok önemli bir 5-0'lık galibiyet oldu. Neden? Çünkü özellikle Senegal'in en iyi üçüncüler kategorisinden çıkabilmesi için de bir düzeltmesi gerekiyordu bu averajı. O açıdan da önemliydi. Hepinize çok teşekkür ederim. Mesajlarınızda yine beni yalnız bırakmadınız. Son bir mesaj varmış, onu da okuyalım. Peki, Mbappe 87. dakikada oyundan çıkmış dedi. Evet çıktı, gördüm Mbappe'nin çıktığını. Ama yani işte o 87 dakikada da bekleneni bir en azından gol anlamında veremediğini söyleyelim. Peki, evet dediğim gibi bir kez daha teşekkür ediyorum herkese. Mesajlarıyla destek verdiği için yayınıma. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Maç Merkezi sona erdi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Herkese günaydın. Sabah sporundan, radyo spordan saatlerimiz 7:02 geçiyor. Tam milli maç bitti. Biz de yayına girdik. Milli maç biterken galibiyet golümüz de geldi. 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle milli takım Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2 kazandı ve turnuvayı en azından galibiyetle tamamlamış olduk. Tabii ki milli karşılaşmayı, milli maçı konuşacağız. Üçkilik galibiyet. Açıkçası maçın özellikle son bölümünde, ikinci yarısında ben pek beklemiyordum. Hatta Montella'nın değişikliklerine de sinirlenmiştim. Pek hoşuma gitmemişti değişiklikler. Ama 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle maçı kazanmayı başardık. Tabii iyi oldu. Son anda gelen gol bir anda benim de moralimi ciddi şekilde yükseltti. 2-2 bitse gerçekten özellikle ikinci yarıdaki performans için, hatta Montella'nın değişiklikleri için çok şey konuşulabilirdi. Gene konuşulacak ama en azından iyi bir şekilde, başımız dik bir şekilde turnuvaya veda ettik. 3-2 kazandık. Karşılaşmanın henüz ikinci, üçüncü dakikasında kornerde büyük bir hata yaptık. Arkada Trusty bomboş kaldı ve topu filelerimize gönderdi. Daha maçın başında bir kez daha geriye düştük. Acaba mı derken milli takım ondan sonra toparlandı. Arda'nın güzel golüyle, ki orada Oğuz Aydın, Barış Alper ve Arda aksiyonun içerisindeydi. Arda da o pozisyonu çok güzel bitirdi ve dakikalar onu gösterirken milli takımımız bir birlik beraberliği yakaladı. O golden sonra, yani bir biri bulduktan sonra performansımız daha iyiydi. Belki hani turnuvadaki, zaten bu maçtaki kesin, ama turnuvadaki de büyük ihtimalle en iyi futbolumuzu o bölümde oynadık ve dakikalar 31'i gösterirken gerçekten çok güzel bir gol attık. Orada takımın paslaşması, oyuncuların birbirini görmesi, Eren'in bindirmesi ve asistiyle beraber Orkun'un golüyle milli takım 2-1 öne geçti. İlk yarının son bölümü daha çok ortada geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamayı başardık. İlk yarıda dediğim gibi çok gene beklenmedik bir şekilde demek lazım. Kötü başladık, ardından iyi oynadık, 2-1 önde kapattık ilk devreyi. İkinci devrenin başında yine bir gol yedik. O gol de tacın devamında geldi. O da biraz üzücü oldu, yine savunma olarak pek iyi gözükmedik. 2-2'den sonra açıkçası ikinci yarıda çok uzun bir bölümde pek bir şey yapamadık. Bunu dile getirmek gerekiyor. İkinci yarıdaki ilk şutumuz dakikalar 72'yi gösteriyordu. Kenan'la geldi. Dakika 72, yani 45. dakikadan 72. dakikaya kadar ikinci yarıda milli takım şut çekemedi. Ondan sonra oyun değişti mi derseniz, hayır, oyun yine değişmedi. Dakika 81'di. Bir de Orkun'un bir denemesi vardı milli takım adına. O arada Amerika'nın da kaçırdığı ciddi pozisyonlar oldu karşılaşmanın ikinci yarısında. Uğurcan'ın bir tane kurtardığı bir top var. Çok çok güzel bir toptu. Onu söylemek gerekiyor. Çok zor bir şekilde uçtu. Topa değdi. Top direğe çarptı. Ondan sonra Uğurcan da zaten hafif bir sakatlık geçirdi. O çok iyi bir pozisyondu. Birkaç şut kalemize çok yakın gitti. Yine Uğurcan'ın bir iki kurtarışı var. O bölümde pek iyi değildik. Tabii o bölümde pek iyi oynamazken insan yedek kulübesine bakıyor. Acaba ne zaman değişiklik gelecek diye. Montella ilk değişiklikleri 84'te yaptı. Zeki Çelik çıktı. Çağlar Söyüncü girdi. Kenan Yıldız çıktı. Can Uzun girdi. Zeki Çelik çıkınca Çağlar Söyüncü savunmanın merkezine geçti. Ozan Kabak sağ stoper, Abdülkerim sol stoper gibi oynadı. Yani üçlü bir savunma, aslında beşli gibi de gözüken bir savunma. Kanat beklerine döndük o durumda Oğuz Aydın'la birlikte. Ondan sonra 88'de diğer değişiklik geldi. Kaan Ayhan girdi. Ardından da son dakikalarda İrfan Can Kahveci ile Mert Müldür girdi. Dakika 90+2 idi o değişiklikler sırasında. Değişikliklerle beraber son bölümde Amerika'nın da temposunun çok yükselmediğini, onların da biraz daha rölantiye aldığını gördük oyunu ve son dakikada gelişen hatamızda Can Uzun'un yarattığı pozisyonda Kaan Ayhan ceza sahası içerisinde topa dokundu kayarak ve milli takım maçı kazanmayı başardı. Dediğim gibi bu karşılaşmayı detaylı olarak konuşacağız. Montella'nın da basın toplantısı olacaktır yine bizim program içerisinde. Onu sizlere aktaracağız. Bugün biz bizeyiz ama yalnız değiliz. Genco Boran biliyorsunuz Radyo Spor programcısı Amerika'da, Genco Boran'a bağlanacağız. Engin Çetin yine Amerika'da karşılaşmayı yerinden takip etti. Engin Çetin'e program içerisinde bağlantımız olacak. Şimdi ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz bağlantılarla. Bu arada gruptaki diğer karşılaşmayı da söyleyelim. Gruptaki diğer karşılaşmada beklenildiği gibi aslında Avustralya ve Paraguay 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma başladığı gibi bitti. Böylece grubu Amerika 6 puanla lider, Avustralya 4 puan ve 0 averajla ikinci, Paraguay 4 puan ve -2 averajla üçüncü, biz de 3 puan ve -2 averajla dördüncü ve son sırada tamamladık. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra bağlantılarla buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası'na galibiyetle veda ettik. Amerika'yı 3-2 mağlup etmeyi başardık. Milli takımı kutluyoruz. Son golde az önce de söyledim açıkçası. Benim de moralim bir anda düzeldi. İkinci yarıda oyunu pek beğenmemiştim ama son dakikada, hatta son saniyede Kaan Ayhan'ın golü geldi. Santrası bile olmadı golün ve 3-2 kazandık Amerika karşısında. Bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş: Umut, maçı izlemedim demiş. Amerika'nın puana ihtiyacı olsa sonuç farklı olur muydu? Dinlendirdikleri oyuncular oldu mu? Açıkçası galibiyet rakiple mi alakalı diye bir soru sormuş. Evet, şimdi kadrolardan bahsetmek gerekirse milli takımda 7 oyunculuk bir değişiklik vardı bir önceki karşılaşmaya göre. Diğer tarafta Amerika'da da tam 9 oyuncu değişmişti. Tabii Amerika açısından bu karşılaşmada grup liderliği de garanti olduğu için kendini fazla sıkmadan Amerika diğer oyuncuları da işin içine katarak bir formül düşünmüş. Pochettino, bu son derece normal ama Amerika maçın genelinde yine kendi oyununu oynadı. Kendi oyununu oynamaya çalıştı. Zaten az önce de dile getirdim, yani ikinci yarıda ikinci yarının çok büyük bölümünde gole daha yakın olan taraf Amerika'ydı ama bu kez de kazanan biz olduk. Hani diğer karşılaşmalarda biz oynuyor gibi gözükürken rakipler kazanmıştı. Bu maçın ikinci yarısında da Amerika bize göre daha iyi gözükürken kazanan biz olduk. Bunun yanında bizim milli takıma baktığımızda hemen tabii size nasıl bir 11 çıktığını da söyleyelim. Milli takımda kalede Uğurcan vardı. Zeki Çelik, Eren Elmalı, bu kez bek tercihleri böyle oldu Montella'nın. Abdülkerim ve Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın da işte biliyorsunuz Paraguay karşılaşmasında oynaması bekleniyordu. Bu karşılaşmada Ozan Kabak 11'de çıktı ve iyi de bir müdahale yaptı ikinci yarıda. Merkezde Salih Özcan ve Orkun Kökçü vardı. Orkun milli takımın ikinci golünü attı. Bu arada ikinci golü de Barış Alper'e yazmışlar ama o değiştirilecektir. Salih Özcan yine Montella'nın sürprizlerinden biri oldu. Salih Özcan da beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi demek yanlış olmaz. Onların önünde Arda vardı. Arda da gayet iyi bir maç çıkardı. Son golde Pulisic'e iyi bir çalım attı. Atak oradan başladı. İşte Can Uzun'a gitti. Ondan sonra da golü attık. Arda aynı zamanda maçın oyuncusu da seçildi. Onu söyleyelim. Kenan Yıldız zaten bekleniyordu sol tarafta. Banko isimlerden biriydi. Ve diğer tarafta da Oğuz Aydın'ı gördük. Oğuz Aydın'ın da tercihi biraz sürpriz bir tercihti Montella'dan. Ama Oğuz Aydın'ın da karşılaşmada iyi gözüken isimlerden biri olduğunu söylemek lazım. Ve ileride de Barış Alper Yılmaz bu şekilde 7 oyuncu değişikliğiyle çıktı milli takımımız karşılaşmaya. Ve maçın genelinde de oyuncu performansları diğer iki karşılaşmaya göre daha iyi oldu. Bunu söylemek gerekiyor. Yalnız tabii şunu unutmamak gerekiyor. Hani Amerika gerçekten rahat bir takım ve bize fazlasıyla boşluk bıraktılar. Tabii o boşluklarda da bunları değerlendirebilecek kalitede oyuncularımız var. Fakat sevindirici olan noktalardan biri belki de fizik olarak bu karşılaşmada Amerika ile uzun bölümde birebir oynadık. Hatta son bölümde bizim daha çok ayakta kaldığımız bile fizik olarak söylenebilir. O bakımdan sevindiriciydi. Peki nasıl istatistikler çıktı karşılaşmada? 3-2 kazandık. Onları da hemen sizinle paylaşayım. Topu hemen hemen iki takım ortak kullandı. Biz %47 topa sahip olduk. Amerika Birleşik Devletleri %53 topa sahip oldu. Biz 9 şut çektik. Bu 9 şutu çekerken ilk yarıda 5 şutumuz vardı. İkinci yarıda 4 şutumuz vardı. Ama tekrar hatırlatayım. İkinci yarıdaki ilk şutumuz dakika 72'de Kenan'la geldi. Kenan klasik sol tarafta topla buluştu sağ ayağıyla. Güzel böyle kaleye doğru kavisli bir şut attı. Yaklaşık yarım metre farklı avuta çıktı. O pozisyon vardı, yani dakika 72'ye kadar ikinci yarıda şutumuz yoktu. Son bölümde biraz daha hareketlendik ve o ikinci yarıda gelen 4 şut 72 ve sonrasında geldi. İkinci yarıda kaleyi bulan zaten tek şutumuz var. O da gol oldu. Diğer tarafta Amerika'nın ikinci yarıda 10 şutu var. Bu 10 şuttan 3'ünde kaleyi buldular. 2 net fırsat yarattı Amerika Birleşik Devletleri ikinci yarıda. Bizim
tek net fırsatımız var ve biz ikinci yarıda korner kullanamazken Amerika 4 korner kullandı. İkinci yarıdaki istatistikler bu şekilde. Maçın genelinde biz 9 şut attık dedim. 3 isabetli şutumuz var, 3 golümüz var. Bu da enteresan oldu. 3 isabetli şutta 3 gol bulduk. Bundan önceki karşılaşmalarda biliyorsunuz pozisyona girmekte çok zorlanıyorduk. İsabet bulmakta zorlanıyorduk. Bu kez 3 isabet bulduk. 3 gol çıkarmayı başardık. Amerika bizim 2 katımız şut çekti karşılaşma boyunca. 18 şut çektiler. Biz 9 şut çekmiştik. 7 isabet buldular ve onlar 4 büyük fırsat yaratmış, 4 büyük şans yaratmış karşılaşma boyunca. Biz sarı kart görmedik. Amerika bir sarı kart gördü. XG olarak da bu karşılaşmada 2.71 XG biz ürettik. Diğer tarafta Amerika'da 2.06 XG üretti. Tabii burada bizim özellikle Orkun'un ve Kaan Ayhan'ın gollerinde, hatta Arda'nın vurduğu noktada kaleye tabii çok yakın vuruşlar yaptı oyuncularımız. Onu söylemek gerekiyor. Orada Arda'nın vuruşu çok kaliteli bir son vuruştu. Kaan Ayhan topa böyle yatarak müdahale ettiği yerde. Orkun da çok iyi vuramasa da top kaleye gitti ama kaleye çok yakın mesafelerdendi. Amerika'nın XG'sinin bu kadar, yani daha doğrusu bize göre daha düşük çıkmasının sebebi bir gol, yediğimiz bir gol yine ceza sahası dışından geldi. Ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şut yerden sekti. Tam da direğin kenarına gitti ve Uğurcan o topu çıkaramadı. XG'lerdeki farklılıklar da bu şekilde açıklanabilir. Evet, bakalım sizlerden ne mesajlar gelmiş. Ekrem şöyle demiş: bu galibiyetten sonra Türkiye'nin gerçek gücü bu deyip aynı şekilde devam edecekler diye bir mesaj atmış. Diğer mesaj Mehmet Ünlü'den gelmiş: kaleciler hariç tek süre almayan oyuncumuz Samet oldu galiba demiş. Bununla birlikte bakalım mesajlara. Antalya'dan Metin uyuyamadım demiş sıcaktan ama maçı açıp da izleyişim gelmedi. Oyuncuların kişisel kariyerini kurtarma açısından önemli bir galibiyet, ancak milli takımın geleceği açısından alınmaması gereken bir galibiyettir diyor. Teknik adam ve TFF yönetiminin bu galibiyet sayesinde ömrü gereksiz uzamıştır bana göre. Ya şimdi tabii burada bu tartışılabilir ama şöyle söyleyeyim size, milli takımın vedasının bu şekilde olması gerekiyordu. Bir kere bir tepki vermemiz lazımdı. Bu kadar turnuva öncesinde hep anlattık, sadece biz tarafından değil Avrupa basını, dünya basını tarafından da sürpriz adaylarından biri olarak gösteriliyorduk. İlk iki karşılaşmayı gol atamadan kaybettik. Dolayısıyla artık son karşılaşmada, evet hani dediğiniz olabilir, belki Montella'nın devam etmesi, İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetiminin devam etmesi olabilir. Bunlar tartışılır ileride, bu galibiyetin getireceği sonuçlar, ama ben açıkçası çok mutlu oldum attığımız son golle, maçı kazandığımız için. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Hep söylüyorum, eğer iki maçı kaybediyorsanız üçüncü maçı kaybetmemek için oynayacaksınız. Spor böyle bir şey. Eğer kazanamıyorsanız en azından berabere kalmak için uğraşacaksınız. Beşinci sıradaysanız dördüncü sıraya çıkmaya çalışacaksınız. Yani sporda hedef hiçbir zaman bitmez. Dolayısıyla buna ihtiyacımız vardı. Ben kendi adıma bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son golde de gayet de sevindim, yani çok da mutlu oldu. Hatta işte az önce de dile getirdim, tam da o ara Montella'nın yaptığı değişiklikleri, hatta yapmadığı değişiklikleri eleştiriyordum. Çünkü ikinci yarıda maç özellikle 2-2 erken bulundu. Ondan sonra yavaş yavaş maç elimizden kayıyor gibi gözükmeye başladı. Yani atak yapamıyoruz, ikinci yarıda şut çekemiyoruz. Oyun aynı oyun devam ediyor. Amerika 78'de Pulisic'i oyuna soktu. 76 ve 77'de değişiklikler yaptı. Yani biz ilk değişikliği yapana kadar Amerika Birleşik Devletleri 4 tane oyuncu değiştirmişti. Ondan sonra hani Zeki Çelik, Çağlar

0: değişikliğini görünce açıkçası sinirlendim. Kenan Yıldız yerine Can Uzun girdi. Hadi ona bir şey diyemezsiniz. Zaten Can Uzun'un girmesi lazım ama çok geç bir oyuna dahil oluş. Ondan sonra işte dakika 88'de Orkun'un yerine Kaan Ayhan girince gene ayrı bir sinirlendim Montella'ya. 90+2'de Mert Müldür ve İrfan Kahveci girdi. Hani sanki bu değişiklikler bana şöyle hissettirdi. Maçı kazanmak yerine, yani milli takımın maçı kazanması yerine işte Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü Dünya Kupası'nda da süre alsın, Dünya Kupası'nda da oynamamış olsun gibi hissettirdi açıkçası. Ama az önce de dile getirdim, 90+8'de Arda'nın başlattığı bir pozisyonda golü attık ve maçı da kazanmayı başardık. Dolayısıyla hani benim açımdan güzel oldu. Çok kısa bir milli takıma ara verelim. Neden? Diğer karşılaşmaları, diğer gruplardaki olanları da sizlerle paylaşayım. Çünkü daha sabah herkes yeni açtı radyoyu. Belki diğer gruplarda haberiniz yok. Bizim grupta Avustralya-Paraguay karşılaşması başladığı gibi bitti. 0-0 sonuçlandı. Amerika 6 puanla lider, Avustralya 4 puanla ikinci, Paraguay 4 puanla üçüncü oldu. Biz de 3 puan aldık grupta ve dördüncü basamakta yer aldık. E grubunda dün Almanya Ekvator'a 2-1 kaybetti. Ekvator 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. Almanya'nın golü henüz ikinci dakikada Sané'den geldi. Dakikalar 9'u gösterirken Angulo bir birlik beraberliği yakaladı Ekvator adına ve 77. dakikada bir kornerde Plata'nın golüyle Ekvator çok ihtiyacı olan galibiyeti aldı. Bu galibiyetle 4 puana yükseldi. 0 averaja yükseldi Ekvator ve büyük ihtimalle en iyi üçüncüler arasında yoluna devam edecek. Gruptaki diğer karşılaşmada Fil Dişi Kurosawa'yı 2-0 mağlup etti beklenildiği gibi ve onlar da 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladılar. Nicolas Pepe çok güzel bir gol attı. Fil Dişi sahilinde ilk gol gerçekten çok güzeldi, dakikalar yediği gösterirken. Sonra 64'te bir gol daha attı Nicolas Pepe ve 2-0 kazandı Fil Dişi sahili, onu söylemiş olalım. Diğer tarafta şimdi öteki grupta da Hollanda'nın grubu biliyorsunuz. O grupta da Japonya İsveç'le 1-1 berabere kaldı. Orada da Maeda ile Japonya güzel bir yine takım organizasyonuyla golü attı. 56'da Japonya 1-0 öne geçti. 62'de Elanga'nın yine güzel bir plasesiyle uzak köşeye, 62'de İsveç beraberliği yakaladı. Bu beraberlik iki takıma da yaradı. Neden? Zaten Hollanda'nın Tunus'u mağlup edeceği bekleniyordu, düşünülüyordu. Hollanda yanıltmadı, 3-1 kazandı. 7 puanla grubu lider bitirdi. Japonya 5 puanla yükseldi, ikinci oldu. Ve İsveç'te 4 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Tunus da turnuvaya 3 maçta 3 mağlubiyet, 2 gol attılar, 12 gol yediler. Bu şekilde tamamlandı dünkü karşılaşmalar. Şimdi şöyle bir bakınca en iyi üçüncüler sıralamasına, İsveç, Ekvator, Bosna ve Paraguay 4'er puandalar. Bir maçı eksik, Hırvatistan'ın 3 puanı var. Güney Kore 3 puanda ama 3 karşılaşmada. Cezayir'in 3 puanı var. İskoçya'nın 3 puanı var ama 8. basamakta. Diğer takımların daha tamamlanmamış karşılaşmaları var. Yani 3 puan pek de yeterli olmayacak gibi gözüküyor en iyi üçüncüler sıralamasında. Evet, çok kısa şöyle bir değindik. Şimdi aramıza gidelim. İkinci aramız, ardından bağlantılarla buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.36 saatlerimiz, Dünya Kupası'na galibiyetle veda ettik. Milli takım son saniye golüyle, Kaan Ayhan'ın son saniye golüyle Amerika'yı 3-2 mağlup etti. Engin Çetin, Radyo Spor yorumcusu, karşılaşmayı yerinde Los Angeles'ta takip etti ailesiyle beraber. Engin Çetin, hoş geldin, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk Ali'cim. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyiz, bugün biraz daha yüzümüz gülüyor. Vallahi ben son gole çok sevindim. Hiç bu kadar sevineceğimi düşünmüyordum. Bir anda Kaan Ayhan golü atınca çok mutlu oldum. Sonuçta güzel bir şekilde turnuvaya veda ettik. Sen de oradaydın tüm şimdi turnuva boyunca.
1: Öyle. Evet, aynen, milli aynen takımı. Şimdi biraz gürültü var, kusura bakmasın dinleyenlerimiz ve sen. Aynı zamanda stat biraz kalabalık, çıkışta biraz engame var. Otoparkta da araca binmek üzereyim. O yüzden şimdiden kusura bakmasınlar. Şimdi araca biniyorum, daha rahat şekilde konuşacağız.
0: Tamam.
1: Şimdi evet. Valla sana denk geldi. İkidir buradaydık. Mağlup oluyorduk. Kötü bağlantı yaşıyorduk. Moral bozukluğuyla. Ne diyeceğimizi de bilemiyorduk açıkçası. Lafı evleyip geveliyorduk herkes gibi. Ama şu aşamada açıkçası şimdi biraz daha keyfimiz yerine geldi diyebiliriz, geç de olsa.
0: Vallahi karşılaşmada anladığım kadarıyla ortam çok güzeldi. Amerikalı taraftarlar, bizim taraftarlar. Zaten stadyum çok güzel bir stadyum. 70 bin kişi varmış. 70 bin 500 kişi varmış.
1: 70 bin 500, 70 bin 482.
0: Evet.
1: 482 gibi rakam çıktı ekranda. Scoreboard'da.
0: Aynen, zaten ama scoreboard, zaten oradaki scoreboard ömrü bedel. Efendim?
1: Stadı bile izleyebilirsin yani. Maçı izlemene gerek yok. Stadı bile izleyebilirsin. Çok atmosferi geniş ve önemli stadyumlardan bir tanesi. Zaten dünyanın bütçe anlamında en pahalı stadyumlarından bir tanesi.
0: Evet. Alo. Scoreboard bile ömrü bedel orada ya.
1: Evet. Scoreboard, evet. Oval bir scoreboard.
0: Evet, peki Engin Çetin, karşılaşmada milli takımı nasıl buldun? Ben mesela ikinci yarıda Montella'nın geç değişiklik yapmasını, ondan sonra yaptığı değişiklikleri pek beğenmedim açıkçası, ama galibiyet de son dakikada geldi. İkinci yarıda ilk şut 72'de geldi bizden. İlk yarıda golü attıktan sonra devre sonuna kadar fena gözükmedik, ama ikinci yarının başında gelen golden sonra gene böyle bir kontrolü kaybettik. Son bölümde, son 5-10 dakikada biraz daha milli takım tekrar kendini buldu. Pas yapmaya başladı. Amerika'nın üzerine gitti. Ama Amerika'nın ikinci yarıda bize göre daha net pozisyonları vardı. Ama sonuçta kazanan biz olduk. Nasıl değerlendirmek lazım maçı? Neler söylemek lazım?
1: Valla değişiklikler biraz hani maçın gidişatına göre hamle anlamındaki değişiklikler değildi açıkçası. Biraz daha böyle turnuvadan eleniyoruz. Getirdiğimiz tabiri caizse yaşını almış oyuncuların oyuna sokulması değişiklikleri bence. Hı-hı. Çağlar olsun, Kaan Ayhan olsun, İrfan Can olsun. Hani 3 maç oldu, hiç süre vermedim olmasın durumu bence. Çok açıkçası taktiksel manada değişik olarak görmüyorum. Ben de sana katılıyorum. Çok iyi değişiklikler değildi. Hı-hı. Biraz daha böyle maçın Amerika tarafından da iddiasız olmasının kaynaklı. O da dakikaların biraz gevşek geçmesinden kaynaklı bence. Son 10 dakikadaki biraz kıpırdamamız. Yani İddialı olsaydı nasıl geçerdi açık söylemek gerekirse yani tahmin edemiyorum şu aşamada. Hem Amerika açısından hem bizim açımızdan. Hı hı. Biraz da hem başlangıçta biraz şey de vardı sanki. İki maçın faturasının kesilmesi başlangıç 11 olarak değerlendirilebilir.
0: 7 değişiklik yani, vardı.
1: Evet, kaç değişiklik vardı tam olarak?
0: Bizde 7 değişiklik vardı, Amerika'da 9.
1: Amerika'da da var. Amerika'da biraz zaten iddiası. Yani demek ki Paraguay maçında bir puan alabilseymişiz, bu maçta Amerika'nın bakış açısıyla birlikte gruptan çıkabilirmişiz. Belki de en iyi üçüncü olabilirmişiz 4 puanla.
0: Öyle
1: daha rahat geçebilirmiş. Daha iyi geçebilirmiş maç. O fırsatı bence kaçırdık. Zaten benim için en üzüntü verici kısmı Paraguay maçından bir puan daha alamamak oldu. Çünkü bence biz turnuvaya şöyle baktık. Hem teknik adam hem takım özelinde, hatta ülkece diyebilirim, bizler de dahil olmak üzere lider mi bitiririz, ikinci mi bitiririz özelinde baktık. Ben açık söylemek gerekirse planlamamı, buradaki planlamamı birinci ve ikinci üzerinde yaptım. Üçüncülüğü aklım ucundan dahi geçirmiyordum turnuva başlangıcında, ama dördüncü olduk maalesef ki. Burada en büyük hata bu tarz turnuvalarda, kısa turnuvalarda, hele ki statünün değişmesinden kaynaklı, biraz daha böyle 4 puanı nasıl alırım diye başlamak gerekiyor bence bu turnuvalara. Yani 3 maç sonunda ben 4 puanı nereden alacağım? Onun üstündeki tabii ki ekstra olacaktır. O sana ikinciliği hatta liderliği getirecektir. Ama o 4 puanı biz planlamadık. Planlamadığımız yerden de başlangıcımız kötü olunca grupta belki de en zayıf takımlardan bir Avustralya'ya kaybederek başlamamız bizi psikolojik anlamda da eleştiri anlamında da bayağı yordu diyebilirim. Onun da yansıması diğer maçlara oldu açıkçası.
0: Ya işte bir o puanı alabilir.

0: Yani
1: Aynen
0: biz de
1: katılıyorum.
0: şansımızı 3. maça taşısak belki biz böyle bir beraberlik maçı oynayacağız. Ya da işte Amerika yine liderliği garantilediği için değişikliklerle çıkacak. 9 değişiklik yapacak. Biz az kadromuzla çıkacağız. Maçı kazanacağız. Gerçekten çok yazık oldu yani bu sistemde.
1: Evet, hakikaten yazık oldu. Hala o hayal kırıklığı var ama bir nebze olsun bu maç yüzleri gülümsetti diyebiliriz herkesin açısından. Bizleri de en azından hem gol atarak hem de galip gelerek turnuvaya veda etmek
0: Evet.
1: biraz olsun bizi sevindirdi diyebiliriz.
0: Engin Çetin, son iki sorum sana. Çok
1: Tabii
0: uzatma,
1: ki,
0: çok
1: tabii ki, tabii ki.
0: uzatmayacağım.
1: Yok, tabii
0: İlki
1: ki,
0: şu.
1: buyur, buyur, tabii ki.
0: Bugün Arda Güler bayağı etkili gözüktü. Çok güzel bir gol attı. İlk yarıda özellikle böyle bir ilk yarının ortalarıydı. Çok güzel bir solo yaptı. Milli
1: Aynen,
0: takımda
1: evet.
0: ve ikinci golde çok güzel paslar attık birbirimize. O gol hakikaten harikaydı. Turnuvadaki en güzel gollerden biri bence takım olarak atılmış. İkinci yarıda maçın son bölümünde işte Pulisic attığı çalımla üçüncü golün başlangıcını sağladı ve diğer taraftan da maçın oyuncusu seçildi. Maç sonunda da Arda Güler'in, şimdi açıklamalarına bakıyorum, herkes Arda Güler'in açıklamalarını takdir ediyor. Çünkü hani çok kötü oynadık diyor Arda Güler, eleştirileri anlıyorum diyor, bundan sonra daha iyisini yapmaya çalışacağız diyor. Arda Güler'in bu açıklamaları da şimdi görüyorum herkes tarafından takdir edilmiş. Tüm eleştirileri haklı buluyorum diyor Arda. Ne deseler haklılar diyor.
1: Zaten ikinci maç sonunda yaptığı açıklamalar da benim nezdimde geçer akçeydi, öyle söyleyeyim. Yani kendi öz eleştirisini yaptı. Utanç verici. Çok sıkılıyoruz, utanıyoruz demişti. Bundan sonra kariyerimde bu turnuvadaki yaptıklarımızı değiştirmek, tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım demişti. Çok hızlı, çok hızlı döndü. En azından bu maç üzerine döndü. Daha bir sonraki turnuvayı beklemeden döndü milli takım kariyerinde. O anlamda açıkçası yani ben oyuncularımızın tabii çok eleştirildi. Bizler de eleştirdik. Yani hayal kırıklığı oldu. Beklentisi çok yüksekti. Anlayabiliyorum ama oyuncularımızın da bu yükün altından kalkamadığını psikolojik anlamda onu da görüyorum. Yani biraz daha böyle Kantar'ın topuzunu belki kaçırmasaydık onları bir hızlı kaybetmezdik diyebilirim açıkçası. Ama tabii bu da şu aşamada söylenecek bir durum değil. Sonuç itibariyle öfke patlaması da oluyor. Beklenti çok yüksekti. Kaldı ki yani beklentimizin olması hakikaten bugün de gördük. Beklentimizin olmasının bir hayal olmadığını gördük bugün bence. Yani bu turnuvaya ben gelirken burada bir sürpriz yapacaksa bir takım Türk milli takımının olacağını düşünüyordum. Duygusal düşüncemin dışında söylüyorum bunu.
0: Bunu herkes söylüyordu ama
1: Ama
0: Engin Çetin, yani bu
1: evet
0: hani
1: aynı.
0: bunu defalarca ben de dile getirdim. Yani bu sadece senin benim ya da herhangi bir başka birinin görüşü değildi. Yani yurt dışında da insanlar böyle düşünüyordu.
1: Doğru, aynen öyle.
0: Japonya, Norveç, Türkiye ve işte Senegal'le fil dişi sürpriz yapabilecek takımlar olarak konuşuluyordu Dünya Kupası'nda.
1: Bu sayıkların arasında benim gözümde yani turnuva 0-0 iken herkesin bence önündeydi, bu sayıkların takımların önündeyiz
0: Evet.
1: diye düşünüyordum ben açıkçası. O yüzden yazık oldu. O yüzden hayal kırıklığı oldu. O yüzden de biraz da eleştirilerin dozu kaçtı diyebiliriz. Keşke bu kadar beklentiyi de yönetmek çok önemliydi bence. Yani burada teknik adamı oynattığı oyun üzerinde eleştirebiliriz ama genel anlamda bir eleştiri yapmak gerekirse bence teknik adamın turnuva başlangıcında şunu bize hissettirmesi gerekirdi ülkece. Biz burada favori görebiliriz. Yani gizli favori görebiliriz. Ama Montella şunu demesi lazımdı. Her basın toplantısında arkadaşlar çok yüksek perdeden konuşuyoruz. Biz bu gruptan çıkmak birinci hedefimiz. Çünkü Avustralya dediğimiz, Paraguay dediğimiz takımlar her sene her düzenlenen turnuvalara katılıyor. Biz 24 sene sonra katıldık.
0: Evet.
1: Katılabiliyoruz. Diye biraz baskıyı alabilirdi bence. O
0: Engin
1: baskıyı almadığı ölçüde bizde beklenti oyuncular üzerinde yoğunlaştı.
0: Çetin,
1: Onlar da
0: çok
1: kendi
0: çok teşekkür
1: toplumsal
0: ederiz
1: sorunu yaşıyor.
0: sana. Lafını balla keseceğim çünkü Montella'nın açıklamaları başladı.
1: Tamam,
0: Onu
1: tamamdır.
0: dinleyelim.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ediyoruz.
1: Saygılar,
0: Zahmet oldu
1: sevgiler
0: sana.
1: herkese. Radyo Spor
0: Görüşmek
1: dinleyenlerine.
0: üzere. Hoşça kal.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni saatte sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Dünya Kupası'na Amerika galibiyetiyle veda ettik. 3-2 kazandık Amerika karşısında. Maçın başında 1-0 geriye düşsek de ilk yarıda geri döndük. 2-1 öne geçtik ilk yarıda Arda ve Orkun'un golleriyle. İkinci yarının başında yine gol yedik. 2-2 oldu. Ama maç biterken 90+8'de Kaan Ayhan'ın

0: golüyle 3-2 kazandık ve turnuvaya galibiyetle veda ettik. Az önce teknik direktörümüz Montella'nın açıklamalarını da sizlere canlı olarak aktardık. Basın toplantısını. Tabii basın toplantısında tercümanlar pek başarılı değil. Bunu söylemek gerekiyor. Hani Montella bir şeyler söylüyor ama çeviriler pek güzel değil. Zaten sizlerden de hemen mesajlar gelmiş bu konuyla alakalı olarak ama çok da fazla yapacak bir şey yok. Şimdi hemen şöyle bir Montella neler söyledi size toparlayayım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyacımız olmayacaktır. Çünkü takım karakterini gösterdi zaten. Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 sene sürmeyecektir dedi Montella. Bunu neden söyledi? İşte arkadaşlarımızdan, medyadaki arkadaşlarımızdan Burak Balaban dedi ki hani ikinci karşılaşma sonrası hepimiz duygusaldık. Şimdi turnuva bitti. Turnuva bittiği anda rasyonel olarak düşündüğünüzde bu turnuvadan neler çıkardınız dedi. Hani daha iyi kamp tesisleri olabilir miydi? O da son günlerin tartışma konusu biliyorsunuz. Milli takımın bir psikoloğunun olmaması tartışma konusu. O yüzden de Montella böyle bir cevap veriyor. Hani ben dedi psikoloji uzmanı değilim. Ama dedi onlara da elimden geldiği kadar yardım etti. Yine de diyor bir psikolojik uzmana ihtiyacımız olmayacak. Çünkü takım karakterini gösterdi. Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 sene sürmeyecektir dedi. Montella bu kez sizin de dikkatini çekmiştir. Çekmiştir dikkatinizi. Sorulara daha kısa cevaplar verdi. Pek detaya girmedi Montella. Adeta soruları böyle göğsünde yumuşattı. Yavaş bir şekilde geri iade etti. Ama tabii enteresan şeyler de söyledi bu arada. Mesela diyor ki 1000 zafere bedel bir maç oldu diyor Montella bu galibiyet için. Bu da belki biraz üzerinizdeki Montella'nın üzerindeki baskıyı anlatması açısından önemli. Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için çok mutlu oldum dedi. Katılmadığım bir sözü şuydu. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık biz bu maçı çeviremezdik dedi. Fakat ikinci yarıdaki oyunumuz hani maçın sonucuyla çok paralel olmadı açıkçası. Hatta Montella'nın değişiklikleri de bana göre pek takıma fayda sağlayan değişiklikler değildi. Ama futbolda şans faktörü var. Bazen işler istediğiniz gibi gidiyor. Hatta Montella'nın işte Kaan Ayhan'ı neden oyuna aldı, İrfan Can'ı neden oyuna aldı, Çağlar'ı neden oyuna aldı diye düşünürken değiştirdiği oyunculardan bir tanesinin golüyle galibiyet geldi. Bu işler böyle ama ikinci yarıda hani oyun olarak öyle Montella'nın dediği gibi bir durum bence pek yok. Maçı izleyenler zaten bunu büyük ihtimalle görmüştür, fark etmiştir. 98. dakikada diyor Montella, Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl bir üzüntü de hazırlık yaptığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. Onurumuzla bu turnuvadan çıkmak istiyorduk demiş Montella yaptığı açıklamalarda. Kaan Ayhan galibiyet golümüzü atan isim milli takımda. Duygusallık olsa da pek sevinemedik diyor Kaan Ayhan maç sonunda yaptığı açıklamada. Kaan Ayhan bunu tabii yayıncı kuruluş TRT'ye yaptı. TRT'ye benim görebildiğim kadarıyla Arda Güler konuştu, Kaan Ayhan konuştu, Orkun konuştu. Belki bir futbolcu kaçırmış olabilirim. Bunlar TRT'ye verilen röportajlar. Duygusallık olsa da pek seviremedik diyor Kaan Ayhan. Nedeni ilk iki maçta alamadığımız puanlar. En büyük eleştiriyi zaten biz yapacağız. Bundan sonra biz yapacağız bu eleştirileri demiş. Ama demiş belki 20 saniye 1 dakikalığına milletimizi sevindirdiysek ne mutlu bize. Vallahi beni çok sevindirdi Kaan Ayhan'ın golü. Dediğim gibi bu ikinci yarıda böyle biraz sinirli izlerken karşılaşmayı Kaan Ayhan'ın golüyle benim bütün modum değişti. O yüzden Kaan Ayhan'ın dediği gibi en azından bizi bir mutlu ettiler turnuvanın sonunda. O da güzel oldu. Ozan Kabak yine konuşan oyunculardan bir tanesiymiş. Varımızı yoğumuzu sahaya koymak ve karakterimizi bu maçta sergilemek istedik. Umarım bir nebze de olsa kendimizi affettirme şansı bulmuşuzdur diyor Ozan Kabak, ki bugün o da iyi oynadı. İyi oynadı. İyi oynayan oyuncularımızdan biriydi. Orkun Kökçü, ülkemiz bunu hak etmedi demiş. Biz hak etmedik demiş. Çok şey denebilir ama henüz zamanı değil. Duygusal anlamda herkes yüksek. Böyle bir şey söylemiş Orkun Kökçü. O da milli takımın ikinci golünde son dokunuşu yapan oyuncuydu. Milli takımın ikinci golünü görmediyseniz hemen izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir atak yaptık. Eren'in bindirmesi, Arda'nın pası, Eren'in topu Orkun'a bilinçli şekilde çıkarması. Orkun'un vuruşu tam istediği gibi olmadı ama biraz da şansımızın yardımıyla top kaleye gitti. Ama gerçekten milli takımın attığı ikinci gol güzel bir goldü. Ve o golle milli takım ilk yarıyı da önde tamamlamayı başardı. 2-1. Evet, Montella'nın basın toplantısını sizlerle paylaştık. Bununla birlikte oyuncuların da maç sonu yayıncı kuruluş TRT yaptığı açıklamalardan kısa kısa cümleleri sizlerle yine paylaştık. Arda Güler de maçın oyuncusu seçildi, ki işte az önce Engin Çetin'le de konuştuk. Arda Güler de maç sonunda yaptığı açıklamalarla birçok kişinin takdirini kazandı. O da özetle tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne dese insanlar haklı dedi. Pek iyi oynamadık bu turnuvada dedi. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, şimdi WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara bakayım, sizlerden gelen mesajlara. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Araya gittikten sonra da Ayhan Şensoy, Radyospor programcılarından bizle birlikte olacak. Ayhan Şensoy'la biraz milli takımı değerlendireceğiz. Ayhan Şensoy'la bağlantımız tamamlandıktan sonra Genco'yu bir kez daha deneyeceğiz aramayı, Genco'ya ulaşmayı. İlkinde istediğimizi yapamadık. Engin Çetin'le oradan bir bağlantı yaptık ama Genco da orada. O yüzden Genco'yu bir kez daha deneyeceğiz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş. Bu arada 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Bu numaradan mesajlarınızı, görüşlerinizi söyleyebilirsiniz. Bir dinleyicimiz genel olarak futbol, futbolcu yorumları Kurtlar Vadisi jenerikleri gibi, şeref, haysiyet, onur hak etmedik milletimiz için bunun gibi demiş. Neden bizden sağlam, analitik ve mantıklı, anlamlı bir cümle kurabilen oyuncu çıkmıyor demiş. Merakı budur demiş. Çünkü çok duygusalız. Bunu daha önceden de konuşmuştuk. Bu sadece sporda yaşadığımız bir durum değil. Hayata bakışımız bu şekilde. Duygular bizi idare ediyor. Diğer tarafında olması için biraz da akla, mantığa yönelmek lazım. Ama o bizde az. Çok böyle durumlar yaşandı daha önceden de, hemen hemen her konuda. Ben buna bağlıyorum. Halil Demir, Ali abi demiş, Montella Hoca iyi hoş konuşuyor. Ama demiş, bu maç hedefi olan bir karşılaşma olsaydı böyle bir kadroyla çıkabilecek miydi o zaman? Tabii bunu bilmek çok mümkün değil. İşte bugün Amerika takımında 9 oyunculuk bir rotasyon vardı. Bizim takımda 7 oyunculuk bir rotasyon vardı. Fizik ve performans olarak bence öteki iki karşılaşmaya göre daha iyi gözüktük. Tabii Amerika'nın rahatlığı bunda mutlaka etkili oldu ama Amerika'da maçın genelinde kendi oyununu oynamayı çalıştı. Zaten bizim iki katımız şut çektiler. Onu dile getirmiştik. İkinci yarıda gole daha yakın olan taraf ikinci yarının genelinde Amerika'ydı. Ama maçı kazanan biz olduk. Bunu çok bilemeyiz. Bir başka dinleyicimiz, kazandık biraz buruk sevinç yaşıyoruz demiş. Özellikle Oğuz Aydın ve Arda'yı çok çok beğendim. Son 10 dakika oyuncu değişiklikleri eleştirilebilir ancak sanırım son turnuvaları olabilecek oyuncular almak istedi belki de demiş. Hatta Mert Günok bile alabilirdi, sevgiler demiş. Valla onu herhalde herkes tespit etmiştir. Yani ben de az önce program içerisinde dile getirdim. Değişiklikler benim pek hoşuma gitmedi. Yani oyuncular geldi, o zaman Dünya Kupası'nda süre alsınlar mı yoksa maçı kazanalım değişiklikleri mi olmalıydı? Bence maçı kazanalım değişiklikleri böyle bir milli takım için daha doğru olurdu. Sonuçta Montella kazandı ama Montella kazanırken doğru hamleleri yaptığını ben yine kendi adıma pek düşünmüyorum. Bir kere 84. dakikaya kadar zaten böyle bir ikinci yarıda değişiklik yapmamamız Bence ciddi bir hataydı teknik direktör açısından. Evet, devam edeceğiz. Saatlerimiz 8.12. Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'dasınız. Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Amerika'yı mağlup ettik 3-2. Turnuvaya galibiyetle veda ettik. Biz de maç sonunda değerlendirmeler yapıyoruz. Sizlerin mesajlarını paylaşıyoruz. Radyo Spor yorumcularıyla konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra Ayhan Şensoy bizlerle birlikte.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Spor'u devam ediyor.

0: Evet, sabah sporundan bir kez daha günaydın. Saatlerimiz 8.17. Dünya Kupası'na Amerika galibiyetiyle veda ettik. 3-2 kazandık. Şimdi maç sonu değerlendirmeleri yapıyoruz. Radyo Spor'un değerli programcılarından Ayhan Şensoy da şu an telefon attığımızda. Ayhan, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar.
0: Uzun süre sonra sabah sporundasın.
1: Vallahi özlemişim. En son 21 Kasım'da yapmıştın.
0: Bak, 21 Kasım'da, hadi ya.
1: Şey, orada olarak hani zaman zaman böyle programlara telefonla bağlandık bahis soruşturması kapsamında, ama şey, orada uzaklaştıktan sonra artık
0: neredeyse ben, 6,5 ay olmuş.
1: Bayağı olmuş ya.
0: O zaman ben yazayım seni tekrar sabah sporuna. Sen hem sabah gel hem akşam gel. Madem öyle özlediysen, böyle özlemini giderebilirim ben istiyorsan.
1: Sabah o şeyi de özledim ya. Poğaça güzeldi, peynirli poğaça.
0: Evet, gel gel. Poğaçalarımız hala devam ediyor. Sana poğaça da veririz. Daha ne yapalım? Hatta çay bile veririm yanında. Daha ne istiyorsun yani? Evet Ayhan, turnuvaya galibiyetle veda ettik. Tabii ben açıkçası mutluyum. Yani bugün şimdi böyle bir mağlubiyet daha alıp iyice böyle felaket bir modda yayın yapmaktansa şu galibiyet beni mutlu etti. O son saniyede gelen gol beni mutlu etti. Ama büyük resimde bir şeyi değiştirir mi? Değiştirmeli mi? Senle oradan başlayalım.
1: Ya ben de aslında galibiyetle başlayayım. Şimdi şöyle bir gerçeğimiz var bizim ülke olarak. Yani 45 milyon insanın yani hayatta böyle keyif alabileceği çok fazla bir alan yok. İşte insanlar da en çok bu tip organizasyonlarda, Dünya Kupası'na çok da katılamıyoruz. İşte milli takım, kadın voleybol olur, basketbol olur. Bunlardan keyif alıyorlar, mutlu oluyorlar. Oraya bir bel bağlıyorlar hani mutluluk için. Hı hı. Dolayısıyla bizim turnuvada böyle hani hem Paraguay hem Avustralya maçlarındaki kötü oyun, kötü sonuçlar Türk halkını ciddi bir şekilde üzdü. Yani çok fazla böyle insanları mutlu edecek alan olmadığı için tepkiler de biraz sert oldu doğal olarak. Bu oyunculardan beklenti yüksekti. Bugün ben de çok sevindim galibiyetten dolayı, ama saha içine bakacak olursak şu gerçeği de unutmamamız lazım. Yani Amerika'nın ilk iki maçtan 9 farklı oyuncuyla sahaya çıkması. Bizde de tabii Paraguay maçına göre 7 farklı isim vardı bugün. Hı hı. Özellikle işte Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Melih Demirel bu turnuvada performanslarının çok altında kaldılar. Bu oyuncuları tercih etmedi bugün Vincenzo Montella. Onların yerine işte Oğuz Aydın gibi, Salih Özcan gibi oyuncular vardı zaten. Kenan da yani maalesef çok büyük şanssızlık oldu Kenan için. Hani üzüldüm de bir yerde oyuncu için. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da 2026 Dünya Kupası'nda da Kenan'dan hiçbir verim alamadık biz. Bu turnuva öncesinde bir yaşadığı sakatlığın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sakatlıktan çıkıp yani o da etkilemiş olabilir. Bugün neyi iyi yaptık? Bugün çok fazla böyle topa sahip olmak yerine, topu oyalamak yerine belli bir plan dahilinde kanat organizasyonları çok iyi yaptık. Burada Hakan Çalhanoğlu, işte Arda Güler, orta sahadaki oyuncular iki maçta ceza sahasında o koşulları yapamamış. 8-10 numaralı mevkinde oynayan oyuncular sonuçta top kanattayken ceza sahasında o koşulları yapması lazım. Orkun bugün o konuda çok iyiydi. Arda çok iyiydi. Orta alanda Beşiktaş mesela şu an alma imkanı varsa hiç düşünmesin derim. Bugün Salih Özcan'la Orkun uyumunu çok beğendim. Salih Özcan'ın bonservisi hala elinde şu an.
0: Salih beni de şaşırttı ya. Hani neredeyse bütün sezon oynamayan bir oyuncu olarak bugün bayağı iyi performans sergiledi.
1: İşin savunma kısmında da hücum kısmında da Orkun da çift yönlü olarak çok iyi performans ortaya koydu. Yani ikisinin uyumu çok belirleyiciydi bugün. Hani tamam Arda Güler gol attı, asist yaptı, ama organizasyonların hepsinin içinde başlangıçta bitirişte Salih Özcan Orkun uyumunun dikkat çekiciydi, onu söyleyebilirim iyi tarafından. Eren Elmalı'nın performansını çok beğendim. Saçından dolayı çok eleştirilmişti ama bugün girdiği ikili mücadelelerde çok başarılıydı. Yaptığı hücuma kattığı koşular. Hani Ferdi de çok değerli bir oyuncu ama Ferdi de turnuvada performansının olarak çok altında kaldı. Eminim sen de bana hak vereceksin.
0: Evet, zaten yani ilk iki maçta iyi oynayan yoktu. Yani bugün iyi oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. İlk iki maçta iyi oynayan oyuncu yoktu neredeyse.
1: Oğuz Aydın, ben Fenerbahçe'de de milli takımda da o değeri bulamadığını düşündüğüm oyunculardan biri. Hani üzerine düşünse, o güven verirse fazlasıyla karşılığını verebilecek potansiyelde bir oyuncu olduğunu gösterdi bugün. Onun adına çok sevindim. Ve temel olarak da hani topu oyalamak yerine işte sağa sola yan pas, o tercihlerden ziyade direkt oyunla ve biraz da böyle plan, işte tabii ki mini takım sonuçta o kadar da yerden yere vurduk ama antrenmanlarda illaki Vincenzo Montella bu takıma çizilmiş böyle hücum planları yapmıştır. Onu uygulama konusunda zaten başarısız olduk biz Avustralya Paraguay maçlarında. Bugün o şeyi de gördük. Yani çizilmiş, antrenmanda denenmiş hücum setlerinin iyi bir şekilde bitirildiğini de gördük. Bu da açıkçası maçı izlerken mutlu etti beni.
0: Peki bu galibiyet bir şeyleri değiştirir mi? Sen milli takımla alakalı olarak bütün Dünya Kupası'nı Dünya Kupası serüvenini düşündüğün zaman aklına neler geliyor? Mesela çok fazla tartışılan bu kamp yerinin değiştirilme değiştirilmeme konusu var. Birkaç gündür işleniyor bu konu. Bununla beraber hani ilk iki maçta evet insanlar üzüldü, insanlar tepki verdi ama insanların tepkisi de haklıydı. Yani ortada kötü oyun, kötü sonuç ve bir çaresizlik vardı. Ondan sonra milli takım yetkililerinden, federasyon yetkililerinden gelen cevaplar, açıklamalar insanları biraz daha açıkçası sinirlendirdi. Montella istifa etmemi bekleyenler çok bekleyebilirler dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu önce sert çıktı, sonra belli ki bir şey yaptı, bir farkındalık oldu. Ondan sonra özür diledi. Yani orada gene bir hafif bir kaos yaşadık. Şimdi bundan sonrası için Montella senin görüşüne göre kalacak mı? İbrahim Hacı Osmanoğlu kalacak mı? Bir değişiklik öngörülebilir mi? Neler söylersin?
1: Ya şu çok basit. Az önce basın toplantısını takip ettim. Vincenzo Montella'ya bir gazeteci arkadaş sordu. Hoca da dedi ki ya biz dedi Dünya Kupası'na en son katılan takımlardan biriyiz. Dolayısıyla kamp yerini değiştirme konusunda işte 2 aylık süre vardı. Çok fazla seçeneğimiz yoktu. İşte Fransa, Portekiz, İspanya geçen yıl Kasım ayında garantiledikleri için onlar kamp yerini değiştirip organizasyonu daha sağlıklı yapabildiler dedi. Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir yetkili, başkan olmasa bile herhangi bir yetkili çıkıp Türker Çözer de olur yani. Türker abi yıllarca orada. Şunu yapabilirdi ya diyebilirdi. Yani işte bir 30 Mart'ta katıldık Dünya Kupası'nda. 1,5-2 aylık bir süreç vardı. Çok da böyle opsiyon kalmadı bize kamp yeri için. Bunu söyleselerdi tepkiler belki çok daha az olacak. Maalesef ciddi bir iletişimsizlik de var. Yani kimse şey yapmıyor işte ya şu yüzden oldu diyen kimse yok ülkede. Herhangi bir alanda yok ki milli takımda olsun. Nihayetinde İbrahim Hacı Osmanoğlu da turnuvanın başından beri Türkiye'den gelen tepkilerin mutlaka işte duymadıklarında biri yakındaki biri söylüyordur. İşte Yusuf Yerkel var, danışmana da mutlaka iletiyordur. Hiçbir şekilde iki maçtaki kötü oyunun sorumluluğunu almayınca buradaki tepki ister istemez daha fazla artıyor. Ya bunu da gayet anlaşılır. Ya biri çıkıp desin ya biz işte şunu yapamadığımız için şu an bu durumdayız. Çok basit bir cümle aslında. Bugün Vincenzo Monte ile basın toplantısı onu söyledikten sonra ben tamam dedim ya bu konuda artık daha bir şey söylemem. Çünkü kamp yeri konusunda aydınlanmış olduk. Bunu baştan söylemedikleri için tepki çok yoğun oldu. Seçim ve tercihler kısmında İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan kimse memnun değil. Yani bilmiyorum niye. Pek oraya da yakıştıramıyorlar. Hani Türkiye'nin işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Türkiye'yi temsil edecek kabiliyetli biri olarak görmüyorlar. Temmuz ayında da Ankara'da bir idari mali genel kurul olacak. Orada tabii bir tartışma olacaktır ama ben bir yıl daha görevde kalacağını düşünüyorum. Çünkü geçen birkaç genel kurul üyesine de sordum. Zaten 2027'de seçim var. 2027 için ciddi bir hazırlık var bazı kişiler tarafından deniliyor. İşte Mustafa Eröğüt ismi veriliyor. Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı olarak tekrar dönebilir deniliyor. Yani bu kişilere direkt iletişime geçip sormadım ama zaten kulislerde konuşulan isimler bunlar. Vincenzo Montella'nın da en azından UEFA Uluslar A Ligi'ndeki maçlara çıkacağını düşünüyorum. O konuda bir değişiklik beklemiyorum ama işte Eylül-Ekim aylarında bu bizim Fransa ile oradaki gruptaki takımları da unuttum şu an. Fransa vardı da başka hangi takımlar var?
0: Bizim grupta mı? Belçika ile İtalya var.
1: O maçlarda alacağı sonuçlar işte kötü oyun olursa böyle farklı mağlubiyetler işler kötü giderse Vincenzo Montella'da tartıştır ama bizim genel itibariyle bu takımlara karşı da oynadığımız oyun plan işliyor. Hani işte çözemediğimiz Paraguay, Avustralya gibi takımlardı. Vincenzo Montella da bir süre daha devam eder ama birkaç maç kötü sonuç gelirse hoca da gönderilir diye düşünüyorum. Kısa vadede yani en azından bu yaz hem federasyonda hem milli takımda bir değişiklik beklemiyorum ben.
0: Evet, Ayhan Şensoy Radyo Spor programcılarından bizle birlikteydi. Ayhan, benim sormadığım, senin söylemek istediğin bir şey varsa tam sırası, yoksa sana veda ediyoruz.
1: Arda Güler kısmı çok hoşuma gitti sevgili Ali'nin. Yani sabah bugün hakikaten işte hepimiz şeyi izledik Paraguay maçından sonra, Allah'ım neden diyordu maç bittikten sonra, bir üzüntüsü vardı ve çok samimi gelmişti bana o üzüntü. Bugün de sahada müthiş bir oyun ortaya koydu. Golünü attı. Hücum organizasyonlarında takımı çok iyi yönlendirdi. Tam bir yıldız gibiydi. Yani Arda Güler bugün böyle işte tam hayalimizde, işte onu Real Madrid'de izlerken gururlandığımız Arda Güler'i izledik ve maç sonunda TRT Spor'a çıkıp şunu söyledi, çok hoşuma gitti. Biz dedi tüm takım olarak, tüm oyuncular olarak kötü oynadık. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bundan sonra buradan ders çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Ben bunu Türkiye'de pek duymadığım için...
0: Ya işte mesela oradaki garip nokta da şu değil mi Ayhan? Yani bunu 2005 doğumlu bir genç söyleyebiliyor. Mesela bunu Montella söylemiyor. İbrahim Hoca Osmanoğlu söylemiyor.
1: Demin de aslında tam anlatmak istediğim oydu. Ve acayip mutlu oldum. Yani hani bugün kötü oynasa, işte kaybetsek bile çıkıp şu açıklamayı yapması. Çünkü bu onu çok iyi noktaya taşıyacak, geliştirecek çok belli. Egodan çok erken sıyrılmış. İşte milletin tepkisini çok iyi kavramış. Empati duygusu gelişmiş. Ya bizim böyle insanlara, böyle oyunculara, böyle yetkililere ihtiyacımız var. Arda Güler açısından bu söylemi çok değerliydi bence.
0: Evet, Ayhan Şensoy, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim, yayınlarsın.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, Radyo Spor programcılarından Ayhan Şensoy bizle birlikteydi. Bağlantılara devam etmeye çalışacağız tabii. Milli karşılaşmayı değerlendiriyoruz. Dünya Kupası yolculuğu bizim için ne yazık ki bitti. Ama en azından galibiyetle bitirmeyi başardık. Başımız dik ayrılmayı başardık. Bundan sonra Dünya Kupası'ndaki süreç değerlendirilecektir. Eğer kamp yeriyle alakalı olarak hep söylüyorum bunu. Bir noksanlık varsa değerlendirilecektir. Montella'nın performansı değerlendirilecektir. Federasyonun durumu değerlendirilecektir. Yaptığımız hatalardan ders çıkardığımız sürece hep daha iyiye gidebiliriz. Bu net şekilde böyle. Çünkü elimizdeki potansiyel takım ortada. Bu takım biraz kıpırdandığında işte zaten turnuva başından beri, başlamadan önce dile getirdiğimiz nokta, bu takım gol atabiliyor. Bugün de işte çok mu iyi oynadık? Hayır. Çok iyi oynamadık ama ara ara milli takım parladı ve 3 gol atmayı başardık bugün. Dolayısıyla milli takımın böyle bir potansiyeli var, böyle bir yetenek havuzu var. O yüzden de yaptığımız hatalardan ders çıkartırsak bu milli takımla uzun süre gururlanabileceğiz gibi gözükmekte. Ama yeter ki işte o bakış açısını ortaya koyalım. Az önce Ayhan da söyledi, işte ben de anlatmaya çalıştım. Yani böyle insanlar eleştiri yaptığında insanlarla inatlaşmak, insanlara dikleşmek yerine evet kötü oynadık, daha iyi olabilirdi, özür dileriz deyip işinize bakmak yerine hep böyle yüksek perdeden insanlara bakmak, Türk halkına o şekilde konuşmak zaten daha fazla tartışmaların da büyümesine sebep oldu. İşte Arda Güler, az önce de söyledim, 2005 doğumlu bir oyuncu, çıktı bir açıklama yaptı. Zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı o açıklamayı, o tarz benzer açıklamaları bekliyormuş. Evet, sizlerden de tabii mesajlar geliyor. Şöyle bir mesajlara bakalım. Ardından bir araya daha gideceğiz. Ankara'dan Gürsel, elenmemizde ne Montella ne futbolcular suçlu. Bence tek sebebi Burak Alaca'dır demiş. Onun yaptığı sabah yayınlarına hep yenilgiyle merhaba dedik. Seninle olan yayına galibiyetle başladık. Büyüksün Ali Erim demiş ve beni güldürdü. Sağ olsun, komik tabii. Burak açısından da zor iki yayın oldu. Burak sağ olsun hafta sonları normalde sabah 10'da mesaisine başlıyor. Sabah 10'da başlıyoruz Radyo Spor'daki yayınlara. Burak iki maçta da kalktı geldi teknik yönetmeniyle beraber. Maç biter bitmez yayındaydı. Bağlantıları yaptı ama şansına milli takım iki maçı da kaybetti. Ama Burak da sağ olsun bu Dünya Kupası'nda özveriyle Radyo Spor'da çalıştı. Salih Özcan'la Orkun'un uyumu 2-2 biten İspanya maçından belliydi demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Salih Özcan'la Orkun'un uyumu 2-2 biten İspanya maçından belliydi diyor dinleyicimiz. Salih Özcan'ı açıkçası çok beğendim. Hiç ilk 11'i gördüğümde ya nasıl bir tercih diye düşündüm, yalan yok, ama maç içinde Salih Özcan sanki geçen sene hani çok az oynayan bir oyuncu gibi değildi. O bakımdan bence bugün performansıyla sınıfı geçti. Şimdi tabii büyük ihtimalle yine az önce Ayhan'ın da dediği gibi Türk takımlarının da gündemine gelecektir. Statta gördüğüm en başarılı sporcu Scottie Pippen'dı demiş bir başka dinleyicimiz. Bizim çocuklar atletizm ve sporcu psikoloji konusunda gelişmeli. 2030'a yetişirse tadından yenmez demiş Manisa'dan Yenal Bey. Bugün fiziksel olarak fena değildik. Sonuçta Amerika turnuvanın en fizik olarak iyi takım, hazır takımlarından bir tanesi. Bugün milli takımda maçın genelinde fiziksel olarak Amerika ile o korokor mücadeleyi verdi. Tabii Amerikalı oyuncuların rahatlığı önemli. Onun farkındayım. Grup liderliği garanti. Mağlup olsalar da bir şey değişmeyecek. 9 oyunculuk bir rotasyon var. Bunlar etkiler mi? %100 etkiler performansı. Ama fizik olarak da zaten oyuncuların ne durumda olduğunu anlamakta pek zor olmuyor. Avustralya ve Paraguay karşılaşmasına göre milli takımın fizik gücü bence daha iyiydi, daha başarılıydı. Bir başka dinleyicimiz maçı izlemedim ama bundan sonra demiş bu hoca ve federasyonun olduğu bir karşılaşmayı izlemeyeceğim. 9 rotasyonlu takımdan 2 gol yemişler. Hala 3 gol atıp yendik diye seviniyorlar demiş. Yapmayın Allah aşkına diye de eklemiş. Valla Dünya Kupası'nda aldığınız galibiyetleri sevineceksiniz. Tekrar söylüyorum, yani 3'te 3 mağlubiyetle mi veda etseydik Dünya Kupası'na daha mı iyi olurdu? Tabii ki daha iyi olmazdı. Yapabildiğinizin en iyisini yaparak veda edeceksiniz. Bu turnuvada da böyle oldu. İlk iki maçta biz de çok eleştirdik. Burada oyun olarak pek iyi değildik ama skoru almamız önemliydi. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bence sevinmeleri normal. Ama az önce de işte dile getirdik. Sizler de yazıyorsunuz mesajları. Buradan ne ders çıkartacağız? Bu turnuva bizi nereye taşıyacak? Ona bakmak lazım. Hani Montella açısından da ilk iki sınav pek iyi değildi. Hatta bu sınavda bence yarım iyiydi. Ben Montella konusunda kafamdaki soru işaretleri devam eden birisiyim. Erkan şöyle demiş. Montella ve TFF yönetimini kurtaran beşlik. Beşlik derken de Arda'nın çalımından bahsediyor. Arda'nın köşe noktasında 3. golden önce rakibin bacak arasından geçirdiği top Montella ve TFF yönetimini kurtardı diyor dinleyicimiz. Saatler 8.35. Bir ara vakti daha. Araya gidelim. Aradan sonra Genco Boran'ı telefona bağlamaya çalışalım. Genco Amerika'da. Eğer onu bağlayamazsak başka bir yorumcumuzu deneriz. Bu arada sizden mesajlar gelmeye devam ediyor. 0538 052 1487 şimdi aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.41. Milli takımın Paraguay ve Avustralya karşılaşmalarından sonra Amerika'yı yenmesiyle birlikte turnuvaya galibiyetle veda ettik. Bu galibiyet gruptan çıkmamızı sağlamadı ama en azından kazanarak, goller bularak turnuvayı tamamladık. Tabii duygular karışık, birazdan sizlerin mesajlarına da bakacağım. Ara öncesi Genco'yu arayacağımızı söylemiştim. Aradık ama pek ulaşamadık. Şu an hatlarda bir sıkıntı var. Belki bulundukları yerle alakalı Genco'ya ulaşmakta zorluk çektik. Şimdi Batıkan bir de Mert Elam'ı deneyecek. Mert Elam da biraz hasta, o yüzden bugün bizle birlikte değil. Eğer müsaitse Mert'le de biraz milli karşılaşmayı konuşuruz program içerisinde. Evet, milli takım kazandı. Gruptaki diğer karşılaşmada Paraguay ve Avustralya beklendiği gibi golsüz berabere kaldı. El ele, kol kola maçta zaten toplasanız bir xG bile olmamış. Böyle son karşılaşmalar olabiliyor. Onu da bu yeni sisteme bağlamak lazım ve onlar da el ele, kol kola 4 puana yükseldiler ve büyük ihtimalle ikisi de, ikisi derken zaten Avustralya'da yoluna devam edecek de ikinci olduğu için, Paraguay'da büyük ihtimalle yoluna devam edecek. E grubunda dün akşamki karşılaşmalar sonucunda Fil Dişi Sahili Kurosawa'yı 2-0 mağlup edince grubu 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Ekvator'da bir sürpriz yaptı. Almanya'yı mağlup etti. Ekvator'un işi zordu açıkçası. Almanya'nın çıkardığı kadro da iyi bir kadroydu. Ekvator Fil Dişi mağlubiyetiyle başlamıştı. Çok önemli değil o mağlubiyet. Çünkü ikinci karşılaşmada rakip Kurosawa'ydı ama Ekvator, hatırlayacaksınız, dünyaları kaçırarak Kurosawa ile 0-0 berabere kalınca son karşılaşmada Almanya önünde 4 puana ulaşmak için 3. çünkü berabere kalsa 2 puana yükseleceklerdi. Bir anlamı olmayacaktı. Mutlaka 4 puana yükselmesi lazımdı Ekvator'un. Ekvator onu başardı. Almanya'yı mağlup etti ve 4 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Diğer grupta, F grubunda, Hollanda beklenildiği gibi Tunus'u mağlup etti 3-1. Hollanda maça çok hızlı başladı. Daha dakikalar yediği gösterirken Hollanda 2-0 öndeydi bu karşılaşmada. Daha sonra bir kornerde ikinci yarıda skor 2-1'e geldi. 62'de Van Eken'in golüyle Hollanda 3-1 kazandı ve grup lideri oldu. Hollanda'nın da şu ana kadarki performansı bence beklentilerin üzerinde. Bununla birlikte Japonya-İsveç maçı da iki takımın birbirlik beraberliğiyle sona erdi. O karşılaşmada da bir puan İsveç'e de yarıyordu, Japonya'ya da yarıyordu. Japonya ikinciliğini korudu. İsveç sıfır gol avarajı ve 4 puanla en iyi üçüncüler listesinde kendine yer buldu ve yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Sıfır avaraj olduğu için, bir de İsveç 3 karşılaşmada 7 gol attı. Hani diğer sıfır averajlı takımların büyük ihtimalle önünde olacak İsveç. Dolayısıyla oradaki beraberlikte iki takımın işine yarıyordu. Ve bu grupta da Hollanda, Japonya ve İsveç sıralaması oldu. Tunus turnuvaya veda etti. Şöyle bir ilk tamamlanan gruplara baktığımızda Katar puan almayı başardı. Çekya puan almayı başardı. Haiti 3 karşılaşmayı da kaybeden ilk takım olmuştu. Ondan sonra da Tunus oldu ama Tunus'un performansı Haiti'nin performansına göre daha kötü. Haiti 3 maçta 2 gol atıp 8 gol yedi. Tunus 2 gol atıp 12 gol yedi. 3 maçı da kaybetti. Zaten onun dışında Irak şu ana kadar 2 maçı kaybeden bir takım. Ürdün 2 maçı kaybeden takım ve Özbekistan, Panama bu şekilde devam ediyor. 2 maçı kaybeden takımlar. Bakalım turnuvanın da hani ilk aşaması bittikten sonra, grup karşılaşmaları tamamlandıktan sonra en başarısız takımı hangisi olacak? Şu ana kadar tamamlanan gruplarda 3'te 3 yapan tek takım ev sahiplerinden Meksika oldu. Meksika Güney Afrika'yı, Güney Kore'yi ve Çekya'yı uygun diyebileceğimiz grupta mağlup etmeyi başardı ve 3'te 3 yaptı. Onun dışında İsviçre, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya grubunu, hatta Hollanda lider tamamlamasına rağmen 3'te 3 yapamadı. 3'te 3 yapması muhtemel. Bir de 3 takım kaldı. Onlar kim? Fransa, Arjantin ve Kolombiya ilk iki maçlarını kazanmışlardı. Onların 3'te 3 yapma ihtimali var. Diğer ülkelerin zaten 3'te 3 ile tamamlama ihtimali yok. Bununla birlikte 12 grup var biliyorsunuz. 12 gruptaki üçüncüler sıralanacak ve o üçüncüler arasında en iyi 8 takım kupada yoluna devam edecek. Şu an İsveç, Ekvator, Bosna ve Paraguay'ın 4'er puanı var. İsveç burada az önce de söylediğim gibi sıralamada lider durumda. Çünkü 7 gol attı. Ekvator 0 averaj ve 2 gol attığı için ikinci sırada. Bosna, Paraguay ve Hırvatistan diye o sıralama devam ediyor. Güney Kore ve İskoçya 3'er karşılaşmada 3'er puan aldıkları için şu an en iyi üçüncüler arasında gözüküyorlar. Ancak diğer takımlar puan aldığında onlar da turnuvaya veda edebilir. Orada gergin bir bekleyiş var demek yanlış olmaz bu takımlar için. Bununla birlikte radyosunu tabii yeni açanlar için bir hatırlatma yapalım. Son 32 turunda belli olan eşleşmeler var. Son 32 turu da pazar günü başlayacak. Güney Afrika, Kanada bu eşleşmelerden biri. Brezilya, Japonya mesela enteresan bir eşleşme oldu. Bayağı güzel bir eşleşme. Hatta buna Hollanda, Fas'ı da eklemek lazım. Şimdi mesela Brezilya, Japonya, Hollanda, Fas bu eşleşmelerde hangi takım elense yazık olacak. Ben bugüne kadar Japonya'yı beğendim mi? Vallahi çok beğendim. Brezilya'yı beğendim mi? Bence beklentilerin üzerinde. Hollanda'dan az önce bahsetmiştik. Fas zaten bayağı iyi bir turnuva geçiriyor. Dolayısıyla bu son 32 eşleşmelerinde elenen takımlara yazık olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bir diğer ev sahibi Bosna ile eşleşti. Bosna için zor bir eşleşme. O da 2 Temmuz sabaha karşı oynanacakmış karşılaşma. Yani şu ana kadar tamamlanan gruplardan bu 4 eşleşme çıktı. Bu 4 eşleşme içerisinde Hollanda, Fas ve Brezilya, Japonya eşleşmeleri doğal olarak ön plana çıkıyor. Evet, şimdi birkaç mesaj bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş. Dünya Kupası artık pek umurumda değil ama demiş. Bu sezon ligde Uğurcan'ın uzaktan yerden yediği gollere çare bulamazsak işimiz hakikaten zor. Bir şeyi gerçekten merak ediyorum. İki maçta ruhsuz gezip bir maç kazanınca iki maçtaki durum siliniyor mu demiş dinleyicimiz. Tabii daha sert sözler söylemiş de ben biraz yumuşattım Ersin Bey. Vallahi yani ben anlamıyorum bu tarz mesajlar yazanı. Çok fazla anlamlandıramıyorum. İstediğiniz neydi yani? Üçüncü maçı da milli takım kötü oynayıp hiç varlık gösteremeden kaybetse miydi? Yani istediğiniz bu muydu? Orayı pek anlamıyorum. Hani sizin tabii oradaki çıkış noktanız bu maçı da kaybedelim. İşte Montella gitsin, İbrahim Hoca Osmanoğlu gitsin, yeni bir şey başlasın. Bunu istediğinizin farkındayım ama onların gitmesi için hani illa bu maçı da kaybetmemize gerek yoktu. Eğer o karar alınacaksa bu karşılaşmanın skorundan bağımsız alınabilir. Eğer o değerlendirme yapılırsa milli takım kurmayları tarafından, hani Montella bu turnuvada başarısızdı. Amerika maçında da başarısızdı kazanmamıza rağmen. O yüzden Montella ile yolları ayırıyoruz. Olabilir. Federasyonun Dünya Kupası sürecinde hataları vardı. Federasyon seçime gidiyor. Olabilir. Yani dolayısıyla bu durumu maçlardaki skorlardan bağımsız değerlendirmemiz gerekir artık. Yoksa bir maç kazandık diye Montella çok iyi teknik direktör, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi çok başarılı oldu anlamını kimse çıkarmıyor. Ama tekrar söylüyorum, yani niye kaybedelim? Niye bir Dünya Kupası karşılaşmasını mağlup kapatalım? Bir karşılaşmayı daha mağlup kapatalım. 3 mağlubiyetle bitirelim Dünya Kupası'nı. Tabii ki kazanmak çok güzel oldu. Çok sevindik. Ama diğer kararlar bu galibiyetten bağımsız çok rahat bir şekilde alınabilir. Bu arada milli takımın Dünya Kupaları tarihinde üst üste 3 maç kaybetmediğini söyleyelim. 2 maçı kaybettikten sonra tarihimizde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya gelebilirdik. Amerika önünde yenilseydik. O olmadı. 1954 ve 2002 Dünya Kupalarına katılmıştık. Üst üste 3 mağlubiyeti yoktu milli takımın. Yine olmadı. Diğer tarafta Amerika'nın da Dünya Kupaları tarihinde üst üste 3 galibiyeti yoktu. Onlar da bizi yenemeyince onların da o şeyi baki kaldı, devam ediyor. Üst üste 3 maç kazanamamış durumdalar. Norveç 3'te 3 yapabilir demiş Fransa boşlarsa diye bir dinleyicimiz. 24 yıl sonra katılmamızın sebebi Montella'nın sebebi Montella mı takım sayısının artması mı demiş Cihan. Biliyorsunuz takım sayısı arttı ama Avrupa'dan katılan kontenjan sayısı öyle artmadı. Yani Avrupa'nın kontenjanı bir arttı. O yüzden orası biraz haksız bir eleştiri. Onu dile getireyim. Diğer Afrika ve Amerika kıtasının, Güney Amerika ile CONCACAF'ın kontenjanları daha çok arttı Avrupa'ya göre. Montella ve Hacı Osmanoğlu zaten gitmeli. Başarısız planlama, başarısız takım yönetimi. Ama demiş bir dinleyicimiz, futbolcuların golden sonra abartılı sevinçleri, birilerinden intikam alıyor gibi yaptıkları hareketler bence hoş olmadı. Tamam, yenmelerine sevindik ama keşke ilk maçlarda aynı gol sevincindeki enerjiyi gösterselerdi demiş Bora Görgeç, dinleyicimizin ismi. Güzel bir yaklaşım bence, mantıklı bir tespit. Ama bazen oluyor işte, diyorum ya, duygularla hareket ediyoruz. Oyuncular da belli ki bu eleştirilerden sonra bayağı dolmuşlar. O öfke onunla alakalı. Yapmasalar daha mı iyiydi? Evet. Bunu zannedersem 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da yaşamıştık. Son karşılaşmada galip gelmiştik. Yine zannedersem Burak Yılmaz gol atmıştı. O da böyle bir sevinç yapmıştı. O da eleştirilmişti. Şimdi onu hatırlattı dinleyicimizin mesajı bana. Ama bunlar var futbolun içinde. İlk iki maçta enerjiyi görebildik mi? Göremedik. Keşke daha iyi olsaydı enerji. %100 katılıyorum. Ama bu karşılaşmada milli takımın fiziksel durumunun daha iyi olduğu netti. Hani sizden böyle açıkçası biraz daha pozitif mesaj gelir diye bekliyordum ama pek öyle bir mesaj yok sizlerden gelen. Bulmaya çalışıyorum. Genelde mesajlara da bakıyorum şöyle bir. Bir başka dinleyicimiz, Ali abi bizim istediğimiz üst tura çıkmaktı, açık ve net demiş. İlk maçta İstiklal Marşı okunurken duygu patlamasından dolayı ağlayacaktım. Çok gururluydum fakat iki maçta da rezil olduk. Şimdi üçüncü maçta lider çıkmayı garantilemiş 9 rotasyonlu takımı yendik diye sevinmeyi haklı görmüyorum. Ben şahsen demiş, grupta Fransa, Almanya ve o tarz başka bir takım olsaydı ne yapacaktık acaba demiş. Ya bu galibiyet hani bizi havalara sıçratmadı ama siz benim ne demek istediğimi anladınız zaten. Hani tekrar söylüyorum, şimdi burada mağlubiyeti mi konuşsaydık daha iyiydi, yoksa hani buradan ne dert çıkardık? Bakın bu takımda potansiyel var, bir şekilde gördük, golleri attık, maçı kazandık. Tamam, Montella gidecekse gitsin, yönetim gidecekse gitsin, ben biraz daha oradayım. Benim anlatmak istediğim bu, zaten siz de biliyorsunuz programı dinleyenler. Peki şimdi içeriden uyarımız geldi Batıkan'dan, saatlerimiz 8.54 olmuş. Devam edeceğiz sizlerin görüşlerine, milli takımı konuşmaya. Hatta belki bu bölümde birkaç dinleyiciyi de alabiliriz. Radyo Spor'da canlı yayına sizlerin de görüşlerini alabiliriz. Onu da yapabiliriz. Ama şimdi ara vakti. Aradan sonra yeni saatte birlikte buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. WhatsApp hattımız açık. İlerleyen dakikalarda bir iki dinleyicimizi daha almayı planlıyorum. Şimdi Mustafa Demirkaya şöyle bir mesaj göndermiş. Ali abi affedersin ama demiş, bugün çok iyimserlik gösteriyorsun. Bu galibiyet kandırmaca galibiyeti. Bir de Arda'yı kastetmiyorum ama demiş, yalandan özürler, pardonlar bize geçmiyor. Son olarak da demiş, genç abiye İstanbul'da ulaşılamıyor, Amerika'da da bence çok zor ulaşırsın, şansınızı zorlamayın demiş. Evet, son tespite katılıyorum. Genç öyle alakalı olarak burada ulaşamıyoruz, Amerika'da ulaşmayı beklemek biraz hayalcilik. Şaka bir tarafa, ilk iki maçtan sonra Genco bağlandı uzun uzun Radyo Spor yayınlarına geçtiğimiz hafta sonunda, ama bugün ulaşamadık, olmadı. Devam edelim mesajlara. Açık oynayan Amerika'yı yendik, kapanan Avustralya ve Paraguay'ı açacak sistemi kuramadık. Evet, öyle gözüküyor. Fakat Amerika maçında da izleyenler görmüştür, öyle oyun çok çok iyi değildi ama milli takım daha önce yaptığı işi yine yaptı ve kolay gol buldu Amerika karşısında. Yani aslında çok fazla pozisyona girdik mi? Hayır. Ama bugün son vuruşlarda, bitiricilikte daha iyiydik, daha başarılıydık. Sonuçta tüm karşılaşma boyunca isabetli 3 şutumuz da gol oldu. Kaleye 3 isabetli şut çektik, 3'ü de gol oldu. Bunun tabii ciddi bir avantajını yaşadık. Savunmada iyi miydik? Pek iyi değildik. Onu da söyleyelim. Yediğimiz ilk golde ondan önce bir tane pozisyon verdik. O top kornere çıktı. Kornerden gelen topta rakip oyuncuyu öyle bomboş bıraktık ki, yani bir kişi yok yanında. Gelen ortayı, ki kornerden gelen orta en az 40 metrelik bir top o. Oyuncu kontrol etti ve golü attı. Onun dışında verdiğimiz pozisyonlar var. Uğurcan'ın ikinci yarıda etkili bir kurtarışı var. Bir iki tane yine Amerikalı oyuncuların bitiremediği ya da vurdukları şutların direğin yanından out'a çıktığı pozisyonlar oldu. Yine maçı izleyenler fark etmiştir. Özellikle duran top savunmasında, hava toplarında neredeyse tüm toplara Amerikalı oyuncular dokundu. İlk yarıda 30. dakikada yediğimiz bir gol var. O da kornerden gelen bir top. Tabii offside'dı oyuncular ama orada yine ilk pozisyonda vurdurduk. Uğurcan kurtardı. Dönen topu Amerikalı oyuncu tamamladı ama offside'daydı. O yüzden gol verilmedi. Yani genel olarak milli takımın oyunu ve nasıl söyleyeyim, oyuncu değişiklikleri Montella'nın bence gene vasat seviyesindeydi. Bunu dile getirmek gerekiyor. Fakat işte bir iki tane güzel hücum yaptık. Tekrar söylüyorum, attığımız golde işte Kenan'ın Arda'yı görmesi, Arda'nın Eren'i görmesi, Eren'in çok güzel bir şekilde Orkun'a topu çıkarması çok güzeldi. Belki turnuva boyunca yaptığımız en iyi ataktı. Amerika'ya karşı attığımız ikinci gol. Onu söylemek gerekiyor. Bunları diğer karşılaşmalarda yapamadık. Olumlu olarak ben fiziki güç olarak milli takımı diğer iki karşılaşmaya göre daha iyi gördüm. Bunlar söylenebilir. İşte buralardaki zaten değerlendirmeleri sağlıklı yapmak lazım. Hatta işte eleştirilerden bir tanesi de belki yine yediğimiz ikinci gol olabilir. Tacı iyi uzaklaştıramadığımız için gol yedik. Orada Amerikalı oyuncuya ceza sahası dışından bir şut fırsatı verdik ve hani Uğurcan yine eleştirilmiş bu golde ama yani önü o kadar kalabalık ve top o kadar zor bir yere gidiyor ki bence Uğurcan'ın burada çok fazla yapabileceği bir şey yok. Yani o topu görmesi Uğurcan'ın refleksi ama top yerde sektiği için de bayağı bir zeminden hız kazanıyor. O yüzden bence yediğimiz ikinci golde Uğurcan'ın pek bir kabahati yok. Yani onu çok zor kalecilerin çıkarması. Şimdi özetler ekranda 62. dakikada yine savunma arkasına atılan bir top. Oğuz Aydın müdahale edemiyor. Pulisic karşı karşıya, Uğurcan kurtarıyor. Uğurcan'dan dönen topa Amerikalı oyuncu, hani Uğurcan yerdeyken ve kalenin köşesindeyken çok kötü bir vuruş yapıyor. Orada adeta Amerika bir golden oldu. 63. dakikada az önce size söylediğim Uğurcan'ın kurtarışı var. Top Pulisic'e çarpıyor ama çok zor bir yere gidiyor. Uğurcan topa böyle son anda eliyle dokundu. O dokunması topun direğe çarpmasını sağladı ve ondan sonra da biz bir gol yemekten kurtulmuş olduk Uğurcan'ın kurtarışıyla. Barış Alper'in zorlayarak girdiği bir pozisyon var. Orada son saniyede böyle ayağıyla dokunmaya çalıştı. Dokunamadı. Ama onun dışında işte zaten dakikalar 90 artı 8'i gösterirken Arda'nın bir çalımı, orada iki oyuncuyla mücadele etmesi, topu Mert'e çıkarması, Mert'ten zannedersem kime geldi göremedim orada ama en son Can Uzun ve işte Kaan Ayhan'ın dokunuşu ve milli takımın 3. golü geldi. Maçı da bu şekilde kazanmış olduk. Bakalım mesajlara, sizlerden gelen mesajlara. Benim tespitim sabahları insanlar gergin oluyor ondandır demiş, gelen mesajlarla alakalı olarak. Bir başka dinleyici, İstanbul'da yoğun trafikte sizi dinlemek en iyi çalan parça gibi demiş. Teşekkür ederiz. Güzel bir mesaj olmuş. Fatih Kaya Erzincan'dan yazmış dinleyicimiz. Milli takımın başında Nuri Şahin, federasyon başkanı da futbolun içinden gelen biri olmalı. Örnek olarak Rıdvan Dilmen, Tugay Kerimoğlu veya bu seviyede biri olsa daha iyi olmaz mı demiş. Yani milli takımda baştan aşağı Türk futbolu ve futbolun içinden gelen birileri olmalı diye mesaj göndermiş. Yani milli takımda biliyorsunuz Hamit Altıntop da sorumluluk aldı, görev aldı, iyi bir pozisyon aldı. Ama onun da işte açıklamalarını gördük. O da bir noktada sadece ben demeye başlamıştı. Zannedersiniz hani Hamit Altıntop dışında ülkede futbolla ilgilenen biri yok. Futboldan anlamak başka bir şey. Federasyonda yönetici olmak başka bir şey. Federasyonda üst düzey yönetici olabilmek için futboldan iyi anlamak çok büyük bir artı. Ama adı üzerinde başka bir iş, yöneticilik işi. O konuda ben eski oyuncuların kendilerini çok fazla geliştirmediğini düşünüyorum ülkemizde. Onu söyleyeyim. Yoksa bu dediğiniz isimler hani yöneticilik anlamında kendilerini geliştirseler oranın zaten direkt doğal adayı olurlar ama pek o bizde yok, olmuyor. Dolayısıyla hani evet, bu isimler olabilecek isimler, fakat şu an ben çok öyle hazır bir isim görmüyorum açıkçası federasyon başkanlığı için eski oyunculardan. Bir başka dinleyicimiz abi demiş, herkes çok duygusal, oyuncular gol sevinciyle cevap veriyor. Taraftar takım kazansa da kaybetse de eleştirecek bir şey buluyor. Bu da bizim ülkemizde hem taraftar hem de futbolcu olmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor demiş. Mahsun İstanbul'dan yazmış. Erman, aldığımız 3 puanla sanırım en iyi 4. oluyoruz demiş. Tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Espri mi yapıyor yoksa kuralı mı bilmiyor ama milli takım zaten ikinci karşılaşma sonunda elenmişti. Tabi bazı şeyler Dünya Kupası'nda değişti. Onu kaçıran dinleyiciler olduğunu farkındayız. Biz de işte iki maç bitti. Milli takım elendi diye konuşuyoruz. Abi işte nasıl olur? Yensek Amerika'yı 3 puan, farklı yensek zaten olmuyor mu, yetmiyor mu diye mesajlar gelmişti. Son dönemde biraz daha azaldı ama hala bilmeyenler olabilir. İkili averaj artık geçerli olduğu için gruplarda bizim zaten Amerika karşısında aldığımız skorun hiçbir önemi yoktu. Amerika'nın da bizim karşımızda aldığı skorun hiçbir önemi yoktu. O yüzden de hani bu galibiyet ya da mağlubiyet Amerika ve Türkiye'nin gruptaki sıralamasını değiştirmeyecekti. Amerika Paraguay ve Avustralya'yı yenerek geldi. Bu karşılaşmayı kaybetti. Diğer takımlardan biri kazansaydı, 6 puana çıksaydı, İkili averajda Amerika üstün olduğu için işte sıralamadaki yeri değişmiyordu. Tersi hikaye de bizim için geçerliydi. Olabilir tabii, bunlar yavaş yavaş oturacak. Çünkü daha önceden biliyorsunuz UEFA organizasyonlarında sürekli ikili averaj ama FIFA organizasyonlarında genel averaj geçerliydi. Bu turnuvada böyle bir değişikliğe gittiler. Peki, şimdi saatlerimiz 9.11 oldu. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra alternatif piyasalar bölümümüz var. Ondan sonra iddia bölümümüz var. Ardından da az önce söylediğim gibi bir iki dinleyiciyi telefona bağlamayı düşünüyorum. Radyo Spor'un canlı yayına bağlar. Sizle de milli takımı konuşuruz. Şimdi kısa bir ara.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Her sabah olduğu gibi bu saat diliminde BTC Türk'ten size bir Bitcoin fiyatı aktaracağım. Bitcoin'de şu an Amerikan doları üzerinden fiyat $59,750 seviyesinde gözüküyor. Piyasaları yakından takip edenler fark etmiştir, bir iki günde tüm piyasalar tersine dönmüş durumda. Bitcoin de bundan etkilenmiş gibi gözüküyor. Bir ara 58.200 dolara kadar düşmüş Bitcoin ama ondan sonra tepki alımlarıyla yine $60,000 seviyesine yaklaşmış. Şu an fiyat $59,750 seviyesinde işlem görüyor dedik. Türk lirası olarak baktığımızda da 2.780.000 lira civarından bir Bitcoin işlem görmekte.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

Fransa, Norveç ve Senegal, Irak karşılaşmaları var. Bu tabii özellikle şöyle bir bakarsak Fransa Norveç karşılaşması bu akşam saatlerinde izlemeye değer olarak gözüküyor. Saat 22'de bu mücadeleyi izleyebiliriz. Tabii iki takım da gruptan çıktı 6'şar puanla. Fransa ve Norveç iki maçlarını kazandılar. Fransa Senegal'i 3-1, Irak'ı da 3-0 mağlup etmişti. Diğer tarafta Norveç Irak'ı 4-1 mağlup etti. Sonra da Senegal'i 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Şimdi bu karşılaşma grup liderliği mücadelesi olacak iki takım için. Hatırlayacaksınız, Haaland Fransa maçını çok da önemsemiyorum, büyük ihtimalle zaten bizi mağlup edecekler demişti. Ve Fransa Norveç bugün karşı karşıya gelecek. Şöyle bir oranlara baktığımızda Fransa'nın galibiyet oranının iddiada 1.43 olduğunu görüyorum. Norveç galibiyetine 4.67 verilmiş. İddia risk yönetimi 2.5 gol üstü tercihini 1.38 olarak belirlemiş oranda ve 2.5 gol altı da 2.34 verilmiş. Şu an alternatif seçenekler de açık. Tabii turnuvada golcüler çok iyi başladı. Haaland ve Mbappe iki takımda da dikkat çeken isimler. Fransa'nın zaten hücum gücünü biliyorsunuz. Bakalım bugün nasıl bir performans ortaya çıkacak. Onu da hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi alternatif seçenekler şu an açılmış. Mesela Norveç ilk yarı, işte Fransa ilk yarı şutlar, ilk yarı toplam şutlar. Norveç ilk yarı 3 isabetli şut çeker. Norveç ilk yarı 2 isabetli şut çeker. Alternatifleri var. Mesela ben Türkiye-Amerika karşılaşmasında iddia.com'a Amerika ilk yarı 2 isabetli şut çeker dedim. 3. dakikada o seçenek geldi. Az önce bahsetmiştim, hani golü yedik, o zaten bir isabetli şut, ama ondan önceki şutta da Uğurcan'ın bir kurtarışı vardı. Daha ilk yarıda, daha maçın başında 3. dakikada o opsiyon geldi. Bu da hani denenebilir, iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Özel seçeneklerde bunu bulabilirsiniz. Burada tabii ne isterseniz, işte biraz daha sürpriz arıyorsanız, mesela Norveç ilk yarı 2 isabetli şut çekerin oranı 1.86. Fransa ilk yarı 3 isabetli şut çeker. Bunlar en az rakamlar. 1.81, ya da ikisinin kombinasyonunu alabilirsiniz. Oran biraz daha düşse de her isabetli şut size yazacak. Orada da oran 1.50 olarak gözüküyor. Bunlar iddia.com'da karşılaşma içerisinde özel seçeneklerde tercih edilebilir. Onun dışında Fransa'nın tabii galibiyete yakın olduğu net. Burada direkt Fransa galibiyeti de deneyebilirsiniz. Senegal-Irak bu gruptaki diğer karşılaşma. Burada tabii Senegal'in mutlak kazanması gerekiyor. Hatta farklı kazanması gerekiyor. Çünkü Senegal iki karşılaşmasını da kaybetti. Irak iki karşılaşmasını kaybetti. Tabii Irak için de aynı şey geçerli. Yani Senegal demeyelim sadece. Ama Irak'la Senegal arasında bir güç farkı olduğu için o şekilde dile getirdim. Burada eğer Senegal farklı bir galibiyet alabilirse, işte 0 ya da artı 1 averajla en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacak 3 puanla. İskoçya eksi 3 averajda 3 maçını tamamladı. Güney Kore eksi 1 averajda. Yani Senegal bugün Irak'ı 3 farklı mağlup etse 0 averajla iki takımı da geçiyor. Aslında eksi 1 averajla da geçebilir. Çünkü Senegal zaten 3 gol atmış. Hani eksi 1 olması için 2 gole daha ihtiyacı var en azından. Dolayısıyla geçer o takımları. Ama işte 0 ya da artı 1 averaj Senegal için biraz daha şansını arttıracaktır. Senegal'e verilen oran çok düşük. Sadece 1.12'lik bir oran verilmiş. Belki burada ilk yarıdan bir Senegal galibiyeti denenebilir. İlk yarı bir tercih yapılabilir bu karşılaşmada. Burada da yine alternatif seçenekler açılmış. 1322 alternatif olduğunu görüyorum bu karşılaşmada şu an seçenek olarak. Bunları deneyebilirsiniz ama ben biraz daha ilk yarı bir tarafındayım. Sabaha karşı 3'te Uruguay İspanya karşılaşması var. Onu da söyleyelim. Uruguay İspanya H grubunda iki tane takım. Uruguay tabii bir sürpriz yapıp İspanya'yı yenerse grubu lider olarak tamamlıyor. İspanya'nın bir puana ihtiyacı var
grubu lider tamam.

0: anlayabilmek için. Tabii oldu ya, Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'ı çok farklı yendi. İspanya berabere kaldı. Yani Yeşilburun Adaları'nın bile liderlik şansı var ama İspanya'ya göre 4 gol gerideler. Çok kolay değil. O yüzden bu gruptaki maçlar enteresan olacak. Hatta Uruguay mağlup olursa elenecek. 2 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesi mümkün değil Uruguay'ın. O yüzden güzel maç, ilginç maç olacak. Yeşilburun Adaları tabii Suudi Arabistan'la oynadığı için avantajlı. Galip geldiği anda 5 puanla yükselecek. Kesinlikle yoluna devam edecek Yeşilburun Adaları. İlk iki maçından beraberliklerle ayrılmayı başardılar. Suudi Arabistan karşısında da favori olacaklar. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan'ın da şansı devam ediyor. Evet, belki farklı mağlup oldular İspanya'ya. 4-0 kaybettiler ama ilk maçta Uruguay'dan puan aldığı için Suudi Arabistan bugün Yeşilburun'u mağlup ederse onlar da 4 puana çıkacak ve çok çok büyük ihtimalle yollarına devam edecekler. O yüzden de Yeşilburun Suudi Arabistan karşılaşmalarında oranlar çok yüksek. İki takımın da galibiyetine 2.43'lük oranlar verilmiş. Yani maçı tam ortada olarak görmüş İddaa Risk yönetimi. Bununla birlikte 2.5 gol altı 1.57, 2.5 gol üstü de 1.95 olarak verilmiş. Uruguay İspanya karşılaşmasına göz attığımızda orada da İspanya'nın galibiyete yakın olduğu zaten tahmin edersiniz. 1.40'lık bir oran verilmiş sadece. Bakalım Uruguay bu Dünya Kupası'nda şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan ülkelerden bir tanesi. Özellikle hadi Yeşilburun Suudi Arabistan maçları bir tanesinde puan kaybetti Uruguay ama birinden mutlaka galibiyetle çıkmak durumundaydı. O galibiyet gelmeyince işte gruptaki son maç, en zor maç İspanya maçı. İspanya kaybederse İspanya tabii grup liderliğini Uruguay'a kaybediyor. İspanya da bunu istemeyecektir. Güzel bir karşılaşma ama tabii saati biraz kötü oldu. Yeşilburun Suudi Arabistan maçı da ben de katılıyorum. Ortada gözüken bir maç. Bakalım oradan neler olacak, neler çıkacak onu da hep beraber göreceğiz. Ve sabaha karşı oynanacak karşılaşmalar, G grubu mücadeleleri, onlar yarın sabah 6'da başlayacak. Mısır-İran bu gruptaki bir karşılaşma. Şimdi o grupta Mısır-İran'da Mısır 4 puanda rahat gözüküyor görece olarak. İran 2 puanda, İran kazanırsa Mısır'ı geçecek. İran berabere kalırsa 0 averaj ve 3 puanla en iyi üçüncülerden biri olmaya çalışacak. Şansı var ama çok kolay değil. Ve Belçika, Yeni Zelanda belki de günün en banko karşılaşması. Yeni Zelanda 1 puanda grupta. Belçika 2 maçından da beraberliklerle ayrıldı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı mı? Net hayal kırıklığı. Doğru. Fakat hani Belçika'da zaten Yeni Zelanda'yı da mağlup edemezse Dünya Kupası'nda ne işi var demek lazım. Bu grupta da enteresan bir tablo var. Bakalım ne olacak, nasıl bir sıralama olacak? Belçika Yeni Zelanda'yı yener diye düşünüyorum ben de. Ama İran-Mısır karşılaşması biraz daha ortada ki Mısır'ın da iki karşılaşmalık performansı bence İran'ın bir adım önündeydi. Ama İran da dirençli takım. Onlar da bayağı iki karşılaşmada yüksek direnç göstermeyi başardılar. Özellikle Belçika maçındaki oyun iyiydi. Yani bugün güzel bir Dünya Kupası günü bizleri beklemekte. Siz de iddia.com'da yüksek oranlarla, kral oranlarla bu karşılaşmalara seçenekler, tercihler yapabilirsiniz. Gün içerisinde diğer mücadelelerde de alternatif seçenekler açılacaktır. O alternatif seçeneklere bir kez daha bakmanızı öneriyorum diyelim ve iddia bölümü de böylece bitsin.
1: .356 luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Radyo Spor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir iki dakikalık süremiz var. Araya giderken o bir iki dakikayı sizlerin mesajlarına ayıracağım. Ardından araya gideceğiz. Aradan sonra da eğer bir aksilik olmazsa iki dinleyicimizi Radyo Spor'da canlı yayına alacağız. Milli takımı konuşacağız. Milli takımı değerlendireceğiz. Bir gün bir mağlubiyette destek olmayı ve takımlarımızı yerden yere vurmamayı becerebilirsek o gün başarılar gelir. Tamam, ilk iki maç çok kötüydük ama buralardan ders çıkarmak gerekiyor. Amerika 9, biz 7 rotasyonla çıktık. Bizim çocuklar her zaman bizim çocuklar diye bir destek mesajı gelmiş. Günce Aka'dan gelmiş bu destek mesajı. Ben Amerikalıların attıkları gollerden sonra böyle abartılı sevinmelerine bir anlam veremedim, diyor Mustafa Dürüst. Vallahi ben verdim anlamı. Neden? Çünkü bu kez karşılaşmalarını başka bir şehirde oynadılar. Kaliforniya'da oynadılar. Az önce bahsettik. 70.500 taraftar vardı. Bütün Amerika'nın gözü kulağı bu takımın üzerinde. 2'de 2 yapmışlar. Havaya girmişler. Oyuncular ilk iki mücadelede oynamayan oyuncular. 9 oyunculuk bir rotasyon. 70.000 kişinin önünde oynuyorsunuz. Ortam çok güzel. Stat çok güzel. İşte karşılaşmayı izleyenler görmüştür. Amerika'daki ünlü simalar da karşılaşmayı yakından takip etti. O yüzden hani onlar da yedek oyuncular da ellerinden geleni yaptılar. Gol atınca da çok sevindiler. Bana çok garip gelmedi. Yani onlar da Dünya Kupası'nın takım olarak havasına girmiş durumdalar. İşte bugün Brad Pitt şeydeydi, stadyumdaydı. Leonardo DiCaprio stadyumdaydı. James Cameron, ünlü yönetmen, stadyumdaydı. Birçok Scottie Pippen stadyumdaydı. Will Ferrell stadyumdaydı. Edward Norton stadyumdaydı. Bayağı ünlü isimler. Oradaki ünlü şahsiyetler maça ilgi göstermiş. O yüzden onlar da duygusu yüksek bir karşılaşma oynadılar. Bence çok garip değil. İstanbul'dan Davut, ben yönetici olan insanların daha yumuşak huylu, kapsayıcı ve pozitif olmasını bekliyorum, demiş. Biz halk olarak had bildiren, demek istemiş herhalde, ahkam kesen yöneticilerden sıkıldık. Ben de katılıyorum Davut'un görüşlerine. Kadir Doğan Bursa'dan, milli takımın defansif zafiyeti gruplaşmaya ve bir oyun planımızın olmamasını bu galibiyet gölgeler mi, demiş. Ya işte zaten bütün olay o. Yani bir galibiyetle çok coşmaya gerek yok. Bir mağlubiyetle de çok yakıp yıkmaya gerek yok. Burada neleri yanlış yaptık? Bu yanlışları devam ettirir miyiz? Teknik kadro olarak, oyuncu grubu olarak oraya odaklanmak lazım. Biraz daha oyuna bakmak gerekiyor. Oralara daha çok bakarsak zaten sonuçlar kendiliğinden gelir. Ha, bana sorarsanız ya da ben size sorayım. Yani teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın 3 maçlık teknik direktörlük performansı sizce 10 üzerinden kaç? Artık grup maçlarını tamamladık. Bu soruyu size sorabilirim. Ne düşünüyorsunuz? Yani bana sorarsanız 3-3.5 maksimum. Yani hiçbir teknik direktör katkısı aldığımızı düşünmüyorum ben 3 karşılaşmada Montella'dan. Yani bu mücadelede bile dakika 84'tü ilk değişiklikler geldiğinde milli takımda. Amerika 4 değişiklik yapmıştı. Yani 9 oyuncu değiştiren Amerika milli takımı 4 oyuncu daha değiştirdi. Biz bu karşılaşmadaki ilk değişikliğimizi yaparken değişiklikler bizim oyunu öne götürdü mü? Ya da diğer karşılaşmadaki değişiklikler oyunda fark yarattı mı? Taktiksel olarak rakipler karşısında üstünlük sağladık mı? Hayır. O yüzden bence Montella bayağı kötü bir notla kapattı Dünya Kupası'nı. İşte bu kararı vermeniz gerekiyor. Yani diyebilirsiniz ki İşte şartlar şöyleydi, böyleydi, o oldu, bu oldu. Evet, Montella hatalı ama Montella'nın yaptığı hatalar Montella'nın gönderilmesini gerektirmiyor. Çünkü Montella o takımı getirdi, şöyle oldu, böyle oldu. Altını doldurmaya çalışırsınız. Bir rapor hazırlanır. Karar verenler de buna göre düşüncesini ortaya koyar. İşte böyle karar vermek gerekiyor. Sonuçta hani biz ya da birçok kişi Montella'nın puanını kırık olarak değerlendirecektir Dünya Kupası sonrasında. Ama tekrar söylüyorum, yani Dünya Kupası'ndaki 3 maçıyla birlikte direkt Montella gitsin demek de çok doğru değil. Onun da altını doldurmanız gerekir. Böyle böyle oldu. Aslında şu karşılaşmada böyle olmuştu. Euro'da şöyle yapmıştı Montella. İşte oyun olarak çok bir gelişmemiz yok dersiniz. İnat ediyor dersiniz. İşte santrofor konusu dersiniz. Diğer taraf der ki oyuncular Montella'dan memnun. Takım hala Montella'nın arkasında. Bunlar artılar eksiler yazılır, bir karar verilir. Tek maç üzerinden değerlendirmeye çok gerek yok. Peki, çok fazla konuşmayalım. Ara vakti geldi. 9.32 saatlerimiz. Aramıza gidelim. Aradan sonra iki dinleyiciyi programın son bölümünde Radyo Spor'da canlı yayına alalım. Canlı yayın numaramızı da şimdi hatırlatalım. 0212 363 04 34.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 9.40 oldu. Şimdi programın artık son bölümüne yaklaşmışken iki dinleyicimizi telefon hattımıza alacağız dedik. Az önce Batıkan'la da konuşuyorduk. Ben vallahi bugün programdan çok keyif aldım. Uzun süredir tek başıma programda yapmıyordum. Dün de tek başımaydım. Hattrick'te o da güzel, o da keyifliydi. Sizlerle konuştuk. Bugün de ben keyif aldım. Tek kişilik programın da böyle güzel tarafı oluyor. Tabii bugün malzeme çoktu. Milli takım vardı. Her zaman böyle olmaz ama bugün keyifliydi. Destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Montella'nın puanı 10 üzerinden 2 benim gözümde. Sırf Kaan Ayhan, İrfan Can da Dünya Kupası maçı oynasın diye son dakikalarda oyunu aldı. O da tesadüfen gol attı. Bu değişiklik Montella'nın başarısı değil demiş. Bu değişiklik, bu galibiyet Montella'nın başarısı değil diyor. Ve dinleyicimiz Montella'ya 10 üzerinden 2 puan veriyor. Benden de daha sert bir hoca çıktı. Ben 3-3,5 demiştim. O 2 puan verdi. Dinleyicimiz telefon attığımızda bakalım o neler söyleyecek. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Şişli'den Gündüz. İyi programlar dilerim.
0: Gündüz abi hoş geldin. Nerelerdeydin?
2: Ara sıra şey yapmayayım diye, nasıl söylenir, sık sık bağlanıyor, şeysi oluyor, konuşmaları oluyor.
0: Ben senin sesini uzun süredir duymuyordum, sevindim, hoş geldin, günaydın.
2: Günaydın.
0: Montella'nın puanı kaç sizin gözünüzde Gündüz abi?
2: Ben de vallahi eksi olmuyor da bir veya iki.
0: Bir veya iki.
2: Eksi olmayacak çünkü. Haiti'nin, Katar'ın, Yeni Zelanda'nın gittiği Amerika'daki turnuvada Dünya Kupası'na Türkiye'de gitmiş. Ne olacak? Onların kaç tane Avrupa'da oynayan futbolcuları var? Arda gibi, şey gibi,
0: nasıl? Kenan gibi.
2: Çağlanoğlu vesaire. Böyle onlar hiçbir aktivite gösteremedi maçlarda. Dolayısıyla bu Montella'dan bir şey olmayacak. Ben her şeye rağmen bir Türk antrenör, hadi koçum, aslanım, hani bizde biraz da maneviyat vardır. Koçum aslanım şeklinde etki edecek bir yerli antrenör olması taraftarıyım.
0: Bir isim yani, var mı aklınızda yerli antrenör olarak? Mesela Arda Turan deniyor.
2: Olabilir. Ben Beşiktaş sempatizanıyım ama Aykut Kocaman olabilir. Arda başarılı. O olabilir. Dolayısıyla ben yürümeyecek. Aslında Futbol Federasyonu'nu da değiştirmek lazım ama o değişmeyecek. Diyor ki çok iyi çalışma yapan Adalet Bakanımıza şikayet ediyor Futbol Federasyonu. Tenkit etmeyin. Tenkit en güzel bir yapıcı fikirdir. Fakat olmuyor. Dolayısıyla ben yerli antrenör tarafındayım. Açmışken bir de şey mesajı vereyim. Devamlı dinliyorum. Geçen hafta da bir şoför vatandaşı, esnafı öldü, öldürüldü. Darp edilerek. Bu arabalara 1.000 lirayı geçmez. Bir alarm takılamaz mı? Bir alarm tuşuna basacak bir cibe. No haliyle ötecek ve saldırgan tedirgin olacak. Dörtlü sinyal yanabilir. Bu 1.000 liraya mal olur. Günah değil mi? Gece gündüz çalışıyor bu şoförler. Ben teşekkür edeyim.
0: İyi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sesinizi duyduk, mutlu olduk. Görüşmek üzere.
2: Takip ediyorum sizi. Eksik olmayın.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Evet, Radyo Spor dinleyicileri Gündüz abiyi bilirler, tanırlar. Eskiden tabii daha fazla açıyorduk telefon hattımızı. Gündüz abiyle daha çok konuşuyorduk. Ben de çok severim kendisini. Sesini duyduğum için gerçekten mutlu oldum. İspanya'dan Ertuğrul, Hakan Çağlanoğlu olmadan daha mı çok dikine ve öne doğru oynuyoruz demiş. Hakan ile sanki biraz topu eveleyip geveliyoruz, biraz fazla çeviriyoruz demiş. Böyle bir tespiti var. Bunun yanında bakalım şöyle bir dinleyicimiz demiş ki grubumuz işte Norveç, Fransa ya da Brezilya, Fas gibi olsa elensek tutunacak dalımız olurdu demiş. Grup zordu, tecrübe oldu derdik. Mevcut grubumuzdan elenen tek takım olduk. O da hani gruba bakınca performansın yeterli olmadığını söylemiş. Orası kesin. Zaten grup ilk açıklandığında da herkesin çok hoşuna gitmişti. Hani bu gruptan çıkarız. İlk iki olarak çıkarız. Üçüncü olmayı düşünen bile yoktu. İşte program içerisinde Engin Çetin bağlandı. O da Amerika'da yerinde turnuvayı takip ediyor. Ne dediğini duydunuz. Hani planımı grubu bir ya da ikinci bitiririz şeklinde yapmıştım. O da planı derken seyahat planını söylüyor. Yani birinci olursak şuraya gideriz, ikinci olursak şuraya gideriz diye. Üçüncülüğü düşünmedim bile diyor ama o grupta ne yazık ki ilk üçe bile giremedik. İşte Paraguay karşısında bir puan alsaydık belki Amerika yine aynı rotasyonla çıkacaktı bizim karşımıza ve biz Amerika'yı mağlup ettiğimiz anda 4 puanla yolumuza devam edecektik. Biraz ahlar vahlar oldu ama yapacak bir şey yok. İşte burada Montella'nın rolünü düşünüyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Peki 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bir dinleyicimizi daha alacağız. Montella'nın oyuna müdahale etmediğini dile getirmiş bir dinleyicimiz. Oyuna müdahale edebileceği tek maçı vardı, o da Avustralya maçı, onu da okuyamadı demiş. Gerisi de malum olarak eklemiş. Peki diğer dinleyicimiz de telefon attığımızda onu da alalım, bakalım o Montella ile ilgili neler söyleyecek, Montella'nın performansına kaç puan verecek. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Ali abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Ankara'dan Murat abi.
0: Murat hoş geldin. Montella'ya notunu verdin, kaç puan verdin?
3: 0 abi.
0: 0. Otur 0 dedim Montella'ya.
3: Otur 0 dedim abi. Otur 0 neden dedim? Neden dedim abi? Onu da söyleyeyim. Bugün de sabah erkenden kalktım ben. 5-10 kalaya saatimi kurdum maçımızı izlemek için.
0: Aynı saati kurmuşuz seninle. Ben de tam 5-10 kalaya kurdum.
3: 5-10 kala kalktım
0: 4.30'da
3: abi.
0: 4.30'da uyandım
3: abi. Elimizi yüzümüzü yıkadık oturduk milli maçımızı izlemeye. Abi şundan dolayı söylüyorum. Yani az çok futbol bilgisi olarak söylüyorum. Sizler bizden daha iyi bilirsiniz.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
3: Yani Orkun'un oynadığı kreatif oyunu ben iki maçta da Hakan'da göremedim. Yani Hakan zorlaması, yani ileride Kerem zorlaması, yani defansta ağır kalan bir Merih zorlaması. Yani biraz ikinci maçta ben özellikle bir değişim bekliyordum hocada. Yani hem defansif anlamda hem orta saha anlamında. Yani Hakan Çalanoğlu abi şöyle bir ceza sahasına içine girip de bir pozisyon yakaladı mı acaba iki maçta da? Sana soruyorum abi.
0: Yok. Zaten Orkun'un gol attığı gibi iki pozisyonu
3: yakalayamadı. Evet abi. Yani bunu görmek, bunu anlamak yani çok zor olmaması gerek. Ve ben bugün açıklamasını dinledim biraz. Sizin radyonuzu sabahtan beri zaten işe başladığımdan beri de her gün dinliyorum zaten. Sessiz çoğunluktan. Yani Montella'nın şu psikolojik desteğe ihtiyaç yok açıklaması. Yani biz millet olarak çok duygusal, en ufak bir şeye üzülen, en ufak bir şeye kafamızı takan bir millet olduğumuz için yani psikolojik desteğe ihtiyaç yok demesi, yani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum, çok saçma geldi bana. Yani diğer takımların neden psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar acaba?
0: Güzel bir şey söyledin. Yani burada yine Montella hani ben işte psikolojiden anlamam ama elimden geldiği kadar yardım ettim demesi yerine, yani bundan sonraki turnuvalarda tabii ki o desteği alabiliriz diye böyle çok yuvarlak bir şey söyleyip konuyu kapatabilirdi yani. Verdiği cevaplar gerçekten enteresan sorulara.
3: Evet Montella. Evet, çok enteresan abi. Yani ben çocuklarımızın yani gerçekten iyi top oynayabilen bir takımız biz. Ama başında oynatan bir hoca olması lazım.
0: Evet.
3: Kim olursa olsun oynatan bir hoca olması lazım. Ben yani Galatasaray taraftarım, ben illa demiyorum Galatasaraylı bir hoca. Yani bu Fenerli de olabilir, Beşiktaşlı da olabilir, burası milli takım. Kim iyi oynuyorsa, sahada kim her şeyini veriyorsa o çıksın oynasın abi. Hoca olarak da Aykut Hoca mı bizi yoracak gelsin? Arda Turan mı yoracak gelsin? Ben şahsi fikrimi söyleyeyim mi abi? Sergen Yalçın diyorum ben abi.
0: Ya Sergen Yalçın da öyle bir eleştiriliyor ki sevgili Murat.
3: Çok eleştiriliyor
0: yani
3: biliyorum
0: ama. O da ne zaman televizyona çıksa ondan sonra 3 gün Sergen Yalçın'ın söyledikleri konuşuluyor.
3: Neden diyorum biliyor musun Ali abi? Şu Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı zaman oynattığı güzel oyun. Yani ben Sergen'i gerçekten beğenen birisiyim. Ha egoları yüksek bir hoca mıdır? Evet doğrudur. Ama yani bence milli takımın onları yapamaz. Yani benim şahsi düşüncem bu tabii ki. Yani ben Sergen'in gelmesini isterim yani.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim Ali abi.
0: Görüşmek
3: üzere. Görüşmek, konuşmak çok güzeldi benim için.
0: Aynı şekilde çok teşekkür ederiz renk kartınız programa. Görüşmek üzere. Evet. İkinci dinleyicimizi de almış olduk. Böylece artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Evet, Dünya Kupası maceramız bugünkü Amerika maçıyla tamamlandı. Üç karşılaşmanın ilk ikisinde beklediğimiz oyunun çok uzağındaydık. Beklediğimiz skorların çok uzağındaydık. Gol atamadık. Sahada istediklerimizi yapamadık. Ondan sonra tabii büyük bir tartışma oldu. O tartışmalarla birlikte Amerika maçına çıktık. Bugün milli takımda 7 oyuncu değişmişti milli takımda. Barış Alper'i santrafor pozisyonunda gördük. Oğuz Aydın'ı sağ önde gördük. Kenan sol öndeydi. Arda istediği pozisyon 10 numaradaydı ki maçın oyuncusu oldu. Orkun'la Salih Özcan merkezdeydi milli takımda. İkisi de iyi oynadı. Orkun gol attı. Salih Özcan da program içerisinde birkaç kere söyledim. Beklentilerin üzerinde bir fiziki performans ortaya koydu. Eren Elmalı savunmada Ferdi'nin yerine görev yaptı. İkinci golde çok güzel bir asist yaptı. Asisti gayet kaliteliydi, iyiydi. Savunma olarak çok iyi olduğumuz söylenemez. Ozan Kabak Merih'in yerine sahadaydı. Ozan Kabak sınıfı geçti ama genel savunma olarak Amerika'ya bayağı bir pozisyon verdik. Hava toplarında pek iyi değildik. Buna rağmen milli takım genelde iyi olduğu noktayı ön plana çıkarmayı başardı bugün. Girdiği pozisyonlarda isabetli bir şekilde son vuruşları yaptı. Bitiricilikte iyiydik. 3 kez kaleyi bulan şut attık ve 3'ü de gol oldu. Bu milli takım için tabii maçın kazanılmasındaki kritik faktördü. Çıkardığı kadro değil ama maçın ikinci yarısında oyunu tamamen Amerika'ya vermişken Montella'nın yine değişiklik yapmaması benim en çok eleştirdiğim nokta oldu. Değişiklikler geldikten sonra o değişikliklerin de pek maçla ilgili değil. Genelde oyunculara Dünya Kupası'nda forma giydirme amaçlı olduğunu düşündüm. Çağlar, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci bence o yönde değişikliklerdi ama Montella'nın şansı yaver gitti ve karşılaşmayı kazandık. Kaan Ayhan'ın 90+8'de attığı golle. Tabii ondan sonra işte ben program boyunca yine 3-4 kere söyledim. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Oyuncular da tabii çok sevindi. İşte oyuncuların gol sevinçlerinde ne kadar doldukları da ortaya çıktı hatta kenar yönetiminde. Şimdi bundan sonra bakacağız artık ne olacak, ne bitecek, nasıl kararlar alınacak milli takımda. Hep beraber göreceğiz ama bizim için tabii genel anlamıyla üzücü bir Dünya Kupası serüveni oldu. Bu grupta FIFA Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan herhangi bir takım yoktu. Evet, ev sahibi Amerika vardı ama Paraguay, Avustralya bu gruptan bizim milli takımımız en kötü ihtimalle ikinci çıkar diye düşünüyorduk. Üçüncülüğü aklımıza bile getirmiyorduk ama onun bile uzağında kaldık. Bu kez olmadı. Uzun bir süre sonra, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele ettik ve Dünya Kupası'nı bir galibiyet ve 3 puanla tamamlamış olduk. Böyle bir Dünya Kupası serüveni oldu. Tabii ki Dünya Kupası'nda neyi doğru yaptığımız, neyi yanlış yaptığımız yine konuşulacaktır. Artık bundan sonra Dünya Kupası'nı uzaktan takip edeceğiz. Dünya Kupası'nda artık yavaş yavaş son 32 eşleşmeleri de belli olmaya başladı. Yine programlarda Dünya Kupası'nı, milli takımı konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bugün milli takımın karşılaşması sabah 5'teydi. 7'de bittiği anda biz de burada sizlerle birlikte yayındaydık. Az önce de söyledim, benim çok hoşuma gitti bu yayın. Herkese çok teşekkür ediyorum verdiği destek sebebiyle. Artık yavaş yavaş programın da sonuna geldik. Herkese bir kez daha teşekkür edelim. Az sonra Aygün abi sizlerle birlikte olacak ters köşede. Ben de gün içerisinde yine hat-trick'te sizlerle birlikte olacağım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat boyunca, yani 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Dün yaklaşık 700'ün üzerinde, yani 750 en sona doğru, yani 800'e doğru gidiyordu tahmin ediyorum. Mesajlar vardı. Sayın Kale Çilingiroğlu bizlerle beraber de biliyorsunuz. Milli takımı da konuştuk. Okuyamadım, çok fazla mesaj vardı. Son birkaç gündür hakikaten çok yoğun bir mesaj trafiği var ama yayın içerisinde elimden gelince okumaya çalışıyorum. Şu anda zaten mesajlar da düşmeye başladı. Evet, milli takımımıza başlayalım. Veda ettik. 62 şut atmışız bundan önceki maçlarda. Hücum bölgesinde girişlerde ilk sıradaymışız. Öyle diyormuş Montella. Ortalama topa sahip olma oranında ikinci sıradaymışız. Dikine oyun paslarında İspanya'nın ardından ikinci sıradaymışız. Gol fırsatı yaratmada üçüncü sıradaymışız. Toplam kornerde üçüncü sıradaymışız. Ama Dünya Kupası'nı en erken veda eden ikinci sıradayız. Gülüyorum, ağlanacak halimize gülüyorum. Bugünkü galibiyet 100 tane zafere denk oldu dedi Montella. Pardon, 1000 tane zafere. Bugün galibiyet 1000 zafere denk oldu dedi. Amiri takımımız Dünya Kupası'nı maalesef galibiyetle veda etti. Tabii Allah'tan galip geldik. Allah'tan gol attık, goller attık. Sıfır çekmedik yani gol anlamında, puan anlamında. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında milli takım ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi ve millilerimiz turnuvaya veda etti. Milli takımın galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan attı. Bu sonucun ardından milliler 3 puanla Dünya Kupası'na veda etti. ABD ise 6 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükseldiğini belirtelim. Günaydın.
5: Alo. Günaydın Aygün Bey, hayırlı cumalar.
0: Size de teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
5: Ankara'dan Murat Koçyiğit.
0: Buyurun, hoş geldiniz Murat Bey.
5: Eyvallah, sağ olun Aygün Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, buyurun efendim.
5: Sizin söylediklerinizi Montella söylemiş. Galiba Aygün
0: Montella
5: Bey.
0: Montella söylemiş onu. Gülüyorum yani. Adama gülüyorum. O da bir, aynen. Adamı da bizden biri yaptık yani.
5: Ya biz yanlış maçları izledik. Ya evet. Da... Montella farklı bir boyutta, farklı bir Dünya Kupası oynadı.
0: Ya da kalmak için elinden geleni yapıyor.
5: Yani ben Aygün Bey şahsen hani milli takımı kazandığı için sevindim. Kazanarak veda ettim ama ettiğimiz, evet. Benim gönlümden geçen, bizim bir 4-5-0 yenilip hem Montella'nın hem de Hacı Osmanoğlu'nun ikisinin birlikte bavulunu alıp gitmesiydi. Yani yoksa bunlar onların ömrünü uzattı bu galibiyet.
0: Mi acaba? Ama doğru söylüyorsun. Yani şimdi baktığın zaman ben diyor kulüp başkanı bir neden istifa edeyim diyen bir federasyon başkanı. Bu galibiyet 1000 tane zafere denk geldi diyen bir yani. Milli takım hocası. Doğru söylüyorsun. Doğru.
5: Onların ömrünü uzattı Aygün Bey bu galibiyet. Farklı bir şey olmadı yani bence.
0: Bence çünkü uzatmadı. Şimdi... Bu iş İstanbul'a döndüğü zaman çok su kaynar bu şeyin altında.
5: Çok zor Aygün Bey. Bizim ülkemizde bu şekilde bir şey olmadığı sürece, kendilerinden olmadığı sürece TFF başkanları zor gider gibi geliyor bana da. Hayırlısı. Yine peki. De ümidimizi kaybetmiyoruz. İnşallah Beşiktaş'ın da transferlerinden biraz bahsederseniz var mı? Yok.
0: Vallahi yok, yemin ediyorum yok ya. Baktım bugün de baktım, bir şey yok. Fener'de şey de bir şey yok. Galatasaray'da Icardi olayı devam ediyor ama yani hakikaten transfer anlamında bir şey yok. Gerçekten.
5: Hayırlısı bakalım Aygün Bey. Bekliyoruz.
6: Peki, çok teşekkürler.
5: İyi yayınlar, iyi cumalar.
6: Sağ olun Seda ile günler. Sağ olun. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Milli takımımızın ABD'yi 3-2 yenerek Dünya Kupası'ndan elendi. Maç sonunda Montella biz bunu hak etmedik dedi. Peki neyi hak ettiler? Aldıkları primleri mi? Biz Türkiye olarak neyi hak ettik? Hayal kırıklığını ortaya konan ruhsuz futbolu, savrulan tehditleri, liyakatsizliği ve uykusuz saatleri hak ettik. Keşke o istek, o mücadele, o inanç turnuvanın son maçları değil başından itibaren sahada olsaydı. Bugünün çok farklı konular konuşuyor olurduk demiş Ankara'dan Sinan Bey. Devam edelim ya, bugün biraz daha çok mesaj var, okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Yayınlar, günaydın. Galibiyetle veda edilen Dünya Kupası'nda ve yaşanan buruktan sonra şimdi gerçek gündemde yüze kalacağız. Bakalım TFF Başkanı teknik adama gerektiği gibi görevlerini bıraktıracak mı? Artık bu ülkede hocaya maalesef güven bitti. Bir o kadar da kimi futbolcular artık milli takıma veda etmeli demiş. Bazı futbolcular veda etmeli demiş. Nedim Küçük Bey. Teşekkürler Nedim Bey. Aygün Bey merhaba, ben Ankara'dan Orhan. Yani Montella burada ne demeye çalıştı? Alın size yedek, alın nasıl oynadıkları görünüşte ama bizimkiler daha yönede. Yani Montella'nın basiresini göstermiyor mu? Ya bir de şunu konuşmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri yedeğin yedeği kadrosuyla çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin maç içerisinde kaçırdığı pozisyonları gördünüz tahmin ediyorum. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdılar. Onu da söylememizde fayda var yani. Biz ideal 11'imizle çıktık. Hak eden 11'imizle çıktık. Montella en sonunda doğruyu bulduğu 11'le çıktık. Hakan Çalhanoğlu falan olmadığı bir 11'le çıktık. Galibiyeti elde ettik. Paraguay maçında bir puan alsaydık şu an şu dakika itibariyle farklı bir şey konuşuyorduk. Ama tabii onu da bilemeyiz. Amerika tabii belki de puan durumuna göre ideal 11'le çıksaydı daha farklı sonuç da olabilir miydi? Olabilirdi. Devam edelim mesajlara. Aygün abi merhabalar, ben Mustafa Gaziantep. Milli takımı tebrik ediyorum ve eleştiriyorum. Sanki rüyadan iki maç sonra uyandılar. İkinci goldeki organizasyonu neden ilk maçta yapmadılar? Demek ki yapılabiliyormuş. İyi yayınlar diliyoruz dedi. Montella'nın bu kazanılan maç sonrası elini güçlü hissettiğini tahmin ediyorum. Ama bundan dolayı da açıklamalara bakıyorum, insanlar laf söylemeye başlamış. İki maç önce neredeydin? Şu an valizimizi topladık, dönüyoruz sevgili Montella. Bir de şunu söyleyelim, Dünya Kupası'na biliyorsun statü biraz değişti, ondan dolayı katıldık. Yoksa statü değişmeseydi biz katılabilecek miydik? Katılamayacaktık, onu da bir belirtelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Montella laf sokmaya devam etti Amerika'da, onu da söyleyelim. Sabahın köründe kalkan insanlar vardı sevgili Montella. Eleştirilere tahammül olmayan bir Montella gördük. Sanki yani bir tek ülkemizde mi bu eleştiri var sevgili Montella? Futbolcularım saldırıla hak etmedi demi Montella. Sen kazansaydın. Dünyanın her yerinde kaybedildiği zaman bir eleştiri olur. Hakareti tasvip etmiyoruz, küfürü tasvip etmiyoruz ama eleştiri olacak arkadaş. Federasyon Başkanı racon keser, Adalet Bakanı göreve çağırır. Montella o da başladı racon kesmeye. O da konuşuyor işte, saldırdılar, ettiler, onu yaptılar, bunu yaptılar diye. Yok efendim bu maç galibiyet, 1000 tane galibiyete bedel. Abi ne oluyor ya, bu zafer 1000 tane zafere bedel, ne oluyor abi? Nereye? Ne oluyor sevgili Montella? Bak ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam Amerika'da kal, uçağını veririm, biletini veririm, hadi buradan İtalya'ya ederim. Hiç getirmem, ülkeye getirmem, ülkeye sokmam. Günaydın. Ama bizde öyle bir şey yok ki, devam edecek. Montella da devam eder, TFF de devam eder. Çünkü son maç 1000 tane zafere bedel. Günaydın.
7: Günaydın.
6: Kimle görüşüyoruz?
7: Ben ismim Mehmet, İzmir'den arıyorum.
6: Buyurun Mehmet, hoş geldiniz.
7: Sabah yorumcuları izliyorum da televizyonda, yok diyorlar bizim takımda muadili olmayan oyuncular var diyorlar. Ben öyle bir şey görmüyorum bizim takımda. Bu dünyada mesela Dünya Kupası'nda muadil olmayan bir iki oyuncu varsa biri Messi'dir, biri Haaland'dır, biri Yamal'dır, biri de Mbappe'dir. Bizim milli takımda öyle bazı isimler oyuncu diye biri yok. Mesela Kenan Yıldız dedi, bir de Arda dedi. Kenan Yıldız'ın muadili şeydir, Kerem'dir. Arda'nın muadili de Yunus'tur. İşte bunlar.
6: Fark burada diyorsun.
7: Takıma alınmaması gereken oyuncular var diyordu. İşte hoca ne oldu? Bu adamlarla beraber olduğu için onları getiriyor yanında yani. Onları düşün. Mesela Samet'i söylüyorlar, Çağlar'ı söylüyorlar, İrfan Can'ı söylüyorlar. Ben de bunlara katılıyorum ama...
6: Abi son anlardaki değişiklikleri gördük değil mi ya? Son dakikalardaki değişiklikleri falan. Milli takımı Dünya Kupası oynasınlar diye değişiklik yaptı ya. Bazı futbolcular oynasınlar veda etsinler diye. Son değişiklikleri gördünüz değil mi, oyuncu değişikliklerini falan?
7: Yok, ben son maçı kalkamadım, izleyemedim. Onun için o konuda fazla görmeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar
6: diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Evet, devam edelim, devam edelim. Bir dakika, şuna bakacaktım. Gaziantep'ten Mustafa demiş, milli takımı tebrik ediyorum. Eleştiriyorum sanki rüyadan iki maç sonra uyandılar. İkinci goldeki, bunu okuduk galiba ya. Okuduk bunu ya. Okuduk bunu. Bir dakika, üst üste mesajlar gelince arka arkaya mesaj yağıyor şu anda çünkü. Günaydın Onur, ben İstanbul'dan. Kimse bahsetmem, bizim enerjimiz düşüren, bizi bu turnuvadan aşağı çeken isimdir Uğurcan. Yıllardır neden milli takımın birinci kalecimiz olmadığını anladık milletçe demiş Uğurcan da kardeşimize. Onur Bey böyle bir mesaj atmış. Atalan Üsküdar'ı geçti, 10-0 yensen ne kıymeti var demiş dinleyicimiz Aydın Çelik. Alo, günaydın. Günaydın.
8: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Ankara'dan. Ben Soner.
6: Soner Bey, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Beşiktaş taraftarıyım. Önce milli takımımıza başlamak isterim.
6: Buyurun efendim.
8: Tabii ki galibiyet gelmesi önemliydi ama bizim için değil, kendi şerefleri, kendi haysiyetleri için oynadılar. Sonuçta kendileri için oynadılar. Bizim için oynamadılar. Çünkü oynadılar. İki maç önce oynadılardı. Ya ben vallahi açıkçası bu akşam sabahtan maça kalkmadım için özür.
6: Kaç kişi kalktı acaba ya maça?
8: Vallahi bilmiyorum. Sadece telefonla bir baktım en son. Kalkınca saat 7-10 geçe. Üç yendiğimizi gördüm, o kadar yani. Başka hiçbir şeyi görmedim. Maçın sadece bir de televizyondan özetini gördüm, o kadar.
6: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
8: Bir de Beşiktaş'ın durumu ne olacak abi? Bir transfer falan olmayacak mı?
6: Yani acaba? Yapacaklar. O... Çalışmalar devam ediyor. Ama şu ana kadar netleşen bir transfer yok. Onu sana söyleyeyim. Bir Fenerbahçe'den Amramat'la Livakovic'i istedikleri yönde bir haber var. Özellikle Livakovic'i istiyorlarmış.
8: Acaba Beşiktaş'a gelirse fayda sağlar mı abi? Sen bir hani
6: ya ben şunu sana söyleyeyim. Yani Livakovic baskıyı kaldıramadı Fenerbahçe. Baskısını, tribünün baskısını kaldıramadı. Bence yani baktığın zaman milli takım kalecisi.
8: Beşiktaş'ta da kaldıramadı abi. Fenerbahçe'de kaldıramadı sobası. Beşiktaş'ta da hiç kaldıramadı zaten. Beşiktaş biliyorsunuz bir de bu sırada artık sabırsız bir taraflarımız olduğumuz için. Bir de hani başarıya da aç olduğumuz için ufak bir hatada yuhalanmalar hemen başlandı yani. Bence bilemiyordum ya.
6: Kime getireceksin kaleyi o zaman?
8: Vallahi bilmiyorum. Ya, aslında benim gönlümden kim biliyor musun abi?
6: Kim?
8: Açıkçası yerli bir milli. Altay bayında da falan olursa bence güzel olur mu acaba bilmiyorum.
6: Olabilir aslında. O Altay, ama Altay'la ilgili herhangi bir girişim olmadığını duyuyorum. Herhangi bir girişim yok.
8: Yok değil mi?
6: Yok,
8: çünkü
6: yok.
8: Bence faydalı olur diye düşünüyorum. Ben bilmiyordum ama buradan her Beşiktaş yönetimi dinliyorsa bir kulak versin bana ya.
6: Peki.
8: Ne kaybediyor? Ben hep zaten dünyanın sınavları yaptık. Bunu doğru sınavları yaparız diye düşünüyordum yani.
6: Doğru bilmiyorum. Söylüyorsun. Peki, çok hadi teşekkürler. Sağ ol, görüşmek üzere. Trabzon'da Onana ile anlaşmış. Gene kiralama anlamında şimdi kaleci kısmı gelince aklıma geldi. Onana'ya da anlaşma sağlanmış. Son detaylar görüşülüyormuş. Yani Onana da bu sene Trabzon'da devam edecek. Onu da belirtelim. Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar. En erken veda eden ülke olduk ama bir açıdan da sanırım en iyi dördüncü olarak bitirmiş olacağız demiş Volkan Bey. Güzel bir ironi. İyi günler Aygün Bey. Almanya'dan Seyfettin, Fenerbahçe taraftan. Bir Fenerbahçe olarak yine kandırıldık. Hani transfer hazırdı, hani antrenör hazırdı. Antrenör var işte. Önümüzdeki sezon yine hüsran olacak. Yine şampiyonlardan el sağlayacağız galiba. Her şeyi her zaman gibi son ana sıkıştırıyorlar yine demiş. Günaydın. Alo, günaydın. Hızlanalım hızlı hızlı. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
9: Emre, Konya'dan.
6: Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Aygün Bey.
6: Buyurun
9: yani,
6: Emre.
9: Bir futbolcumuz çıkıyor diyor ki şerefimiz, gururumuz için oynatıyor. Yani çünkü kimse şey altında değildi. Önceki iki maçta hani bunların üzerine niye oynamadınız o zaman?
6: Hmm.
9: Hani son maçta Amerika zaten garantilemiş.
6: Yedek kadro ile çıkmış. Yedek kadro ile çıkmış.
9: Seni ciddiye bile almamış. Yani bu kadar kötü bir Türkiye milli takımının bu ülkeyi hak etmiyor. Ha, bu turnuvada güzel neler vardı? Mesela Japonya, ben hayran kaldım. Gittikleri statları temizliyor insanlar. Yani ne kadar güzel bir millet.
6: Bu, ama onlar hep öyle, onlar biliyorsun ya.
9: Tabii ki yani Türkiye'ye gelip buradaki çöpleri temizliyor
6: aynen,
9: insanlar.
6: Aynen.
9: Bunu biz Türk olarak, iyi bir millet olarak biz yapmalıyız ama biz maalesef çevreyi kirletiyoruz. Biz bu turnuvadan hiçbir şey almadık. Kötü yanı da şu, TFF Başkanı ve Milli Takımın Hocası bu galibiyetle kendilerine biraz daha şey pay çıkardılar. İstifa etmeyeceklerini söylüyorlar. İnşallah bir onurlu davranış yaparlar, istifa ederler, giderler.
6: Peki. Çok teşekkürler.
9: İyi yayınlar.
6: Görüşmek üzere. Evet, sesler yükseldi bu galibiyetten sonra. Hem Montella'nın da maşallah Montella'nın da sesi yükselmeye başladı. Göreceğiz bakalım. Bakalım istifa var mı yok mu göreceğiz. Ama ortada çok büyük başarısızlık var. Ya şu gruptan çıkmamam mümkün değildi ya. Çıkmışlar diyorlar ki Amerika'yı yendik. Yedeğin yedi Amerika'yı yendin. Tamam 3-2 yendin. 1000 tane zafere denk gelen bir maçmış. Abi siz kimi yıkandırıyorsunuz ya? Ya biz aptal mıyız abi? Biz de neyin ne olduğunu görüyoruz. Çıktılar 62 şut. 62 şut attık. Gol olmadı. O oldu bu oldu. Bu maçta ne oldu? 7 şutun 3'ü gol oldu. Demek ki şut atmak önemli değil. Şutu kale o var ya direklerin içerisine sokmak önemli. Bu sefer yaptın. 62'de niye 0 çektin? Onu niye söylemiyorsun sevgili Montella? Ama suçlu Türk halkı tabii. Eleştirdiğinden dolayı. 1000 tane zafere bedelmiş ya Amerika galibiyeti. Yedek Amerika'yı yendik ya. 1000 tane zafere bedelmiş. Günaydın.
10: Günaydın.
6: Kimle görüşüyoruz?
10: Ben Erdem Haser Aygün Bey.
6: Erdem Bey hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. Havası sert, insanı ver. Soğuk iklimin sıcak insanlarından. Bitlis'ten size selam getirdim.
6: Vay Bitlis'im ya.
10: Hoş geldin benim babam.
6: Eyvallah Aygün ya.
10: Bey. Aygün Bey ilk önce size bir şey söyleyeceğim. Size bir sistemim olacaktı.
6: Buyurun efendim.
10: Siz bize söz vermiştiniz, geleceksiniz.
6: Evet ya.
10: Hala o sözü ya. Yerinize getirmediniz.
6: Haklısın valla. İnşallah ya, inşallah ya.
10: Müsait olduğunuzda beklerim.
6: İnşallah.
10: Milli takım içinde hayırlısı olsun diyeyim ama ben Montella'ya gitmesinden yanayım. İnşallah tez vakitte Montella'yı gönderirler sayın başkanımız. Bir de Fenerbahçe'de transferler ne alemde, siz daha iyi bilirsiniz bu konuda.
6: Estağfurullah, estağfurullah. Bunu soracaktım. Peki, çok teşekkürler efendim. Bitlis'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. İnşallah. İnşallah.
10: İstanbul'a beklerim inşallah.
6: İnşallah, yemek yemeye, inşallah. Beklerim. İnşallah, bak. İnşallah. Kendinize çok
10: kendinize
6: iyi bakın.
10: Kendinize iyi bakın, görüşürüz.
6: Görüşmek Aygün üzere.
10: Sağ olun. Sağ olun.
6: Fenerbahçe'de tabii önce bir hoca konusunu konuşacağız. Birazdan çok ilginç gelişmeler oluşmuş hoca konusunda. Yani bizden ayrılmayın. 10.30'dan sonra bomba patlayacak. Bakın 10.30'dan sonra bir konu var. O konuyu 10.30'da açıklayacağız. Öyle söyleyeyim. Ayrılmayın bizden. Şimdi bazı arkadaşlar da şimdi bizden duyacaklar ya, gazeteci arkadaşlar. Onlar da tabii YouTube'larına konudan sonra derler ki biz daha önce söylemiştik derler. 10.30'u bekleyin. 10.30'dan sonra çok önemli gelişmeler olacak. Günaydın.
11: Günaydın Aygün abi. Murat Kocaadem İstanbul.
6: Murat hoş geldin.
11: Hoş bulduk abi. Bu hafta 3. oldu şansıma.
6: Maşallah diyelim. Hoş geldin evet, tekrar. Abi. Ne diyorsun, milli takım mı yoksa başka konu mu?
11: Milli takım tabii ki abi, yani gündemimiz o. Tabii Fenerbahçeliyim biliyorsun ama biliyorum. Hani konuşacak çok fazla konu yok. Hani keşke transfer yapsalar da onları konuşacak abi.
6: Şu an transfer
11: gönül isterdi ki, evet gönül isterdi ki aslında milli takımla ilgili iyi şeyler konuşalım. Ben de bugün sabah uykumdan kalkmayan bir taraftayım. Gerek duymadım çünkü heyecan kalmadı abi. Keşke en azından iki beraberlik alsaydık da ilk iki maçta. Şu cuma günü hani sabah böyle kalksaydık abi, heyecanlı maçı seyretseydik, şu galibiyette bir işe yarasaydı.
6: Doğru,
11: diyeceğim.
6: Doğru.
11: Montella'nın açıklamalarına diyecek yok ama ben inşallah şu Avrupa elemelerine aklımızı başımıza alarak, şapkayı önümüze koyarak katılırız diye düşünüyorum.
6: İnşallah.
11: Şimdi şu turnuva boyunca abi televizyonlara bakıyoruz, radyoları dinliyoruz. Olmadık markalarda, olmadık şeylerde milli takım sponsorluğu reklamları. Abi yani bizim çalışarak kazanamayacağımız paraları zaten adamlar sponsorluklarla aldılar. Yani tonla para götürürler. Ya duvar boyası reklamı abi, marka ismi vermeyeyim, milli takım sponsoru. Ayakkabı boyası, ayakkabı seveceğim milli takım sponsor. Ne alaka diyorsun hani, bu atıyorum tabii. Ama hiç böyle alakasız sektörler milli takımla ilgili reklamlar veriyor. Adamlar daha maçları oynamadan tonla paraya götürürler. Bence abi biz biraz da bunları engelleyelim. Biraz ayaklarımızı yere basalım. Avrupa Şampiyonası'nda da hani çıkamayacak bir grup değil bence. Hani
6: kolay
11: dişimize
6: değil.
11: Göre rakip. Dişimize göre rakipler değil ama abi bu gruptan çıkamayacak bir takım değiliz.
6: Ha.
11: Hani takım düzeyinde baktığımızda oyuncularımız gerçekten Avrupa düzeyinde, dünya düzeyinde takımlarla oynayan oyuncular. Eleştirilere şöyle katılmıyorum. Herkes böyle istatistiklerden bahsediyor. Yok 65 şut çektik de, yok şöyle oldu böyle oldu. Futbolcu eleştirmeye bayılıyoruz. Bazı böyle takımlara mensup taraftar olarak. Bakın abi ben Fenerbahçe'yim ama hiçbir zaman için milli takımı oyuncu bazında eleştirmeyi sevmiyorum. Biraz milliyetçi tarafım ağır basıyor. Ama yok Arda yıldız mıymış? Yok o onun üstüne çıkarmış da şöyle olmuş da yok o onu sırtında taşırmış da. Ya abi Arda'yı yerinde oynatmıyorsun. Kerem'i forvet koyuyorsun. Neden? İşte araya top atarlarsa Kerem gol atar diye. Ya sen Kerem'e araya top atacak adamı sağ kanatta oynatıyorsun. Arda'yı bir kere böyle bitiriyorsun zaten. Kerem'i de bitiriyorsun.
12: Doğru. Doğru.
11: Ayrıca istatistiğe bakıyorsun. Yani şimdi burada yanlış anlamasınlar ama çok böyle fanatik bakan Galatasaray taraftan. Abi 4 tane şut geldi 3. maça kadar. 3'ü gol oldu.
12: 3 gol oldu.
11: Hani, evet abi hani istatistik sağ olsan istatistik. Tabii ama sen. Hani ben burada Uğurcan'a sahip çıkılması taraftarıyım. Abi hani böyle oyuncularımızı yerle bir etmeyelim. Bu başarısızlıksa takımın başarısızlığı. Bu hocaya ve TFF yazar abi.
12: Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Evet. Bunun da bedelini ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Net. Net.
11: Bedelini kesinlikle ödemeleri gerekiyor. Hani istifa da abi bir duruştur. Bence istifa etsinler abi. Hani kovulmak bence çok ağır bir şey oluyor. İtham oluyor. Bence istifa etsinler. Bu da bir büyüklüktür. Ama dediğim gibi bizi yine başarıya sürükleyecek olan, bizi coşturacak olan takım bu takımdır abi. Sahip çıkmamız gerekiyor.
12: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
11: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
12: Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet. Bir dinleyici daha alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Bizim halkımız biraz nankörlük ediyor. Bu takıma yıllar sonra Uluslar Ligi'nde ve Dünya Kupası'nda burada getiren de bu ekipti. Yıllar sonra güzel başarı geldi. Yenildiğimiz maçta da çok üstün oynadık. Hangi teknik direktörün dönemini özlediler anlamış değilim. Şu an 4 puanda olsaydık tamamen farklı şeyler konuşuyor olacaktık demiş dinleyicimiz Ramazan Akay kardeşimiz. Son dinleyicimiz günaydın. Alo.
13: Günaydın Aygün Bey.
12: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
13: Mustafa Kemal ben, nasılsınız?
12: İyi Mustafa Bey, hoş geldiniz.
13: Mustafa Kemal.
12: Biliyorum, çok da güzel isim.
13: Teşekkür ederim, sağ olun.
12: Şahane bir isim.
13: De çok güzel.
12: Şahane.
13: Aygün Bey, ben size nacizane biraz programınızda ufak eleştiriler yapacağım.
12: Olabilir, tabii ki.
13: Ufak bir sorum olacak. İlk defa bağlanıyorum, heyecanımı maruz ediyorum.
12: Estağfurullah, estağfurullah.
13: Şimdi benim ilk sorum şu olacak, hani... Utopik olacak ama bütün maçlar bir grupta 0-0 biterse gruptan çıkma nasıl oluyor?
12: Acaba şeyler olabilir mi acaba, böyle görülen kartlar falan filan olabilir mi? Onu sorayım
13: yani,
12: ben ya. Onu bir sorayım. Onu ben şimdi reklam arasında soracağım. Onu reklam arasında soracağım. Yetkiliye soracağım reklam arasında. Kartlar tamam, olabilir. Bir de, sarı kartlar, kırmızı kartlar olabilir. Onlarda da acaba eşitlik varsa ne olur onu da bilmiyorum ben. Onlarda da eşitlik olsa kura mı çekilir? Belki de kuraya gider.
13: Anladım. Bir de bir tenkitim olacak benim. Ben milli takım bazında menajerlerin baskın olduğu kanısındayım.
12: Bunu hep konuşuyoruz zaten.
13: Yani ben bu kişisel kanıtım.
12: Ama bunu hep konuşuyoruz. Burada siz de hemfikiriz.
13: Evet, yani inşallah bu söylemlerimiz yüzünden bizi mahkemeye vermezler değil mi?
12: O olma ihtimali yüksek herkesin.
13: Yani bakıyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda belki şampiyonlar tarihinin en güzel kurtarışlarından birini yapan, maç çeviren bir Mert Günah'a bakıyorsunuz. Yani bir anda bakıyorsunuz bir ay iki ay antrenmanlara çıkmadan Gürcistan maçına apar topar menajer baskılarıyla getirilen bir kalecimize bakıyoruz. Yani iki ay ayağına top sürmeyen Barış Alper'e bakıyorum. Az daha Gürcistan maçı gidiyordu bir anda. Bakıyorsunuz yani liyakat denen bir şey yok. Öbür tarafta Fransa'da kaleci, yılın kalecisi seçiliyor. İşte Aral Şimşir, işte Milan'da neler başarıyor. İşte bakıyoruz da bakıyoruz yani. Ya bizim bir kere çok affedersiniz de hani... Ya bir kavga çıksa bu çocuklarla kavgaya gidemeyiz biz ya. Hepsi yerden bitme abi, yapma. Abi gözünü seveyim. Peki, Avustralyalıları, Paragolleri görüyorsun. Valla yani otoparkta yakalasalar döverler bizi ya.
12: Avustralyanın arasına koydu Kerem'i. Peki,
13: ya,
12: peki.
13: Ya
12: çok teşekkürler. Peki, çok teşekkürler. Güzel ironi yaptınız. Kendinize abi. Bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.
13: Eyvallah abi.
12: Sağ olun. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
12: Evet.
6: Evet, ters köşe devam ediyor. Tabii reklam arasında uzman aradım. Neden uzman aradım? Sevgili Serdar Akçar aradım. Demek ki dinleyicimizin sormuş oldu. Yani gruplarda dedi ya, bütün takımlar 0-0 berabere kaldıysa hemen sarı kartlara falan, sarı kartlara bakılıyormuş. Sarı ve kırmızı kart. Onlarda da eşitlik varsa ülke puanına bakılıyormuş. Ondan dolayı belirleniyormuş diyelim. Böylece bu konuda kapatmış olduk. Hattımızda şu anda Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Sevgili Fatih, yerimize hoş geldin.
14: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Evet Fatih, bugünkü galibiyet 1000 tane zafere denk geldi dedi, denk ol dedi Montella. Oradan başlayalım istersen. Milli takımı nasıl buldun? Ufak bir bazı değişiklikler de yaptı hoca. Onları zaten birazdan konuşacağız. Mert Müldür, Merit Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çağlanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede tuttu. Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Milli takımımızı nasıl buldun sevgili Fatih Demirkol? Bir de şey soracağım. Bu galibiyet 1000 tane zafere denk oldu dedi. Onunla ilgili görüşünü merak ediyorum sevgili Fatih.
14: Aslında biz sahadaki performansı bu cümle üzerinden okumak zorundayız. Yani bu galibiyet 1000 tane zafere bedel. Ne demek?
6: Ne demek?
14: Demek ki orada milli takım kampında teknik direktöründen futbolcusuna kadar bizim yaşadığımızın çok dışında bir psikoloji yaşanıyor. Yani milli takım rakipleriyle değil, ülke kamuoyuyla
6: mücadele yapıyor.
14: Hı. Ve bunu da bu galibiyeti de bize karşı alınmış bir galibiyet olarak tanımlıyorlar. Hatta şerefimiz, haysiyetimiz için, namusumuz için falan gibi garip garip cümleler kullandı futbolcular. Ve ortada onurumuz, şerefimiz vardı, onu kurtardık. Onur, şeref, haysiyet ne oluyor? Ne anlama geliyor? Kime karşı bu galibiyet 1000 tane zaferden daha önemli? Neden mesela? Çünkü bizi çok eleştirdiniz. Yani bizimle bir maç yapıyorsunuz. Türkiye kamuoyuyla, futbol severlerle bir maç yapıyorsunuz. Nedir bu kadar sizin ülke vatandaşına tavır almanızın sebebi? Bizi çok eleştirdiniz. Bu eleştirileri hak etmiyorduk falan. Ben yine baştan bir şey söyleyeyim de, küfür, hakaret hiçbir şekilde kabul edemem.
6: Aynen doğru.
14: Yani bunun açıklaması yok. Kimse kimseye hakaret ve küfredemez. Ama niye eleştirilmiyorsunuz ki? Yani oraya gittiniz, bir performans sergilediniz ve sergilediğiniz performans yeterli değil. Sonuç olarak elendiniz. Hem de kadro kalitesi olarak sizin 1/3 bile olmayan takımlara elendiniz. Hem de top falan oynamayan, sadece kapanan, kaleyi koruyan takımlara elendiniz. Ve en sonunda yedekleriyle çıkmış, grup liderliğini garantilemiş, as oyuncularını dinlendiren Amerika karşısında 90+8'de bulduğunuz golle galip geldiniz diye ülkeye hava mı atıyorsunuz? Hesap mı soruyorsunuz? Cevabı bu şekilde mi vermiş oluyorsunuz? Şimdi bir galibiyetle bütün bu başarısızlığın hikayesi tamamlanmış mı olacak? Yani bu kitabı kapatacağız mı? Bence bu tamamen oradaki psikolojiyi anlatan cümleler. Mesela Montella'nın bu çocukların psikoloğa ihtiyacı yok, ben yeri geldi onlara psikologluk da yaptım gibi bir cümlesi var.
6: Evet doğru.
14: Bence hepsinin psikoloğa ihtiyacı var.
6: Montella'nın da var. Montella başta olmak üzere. Montella'nın
14: da, federasyon başkanı başta olmak üzere futbolcuların da namusumuz, onurumuz, şerefimiz vardı, ortadaydı, onu kurtardık diyen Orkun'un var mesela. Yani onur, şeref falan derken neyi kastediyorsunuz? Niye ortadaydı bunlar? Milli futbolcuların onuru, şerefi niye ortada kalsın ki? Yani iyi oynayamadınız, iyi atak yapamadınız, gol atamadınız, gol yediniz, basit gol yediniz denince onur ve şeref ayaklar altına mı alınmış oluyor? Ne anlıyor bu arkadaşlar bu yorumlardan, anlamıyorum. Herhalde bekliyorlardı. Yani 2-0 Avustralya'ya yenildiniz, canınız sağ olsun aslanlarım, koçlarım. İşte 1-0 Paraguay'a yenildiniz, canınız sağ olsun aslanlarım, koçlarım falan diyelim. Kimse eleştirmesin, kimse ağzını açmasın. Çiçeklerle karşılayalım, bando takımı, müzika takımı falan filan. Arada bir tane bile böyle ya arkadaş ne yapıyorsun, milli takım böyle mi olur falan derse o da bu arkadaşlarımıza göre çok büyük düşman falan herhalde. Öyle görüyorlar anladığım kadarıyla. Bir kere milli takım organizasyonunun kendini sorgulaması lazım. Bu psikolojinin açıklanması lazım. Böyle bir saçmalık olamaz, böyle açıklamalar olamaz. Topyekun hep beraber bir iki futbolcu enteresan bir şekilde farklı duruyorlar. Mesela Arda'nın açıklamaları çok olgun, bu genç yaşına rağmen çok lider açıklamalar. Eleştiriler haklı. Kötü oynadık. Ben de dahil kimse iyi oynamadı. Bunu telafi edeceğiz diyor. Tamam işte bu kadar. Ya bu kadar neyin savaşını veriyorsunuz? Kötü oynadınız. Doğru mu? Evet. Kötü oynadınız. Yani bunu şimdi şey mi diyeceksiniz? Hani saçma sapan şey istatistiklerden bahsediyorlar. Yani bu insanların hiçbiri, bu yorumları yapan insanların istatistik okuyamıyormuş gibi 65 şut attık falan gibi saçma sapan istatistikler veriyorlar. Nicelikte evet 65 şut. Nitelik olarak bakalım. Bu şutların hiçbirisi gol umudu vermeyen, gol beklentisi olmayan şutlar. Önüne duvar örmüşlersen duvara şut çekiyorsun. 0.06 gol beklentisi var.

0: tepki göstermenin alemi yok. Bir tarafı bu. Bir tarafı da ben milli takımın bütün organizasyonunun aynı şekilde düşünüp hareket ediyor olmasını da anlayamıyorum.
1: 62 şut attın. Kaleye bulamadın. Doğru mu sevgili Fatih'im?
0: Doğru.
1: 7 tane şut attın. 3'ü gol oldu. Demek ki çerçeveyi bulamamışsın. Acaba Amerika'ya buradaki bazı bilgiler yanlış mı aktarılıyor? Yani mesela Ahmet Hoca'yı ben dinledim. Ahmet Hoca'nın konuşmalarında hiçbir şey yok. Ama Sayın Federasyon Başkanı çıktı. Enteresan şeyler söyledi. Ne bileyim Fatih Terim'in konuşmasını dinledik. Sayın Federasyon Başkanı çıktı. Enteresan Fatih Terim üzerinden yorumlar yaptı. Yani buradaki bazı şeyler oraya yanlış mı aktarılıyor? Ya da oradaki başarısızlığın sebebini buradaki insanlara mı yıkmaya çalışıyorlar birileri?
0: Biraz öyle oldu. Yani burada işte çok eleştirildik, o yüzden işte orada başarısız olduk gibi bir şey. Ya burada çok basit bir şey var. Arkadaş, milli takım kafilesi oraya buradaki YouTube yayınlarını, televizyon, radyo yayınlarını ya da sosyal medyayı takip etmek için gitmedi. Oraya futbol oynamaya gittiler. Herkes işini yapsın. Gitsinler toplarını oynasınlar. Yani buradaki yorumları tek tek toplayıp ondan sonra kendi aranızda bunun üzerine günlerce mütalaa yapıp ondan sonra gerip kendinizi sonra da saçma sapan sonuçları alın diye göndermedik ki biz sizi. Montella diyor ki 90+8'deki gol, Kaan'ın golü, evet, bizim bir haftadır nasıl bir baskı altında maça hazırlandığımızı size göstermiştir. Ben de duygulandım diyor. Kaan diyor ki şimdi cevap verme sırası bizde. Biz şimdi cevap vereceğiz. Ya kime cevap veriyorsun?
1: Neye cevap veriyorsun abi?
0: Ya siz önce bir rakiplerinizi bir oynayın, yenin. Onlara bir cevap verin de sonra bize bakarsınız. Bir de şeyi anlamakta çok zorlanıyorum. İletişim departmanı milli takımda ne iş yapar? Bu kadar kötü iletişim olur mu ya? Ya futbolculara bir de şöyle bir şey var. Hani birileri yanlış mı söylüyor? Ya teknoloji diye bir şey var. Aygün Özipek senin hakkında çok ağır konuştu. Aç dinle. Gerçekten ağır mı konuşmuş? Fatih Terim ne demiş de bu kadar sinirlendiniz? Mesela.
1: Ahmet Çakar ne dedi de bir anda?
0: Ahmet Çakar ne demiş? Anlatabiliyor muyum? Ya bu kadar sinirler. Birisi diyor ki, yani hep bu kulaktan dolma meselesi işte. Gerçekten ne olmuş ona bakmaktan ziyade biz dedikoduya daha çok prim veren, buna inanan, duyduğuyla hareket eden, duyduğuna inanmayı tercih eden insanlarız. Okumuyoruz, dinlemiyoruz, anlamaya çalışmıyoruz. Daha çok hemen duyup hemen kulaktan kulağadan bize ne kalırsa onunla hareket eden bir toplumuz. Zaten sosyal medya dediğimiz şey o değil mi? Yani o sosyal medya rüzgarına şu anda bütün milli takım kafilesi uymuş durumda. Biri bir şey atıyor ortaya. Doğru mu, yanlış mı, gerçek mi, değil mi? Hiç kimsenin umurunda değil. Öyle demiş, öyledir, öyleyse öyledir. Aygün Özipek milli takıma küfretti diyor birisi. Vay efendim sen kimsin kısa. Ya etmiş mi? Bak bakalım ya. Gerçekten var mı böyle bir şey? Hiç öyle bir şey yok. Biri bunu ortaya atıyor, bir anda Aygün Özipek linç ettiriyor. Milli takım da şu anda kendilerini eleştirenleri linç etmeye çalışıyorlar. Biz Amerika'yı yendik gördünüz mü? İşte bu galibiyet size gelsin falan gibi bir noktaya geldik. Enteresan.
1: Fatih, Amerika'da yedek kadroyla çıktı. Yani idare oyunlarıyla çıkmadı. Adamlar tabii, zaten yani, garantilemişti biliyorsun.
0: Ben de onu söylüyorum. O psikolojiyle oynayan bir Amerika'yla oynarız. Biz ilk maçta Amerika'yla oynasak acaba böyle bir Amerika mı?
1: Veyahut da sana şunu söyleyeyim. Amerika'da bu maça ihtiyacı olsaydı bu maç böyle mi biterdi?
0: Tabii. Ya çok net bir şey söyleyeyim. Pochettino 2 yıldır hem kadroyu şekillendirdi. Bakın futbolcuların yaş ortalamaları 25'lere kadar çekildi. Sadece en yaşlısı hani sürekli kaleye geçmiyordu ama kalecileri 32 yaşında, onun dışında en yaşlısı 27 yaşında. Bugün sahaya çıkanların çoğu 23 yaşındaydı. 2 yıl önce 21 yaşındalardı. 21 yaşındayken Pochettino bunları takıma alıp Dünya Kupası'na hazırladı. Bir oyun inşa etti. Oyunun temeli, oyunun merkezini rakip yarı alanının ortasına koymak. İşte Pulisic başta olmak üzere oyuna çok fazla pas istasyonu koyup topun hızını artırmak. Dikkat ederseniz Amerikalı oyuncular topla hareket etmiyorlar. Topa dokunuyorlar sadece.
1: Evet.
0: One touch diye bir oyunları var. Tek dokunuş. Bir kez dokunuyor. Bütün futbolcuların en çok yapmaya çalıştıkları şey bu. Bunun için bir kez dokunacaksın ama bunun için bir ön hazırlık gerekiyor. Şimdi sana diyor ki Pochettino, Aygün Özipek, top sana gelmeden önce bir kez dokunacağına emin ol. Bunun için hazırlık

0: kendini. Bunun için ne yapmalısın? Kaç tane opsiyonun var, onlara bakmalısın. Diğer takıma diyor ki Aygün'ün ayağına top gelmeden en az 3 tane opsiyon üretin. Boşa çıkın. Aygün top gelmeden önce onlara bakıyor. Sonra gelir gelmez tek de ona oynuyor. Bir sonraki de aynı şeyi yapıyor. Bir sonraki de aynı şeyi yapıyor. Ve böylece top bir anda büyük bir akışkanlıkla alan değiştiriyor. Boş alan buluyorlar. Ve çok büyük bir atletizmle zaten rakip alana bir anda yükleniyorlar. Mesela bugün biz kaç kez 5'e 3, 4'e 3 falan yakalandık. Kendi ceza alanımız içinde. Yani oyuncular yedek kadroydu, biraz da salmışlardı, biraz keyif yapıyorlardı. Çok da ciddiye almadıkları için bakmayın o pozisyonlarda biz net gol pozisyonları görmedik kalemizde. Ama oyunun hakkı, oyunda yapmaya çalıştıkları şey bu kadar net. Bunu ne kadar yaparlar bilmiyorum. Gruptan çıkarken yaptılar işte. İlk maç 4 tane attılar. Bir 4 daha atarlardı yani Paraguay'a. Neydi konu? Bu pas opsiyonlarını mümkün olduğu kadar çok tutmak ve oyunun merkezini rakip yarı sahanın ortasına koymak. Şimdi Pochettino bunu bir günde yapmadı. Bunun üzerine bir oyun, bir felsefe geliştirdi. Buna göre oyuncular buldu. O oyuncuları geliştirdi. O oyuncuları takip etti falan filan. Hani 2 yıllık süreci anlatmam lazım. Şimdi Pochettino konuşurken oyun üzerine konuşuyor. Diyor ki Pulisic'in alternatifini bulmak zorundaydık. Hem onu biraz dinlendirdik hem de alternatifini çalıştık. Bak bizim maçta Pulisic'in alternatifini çalışmış. Maçtan sonra ondan bahsediyor. Oyundan bahsediyor bize. Duran topların tamamında onlar vurdu. Dikkat ettiniz mi?
1: Evet.
0: İlk golü biz Sarkaç'la yedik. Arkaya kaçırıyor adamı. Ve hiçbirimiz takip edemedik. Bomboşta tekte vurdu. Şimdi bu tesadüf değildi. Ve ondan sonra gerek penaltı üstüne yüksek topta vurdular. Gerekse yay üstüne çıkarılan yerden topta da vurdular. Hepsinde vurdular. Ve biz hiçbirini önlem alamadık. Şimdi bu tesadüf olabilir mi? Adam sırf bunun için bir departman kurmuş. Ve buna çalışıyor. Biz önleyemediğimiz gibi bulduğumuz duran topları da kullanamadık. Ondan sonra işte bu zafer ne? Bu galibiyet bin tane zafer.
1: Bin zafere bedel.
0: Nasipten öte köy yok. İşte onur şeref ortadaydı, onu kullandık. Bak böyle garip kureba açıklamalara gidiyoruz. Çünkü futbol konuşmuyoruz ki. Futbola kafa yormuyoruz. Elin oğlu kafa yoruyor ama. Diğer taraftan Paraguay teknik direktörü Alfano göreve gelir gelmez önce mental hazırlığa ihtiyacımız var. Fiziksel, teknik, taktikten ziyade bir mental olarak bu çocukları hazırlayalım diyor Dünya Kupası'na. Psikoloji departmanı kuruyor milli takıma. Spor psikologları getiriyor, bir ekip kuruyor. Mental olarak adamları belli bir noktaya getirdikten sonra kendi oyununu dikte ediyor. 10'da 9 yapıyorlar ve Dünya Kupası'na kalıyorlar. Brezilya'yı, Arjantin'i, Şili'yi, Uruguay'ı yeniyorlar. Nasıl yendiler? Tesadüf müydü? Bizi de yendiler. Mental olarak hazırlıyor. Sonra senin teknik direktörü Montella da diyor ki bunların psikoloğa ihtiyacı yok. Ben psikologluk yaptım diyor. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum?
1: Net. Net bir şekilde anlatıyorsun.
0: Yani bu tesadüf değil yani. Bizim burada iki maçta sıfır çekmemiz, hiç gol atmamız tesadüf değil yani. Son maç bizde oynamayan oyuncularla çıktık. Oğuz. Fenerbahçe'de bile oynamıyor çocuk yani.
1: Maalesef.
0: Salih kendi takımında oynamıyor, Almanya'da oynamıyor. Ama milli takımın ciddiyetinin farkındaydılar. Gösterişsiz, basit ve kibirden uzak oynadılar. Ya ben Inter'in 10 numarasıyım, kardeşim değildi sahadakiler. Top oynamaya çalıştılar, işlemi yapmaya çalıştılar ve yaptılar. Yani oynadıkları futbol, gene konuşalım ama hiç değilse bir oyunun içindelerdi. Problem çözmeye çalıştılar, mücadele ettiler. İlk iki maçta biz bunları göremedik ki. Ben seni eleştirmeyeyim. Ne yapayım yani? Halı mı sereyim ayağına? Kırmızı halı mı sereyim? Yani buralar çok acayip yerler. Dolayısıyla biz bir kere mental olarak olayı anlamak zorundayız. Milli takımın organizasyonu sırtta kalmıştır. Milli takımın, federasyonun olayı doğru tespit etmesi, buna göre tavır alması, oyuncu grubuna da teknik heyete de bunu anlatması lazım. Bir de böyle bir turnuvadan sonra mutlaka bir birilerinin sorumlular kimlerse ortaya çıkması lazım.
1: Fatih diyor ki dinleyicimiz Cihan Bey, Hakan Çalhanoğlu mu yoksa Orkun Kökçü mü ilk 11'de oynamalı milli takımda diyor.
0: Şimdi teknik özellikleri, oyun kalitesi olarak Hakan Çalhanoğlu'dur. Ama bana iyi bir Hakan Çalhanoğlu lazım. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun adı değil, ismi değil. Bana oyunu, futbolu lazım. derseniz ki milli takımda teknik özellikleri, kağıt üstündeki bütün özellikler %100, hani PlayStation'da evet. vardır yani böyle %100 yükledim. %100 yüklersem Hakan oynasın, liderdir, merkezi alır, rejistadır, 6, 8, 10 oynar falan filan, şut atar, duran top kullanır, kilit çözer. Evet tamam Hakan, ama Amerika'da bence Hakan Amerika'ya gitmemiş ki.
1: Hakan hala burada mı kalmış?
0: Ben Hakan Çalhanoğlu'nu göremedim yani. Amerika'da yoktu. Muhtemelen Milano'da kaldı. Inter'in şampiyonluk kutlamalarında kaldı. Bu hali ise Hakan milli takıma da gelmedi. Gitsin kutlamaya devam etsin.
1: Hakan'la ilgili milli takımı o yapıyor, futbolcu biraz daha o seçiyor tarzında böyle eleştiriler var sosyal medyada. Katılıyor musun?
0: Bunu söylemek için bilgi sahibi olmak lazım.
1: Doğru yani söylüyorsun.
0: Montella'nın çıkıp demesi lazım ya da o milli takımdan birilerinin bunu ispat etmesi lazım. Şimdi bu dedikodu şeklinde bir şeyle hareket edemeyiz. Ama Montella'da şeyi görüyoruz. Yani takımın ağır isimlerine karşı bir şeyi var sanki. Hayır diyememe hali var gibi geliyor bana. İlk maçtan sonra normalde takımda çok ciddi değişiklikler, köklü değişiklikler yapması lazımdı ama yapamadı.
1: Yapamadı onu.
0: Buralarda sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü çözüm üretemiyor. Olmayınca değiştiremiyor. Yani eğer aksıyorsa oyun devam ederken değiştirebilmesi lazım. Teknik direktörün ağırlığı bunu gerektirir. Ama onları göremedik biz. Özellikle bu turnuvada göremedik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görememiştik ama işler iyi gitmişti. Çeyrek final oynamıştık. Fakat bu takımın kalitesi, kadro kalitesi çok daha fazlasını vaat ediyor aslında. Yeter ki beraber oynasınlar, yeter ki bir oyunları olsun, ikna olsunlar ve orada milli takım ortamı bir kulüp takımı haline dönsün. Bu çok önemlidir. Birbirlerine alışkın olmaları, birbirlerini tamamlamaları, takım olabilmeleri çok önemlidir. Çünkü daha çok gençler, daha çok küçükler. Bu grup çok şey vaat ediyor. Eğer bir şekilde kırılmadan devam ederlerse yollarına, bundan sonraki turnuvalarda yine bize büyük mutluluklar yaşatacaklar, eminim. Sadece burada bir sürü aksaklık oldu. Bunları tespit etmezsek, konuşmazsak tekrarını yaşarız.
1: Anladım.
0: Bizim bunu konuşmamız ve çözmemiz lazım ülke olarak. Yoksa aslanım koçum dersek bir daha aynısını yaşayacağız. Yani aynı şeyleri deneyeceğiz. Farklı sonuç bekleyeceğiz. Olmaz ki. Problem var işte. Ortada bir problem var. Siz performans gösterdiniz. Olmadı. Ben de sormak zorundayım. Neden? Ben medyayım. Kamuoyu adına soruyorum. Neden olmadı? Nerede hata yaptınız? Onun yerine bana şeref, işte onur, işte şimdi
1: haysiyet, gurur,
0: haysiyet falan filan demeyin yani. Ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki.
1: Maalesef.
0: Futbol oynuyorsunuz yani.
1: Çok kısa bir aramız var sevgili Fatih Demirkol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Kısa bir aradan sonra artık yavaş yavaş Fenerbahçe kısmına gideceğiz. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Yayınları haber bir anda söyleyemedim sevgili Fatih. Çok özür dilerim.
0: Haber Global.
1: Sevgili Fatih'le sohbetimiz devam ediyor. Fatih, yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum müsaade edersen. Sayın Aykut Kocaman açıklama yaptı. Bir yazılı açıklama yaptı ama çok ince detaylar da vardı açıklamaya baktığın zaman. Aykut Kocaman'ın açıklamasına baktığım zaman biraz kırgınlık, üzüntü, her şeyi hissettik. Tabii ki yaşanmaması gereken şeyleri yaşadığını gördük. İşte telefonlara cevap verilmediğini gördük. Ve televizyondan bazı şeyleri öğrendiğini gördük. Oradan başlayalım istersen sevgili Fatih Demirkol, neler söylersin?
0: Metnin yüzü soğuktur derler. Evet. Yazılı metnin yüzü soğuktur ama Aykut Hoca'nın metni görüyorum ki çok sıcak. İnsanlara duyguyu geçirmiş. Aykut Hoca zaten böyledir biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok okur. Hala çok fazla okuyor. Yani ona yetişmek gerçekten çok zor. Anlamaya çalıştığını söylüyor. Dünyayı, olayları, her şeyi anlamaya çalıştığını söylüyor sürekli. Bu tarafı çok güçlü zaten. İletişim tarafı çok güçlü. Metinde birkaç çok güçlü duygu var. Bunlardan bir tanesi işte o kırgınlık duygusu. Yani sevgili Oğuz Çetin, işte ne bileyim, nereden baksanız 40 yıllık bir arkadaşlıkları var.
1: Var.
0: 40 yıllık arkadaşlığın ardından Oğuz Çetin'e sevgili demek yerine Sayın Oğuz Çetin cümlesindeki ifadesindeki kırgınlığa bak. En son 23.58'de konuştuk. Evet. Ve çok da olumlu bir konuşmaydı diyor. Oradaki kırgınlığa bak. Ya şaşkınlık, şok, yani bütün duygular içinde 23.58'den sonra benim telefonum niye açılmadı Oğuz? Ne yaptım ben sana diyor aslında. Benim resmi bir paydaşı olmadığım ama 1 Mayıs'ta Başkan Aziz Yıldırım'ın beni çağırıp davet ettiği bir durum vardı diyor. Yani ben bir şey demedim ki size. Ben oturuyordum evimde, siz beni çağırdınız. Sonra bana dediniz ki bu takımın transferleri nasıl olsun, bu takımın oyuncu dengesi nasıl kurulsun, yeni sezona nasıl hazırlanalım, transferleri ikna edemiyoruz, teknik direktörümüz olarak sen konuş, uzun uzun anlat, projelerini anlat dediniz. Ben de yaptım. Sonra bir anda televizyondan başka birinin teknik direktörü olduğunu öğreniyorum, İsmail Kartal'ın. Konu seçim değil. Konu İsmail Kartal'ın teknik direktör olması hiç değil. Ona da başarılar diliyorum diyor. Ekibine de başarılar diliyorum. Ama bu süreç niye böyleydi? Bunu soruyor. Çok net metinde. Şaşkınlığını, üzüntüsünü, kırgınlığını bu süreçte bu kadar zor durumda bırakılmış olmasını anlayamadığını dile getiriyor ve neden diye soruyor. Ben sürecin Fenerbahçe yönetimi tarafından çok çok yanlış yönetildiğini düşünüyorum.
1: Yönetim tarafından mı yoksa üst akıl tarafından mı?
0: Şimdi üst akıldan kastımız futbol aklı mı?
1: Tabii Oğuz Çetin mi? Oğuz Çetin tabii ki.
0: Yani Oğuz Hoca bir kere külliyen yanlış yaptı. Bence hani hatalı davrandı demiyorum.
1: Şunu sorayım o zaman. Şunu da sana sormak istiyorum. Sen çünkü bu işin içindesin sevgili Fatih Demirkök. Arkadaşlar bu konuştuğumuz konuyu Türkiye'de ilk kez şimdi siz duyacaksınız. Öyle söyleyeyim. Onu tekrar verelim. Sevgili Fatih Demirkök'ün bu bilgisine ihtiyacımız var. Asıl Oğuz Çetin'i oraya getiren kişi Aykut Kocaman mı? Aziz Yıldırım mı?
0: Aykut Kocaman. Şöyle oluyor. Önce Aziz Başkan Aykut Kocaman'la Rıdvan Dilmen'i çağırıyor görüşmeye.
1: Yani bir Sayın Aykut. Aziz Yıldırım'ın aklında Oğuz Çetin yok. Doğru mu söylüyorum?
0: Sonradan diyor ki Oğuz da olsun mu? Aykut Hoca da diyor ki kesinlikle olsun. Olmalı. Zaten bu üçlüyle bu işi yapmalıyız biz diyor. Hatta futbol aklı konumuna Oğuz Çetin'in gelmesi gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman.
1: Ya.
0: Zaten bir de hatırlarsınız Werner Laurent'ın yardımcısıydı Oğuz Çetin.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ikisi de İstanbul Spor'a gitmişlerdi Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman. Sonra Fenerbahçe'ye dönüş yolunda Oğuz Çetin'in teknik direktör ya da yardımcı teknik direktör olarak teknik direktör yardımcısı olarak dönüşü yine Aziz Yıldırım dönemine denk geliyor ve o dönem Aykut Hoca'yı çağırıyor aslında Aziz Yıldırım. Aykut Hoca diyor ki başkanım Oğuz çok daha oraya yakışır. Ben daha oynamak istiyorum.
1: Doğru, yani, doğru.
0: Teknik adam olarak onu alın, onu değerlendirin. Çünkü o size çok daha fazla yardımcı olacak diyor. O zaman da Oğuz Çetin'i öne atan Aykut Kocaman. Burada da Oğuz Çetin olsun, futbol aklı olsun diyen, mutlaka olsun diyen Aykut Kocaman. Şimdi gelinen noktada ben Oğuz Hoca'nın yanlış yaptığını düşünüyorum. Hata yaptığını değil, yanlış yaptı. Çünkü şöyle bir şey var abi. Şimdi sen bana şey diyebilirsin, Fatih Demirkol seninle radyoda program yapacağız diyebilirsin. Sonra bu fikirden bir şekilde vazgeçilmiş olabilir. Yani yönetim vazgeçer, taraflar dinleyici tepki vermiş olabilir, dünya hali olabilir. Ama ben bunu medyadan duymamalıyım.
1: Sona
0: ya bunca yıllık hukukumuz var. Abi ararsın beni dersin ki ya Fatih'cim olmuyor haberin olsun. Tamam abi canın sağ olsun hakkını helal et. Yapabileceğim bir şey var mı derim sana. Ne diyeceğim? Bitti.
1: Doğru.
0: Çekip silahı tehdit mi diyeceğim? Yani Aykut Hocaman Oğuz Çetin'e ne diyebilirdi ki? Olsun Oğuz sıkma canını derdi. Bu kadar. Niye televizyondan öğreniyor? Niye o telefona cevap verilmiyor? Hatta çarşamba günü öğle saatlerinde Aykut Hoca arıyor. Ve cevap toplantıdayım çıkınca seni arayacağım şeklinde bir mesaj Oğuz Hoca'dan. Kandırıyorsun hocam.
1: Maalesef.
0: Niye böyle yapıyorsun? Maalesef. Ve yaptığın kişi de Aykut Kocaman. Ya bunlar yanlış. Yoksa Aykut Kocaman teknik direktör oldu, İsmail Kartal oldu, doğru oldu, yanlış. Bunu tartışmıyoruz. İsmail Hoca çok başarılı bir teknik direktördür. Camia için çok değerli bir isimdir. Oraya gelmiştir ve bence toparlayacaktır. sonuna kadar da destek olmak lazım. Aykut Kocaman da zaten başarılar diliyor ve desteğini dile getiriyor. Doğru. Konu o değil ki.
1: Doğru.
0: Siz Fenerbahçe'nin Türk futbolunun çok önemli bir değerini niye bu kadar kırıyorsunuz? Niye bu kadar ağızlara sakız ediyorsunuz? Benim sorum bu. Yani Aykut Hoca da bunu soruyor zaten. Benim hüznüm şu, üzüntüm şu. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, sayalım, say gidelim ya. Ali Koç, Saadettin Saran, bunlar Fenerbahçe için, Türk futbolu için değerlerdir. Bir şekilde fedakarlık göstermişler, bir şekilde taşın altına elini sokmuşlardır, performans göstermişlerdir, büyük başarılar elde etmişlerdir, mutluluklar yaşatmışlardır. Yine spor medyası için söylüyorum bunu, böyle kabul etmek zorundayız. Aygün Özipek büyük değerdir. Efendim, Önder Özen büyük değerdir. Mehmet Demirkol büyük değerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani
1: evet, evet,
0: bu insan Cem Dizdar değerdir. Bu insanları
1: değersizleştirmek,
0: hakaret etmek, aşağılamak, küfretmek kimseye bir şey kazandırmıyor. Doğru. Ya aynı fikirde olmak zorunda değilsin ki. Onunla çalışmak zorunda değilsin. Onu dinlemek zorunda değilsin. Ama küfretme, hakaret
1: doğru.
0: etme.
1: Doğru.
0: Çünkü
1: doğru.
0: oraya gelen hiç kimse tesadüfen gelmiyor. Herkesin bir background'u var. Herkesin yıllara yayılan emeği var, tecrübesi var. Dolayısıyla ülkemizdeki şu değersizleştirme hali ve sürekli her bulduğunda kendi evladına büyük bir şeyle, ne diyeyim, kinle dayak atma hali beni çok üzüyor. Ülkenin evet. tamamında var bu, her konuda var. Ya biz kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yani bu kadar üzüntülü olmamalı bu işler. Günün sonunda biz kaybediyoruz. Bir Aykut Kocaman kolay yetişmiyor ki.
1: Doğru.
0: Kaç yıldan bahsediyoruz Aykut Kocaman'ın ortaya çıkması için?
1: Fatih'cim yavaş yavaş araya da gitmem gerekiyor. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bunu ilk kez sen açıkladın. Türkiye'de bunu ilk kez senden duydu. Çok teşekkürler tekrar Fatih, sevgili Fatih Demirkol.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, attığımız haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Hikaye saatlerimiz 11.05'i gösteriyor. MHKS Genel Sekreteri, FIFA eski yardımcı hakemi sevgili Ali Kunak hocamız bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Günaydın hocam. Türkiye'de hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş bulduk.
0: Nasıl geçti Amerika hocam?
1: Ya şöyle, tabii milli takımın aldığı sonuçlar haricinde güzeldi. Ama o son, yani hedefimiz orada güzel sonuçlar yaşayıp
0: dönmekti.
1: Ama işte iki maçta havluyu atan iki takımdan biriyiz. Haiti ve biz.
0: Allah'tan yani, Haiti var. Yoksa yanmıştık.
1: Ya şimdi yani bugün hocam, alınan galibiyet tabii ki galibiyettir.
0: Ama
1: güzel bir şey, ama işte 9 tane adam az takımdan çekmiş. Yani adamlar çünkü niye, bir sonraki turu düşünüyorlar, sakatlığı düşünüyorlar. Çünkü grup birinciliğini garantilemişler.
0: Cezası, kartı var değil mi hocam? Hepsini düşünüyor.
1: Tabii tabii, yani doğal olarak böyle bir kadroya çıkması doğaldan bir kadro. Onun karşısında bizimkiler de tabii son maç işte üzerlerinden baskı kalkmış, turu geçme baskısı. Bir de bireysel kabiliyetlerin daha fazla ön plana çıktı bir oyunda. Puan alınca herkes sanki şey oldu, yani bir anda biz kıl payı şeyi kaçırmış gibi olduk. Üst tura geçmeyi kaçırmış gibi. Ya biz kıl payı kaçırmadık, en baştan kaybettik yani. Bir defa biz kaybettik. Yani
0: neden kaybettik en baştan hocam?
1: Bak şimdi herkes tekniği konuşuyor. Hı hı. Yani işte o öyle oynadı, böyle oynattı, bilmem ne falan filan. Ben milli takımımızın hazırlık kampının fiziksel koşulları nedeniyle kaybettiğimizi çok net orada yakaladım. Çıplak gözle oyuncularımızın, futbolcularımızın maç öncesi ısınmaları, maç içerisinde ekran dışında kalanların ruh halleri, koşuları, nefes almaları, duruşlarına gözlemlediğimde bu takımın kondisyonunun daha önceki maçlardaki kondisyonundan çok çok daha düşük.

0: olduğunu yakaladım ben. Onu.
1: Arizona'dan dolayı mı hocam?
0: Tabii ki Arizona. Ya bak, bu Arizona'yı kim yaptıysa, tercih ettiyse, yani FIFA tavsiye etti de, kim kabul ettiyse bu tavsiyeyi, onun derhal ipi çekilmeli. Bu turnuvanın katili odur. Bak, bu turnuvanın da bizim yaşadıklarımızın katili Arizona kampını kabul eden zihniyettir. Neden dersen, bak şimdi, geçen hafta oynanan Paraguay maçına bizim milli takımımız 1200 kilometre yol kat ederek geldi.
1: Doğru, doğru.
0: Bak, 1200 kilometre. Nasıl biliyor musun? İstanbul Erzurum.
1: Aynen.
0: Ve şöyle, bir yer 25 derece, öbür yer 45 derece. Bir yer 25 derece, öbür yer 45. 45 derece.
1: Arizona.
0: Arizona'da akşam saat 7.30-8'i geçsin de güneş kırılsın da işte ondan sonra antrenman yapalım diye antrenman saatlerini değiştirdin. Ama rakip Paraguay kaç kilometreden geldi geçen haftaki maça biliyor musun sen?
1: Kaç, nereden geldi hocam?
0: 20 kilometreden geldi biliyor musun?
1: Ya.
0: Onlar San Jose Üniversitesi'nin kampüsünde kamp yapmışlar. Bak onlar, yani şöyle, Beşiktaş şeyden çıkar, Nevzat Demir'den çıkıp şeye gelir gibi geldiler. Yeni Üstad'ına gelir gibi geldiler. Daha hatta yakın.
1: Bizimki de Elazığ'dan İstanbul'a gibi geldi hocam.
0: Bak bir Elazığ yakın. İzmir Erzurum.
1: Erzurum diyorsun.
0: Erzurum İstanbul'a. Yani ve 45 derece orası, 25 derece burası. Arkadaş, şimdi gruptaki diğer takımlar kim var? Amerika. Öbür takım Avustralya. Ve Paraguay. Bunların üçü de Kaliforniya eyaletinde kamp yaptılar. O bu maçların oynandığı Los Angeles'ın, San Francisco'nun içinde bulunduğu bölgede kamp yaptılar. O eyalette kamp yaptılar. Biz gittik, çölün içinde kamp yaptık. Ve o çölden gittik Kanada'ya. Gittik geldik San Francisco'ya, döndük tekrar çöle, döndük tekrar Los Angeles'a. Yani böyle bir trafik ve böyle bir idari zihniyet anlaşılır gibi değil ya.
1: Hocam, fazla da eleştiremiyoruz çünkü Sayın Akın Gürlüğe şikayet ettiğinden dolayı.
0: Ya şimdi arkadaş, bak ben yani takımım,
1: İroni yapıyorum tabii hocam,
0: bu takım bizim takımımız.
1: Aynen.
0: Bu takım dün de bizim takımımızdı. Bugün de bizim takımımız. Yarın da bizim takımımız olacak. Onların başarısızlığı bizi üzüyor yani. Biz burada eleştirelim diye bunu söylemiyoruz. Üzüntü.
1: Gerçek neyse onu söylüyoruz. Hocam, çölde çölle kaplı yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkileyen Mesa kentteki Arizona Atletik yerinde kamp yapmışlar. Ya biraz parayı arttırsalar, istedikleri tesise geçme hakları varmış. Bunu kullanmamışlar hocam. Öbür taraftan infüzörlere götürüyor hocam. İnfüzörlere götürmüş. Bir sürü infüzör götürmüşler hocam. Onların parasını federasyon ödüyor. Milli takım kamp yeri için 3 kuruş para ödemiyorlar hocam, değişikliğinden dolayı. Ve sonra suçlu biz oluyoruz hocam. Buyurun.
0: Olacak şey değil.
1: Evet.
0: Bak, iki futbolcuya ödenen prim bedelinin karşılığı kadar bir parayla,
1: aynen,
0: çok rahat bir şekilde San Francisco, Los Angeles arasındaki bölgelerde rahatlıkla bir kamp yeri temin edilebilirdi, bulunabilirdi. Amerika şeyde yaptı, Los Angeles'ta yaptı kampını, Kaliforniya'nın içinde. İşte düşün ya, bir de şu var arkadaş, biz 3 maç oynadık mı?
1: Evet.
0: 3 maçı da ayrı statta oynadık arkadaş.
1: Doğru.
0: Şimdi Paraguay 2 maçını da kamp yaptığı yerin 20 kilometre ötesindeki o San Jose'deki Levi's stadyumunda oynadı. Şimdi bu turnuvada stadın gerçek adı kullanılmıyor. Stadın gerçek adı Levi's stadyumu.
1: Aynen.
0: San Jose 3 maçın ikisini orada oynadı. Bu sabah Avustralya'da da orada oynadılar. Geçen hafta bizimle de orada oynadılar. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta Avustralya'yla oynadığı maçı Los Angeles'ta bugünkü statta oynadı. Bugün bizimle oynadığı statta oynadı. Bugün de o statta oynadı. 3 maçın ikisini aynı statta oynadı. Biz 3 maçımızın 3'ünü de farklı statta oynadık. Hani Infantino